0: İpek mi? İpek. Doğru yanıt. Aldık sizden. İpek nereden geldi? İpek.
1: Sağlık.
0: Apak. İpek.
1: İpek ya.
0: Biraz incelttiniz onu. İpeğe karşı bir böyle daha ince bir narin bir duruşumuz olsun diye düşündünüz.
1: Galiba.
0: İpeği ipek yaptınız. Harika. Tabii ki sürenin ve butonların yarattığı stres diyoruz. Sizle devam ediyoruz. Kaç tane soruyu açalım?
1: 21 diyelim.
0: 21 numaralı soruya gidiyoruz. Bakalım gelsin 21. Soldan sağ 5 harf. Çırpılmış yumurtanın pişirilmesiyle yapılan yemektir. Süreyi başlattı. Ahmet Bey bastı.
2: Omlet.
0: Omlet. Yapar mısınız? Sever misiniz?
1: Evet.
0: Doğru tabii ki.
1: Çok.
2: Sürekli her gün yerim neredeyse.
0: Harika. Burada da omlet size kazandırdı. Size devam ediyoruz. Kaç tane soruyu açalım Ahmet Bey?
2: 16 olsun.
0: 16. Sorumuz geliyor. Eller butonda. Gelsin sorumuz. Açık elle yana vurma. Süre başladı. Ahmet Bey.
2: Tokat.
0: Tokat. Geldi tokat. Bir 10 puan daha yazdı Ahmet Bey hanesine. Gülsün Hanım. Buton. Butonu dikkatli kullanın. Bakın ara açılırsa sonra yakalamanız zor olur. Bir de şifre. Harf buldunuz. Siz seçiyorsunuz. Butonlar karar veriyor.
2: 37 numara olsun.
0: 37 numara. Harika bir soru daha geliyor. Hazırsa okuyorum. Kirli ya da zararlı maddeleri temizleme işi süre başladı. Buyurun Gülsün Hanım. Bir şey yaptık. Hatta suyu da yaparız böyle. Böyle kirlilerinden ne yaparız?
1: Arınma.
2: Ben tamam.
0: Peki eller butonda. Eller butonda. Bitti mi?
1: Ya buldum ama.
0: Bulduysanız basınca bir dakika süreyi başlatacağım. Buldunuz mu?
1: Evet.
0: Tamam. Bitti mi?
1: Bitti.
0: Eller butonda mı?
1: Butonda.
0: 10 saniye başlattım da hala basabilirsiniz. Hakkınız saklı.
1: Tamam.
0: Kim önce basarsa o alacak. Sürenizi başlattım. Buyurun. Buyurun Gülsün.
1: Arıtma.
0: Arıtma doğru yanıt. Hakkınızdı. Ahmet Bey yine ısrarla bastı orada ama alamadı. Gülsün Hanım yakaladınız. Son saniyede yanıtı buldunuz. Size devam ediyoruz. Kaç soruyla devam edelim?
1: 24.
0: 24'e gidiyoruz. 24. Bakalım 24'te ne var? Halka delik iğnelerde iplik geçirilen bir göz soruyoruz. Süremiz başladı. Buyurun.
1: Ele, ene, eme, eye.
0: Eye doğru yanıt. Benden bir ipucu almış olabilir misiniz?
1: Olabilirim.
0: Olabilirsiniz. Bir Y harfi olarak destek vermeye çalıştım. Eye'ydi ipucumuz. Sizle devam ediyoruz. Kaç nolu soruyu açalım?
1: 49.
0: 49. Eller butonda. Geliyor 49 nolu sorumuz. Oh zor bir soru seçtiniz. Ben okurken bile zorlanacağım. Endonezya Silahlı Kuvvetleri'nin kısaltması bu. Süreyi başlattık. Buyurun.
1: ESI.
0: ESI değil ama çok yakın.
1: EYI, ENI.
0: E değil.
1: S.
0: Ah ah ah. 49'da. Bir harf daha açıyoruz. Tek harf istiyoruz sizden. Ne olabilir bu harf acaba? Ne olabilir bu harf? Süreyi başlattık. Kim basacak? Ahmet Bey.
2: TNI.
0: TNI doğru yanıt. Ne dedik? Ne harfini aldık? Ve TNI yanıtını sizden. Siz seçiyorsunuz.
2: 40
0: bu
2: numara olsun.
0: Karar veriyor.
2: 40 numara.
0: 40 numaralı soruya gidiyorum. Hazırsa okuyorum. Zamanı çok hassas şekilde ölçen saat türüdür. Süreyi başlattık. Kim bastı? Ahmet de bastı.
2: Kronometre.
0: Kronometre doğru yanıttı. Çok da geniş, güzel bir bölgeyi açmış olduk. Bir de harf buldunuz. R harfini açtık. Aşağıdaki şifre kelimemiz de yavaş yavaş açılıyor. Sizle devam ediyoruz. Kaç numaralı soruyla?
2: 33 olsun.
0: Kaç?
2: 33.
0: 33 gidiyoruz 33'e bakalım 33. Bir malın mülkün sahibi olan kişi anlamına geliyor. Süreyi başlattık. Ne olabilir?
1: Miras.
0: Miras değil. Kişi.
1: Ha.
0: Mülkün sahibi.
1: Mülki.
0: Bu mülk benim. Bu mal benim. Peki o malda hak iddia eden kişi diyoruz. Sahibi olan kişi ne olabilir? Bir maldan bahsediyoruz ortada. Evet, ne olabilir?
2: Tamam bildim galiba.
0: Bildiniz mi? Süreyi başlatacağım. Önce bence basın soruyu kaptırmayı süreyi başlattım. Ahmet Bey.
2: Malik.
0: Malik doğru ya.

0: Bilmeseniz bile soruyu kaptırmayın. Bir harf daha alsam yakalayacaksınız. Butonları evet. iyi kullanmanız gerekiyor. Sizle devam ediyoruz Ahmet Bey. Kaç numaralı soruyu açıyoruz?
1: 44 numara olsun.
0: 44 numaraya gidiyoruz. Hop gelsin bakalım 44. Oyunlarda veya sistemlerde derece anlamına geliyor bu. Süreyi başlattık. Buyurun. Gülsün. 4 harflidir. Farka çok yakındır ama fark değildir. Başka bir harfle başlar bu. Fark gibi ama birazcık daha bilgisayar terimi. Bir harf açalım. Süreyi başlatıyorum. Belirler butonda kim basacak? Buyurun.
2: Rank mı?
0: Rank doğru yanıtı aldık. Fark değil. Rank olacaktı. Bilgisayarda, teknolojide level atlatan başlığımız. Sizle devam ediyoruz. Kaç numaralı soruyu açalım?
2: 22.
0: 22'yi açıyoruz. Bu arada şifre harf bulmanız lazım. Şöyle destek olayım. 28 olabilir. 48 olabilir. 34 olabilir. 20 olabilir.
2: 34 diyelim o zaman.
0: 34 mi diyelim?
2: 34 diyelim.
0: Peki 34'e gideyim. Gelsin 34 numaralı sorumuz. Bir harf açmanızı rica edeceğiz. Elektronik, tıp ve kimyada kullanılan çok küçük anlamına gelen ölçü. Süreyi başlattım. Kim basın? Ahmet Bey soruyu.
1: Nano.
0: Nano doğru yanıt. Tebrik ediyoruz. Bir de harf açtınız. O harfiydi. Buradaki sakladığımız harfimiz. Sizle devam ediyoruz. İpucu olsun size. 25 olabilir.
1: 28 olsun.
0: Olabilir. 25 mi?
1: 28.
0: 28. Peki gelsin 28 numaralı sorumuz. Bakalım ne arıyoruz 28'de. Eski Türkçe'de lütuf, iyilik, merhamet anlamı taşıyan erkek ismi. Süremiz başladı. Ne olabilir?
2: Kemal.
0: Kemal değil.
2: Kenan.
0: Kenan da değil.
2: Kerem. Kerem. Kadir. Kazım mı?
0: Değil Kazım. Kazım değil ama bir harf belirledik. Acaba ne olabilir? Eski Türkçe'de lütuf, iyilik, merhamet anlamına gelen bu isim. Sürenizi başlatıyorum. K ve R var. Buyurun. K ne olabilir?
2: Kübra. Erkek ismi.
0: Kübra erkek ismi olarak kullandım.
2: Kebir.
1: Ben buldum.
0: Öyle mi? Buldunuz mu?
1: Evet.
0: Bence soruyu kaptırmayın. Butonu bırakmayın.
2: Kübralardan af diliyorum.
0: Biz bir harf daha açacağız. Bakın her an bulabilirsiniz.
1: Aa değilmiş ya.
0: Hayran ismine de çok yakın diyeyim. Süreyi başlatıyorum. Süreyi başlattım. Buyurun.
2: Kıra.
0: Kayra. Doğru. Neredeyse cevabı vermiş gibi oldum.
2: Evet.
0: Kayhan deyince. Amacım butonlardaki rekabeti hızlandırmak ama siz çok sakin bastığınız için hiç orada da heyecanlanmıyorsunuz. Gayet bazen sakin böyle.
1: Bilmeyince bazen
0: basmak ama burada
1: seviyorum.
0: Önemli olan zaten hakkı almanız.
1: Evet.
0: Zaten ipucu olarak ve şifre destek verdiğimiz harflerle beraber onu mutlaka çıkarıyorsunuz kelimeler içerisinde. Onun için butonu iyi kullanın ve ben 10 saniye dedikten sonra mutlaka butona basma hakkınızı alın. Evet.
2: 45.
0: 45 numaralı soruyla devam ediyoruz. Gelsin 45. Donanmadaki en üst düzey komutan. Buyurun.
2: Az yok olmuyor.
0: Ne olabilir?
2: Komutan.
0: En üst düzey komutan. Peki denizlerde çok duyduğumuz bir isim. Ben harfi açtım, süreyi başlattım. Buyurun Ahmet Bey.
1: Amiral.
0: Amiral doğru yanıt. Çok iyi gidiyor. 50, 43, 25, 46 veya 51. Bu soruları açmanızı önemli öneriyorum diyeyim. Önemli öneriyorum. Buyurun. Kaç numaralı soruyu açalım?
1: 51 numara olsun.
0: 51 numaralı sorumuz geliyor. Bir kısaltma soracağız size. Milli İstihbarat Teşkilatı süre başladı. Buyurun Ahmet.
1: MİT.
0: MİT doğru yanıt.

0: Tebrik ediyorum. Bir de harf açtınız. T harfini bulduk. Sizle devam ediyoruz. 36 öneriyorum. 43 öneriyorum. 25 öneriyorum.
1: 36 diyelim.
0: 36 diyelim. Gelsin 36 numaralı sorumuz. Üzüntü, kaygı ve endişe anlamına gelir. Süreyi başlatalım. Ne geliyor? Buyurun. Ne denir? Ne etme denir? Ta?
1: Bildim ya.
2: Tali. Ta.
0: Bir harf daha açacağız. Ahmet Bey yakaladı ama acaba buton hakkını kazanacak mı? Kelimeye bakın. Tek harf alacağız sizden. Süreyi başlattık. Ahmet Bey.
1: Tasa.
0: Tasa doğru yanıtımızdı. Tebrik ediyorum. Evet, kelimemiz bayağı bir çıktı değil mi?
1: Evet.
0: Artık
1: evet.
0: Bir tahminimiz vardır. Değil mi? İki harfimiz kaldı.
1: Bir tahminim var ama bilmiyorum doğru.
0: Bölümde sona geldik. Sorularımızı tamamladık. Hemen puan durumuna bakacağız. Arkasından da tahminleri alacağız. Bakalım. Üçüncü etap sonunda kaçar puana geldik? Ahmet Haşim Baygül kaç puan aldı? Gülsün Özdemir kaç puanla bu etabı tamamladı? Hemen bakıyoruz puanlarımıza ve evet 215'e 150 fark birazcık açıldı. Ahmet Bey bu bölümde butonları bayağı iyi kullandı. Butonu çok iyi yönlendirdi ve 215 puana taşıdı burayı. Gülsün Hanım 6 soru bildi, 60 puan aldı bu bölümde ve 150 puanla burayı tamamladı. Ama esas geldik zor kısma.
2: Evet.
0: Şimdi iki harf rica edeceğiz. İki net harf belirlemeniz lazım. Bir tahmininiz olacak mı? Ahmet Bey.
1: Yani bir tahminim var ama doğru mu yanlış mı emin değilim.
0: Bir sessiz harf koyacağız buraya.
1: Atra söyleyebilir miyim şu an?
0: Dinleyin buyurun.
1: Atratrikasyon.
0: Atratrikasyon. Trikasyon. A ve R mi koydun?
1: Evet.
0: Harf olarak A ve R'yi mi belirledik?
1: Evet.
0: Bakalım. Atratrikasyon doğru mu? Bu bölümde bakıyoruz. Ve maalesef doğru yanıtı alamadık sizden diyorum. Doğru yanıtımız değil. A harfi değil. Başka bir harf seçmemiz gerekiyordu. Siz hakkınızı kullanacak mısınız? Yoksa bir soru daha açalım mı?
2: Bir soru daha açalım.
0: Peki bence. O zaman hemen soru açıyoruz. 25'i öneriyorum. 43 mü 25 mi?
2: 25.
0: 25. Peki geliyor 25 no'lu sorumuz. Evet 25 numaralı soruyu açıyoruz. Çözmek, serbest bırakmak anlamında kullanılan denizcilik terimi. Süreniz başladı. Buyurun. Ne yapmak? Peki biz bir harf daha belirliyoruz ve sürenizi başlatıyoruz. Bakalım hangi harfimiz geldi? O harfini verdik. Süreyi başlattık. Buyurun.
2: Boş. Boş.
0: Boş değil. Hatta böyle derler.
2: Bol.
0: Bol da değil.
2: Bol. Bol değil mi?
0: Değil. Bir harf daha verelim ve tek harf koyacaksınız. Süreyi başlattık. Buyurun.
2: Bora, Dora.
0: Bora değil.
2: Dora, Dora, Dora, Mora, Yora.
0: Hangi harf? Harf. Harf.
2: Hora.
0: Harf.
2: Ror.
0: Harf, harf, harf. Peki süreyi başlatıyor. Rum. Ahmet Bey.
1: Fora.
0: Fora doğru yanıt olacaktı. Harften bulduk. Evet. Geldik tahmin hakkına. Önde olan yarışmacımız tabii ki Ahmet Bey. Puan durumuna bir denge bozulmadığı için yine Öncelikle tahmin hakkı sizde.

0: Ahmet Bey, sizden alacağız. Bir tahmininiz olacak mı? Hangi harfi alalım?
1: O harfi diyeceğim. Votratifikasyon.
0: Emin misiniz? Bakın, sessiz bir harf koyacaksınız.
1: S diyelim. S. Stratifikasyon.
0: Sessiz harf. Stratifikasyon.
1: Evet.
0: Var mı bir bilginiz stratifikasyonla ilgili?
1: Yok, bir bilgi yok maalesef.
0: Stratifikasyon diyorsunuz. Peki, acaba sır küpünün saklı kelimesi stratifikasyon mu? Tebrik ediyorum. Stratifikasyon doğru yanıtı. Jeoloji ve sosyoloji terimi olarak katmanlaşma. Tebrik ediyorum. Çok güzel bir bölüm çıkarttınız. Üçüncü etapın sonuna geldik. Kapanışa geçiyoruz.

0: Sır küpünde çok güzel bir 3 etap geçirdik. Harika. Evet. Yarışmacılarımızla harika 3 bölümde çok güzel bir mücadeleyi beraber deneyimledik. Stratifikasyon doğru yanıtıyla bakalım nereye gitti ödüllerimiz, hediyelerimiz ve Van Kıyacak İlkokulu, Van Kıyacak İlkokulu'nu gönülden tebrik ediyoruz. Gönülden tebrik ediyoruz.
1: Teşekkür
0: ederim. Çok başarılı, çok güzel bir yarışma çıkarttınız. Gülsün Hanım, kısaca bir değerlendirme alayım sizden de. Nasıl geçti? İlk etapta bayağı iyi gidiyordu.
2: Ben biraz hızlı geldim ama arkadaş biraz daha hızlı çıktı benden. Olsun, ben çok eğlendim.
0: Harika.
2: Yani deneyimlemiş olduk burayı da. En azından emeğimiz geçsin istedik açıkçası.
0: Çok teşekkür ederiz. Biz de çok keyifli bir yarışma izledik sayenizde. Kelimelerin diline beraber izledik. Sahne oldu. Sizi var mı bir yorumunuz Ahmet Bey?
1: Çok keyifli geçti benim için. Eğlenceliydi. Yeni kelimeler de öğrenmiş olduk. Ayrıca bu projede emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Gerçekten güzel bir proje olmuş.
0: Teşekkür ederiz.
1: Gayet keyifli geçti benim için.
0: Biz çok teşekkür ediyoruz. Ne iyi yaptınız, katıldınız, geldiniz. Bugünün anısına iki küçük hediyemiz var. Okudukça bizi hatırlarsınız lütfen. A Para Kütüphanesi'nden diyelim. Buyurun.
2: Çok teşekkür ederim.
0: Birer anı.
1: Teşekkür ederiz.
0: Çok teşekkür ederiz.
1: Ben teşekkür ederim.
0: Efendim geldik bir yarışmanın daha sonuna. Sır küpü kaybedenin olmadığı yarışma diyoruz. Siz de bu keyifli deneyimi bizle beraber yaşamak isterseniz lütfen bize ulaşın. sırküpü@apara.com.tr adresine mailinizi gönderin. Sizi de Apara stüdyolarına misafir edelim. Bu keyifli deneyimi beraber yaşayalım. Yeni bölümde tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın efendim.

0: Sabah kalkıyoruz. Sabah uyanınca uyanmak bile iyi olmaya. Aa, bugün de uyandık, bugün de yaşayacağız diye.
1: Şükür.
0: Şükür. İyiyiz. Oyun iyi gidiyor. Başladım. 14-15 oyun oldu.
1: 15 oyun oldu mu?
0: Galiba 15 oldu ya da 16. Sizi de bekliyorum. Bir gün sanatsal faaliyet. Halı sahada maç yapsak gelirsin.
1: Evet, kesin. Geliriz. Bu evet. Tarafa Avrupa yakasını bekliyorum ama Merve bu hafta gelecek. Hatta bugün.
2: Evet, bugün birlikteyiz.
0: İnşallah, inşallah. Ben tek işim, istiyorsan gelip evde oynayayım. Sana biraz Tuzlu'ya mal olur ama.
1: Evet, OMG. OMG nedir?
0: Aslında insanlar oh my god
1: evet
0: diyorlar. Ama aslında Ozan Muharrem Güven. Dedemin adı Muharrem. Ben de göbek adım olduğu için işte CMYLMZ, hani bu stand up hep öyle yapılıyormuş gibi. Ben de yıllardır bunun mavrasını yapıyordum. O yüzden de şimdi dedim ki madem öyle ben de oyunun adını Oh My God Ozan Muharrem Güven koyayım. İşte bazıları Oh My God diyor, bazısı OGS diyor, bazısı bir şey diyor. Ama oyuna gelince neden adının öyle olduğunu çok net anlayacaksınız.
1: Kaç dakika?
0: 3 saat de olabiliyor. İlk oyunu 3 saat 15 dakika oynadım. Duramadım. Ama şimdi 55-55 iki perde oynuyorum. Böyle aslında açıklamasında da var. Yani bu bir stand-up değil, bir TED Talk değil. Aslında bir tiyatro oyunu değil. Kendi hayatım üzerinden bir biyografik oyun gibi aslında. Ben çok konuşmadığım için ve beni hiç kimse özel hayatımla hiç ilgili bilmediği için bari dedim bu oyunda böyle bir şey yapayım. Bundan önce Don Quixote oynadım. İşte 3-4 sezon. Taksim diye bir oyunda oynadım. 3 sezon. Bunu da işte tek kişilik bir oyun olarak yazdım. Oynamaya başladım.
2: Her meydanında tek başınasın.
0: Aslında işte Bowman tarlası gibi geziyorum sahnede. Yani kendimi en iyi, en rahat hissettiğim yerlerden bir tanesi sahne. O yüzden de kendimin belirdiği bir yer olarak görüyorum işimi yaparken. Hani sinemada ya da televizyondaysak da kayıtla stop arası beni çok ilgilendiriyor. Geri kalan kısmı ilgilendirmiyor. Sahnede oyun başlar ve oyun biter. O seyirciyle birebir temasta olmak, bütün reaksiyonları iyi ya da kötü hemen alabiliyor olmak, işi yapıp bitiriyorsunuz.
2: Yani. Ezber yok, rol yok, ders yok. Doğaçlama mı tamamen?
0: Hayır, aslında bir metnimiz var. Hani ezberden bir şey yok manasında söylemiştim onu. Ama bir yazılı bir tekstim var. Hatta 3 saati geçen bir tekst var. Şimdi onu 55-55 2 dakikaya çevirdim. Ama seyirciye başta soruyorum. İstiyorsanız tek perde 1 saat oynayayım. İstiyorsanız 40-40 2 perde oynayayım.
2: O ne güzel.
0: Ha, yani cumartesi günü sahura kadar beraber olabiliriz.
2: O ne
1: çok güzel. Fikir nasıl doğdu?
0: Fikir doğmaktan
1: öte.
0: Doğmaktan doğdu. Yani yıllardır aklımda hep şiar edindiğim, çok küçük yaşta tanıştım cenazelerle, babamı kaybettim 7 yaşında. Dolayısıyla da hayatın içerisinde kendime dedim ki yani bu mesleği yaparken dediğim gibi kayıt ve stop arasıyla ilgileniyordum. Diğer kısımlarla hiç ilgilenmedim. Şöhretiyle, ünüyle pek hazırlıkta da değildim açıkçası. Yıllar içinde de gördünüz zaten hani bununla ilgili durumları. Dedim ki bir şey vardır. Ölmeden ölünüz. Ölmeden ölünüz ne demek? Bir meftanın başına gidersiniz. Ölünün başına. Ona hakaret etseniz, saysanız, sövseniz size kalkıp ne diyorsun diyemez. Aynı şekilde bir ölüye gidip metiyeler dizseniz, övgü dolu sözler söyleseniz yine size cevap veremez. Bu dünyada ölmeden ölmek gerekiyor. Çünkü ne yergilerle canınızı sıkın, ne övgülerle de yolunuzdan şaşın, şımarın, ne de kibirlerin. Buradan yola çıkarak bu oyunu yazmaya ihtiyaç duydum. Benim için hayat görüşüm olarak zaten doğmak ölmektir. Allah spoiler'i vermiş. Her canlı ölümü tadacaktır. Hatta rahmetli İlber Hoca bunun mezarlıklara değil bankalara ve hani insanların şehrin içinde görebilecekleri her yere yazılması gerektiğini söylemiştir rahmetli.
1: Evet, doğru.
2: Oyunda kendi cenazeni kaldırıyorsun.

0: Bu kulağa çok ürkütücü geliyor.
1: Çok ürkütücü ama ölümden korkmak güneşten, ağaçtan, havadan korkmaya benziyor. Hepimiz öleceğiz. Mühim olan ölene kadar bu hayatta kimin hayatına dokunduk? Kendi hayatımızda neler yaptık? Neye hizmet ettik? Nasıl iyi insan olabilmek, hamile olma yolunda ilerledik? Onu görmek lazım. Ölümden korkulacak bir şey değil. Siz hiç ölünün birine zarar verdiğini gördünüz mü? Görmediniz. Ölüm ölene yok. Ölüm kalanlara. Ölen öldüğünün farkında değil. Ölüm kalanlara. O sınavını bitiriyor, gidiyor. Kalanlar düşünsün. Hani reenkarnasyon diyorlar ya, olmadı bir daha geliyorsun. Beceremedi. Umarım bu son gelişimizdir. Yani olmadı bir daha gönderiyorlar. Öğrenemiyorsan bir daha gönderiyorlar belki, bilmiyorum. Yani onunla ilgili bir bilgim yok ama oyunun çıkış yönünde böyleydi. Yani insanlar hani gidip gelenler anlatırlar ya, kalp krizi geçirir, bir şey olur, bir rahatsızlığı olur. Hani film şeridi gibi geçti hayatım gözlerimin önünden. O işte 7 dakika zaten bilimsel olarak da açıklanmış, beyin ölümünün gerçekleştiği. O 7 dakikada REM uykusuna yatıyorsun. O uykuda gördüğün şeyler dönüyorsan gelip anlatabiliyorsun. Ama öteki tarafta gizlilik sözleşmesi imzalatıyorlar. Anlatamıyorsun çok da. Oyunda bunlardan bahsediyorum.
0: Kendine, tabut yaptırmışsın. Evet,
1: tabut yaptırdım. Tabut yaptırdım. Bir de o tabut bir göreyim diye ofise de gitmedi. Eve geldi, evin önünde durdu bir süre. Yani kapıda hazırdı yani, bir şey olsaydı hemen evin önünden. Onu yapan da bir Karadenizli abi içini yaptıran. Ozan abi ne kadar kalacaksın dedi bunun için. Şimdi de çok rahat ettireceğim. Ya insanın kendi cenazesinde konuşması yaşarken pek mümkün olmuyor. Bari dedim şimdi, hani bir de sıkıcıdır, kederli bir şeydir ölüm kalanlar için. Kendi cenazemde ben böyle olmasını istiyorum cenazemin diye. O fikirle yola çıkıp 2 senede toparladığım bir oyundu.
0: Peki eve geldi tabut, ne hissettin?
1: Dekor. Çok güzel oldu ama, insan yatası geliyor. Valla. Bir tane oyunda Eskişehir'de miydik? Çift bir seyircimizin bir tane beyefendinin panik hata varmış ve fobisi varmış oyunu falan filan. Dedi ki ben çıkıyorum, dayanamayacağım dedi. Ne oldu dedim? Dilhalta alıp geleceğim dedi. Ulan dedim saçmalama, bu öyle bir cenaze değil. Hatta çıkarken ölümü gör dedim, hemen dilhaltına aldım.
2: Ay Allah ya.
1: Ya ölmekten korkmayalım. Yaşarken boş bir hayat geçirdiysek ondan korkmamız gerekiyor bence. Asıl korkmamız gereken o.
2: Oyun aynı zamanda eğlenceliymiş. Dans da ediyormuşsun.
1: Ben dans mezunuyum. Konservatuvarda dans
2: okudum. Öyleymiş, ben de yeni şey yaptım.
1: Dans okudum. Yani İşte benim üst sınıfımda Oktaylar falan konservatuvarda, ben İstanbul'a geldim. Şayka Tekant'ta tiyatro yapıyorum, çocuk oyunu yapıyordum falan, konservatuvara gidiyordum. Oktaylar falan hepsi böyle konuşuyorlardı. Ben dedim bunlardan olmak istemiyorum, başka bir şey okumak istiyorum. Şayka Tekant dedi ki şey oku dedi, modern dans oku dedi. O gün varlığından haberim oldu, modern dans diye bir şey olduğunu. Sene 94. 93-94 girişliyim ben.
2: Vay, çok güzel.
1: Anneanneme söyledim rahmetli, Nesin Topkapı mı olacaksın demişti.
2: Çok güzel. Tabii daha o yıllarda.
0: Seviyor musun dans etmeyi?
1: Yani 8 sene okudum ben. Mezun olduğumda zaten bir dansçının kariyeri bitiyor 30 yaşında. Çünkü ben çift dikiş okudum. Bir sene okuyordum, donduruyordum çünkü ikinci baharda oynuyordum. Evet. Bir kısmı ona geldi, bir kısmı Aslı ile Kerem'e geldi, bir kısmı Koçum benim'e geldi falan filan. Benim böyle bayağı uzun uzun okudum modern dans. Yani 8 sene herhalde bir Pina Bausch o kadar çok dansla meşgul olmuştur eğitim anlamında.
2: Çok güzel.
1: Ama o sırada Beşiktaş'ta çarşıda çalışıyordum. Ziraat işte bir bankanın önünde, şimdi isim vermeyeyim. Tapon ayakkabıları satarken var mı bozuk falan diye öteki tarafa geçip Rus hocalarla plie jete bale dersi alıyordum ve o yüzden kafam biraz karışık büyüdüm yani. Doğu batı senteziyim efendim.
2: Doğu batı senteziydi. Anlattıklarına kendinle yüzleşiyorsun oyunda, öyle mi?
1: Yok.
2: Değil öyle bir şey.
1: Hayır. Aslında şöyle Sinan Bey, doğumumdan itibaren bu yaşa kadar gelene kadar gördüğüm cenazeler, hani benim cenazem nasıl olsun falan, onları anlattığım aslında otobiyografik bir oyun. Ve insanların hani bu ölüm kalım meselesiyle, yani doğduktan itibaren korkularıyla aslında birazcık yüzleşip hayatı bu kadar da ciddiye almayıp ölmeyecek gibi yaşamamamızı istediğim için böyle bir oyun yapmak istedim. Ve sahnede biraz tek de olmak istedim açıkçası.
0: Her oyun bir

0: diğerinden farklı mı oluyor?
1: Hayır.
0: Yani bir ritmi değişiyor mu şey gelen seyirciye
1: tabii,
0: göre?
1: Şimdi klasik de bir oyun olsanız gelen seyirciye göre oyunun ritmi değişir. Yani kalabalık oyunlarda da ama içeriği, söylediği şey, lafları, bir teksi çok değişikliğe uğramaz. Ama ben sahnede tülat yapmayı severim. Dolayısıyla tek kişi olduğum için biraz daha rahatım. Elbette ama bazı oyunlarda bazı hikayeleri unutuyorum anlatmayı. Ama onun yerine başka bir hikaye anlatıyorum. O yüzden de benim için de her akşam yeni bir oyun, yeni bir macera, yeni seyirci, o seyircinin enerjisiyle şehir şehir, İstanbul'daki salon salon bile oyunun enerjisi değişebilen, yaşayan organik bir şey çünkü oyun.
0: Salondan çıkan izleyicinin aklında ne kalsın istersin?
1: Ay, ölmek kötü bir şey değil. Hayatın tadını çıkartalım. Çünkü ne zaman öleceğimiz belli değil. Belli öleceğimiz ama ne zaman öleceğimiz belli değil ki. Yani o yüzden en son bu hayatta ne yapmışız, kime dokunmuşuz, ne faydamız olmuş, arkamızdan nasıl bir cümle bırakmışız, ona bakmak lazım.
2: Evet, aynen öyle. Peki oyunda birçok meslektaşın ve dostundan bahsediyorsun doğal olarak, otobiyografi olduğuna göre. Ama en komik tarafı herkesin güldüğü Meryem Üzerli. Nasıl, çok merak ettim, sen nasıl Meryem Üzerli ya? Yani Oktay desen bilmem, sen anlarım da Meryem Üzerli.
1: Oktay'ı yapamam ki, Oktay'ı yapabiliyorsam şu an kim milyoneri ben sunuyor olabilirim. Nasıl yapabilirim Oktay'ı?
3: Kim kuruş isteri sunabilirim ben ancak?
1: Meryem benim çok, çok eski dostumdur. Çok vefalı, çok sevdiğim bir arkadaşımdır. Bizim aşk dedikodularımız çıkmıştı Meryem'le. Yoktu öyle bir şey ama inandıramadık yine kimseyi.
2: Filminiz çok güzeldi.
1: Annemin Yanısı çok güzel filmdir. BKM, Necati Akpınar, Ozan Açık'tan çekti. Necati abi yapmıştı filmi. O da benim mesela o topraklara olan borcumdan dolayı yaptığım bir filmdir. Yani o memlekette bizlerin ve oradaki insanların başına gelenleri bir şekilde anlatmak gerekiyordu. Oynadığım karakter anti bir karakter olsa da kötüyü oynamadan iyiyi anlatamayız. O yüzden ben hayatım boyunca kimsenin çok oynamak istemediği, yanaşmadığı şeyleri oynayarak kariyerimde hep devam ettim. Yani 2004 yılında o işte genç kızların sevgilisi ilan edildiğimde onun arkasına yaslanıp gelebilirdim bugünlere kadar. Ama o zaman bile şey demiştim, kendilerine başka aday bulsunlar çünkü bu surat değişecek. Neticede benim dediğim oldu, değişti.
0: O kadar da değişmedi.
1: Yani nereden baktığınıza bağlı. Meryem'in taklidini değil, bir onunla bir hikayemizi anlatıyorum. Gelince
2: diyor tabii şimdi, burada şimdi
1: yapmayayım ya da piyano çalmayayım, olur mu?
2: Tamam.
0: Sessizlik sürecinde mi yapıldı bu oyun? Birazcık böyle kendi içinize, kabuğunuza çekildiğiniz dönemde.
1: Ben ona sessizlik dönemi demiyorum. Ama pandemide 2020'den başlayıp 2026'ya kadar olan dönemde bir tane film, iki tane dizi, üç oyun yazıldı. Ben yazmayı bir taraftan da seven, elim kalem tuttuğu kadar işte oynadığım diğer işlerde de hikayenin kendisiyle çok ilgilenen bir oyuncuyum. Dolayısıyla da yaptığım diğer işlerde de hep bu yaratıcı tarafa, hikaye tarafına ya da senaryo tarafına aklımın yettiğince karakterlere de dokunmaya çalışıyorum. Dolayısıyla da bu hani, ama bunu dillendirmiyordum. Ben zaten niye hiç konuşmuyormuşum onu hiç anlamadım. Ben konuşmayı hani, gerçekten de öyleydi. Mesleğimi yaparken de kayıt stop, ödül töreni gitmesem de olur. Hatta bir gün Şener abiyle şeyi konuştuk ya. Ulan şu galalar olmasa, filmler hiç gösterilmese, çeksek bitse falan hani. Oraları yoktu bende. Ama bu yazma işi uzun süredir var bende. Yani öyle birazcık da hani tırnak içinde yalnız büyüdüğüm için annemle falan hani böyle çok yazardım evde de kendi kendime. Bu da sonra mesleğim bu olunca da buna da bir faydası oldu elbette ki.
2: Peki o talihsiz dönemi yaşadığından olmasaydı, biraz o konuya değinmek istiyorum. Oraya gelmeden önce
1: böyle şeyler sorulmayacaktı bana.
2: Bu olay yaşanmasaydı sen Omega doğar mıydı?
1: Doğar. Doğacak olana engel olamazsınız. Doğmayacak olana da 7 dünya bir araya gelse dünyaya getiremezsiniz. Onlar her şeyin bir zamanı, sırası, bir vakti var ölümün bile. Dolayısıyla da olan ne varsa olacak.

0: cümleyi kullanmak zorundayım. Biz sanki yaşananları hep tek taraflı dinledik. Neden susmayı tercih ettin? Bu arada değerli izleyiciler, şimdi yani yayından sonra birçok şey konuşalım. Önce bence baştan sona kadar yayını bir dinleyelim. Neden tek taraflı yapıldığının, o da şimdi anlatacak zaten neden tek taraflı yapıldığını haberlerin. Ve Ozan'ın burada amaç, evet, kadına şiddeti kimsenin savunacak hali yok. Ahlaksızlık olarak ben zaten görüyorum. Ozan'la da bu dolayı konuşacağız. Ancak bir yanlış anlaşılmanın söz konusu olduğunu ben hissettim. Ben Ozan'ı dinledikten sonra ben Ozan'a inandım. Karşı taraf yalan söylüyor demiyorum. Ne yaşandığını biz yine iki duvar arasında yaşıyoruz. Ama Ozan söylediklerinde ben Ozan'ın tarafından da dinlediğimde Ozan'ın da haklı olduğunu gördüm. Ve şimdi Ozan'dan öncelikle şunu hepimiz merak ettik. O dönemde hepimiz Ozan'ı defalarca aradık. Fakat karşılığını bulamadık. Ozan neden sustun?
1: Adalet var. Mahkeme var. Konuşma yasağı var. Gizlilik kararı var. Mevzu çok hassas bir mevzu. Ne kadar hassas olduğumuzu, bu mevzunun ne kadar hassas olduğunu hala günümüzde de birçok olay yaşanıyor. Ve bu konu bu kadar basitleştirilecekçe, estağfurullah, tenzih ediyorum, kapı kapı dolaşıp bunu evlerde, televizyonlarda böyle ayaküstü konuşulacak bu sosyolojik bir vaka. Dünyada da böyle, Türkiye'de de böyle. Türkiye'de daha da berbat. Her gün insanların başına neler geliyor. Artık meseleyi, bu şiddet meselesini, kadın erkek şiddeti, kadına şiddet, erkeğe şiddet, bunları artık bu sınıflandırmalardan vazgeçmemiz gerekiyor. Birbirimize, ülkede, memleketimizde maalesef ki son zamanlarda ya bu görüşe sahipsin ya bu görüşe, A görüşüne sahipsin, B görüşüne sahipsin. B görüşü A görüşünden nefret ediyor, A görüşü B görüşünden nefret ediyor. Biz artık beraber olmalıyız. Kadınıyla, erkeğiyle, çocuğuyla, yaşlısıyla, genciyle. Biz bu memleketin insanlarıyız. Şiddeti kadına şiddet, erkeğe şiddet, çocuğa şiddet, neler oluyor? Her gün neler seyrediyoruz? Bunların ulu orta her yerde konuşulması bir kere edepten olmaz. Ki benim davamda ben mi bu kadar meşhur olduğumu bu olayla anladım. Çok ciddi söylüyorum. Ben çok meşhurmuşum. Ve mahkemede bir gizlilik kararı var. Konu hassas bir mevzu. Ağzımdan çıkacak bir şey bambaşka anlaşılabilir. İnsanlara faydası olacakken, ben kendi menfaatimden değil bu. Yani çıkıp ben de kamuoyu yaratmayı bilirim. Bilirdim. Ama ben adalete olan güvencimden, konunun çok hassas olmasından, bu kadar bu işin sulandırılmaması taraftarıydım. Ve elbette ki bilmiyordum ki mahkeme 5,5 sene sunacak. Bu 5,5 sene konuşmanın da susmanın da çok zor olduğu bir 5,5 seneydi. Yani şimdi olay bitti, geçti, yine bunları konuşarak bir şeye faydamız olacak mı? Ona bakmak gerekiyor. Yani görüyoruz televizyonlarda çocuklara, kadınlara neler yapıldığını. Erkekler de bunun mağduriyetini yaşıyorlar. Bunu insan olarak değerlendirmemiz gerekiyor artık. Bu artık sosyolojik bir sorun. Yani bizim birbirimize cinsiyetsiz olarak cinsiyet ayrımı yapmadan artık biz toparlamamız gerekiyor. Yani bir eskiden bir hani aman el alem ne der vardı. Mahalleye girerken arabanın sesi kısılırdı. Alt komşudan geçerken yavaş geçilirdi. Yani Türkiye'de şiddetin sorumlusu benim gibi göstermek, bu biraz vicdansızlık. Bakarsınız dava dosyasına, herkese açık. Elbette ki çok hassas bir mevzu. Kimse benim yanımda olsun, bana destek olsun. Çünkü benim alnım ak. Ben ne yaptığımı biliyorum, ne yapmadığımı biliyorum. Elbette ki pozitif ayrımcılığa kadın konusunda %100 oradayım. Ama hangi kadın? Kadınlarımızı, çocuklarımızı korumak zorundayız.

0: Ama münferit birkaç tane cani, ruh hastası, sapkın adamla, insanla aynı kefeye konmak, benim üzülmedik yerim kalmadı. Benim 21 yaşında bir çocuğum var. Ben hayatım boyunca ne edepsizlik yaparak, ne kimsenin gemisine binerek, istemediğim hiçbir fotoğrafta yer almayarak bir hikaye kurdum kendime. Ve bir sabah kalkıyorsunuz, kumdan kaleler gibi herkes orayı tekmeliyor. Ne dememi bekliyordunuz? Yok olmayı seçtim. Çünkü utanıyorum. Böyle bir durumun içinde olmaktan utanç duydum.
1: Orada konuşan birisi var, öbür tarafta susan birisi
0: ama
1: var.
0: Ama başka bir şey olması gerekiyor orada. Tabii ki de kadını, ben de olsaydım, bunları görseydim, ben de kadının yanında olurdum. %100. Hiç lamıcım yok. Bunun hiç, çok samimi söylüyorum bunu. Ama gözündeki kırmızılık bir gece evvel, bir gün evvel, yani şimdi yeniden bir mahkeme kuruyormuşuz gibi oluyor. Ben böyle, yani böyle
1: detaylara
0: hissediyorum.
1: Girmeyelim ama bir gün evvel bir sen gün onu evvel, hastaneye götürüp kanlanması
0: Etiler'de bir
1: meşhur bir
0: hastanede beyin göz tansiyonu ile ilgili bir şey. Yani kimseye bir cevap hakkı doğmasın, kimsenin canını sıkmayayım. Hani onu mahkeme bitmiş zaten. Hala ne konuşuyor bu adam gibi şeyler. Artık gerçekten ve gerçekten emin olabilirsiniz. Bana davada 5 tane suçtan dava açıldı.
1: 5 dava açıldı.
0: 5 dava açıldı. Bunun 4'ünden beraat ettim. Ne bunlar? Hürriyeti tahdit, yani hürriyetinden ya yok.
1: Kapattığın.
0: Hayır, beraat ettim. Yok öyle bir şey.
1: Yok öyle bir şey.
0: Çünkü benim şoförüm gelip alıyor, sokakta da kendisi bekliyor. 2, gasp yok.
1: Evet.
0: Telefonla alıp haber yok.
1: Yok.
0: Çünkü ayrılmak istiyorum. Bu 6. ayrılımda artık kesin olduğunu bilince bir araba diye çıktı aramızda. Bir abajur meselesi oldu. Abajuru tuttum. O burasını çizdi, tetidiyot getirdi bir şey falan. Abajurla, silahla adam yaralamaktan ben hüküm giydim. Diğer 4 daha adam beraat ettim. Ama ben ne bir yerde artık kendimi, bu bir aklama, bunu konuşmak dahi istemiyorum. Çünkü bunu konuştukça faillerini kadınlardan konuyan meseleyi küçültüyoruz, ufaltıyoruz, içini boşaltıyoruz. Yani televizyonda izlediğimiz cinayetler, çocuklara olsun, çocuğun şiddeti olsun, zorbalığı olsun, bunlar ulu orta artık lütfen konuşulmasın. Bunu ehliyeti olan insanlar konuşsun. Benim başım yandı, okey. Ama umarım bu pozitif yönde kadınlar için yapabilecek farkındalığı arttırıp bir işe yarar. Bunun için elimden ne geliyorsa yaparım. Yani bundan önce yapıyordum. Fakat şimdi bununla ilgili bir şey yapmak istersem oluyor şimdi. Öyle değil ama ben, eskiden bir laf vardır, sağ cebin verdiğini sol cep duymaz. İyilikte öyle bir şeydi. Şimdi her şey görünür oldu. Ben öyle bir edeple yetişmedim. Ben anamın bir evladıyım, anamla büyüdüm. Ve bu duygumda da samimiyim. Hayatım boyunca da, hayatıma giren kadınlarda da. Beni setin çaycısına sorun, beni komşuma sorun, beni tanıyan kadınlara sorun, beni tanıyan adamlara sorun. Hayatımda böyle bir dosya yok benim. Olmayacak da, olamaz da. Dolayısıyla da bu hayatımdan giden 6 sene benden çok şey götürdü. Beni kahretti açıkçası. İçine şüphe düşürdüğüm, benim konumda benimle ilgili hayal kırıklığı olan bütün kadınlardan özür dilerim. Gerçekten böyle. Yani bunu, ben ekmeğimi yine kazanırım. Televizyona çıkmasam da olur. Ben çalışır gider yine ayakkabıcılık. Oğlumu okuturum yani. Ama çok şık bir kurbandım ben ya.
2: Maalesef.
0: Netice itibariyle böyleydi yani.
2: Peki ben şunu sormak istiyorum. Ben baştan sona aynı duruşu sergilemenden ötürü sana saygı duyuyorum bir kere. Gerçekten 6 sene boyunca aynı duruştaydın. Hiç konuşmadın, dava neticelensin dedin. Ama bir yandan da karşı taraf sürekli darp fotoğrafı paylaşıyordu bizimle. Sürekli sosyal medyaya koyuyordu. Tabii kadın olarak hepimiz, siz de biraz önce söylediniz. Bir hani pozitif ayrımcılık yapılacaksa ben
0: elbette ki
2: bu taraftayım dediniz. Peki bu fotoğraflar neydi?
0: Bilmem. Yani gerçekten bilmiyorum. Yani böyle servis edilen o fotoğrafları bir hafta sonra, olaydan bir hafta sonra, yani olay gecesi benim yardımcımı aldı.

0: götürdü. Hatta kapıda gelmesini bekledi. Ertesi gün benim arabamı alıp arkadaşları Bursa'ya gitti. Hafta içi 4-5 gün görüşmek için bir şeyler falan filan. Ve sonra da herhalde arabam ondaydı, geri getirdi. Ertesi günde olaydan 6 gün sonra da gitti. Ben dokunmadım ya. Dokunmadım yani. Benden sonra ne oldu ne bitti bilemem. Gözündeki kırmızılık, evet, hastaneye gidilmişti. Göz tansiyonu bir şey vardı bir gece öncesinden, bir gün öncesinden. Ama yani şimdi yeniden bir mahkeme kuruluyor, kimseye cevap hakkı falan. Hani bu konular çok konuşmamamın sebebi işte bunlardı. Yani o bir şey söyleyecek, bu bir şey söyleyecek, kapı kapı gidip herkese. Sonra şöyle bir şey oluyor. Onlara anlattın, bize niye anlatmadın? Yani mahkeme var. Hepimize adalet bir gün lazım olacak. Bir gün sizin erkek çocuğunuzun başına da böyle bir hikaye gelebilir. Sizin kız çocuğunuzun başına da böyle bir hikaye gelebilir. Bir kız çocuğu erkek çocuğunuzun canını yakabilir. Ya da erkek çocuğunuz. Bunlar hayatın içindeyiz. Hepimizin her an başına gelebilecek bir şey. Ben artık asansöre bir kadına yalnız başına binmiyorum. Bilmiyorum. Her şey olabilir. Ya trafikte her an bununla, bu tehlikelerle karşı karşıyasınız. Birine çarparsınız, katil olursunuz. Dolayısıyla da ne olur artık şu nefret söylemi, kutuplaştırma, erkekler kadınlardan nefret etsin, kadınlar erkeklerden nefret etsin. Sevelim birbirimizi ya. Ya bak, bir hafta Tarkan geldi, beraber güldük, oynadık, işte neşe oldu. Neşemizi almayalım, bırakmayalım kimsenin onayına hayatlarımızı. Kadınlar, birbirinize en çok yardım edecek, en çok destek olacak sizsiniz. Farkında olmadan birbirinize köstek olduğunuz çok zamanlar var. Farkındasınız değil mi? Ya nasıl, bak şimdi seçeneklerime bak. Hani yarın akşam oyuna kim geldi? Tabii ki de siz gelin efendim. Ya sevelim birbirimizi. Sevmekten vallahi zarar gelmez ya.
1: Kadının beyanı esastır. Bu konuda ne diyorsun?
0: Kadının beyanı esastır. Ben 6 sene boyunca okudum. Kadının beyanı esastır şöyle. Bir karakola gidersiniz, bir kadını şikayet edersiniz, dayı derler, git işine gücüne hallet. Değil misin? Onu kayda almak zorunda değiller. Ama bir kadın bir şey söylediğinde kayda almak zorundalar. Net. Hangi kadın, hangi beyanı?
1: O gece de onu söylemiştim, ben çok
0: yani, etkilendim. Hangi dünyadaki kadın? Bütün erkekler, şeytan, bütün kılıklar, melek, yok insanız, hepimiz insanız. Görüyoruz kimler ne yapıyor. Birazcık günümüz zaten hani bir şey çıksın da onu bir yok edelim. Ama benim de bir insan evladı, bir ananın oğlu olduğum unutulmasın ne olursunuz.
2: Ünlü olmasaydım bunları yaşar mıydım?
0: Sanmıyorum. Hiç sanmıyorum. Sanmıyorum. Yani münferit bir olaydır bu. Ben bir kızı sevdim. 3-4 ay süren bir beraberliğimiz oldu. Bu 3-4 aylık beraberlikte olmayacağını anlayıp 5. kez ayrıldım. 6. kez ayrılmak isteyince abajur davası bir şey falan filan oldu. Sen benden ayrılsan ben de seni Türkiye'ye rezil edeceğim, adam döver olarak. Okey. İçim rahattı benim. Bu mahkemenin 5 sene süreceğini de bilmiyordum. Allah herkesin dağına göre karar versin. Allah herkesin yolunu açık etsin. Kimseye bir öfkem, kinim, intikam duygum yok. Beni rahat bırakın ya. Ben o hani ne o 2004 yılındaki genç kızların sevgilisinin kabulüyüm, ne de bu her şiddet olayında resmimin oraya konmasından hicap, utanç duyuyorum. Öyle bir resmin içinde olduğum için. Beni bir ana büyüttü, beni kadınlar büyüttü, ben kadınlarla büyüdüm. Beni bilen bilir, bilmeyen de öğrensin. Rica ediyorum artık. Beni oraya koy, beni. Bunu iş güç yapmak için söylemiyorum. Benim mesleğime ben aşığım. Ailemden sonra ben işimin hastasıyım. Ben kamerayı yutasım geliyor benim. Beni bundan, beni mahremiyetimden, beni hayatımdaki edebimden ve erdemlerinden hiç kimse hiçbir şekilde uzaklaştıramaz. Ne pahasına olursa olsun. Benim sorunum para değil. Param var mı? Yok, 6 senedir çalışmıyorum ben. Sadece tiyatro yaptım. Niye, madem beni istemiyorsunuz, mahkeme bitene kadar konuşmayacağım. Siz

0: Şimdi de karşınıza televizyonda çıkmayacağım. Kimsenin canını sıkmayayım diye çıkmadım. Arkadaşlarım zarar görmesin diye iş yapmadım. Sadece tiyatroya gittim. Tiyatro bir tercihtir. Gidersiniz, paranızı verirsiniz, gelirsiniz. Ben 1998'de sizlerin evine gelen hırsız Ulaş'ım. Hiç de değişmedim, değişmeyeceğim de. Benim dosyamda böyle bir şey yok. İleride de olmayacaktır. Hayat yaşıyoruz, göreceksiniz. Allah herkesin dağına göre kar versin. Beni rahat bırakın artık.
1: Zaman her şeyin ilacı, senin için ilaç oldu mu?
0: Zaman ilaç falan değil. Zaman sadece, bu zaman her şeye ilaç olsa içeride yatanların hepsi hafız olurdu. Böyle bir şey yok. Zaman bir şeyin ilacı değildir. Zaman sadece yaralarınızın kapanmasına, kabuk bağlamasına fayda sağlar. Ama kabuk bağlayan yaralar bir gün kabuğu da düşer, altında izi kalır. O izinin kalması da iyi bir şeydir. Baktığınız zaman hatırlarsınız zamanın ne kadar hızlı ya da ne kadar yavaş geçtiğini. Zaman çare değil. Zaman sadece bu hayatta vakit geçirirken, deprem sırasında 30 saniye çok uzun bir zaman. Basketbol maçında da çok kısa bir zaman. Zaman izafidir, öyledir, böyledir. Ama neticede biliyoruz, hepimiz öleceğiz. Ne zaman öleceğimizi bilmiyormuşuz. Ölmeyecek gibi yaşamayalım. Sevelim birbirimizi ya. Sarılalım birbirimize ya. Bu düşmanlık, kinlik, A takımı, B takımı, A partisi, B partisi. Ya hepimiz buradayız ya. Uzaydan bir şeye gelse biz diyeceğiz şimdi sen Fenerbahçeleri kurtarmayacağız mı? Yani sosyal medya, o bu şu, artık herkesin kafası çok karışık. Biraz kendimize dönelim. İnsanlar kendilerindeki hataları görmemek için karşıdaki sindekilerin hatalarını ortaya çıkarmakta çok mahir oldular ama bu yalnızlık ayrıca ona da yarıyor. Yalnızlığa alıştığınız zaman bir daha çok zor. Çok zor. Yalnızlık çok tehlikeli ve çok işveli bir aşk haline geliyor. Çünkü yalnız kaldığınız zaman kendinizle ilgili fark ettiğiniz, fark etmediğiniz, düzelmesini istediğiniz ya da düzelmemesini istediğiniz ya da inandığınız ya da manifestolarınız değişebiliyor. Yalnızlık çok sinsi bir hastalıktır ve çok keyiflidir. Yalnızlık güzeldir.
2: Gerçek.
0: Ama pardon.
2: Estağfurullah, lütfen. Bitir.
0: Yok, söyleyeceğim, unuttum.
2: Arkadaşların gerçekten zarar görmesin diye film ve o dönemde film ve dizileri red mi ettin?
0: Evet.
2: O kafayla da o kadar ince düşünebilirdin. Helal olsun.
0: Abi yok, vallahi bak, hani bir tek bana zararı olsa okey. Ama nasıl söyleyeyim size? Hatırlıyorum, 5 kişilik bir apartmanda oturuyorsunuz. Kapıda da, girişte de aidat tablosu var. Ve 3 numarada oturuyorsun. Aidatını ödememişsin. O apartmana gelen bütün misafirler de 3 numara aidatını ödememiş diyor. Ben çok meşhurmuşum abi. Ben çok, vallahi çok meşhurmuşum. Ben farkında değilim. Hala daha değilim. Bu olay herhalde biraz fark ettirir bunu yani bana. Umarım. Sabretmek, yalnız kalmak, hayatım boyunca hep, yani çok küçük yaştan beri annemle büyüdüm ben. Ve hani hep de bir kocaman bir ailem olsun isterdim. Kocaman da bir ailem oldu. Ve yalnız kalmaktan da son derece imtina ederdim. Çok tez canlı bir adamımdır. Yemek yenilse, yenilsin. İşte bir şey yapılacaksa hemen yapılsın. Öyle bir adam. Şimdi sükunetin, sessizliğin, sakinliğin, sabrının kıymetini net olarak öğrendim. Hala öğreniyorum. Ve bundan da büyük haz alıyorum.
2: Çok güzel.
1: O yara iz bırakıyor dedin. Peki o ize sürekli bakmak, onu sürekli hatırlamak da zor değil mi? Bir yerde de unutmak gerekmez mi?
0: Unutmak, unutmazsınız. İzi olmasa da unutmazsınız. Ama izinin olması onunla barışmanızdır. Hayatta her şeyi değiştiremezsiniz. Bir şeyi değiştirmek için elinizden gelen her şeyi yaparsınız ama değiştiremezsiniz. Değiştirmeyeceğiniz şeylerde öteki soruya geçmek lazım. Geçmek lazım. Elimden geleni yaptım, olmadı. Demek ki bu olmuyormuş. Oldurmaya çalışmak hayatın en büyük yanlışlarından, kendi adıma söyleyeyim, bu benim hayatımın yanlışlarından bir tanesidir. Oldurmaya çalışmak. Yara dursun orada ya, onları sevmek lazım. Onlara bakınca o yalnız kaldığınız, haksızlığa uğradığınız ve sizin ne kadar güçlü olduğunuzu size hatırlatır. Nereden baktığınıza bağlı yere. Üstelik artık fondötenler

0: Evet, kapanıyor yaralar.
1: Peki hüsrana uğratan, bu 6 yılda seni hüsrana uğratan, hayatından çıkardığın birileri oldu mu?
0: Hayatımdan çıkardığım birileri, ben çıkarmadım kimseyi hayatımdan. Hayatımdan çıkanlar oldu, hayatıma girenler oldu. Tanıdım dediğim insanları tanımamışım. Tanımamışım dediğim insanları aslında tanımışım. Aslında böyle bir sadeleşme de demek bana biraz böyle üstten üstten geliyor ama fazlalıklar eşyada da, insanda da, yani bu parada da öyledir. Fazlalıklar iyi değildir. Sadeleşmek lazım. Yani bir köşkte de otursanız, oturacağınız bir tane koltuk, yatacağınız bir tane yataktır. Huzurunuz olmadıktan sonra neyleyim öyle iş. Yani 100 tane ayakkabınız var. Her gün başka bir tanesini giyseniz ömrünüz yetmiyor. Lazım ne lazım? O. İhtiyaç o. Lazım olan ihtiyaçtır. Gerisi zevktir. Hiç karışmam. Okey.
1: Pişmanlığın var mı?
0: Pişmanlık. Bunu bu 5 senede şöyle çözdüm. Pişmanlık denen şey, iki alternatifiniz kalır. Yol ayrımına gelirsiniz. İşte de öyle, özel hayatta da öyle, arkadaşlık, dostlukta da öyle. Yol ayrımına gelirsiniz, ya buradan gideceksiniz ya buradan gideceksiniz. Burayı seçmişsinizdir. Bunu yaşama ihtimaliniz hiç yoktur. Dolayısıyla pişmanlık diye bir şey yoktur. Bunu yaşama ihtimaliniz, yeniden bunu yaşama ihtimalimiz olsa okey, pişman oldum, buraya dönüm diyebiliriz. Pişmanlık diye bir şey olamaz.
1: Keşke.
0: Çünkü bunu yaşamak ihtimaliniz artık yok. Yok. Bitti. Zamanı geri alamıyorsunuz. İleri de alamıyorsunuz. Bu an, şimdi ne oluyor? Keşkeler vardır. Hiçbir işe de yaramazlar. Keşke yapmasaydım. Bilmiyoruz.
1: Oldu, bitti.
0: Belki bu 5,5 sene benim geri çekilmem, benim Allah başka bir şeyden korudu, sakındı. Bilmiyorum. Bunun inancı içerisindeyim. Ben memleketimde, bu ülkede iş yapmaktan, seyircimle olmaktan son derece mutluyum. Beni de onlardan kimse ayıramaz. Net söylüyorum bunu.
2: Yavaşlamak, kendi kabuğuna çekilmek, biraz sektöre uzaktan bakmak iyi geldi mi?
0: Ben sektöre hep uzaktan bakıyordum. Yani bu bir kibirden değil. İşimle ilgileniyorum sadece. Öteki taraflarıyla çok ilgilenmiyordum. Gerçekten yani bu bir kibirden değil. Yani ben fotoğrafımın gazetede çıkmasını, insanları boş boş meşgul etmek iş dışında bana şey geliyordu. Yani insanlar benden sıkılsın istemiyorlardım yani. Çünkü ben inandırıcılık üzerine bir iş yapıyorum. Yani benim her şeyimi bilirlerse ben şimdi Ulaş'ı nasıl inandıracağım ya da Can Manay'ı nasıl inandıracağım ya da Rüstem Paşa'yı. Yani, dolayısıyla o benim mesleki bir savunma sistemimdi. Bir de öyle öğrendim ben ustalarımdan, hocalarımdan. Öyle öğrendim yani. O edeple geldim. İkinci bağırla başladım. O öyle geldim. Hani diğerleri de şimdi günümüzün şartları bambaşkadır. Buna da saygı duyuyorum ama ben öyle yetişmedim. Yani karavansız dönemden geliyorum ben. Hala da karavan istemem sete. Çünkü sete gidince çalışmak isterim. Karavanda oturmak istemem.
1: Aslında ben seninle yaptığım sohbette orada da onu konuştuk da orada yanlış anlaşılmalara neden oluyor. Çünkü sen aslında doğru bir şey söylüyorsun. Ben sadece işimle, oyunumla yazacaksanız yani kötü oyna, bana o çok güzel bir laf söyledi. Dedi ki mesela kötü oynadı Din diyor ya da iyi oynadı. Bir yerinden tutun bir şey söyledi diyor. Ama diyor yani gece çıkışta burnumda kamera bilmem ne, ama maalesef bu Türkiye, sadece Türkiye'de değil, ben de o gün de söyledim. Bu dünyanın bir gerçeği. Magazin basını böyle bir durum yani.
0: Tamam da ben Michael değilim.
1: Sen öyle olmadığını düşünüyormuşsun. Onu da şimdi anlıyorsun.
0: Babacığım eve giriyorum. Beni ablamla bile yazdınız. Yani sizi tenzih ediyorum. Beni ablamla bile yazdınız.
1: Biz yazmadık da evet.
0: Sizi tenzih ediyorum canım. Hani, ablamla bile. Beni arkadaşımın karısıyla arkadaşım. Üçümüz yemeğe gidiyoruz. Ben önden gidiyorum hanımefendi de. Yenge yani. Gizemli kadın. Ertesi gün ne cevap vereceğim şimdi ben buna? Hayır eşimin arkadaşımın kadın.
1: Diyalog yaşamadın. Maalesef öyle bir durum var. Yani tercih meselesi. Ama inşallah bundan
0: hukuki
1: sonra
0: bir
1: diyalog,
0: dönem vardı.
1: Sıfır diyalogum vardı. Akşam çekilen paraziyle ya da magazin basınıyla sıfır. Seninle röportaj yapmak bir ölümdü. Yani inanılmaz zordu yani. Şener Şen'le daha kolay röportaj yapılıyorduk. Ben sana o kadarını söyleyeyim.
0: Ben programı terk ettim.
2: Ama şimdi biz bence Ozan Güven'i sanki şimdi tanıyor gibi.
0: Evet öyleyiz
2: yani hepimiz. Çok samimi, çok doğal. çok konuşkan. Hep biz öyleydim. Böyle bilmiyorduk.
0: Hep öyleydim. Ama hiçbir yere çıkmıyordum ki. Biraz önce söylediğim gibi iş dışında çok konuşmayı sevmem. Yani dışarıdan da öyle kibirli ve soğuk ve sinirli gözüküyorum. Bir de tipolojik olarak da öyle bir intibam var. Ama umarım cumartesi oyunu seyrettikten sonra daha başka düşünürsünüz.
2: Şu anda da daha farklı düşünüyorum. Hatta bir süredir daha farklı düşünüyorum. Çünkü daha fazla görüyoruz. Daha samimi, daha doğal görüyoruz. Konuşuyorsunuz. En önemlisi bu. Seni tanıyoruz biz artık.
0: Konuşmamız lazımmış.
2: Evet. Bence de.
0: Maalesef öyleymiş. Ama yani gerçekten mahkeme süresince konuşmamak benim için daha doğruydu. Benim için değil, bu meselenin için boşaltılmaması için çok daha doğruydu. Hatta sizi kırmadım, sorduğunuz sorulara da cevap verdim ama yine hicap duyuyorum bu konuları konuşmaktan.
1: Konuyu kapatıyorum son soruyla, sonra normal filmlere geçeceğiz. Buradan kameraya bir cümleyle kadına şiddeti yorumlar mısın?
0: Şiddet ne ya? İnsanlar konuşa konuşa, hayvanlar koklaşa koklaşa anlaşırlar. Şiddet nedir yani? Benim 21 yaşında çocuğum var. Uzun süre bir sürü ilişkim oldu. Hayatım boyunca böyle bir şeyin içinde olmadım. Yani olmayacağım da. Ben istemediğim bir yerde durmam. Ya giderim ya da terk etmesini söylerim onun. Aslanlar gibi bir çocuğumuz oldu yani. Şimdiye kadar böyle bir şey olsa sizin kulağınıza gelirdi. Benim hayatımda meseleleri halletme şeklim bu değil. Uzaklaşırım, giderim. Bu da doğru bir şey değil ama ya da işte dediğin gibi iletişim. İletişimi bitiririm. O yüzden de gerçekten ülkemizde failinden korunacak çok kadın var, çok çocuk var. Bakın neler oluyor. Birazcık buralara gidelim. Bu işleri bu kadar böyle laf arasında işin ehli, ehliyeti olmayan herkesin konuştuğu bir şeye dönüştürmeyelim. Bu çok ciddi bir durum. Yani bu sosyoloji biliyor olmak lazım, psikoloji biliyor olmak lazım. Biz bunu ancak biz yapabiliriz. Yani sizler yapabilirsiniz. Ama bu meselenin içini küçültmemek lazım, hafifletmemek lazım, sıradanlaştırmamak lazım. Neler oluyor görüyoruz. Yani asıl ilgilenmemiz gereken yerler orası. Ben bu konuda elimden ne geliyorsa yapıyorum. Ne geliyorsa yapıyorum. Şimdi birazcık daha da arka taraflardan yapıyorum çünkü ona da bir şey söylerler diye. Bunlar çok hassas mevzular. Hepimiz bir anadan doğduk. Dolayısıyla da bunu onaylamak, bazıları hak ediyordur demek, bu hastalıklı kafaların, ruhların işidir. Bunun artık kadına erkeği yok. Suç işleme yaşı kaç yaşlarına indi? Aile denen bu kutsal müesseseyi kurduktan sonra onu korumanın yollarını, bunun eğitimi artık ilkokuldan, aileden başlamalı. Yani bunlar çok ciddi ciddi konular. Çocuklarımız ölüyor, kadınlarımız ölüyor. Erkekler ölünce ne oluyor? Bir şey olmuyor mu? O can değil mi? Yani hastalıklı sapkın adamların dışında mağdur olan adamlar yok mu? Çocuklar yok mu? Yaşlılar yok mu? Yani bunu spesifik oraya ayırmak gerçekten artık kadınların da artık itiraz ettiği bir şey. Ne olursunuz biraz kendimize gelin, birbirimizi sevelim, sevmiyorsak da uzaklaşalım birbirimizden. Ama birbirimize artık tuğ kaka yapmayalım ya. Herkes ne söyleyecekse 10 defa düşünüyor. Ne söylerse söylesin bir taraftan dayak yiyor. Net bu böyle. Hiçbir şey konuşmamaya götürüyor insanları bu. Öfkelendiriyor, sinirlendiriyor, kinlendiriyor. Birbirimizi birazcık daha sevmeyi, birbirimizi anlamayı, birbirimizle konuşmayı, iletişim halinde olmayı öğrenmemiz gerekiyor. Bunları öğrenmemiz gerekmiyor. Bizde vardı, unutuyoruz, unuttuk. Aile deyince herkes yeni dünya ev. Yok öyle bir şey. Aile çok önemlidir. Akşam 8'de bütün aile yemek yerdik biz. Herkes birbirini beklerdi. Alt komşu ne diyecek derdik. Onların yemeği yoksa yemeği verilirdi. Apartmanda birinin elektriği kesildiyse para toplanan elektrikleri ödenirdi. Yani bir kızı mahalleye girerken birisi takip ettiği zaman bakkalından kasabına herkes derdi ki kim o? Şimdi 10 milyon takipçisi var, hiç kimsenin bir şeyi umurunda değil.

0: bu kadar ortalıklarda olup hem bu kadar bunlara maruz kalıyor olmayı, her şey bir arada olmuyor. Artık biraz daha objektif, biraz daha vicdanlı, biraz daha birbirimizi severek ve saygı duyarak yaşamak zorundayız. Neşemizi elimizden aldılar. Dünyada olup bitenler. İki tane adamın dudağının arasında. Orada burada savaşlarda bir sürü çocuk, kadın, adam, genç öldürülüyor. Ama dünya böyle bir yere gidiyor. Bizim içimizde, bu topraklarda, bizim analarımızda, babalarımızda, atalarımızda bu var. Bunu sadece birazcık daha değerli kırmak lazım. Kavgayı, hiddeti, bunları öne değil, öteki şeyleri birazcık daha öne çıkarmamız lazım. Sosyal medya yasaklansın kardeşim. 15 yaşında çocuklara yasaklansın. Avrupa'da da öyle. Ya bize ne Avrupa'dan? Biz Avrupa değiliz. Biz Doğu da değiliz, biz Batı da değiliz. Biz Türkiye'yiz ya. O yüzden de birbirimizi ne olur sevelim ya. Sevelim birbirimizi, sarılalım birbirimize ya. Ne olursa olsun. Bu kadar öleceğiz gideceğiz valla.
1: Evet.
2: Evet, herkesin en merak ettiği soruyu soralım. Gora'nın yeni filminde neden yoksun?
0: Ya Gora'nın yeni filminde gerçekten sebeplerden bir tanesi bu. Dedim ki rahat rahat çekin kardeşler. Cem'cim yani rahat rahat çekin babacım yani. Ama bu film olmaz. Başka film olur. Yani ben bunda olmak istemedim. Ama Cem'le ileride daha başka işler yaparız. Öyle siz sormadan söyleyeyim, aramızda hiç öyle bir bozukluk bir evet, şey öyle, falan öyle, yok.
1: Dedi haberler evet.
0: Çünkü onu da soracaksın sen belli.
1: Niye
0: öyle, bir şey, öyle bir şey yok. Arkadaşlığımız, dostluğumuz devam ediyor. Biraz beraber iş yapmaya ben de bunda da olmayayım dedim. Ama Gora yine çok güzel bir film olacak. Emin olun yani.
2: Yeni film projesi var mı?
0: Yazdığım bir şeyler var. Başka bir işler var. Dur bakalım bir biraz şu oyununu oynuyorum şimdi. Ama kamerayı da özledim. Umarım pek yakında bir şey yapacağım.
1: Ozancığım ağzına sağlık. Yani var ya, inanılmaz güzel aktı. Çok da samimiydin. Çok teşekkür ediyoruz.
0: Ben teşekkür ederim.
1: Bu konuda hatalı olan siz misiniz yoksa bizler mi? Bir dönem magazincilerle hiç anlaşamıyordun ya da öyle gözüküyordu. Ama şimdi gayet güzel anlaşan aradaki köprü biz mi olduk? Sanatçı olarak ne diyeceksin? Nasıl oldu, ne oldu?
0: Soruyu tekrar alabilir miyim? Abi yok. 2010'da tatsız bir şey yaşadık bizim Tolga'yla. Onunla barıştık zaten. O günden beridir de zıtlaşıyoruz magazinde. Çünkü böyle gece yarısı bir tane ışık, kamera, bir şey falan benim çok alışkın olduğum bir şey değildi. Levent'teki evden sizin yüzünüzden tanıştım. Seni tenzih ediyorum. Dolayısıyla da benim öyle kimseye bir kızgınlığım, mızgınlığım yok ama elinde sadece mikrofon ve kamera oldu diye bana her şeyi sorabilme hakkına sahip olduğunu düşünmüyorum.
1: Evet, onda haklısın.
0: Dolayısıyla da mahremimi yaşamak istiyorum. Hani dışarıda olurum, ortalıkta olurum. Tabii ki de mikrofonu uzatırsınız ama evimin kapısından mikrofon sokarak benden cevap alamazsınız. Alamayacaksınız. Alamadınız. Ama tabii ki de dışarıda, ben ne zaman bir galada bir yere gittim, ben gazetecilerin olduğu bir yere gittiğim zaman ne zaman gazetecilerle konuşmadım? Hiç öyle bir şeyim yok. Ama sokağın arasında sen bana far gibi yakıyorsun onu. Ne konuşacağım babacığım seninle? Yani bunları zaten onlarla da konuştuğumuz için. Yoksa benim kişisel olarak bir durumum
1: kimseyle
0: yok.
1: Kimseyle bir durumun yok. Evet.
0: Hiç öyle bir durum yok.
2: Bunlar aşıldı artık ama değil mi?
1: Evet.
0: Yani aşılacak bir şey yoktu. Bir mevzu olduğunu ben onlardan öğrendim. O zaman sen bizle hiç konuşmuyorsun. Ulan dedim, böyle yaparsanız nasıl konuşayım? Yani o yüzden de kimseye kırgın değilim.
1: Halka mal olmuş birisin. Bunu artık kabul et.
0: Halka mal.
1: Evet, mal olmuş birisin. O yüzden de lütfen yani karşılıklı empati halde. Çünkü herkes işini de yapıyor. Ama evinin kapısının orada ya da bahçesinde ya da sokağın ortasında değil tabii ki. Onda haklısın. Dışarılarda da konuştuğunu biliyorum. Evet, galalarda konuşuyordun. Birazcık daha konuşmadan da arabaya bindiğin yerlerde, restoran çıkışında da konuşabilirsin. Konuşmak da zorunda değilsin ama bunu güzelce söyleyebilirsin. Bazı zaman çok agresif davranıyordun. O yüzden de ben
0: bir
1: mesela...
0: Kere. Onun da sebeplerini biliyorsun.
1: Tamam peki. Konuyu kapatıyorum.
0: Çok ben seni çok sevdim.
1: Yok, estağfurullah.
0: Çal piyanist.
1: Teşekkür ederiz.
0: Ben teşekkür ederiz. Güzel bir sabah oldu.
2: Filmlerde çok özledik, bekliyoruz.
0: İnşallah.
2: En kısa zamanda inşallah.
0: Cumartesi oyunu bekliyorum.
2: Tabii ki.
0: Tamam o zaman.
1: Evet değerli izleyiciler, az sonra tekrar yeni konumuzla birlikte olacağız.

Aslar B Ligi 1. grupta 4. maçların heyecanı yaşanıyor. 3'te 3 yaparak liderlik koltuğunda oturan Murat Yakın yönetimindeki İsviçre, ilk maçta 3-0 yendiği Kuzey Makedonya'yı konuk ediyor. İsviçre maçı kazanarak milli arayı 4'te 4 ile noktalamak, Kuzey Makedonya ise zorlu deplasmandan puan almayı hedefliyor. B Ligi 1. gruptaki İsviçre-Kuzey Makedonya Uluslar Ligi mücadelesi bu akşam 21.45'te A Para'da.

0: Hoş geldiniz.
1: Merhabalar.
2: Hoş bulduk. Nasılsınız?
1: İyiyiz. Siz nasılsınız?
3: Teşekkürler.
1: Bizler de iyiyiz.
0: İyiyiz. Gayet iyiyiz.
2: Nasıl geçti gala?
0: Güzel. Gayet güzel geçti. Çok güzel bir filmimiz var.
2: Evet.
0: Seyircilerimizi bekliyoruz.
2: Portekiz Aşkı.
0: Evet.
2: Portekiz'de çekildi.
0: Bir kısmı Portekiz'de, bir kısmı Türkiye'de çekildi. Böyle iki milleti bağlayan bir film oldu. Oradan da oynayan aktör ve aktrisler var. Buradan da oynayan aktör ve aktrisler var. Gayet güzel bir film. Derli toplu, tatlı bir aşk filmi olmuş.
2: Ne güzel, harika.
1: Ben izledim filmi. Çok tatlı, çok güzel. Görüntüler harika, oyunculuklar evet. Çok güzel. Bence herkes izlemeli.
0: Bence de.
1: Mutlaka. Bu programı izledikten sonra herkes sinemaya gitsin.
0: İnşallah.
2: Peki çekimler nasıl geçti?
0: Vallahi benim için çok güzel geçti. Ben Portekiz'e gitmemiştim daha önce.
2: Aa.
0: İlk defa Lizbon'a gittim. Çok güzel bir şehirmiş.
2: Evet.
0: Bayağı da İstanbul'a benziyor bence.
2: Yedi tepesi var, bizim de yedi tepemiz var.
0: Bunu bilmiyordum. Evet, ben evet. Tamamen gördüğüm şeyden benzediğini.
2: İstanbul, Los Angeles ve Lizbon. Yedi tepesi olan üç şehir.
0: Çok güzel. Ben böyle gezerken eşimle İstanbul'a benzettik. Ama bu bilgiyi bilmiyorduk mesela. Çok güzel bir şehir. Burada da çekimler oldu. Güzel bir süreçti ya. Yani çok mutlu çalıştık. Ben çok uzun uzun çalışmadım. Benim kompaktı sahnelerim. Ama güzel, tatlı bir ekipti. Yönetmenimiz İsmail, görüntü yönetmenimiz Tobias. Çok tatlı bir ekip vardı. Orada da burada da iki ayrı ekip vardı. Çok güzel, mutlu, mesut çalıştığımız bir iş oldu.
2: Evet, yüzünden okunuyor. Çok gayet keyifli yapmışsın. Evet. Harika.
1: Fragmanı izleyelim mi?
2: Evet.
4: Sorry.
5: Freedom as a prize.
4: Bensiz yapamıyorsun. Ama Yasemin'le evleniyorsun.
6: Yasemin bizi böyle görse ne yapardı?
7: Gözünü kapatıp hayatına devam ederdi.
8: Abartma. O kadının benim için hiçbir önemi yok.

0: sana İstanbul'dan en kısa sürede yurt dışına kalkacak uçakları listele. Nasıl yanlış? Kalacak yer ayarlamam lazım.
1: Param var mı?
0: Yok.
2: Yasmin Aslan.
0: Jose Alves.
2: I have your suitcase.
0: It says Mercado do Cais.
2: You're in the other side of the city.
0: Alçalamazsın. Telefonumu da kesemezsin ya.
3: Dilini bilmediğim bir şehirde balıklarla yolculuk yapıyorum.
0: Are you living here?
2: For the past 3 generations.
0: Sonunda biraz da olsun nefes alabiliyorum. Sen ne dediğini farkında mısın? Yaman beni aldattı.
2: You know, I did it for myself, but I'm glad you're having fun. Look, have more eggs.
0: Hadi, hadi.
2: Hadi, hadi. What does that mean?
3: Yon katlar para tuz.
4: Sağ şu bükeyi kumkuyum bari.
2: What are you looking at?
4: You are hugging my wife.
2: Yasmin?
4: Yasmin, ben çok pişmanım.
5: I'd like to be friends.
4: I don't need a friend.
0: Bitti. Liman değil aradığımız. Biz denize açılmalıyız. Some of us don't realize how lucky we are. Deixei para trás o
6: amor quebrado. Çok güzel.
1: Görüntüler harika.
6: Ne güzeldi, masal gibi.
1: Evet, evet. Şimdi Yaman sana kesin çok uzak bir karakterdir, buna eminiz. Nasıl olduğunu
6: gibi. Yakın dersem olay olur zaten. Çok yakın. Yok, aynı tabii ki de çok uzak yani. Ama ben oyunculuk kariyerimde genel olarak kendime çok uzak şeyleri seçmeye çalışıyorum. Her zaman böyle bir seçeneğimiz olmuyor. Ama olabildiğince kendimden ne kadar uzak olursa o kadar oyunculuk yapmış hissediyorum kendimi. O da öyle biri. Hatta galada magazinci arkadaşlar sormuş işte benzer yönleriniz var mı? Yok yani, gerçekten yok. Olmasın da. Öyle bir karakter.
1: Aldatmak, aldatılmak. Bunları bize nasıl açıklarsın?
6: Vallahi Allah'a şükür hiç başıma gelmedi. Yaşamadım, yapmadım da. Dolayısıyla hissetmediğim bir şeyi açıklamak zor olabilir. Yorumsuz kalmayı tercih ederim.
1: Böyle birini canlandırmak nasıldı?
6: Diğerleri gibiydi diyeyim. Çünkü yani oyuncu olduğumuz için ben şeye çok inanmıyorum. Yani işte o duyguyu hissetmeliyim falan. Hani öyle değil. Çünkü hayattaki her duygunun bir takım benzerleri var. İşte hayal kırıklığı gibi vesaire. Bir sürü duygunun benzeri var. Birebir o duyguyu yaşamanız gerekmiyor. Zaten oynarken bir şeyi hissetmeniz her zaman gerekmiyor. Ben o türlü bir oyunculuğa inanmıyorum. İnanana saygı duyuyorum ama ben birazcık daha oynama adı üstünde oyuncuyum ben ve oynuyorum. Dolayısıyla ben o duyguyu %100 hissediyorsam bence bir problem olabilir orada. Yani oyuncu her, çünkü çok kötü şeyler oynamak zorunda kalabiliyoruz.
7: Evet.
6: Bunun gibi. Uh-huh. Daha da kötülerini oynamak zorunda kalabiliyoruz. Oynamak da istiyoruz bu arada. Çünkü durum ne kadar kötü olursa olsun oyuncu için bu bir iyi bir şey. Yani ne kadar iyi oynarsan o kadar iyi. Ama ben oyuncunun bir şey hissetmesini değil, seyircinin bir şey hissetmesini tercih ederim oyunculuk hayatımda.
1: Peki o rolden çıkamadım deniyor ya.
7: Çıkmıştır inşallah.
6: Ben hiç inanmıyorum öyle bir şeye. Hiçbir zaman hiçbir oynadığım rolün etkisinde kalmadım. Yine kalanı eleştirmek gibi bir şey haddim değil. Herkes oyunculuk yapıyor, herkes sanatçı ama ben buna katılmıyorum. Yani bir şeyin içine girmek... Ben konsantrasyonla alakalı olduğunu düşünüyorum. Belki de o arkadaşlarımız, bunu söyleyen arkadaşlarımız konsantre durumdan çıkamadıklarını anlatıyorlardır. Çünkü onların bedeninde olmadığı için hissedemiyorum ne hissettiklerini. Ama benim kendi oyunculuk kariyerimde ben öyle bir şey yaşamadım. Yaşayacağımı da düşünmüyorum. Çünkü ben başka birinin duygularını oynadığım için kendi duygularımı kullanmayı tercih eden bir oyuncu değilim. Şahsen.
1: Bir de şunu şeyi çok merak ediyorum. Tokat sahnesi kaç defa da çekildi?
6: Bir galiba. Oo. Cansu güzel attı tokat. Ya bununla ilgili şöyle şeyler olabiliyor. Yani bazı arkadaşlarımızın eli ağır oluyor. Cansu'nun eli çok hafifti. Ben bir gün bir oyuncu arkadaşımızla yine benzer bir şey çekiyoruz. Demek ki ben benzer şeyler oynuyorum. vuruyor ama yemiyor yani bir şekilde. Yönetmen diyor ki daha sert olması gerekiyor, daha vurman gerekiyor. O da bana kıyamıyor vesaire. Dedim ki lütfen vur. Ya hani küçümsemek gibi değil ama yani küçücük kızsın, senin vurduğundan ne olacak gibi bir yere geldi sohbet. Ve bir vurdu. Gerçekten boynum kırıldı zannettim. Yani o arkadaşımız güçlü biriymiş. Tokat sahneleri burada tek seferde çektiğimizi hatırlıyorum.
5: Çok güzel, harika. Ya film peki aynı zamanda hem Portekiz'de hem burada mı giriyor vizyona, yoksa sadece bizde mi girdi?
6: Bir süre sonra Portekiz'de girecek diye biliyorum.
5: Bence orada izleyenler İstanbul'a merak edip gelecekler. Bizde de izleyenler Portekiz'e gitmek için
6: çok o kadar güzel İstanbul görüntüleri var ki gördüm. Ve Portekiz, ikisini de merak etmemek mümkün değil bence.
5: Aynen. Filme tekrar döneceğiz. Alize hoş geldin.
7: Merhaba,
5: sen de.
7: Merhaba, hoş bulduk.
5: Biz seninle yeni tanışıyoruz.
7: Evet.
5: Hoş geldin, memnun olduk. Biraz kendinden bahseder misin?
7: Ben müzik aşığı bir sanatçıyım. Şarkı söylüyorum.
5: Kaç yıldır?
7: 7-8 sene oldu. Endüstri mühendisiyim ama...
5: Evet, onu okudum. Kadir Has'ta endüstri mühendisi. Bilerek mi, isteyerek mi, mecburiyetten mi, aile baskısı mı?
7: Şöyle, baskı bizim ailede pek olmayan bir şey. Ama babam hekim, diş hekimi. Emekli oldu, o da yeni. Bana tek çocuk olduğum için... analiz ettiği kadarıyla müzik sektörünün dinamiklerinin çok değişken olduğunu ve tek çocuksun, bir planın daha olsun hayatta, eğer müzikte istediğin şeyleri elde edemezsen en azından başka bir mesleğin daha olmasını isterim dedi. Ama her zaman ses sanatçılığına çok değer veren bir insan olduğu için hani onu böyle bir kenara itmedi. Ama dedi bu okulunu bir bitir, ondan sonra müzik yolculuğuna beraber devam ederiz. Sağ olsunlar, onlara da buradan çok sevgi ve selamlarımı yolluyorum. Hep destek oldular, yanımda oldular. Mühendislik hayatım böyle çok kısa bir çalışma hayatım oldu. Gerçekten mutlu olmadım. Eğer olsaydım belki müzikle beraber götürmek isterdim ama tamamen 7-8 sene önce müzik sektörüne geçtim.
5: Müziğe olan eğitim?
7: Şöyle, ilk ve orta okuldayken korodaydım ve çok kıymetli sanatçımız Nilüfer bizim okula geldiği zaman ben onun arkasına seçilen böyle 3-4 öğrenciden biri olurdum.
5: O zaman da.
7: Bu da benim işte 6-7 yaşlarıma denk geliyor. Daha sonra Fransız Lisesi'ni bitirdim. O biraz zor bir liseydi. Orada daha iyi bir dinleyici olarak devam ettim. Ama üniversitedeyken bir opera vakfında ilk solo performansımı gerçekleştirdim resitalde. O an dedim ki benim yerim burası. Ben mühendisliğe olan ilgimi yavaş yavaş kaybedip müziğe olan rotayı aslında iç dünyamda çizmiştim. Mezun olunca da tamamen geçiş yapmış oldum.
1: Harika. O yaşta Nilüfer'in arkasında söylemek nasıldı?
7: İnanılmaz. Dev bir sanatçı ve yani çok küçük bir yaştayız. İnanılmaz bir atmosfer var. Atmosferin kıymetini de çok anlayabilecek bir yaşta değiliz aslında. Çünkü önünüzde Nilüfer var ve siz o kadar küçüksünüz ki bunun önemini anlayamıyorsunuz. Ama ortamdaki işte bunlar hep müzik sevgimi perçinleyip büyüttü. Çok kıymetli bir sanatçı, harika bir ses, harika bir uyum. Biz ona eşlik etmeye çalışıyoruz. Onun o sunduğu huzurlu ortam derken kendimi böyle müzikten ayrılamaz bir halde buldum.
5: O zaman dinleyelim bir sesini.
7: Tamam.
5: Neyi söylüyorsun?
7: 2024 yılında çıkarttığım Hesap Günü şarkımı paylaşmak isterim sizlerle.
5: Peki.

0: Çok teşekkürler. Çok mersi.
1: Güzel şarkıymış.
0: Teşekkür ederim.
1: Kendi söz yazın.
0: Yok. Teoman Alp Sakarya'nın sözü, müziği ve düzenlemesiyle bir televizyon programına konuk olmuştum. Orkestra şefimizdi. Ondan sonra enerjimiz çok tuttu ve stüdyosuna davet etti. Bu şarkıyı benim söylememi istedi. Dinleyince de hemen bir bağ kurdum. Çok inanılmaz hoşuma gitti. Projelendirdim.
1: Sesine güzel gitmiş, evet.
0: Teşekkür ederim.
1: Peki İsmail, sizin böyle yurt dışlarında bu işleri yapınca Türkiye'de şimdi setlerimiz çok güzel. Sen de en önemli dizilerde, başrollerde oynadın. Şimdi oradaki Portekizlerin durumunu görünce, oradaki set ortamını görünce biz neredeyiz, onlar nerede? Çok yadırgandı mı? Çok mutlu oldun? Nasıl oldu?
2: Yani sektörümüz çok ileride bir kere. Çünkü şimdi orada kötü bir yerden söylemiyorum bunu ama evet, daha küçük ekip ve böyle kısa film çekiyormuşuz havası vardı. Aslında çok iyi bir yönetmenimiz, iyi bir görüntü yönetmenimiz var ama bizim buradaki ekiplere nazaran çok ufak ekiplerle, çok sıcaklar, çok tatlılar ama gerçekten şey beni çok mutlu etti. Ya biz çok ilerlemişiz. Durumu beni çok mutlu etti. Gerçekten güzel. Hani zaten yurt dışında Hande'nin de öyle bir tecrübesi olmuştu. Gittiğinde hemen anlıyorsun. Yani biz gerçekten hani dünyada artık söz sahibiyiz bu işte ve önemli bir yerdeyiz. O da beni mutlu etti bir yandan.
1: Çok güzel. Ama çekimleri tabii ki bizim çekimler, İstanbul çekimleri kadar güzel, Lisbon çekimleri. Bir
2: tabii,
1: sıkıntı
2: tabii.
1: Yok.
2: İşlerinde çok iyiler.
1: Sıkıntı
2: tabii.
1: Yok sadece o.
2: Onu diyorum zaten. Yani işlerinde çok iyiler. Daha küçük ve minimal tatlı bir ekip. Hani bizim devasa ekiplerimiz, o 100 kişinin, 150 kişinin çalıştığı gibi bir ekip yok. Çok iyi yapıyorlar ayrıca işlerini ama dediğim gibi yani.
1: Oyuncular nasıl?
2: Oyuncular çok iyi. Ama şu bir gerçek, ben bunu her yerde söylüyorum. Türkiye'de çok fazla iyi oyuncu var. Biz çok duygu ülkesi olduğumuz için oyunculukta çok ilerideyiz bence. Birçok ülkeden. Şeyi de şimdi isim vermeyeyim ama mesela yabancı bir aktörü izliyoruz. Çok övülen bir yabancı aktörü izliyoruz bazen. Gerçekten film izlerken şey diyorum. Ya bizde çok daha iyileri var yani. Çünkü biz atıyorum işte Norveçli bir çok iyi bir aktör var. Çok iyi oynuyor ama çok duygusuz ve nötr bir yüzle oynuyor mesela. Biz ülke olarak çok daha duygusal insanlar olduğumuz için bence evet çok iyiler Portekiz'deki oyuncu arkadaşlarım ama biz ülkece iyiyiz bu konuda.
1: Bir son bir bağlantı daha kurmak istiyorum. Mesela bizden profesyonel olarak, iş hayatında olarak biri gittiğinde ya Türklerdeki kıvrak zeka, işte o genius'lik falan yok olmuyor. O yüzden bizleri çok seviyorlar. Çalışkanlık evet, falan yok diye. Mesela oyunculukta da senin gördüğün şeyler oldu. Mesela atıyorum tekrar yapılacaksa ya da bir kere de biz çektik, onlarda 5 tekrar oldu attım yani gibi bir şeylerle anlatabileceğim oyunculukları var mı?
2: Şöyle, biz gerçekten oyuncu olarak da çok pratiğiz, onu gördüm.

0: tekrar alınacağı zaman bir dağılıyorlar. Ha, bir dakika falan. Ya bizde hiç öyle bir şey yok. Bizde zaten öyle bir vakit yok. Herkesin çok pratik olması gerekiyor. Hatta Hande anlatmıştı. Bir dizinin bir bölümü için Hollanda'ya gidiyorlar. Orada da küçük bir Hollandalı ekip var. Diyor ki ya biz bu diziyi çekiyoruz ama Türkçe bilmediğimiz için senaryoyu okuyamıyoruz. Ne anlatıyor, bana anlatır mısın diyor. Hande uzun uzun anlatıyor. Adam diyor ki çok güzel. İkinci sezonda ne oluyor? Hande diyor ki bu birinci bölüm. Yani biraz farkımız var. Yani evet. Biz çok hızlıyız, çok pratiğiz. Biraz şartlar bizi bir noktaya getirdi ama evet biraz daha pratiğiz.
1: 3 saatlik dizilerin sonunda diyorsun ki tamam.
0: Yani bu sezon hikayesi değil, bölüm hikayesi.
1: Çok güzelmiş.
2: 2010 yılından beri maşallah diyelim hiç durmadan çalışıyorsun. Özellikle de son 2-3 yıldır yılda birkaç projen oluyor. Nasıl bir tempodasın?
0: Biraz çocuğum olunca böyle vakit ayıramadığım zamanlar oldu oralar dışında. Ben kariyerimden, gidişatımdan çok mutluyum. Güzel şeyler oynamaya çalışıyorum. Farklı şeyler oynamaya çalışıyorum. Komedi oynamaya çalışıyorum. Arada dram oynuyorum. Aksiyon dizilerinde, filmlerinde oynamaya çalışıyorum. Skalamı geniş tutmaya çalışıyorum açıkçası. Tek tip bir oyuncu olmamaya çalışıyorum elimden geldiğince. Memnunum. Yani ben çalışmayı çok seviyorum. Hatta Hande çok söyler. Yani ben bir aydan fazla evde oturmaya başladığımda bir daha hiç çalışmayacakmışım gibi davranmaya başlıyorum. Onun için çok memnunum bu yoğunluktan. Yoğun olmak iyidir. Yani.
1: Bu aralar hatta ikiniz de çok yoğunsunuz. Evet. Hande'nin de 3. sezonu çekildi Galatasaray. Yani çocuk hanginizi görüyor daha çok?
0: İkimizi de görüyor. Aslında hemen böyle çabalı, onu sen oraya götür ben oradan alayım şeklindeyiz.
1: Güzel.
0: Elimizden geldiği kadar ona onun yanında olmaya çalışıyoruz. Şimdilik güzel idare ediyoruz.
1: Güzel, çok güzel.
0: Onu çok özlüyoruz oğlumuzu ama yine de onun için çalışıyoruz diyelim.
1: Değil mi?
2: Hande ile çok sık gidip geliyordu setlere. Daha önce buraya geldiğinde de anlatmıştı. Sene de çok geldi mi sete?
0: Ya benle çok fırsatı olmadı açıkçası. Daha küçükken zaten hep anneyi istiyor çocuklar. Sonrasında da ben böyle dağ taş çalıştığım işler oldu. Oraları da çocuğu götürmek istemedim. Ama çok seviyorum onun orada olmasını. Şimdi benim tiyatro provalarıma geldi. Bayıldı mesela ortama. İşte Haluk abiyle tanıştı, Haluk Bilginer'le. Diyorum ki işte falanca filmde şunu seslendiriyor. Ali sen biliyorsun diyorum. Aa diyor, onun için çok acayip bir bilgi mesela. Sahnede izlerken sessiz olunması gerektiğini öğrendi falan.
1: Ne güzel.
0: Böyle hoşuna gidiyor. Armut dibine düşebilir yani.
1: Bence de ilk oyuncunun.
0: Evet ya, bu arada teyzesi de oyuncu.
1: Ha, doğru doğru.
2: Aile de ünlü olmayan yok hakikaten. Neredeyse.
1: kaç dilde şarkı söylüyorsun Ezi? Fransızca, Türkçe kesindir.
3: Evet, İspanyolca. Çok az İtalyanca söylüyorum.
1: Oo. Sahnede de söylüyorsun.
3: Tabii.
1: Çok güzel.
2: Türkü harika. Söylüyormuşsun Fransızca, Türkçe.
3: Şöyle, Ben Yoruldum Hayat şarkısını çok seviyorum. Onun YouTube'da bir şeyini izlemiştim. İki Fransız kız, yarı Türkçe, yarı Fransızca, yani Fransızca söz yazmışlar şarkıya. Ve o yorumlarını izlediğim zaman çok etkilenmiştim. Fransızca sözler hiçbir yerde yoktu ama hani bildiğim için o dili deşifre ettim. Ve onu bazen sahnelerimde söylüyorum. Çok değişik oluyor gerçekten.
2: Ne güzel. Biraz mırıldanabilir misin?
1: İkinci şarkın bu değil diye düşünüyorum.
3: Yok.
2: O zaman biraz mırıldansın.
3: Ton almam gerekiyor. Şu an aklımda değil ama bir deneyim
1: Orjan
3: bakalım.
1: Orjan bir ton.

0: olarak ağırlıkta ilerliyorum. Çok fazla insana ulaşmak, onlarla, çünkü sahne çok ayrı bir yer. Çok büyük bir aşk ve tutku duyuyorum şarkı söylemeye ve insanların gözlerinin içine bakarak o anı yaşamak da çok kıymetli geliyor. Ne kadar fazla insana sesimi ve şarkılarımı duyurabilirsem o kadar mutlu olurum. Bol güzel. Bol sahneler, konserler.
1: Yolun açık olsun diye.
0: İnşallah, teşekkür ederim.
1: İkinci şarkını da rica edeyim.
0: Tamam, sana. O da 2023 yılında çıkarttım. Son bir defa.
1: Harika.

0: Çok teşekkürler. Çok
1: ağzına mersin. Sağlık.
2: Bu kadar göz önünde bir çift olmak zor mu?
3: Bazı zorlukları var. Ama bir sürü pozitif yanı da var. Zor dersem haksızlık etmiş olurum. Çünkü çok zor şartlarda yaşayan insanlar var ülkede. Dolayısıyla bu zorluk çok kolay bir zorluk. Çok daha zor şeyler var hayatta. Dolayısıyla zor diyemem buna.
1: 80-90'larda gazetecilik yapmış birisi olarak bize o zamanlar şöyle bir kodlama var. Daha bize değil, daha sonra ülkede. İki ünlünün birbirine evlenmesi zor. Şöyle çocuk yapması zor, şöyle zor. Geçinemedikleri için değil. İşleri kesilir, önleri kapanır, hayatta iş yapamazlar. Hep bekar olmaları gerekiyor filan. Hem evlisiniz hem çocuğunuz var, hem ikiniz de ünlüsünüz.
3: Evet. Yani,
1: bütün evet. Her şeyi denemiş bir aile olarak ve çok başarılısınız ikiniz de.
3: Çok teşekkür ederim.
1: Biraz önce Merve'nin de söylediği gibi 2010'dan beri söyledi. Yani demek ki böyle bir şeyle karşılaştın diyemeyeceğim de, ne bileyim, böyle bir anlamsız bir şeyle
3: yani karşılaştın. Bunu söyleyenler oldu.
1: Bu oldu
3: arada
1: mu?
3: Yani,
1: evet. Size de söylediler yani.
3: Tabii. Yani bakın işte evlenmeyin, şunu yapmayın. Ama yani bu ben buna göre hayat yaşayamam ki. Sonuçta bir kadını seviyorum ve evlenmek istiyorum. Dolayısıyla bu sonuçta bu ülkede çok aklı selim insanlar var ve diyecekler ki

0: bu adam oyuncu. Bu kadın da oyuncu. Dolayısıyla tamam, biz onları oyuncu olarak izleyeceğiz. Benim evli olmam bu noktada aslında bir şey değiştirmemeli ama çok doğru bir dönem hatta şu an bile oluyor olabilir böyle bir algı ama ben katılmıyorum. Şükürler olsun hani işimizi yapıyoruz. Evliliğimizi de sürdürüyoruz. Çocuğumuz da var. Çok mutluyuz.
1: Size en çok sorulan soru, ne zaman birlikte göreceğiz sizi bir projede?
0: Evet, yine geçen akşam galada da soruldu. Şimdi ben daha önce şey diyordum işte eşimle, o da yanlış anlaşıldı zaten. Ben sanki Hande'yi çalıştırmıyorum. Ne münasebet ya, haddime mi öyle bir şey? Öyle bir şey yok. Ben şey demeye çalışmıştım orada. Yani çok uzun çalışma saatlerimiz olduğu için eşimle evde görüşsem daha mutlu olurum. Sürekli iş yerinde yan yana olmak her zaman tercih edeceğim bir şey olmaz ama kısa süreli projelerde tabii ki isterim. Hande çok iyi bir oyuncu. Bir sürü partneri oluyor. Ben de onunla oynamak istiyorum elbette. Hani öyle hayır karımla oynamıyor öyle bir şey tabii ki yok. Geçenlerde de dedim ki artık oynamak isterim. Tabii böyle uzun uzadıya bir şey olmadığı sürece dedim. Biri altına Instagram'da bunların da parası bitmiş galiba yazmış.
2: Eyvah.
0: Onunla ilgili değil. Sadece karımla evet oynayabilirim yani. Hani sorun yok. Ben hala aynı şeyi düşünüyorum. Uzun uzadıya bir televizyon dizisinde zor olabilir. Bunu düşünüyorum. Ama eşim çok iyi bir oyuncu ve ben onunla oynamak isterim elbette.
1: Yapılan yorumları gülüp geçiyor musun artık?
0: Geçmek zorunda hissediyorum. Çünkü bunları kafaya takıp düşünecek bir psikolojik kimse sahip değil. Hiçbirimiz için.
2: Yani kesinlikle.
0: Yani çünkü çok iyi niyetle yorum yapan insanlar olduğu kadar kötü niyetli insanlar da var maalesef. Ve sadece moralini bozmak için yazılan şeyler de var. Bana şey yazıyorlar mesela, burnunu yaptır. Şimdi ben 42 yaşındayım. Muhtemelen aklıma gelmiştir ama istemiyorumdur. Dolayısıyla ben seviyorum kendi burnumu. O kişinin güzellik algısı öyle diye ben ona uymak zorunda değilim. Ve zaten hani bence dünyayı daha güzel bir yer yapmıyor birilerinin güzellik algısı. Çünkü herkes aynılaşıyor günümüzde.
2: Aynen öyle.
0: Bence farklı olan kıymetlidir. Bir de zaten bir insana size göre kusur olan bir şeyi böyle söylemek de kaba buluyorum. Ben memnunum kendimden. Yazılanlar konusuna gelince de elbette herkes düşüncesini ahlak sınırları içinde söylemekte serbest. Ama ben çok önemseyeceğim önemseyip alıyorum. Kötü niyetli yorumları da gülüp geçmek zorundayım. Kendi psikolojik sağlığım için.
2: Mecburiyetten orada yaşıyor musun? Ne kadar ayırıyorsun zamanı? Ayırıyor musun?
0: Şimdi ayırmıyorum desem yalan olur. Hadi canım diyecek şimdi seyirci ki haklılar. İşte artık herkesin bir süre ayırması gerekiyormuş gibi bir durum oluştu. Öyle. Çünkü teknoloji var, yapay zeka var, o var, bu var.
2: Yapınca.
0: Evet, yani bir de biz sonuçta dijital işler de yapıyoruz. Dolayısıyla illaki bir vakit ayırıyorum. Şimdi ayırmıyorum desem yalan olur. Bu çağda artık herkes ayırıyor.
2: Çocuğuna?
0: Nasıl?
2: Çocuğunu kısıtlama bu durumu?
0: Şöyle
2: ne düşünüyorsunuz? Bir şey karar verdiniz mi?
0: Yani bence zaten bir yaştan önce olmadan, bir çocuğun sosyal medyada...
2: Zaten 15 yaşta sınırı getirir.
0: Çok ben nokta atışı bir karar olarak buluyorum. Çünkü gerek yok ya. Yani çocuğun çok daha verimli şeylere ihtiyacı var. Kitaplar gibi. Yani bilemem kim ne yaşıyor ama ben doğru bulmuyorum. En azından kendi çocuğum için. Başkalarının hayatına karışamam. Ama faydalı bir şey olduğunu düşünmüyorum. En azından o yaşta.
2: Kesinlikle.
1: Baba olmak seni nasıl değiştirdi?
0: Çok daha sabırlıyım. Ki Ali çok sakin ve tatlı bir çocuk.
1: Maşallah.
0: Ama insana bir sabır geliyor. İster istemez. Bir de kendime daha dikkat etmeye başladım. Çünkü bir sorumluluğum var. Onunla beraber vakit geçirmek istiyorum daha fazla. Olabildiğince. Aslında bunları değiştirdi o, temelde.
2: Bence jumping yapmıyorsun ya.
0: Ben zaten abi yükseklik korkum var. Benim zaten yapabileceğim bir şey değil ama iyice yapmıyorum evet.
2: Yani gibi. Evet.
0: Yapmıyorum. Kuzey Yıldızı çekerken buradan da selam olsun Ersoy Güler yönetmenimize. Daha işin görüşmesinde dedim ki Abi benim yükseklik korkum var. Ne istiyorsan bana yaptırabilirsin. Denize dalarım, tüplü dalış yaparım. Uçak hariç her şeyi kullanabiliyorum. Tekne, motosiklet, araba, at. Hiç problem yok. Lütfen dedim beni yükseğe çıkarma. Oğlum dedi ayıp ediyorsun, biz öyle şey yapar mıyız dedi. 7. bölümde 20 metrede sahnem var ve bir tahtanın üzerinde yürüyorum.
2: Alt uçurum.
0: Ya tabii ki ya. Sette önlemler alınıyor ama o önlemler benim psikolojimi değiştirmiyor yani. Ben korkuyorum. Dolayısıyla ya bungee jumping yapmıyorum.
1: Yani. Üzerine gittin mi peki bu korkunun hiç?
0: Gidemiyorum. Ama gitmek de istemiyorum. Güzel ya. Yani ben hayatımın ne gerek var ekseninde yaşıyorum birçok şey açısından. Ne gerek var bungee jumping yapmama? Yapmasam bir
2: ya
0: şey olmaz.
2: Ya da bir şey gökdelenin tepesine çıkmaya ne
0: hiç gerek yok yani. Gerçekten gerek yok. Bir sahne çekiliyorsa şükür yönetmenlerimiz çok iyi, görüntü yönetmenlerimiz çok iyi. Onu oradaymış gibi gösterebiliyorlar. Artık her şey işte green box'lar bilmem neler. Benim oraya çıkmama da gerek yok. Yenmek için çıkmak gerekiyor ya, ben istemiyorum ya.
1: Uçak seyahatlerinden korkmuyor musun?
0: Uçak
1: peki?
0: Kapalı.
1: Ha.
0: Yani
2: açık alanda inşaat.
0: Düşerse öleceğiz zaten.
1: Benim de yükseklik korkum var ama uçaktan da korkuyorum.
0: Yok
1: yani.
0: Ben uçaktan korkmuyorum. Hatta daha güvenli hissediyorum çünkü kapalı.
1: Kapalı.
0: Ama öbüründe öyle hissetmiyorum maalesef. Dolayısıyla üstüne de gidemiyorum.
2: Ayrıca sen nasibini aldın mı Instagram diyorum sosyal medyada linçten ya da ne bileyim herhangi bir olumsuz da daha çok baştasındasın da ama.
3: Ya ara ara oluyor ama çok şey yapmıyorum.
2: Sen çok
3: umursamıyorsun. Çok umursam. Mutlaka belki geride bir yerde o çalışıyordur ama biraz bunun akışını öğrenmeye başladım. Hmm. Orada hani dilin kemiği yok. İnsanlar gerçekten bir filtre kullanmadan konuşuyorlar. Ben eğer yapıcı bir eleştiri ise ve benim katabileceğim bir şey varsa dikkate alıyorum ama saçma bulduğum bir şey varsa onu da pek umursamamaya çalışıyorum.
2: Zaman geçiriyor musun?
3: Tabii ki, çünkü bizim de hani hem görsel hem coverlar yapıyorum bir sürü. Onların videolarını çekiyorum. Sosyal medyada paylaşıyorum. Beğeniler geldikçe daha motive oluyorum. Daha fazla cover yapıyorum. Zaman geçiriyorum. Evet.
2: 2019'da Soma Maden Faciası'nda babasını kaybeden çocuklar için Bir Gökyüzü Düşün şarkısı. Evet. Ne güzel. Bu senin şarkın mı, bir şarkı?
3: Yok, çok kıymetli sanatçı dostum, müzisyen arkadaşım Esin Aydıngöz. Ona da buradan çok sevgiler. Söz, müzik, düzenleme ona ait. Biz aynı lisede okuduk ama 3 dönem benim altımda. Bizim okulun da bahçeleri birbirinden farklı olduğu için biz okuduğumuz süre boyunca tanışmadık. Mezun olduktan sonra mezunlar gününde tanıştık. O Los Angeles'ta yaşıyor ve daha sonra bu şarkıyı tam o olay olduğu sırada Türkiye'ye inmiş, gelmiş ve ilk aldığı haber bu olunca çok üzülüp babasını kaybeden çocuklar için o akşam o şarkıyı yazmış. Daha sonra bana yolladı, yani bunu dedi Türkiye'de okuyabilirsin, seslendirebilirsin ve ben de dedim, yani çok etkilendim sözlerinden ve müziğinden de. Dedim bunu bence bir proje yapalım, insanlar da duysun, insanların erişebileceği bir platformda olsun diye. O şekilde o şarkıyı yayınladım.
2: Ya o galiba bizde de bir hata var ama biz şey yapamadık onu, o galiba arada kaynadı yani. Çok güzel bir şey bu. Ben hiç hatırlamıyorum. Yani sen duyan var mı? Düşün.
3: Çok özel bir şarkı gerçekten, sözleriyle ve müziğiyle. Dinlemenizi tavsiye ederim.
2: Evet, dinleyeceğim. Buradan çıkışta dinleyeceğim.
3: Bir Gökyüzü Düşün, Yerin Altında.
2: Çok güzel.
1: Hastalık hastası olduğunu okudum bir yerde. Doğru mu bu?
0: Biraz. Ali ile birlikte, oğlumun doğumuyla birlikte biraz attım bunu. Çünkü Hande bana dedi ki sen ne yapıyorsan bu çocuk ayna olacak. Bir takım şeyleri yapma dedi. Ki haklı, çok haklı. Ben de bir takım şeyleri içime atmaya başladım. O da aslında bunu bırakmama sebep oldu. Gerçekten eskiden böyle atıyorum kolumun üstüne yatmışım. Arkadaşlarımı arıyordum. Kalp krizi geçireceğim galiba, kolum uyuştu falan diye. Doktora gidiyorum. Sonra doktor diyor ki bir şeyin yok, üstüne mi yattın? Yani evet galiba falan diyorum, çıkıyorum. Böyle bir durumum vardı. Şimdi biraz yaş aldıktan sonra biraz değişti o ama böyle 20'lerin sonunda 30'ların başında maalesef öyle bir durumum vardı. Şimdi daha iyiyim.
1: Çok şükür değişmiş bu.
0: Çok şükür. Şimdi daha iyiyim.
1: Ali kaç yaşına geldi?
0: 4 olacak 30 Mayıs'ta.
1: Maşallah.
2: Maça gittiniz mi?
0: Gitmedik. Ben seneye planlıyorum. Biraz hani çok ses. Şimdi ben Beşiktaşlıyım. Bizim statta çok ses oluyor.
2: Hemen bunu vurgulamamız lazım.
0: Hemen bunu söylemem lazım. Desibel rekorlarımız var.
2: Bu doğru. Ben 2,5 yaşında götürdüm. İlk yarıda çıkmak zorunda kaldık. Çünkü o sesten etkilendi.
0: Evet.
2: O günden sonra da bir daha 3 yaşından
0: bir de işte korkup sonra gitmemesi beni üzer. Yok öyle bir şey
2: olmuyor. Şu anda stat'tan çıktı.
0: Ha harika, tamam süpermiş.
2: 24 yaşında şu anda fanatik.
0: Süper harika. Yani ben de seneye artık yavaş kesin yavaş. Oldu, şimdi bir de şey böyle formalara ilgi göstermeye başladı. Ben maç izlerken gelip bakıyor yandan falan. Biraz doğru yerdeyiz gibi
2: çok
0: geliyor.
2: Çok keyifli baba ol.
0: Ya çok bayılıyorum. Ya ben kayınpederimle kayınçoma dedim ki abi ne olur onlar Fenerbahçeli. Siz de her şey yapabilirsiniz bu çocuğa. Güzel olan her şeyi. Ama lütfen Fenerbahçe'nin adını bile anmayın. Çünkü ben Beşiktaşlıyım. Yani Fenerliler de bunu istiyordur tam tersine ama dedim ki ne olur Fenerbahçeli olduğunuzu söylemeyin. Çünkü çocuk da etkileniyor ya bir gün o takımla bir gün. Benim çünkü tek hayalim çocukluğumdan beri kendi çocuğumla Beşiktaş maçına gitmek. Şükür şimdilik iyiyiz ama daha bir önümüzde uzun bir yol var. Yani
2: sana bir kötü haberim var. Oğlan dayıyı çok seviyor.
0: Yani oğlan dayıyı bayılıyor.
2: İşte hepimiz için ben de dayımı çok seviyorum. Ama dayım Galatasaraylı, ben Fenerbahçeli.
0: Tamam.
2: Var örnekleri.
0: Dayısı Fenerbahçeli ama.
2: Ailemizde nasıl böyle biri çıktı yitiriyor. Her kaç yaşına geldim? 50 küsur yaşına geldim. Halen daha nasıl çıktı
0: yitiriyor. Yani diyor. Şu an iyi gidiyoruz ama daha önümüzde zorlu var, bir yol.
2: Olabilir.
0: İnşallah.
2: Ama Bediran bilmiyorum artık.
0: Ya Bediran bir de yani tatlı da biri. Evet. Ne yapacağız bilmiyorum. Umarım ama sağ olsun o da hiç şey yapmıyor. O konuda baskı yapmıyor.
2: Baskı yapmıyor.
0: İyiyiz yani iyi gidiyoruz.
1: Peki şimdi hangi takımsın falan dediğinde ne diyor?
0: Beşiktaş
1: Ali? Diyor. Ama. İyi o zaman doğru yoldayız.
0: Ve yaklaşık 1,5 yaşından beri Beşiktaş diyor. Yani 2,5 senelik bir istikrarımız var. İnşallah böyle gideriz. İşin kötüsü Beşiktaş'ımızın 2,5 senedir bir istikrarı yok. Umarım düzeliriz diye düşünüyorum.
1: Fanatik misin?
0: Yani başkalarıyla tartışacak kadar değil. Çok seviyorum Beşiktaş'ı ama hani biriyle oturup da takım kavgası yapmam. Herkes kendi takımını seviyor. Empatim vardır. Ben kendi takımımı seviyorum ve onlarla bir şey münakaşasına girecek kadar değil.
2: Evet, tekrar teşekkür ediyoruz. Ağzınız sağlık. İçiniz bol olsun.
1: Sağ olun. Teşekkür
2: şarkınızın yolu açık olsun.
1: Çok teşekkür ederiz. Tekrar ayaklarınıza sağlık.
2: Evet değerli izleyiciler, önümüzdeki hafta tekrar yeni konuklarla birlikte olacağız. Bizler ayrılmayın. Sevgiyle kalın.
1: Görüşmek üzere. Hoşça kalın.

0: A Para sosyal medyada da ekonominin nabzını tutuyor. Yay, A Para. X, A Para TV. Facebook, A Para. Instagram, A Para. YouTube, A Para.
1: Genel izleyici için uygundur.

Adıyaman şehir merkezine yaklaşık 78 kilometre uzaklıkta konumlanan Nemrut Dağı 2150 metre yükseklikte. UNESCO tarafından Dünya Mirası listesine alınan bu dağdaki anıtlar, Komagene Kralı 1. Antiochos'un tanrılara ve atalarına minnettarlığını göstermek için Nemrut Dağı'nın yamaçlarına yaptırdığı mezar ve anıtsal heykeller, Helenistik dönemin en görkemli kalıntılarından birisidir. Batı ve kuzey teraslarına yayılan anıtsal heykeller günümüze kadar iyi korunmuş durumda.

Dev heykeller kireç taşı bloklarından yapılmış olup 8-10 metre yüksekliğindedir. Nemrut'ta özellikle unutulmaz gün doğumu ve gün batımı manzarasıyla tatilcilerin uğrak noktası konumunda.

İstanbul'da şehrin gürültüsünden uzaklaşmak isteyenlerin ilk tercihleri arasında yer alan Prens Adaları, yani Adalar ilçesi 9 adadan oluşuyor. İstanbul'un en çok turist çeken lokasyonları arasında yer alan adaların tarihi 2000 yıl öncesine kadar uzanıyor. Büyükada, Heybeliada, Burgazada ve Kınalıada'da yerleşim bulunurken, Sedef Adası, Tavşan Adası, Sivriada, Kaşık Adası ve Yassıada'da yerleşim bulunmuyor. Adaların en büyüğü olan Büyükada'da yıl boyunca 6500 civarında olan nüfus yaz aylarında 40 bine kadar çıkarken, ikinci en büyük ada olan Heybeliada'da ise yıl boyunca 5500 olan nüfus yaz aylarında 30 bine, Burgazada ve Kınalıada'da ise nüfus yaz aylarında 15 bine kadar çıkıyor.

İstanbul'un ve dünyanın en eski ve en büyük kapalı çarşılarından biri olan Beyazıt, Nuruosmaniye ve Mercan semtlerinin ortasında yer alan tarihi kapalı çarşıda yaklaşık

İstanbul'un görkemli tarihsel yapılarından birisi de Ayasofya'nın güneybatısında bulunan Bazilika Sarnıcı'dır. Bizans İmparatoru 1. Justinianus tarafından yaptırılan bu büyük yeraltı sarnıcı, suyun içinden yükselen ve sayısız gibi görülen mermer sütunlar sebebiyle halk arasında Yere Batan Sarayı olarak isimlendirilmiştir. Sarnıç, uzunluğu 140 metre, genişliği 70 metre olan dikdörtgen biçiminde

Muğla'nın Fethiye ilçesinin dünyaca ünlü turizm merkezi Ölüdeniz, Türkiye'nin yurt dışında en çok tanınan tatil rotalarından. Yeşil ve mavinin buluştuğu etkileyici güzellikteki Ölüdeniz, tarihi Likya yolunun da üzerinde yer alıyor. Ölüdeniz'i kuş bakışı izlemek ve heyecan dolu bir aktivitede yer almak isteyenlerin tercihi, Babadağ zirvesinden Ölüdeniz'e 45 dakikalık bir yolculuk yapılan yamaç paraşütü. Belcekız plajından kalkan teknelerle farklı koyları gezmek ve mavinin tadını çıkarmak da seçenekler arasında.

Sümele Manastırı, Trabzon'un Maçka ilçesinde, Altındere Vadisi'nin tüm güzelliğine hakim Karadağ'ın eteklerinde, kayalıklar üzerine kurulu tarihi bir yapı. Manastırın Bizans İmparatoru 1. Theodosius zamanında 4. yüzyılda Atina'dan gelen Barnabas ve Sofranios isimli iki rahip tarafından kurulduğu rivayet ediliyor. Daha sonraki zamanlarda eklemeler ve tamiratlarla günümüzdeki halini alan manastır, Karadeniz bölgesinin hem yerli hem yabancı turistlerinin yoğun ilgisiyle karşılaşıyor.

Tarihin sıfır noktası Göbekli Tepe, Şanlıurfa'nın 20 kilometre kuzeydoğusundaki Örencik Köyü yakınlarında, yaklaşık 300 metre çapında ve 15 metre yüksekliğinde geniş görüş alanına hakim bir konumda yer alıyor. Arkeoloji tarihinin en önemli keşiflerinden olan Göbekli Tepe'yi önemli kılan etkenlerden biri, günümüzden 12 bin yıl önce henüz yerleşik hayata geçmemiş, avcı, toplayıcı yaşam süren insanların hiçbir alet ve makine kullanmadan çakmak taşlarıyla sadece insan gücüne dayalı olarak inşa etmesidir. Bu yapıların ortak özelliği, T biçimindeki 10-12 dikili taşın yuvarlak planda dizilmiş, aralarının ise taş duvarlarla örülmüş olmasıdır. Bu yapının merkezinde daha yüksek boyda iki dikili taş karşılıklı olarak yerleştirilmiştir. Dikili taşların çoğu üzerinde insan, el ve kol, çeşitli hayvan ve soyut semboller kabartılarak veya oyularak betimlenmiştir. Dünyanın ilk tapınağı ve insanların ilk yerleşim yeri olduğuna inanılan Göbekli Tepe'nin keşfiyle dünyanın her yerinden binlerce insan Şanlıurfa'yı ziyaret ediyor.

UNESCO Dünya Mirası listesinde yer alan Denizli'nin Pamukkale ilçesinde bulunan Pamukkale travertenleri, karbonat mineralleri içeren kaynak sularından oluşuyor. Travertenlerin sağlığa da birçok faydası olduğu için Türkiye'nin sağlık turizminde de ön plana çıkıyor. Her yıl 2 milyon civarında turistin ziyaret ettiği Pamukkale'nin keşfi Roma dönemine kadar uzanıyor.

Türkiye'de deniz, kum, güneş dendiğinde akla ilk gelen tatil beldesi Bodrum. Sadece Türkiye değil, tüm dünyada bilinen bir tatil beldesi olan ve 4 mevsim hareketli olan Bodrum'da özellikle yaz aylarında nüfus 10 katına kadar çıkabiliyor. Eski adı Halikarnassos olan Bodrum'da sadece güneşi, pırıl pırıl denizi ya da geniş kumsalları değil, binlerce yıllık tarihin ayak izlerini ve mitolojinin gizemini bulacaksınız. İlçenin tam kalbinde yer alan ve bir dönem yılın en iyi müzesi unvanını almaya hak kazanmış olan Bodrum Kalesi, tarih meraklılarının da uğrak yerleri arasında.

Maldivleri kıskandıracak güzellikte plajları, etkileyici doğasıyla Türkiye'nin yaz tatilinde en çok tercih edilen merkezlerinden biri olan Çeşme, Dalyan, Paşa Limanı, Ildırı, Çiftlikköy ve Ilıca gibi tatil kasabalarıyla tatilcilerin en gözde duraklarından birisi. Türkiye'nin en popüler tatil yerlerinden biri olan Çeşme, her yıl yerli ve yabancı binlerce turisti ağırlıyor. Yazın bunaltıcı sıcaklarında serin esintileriyle ferahlatan Çeşme'nin beyaz kumları ve mavi bayraklı plajlarında Kasım ayının ilk günlerine kadar denize girilebiliyor.

Kapadokya, sıra dışı coğrafyası, birbirinden ilginç peri bacaları, benzersiz atmosferiyle yerli ve yabancı turistlerin en gözde tatil rotalarından biri. İlk yerleşimin Paleolitik döneme kadar uzadığı, Hititlerin yaşadığı topraklar olan Kapadokya, kayalara oyulmuş evleri ve kiliseleri, şafakta yapılan balon gezileri, trekking rotaları, at sürme ve ATV safarileriyle de zengin aktivite seçeneği sunuyor. Dünyanın dört bir yanından turistin ilgi gösterdiği bölge, son yıllarda yerli turistler tarafından da her mevsim ziyaret ediliyor.

Ayasofya, Bizans İmparatoru 1. Justinianus tarafından 532-537 yılları arasında İstanbul'un tarihi yarımadasındaki eski şehir merkezine inşa ettirilmiş bazilika planlı bir Patrik Katedrali olup 1453 yılında İstanbul'un Osmanlılar tarafından fethedilmesinden sonra 2. Mehmet tarafından camiye dönüştürüldü. 1934 yılında yayımlanan Bakanlar Kurulu kararnamesiyle müzeye dönüştürülen Ayasofya, 2020 yılına kadar müze olarak hizmet vermiştir. 2020 yılında ise müze statüsü iptal edilerek tekrar cami statüsü verilmiştir.

Gölde bulunan mineraller birçok cilt hastalığına çare oluyor. Yeşilova ilçe merkezine sadece 4 kilometre uzaklıkta olan Salda Gölü, Türkiye'nin Maldivleri olarak anılıyor. Bir krater gölü olan Salda'nın en derin olduğu yerlerde rengi çivit mavisine dönüyor.

0: Herkese merhaba. Bugün psikoloji dünyasından bir yıldızı ağırlayacağız. YouTube yayınlarıyla, kitaplarıyla çok konuşulan bir isim. Klinik psikolog, yazar sevgili Beyhan Budak stüdyomuzda. Hoş geldiniz.
1: Hoş buldum.
0: Ne güzel sizi görmek.
1: Çok teşekkür ederim, sizi görmek de öyle.
0: Çok teşekkür ederim. Efendim ne oluyor? Son dönemde kaygı arttı, depresyon oranları arttı. İnsan sorgulamaya başlıyor. Nereye gidiyoruz? Nasıl toplum olarak psikolojimiz?
1: Yani çok iyi bir durumda olduğumuzu söyleyemem açıkçası. Ama yani bu yeni bir şey değil. Eskiden de böyleydi. Ama pandemi süreciyle beraber bardağımızın içindeki son damla da böyle taştı. Ve o günden sonra her şey değişmeye başladı. Sonrasında arka arkaya zaten toplumumuzun gündemi çok yoğun oldu. Ve bir bakmışız ki herkes kendisiyle meşgul. Psikoloji çok popüler olan alanlardan birisi oldu. Neden mutsuz? Bunun birçok sebebi var. Aslında insan o eski huzurlu halini, birazcık daha böyle eski sade hayatını bırakıp çok daha karmaşık bir hayata girdi. Ve şöyle bir durum içerisinde devamlı olarak böyle neye çok sahip olursam, ne kadar sayıyı artırırsam o kadar mutlu olurum gayreti içerisinde. Ben insanlarla çok fazla karşılaşıyorum ve şunu soruyorum insanlara. Diyorum ki gelecekte seni ne mutlu eder diye sorduğumda insanların verdiği cevap genelde şu arabaya sahip olursam, şu eve sahip olursam, işte maaşım şunun üstünde olursa gibi daha çok böyle sahipleniş üzerine. Mesela burada izleyicilerimiz de kendilerine sakin bir zamanlarında sorabilirler. Beni ne mutlu eder gelecekte diye. Bunu sorduğum zaman dediğim gibi maddi odaklı cevaplar veriyoruz ama birazcık daha soruyu değiştirip aynı insanlara sorduğumuz zaman şöyle bir şekilde, peki diyorum, seni geçmişte neler mutlu etti? O zaman biraz böyle insanlar afallıyor. Biraz düşündükten sonra diyorlar ki ya birazcık zorluklarla baş ettiğim zaman, ailecek bir arada olduğumuz zaman, böyle daha sade, keyifli, ilişki odaklı anlar bizim mutluluğumuzun en yoğun olduğu anlar oluyor. Yani şöyle bir durum içerisindeyiz. Geleceğe dair bizi mutlu edecek şeyler aslında bizi mutlu etmeyen şeyler. Biz kendimize bir sürü reçete bulmuş durumdayız ama o reçeteler belki de mutsuzluğumuzun sebebi. Ben insanı son özellikle 20-30 yıldır yolunu kaybetmiş bir şekilde görüyorum. Eskiden daha basit, günübirlik küçük şeylerden hazlar çıkartırken, anın tadını çıkartabilirken devamlı şu anda o eski çizgi filmlerdeki atın eşeğin önüne bir havuç bağlarlar ya, öyle bir durumda gibiyiz. Devamlı ulaşmamız gereken bir hedef var ve ona ulaştığımız zaman da eminim birçok izleyicimiz ona sahip olduğu zaman çok mutlu olacağını düşündüğü şeylere sahip olduğu zaman sonrasında bu değilmiş, başka bir şey, devamlı bir eksiklik hali içerisinde, bu da insanı tatminsiz bir noktaya getiriyor. Devamlı böyle kaybettiğimiz bir hazinemiz varmış gibi düşünüyoruz ama hep söylenen, Karadenizlere atfedilen bir şey var. Diyor ki sevdiğini alamıyorsan aldığını seveceksin diye. Bizim de hayatımızda aslında hep böyle bir istediğimiz olsun diyoruz ama istediğimiz olmuyor. Hayatın maalesef böyle bir doğası yok.
0: Aldığımızı yani, mı sevelim? Böyle mi mutlu olacağız?
1: Yani birazcık kabulleniş aslında. Ama insan narsistik bir döneminde ve her şeye gücünün yeteceğini zannediyor. Sanki ben istediğim her şeyi başarabilirim. Her şeye gücüm yetebilir ve hayatım üzerindeki her şeyi kontrol edebilirim. Ama bence bu müthiş bir yanılsama. İnsan inanılmaz aciz bir varlık. Sanki her an mutlu olabilecekmişiz gibi. Nereden bakarsak bakalım. Mesela dünyanın doğasına dair beklentilerimiz bile bence çok değişken. Yani sanki bu dünya bize borçluymuş gibi hissediyoruz. Bu dünyaya geldiğimiz zaman mutlu

0: olmak için gelmiş gibi hissediyoruz ama dünyanın bize hiçbir zaman böyle bir vaadi olmadı. Yani inançlı bir insansanız yani çoğu dinin mantığı şudur. Burada gösterdiğimiz performansa göre öbür tarafta ödül ya da cezasını alırız. Eğer inanmayan bir insansanız o da dünyadaki her şey tesadüfi olmuştur. Dünya bize ne dost ne düşman. Ama biz dünyaya geliyoruz. Belki de ailelerimizin böyle özel olarak sen çok özelsin, sen her şeyin en iyisine layıksın diye yetiştirdiği evlatlar olarak dünya diyoruz ki hadi gel bizi mutlu et. Şimdi beklenti yükseldiği zaman ister istemez dünyanın bize sunduğu sıradan şeyler tatminsizlik yaratıyor. Ve insan o noktada sıkılmaya, bunalmaya, mutsuz hissetmeye başlıyor. Birazcık aslında sosyal medya, televizyon, internet her birinin hayatımızda artmasıyla beraber seçenekleri de görüyoruz. Başka birinin hayatındaki o ona iyi gelen şeyi bende de olmasını istiyorum ve ben hep kendimi eksik hissetmeye başlıyorum. Bu aslında biz sihirli bir dünya arzuluyoruz ama o sihirli dünya olmayacağı için devamlı eksikmişiz gibi hissediyoruz. O da mutsuzluğumuza sebep oluyor. Şöyle söylerler, bundan mesela şu anda standart bir insanın normal kaygı seviyesi, eğer bu insan 1950'lerde, 60'larda yaşıyor olmuş olsaydı ciddi bir patoloji seviyesinde olabilirdi. Ama bizim rutin hayatımızın kaygısı artık. Hepimiz böyle bir
1: kaygı bir gerçek değil mi? Hepimizin hayatında olan bir şey.
0: Elbette ama şu anda normalden çok daha fazla kaygıya sahibiz. Yani beğenilme kaygısı, gelecek kaygısı, ilişki kaygısı, evlatlarımızın gelecek kaygısı, siyaset kaygısı, ekonomik kaygı. Her biri böyle sağdan soldan, alttan üstten bizimle beraber uğraşıyor. İster istemez biraz böyle aşırı doza maruz kalıyormuşuz gibi geliyor. Yoksa kaygı hayatta kalmamızı sağlayan en önemli araçlarımızdan bir tanesi de biraz bu modern çağlarda dozajı şaşırmışız gibi geliyor bana.
1: Sanki çok fazla gibi geliyor. 5 kişiden 4'ünün anksiyetesi var. Sürekli bir kaygı hali ve anksiyeten var gibi bir durum söz konusu. Bu da sanki normal değil.
0: Ya biraz burada şöyle de bir durum var. İnsanların kendini değerlendirirken ben birazcık fazla böyle kurcaladığını düşünüyorum. Bu diziler çok popüler oldu ya. Şimdi her kanalda neredeyse bir psikolojik dizi var. Bazılarında 3-4 tane var. Herkes böyle travmalar. Şimdi herkes geçmişe dönüyor. Travmaların var. Herkes kendinde bir hüzün arıyor böyle geçmişine dönüp baktığı zaman. Geçenlerde bir arkadaşımla konuşurken işte normalde bu alandan birisi değil başka birisi daha var arkadaş ortamımızda baktı ve ona dedi ki senin dedi gözlerinin arkasında bir hüzün var dedi. Böyle inanılmaz herkes birbirine bir tanı koyma derdinde aslında. Ama hayatın bir gerçeği değil mi bu bir yandan? Ben şimdi bizim kliniğimize gelen insanlar oluyor bazen. Hocam bir sıkıntı hissetmiyorum ama şöyle bir kurcalasak geçmişi bir şey çıkar mı acaba yani? Ama ben diyorum ki sistem çalışıyorsa o kadar da kurcalamayacağım. Kurcalamanın anlamı yok. Yani birazcık insanlar kendilerini de fazla kurcalıyor. Eskiden normal gördüğümüz birçok şeyi şu an patoloji olarak da sınıflandırıyoruz. Şimdi mesela siz sevdiğiniz bir insanı kaybettiğiniz zaman, bir ayrılık yaşadığınız zaman, hatta sevdiğiniz bir eşyayı, nesneyi kaybettiğiniz zaman bile bir hüzün hissedersiniz. Tabii. Yaz hayatımızın en temel gerçekliklerinden birisi. Ama neredeyse birkaç sene öncesine kadar yası bile psikiyatrik bir kategoride değerlendirme eğilimindeydi bu psikoloji, psikiyatri alanı. Halbuki yas yaşanması gereken bir hüzün. Bazen bizi heyecanlandıran şeyler yaşamadan önce hayatımızın önemli kavşaklarında kalbimiz böyle göğsümüzün içine sığmayacakmış gibi hissettiğimiz zamanlar olur. Ama bunu modern insan hissettiği zaman mesela daha annesini, babasını ya da sevdiği insanı kaybedeli bir ay olmuş. Ben çok kötü hissediyorum. Ben depresyondayım. Ya da mesela bir sınava girecek. Ben kaygılıyım. Anksiyete bozukluğu var sanırım bende. Yok, bu hayatın gerçekliği. Ben birisine tokat atarsam onun yüzü acır. Hani bir etki tepki mekanizması da. Evet, mutsuzluğumuz artıyor. Evet, insanlar kendilerini birazcık daha böyle gergin ve kaygı seviyemiz de artmış durum ama birazcık da kendimizi çok kurcalıyormuşuz gibi de geliyor. Yani hayatın doğal süreci içerisinde getirdiği mevzuları bu kadar da bence detaylıca tanı koyarak incelememek lazım. Şöyle bir örnek veriyorum bazen. Soğuk bir havada, mesela Ankara'nın ayazında, Ankara'da yaşıyorum ben. Çıktınız böyle çok ince bir atletle dışarı. Üşümeye başlarsınız. Yani üşümeye başlayınca ister istemez bunun bize bir mesajı var. hastayız diye düşünmeyiz üşümeye başlayınca. Üşümenin mesajı şudur.

0: bize. Ya üstüne kalın bir şeyler giy ya da içeride sıcak bir yerde otur. Ama ben ne yapıyorum? Beyhan diyorum, güzel düşün. Kendini sev. Her şey çok güzel olacak. İşte sıcak bir yerde olduğunu hayal et. Meditasyon yap. Sanki bu bir problemmiş gibi. Ya da bunun için kremler, ilaçlar kullanıyorum. Hayatın bize verdiği doğal reaksiyonları bir hastalık gibi değerlendiriyoruz. Çoğu zaman hissettiğimiz o kaygılar, değersizlik duyguları, o kriz anları bizim hayatımızdaki problemlere dair bir alarm işaretidir. Bak, burada böyle bir problem var ve bunu çözmen lazım diye. Ama biz, dediğim gibi, biraz böyle şey oldu, kozmetik psikoloji içindeyiz. Yani şu an kaygılıyım, bunun hemen çözülmesi lazım. İlaç mı? İlaç kullanayım. Terapi mi? Terapiye gideyim. Yani ama biraz böyle eski usul olmakta, o temel ayarlarımıza dönmekte fayda var diye düşünüyorum. Eskiler dermiş ya, yani bir psikoloğun bunu söylemesi ne kadar doğru ama sıkıcan çıkmaz diye yani. Arada böyle
1: sıkılmak iyidir.
0: Sıkılmak iyidir. Mutsuz olmakta da sıkıntı yok. Kaygılı olmakta da bir problem yok yani. Yani sadece bu hayat akışımızı bozuyorsa bir problem.
1: Kronik olduysa yani artık.
0: Kronik olduysa, uykumu bozuyorsa, oturup birisiyle hani odaklanamıyorsam, işimde başarım düşüyorsa, yani hayattan lezzet alamayacak noktaya en azından bir 3-4 hafta devam ediyorsa, o zaman derim ki ben, evet, bu bir problem. Ama onun haricinde dönem dönem hepimiz böyle şeyler yaşayabiliriz. Burada buna çok da ya bende bir rahatsızlık var, travmalarım mı var diye girmemek lazım. Bir de şunu demek isterim. Şimdi travmalarım var. Senin travmaların yok mu? Bilmiyorum. Benim var. Herkesin yani. Var.
1: Zaten ayrılık da bir travma değil ki. Ayrılık yaşamayan mı var?
0: Ya hepimizin yani.
1: Kayıp yaşamayan mı var? Hepsi travma.
0: Ya anne evinden ayrılmak, başka bir şehirde üniversite okumaya gitmek, her biri bir travma. Annem bu programı izleyecektir mesela. Annemin bizim terbiyemizde kullandığı çok bilimsel bir yöntemi vardı o zaman. TTM denilen bir yöntem. Terlikle terbiye metodu. Yani böyle kızdığı zaman attığımı vuruyor böyle. Ama bel altı böyle kaba etlere, böyle çok da şey yapmayacak şekilde. Şimdi bakarsan fiziksel şiddet. Ama en azından psikolojimizin bozuk olmadığını düşünüyorum yani. Ben öyle düşünüyorum ama.
1: Terlik giyenler daha şanslı. Evet, evet. Diyelim.
0: Ya sadece şu var. Hepimizin travmaları var. Kimsenin akşam babası eve gelip böyle merhaba güzel insanlar deyip herkes el ele tutuşup yemeğe geçiyorlar. Sırayla birbirine sarılıyorlar. Öyle süper kusursuz bir ailesi yok. Yani birazcık bunu kabullenmek lazım. Yani insanın kendisine böyle bir tanı koyması, kurcalaması, hayat böyle bir şey. Hepimiz biraz yaralı kuşuz aslında. Hı hı. Yani yarasız olmak mümkün değil. Zaten insanı geliştiren, olgunlaştıran, o kemale erme dediğimiz şeyi sağlayan şey de yaralarla bir şekilde gelişmek. Şimdi insanın gelişimine bakarsan, mesela anne karnından ayrılması müthiş bir travmadır. Yani şey gibi düşün. Mesela sen bugüne kadar yeryüzünde yaşamışsın. Hadi bundan sonra su altında yaşamaya karar vereceksin. İnsan Ankara'dan İstanbul'a taşınırken büyük sıkıntı yaşıyor ki sen anne karnındasın. Çok temel bir noktadayken işte göbek bağından besleniyorsun, oksijenin alıyorsun, amniyon sıvısı içindesin. Birden dışarı çıkıyorsun ve o anda ağlamaya başlıyorsun. Akciğerlerin çalışıyor. Hadi bakalım burada yaşamaya devam et. Evde bir de kardeş varsa arada onunla anlaşmak zorundasın. Yürümek zorundasın. Sınavlara girmek zorundasın. Okula, topluma adapte olmak zorundasın. Bir sürü görevimiz, zorluklarımız var. Her biri aslında bizim derimizi kalınlaştıran, bizi biz yapan şeyler. İnsanı zorluklardan bağımsız ve böyle çok konforlu bir yolunu asla hayal edemeyiz bence.
1: Kesinlikle. Peki Mutluluğu Kaybettiğin Yerde Arama kitabınızın ismi, nerede arayalım?
0: Ya bu şöyle bir durum. Birçok insan geliyor böyle. İnsanlar kendilerini çok tanıdıklarını düşünüyorlar. Ve o kadar eminler ki kendilerinden. Hocam diyor, benim diyor problemim diyor. Aha da diyor burada. Ben diyor yıllardır uğraşıyorum ama çözemiyorum yani. Ama ben eminim ki problemimin sebebi de durumu da burada. Ve biz o insanla şöyle bir iki seans yaptığımızda şunu fark ediyorum. Yıllar yılı o insan problemi bu taraftaymış gibi uğraşmış. Ama o bir iki seansın sonucunda şurada olduğunu fark ediyoruz. Bambaşka bir tarafta. Şimdi biz hayatımızdaki problemleri genelde işimize geldiği gibi değerlendiriyoruz. Yani objektif bir şekilde değerlendiremiyoruz. İnsanlar kendi hayatlarında çok mantıklıymış gibi düşünme eğilimindeler ama genelde kendi yalanlarımıza inanma eğilimindeyiz. Şimdi böyle bir durumda benim birisiyle diye

0: Diyelim ki iş yapıyorum ve o insana değer de veriyorum. Belki benim zaaflarımı da biliyor bu insan ve sonrasında o insan beni aldattı, o insan beni kandırdı, dolandırdı. Ama ben bir anda sonraki bir seferde geldiği zaman Beyhan bu sefer çok farklı olacak. Ben inanıyorum ki diyelim ki Ahmet, Ayşe karşımdaki kimse onunla aynı şekilde tekrar tekrar aynı hikayeyi yaşıyorum. Benim gördüğüm, kitabın ismini öyle karar vermiştim. Birçok insanın uzun süredir mutsuzlukları varsa genelde aynı yerde aynı insanlarla aynı şablonları yaşayıp farklı bir sonuç bekliyorlar. Eğer beni üzen bir durum varsa, beni üzen bir insan varsa ben orada durarak o mutsuzluğumu değiştiremem. Sebep o aslında. Ama ben diyorum ki ne o elimden gitsin ne ben bir yerde kendimi değiştireyim. Olduğu yerde her şey değişsin. Bu sadece geçici anlamda bize fayda sağlayan bir şey olur. Adamın birisi yıllar önce yolda yürürken birden böyle aklına bir şey esiyor ve diyor ki ben diyor şimdi diyor tek ayağımın üzerinde duracağım. Kendi kendine kafasına esmiş böyle ve tek ayağının üzerinde duruyor. Sonra bir süre böyle durduktan sonra üzerinde durduğu ayağı ağrımaya başlıyor. Oradan geçenlerden yardım istiyor. Lütfen diyor bana yardımcı olun diyor. Bir şekilde benim diyor bu ağrıdan kurtulmam lazım. Böyle çok guru tarzında birisi geliyor. Diyor ki sen diyor kendini sevmiyorsun. Yeterince kendini seversen o ağrıyı hissetmeyeceksin. Kendinle bütünleş, akışı yakala. Böyle kendine odaklan, kendini sev diyor. Ya oha diyor, ben bunu nasıl düşünmemiştim adam. İşte kendine sarılıyor, olumlamalar yapıyor, kendini seviyor. İşe yarıyor bir 10-15 dakika ama sonrasında geri aynı şekilde ağrı başlıyor. Bu devam ederken tekrar yardım istemeye başlıyor. Başka biri geliyor orada. Diyor ki meditasyon yapmalısın diyor. Tüy gibi hafif olduğunu hayal et diyor. Uçtuğunu, süzüldüğünü, bulutların arasında savrulduğunu hayal et. Bir rüzgar gibi olduğunu düşün diyor. Ya diyor çok iyi fikir, bunu da deniyor. Ve bu da hakikaten bir süre işe yarıyor. Belki 15 dakika, yarım saat. Ama sonra ağrı yine geliyor. Yine yardım istemeye başlayınca birisi geliyor. Ya diyor sen deli misin diyor. İndirsene öbür ayağını. Niye tek ayağının üzerinde duruyorsun? Şimdi insanların mevzusu biraz bu. Temel bir problemim var. Onunla yüzleşmek istemiyorum. Ve aynı yerde, aynı şekilde mutluluğumu aramaya devam ediyorum. Bu kitabın ismini koyduktan sonra birçok insan bana çok tepki gösterdi. Yani evet. Niye ya? Niye mutluluğumuzu kaybettiğimiz yerde aramayacağız? Bu insanlar bedel ödemekten korkan insanlar. Şimdi hayatta her adımımızın, her seçimimizin bir bedeli var. Şimdi ben mesela bu işi sevmiyorsam, yaptığım işi istifa etmek istiyorsam istifanın riskini göze almalıyım ki yeni bir şeyi hayatıma alabileyim. Ben bir ilişkide mutsuzsam yani oradan ayrılmayı da göze alabilmeliyim yani hayatımda bir adım. Bir olumluyu seçerken aynı zamanda hayatımdaki bir konforu da feda edebilmem lazım. Bu alışveriş hayatın doğası. Bedel ödemek dediğimiz mevzu. Ama insanlar bedel ödemek istemiyor. Bedel ödemek istemeyince ne oluyor mesela? Şiddet gördüğünüz bir ilişki içerisinde 40 yıl kalabiliyorsunuz. Hiç sevmediğiniz bir işte 30 yıl çalışabiliyorsunuz. Niye? Devamlı kafada bir plan var. Mutlu olacağım, işte daha iyi olacak ama o bedel ödemeyi seçmiyorsun. Korkuyorsun ondan. Bir yerde mutluluğumuzu eğer kaybettiğimiz bir yer varsa bize yeni bir yöntem, yeni bir ortam, yeni bir mecra lazım. Ben bunu hatırlatmak istedim.
1: Cesur yani, olmak gerekiyor.
0: Ya cesur olmak gerekiyor. Ama yoksa şey yok yani insanın içerisinde gerçekten o cesurluğu yakalayamadığımız zaman çok zor yani.
1: Ama herkes cesur olamaz. Çünkü şu anda çağımızda da güvenli alan, güvenli alan inanılmaz derecede konuşuluyor ya. Güvenli alandan çıkanlar mutsuz olabiliyor. Kimisi de sanki o döngüde mutlu. Şöyle, farkında değil mutsuzluğunun.
0: Şunu ben düşünüyorum. Mesela seanslarda gözlemlediğim bir şey. Kimisi geliyor mesela misafirin senin. Çayını çorbanı içiyor. Hı-hı. Anlatıyor derdini. Yani çok değişmek istiyormuş gibi görünüyor. Yani inanılmaz böyle şikayetçi, ağlıyor. Ya ben diyor bıktım diyor. Ama mesela bir süreç ilerlemiyor insanla. Değişmeye hazır olmak dediğimiz bir şey var. Yani değişmeye mesela birçok insanın sen de karşılaşmışsındır eminim. Kurumsalda çalışan insanların işte İstanbul'un karmaşasından sıkıldım. Çok boğuyor beni. Ege'ye yerleşeceğim. İşte güneye ineceğim. Orada işte bir hayat kuracağım der ama yapmaz bunu.
1: Yok.
0: Yapmaz.
1: Hep hayalde kalır.
0: Hayalde kalır. Bu aslında anormal bir durum değil. Şikayetleniriz ama yeterince O konudan dertlenmemişizdir, acı çekmemişizdir. İlişkilerde de mesela insanlar geliyor, mesela ben çift terapisi yaptığım zamanlarda böyle hep idare etmişler durumla. Yani idare edebilecek bir durumda insanlar kötünün iyisine razı oluyor. Ama bir de gerçekten ihtiyacı olmak var. Öyle insanlar seansa geldikleri zaman bir misafir gibi değil, gerçekten böyle tıkır tıkır ilerliyor. Şimdi ben eğer değişmek istiyorsam, o cesareti göstermek istiyorsam ve gösteremiyorsam, devamlı o hayal kurma, şikayetlenme, mızmızlanma aşamasındaysam, demek ki bunun acısını çekmemişim. Demek ki idare edebiliyorum. Yani gerçekten ihtiyacı olan insanlar kiloda veriyorlar, hayatlarında değiştiriyorlar, ülkede değiştiriyorlar, işte değiştiriyorlar, ilişkide değiştiriyorlar. Yani burada o pişme dediğimiz mevzu. Şimdi ben şey diyorum bazen anlatırken, günümüzde terapiler çok popüler oldu ama çok da ucuz değil yani psikoterapiler. Şimdi insanlar böyle hepsi psikoloğa gitmek istiyor. Diyorum ki aman diyorum, psikolojinize sahip çıkın yani. Seans ücretleri ucuz değil. Bir de hani gidip seans aldığınız zaman aldığınız hizmetin kalitesi de meçhul. Bir gün bir danışan dedi ki, hocam dedi, sizin dedi terapilerden dedi ben hiç memnun değilim. Dedim neden memnun değilsin? Dedi hep dedi dertleri konuşuyoruz dedi. Ben dedi bazen ağlayarak çıkıyorum seanslardan yani. Yani böyle iş mi olur? Hem para veriyorum hem ağlıyorum yani. Peki dedim, ne olmalıydı yani? Hani nasıl bir şey umuyordun? Önceki psikoloğum dedi hiç sizin gibi değildi dedi. İçimden kızdım böyle. O zaman önceki psikoloğuna git diye.
1: Orada içimden, parti mi yapılıyormuş acaba?
0: Benzer bir durum söz konusu. Şimdi kadın derdini anlatıyormuş, psikoloğun arkasında bir saz asılı. Böyle mevzu gerginleşince adam diyormuş ki, sana bir türkü söyleyeyim de havan değişsin diye böyle yani. Dedim çok güzel, eğlenceli ama terapi dediğimiz şey bu değil yani, hani baktığımız zaman.
1: İnanılmaz. Şey, çok... Ben de gitmek istiyorum kendisine.
0: Ankara havası bile söylüyormuş yani.
1: Kesinlikle bulacağım bir şey.
0: Yani şimdi insanlar böyle terapi dediğimiz şey ya da hayatı değiştirmek dediğimiz şeyi, o mücadeleyi, mutluluğu şey zannediyoruz, böyle çok kolay bir süreçmiş gibi, ama acı çekmeden değişim mümkün değil. Hatta bazen bizim terapide kullandığımız bir yöntem vardır. Siz bize idare edilebilir bir kaygıyla gelmişsinizdir. Biz o kaygıyı biraz artırırız. Hani azıcık durumu gereriz mesela, sizi bak bu daha kötüye gidebilir diye. Siz korkarsanız, kaygınız artarsa çözüme bazen daha hızlıca gidebiliyoruz. O yüzden böyle bir tarafta var. İnsanların büyük bir kısmı idare ediyorlar. Cesaretsizlikten ziyade idare ederler. Ama ben şu noktada elbette insanların çoğunun değişmeyeceğini biliyorum. Genelde durumu kurtarma eğilimindeyiz ama eğer olur da değişebilenler arasında olursanız çok bence şanslı oluyorsunuz. Nietzsche'nin böyle buyurduğu Zerdüşt kitabında bir metaforu vardır. Der ki, insanların büyük bir kısmı der, toplumun bize dayattığı şeylere, rollere ejderha der Nietzsche. Ejderha ile anlaşma içindedir. Ejderha da onu belli ölçüde ödüllendirir. Ama der, bazı insanlar o ejderhaya karşı çıkmaya başlarlar ve bir deve olma sürecindedirler. Deve olmak dediğimiz mevzu, insanın bilme, öğrenme ve farkındalık aşaması. Yani olabildiğince deve metaforunun örneğinin sebebi de şu: uzun yolları, uzun yükler taşıyarak gidebildiği için. İnsanların bir kısmı, değişmek isteyen insanların %20'si, 30'u sallıyorum rakamı, o deve aşamasına ulaşıyor. Kendi sorunlarını fark ediyor, kendi hayatını fark ediyor, bir şekilde bir farkındalık kazanıyor. Ama diyor ki deve olmak değişim için asla yeterli değildir. İnsanın değişebilmesi için deve aşamasından aslan aşamasına evrilmesi gerekir diyor. Aslan aşaması ise aslında savaşmaktan geliyor. Şimdi biz değişmek istediğimiz zaman zannediyoruz ki etrafımızdaki insanlar, sevdiğimiz insanlar bizi böyle pohpohlayacak. Beyhan, durduğun hataya artık kendi sesini bulma zamanın gelmişti. Kendin olma cesaretini gösterme zamanı gelmişti diyecekler zannediyoruz ama asla öyle olmaz. Beyhan, ne alaka bu? Niye bunu değiştiriyorsun? Çok yanlış bir şey yapıyorsun. Sevdiğimiz insanlar bile, Yani bize itiraz ederler ve bizim değiştiğimizi, yanlış yolda olduğumuzu, var olan düzeni bozarak yanlış yaptığımızı söylerler.
1: Buna i̇şte, karşı peki nasıl korumamız gerekiyor kendimizi?
0: İşte savaşmak gerekiyor. Yani bunun korumasından ziyade orada o direnci, dirayeti göstermemiz gerekiyor.
1: Savaşçı bir ruh olacağız.
0: Yani savaşçı elbette kırarak, dökerek değil ama yani olur da ben memnun bir şekilde herkesi memnun etmeyi beklersem ister istemez aslan aşamasında kalıyor insanlar. Hatta deveden ötesine geçemiyor. Maalesef. Değişmek isteyen her

0: Yorumcu arkadaşımız psikiyatri seçmek istiyor. Daha öncesinde işte siyasal bilgiler okumak istiyor. Ama annesi diyor ki bu puanla doktor mu olacaksın sen? Ne alaka siyasal bilgiler? Sonra işte ben diyor psikiyatriyi çok seviyorum. TUS'ta çok iyi bir puan alıyor. Diyor sen diyor deli doktor mu olacaksın diyor. Bu puanla diyor kadın doğum seçmek varken. Şimdi yani bu aslında toplumun bize dayattığı hazır roller var. Eğer belli ölçüde buna uyarsanız size bir şey veriyor. O ejderha toplumun dayattığı. Ama bu insanlar genelde 40 yaşlarından 50 yaşlarından sonra bir anlamsızlık rüzgarının içine düşüyorlar. Ben ne yapıyorum ki ya? Dışarıdan mesela bu insanları çok güzel, yakışıklı, başarılı görebiliriz. Ama böyle onları yakından tanıdığımız zaman, konuştuğumuz zaman içlerinde doldurulması çok zor bir boşluk olduğunu görürüz. Yani o aslanı kimisi ergenlik zamanında yaşar. Kimisi bazen bakıyorsunuz 40-50 yaşında yaşar. Kadınlar mesela bunu genelde daha geç yaşıyorlar. Çünkü onlarda birazcık cici kız sendromu dediğimiz bir şey var. Yani hep uyumlu olmak, hep memnun edici olmak, onay aramak, itiraz etmemek. Bir yerde o rolü biraz daha kendine güvendikten sonra, eğer çocukları olmuşsa mesela, çocuklarının da cesaretiyle 40-50 yaştan sonra o itiraz ve savaş gücünü buluyor. Bizim bu savaşa ihtiyacımız var. Savaşmadan kendisi olabilen hiçbir şey yok. Rahmetli Doğan hocamızın bir kitabı vardır. Doğan Celioğlu'nun hatta en sevdiğim kitabı. Onun ismi de mesela Savaşçı'dır. Yani hayat böyle bir dizayn üzerine gidiyor. Ve son metaforun son kısmı şu. Eğer diyor bu noktaya gelirse insan, yani deve olduk, farkındalık sahibi olduk, sonrasında bir şekilde aslan olduk, savaştık ki herkesin savaşı farklı bir cephede ve farklı bir boyutta. Sonraki aşama bebek olmak diyor. İnsan kendini yeniden doğurur diyor. Kimisi bunu 20'li 30'lu yaşlarında, kimisi 50'sinde, kimisi 70'inde de yakalayabilir. Hiçbir zaman geç değil. Ama sadece böyle hazır reçetelerle, işte dünyayı gezerek, devamlı tatil yaparak, o Instagram'ın, sosyal medyanın bize sunduğu popüler reçeteler var ya, onlarla kendini bulabilen insan göremedim yani. Onu da söylemek isterim. Yani birazcık mutluluk, huzur, o stabil ve dingin hale ulaşabilmek için o direnci ve savaşı göstermemiz gerekiyor.
1: Peki size göre iyi bir hayat nasıl yaşanır?
0: Şimdi iyi bir hayat en başta biraz bahsettiğimiz gibi mükemmel bir hayat değil. Şimdi iyi bir hayatın kıstasının belirtileri çok yükseldi. Yani insanlar böyle ilişkiler deyince hep şey yapıyorlar. Yani her daim tutkulu. Mesela akşam adam eve gelecek işte. Böyle gülü ısırmış. Akşam eve geliyor. Hep tutkulu.
1: Her fena daim, da olmaz.
0: Her akşam böyle olsa. Ya arada olsa iyi ama ya her zaman böyle durumlar olmaz. Ya. Ama bazen mesela evliliklerde mevzu şudur. Sabah kalkarsın tavana bakarsın. Ben neden evlendim ki ya dediğin günler olur. Şimdi bu o ilişkide o insanı sevmediğin anlamına gelmez yani. Şimdi hayatta biz böyle pik noktaları bekliyoruz hep. Yani böyle zirvede olsun, hep tutku dolu olsun. Azıcık böyle düştüğü zaman ya eskisi gibi değil. Bir şeyler eksik gibi ya falan yani. Anne babalık bile öyle. Yani annesin babasının mesela anne babalar çocuklarına hiç kızmıyorlar bile. Seslerini yükseltmiyorlar. Bizim ofise gelen bazen eskiden gözlemliyordum işte anneler babalar çocuklarıyla beraber mesela psikologlar bizi izliyorlar dedi, tedirginler biraz. Çocuk şımarıyor ya mesela. Hemen orada böyle onun boyuna eğiliyor işte çocuğun yanında. Oğlum diyor evde nasıl konuşmuştuk diyor. Bak diyor şu anda ben mutsuz oluyorum sen böyle yapınca. Biz gözümüzü çevirdiğimiz anda böyle cimciği atıyor. Evde görüşeceğiz seninle falan diye. Şimdi anne baba olmanın da böyle tarafları var. Bazen böyle çok sevgi dolu olursun. Bazen böyle evlatlarına bakarsın içinden şey geçebilir. Evlat olsa sevilmez ya dediğin anlar geçebilir yani. Şimdi inişler çıkışlar. İyi hayatın böyle hep yukarıda olmasını beklemek bizi en çok mutsuz eden şeylerden bir tanesi. Birinci dediğim şey bu. Bir diğer mevzu iyi bir yaşam ilişkilerle çok önemli. Şimdi ben yaptığım bir şeyden pişmanım. Bir şeyi itiraf etmek istiyorum ama bir yudum kahve alacağım. Çok konuşturdum beni. Şimdi ben hep mesela seansa gelen ve zor kişiliklerle muhatap olmuş ve onlardan incinmiş insanlarla karşılaştığım için şimdi sen bana seansa gelmişsen şunu düşünüyorum. Yani seni üzen, inciten, zarar veren insan gerçekten narsistik özelliklere sahip. Ben terapilerde, danışanlarda bunu çok görünce ve ben işte toksik insanlar, zehir

0: kibirli insanlar, narsist insanlarla ilgili çok fazla video çektim. Sonra bu kadar yoktu ben çekmeden önce. Bu o kadar yayıldı ki toplumda narsizm oranı %2-3'tür ama insanlara sorsak herkes narsist. Herkes toksik insanlarmış gibi kendi hayatında azıcık onu üzenler. Şimdi ben işin klinik vaka kısmını gördüm. Ama normal insanlar da hayatlarında azıcık sorun çıkartan, azıcık problemli olan insanlara bu toksik, bu işte narsist, bu pasif agresif bir etiketleme içine girdi. Şimdi böyle bir sıkıntı oldu. Yani aslında genel kitleye hitap eden yayınlarda bunu vurgulamak lazım. Belki de benim es geçtiğim nokta bu oldu. İnsanlar herkesi bir noktada böyle tek kalemde silme eğiliminde. Yani eğer bana azıcık huzursuzluk veriyorsa diyorlar ya işte kaliteli bir yalnızlıkta işte ne derler kalitesiz bir dostluktan ya da kalabalıktansa kaliteli bir yalnızlığı severim. Komple yalan. Psikoloji böyle çalışmıyor aslında. Bizim insanlara ihtiyacımız var. Bizim dostlara ihtiyacımız var. Ve hiçbir dost tam anlamıyla %100 mükemmel değil. Yani azıcık böyle komşumuzla da arkamızdan dedikodumuzu yaptığını bildiğimiz bir insanla da elbette açık vermeyeceğiz ama arada bir ayaküstü sohbet ediyor olmak bize iyi geliyor. Şimdi modern zamanla beraber depresyonun özellikle en çok artma sebeplerinden birisi insanlar çok kapanma eğiliminde. Yani öyle bir noktada ki yalnızlaşıyoruz. Sen bana ufacık bir yamuk yapıyorsun. Diyorum ki Funda diyorum görüşülecek insan değilmiş diyorum mesela. Funda'ya çizik attım. Bir şarkıcı vardı ya Engin Nurşani onun bir şarkısı vardı. Adına bir cızık attım diye böyle. Devamlı herkesin üstüne bir çizik atıyoruz ve kimse kalmıyor bir süre sonra. Yani onu çıkarttım bunu çıkarttım devamlı yalnız kalma hali içerisindeyiz. Şimdi ama bizim toksik olmayan insan yok.
1: Ama şöyle de bir şey var. Kaliteli yalnızlık yanlış bir omuzda ağlamaktan daha iyi değil mi? Bence, yanlış omuzda ağlamak istemiyorum mesela. Bence, yalnızlığım çok kaliteli.
0: Bence öyle değil.
1: Neden değil?
0: Uzun vadede insanlar şöyle bir noktaya
1: doğru omuz bulduğumda evet. Ama yanlış omuz no.
0: Şimdi yanlış omuza hani bir omuzla ağlayacaksan en azından belli bir yakınlık olması gerekiyor. Ama bizim en azından etrafımızda insanlar olması gerekiyor. Bu insanlar belli ölçüde toksik olabilir. Hani bunu bir termometre gibi düşün.
1: Tamam.
0: Bizim normalde 8, 1 ile 10 arasında bir termometre. 8 ile 10'u hayatımızdan uzaklaştıralım.
1: Cidden, toksik ölçerle gezeceğiz.
0: Yani öyle bir cihaz icat edersek olabilir yani. Ama biz 4-5'in üstünde çıkartmaya başladık hayatımızda.
1: Yani tahammül seviyemiz çok azaldı.
0: Bence bu beklentilerimizle alakalı. Biraz kendimizi özel görmemizle alakalı. Bunu bana yapmamalıydı. İnsanlık böyle
1: ama
0: bir şey.
1: Ama çağ böyle değil mi? Çağ zaten insanı bencilliğe itti. Yani sen değerlisin, sen özelsin, sen kendini seveceksin, sen harikasın, muhteşemsin dedikçe insanlar zaten bencilleşti ve narsistleşti. Sadece kendini
0: ama
1: düşünmeye başladı.
0: Ama şimdi biz çağdan şikayet ederken bir yandan aslında yalnızlık da bu noktada kaliteli yalnızlık konusu bizi depresyona sürükleyen en önemli şeylerden bir tanesi. Yalnızlıkla ilgili yapılan bir araştırmada yalnız insanların mesela kendilerine karşı savunma eğilimlerinin normal yalnız daha az yalnız olan insanlara göre birkaç kat daha fazla olduğunu gösteriyor. Şüphecilik daha fazla. Alınganlık daha fazla.
1: Alınganlık çok
0: arttı. Yalnızlık arttıkça insan daha çok yalnız olma eğiliminde olmaya başlıyor. Bu sefer o bana yaklaştı. Acaba kötü bir niyeti mi var? Arkamdan mı konuşuyor? Niye öyle baktı? Bizim belli ölçüde temasta olmamız gerekiyor insanlarla. Yani bu şu demek değil, bize zarar vermelerine izin vermeyeceğiz. Ama zarar vermeyen insan da yok. İnsanın kendi annesi, babası, kardeşleri bile belli ölçüde insana zarar verir. Yani bir yerde bir kardeşi daha ayrıcalıklı tutar, bir yerde maddi bir beklentisi olur, bir yerde babayla derdini işte 50 senedir evlidirler ama durmadan işte evladının üzerine akıtır. Yani bunlara katlanmak zorundayız, alttan almayı unuttuk biz. Aslında bunu kastediyorum. Bazı şeyleri görmezden gelmeyi unuttuk. Sanki her ilişki, her şey tertemiz bir sayfada olmak zorundaymış gibi. Ama öyle bir durum yok. Her ilişkide sıkıntılar vardır. Sen arkadaşlarını düşünürken ne hissediyorsun bilmiyorum ama ben mesela sevdiğim, yakın olduğum arkadaşların 10 tane kötü özelliğini sayabilirim. Onlar
1: mutlaka
0: da eminim benim sayardı.
1: Mutlaka.
0: Ben ama yani kusursuz dostluğun peşine düşerek yalnızlaştığımızı düşünüyorum. Ve bu sadece şu anın problemi değil. Biz mesela Amerika'daki iyi şeyleri bilmiyorum ama kötü şeyleri bir 20 yıl geriden takip ediyoruz. Yani oradaki ruh sağlığı problemlerini, alışkanlıkları, trendleri. Oradaki yalnızlığın
1: çok ciddi bir yalnızlık
0: Avrupa'da
1: var.
0: Da çok ciddi bir yalnızlık var. Bize de hızlıca

0: geldiğini, özellikle birazcık eğitim seviyesi yüksek, büyük şehirlerde yaşayan insanların hızlıca yalnızlaştığını görme eğilimindeyim. O yüzden birazcık dediğim gibi eski usul, hani bazı şeyleri görmezden gelmek, bazen alttan almak, kaliteli yalnızlıkla kendimizi avuttuğumuzu düşünüyorum. Yani elbette arada bize çok fazla zarar vermeyen insanları da hayatımızda tutmamız gerekiyor bence.
1: Peki, mutlu hayatın
0: Sizi burada ikna edemedik.
1: Evet, olmadı gerçekten. Bunu uzun uzun tartışırım. Mutlu bir hayat size göre huzurlu bir hayat mıdır?
0: Şimdi mutlu bir hayat ve huzurlu bir hayat. Mesela ikisini birbirine çok kıyaslarlar. Mutluluk mu, huzur mu diye. Mutluluğu bir andan keyif alma hali gibi düşünebiliriz. Yani insanın keyif hali, neşe hali. Şu an buradayım ve içtiğim kahveden, sudan çok lezzet alıyorum. İçim böyle kıpır kıpır. Bu mutluluk hali. Ama bizim bunu her daim
1: 24 saat böyle bir şey olamaz.
0: 24 saat değil, devamlı böyle bir durum mümkün değil. Yani bir ay içerisinde bu anı yaşadığımız şeyler çok azdır.
1: Huzursuzluktan bir beslenme hali var. Herkese merhaba dediğim mesela, ya aman işte şu da şöyle ya falan bir şikayet ediyor. Hatta İlber Hoca'nın bir sözü var. Mutluluk diyor hem görevdir hem haktır diyor. Karşındakini mutlu edecek. Bizim insanımıza diyor merhaba deyince şikayet etmeye başlar. Hani bu şikayetten de kurtulamıyoruz.
0: Yani İlber Hoca her zaman çok güzel tespitleri olur. Bu noktada mutluluk bir haktır dedin, öbürü neydi?
1: Görev.
0: Görev.
1: Yani sen diyor hem mutlu olmaya hakkın var, hem de görevlisin. Karşındakini de mutlu etmek zorundasın diyor. Yani ona diyor şikayet ederek onu da canını sıkma diyor.
0: Ya mutluluk bir görev dersek bu bir suçluluğa sebep olabilir. Yani mutluluğu hedefleyerek çok ulaşamayabiliriz. Ama şunu hedefleyebiliriz. Yani
1: karşındakini mutlu etme.
0: şikayet etmek. Bu bizim şeyimiz. Gidiyorsun mesela, adam işte kaç milyonluk arabaya biniyor, esnaf. Diyorsun ki nasıl işler? Çorba kaynıyor ya. Yani hani işim çok şükür iyi demiyor mesela.
1: Demiyor.
0: Çok şükür deme şeyimiz yok yani birazcık
1: Neden
0: daha.
1: böyle?
0: Bizim bence temas kurma şeyimiz bu. Yani şikayet etme,
1: Oradan
0: öfke,
1: mı iletişim kurabiliyoruz?
0: O şekilde oradan yürüyoruz aslında. Yani sanki iyi olan şeyler yeterince dikkat çekmiyormuş gibi. Mesela ana haber bültenleri bile öyle değil mi? İyi bir şeyden çok bahsedilmez. Yani en acı verici, en kötü şeyler bizde daha dikkat çekici. Mesela kadın programlarının birçoğu aslında en acı dolu olaylardan bahsediyor. Birazcık belki
1: Çok
0: böyle bir
1: dramatik.
0: altyapımız, kökenimiz var. Güzel şeyleri bahsetmiyoruz. Belki de göze gelmesinden çok aslında basitmiş gibi görünüyor ama sevmiyor insanlar. Acaba bir sıkıntı olur mu diye korkuyorlar. Sadece şu var. Ben bir ilişki içerisindeyken kötüyü konuştuğum zaman o kötü hep öyleymiş gibi geliyor. Yani hayatım öyleymiş gibi hissetmeye başlıyorum. Ve bir yandan ben seninle oturduğum zaman senden beni parlatmanı istiyorum. Beni cilalamanı istiyorum. Yani hadi Funda beni öv. Hadi bana iyi hissettir. Ama birazcık ben de mesela sana spot ışığını tutmalıyım, sana iyi hissettirmeliyim. Bunu çok ihmal ediyoruz. Yani diğerleri beni mutlu etsin, diğerleri beni üzmesin ama iş icraata gelince ben bir şey yapmak istemiyorum. Şimdi aslında zihnen baktığımız zaman bir şeyleri yapmak istiyoruz ama gerçek hayatta o şeyi göstermiyoruz. Bana ilgi gösterilsin ama birazcık o adımı atmıyoruz, o mutluluk enerjisini vermiyoruz. Daha çok şikayetle temas kuruyoruz. Ben kendi adıma ben de sonuçta bu toplumun, Türk toplumunun bir parçası olarak ben de bu yöntemi kullandığımı fark ediyorum. Otomatik pilotumuz bizim böyle. Bir şey yapıyorsun, hemen dertlenmeye başlıyorum. Aslında hayal ettiğim işi yapıyorum. Çok da şu anda mesela şehir şehir geziyorum.
1: Ne
0: Beni
1: güzel.
0: seven insanlarla bir araya geliyorum. Kitap imzaları yapıyorum. Ve diyorum ki çok yoruluyorum ya. Çok devamlı bundan şikayet ediyorum. Diyorum ki Beyhan, bu bir lütuf aslında. Yani
1: Tabii ki.
0: Çok az insana nasip olacak bir lütuf. Neden şükretmiyorsun? Mesela fark ettiğim anda artık çevirmeye başlıyorum. Çok şükür ya, her şey çok yolunda. Müthiş hissediyorum diyorum. Şimdi
1: Evet.
0: bu üslubumuzu değiştirmek bile bize önemli. Bir de bazen mesela ben hemen diyorum ki, ya diyorum kilo mu aldın acaba? Hemen karşımızdaki insanların eksikliklerini söylemek zorundaymışız gibi hissediyoruz. Ama bazen bunu iyi niyetle yapıyor insanlar. Farkında olmadan. Mesela ben diyor yapıcı eleştiri yaptım sana. Ama eğer insanların
1: Ya
0: güzel...
1: sınır ihlali bunu hak değil ya. Benim
0: Değil.
1: sınırlarım ihlal oluyor.
0: Değil. Ama mesela ben yapıcı eleştiri yapsam da seni hiç takdir etmiyorsam, ya senin benim hayatımda sağladığın güzel şeyleri hiç ifade etmiyorsam, yapıcı eleştiri de bir süre sonra yıkıcı bir etki yapmaya başlıyor. Yani hatta şey derler, bir olumsuz mesajın telafisi 4 olumlu mesajdır. Yani çok yıkıcı olabiliyor. Burada

0: da birazcık etrafımızdaki insanları da onore etmemiz lazım. Gidip insanlara yağ çekin demiyorum ama hani eğer birisi hayatınızdaysa, onunla temas halindeyseniz güzel bir tarafı vardır, bir güzel insan yönü vardır. Yani onu
1: güzel
0: vurgulamak
1: ya
0: illa her şeye güzel bakmak zorunda değilsin ama iyi bir şeyini söylemek lazım. Ona da iyi hissettirmemiz lazım. Ama bütün bu çabaya rağmen insan bazen mutsuz hissedebilir. Bazen sana oluyor mu bilmiyorum ama hava durumundan ben çok etkileniyorum.
1: Ben de etkileniyorum.
0: Yani bazen ben mesela bunu anlatmayı çok seviyorum. O da bu stüdyolarda arada çekim yapıyor, kendisi hemşerim. Buradan ona sesleniyorum diye şey yapacağım. Şimdi bazen modum çok harika kalkıyorum. Diyorum ki işte aynanın karşısına geçiyorum böyle, uykumu almışım, süper hissediyorum. Diyorum aa diyorum kim bu yakışıklı? Benmişim. Sonra öyle bir caps vardı ya. Ben Ankara Bayla'lıyım. Ankara Bayla'dan diyorum bir Kenan çıkmış diyorum, bir Beyhan çıkmış. Kenan İmirzalıoğlu bizim hemşerimiz, ondan sonra Kenan abi de diyorum boş ver. Beyhan gibisi var mı? Narsizmimin zirvesindeyim. Ve modum yüksek. Aradan 1-2 hafta geçiyor mesela. Sabah kalkmışım, uykumu alamamışım. Hava kapalı, çok etkileniyorum. Mesela bugün de hava kapalıydı biraz. Sabah kalkıyorum, aynanın karşısına geçiyorum. Ya diyorum kim bu atırsız Allah aşkına? Tipe bak. Nasıl insan içine çıkacaksın?
1: Ama çok normal insansın.
0: İnsanlığın hali bu. Biz ne kadar çaba gösterirsek de bazen böyle şey oluyor. Nasıl diyeyim? Sonucu kontrol edemiyoruz.
1: Yani bazen kontrol etmeye çalışalım modumuzu.
0: Ama bunu ediyoruz. O. Ama çok ediyor insanlar.
1: Modumuz bu.
0: Mesela şey diyor, olumlu düşünmeliyim. Her zaman mutlu olmalıyım. Mesela mutluluk zorlantısı dediğimiz bir şey var. İnsanlar kendini evet. mutlu olmaya zorluyorlar. Her an mutlu olmalıyım, hiç üzülmemeliyim. Bir de şey var ya, işte üzülürsem, kötü düşünürsem bunu çağırırmışım gibi. Ya böyle saçma bir şey mi olur? Yani insan bazen böyle karşısındaki insandan da kötü bir enerji alabilir. Canı hiçbir şey istemeyebilir. Her şeyin yolunda olmasına rağmen o yataktan kalkmak istemeyebilirsin. Bazen alıngan olursun, bazen öfkeli olursun. Ben bunları yok sayıp mutlu olmaya çalıştığım zaman daha da mutsuz oluyorum.
1: Tabii ki.
0: Yani birazcık bu aşırı mutlu olma
1: zorlamasından çıkmak gerekiyor.
0: Öyle bir şey asla mümkün değil. Yani en temelde başta söylediğim şey var ya, doğayı, akışı kabullenmek. Yani o sevdiğini alamıyorsan aldığını seveceksin mevzusunu.
1: Çok katılmıyorum da. Çok katılmıyorum.
0: Bunu insanlar için değil, hayat
1: ben
0: için.
1: Ben sevdiğimi
0: de
1: alırım çünkü. Ya, ben sevdiğimi alırım. Aldığımı sevmek zorunda bırakmasın Allah.
0: Ama bence büyük konuşmamak lazım.
1: Büyük konuşmuyorum işte, Allah bırakmasın diyorum yani.
0: Yani hayat için de geçerli. Ama bence bu. Yani şimdi sen bir sürü şey yapmak istersen olmaz bazen. Şimdi oturup bir ömür boyu neden
1: olmadın? Doğru zamanda olur mutlaka. O zaman olmaması
0: olmayabilir.
1: Olmayabilir.
0: Evet evet.
1: Ama yani, ona delirmem yani. Yani
0: ama birçok insan bu noktada kaybetmiş gibi hissediyor ve savaşmaya devam ediyor. Ben onlara şey diyorum, kapıda bekleyen insanlar. Mesela sen şu kapıya gidiyorsun, devamlı çalıyorsun, kapı açılmıyor sana. Bu sefer bekliyorsun kapının önünde, devamlı çalıyorsun ve tek odak nokta o kapı oluyor. Ya bir dur. Açılmıyorsa bir dolan gel.
1: Başka bir odak
0: başka
1: mısın?
0: Diyorum.
1: Başka bir odak bu. Hayat akışında sen de hayatla beraber ak. Ben buralardayım lütfen. Peki beklentisiz hayat. Peki ilk başta dediğiniz hani insanların sahip olma hali. Yani materyalist bir dünyadan mutlu oluyorlar. Bu insanlar nasıl mutlu olabilir? Şu an çağımızda bunu çok görüyorum. Yani gerçekten araba alınca mutlu, ev alınca mutlu, teknesini biraz daha büyütünce mutlu falan. Bu insanlık hiçbir şey mutlu edemez gibi geliyor bana. Bunların olmadığını düşünün. Bir gün teknesi gitti elinden, dünyanın en mutsuz adamı. Hayatı kapatıyor.
0: Ya bu kısımda mesela aslında bunlara sahip olduğumuzda, bir telefon aldığın zaman da, yine bir kahve fincanı aldığın zaman da bir süre mutlu oluyorsun gerçekten. Ama şimdi nesnelerle biz mutluluğu eşleştirmiş durumdayız. Hani derler ya, duyguların metalaşması diye bir şey var. Yani şu anda ben geçen özel okul reklamı gördüm, kreş. Mutluluğun kapısı diye mesela şey. Kreşle mutluluğun kapısı ne alaka diyeceksin ama her şeyi satarken bir duyguyla eşleştiriyoruz. Yani ürünler artık ürün olmaktan çıktı. Yani telefon sana bir ayrıcalık sunuyor, araban karizma sunuyor, saatin bambaşka bir çekici erkek sunuyor, parfümün arzulanan bir kadın olmak sunuyor. Her birinin bize sunduğu ve eksik olduğumuz bir şeyi var. Böyle bir durumdayken koşullanmış durumdayız. Yıllardır, belki doğduğumuzdan bu yana, ki bu arada çocuklar reklamlara en çok maruz kalan ve zihnimize temel olarak kodlanan kısımdalar. Biz böyle bir dünyanın içinde büyümüşken nesnelerin bizi mutlu edeceğini geleceğine inanıyoruz ve devamlı satın alıyoruz. Şimdi satın aldıkça bir

0: Araba alıyorsun. Yani herkes yeni aldığı şeyde mutlu oluyor. Ama sonrasında bu mutluluk sıradanlaşıyor ve o araba, o saat, o ev, o tekne, eğer amacın teknedeki deniz hayatını sevmiyorsan ve sadece onu almaksa mutluluğunu sağlayan şey, bir süre sonra yeni bir şeye ihtiyacın oluyor. Ve bundan sonra biriktiricilik karşımıza çıkıyor. Bu bizim aslında daha çok Amerikan usulü kapitalizmin bize sunduğu bir şey. Hep bize dikey yükselişi tavsiye ediyor. Yani
1: biz yatay mı öneriyoruz
0: yatay
1: hocam?
0: genişleme. Yani dikey yükseliş dediğimiz mevzu, bu kahveyi içiyorsam işte daha özelini arıyorum. Onun ötesinde daha özel bir fincanı arıyorum. Telefonumun kamerasını artırıyorum. Arabamın modelini artırıyorum. Bu da devamlı olarak bir döngü. İnsanın dikey yükselişteyken manzaranın, hayatın, akışın tadını çıkartması mümkün değil.
1: Değil.
0: Bir yerde durması gerekiyor. Ama hani ekonomik anlamda bu kadar zorlanırken bir parantez açmak isterim. Paranın, seçeneklerin çok fazla olması bizi mutlu etmese de yeterince, eğer hani amacımız deneyim değilse, ama yokluğu ve belli bir standardın altında maddiyata sahip olmak kesinlikle mutsuz ediyor. Yani bunu da hesaba katmamız lazım. Eğer azsa ve sıkıntı varsa orada o sıkıntı. Ama fazla olduğu zaman bu sefer o da değil, o da değil, o da değil, devamlı bir arayış hali çıkabiliyor. Burada nesne değil, deneyimse. Mesela bir insan tekne alıp çok mutlu olabilir. Çünkü saatler geçirebilir orada. Ben mesela motosiklet aldım kendime ve alır almaz hani bir köşeye atmaktansa bir uzun bir yola çıktığım zaman saatlerin nasıl geçtiğini anlamıyorum ve beni heyecanlandıran bir nokta da yaklaşık 3-4 senedir mesela beni mutlu ediyor tekil bir şey olmasına rağmen. Ama eğer ben bunu sadece bir poz çekineyim, o orada dursun, başka bir şeyi arayacaktım yani sonrasında. Yani birazcık nesne değil, deneyim ve hayatın tadını çıkartmak. Yatay zamanlama, yatay kısım.
1: Sürecin keyfini çıkartıyoruz.
0: Sürecin, ama dikey olduğu zaman devamlı böyle onu geliştireyim, o da artsın, bu da artsın noktasında insan bir bakmış ki ömür geçmiş. Ben şu an 39 yaşındayım. 30'dan sonra hayat yokuş aşağı gidiyor. Çok hızlı geçiyor zaman. Yani biraz böyle o kısma odaklanmak
1: Demeyelim,
0: lazım.
1: demeyelim, öyle yeni başlıyor diyelim. Ya hayatı yeni başlıyor. Peki son olarak sosyal medya. Sosyal medya da sanki insanları depresyona sürüklüyor. Yani kızlar her gördüğünü oradan istiyor, kıskanıyor,
0: Sadece kızlar
1: bunalıma
0: mı?
1: giriyor. Erkekler de mutlaka, ama ben kızlarda daha çok görüyorum. Hani inanılmaz böyle bir mutlu bir dünya var orada ve o kızlar o hayatı istiyor. Bunun nasıl önüne geçilebilir?
0: Bence sadece kadınlar değil, erkekler için de geçerli. Yani ilişkileri bile etkiliyor. Mesela orada insanlar çok güzel giyiniyor, çok işte güzel fiziklere sahip, fiziki özelliklere sahip
1: herkes
0: erkek
1: mükemmel.
0: mükemmel. Yani artık birçok insan filtresiz fotoğraf çektirmiyor ki bu hakikaten filtre ciddi bir psikolojik anlamda bir şeylerin ters gittiğine dair de bir problemi gösterebiliyor. Bir yerde sosyal medya bize algoritmik olarak en ideali gösteriyor. Şimdi mesela siz Instagram kullanıyorsunuz. Kaç yaşındasınız diyelim, işte yaşınızın bir kategorisi var.
1: 23.
0: 23. Evli misiniz, bekar mısınız? İşte nerede yaşıyorsunuz? İşte lisans mezunu musunuz, yüksek lisans mezunu musunuz? Seyahat etmeyi sever misiniz, sevmez misiniz? İşte çok para harcar mısınız, harcamaz mısınız? Belki onlarca kategoride biz etiketleniyoruz sosyal medyada. Ve siz o anda keşfete girdiniz ve işte bir telefon baktınız ya da telefon kılıfı baktınız ya da işte bir kıyafet baktınız. O anda keşfeti birkaç kere buna baktığınız zaman sizin kategorinizde olan insanları en çok beğendiği gönderilerle karşı karşıya kalıyorsunuz. Ve dolayısıyla sizin de daha çok vaktiniz orada geçiyor. Sizin yaşınızda, sizin ilgi alanınızdaki insanların pik noktasını görüyorsunuz. Her zaman pik noktasıyla muhatap oluyoruz. Ve bu sefer ne oluyor ben kendi kategorimdeki en iyiyi görüyorum. Bu sefer diyorum ki, aynaya bakıyorum, kim diyorum ya bu? Bu nasıl bir insan? Yani kendimi beğenmeme noktasına geliyorum. Instagram depresyona sebep oluyor. Çünkü ciddi bir değersizliği körüklüyor. Twitter'sa ve benzeri uygulamalar
1: orada da bir
0: kaygıyı,
1: öfke var.
0: Kaygıyı, anksiyeteyi.
1: Orada
0: çünkü
1: kavga var, burada mutlu dünya var.
0: Dünya yanıyormuş gibi hissediyoruz orada.
1: Evet.
0: Orada da mesela algoritma bize en kötü haberleri gösteriyor. Bu haftada bir gün olabilir, haftada birkaç akşam olabilir, bazen yaz döneminde bir iki hafta olabilir. Herkesin kendine uygun hali ya da mesela sadece telefondan Instagram'a, Facebook ya da Twitter'ı silmek de olabilir.
1: Yapamam.
0: Arada bir bunları yapmak gerekiyor.
1: Asla.

0: Yapamam. Yapamayacağım, sözler veremem.
1: Tedaviye ihtiyacım var.
0: Hocam şaka bir yana çok teşekkürler. Keyifli bir sohbet oldu. Gerçekten iyi ki geldiniz.
1: Teşekkür ederim.
0: Yeni kitapları bekliyoruz.
1: İnşallah.
0: Yıldız Sohbetler'den bu haftalık bu kadar. Haftaya farklı konu ve konumla karşınızda olacağım. Hoşçakalın.

0: Süper B Ligi 1. grupta 4. maçların heyecanı yaşanıyor. 3'te 3 yaparak liderlik koltuğunda oturan Murat Yakın yönetimindeki İsviçre, ilk maçta 3-0 yendiği Kuzey Makedonya'yı konuk ediyor. İsviçre maçı kazanarak milli arayı 4'te 4 ile noktalamak, Kuzey Makedonya ise zorlu deplasmandan puan almayı hedefliyor. B Ligi 1. gruptaki İsviçre-Kuzey Makedonya Uluslar Ligi mücadelesi bu akşam 21.45'te A Para'da.
1: Genel izleyici için uygundur.

0: Alper ekranlarından mutlu günler. Bize sorunla karşınızdayız. Sayın seyirciler, bugün enflasyon verisi açıklandı. Eylül ayı enflasyonu yıllık %29,73, aylıkta %1,84. Peki bu veri ne anlama geliyor memur ve emekliler için? Bunu detaylandıracağız bu hafta ve sorularınıza cevap vereceğiz Faruk Erdem'le birlikte. Bize sorun@apara.com.tr mail adresimiz. Bu mail adresine sorularınızı şimdiden yollamaya başlayabilirsiniz. Faruk Bey, hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk. İyi yayınlar olsun.
0: Bugün 9 aylık fark belli olmuş oldu. Tabii 3 aylık, aslında öyle söyleyeyim, evet. 3 aylık fark belli olmuş oldu. Temmuz-Eylül enflasyonu %5,57 oldu. Evet. Eylül ayı enflasyonu %1,84 oldu. Ne anlama geliyor memur ve emekliler için bu oranlar?
1: Şimdi 9. ayın tabii enflasyonu açıklandı elbette. 9 aylık enflasyon belli oldu ama biz son 6 aya baktığımız için, evet, hani ilk 6 ayın, doğru, artışı yapıldı. O yüzden de bizim için şu anda son 6 ayın verisi çok önemli. Senin söylediğin gibi yıllık enflasyon %29,73 ki aşağı yukarı 5 yıl 57-58 ay sonra ilk kez %30'un da altını görmüş oldu enflasyon. Bu aslında, bu yıllık enflasyon bize şunu anlatıyor. Yıl sonundaki tahminlerin aşağı yukarı tutabileceğini de göstermiş oldu. Biliyorsun orta vadeli programda %28-29 aralığında bir tahmin var. Piyasa katılımcıları anketlerinde de %29-30, hadi bazı tahminlerde de 31 civarı bir tahmin var. Dolayısıyla biz yıl sonu için yaptığımız hesaplamaların çoğunun aşağı yukarı tutacağı da görülmüş oldu aslında. Bugünkü enflasyon verisi bize biraz bunu da anlatıyor ama tabii 3 aylık veriye bakacağız şimdi. Eylül ayı 1,84 çıktı ki Ağustos'ta aşağı aynı rakam çıkmış oldu. 2 aylık enflasyon %3,65'ti yani Temmuz-Ağustos. Buna Eylül'ü de ekledik. 5,57 rakamını bulduk. Bu tabii kümülatif bir işlem oluyor. Hani toplayarak yapılmıyor. O yüzden de hani arkadaşlarımız bazen topluyorlar işte 3.65 ile 1.84 toplanınca 5.57 etmez diye. O toplama değil.
0: Evet.
1: Enflasyon kümülatif olarak hesaplanıyor. Çünkü bir önceki ayki rakamın üzerine 1.84 hesaplanıyor. Dolayısıyla 3 aylık enflasyon %5,57'yi buldu. Bu SSK ve Bağkur emeklisinin 3 aylık artışı anlamına geliyor. Yani 3 ayda bir artış yapılmıyor ama 5,57 kesinleşmiş bir rakam cepte. Bunun üstüne Kasım gelecek, Ekim gelecek, Kasım gelecek ve Aralık gelecek. Dolayısıyla 3 enflasyon verisi daha gelecek ve 6 aylık oran ortaya çıkacak. Peki ne olabilir 6 aylık oran? Az önce konuştuğumuz, şuradan ben bir su içeyim izinle.
0: Tamamdır. 3 aylık enflasyon %5,57 Temmuz-Eylül farkı ortaya çıkmış oldu. Siz buradan devam edin isterseniz.
1: Evet, şimdi

0: 6 aylık oranı nereden buluyoruz? Evet. Az önce söylediğim gibi işte orta vadeli programda %28-29 aralığı var. Tahminlerde de 29-31 aralığı var. Dolayısıyla buradan bir hesaplama yaptığın zaman %9 ile 10 aralığında bir 6 aylık enflasyon geleceği aşağı yukarı kesin gibi görünüyor. Zaten 5.57 de biraz bunu anlatıyor bize. Bu SSK Bağkur emeklisinin yıl sonundaki artış oranı %9 ile 10 aralığında bir noktada olacağını gösteriyor bize. Memur emeklisine baktığın zaman memur emeklisi toplu sözleşmeden %5 alacak Ocak'ta. Evet. Ama onların enflasyon farkı da var. Enflasyon farkı da şöyle hesaplanacak. Temmuz'da aldıkları %7 oranındaki zamın üstünde oluşan enflasyon verilecek. 3 aylık rakama baktığın zaman %7'yi henüz geçmedi. O yüzden hani ilk 3 ayda bir fark oluşmadı ama yıl sonunda 9-10 beklediğimiz için
1: fark oluşacak.
0: Fark oluşacak. Evet. O farkla birlikte de memur emeklisinin yıl sonu artışı %7 ile 8 aralığında bir noktada olacak.
1: Evet. Peki şimdi diğer bir grafiğimiz daha var. Maaşlar ne olacak? Bakalım. En düşük memur maaşı, en düşük memur emeklisi maaşı ne olacak? Onlara da bakalım.
0: Şimdi tabii en düşük memur maaşını nereden hesapladık? İşte o %7-8 artıştan hesapladık. Göre, evet. 75 bin lirayla 76 bin lira aralığında en düşük memur maaşını biz Ocak'ta görmüş olacağız. En düşük memur emeklisi maaşını ise 33 bin ile 34 bin lira arasında göreceğiz. En düşük SSK Bağkur maaşı ise 26 bin ile 27 bin lira arasında göreceğiz. Şimdi şu ilk iki rakam oranlarla bulunan rakamlar. Alttaki rakam ise yasayla belirlenen bir rakam. Biz oranla arttırdık ama yani enflasyon oranı kadar arttırdık bunu. İşte 9-10 aralığında. Ama bu yasayla belirlendiği için rakamlar değişebilir yıl sonunda. O yüzden de hani biz sadece enflasyon oranında arttırılmış rakamı verelim dedik. Şu anda 23.552 lira biliyorsun en düşük emekli maaşı. Bunun altında maaş verilmiyor. Bunun altındaki bütün maaşlar tamamlanıyor bu rakama. Yıl sonunda da 26.000, 27.000 rakamı ortaya çıkacak. Bilemiyorum tabii yasa düzenlenirken bu rakam da konulabilir. Bunun üstünde bir rakam da belirlenebilir. Onların hepsini ocağın 3'ündeki enflasyon rakamı açıklandıktan sonra öğreneceğiz. Ama şunu söyleyelim. Bugünkü hani ilk baştaki sorunu cevaplayayım. Bugünkü rakam bize neyi anlattı? %5.57'nin cepte olduğunu anlattı bir. İki, memur ve memur emeklisinin yıl sonunda mutlaka enflasyon farkı alabileceğini gösterdi. Üç, yıl sonunda 6 aylık enflasyonun %9-10 aralığında olacağını, bütün hesaplamaların da aşağı yukarı bununla yapılması gerektiğini göstermiş oldu.
1: Peki, şimdi sorulara geçelim. Tekrar hatırlatalım seyircilerimize. Bize sorun @apara.com.tr mail adresimiz ekranda da zaten şu anda görüyorsunuz. Sorularınızı yollayabilirsiniz bu adrese. İlk sorum. Hüseyin Özaltı. 1969 doğumluyum. Bağkur'a giriş tarihim 19 Ocak 2011. Milli Piyango bayisiyim. Şu anda Milli Piyango satıcısı olarak Bağkur prim ödemede güçlük çekiyorum. 5400 günümü tamamlayıp Bağkur'u kapatıp ne zaman emekli olurum?
0: Şimdi şöyle 5400 gün Bağkur'da kısmi emeklilik için gereken prim sayısı. Evet 5400 günden de emekli olabilirsiniz ama orada tabii yaş şartı biraz yukarıya doğru çıkıyor. Niye? Bu 5400'ü tamamladığınız güne göre 63 ya da 64 yaşında emekli olabilirsiniz.
1: Devam ediyorum. Cumhur Kutlu'nun sorusu. Ocak 1986 doğumluyum. 30 Ağustos 2008 tarihinde girişim var. 5100 gün primim var. Kademeli emeklilik çıkarsa şartlar ne olur?
0: Şimdi sondan başlayayım. Kademeli emeklilik diye bir şey yok. Evet. Bunu söyleyince de kızılıyor ama şu anda yok yani böyle bir şey yok. Evet. Çıkarsa diye de bir ihtimal de yok. Yani bununla ilgili herhangi bir çalışma yok. Yok. Bir yasal evet. çalışma yok, bir idari çalışma yok, bir teknik çalışma yok. Gündemde değil yani ama sanki çıkacakmış gibi veya çıkmış gibi sunuluyor. İnsanlar da böyle evet. ümitleniyorlar. Ben size söyleyeyim emeklilik şartlarınızı. 2008'deki işe girişinize göre 7200 günü tamamlayacaksınız ve 61 yaşında emekli olacaksınız.
1: Ahmet Muti. 1979 doğumluyum. İlk SSK giriş tarihim 1979.

0: 1998 yılı. Son 3,5 yıldır 4A kapsamında sigortalı olarak çalışmaktayım. Toplam 5349 prim ödeme günüm bulunmakta. Bunun 1923 günü Bağkur kapsamında, ayrıca 6 aylık askerlik sürem bulunmakta olup henüz askerlik borçlanması yapmadım.
1: Şimdi 1998 girişine göre en az 5975 gün gerekiyor. Ama tabii şimdi 5349 günüm var ve bunun 1923 günü Bağkur diyor. Son 1923 gün mü, ilk 1923 gün mü? O çok önemli.
0: Evet.
1: Dolayısıyla eğer ilk 1923 günse ve şimdi 3,5 yıldır da çalışıyorum diyor ya, o önemli. Askerlik borçlanmasıyla bunu 5975 güne tamamlayın ve emekli olun EYT'den.
0: Peki, devam ediyorum. Naim Duman'ın sorusu. 2000 tescilim var fakat tarım tefkikatı yapıldığı halde adres yazmadığı için tescilimi geri çekemiyorum. Ne yapmalıyım diye sormuş Naim Duman.
1: Şimdi bu tefkifat dediğimiz şey prim kesintisi aslında. Evet. Tarım üretimi yapanlardan bu prim kesiliyor ama birçok çiftçi bu sorunla karşı karşıya, onu da söyleyeyim. Adres yazmadığı için makbuzana bir adres bilgisi eksik veya yetersiz yazıldığı zaman kişinin kimlik tespiti yapılamadığı gerekçesiyle bunlar sayılmıyor. Tescil başlangıcı geriye çekmiyor, en azından onu söylüyorum. Bir hukukçuyla görüşsün. Zaten emindir kendisinden, hani 2000 yılında o kesinti yapılmıştır. Bir hukukçuyla görüşüp bir bunu dava konusu da yapabilir, SGK'ya başvurabilir. Bu iş çözülür diye düşünüyorum. Yani gerçekten kesinti yapıldığı halde sadece adres yüzünden bu sorun olmuşsa, ki zaman zaman bununla ben de karşılaşıyorum, yani bana da geliyor bu problemler. Dolayısıyla bir hukukçuyla görüşüp bu işi çözebilirler. Dolayısıyla evet, tescil 2000 yılında olur.
0: Peki, Murat Avşar'ın sorusu. Şu anda raporlu emekliyim. Raporluyken çalıştığım yerden aylığımı alabilir miyim?
1: Şimdi raporlu emekliden kasıt ne, tam anlamaya çalışıyorum. Şimdi emekliyim, çalışıyorum, evet, rapor aldım. Yani hastalandım ve rapor aldım. Rapor parası alamazsınız ama maaşınızı alırsınız iş yerinde. Ama malulen emekli ise, raporlu emekliyim ben kasıt o da olabilir. Eğer malulen emekli ise biliyorsun çalışamıyor malulen emekli. Evet. Vergi indirimiyle emekli ise evet, çalışıyor ve maaşını alabiliyor.
0: Tarık Kul'un sorusuyla devam ediyorum. 1979 doğumluyum. Eşimin 3600 günü var. 1997 işe giriş tarihi. 3600 günle emekli olma şansım nedir?
1: Şöyle, 3600 günü varsa zaten emekli olabilir ama tabii 58 yaş şartı var.
0: Fatih Sarısoy, 1983 doğumluyum. 97 yılında SGK'lı oldum, 14 yaşında diye belirtmiş. 7000 gün primim var, EYT'den yararlanıyor muyum?
1: Şöyle, yani 14 yaşında SGK'lı oldum dediğine göre çıraklık ya da staj değil. Onun farkında. Eğer öyleyse 25 yılın prim tamamlanmış, 25 yılın tamamlanması için 2026'da doğum tarihini bekleyecek. Yani 25 yıl 18 yaşından itibaren, evet, hesaplanıyor ya. Dolayısıyla 2001'de 18 yaşına girmiş. 18 yaşına girdiği, hı-hı, tarih neyse 25 yıl sonra, yani 2026'da o tarihte emekli olabilir.
0: Evet. Peki, Adem Bektaş'a devam ediyorum.
1: 1900... Çok affedersin. Tabii. Bir önceki soruyla ilgili bir şey söyleyeyim. Çünkü
0: Fatih Sarısoy'un
1: bu sorusu çok soruluyor. Yani 18 yaşından küçük, evet, sigortalar geçerli mi diye. Evet, yani belki sen de hatırlayabilirsin. Eskiden iş yerlerinde 16 yaşından büyükler için, evet, ve 16 yaşından küçükler için asgari ücret belirlenirdi. Dolayısıyla 18 yaşından küçük çalışmak mümkün. Özellikle 1999'dan öncesinde birçok arkadaşımız böyle işe girmiş. O yüzden bunlar işe giriş tarihi olarak kabul ediliyor. Yatırılan primler, uzun vadeli sigorta primleri emeklilikte kullanılıyor. Sadece kadınlar için 20, erkekler için 25 yıl şartı 18 yaşından itibaren başlıyor. Bu SSK için söylüyorum bunu. Bağkur için ve memuriyet için ise 18 yaş aranıyor. Yani 18 yaşından küçük birisinin şirket kurması mümkün olmadığı için Bağkurlu olamıyor. Memuriyete de 18 yaşından küçük girilmiyor. Dolayısıyla 18 yaşından küçükken çalışmış olanların, bu çok soru geldiği için söylüyorum, çalışmaları geçerli. Ama tabii hep onu söylüyoruz, staj ya da çıraklık değilse diye. Ama bazen öyle oluyor ki,
0: uzun vadeli.
1: Geçtiğimiz haftada bir soru vardı, öyle hatırlıyorum. 11 yaşında sigortalı olmuş. Şimdi bunun da bir mantığının olması lazım. Yani 11 yaşında çocuğu, bizim oğlanı senin dükkanda sigortalı gösterelim diye göstermişseniz onu SSK kabul etmiyor. Fiilen çalışma gerekiyor. O yüzden de hani bu küçük yaştaki çalışmalarda biraz buna dikkat etmek lazım.
0: Evet.
1: Evet, buyurun.
0: Peki devam ediyorum. Adem Bektaş'ın sorusu. 1987 doğumluyum. 16 Haziran 2005 SSK girişim var. 7000 günüm var. Ne zaman emekli olurum?
1: Prim şartını tamamlamış yani. 7000 gün zaten gerekiyordu. Dolayısıyla 60 yaşında doldurunca emekli olacak. Burada az önce söylediğim o 20 yıl ve 25 yıl şartı 99 sonrasında yok. Sadece prim ve yaş var.
0: Evet. Serdar Zafer Çelik, 1982 doğumluyum, 8200 günüm var. 2042 yılında emekli olacağım. Emekli olacağım zamana kadar çalışırsam bağlanacak olan emekli maaşı düşer mi diye sormuş. Evet, yani
1: bu da biliyorsun hani bunu da yaygınlaştırıyorlar. Evet. İnsanları kayıtlı çalışmaktan uzaklaştırmaya çalışıyorlar. Ya işte primin doldu, çalışmaya devam edersen emekli maaşın düşecek diye bir söylenti ortaya atıp insanların kayıtsız çalışmasını sağlamaya çalışıyor. Yani sigortasız çalışmayın. Yani dolayısıyla çalışmaya ihtiyacınız var. Çalışacaksınız ve kayıtlı çalışın. Kayıtlı çalışınca primleriniz yatsın. Her yatan prim sizin emekli maaşınızı düşürmez, artırır. Hele yüksek yatarsa çok daha artar.
0: Evet.
1: Dolayısıyla hani böyle bir şey yok. Mutlaka SSK'lı çalışmaya devam edin. Yarın bir gün bak tazminat alacaksınız. Allah korusun bir hastalık olacak. Meslek hastalığı, kaza olabilir. Bunların hepsi için kayıt lazım. Sadece emekli maaşı diye düşünmeyin. Ama emekli maaşının düşmesi diye de bir şey söz konusu değil. Yani bir yere bir para yatırıyorsunuz. Evet, hep asgari ücretle çalışırsanız yükselmez maaş ama düşmez de yani. Niye düşsün?
0: Evet. Cengiz Gökbayrak, sigortamı geç giriş yapmışlar. Depremi bahane edip 2000 olmuş. Mahkemeye gidebilir miyim?
1: Tabii bu burada biliyorsun bir zaman aşımından bahsediyoruz. Hep 5 yıl geriye doğru hizmet tespit davasında. Ama aynı şirkette çalışmaya devam ediyorsa orada bu işlemiyor. Dava açılabiliyor. O duruma bakıp bir hukukçuya danışabilir ya da SGK'ya müracaat edebilir elindeki bilgi ve belgelerle. Yani 2000'den önce çalıştığına dair bilgi ve belgeler varsa bunlarla müracaat edip tescil talebinde bulunabilirsiniz. Evet.
0: Ümit Ceylan, 98'e askerlik yaptım. Sigortam 2000'de başladı. Askerlik yaptırınca 1999 Nisan ayına çekti. EYT'den yararlanabilir miyim diye sormuş Ümit Ceylan.
1: Evet, ama tabii hem prim şartının yerine gelmesi lazım. Yani 5975 gün lazım. Hem de 25 yıl şartını tamamlanması lazım. 25 yıl şartı tamamlanmıştır ama 5975 günde gerekiyor. EYT'den yararlanabilir miyim? Evet, yararlanabilirsiniz.
0: Evet.
1: Devam yani yaş ediyorum. Şartı olmadan emekli olabilirsiniz, evet. Bu şartlar. Evet, buyurun.
0: Devam ediyorum. 1973 doğumluyum. 13 Haziran 2006 SSK girişim. Toplam 6000 günüm var. %55 engelli raporum ve vergi indirimi var. Askerliği yatırsam tam olarak ne zaman emekli olurum?
1: Şimdi şöyle bir kere 2006 giriş ve 6000 günü var. %55 engelli raporu var. Bu raporun tabii mutlaka onaylanması lazım. Nedir o? SGK tarafından onaylanması, evet, lazım. O zaman yaş şartı olmadan emekli olabilir. Onun dışında 7000 günü tamamlayıp 60 yaşında emekli olacak.
0: Bahattin Evren'le devam ediyorum. 1970 doğumluyum. 94 girişliyim. 1350 Bağkur günüm var. 2150 sigorta var. Ne zaman emekli olurum? 4000 gün ihyam var demiş.
1: Bahattin. Şimdi şöyle, tabii 1350 gün Bağkur günü var. Muhtemelen 94 yılında onunla başlamış. Sonra 2150 gün çalışmış anladığım kadarıyla. 4000 gün de yine Bağkurlu olmuş ama Evet. Ödemeyi

0: demiş. Şimdi onları ödediği zaman artık Bağkur şartları geçerli olacak ve 9000 günü tamamlaması gerekecek.
1: Evet. Peki Arzu Kaya, pandemi primlerine borçlanabilir miyim demiş.
0: Şimdi bu da bir sorun aslında. Pandemi primlerinden kastı şu: pandemide biliyorsun hem uzaktan çalışma olduğu hem de işte insanlar çalışamadılar, eve geldiler ve onlara devlet para ödedi. Ama bu kısa çalışma ödeneğinden bahsediyorum. Adı üstünde kısa çalışma ödeneği kısa süreyle ödeniyordu. Yani 3 ay ödeniyor ve bitiyordu. Yani yasa onu emrediyor. İşte bir sektörel kriz olur, bir başka kriz olur, deprem olur, sel olur. Üretim aksarsa veya durursa o firmaya kısa çalışma ödeneği olarak o firmanın maaşlarını devlet 3 ay boyunca ödüyor. Ama pandemide bir yasa çıkartıldı ve bu süre 1,5 yıla kadar uzatıldı. Dolayısıyla 1,5 yıl insanlar bu maaşı aldılar ama primleri yatmadı. Çünkü bu bir sosyal ödemeydi. Dolayısıyla bir maaş değildi. O yüzden de hani belki pandemiye özel bir yasa çıkar mı onu bilemem. Ama şu anda pandemideki o günlerin borçlanılması mümkün görünmüyor.
1: Evet.
0: Ama işte bu yüzden mesela emekli olamayanlar da var. Evet. 1,5 yıl daha çalışması gerekiyor filan.
1: Cemalettin Aşkı'nın sorusuyla devam ediyorum. 1 Mart 1975 doğumluyum. 14 Nisan 2004 girişliyim. 2099 gün bir an normal sigortam var. 4A herhalde. 1 Ocak 2012 tarihinden itibaren yeraltı maden sigorta girişim. Yeraltı maden 4440 günüm var. Bu şartlarla 50 yaş dolunca emekli olabilir miyim veya ne zaman olurum?
0: Şimdi şöyle, evet, 50 yaşta emekli olma imkanı var ama 4440 gün de yeterli oluyor. Ama tabii priminde 7000 günü tamamlaması gerekiyor.
1: 2009 yılı SGK girişli kadınım. Kaç yaşında emekli olabilirim? 350 gün SSK var.
0: Tabii 350 günle emekli olmak mümkün değil. Evet. Yani 7200 gün gerekiyor. 7200 gün nereye, 350 gün nereye? Evet. Bu mümkün değil.
1: Mustafa Güçlü. 1971 doğumluyum. 2009'dan beri SSK'lıyım. Ne zaman emekli olurum?
0: Burada da 7200 gün gerekiyor ve tabii 60 yaş şartı da var.
1: Yıldız Nalbant. 2 Nisan 2007 işe başladım. 1 Aralık 2007 sigorta girişim. 8 ay sigortasız çalıştım. Ocak 2015'te tespit devam lehime sonuçlandı. 8 ay sigorta süreme yansır mı?
0: Evet, yani bu mahkeme kararı ile Sosyal Güvenlik Kurumu'na başvurması lazım. Dolayısıyla Sosyal Güvenlik Kurumu da yani bu mahkeme kararı gereği tescil edecek ve o 8 ayı sigorta süresine ekleyecek.
1: Kıvanç Demir'le devam ediyorum.
0: Şimdi burada mesela zaman aşımı olmadan başvurulmuş, tabii, belli ve o hizmet tespit davası kazanılmış. Dolayısıyla o 8 ay kullanılacak. Hı hı. Bunu tabii geriye doğru işte sigortası çalışanlar açısından önemli de bir karar.
1: Peki devam ediyorum. Kıvanç Demir. 15 yıldır aynı iş yerinde çalışıyorum. Şu an brütüm 65 bin lira. İşten ayrılırken tazminatım kaç liradan hesaplanacak?
0: Yani yarın ayrılırsanız 65 bin liradan hesaplanacak. Ama işten ayrılacağınız tarihteki brüt maaşınız kaç liraysa o geçerli, hı, olacak. Yani şu anda ayrılırsan 65 bin lira. Evet. Yani buna zam gelirse Ocak'ta diyelim 70 bin liraya çıktı, 75'e çıktı, oradan hesaplanacak.
1: Betül Sobacı. 2000 yılında sigortalı oldum. 25 yıllık süre tamamlandı. Kısmi emeklilik şartları nedir?
0: Şöyle, 2000 yılındaki sigortalılar için kısmi emeklilik şartları 4500 gün ve 25 yıl. Evet, 25 yıl geçmiş. Zaten 2026 yılındayız. O yüzden 4500 günü varsa kısmi emeklilik için prim şartı tamamlanmış demektir. Ama tabii yaş şartı da var. O da 58.
1: Zafer Gül. 1985 doğumluyum. 2007'de memur oldum. 2020'de ameliyat oldum. %70 engel oranım var. Nasıl emekli olurum ve emekli olursam çalışabilir miyim?
0: Şimdi tabii sonradan ortaya çıkan rahatsızlıklarda biliyorsun mahallen emeklilik imkanı oluyor. Orada da %60 ve üzeri iş kaybı raporu gerekiyor. Ama mahallen emekli olursa çalışamıyor.

0: Sinem Nur Salam. 1963 yılında doğdum. 2011 girişliyim. 4400 günüm olmuş. 4400 günüm dolmuş. Ne zaman emekli olurum?
1: Yaş müsait 5400 gün olursa, yani bir 600 gün daha lazım. Pardon, bir 1000 gün daha lazım. 5400 günle emekli olursunuz, kısmen evet. Emekli.
0: Devam ediyorum. 1981 doğumlu kadınım. Aralık 2006 sigorta girişim. 4 A'lı olarak 1 ay prim var. 3250 gün isteğe bağlı primim var. 1261 gün daha 4 A çalışma yaparsam 4500 gün ve 58 yaşında emekli olabilir miyim? 2039 yılında.
1: Evet, yani hani 1261 gün, yani 3,5 yıl 4 A'lı çalışırsa artık SSK'lı olacak. SSK şartları da 4500 gün, 25 yıl, 2031'i de görmek lazım ama tabii 58 yaş şartı var. Zaten 58 yaşına kadar 25 yıl şartı dolar ama son bu 1261 gün çok önemli.
0: Evet. Yaşar Akgün, kıdem tazminatı hesaplanırken hangi ücret dikkate alınıyor?
1: Şimdi tabii son brüt ücret dedim ya az önceki arkadaşımıza. Evet, son brüt ücret dikkate alınıyor. Fakat bizim giydirilmiş brüt ücret dediğimiz bir başka ücret daha var. Aslında biraz çoğu çalışan bunu çok dikkate almıyor ve kıdem tazminatını bu yolda arttırabilirsiniz de. Giydirilmiş şu: size yıl içinde düzenli olarak ve nakit olarak belli paralar ödeniyorsa, mesela her Ramazan ayında size bir maaş ikramiye veriliyorsa, bu da brüt maaşa ekleniyor. İşte evet, her ay size belli miktarda prim veriliyorsa, ki düzenli olarak veriliyorsa, bu da ekleniyor. İşte ne bileyim, kışın yiyecek yardımı, işte yakacak yardımı adı altında her kış veriliyorsa bu da ekleniyor gibi. Ya da Ramazan ayında koli parası veriliyorsa mesela her Ramazan gibi. Bazı mesela şeyler var. Veznedarlara mesela kasa tazminatı diye belli bir miktar her ay ödeniyor. Hani kasadaki küçük açıkların kapanması açısından bu da ekleniyor gibi. Bütün bunlardaki ölçü şu olacak: bir, düzenli olacak ve birbirini devam edecek, yani düzenli olarak. Yani bu ay mesai aldın veya prim aldın, çok çalıştın, önümüzdeki ay almadın, bu girmiyor. İki, nakit olarak ödenecek. Bunlar ödenen miktara göre brüt maaşı ekleniyor ve kıdem tazminatı hesaplanırken brüt maaş o şekliyle hesaplanıyor. Böylece daha yüksek kıdem tazminatı alma imkanı doğuyor.
0: Ayşegül Sütçü'nün sorusu: 2000 yılında sigortalı oldum. Daha sonra ara vermeden çalıştım. 7200 günüm var. Ne zaman emekli olurum? Tazminat için ne yapmam lazım?
1: Evet, yani 2000 yılında işe girdiği için 7000 gün ve 58 yaş şartı var. Dolayısıyla prim şartını tamamlamış. Yaş dışındaki emeklilik şartları tamamlanmış. Sosyal Güvenlik Kurumu'na müracaat edecek. Bunu tamamladığına dair bir yazı alacak. SGK'dan, yani 7000 günü tamamladığına dair. Bu yazıyla iş yerine başvurup kıdem tazminatını alıp ayrılacak. Yani istifa gerekçesinin bu yazı olduğunu mutlaka kağıtta belirtmesi lazım. Evet. Ben hani bu tür işlerde noterden göndermeyi tavsiye ediyorum. Daha sağlıklı olur. Dolayısıyla kıdem tazminatı ile ilgili yasal düzenlemede emeklilik için yaş dışındaki şartları tamamlayanlar kıdem tazminatlarını alırlar diyor.
0: Evet, az önce zaten siz cevap verdiniz, bunu açıkladınız ama sorayım isterseniz yine de. Musa Aracı, giydirilmiş brüt ücret nedir? Nasıl hesaplanır? Belki evet, kaçırmış olabilir isterseniz.
1: Doğru, giydirilmiş brüt ücret dediğim gibi, hani düzenli olarak yıl içinde yapılan bütün ücretler sizin son brüt ücretinize eklenir. Şöyle oluyor, yani diyelim ki Ramazan'da bir maaş verildi. Evet. Bu maaşı eklemiyorsunuz. Bu maaşı yılda bir kere verildiği için 12'ye bölüp aylık brüt ücrete ekliyorsunuz. Yılda iki kere veriliyorsa işte ikisinin toplamını 12'ye bölüp veriyorsunuz. Her ay veriliyorsa, her ay diyelim ki 5000 lira yatırılıyor fazladan, o zaman bu 5000 lirayı ekliyorsunuz gibi. Evet. Yani verilen parayı 12'ye bölüp aylık olarak hesaplayıp brüt ücrete ekliyorsunuz. Brüt ücretiniz giydirilmiş brüt ücret haline geliyor.
0: Evet. Peki, mailden devam edelim biraz. Lütfen. İsterseniz. Nur Hanım sormuş. 15 Eylül 1991 işe giriş tarihim. Uzun vadede 1996 sigorta başlangıcım. 1978 doğumluyum. Kaç gün primle emekli olabilirim?
1: En az 5825 günü olması lazım ki bu 5900'de olabilir. Yani 1996'nın hangi ayında girdiyse, mesela Mayıs 23'ten sonra ise 5900 önce ise 5825 gün gerekiyor. Ama bu 91'de işe başladım ama hiç çalışmamış anlaşılan. 91'de
0: girmiş, evet. 91'de girmiş, uzun vade başlangıç 96.
1: Ama hiç çalışmamış. 91'de girseydi çok daha düşük bir prim gerekecekti.
0: Evet.
1: O 5 yıl, arada bir 5 yıl boşluk var.
0: Evet. Tuncay Özyürek. 15 Mayıs 2010, 1988 doğumluyum. 15 Mayıs 2010'da SSK girişim oldu. 5700 prim günüm var. 21 Mayıs 2008'de askere gittim. 15 ay askerlik yaptım. Ne zaman emekli olur?
1: Bu primi 7200 gün yapacak. Yaş şartı da 61. Evet. Yani askerliği evet borçlanıp primlerini artırabilir ama geriye çekmez. Hani 2008 öncesine çekmeyeceği için 7200 gün şartı var. Yani 7000 güne indiremeyeceğiz.
0: Kemal Koç'la devam edelim. Yeraltı sigortam doldu. 2028'de emekli olacağım. O zamana kadar yeraltı mı yoksa yerüstü sigortası mı yatsa emekli maaşım yükselir?
1: Burada yani yerüstü yeraltı o sadece emeklilik süresiyle ilgili bir avantaj sağlıyor. Burada önemli olan sizin brüt maaşınız, daha doğrusu Sosyal Güvenlik Kurumu'na bildirilen prime esas kazancınız. Dolayısıyla o ne kadar yüksekse o kadar yüksek olur. Yeraltı ya da yerüstü fark etmez.
0: Begüm Kahramanoğlu, 1978 doğumluyum. 5 Ekim 1995 SSK'lıyım. 3600 günü doldurduğumda emekli olabilir miyim? Kaç yaşı beklersem kaç yaşında emekli olurum?
1: 58 yaşında. Yani 3600 günü emekli olmak istiyorsa 58 yaşında, 95 girişine göre yaşsız emekli olmak istiyorsa da 5750 güne ihtiyacı var.
0: Ela Közen'le devam ediyorum. 25 yıldır çalışıyorum. 7800 prim günüm var. Ne zaman emekli olurum ve 46 yaşındayım. Emekli olursam bana nasıl bir ödeme yaparlar? Son 3 seneyimi baz alacaklar ve fazladan günlerimi hesaplayacaklar demiş.
1: Şimdi 25 yıl dediğine göre 2001'de filan işe girmiş.
0: Evet.
1: Anladığım kadarıyla. Evet, prim tamam ama 58 yaş şartı var. Nasıl hesaplayacaklar? O 25 yıl önce ilk girdiği gün aldığı maaşı da hesaba katacaklar. Son maaşını da hesaba katacaklar. Hepsinde maaşların ortalaması alınacak. Bunu aylık bağlama oranıyla çarpılıp bir emekli maaşı belirlenecek. Son 3 yıla bakmayacaklar yani.
0: Evet. Peki devam ediyorum. Yeşim Sarı Yıldız'ın sorusu. 15 Mayıs 2005 tarihinde ilk kez sigortalı oldum. Bir yıl çalıştıktan sonra evlendim ve çocuğum doğdu. Ardından 2010 yılında tekrar sigortalı oldum ve halen çalışıyorum. 7000 günü tamamlamak için doğum borçlanması yapabilir miyim?
1: Evet, yani o çocuk doğduktan sonraki çalışmadığı dönem var ya, onun 2 yılını satın alabilir. 720 gün kazanabilir.
0: Evet. 5 ile 2010 arası.
1: Evet.
0: Acaba.
1: Yani 5 yıl değil ama 2 yıl.
0: 2 yıl, evet.
1: Evet.
0: Peki devam ediyorum. Kemal Arslan'ın sorusu. Ali Kemal Arslan. 8 Ocak 1990 doğumluyum. 15 Ocak 2006'da 16 yaşındayken sigortalı olarak çalışmaya başladım. 18 yaşımdan önceki primlerim geçerli mi?
1: Evet. Az önce de bunu biraz anlatmaya çalıştım.
0: Evet.
1: 18 yaşından önceki primler geçerli. İşe giriş tarihi de geçerli. Dolayısıyla emeklilik hesabı oradan yapılıyor. İşte EYT'li olabiliyorsunuz vesaire. Sadece 25 yıl şartı var 9 Eylül 99 öncesinde. O 18 yaşından sonra hesaplanıyor. Yani bu arkadaşımız için tabi burada 25 yıl şartı yok. Yani burada 18 yaşından önceki primler geçerli olacak ve sonrası da devam edecek. Ama 99 öncesinde ise 18 yaşından önceki primler geçerli, giriş geçerli. Fakat 25 yıl şartı 18 yaşından sonra.
0: Meral Kuru. 1983 yılından girişim var. 1963 doğumluyum. Halen çalışmaktayım. Fakat 94 ile 2006 yılları arasında prim borçluğum var. Çıkan yeni yasalarda bu arayı ödeyip emekliliğe hak kazanma şansım var mı?
1: Şimdi şöyle, hani yeni yasanın çıktığı yok, yani yeni bir yasa da yok, ama bu arayı ödeme imkanı zaten yok. Yani ben

0: da önemli bir rakam. Ama böyle işte bu yoksa ben bu boşlukları ödeyeyim, böyle bir şey yok.
1: Evet. Devam ediyorum. Özel sektör çalışanıyım. Çalışma saatlerimiz çok uzun. Günde 12-13 saat çalışıyoruz. Biz çalışma saatlerini günde 8 saat biliyoruz. Sizce de uzun değil mi?
0: Şimdi şöyle, evet uzun ama bizim biliyorsun yasamızda eğer 6 gün çalışıyorsan, yani hafta sonu tek gün izin yapıyorsan 45 saat, 2 gün izin yapıyorsan 40 saatlik bir çalışma süremiz var iş kanununa göre. Bu 45 saati aşan her kısım fazla çalışma oluyor ve mesaiye giriyor. Dolayısıyla onun parasını %50 fazlasıyla ödenmesi lazım. Yani kaç saat fazla çalıştıysanız, işte 45 saatin üstünde 5 saat o hafta, o ay çalışmışsanız o 5 saat %50 fazlasıyla size ödenecek. Ama şöyle bir durum da oluyor. Tamamlama imkanı oluyor. Yani iş yerlerinde eşit ölçüde bölünüyor. Diyelim ki işte 7,5 saat çalışıyorsun ama bir gün 4 saat çalışıyorsun, bir günde 12 saat çalışıyorsun. Dolayısıyla böyle bir denkleştirme oluyor. Toplamına bakılıyor. Yani 45 saat tamamlanmışsa o zaman mesai ödenmiyor.
1: Evet.
0: Ama 45 saati aşan kısım mesai olarak ödenmesi lazım.
1: Fabrikamızda çalışan işçimiz bazı hafta sonu tatil dönüşünden sonra işe başlamayıp birkaç gün sonra işe geliyor. Bunu birkaç kez yaptı. Mazeret gösterse de biz bunlara inanmıyoruz. Bu yüzden tazminat ödemeden işten çıkartmak istiyoruz. Ne yapmamız lazım?
0: Şimdi bir kere hani mazeret gösterse de biz bunlara inanmıyoruz çok doğru bir şey değil. Yani evet. Netice itibariyle burada bir sebebe, haklı bir sebebe dayanmadan bu yapılıyorsa ancak tazminat çıkartma hakkı oluyor. Haklı bir sebebe dayanabilir ama bu bir alışkanlık haline gelmiş anladığım kadarıyla. Yani izin dönüşlerinde bir gün daha eklemek gibi. Şöyle diyor yasa aslında. Haklı bir sebebe dayanmadan ardı ardına 2-3 günü veya ay içinde 2 defa herhangi bir tatil sonrasındaki iş günü
1: evet.
0: gelmezse işçiyi tazminat ödemeden çıkartabilirsiniz diyor. Ama baştaki cümle önemli, haklı bir sebebe dayanmadan diyor.
1: Evet.
0: Yani bunu iki kere yaparsa bir ay içinde ve haklı bir sebebe de dayanmazsa evet çıkartabilirsiniz ama size mazeret gösteriyor ve biz buna inanmıyoruz diye bir şey yok yani.
1: Süleyman Varlık, %50 vergi indiriminden dolayı 2,5 yıldır emekli maaşı almaktayım. Tekrar aktif olarak çalışmaya başlarsam bu maaşım kesilir mi? Adıma sigorta primi kesilmesinin faydası ya da zararı var mı?
0: Şimdi şöyle, vergi indirimiyle emekli olan birisinin çalışabileceğini hep söylüyoruz. Hani malulen emeklilikle çalışma imkanı yok. Çalışırsanız emekli maaşınız kesiliyor ama vergi indiriminde kesilmiyor. Dolayısıyla vergi indiriminden emekli olan birisi normal diğer şartlarda emekli olan birisinden bir farkı yok. O da çalışabilir. Hem emekli maaşını hem de çalıştığı yerden maaşı alır. Ama yatırılan primler tamamen sağlıkla ilgili primler. Diğer emekli çalışanlarda olduğu gibi. Dolayısıyla bir faydası ya da zararı noktasında, hani ikinci bir emeklilik sağlama noktasında bir faydası yok. Ama elbette faydası var. Niye? Kayıtlı çalışıyorsunuz. Bir iş kazası geçirebilirsiniz. Meslek hastalığına tutulabilirsiniz. Kıdem tazminatı alabilirsiniz. Dolayısıyla bütün bunlar kayıtlı olması.
1: Evet. Sibel Akan, sürekli bakıma muhtaç derecede bedensel engelli bir çocuğum var. Aynı zamanda bir iş yerinde kuaför olarak çalışıyorum. Emekli olurken bu engelli çocuğumdan dolayı erken emeklilik hakkım olduğunu öğrendim. Bu konunun ayrıntılarını öğrenmek istiyorum. Bu haktan nasıl yararlanabilirim?
0: Şimdi kadın sigortalılarda gerçekten başka birisinin bakımına muhtaç bir çocuğu varsa, bu da doktor raporuyla belirlenmişse, yani %50 ve üzerinde engeli olacak çocuğun ya da rahatsızlığı olacak ama doktor şu ibareyi de koyacak, bakıma muhtaçtır diye.
1: Evet.
0: Dolayısıyla bu kadınlarda yasa gereği 2008 sonrasındaki çalışmalarının %25'i kadarı yeni bir prim olarak ekleniyor. Yani diyelim ki 2008'den sonra 4 yıl çalıştı, 5 yıl çalışmış gibi gösteriliyor. Dolayısıyla 1 yıllık, yani 4 yılda 1 yıllık bir prim kazanıyorsunuz. 2, yaş şartı ne? Diyelim ki 58. Bu 1 yıl 58'den düşülüyor, 57 oluyor. Yani

0: hem prim kazanıyorsunuz hem de yaş şartından erken emeklilik. Ama dediğim gibi doktor raporu gerekiyor. Dolayısıyla böyle bir imkan varsa, yani 2008 sonrasında çalışmalarınızı böyle değerlendirip erken emekli olabilirsiniz.
1: Aslan Yeşil, işçi olarak çalışan birisinin aynı anda ikinci bir işte çalışması iş kanunu bakımından bir engel doğurur mu? İkinci işte çalışmak yasak mı? Adıma iki yerden sigorta primi yatsa sakıncası var mı?
0: Şimdi birincisi iki soru var. İkisini cevaplayalım.
1: Evet.
0: Birincisi, aynı anda ikinci bir işte çalışması iş kanunundan bir engel teşkil eder mi? İkinci bir iş yerinde çalışmak iş kanunu açısından bir engel teşkil etmiyor. Yani ikinci bir iş yerinden de sigortanız yatar. Sakıncası yok. Aksine faydası var. Niye? Prim esas kazancınız yükselir.
1: Evet.
0: Ama şöyle bir sakınca var. Bir, sözleşmenizde böyle bir şey varsa çalışamazsınız. İki, mevcut işverenin izni yoksa da çalışamazsınız. Çalışırsanız tazminatsız olarak işten çıkartılmanız mümkün olur. Dolayısıyla iki yerden prim yatabilir izne tabi ama
1: işverenin onayı olmaz.
0: İşverenin onayı olmadan böyle bir işe kalkışırsanız, hele bazen bir de aynı sektörde bir yerde çalışırsanız, bu sefer siz tazminat ödeyebilirsiniz yani.
1: Evet. Beril Kafalı, 1997 yılında ilk kez sigortalı oldum. Ancak çok çalışma imkanım olmadı. 3600 günü tamamlarsam emekli olabilir miyim?
0: Evet, yani tamamlarsanız, ki SSK'dan tamamlayacaksınız. Ama tabii yaş şartı da var. 58 yaşında beklemeniz lazım. Yani 58 yaşındaysanız zaten prim tamamlanınca emekli olursunuz.
1: Evet. Emekli aylığım yattı. Ancak 14.466 liranın altında ödeme yapılmış. Tekrar ödeme yapılacak.
0: Şimdi şöyle, emekli aylıkları, tabii bu soruda hani neden bu kadar az yattı? Yani bunu biliyorsun, 23.552 liranın altında emekli maaşı yok, ama bir bu bir ölüm maaşı mı? Hani
1: ne olduğu belirsiz, isim de yok bu arada.
0: Dul yetim maaşı mı? Onları da bilmemiz lazım. Dolayısıyla
1: mail atarsa seyircimiz, evet, bizi olur. Seyrediyorsa şu anda detaylı olur. Bir şekilde bize cevap verelim. Mailden devam edelim isterseniz.
0: Lütfen. Biraz.
1: İbrahim Özbirici, 8 yıllık polis memuruyum. 20 yılı doldurunca emekli ikramiyesi alabilir miyim? Ayrıca israf etmem durumunda,
0: istifa
1: etmem durumunda başka işe girsem polis emeklisi olabilir miyim diye sormuş.
0: Şimdi birincisi, memurlarda ikramiye alabilmek için mutlaka emekli maaşında bağlanmış olması lazım. Yani bizdeki gibi, hani özel sektördeki gibi tazminatımı alayım, emekliliğimi bekleyeyim diye bir şey söz konusu olmuyor memurlarda. Emekli maaşı bağlanıyor, ikramiye ödeniyor. Ayrıldıktan sonra 3,5 yılı bulursa başka işte çalışması, artık memuriyetten emekli olamaz.
1: Evet. Enes Dedeoğlu'nun sorusu. 1985 doğumluyum. 2005 polis memuru olarak 10 yıl çalıştım. 2015 yılından beri TÜİK'te memur olarak çalışmaktayım. Toplam yıpranma payıyla 23,5 yıl oldu. Emekli olursam ne kadar maaş alırım diye sormuş.
0: Evet. Şimdi emekli olmak için 25 yılı bir kere tamamlayacak.
1: Evet.
0: Memurların maaşlarının nasıl hesaplandığı belli zaten. Hani buradan şimdi bizim bu sorunun soruyla birlikte maaş hesaplamamız mümkün değil. Şunlara bakacaksınız. Ek göstergenize bakacaksınız. Ünvan, yıl, bütün bunlar devreye girecek. Ne kadar maaş alıyorsunuz, onlara bakılacak. Hepsiyle bir hesaplama yapılacak.
1: Hesaplar beyefendi, TÜİK'te çalışıyormuş zaten. İyi hesaplar. Ramazan Bey'in sorusu. 1987 yılında esnaf Bağkur'dan girişim var. 4 yıl yatırdım. Ondan sonra dondurdum. 16 aydır sigortaya geçtim. Sigortada çalışıyorum. 3600'den emekli olabilir miyim?
0: Tabii olabilirsiniz, ama bu 16 ayında tabii 3,5 yıla tamamlanması lazım.
1: Neslihan Hanım'ın sorusu. 1983 doğumluyum. 96'da sigorta girişim var ama ödeme yok. Daha sonra 2012'de 2 aylık sigorta girişim var. Acaba emekli olmak için ne yapmalıyım?
0: Vallahi buradan bir emeklilik yok. Zaten 13 yaşındaki sigorta ne olduğu belli değil. Çalışılmamış. İşte bir sigorta yapmışlar. Belli ki hatır sigortası yapılmış bir çocuğa.

0: Sonra 2012'de de kaç gün çalışmıştı? 2 ay mı? 2 ay da emeklilik evet. Mümkün değil yani. Böyle emekli olunmaz yani, mümkün değil.
1: Evet. Evet. Peki devam ediyorum. Hasan Karatekin. 1 Nisan 1991. 2000 doğumluyum. 2007 yılında SGK numaramı aldım. 2008'de 12 gün prim var. 2013 yılında.
0: 91 doğumlu.
1: Yani daha doğrusu 1 Nisan 1991 tarihi yazmış sadece. Herhalde doğumluyum diye tamamlayacaktı. Tamam. 2013 yılından bu yana aktif çalışıyorum. 4568 günüm var. Ne zaman, kaç yaşında emekli olurum? Hasan Karatekin.
0: Onu bir 7200 günü tamamlayacak ve 61 yaşını bekleyecek.
1: Evet, daha çok bekleyecek.
0: Daha çok bekleyecek. Peki. Daha genç zaten. Evet. 91 doğumluysa. Yani 35 Timur, yaşında neyin emekli?
1: Evet, evet. Yani evet. Hasan Bey seyrediyorsa bizi 1 Nisan 91 tarihini yazmış, bırakmış. Doğumluyum yazmamış. Ben öyle olduğunu varsayarak sordum. Timur Çoruh'la devam ediyorum. 1 Mayıs 2003 sigorta girişliyim. 1976 doğumluyum. 4100 prim günüm var. Ne zaman emekli olabilirim?
0: Bu da 7000 günü tamamlayacak ve 60 yaşını bekleyecek.
1: Sadi Tekin, 10 Ekim 2001 yılında sigortalı oldum. Ne zaman ve kaç günle emekli olabilirim?
0: Şimdi 2001 girişine göre tabii 7000 günü tamamlaması gerekiyor. Yaş şartı da var, 60 yaşında. Erkekler biliyorsun 99'dan sonra 7000 gün ve 60 yaşında SSK'dan emekli olabiliyorlar. Kadınlarda da yine 7000 gün ama yaş şartı 58.
1: Evet.
0: Burada Sadi Bey'inki 7000 gün 60 yaş.
1: Sinem Karaca. 2002 yılında sigortalı oldum ancak fazla primim yok. Kısmi emeklilik için hangi şartları taşımam gerekiyor?
0: Şimdi 8.59 öncesinde SSK'da kısmi emeklilik 3600 gün ama sonrasında 4500 gün ve 25 yıl şartı var. Bu kadında da böyle, erkekte de böyle, sadece yaş değişiyor. Kadında 58, erkekte 60. Dolayısıyla burada Sinem Hanım için 25 yıl, 4500 gün ve 58 yaş.
1: Evet.
0: 25 yıl geçmiş mi? 2002. Evet, 25 yıl önümüzdeki yılda olacak. 4500 gün ve 58 yaşta varsa önümüzdeki yıl emekli olabilir.
1: Peki. Devam ediyorum. Bir sonraki sorumuz Mahmut Taşdemir. Arkadaşlar ekrana getirirse, 10 Ekim 2001 yılında sigortalı oldum. Ne zaman ve kaç günle emekli olabilirim diye sormuş. Özür diliyorum, Mahmut Taşdemir'in sorusu. 99 öncesinde kısmi emekli olabilmek için hangi şartları taşımak lazım? Bağkurlularda da şartlar aynı mı?
0: Şimdi şöyle, 99 öncesinde SSK'da kısmi emeklilik şartı 15 yıl ve 3600 gün. 15 yıl çoktan geçti, hani 1999 bile olsa 15 yıl geçti. Dolayısıyla 3600 günü tamamlayan erkekler 60 yaşında, kadınlar da 58 yaşında emekli olabiliyor, kısmi emeklilik. Bağkurlularda şart farklı. Orada kısmi emeklilik şartı 5400 gün, yani 15 yılı tamamlamak. SSK'da 10 yıllık prim lazım. Bağkur'da 15 yıllık prim lazım.
1: Metin Candemir. Bağkur'da geçmiş günlerimi ihya etmek istiyorum. Ancak bana daha az gün lazım. Kısmi ihya yapabilir miyim?
0: Maalesef buna imkan yok. İşte ihyada, yani Bağkur primlerini tekrar satın alma meselesinde, ne kadar gününüz varsa, 5 yıl, 10 yıl, 15 yıl, neyse, hepsini satın almak zorundasınız. Yani size 100 gün lazım diyelim ama 2 yıllık Bağkur ihyanız var. Hepsini satın almak durumundasınız. Ama mesela doğum askerlik borçlanması öyle değil. Yani size 100 gün lazımsa 100 günlük doğum borçlanması, 100 günlük askerlik borçlanması yapabiliyorsunuz. Ama Bağkur'da tamamını ve son asgari ücretten alıyorsunuz. O yüzden de hani evet, birçok arkadaşımız zamanında ödeyememiş ama şu anda yani cari primleri ödemek daha sonra ihya yapmaktan çok daha karlı. O yüzden ne yapıp edip cari primleri ödemek lazım.
1: Yusuf Bakraç'ın sorusu. Malulen emekli olduktan sonra çalışmak mümkün olur mu? Her iki maaş da alınabilir mi?
0: Evet, işte bu deminki sorularda da vardı. Malulen emekli olmak demek, ben malulüm, artık çalışamıyorum demek. Ama sonra çalışıyorsanız, bu da şifa buldum, ben artık çalışabilirim.
1: Malul değilsiniz demek.
0: Malul değilim, maaşımı kesin demek. O yüzden de malulen emekli olduktan

0: saatten sonra çalışmak mümkün olmuyor. Maaşınız kesiliyor. Yani evet çalışabilirsiniz tabii ki ama emekli maaşınız kesiliyor. Dolayısıyla her iki maaş da alınamıyor. Ama vergi indirimi dediğimiz engelli emeklilik olursa orada çalışma imkanı oluyor. Diğer emeklilerde zaten yasalarımızın önünde bir engel yok. Sosyal güvenlik destek primi ödeyerek çalışabiliyorlar.
1: Evet. Ali Yılmaz. 1982 doğumluyum. 1 Ekim 1999'da sigorta başlangıcım gözüküyor. 15 Haziran 98 staj başlangıç tarihim. 2 Şubat 99 tam zamanlı işe başlangıcım. Sigortamı 1 Ekim 99'da başlatmış işveren nasıl bir yol izlemeliyim?
0: Şimdi şöyle, burada hizmet tespit davası açmak lazım ama yani 2 Şubat 99 olursa EYT'li oluyor biliyorsun. Ama Ekim 99 olunca EYT'li olmuyor. Yani bir ayla kaçırmış oluyor. Hizmet tespit davası açmak lazım ama orada da zaman aşımı var. Dolayısıyla geriye doğru bu dava açılamıyor. Ama şöyle, aynı iş yerinde devam ediyorsa o zaman zaman aşımı işlemiyor. O yüzden bir, ona baksın. Aynı iş yerinde mi devam ediyor? İki, devam etmiyorsa da dava açma imkanı yok ama Sosyal Güvenlik Kurumu'na elinizdeki belgelerle, hani bunu ispatlamanız lazım. 2 Şubat 99'da orada çalıştığınızı belgelemeniz lazım. Yani bir şey imzalamışsınızdır, size bir maaş yatmıştır vesaire. Bu belgelerle eğer ispatlayabilirseniz Sosyal Güvenlik Kurumu da tescil ederse EYT'li olursunuz. Onun dışında zaten EYT'li olamıyorsunuz yani bir Ekim'den.
1: Osman Öztem. 1994 doğumluyum. 1 yıl 10 gün askerliğim var. 5400 günüm var. Ne zaman emekli olurum, memurum demiş Osman Bey.
0: Ama işte işe ne zaman girdiğini yazmamış. Zaten genç bir arkadaşımız. Belli ki EYT kapsamında değil. Yani 2000'den sonra işe girmiş. Eğer memurluk devam ediyorsa 25 yıl ve 60 yaşında emekli olacak. Askerlik meselesi de şöyle, memurlarda biliyorsun sigortadan önceki askerlik borçlanılsa da işe girişi geri çekmiyor. Daha önce SSK'lı olsanız da emekli sandığı kanunu gereği memuriyete başladığınız tarihi yine geri çekemiyorsunuz. Evet. O memuriyete başladığınız tarih önemli. Bu arkadaşımız da 60 yaşını bekleyecek. Tabii 25 yıllık memuriyette tamamlaması gerekecek.
1: Peki.
0: Ne zaman işe girdi belli değil ama.
1: Evet, bu da son sorumuzdu Faruk Bey. Çok teşekkürler.
0: Ben teşekkür ederim.
1: Sayın seyirciler, bize sorunu bu haftalık noktalandırıyoruz. Görüşünceye dek hoşça kalın.

dostlar, B Ligi 1. grupta 4. maçların heyecanı yaşanıyor. 3'te 3 yaparak liderlik koltuğunda oturan Murat Yakın yönetimindeki İsviçre, ilk maçta 3-0 yendiği Kuzey Makedonya'yı konuk ediyor. İsviçre maçı kazanarak milli arayı 4'te 4 ile noktalamak, Kuzey Makedonya ise zorlu deplasmandan puan almayı hedefliyor. B Ligi 1. gruptaki İsviçre-Kuzey Makedonya Uluslar Ligi mücadelesi bu akşam 21.45

Günaydın. Ağapar ekranındasınız. Saatler 7'yi gösteriyor. Seans öncesi programı ile karşınızdayız. Gündemin sıcak başlıklarını aktaracağız ve piyasa fiyatlamalarına nasıl yansıyor bakacağız. Hazırsanız seans öncesi başlıyor. Gündemin manşetlerini aktararak başlayalım. Eylül ayında enflasyon yaklaşık 5 yılın en düşük seviyesine geriledi. Yani %30'un altına geriledi 5 yıl sonra. Ve enflasyon aylık %1,84'e işaret ederken yıllık %29,73 rakamına işaret etti. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz enflasyonda tek hane hedefi vurgusu yaptı ve Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek de 57 ay sonra %30'un altındaki enflasyona vurgu yaparak dezenflasyonun ulaştırma hariç genele yayıldığının altını çizdi diyelim ve devam edelim. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yeni yasama yılının başlamasıyla gözler ekonomi ve siyaset gündemine çevrildi. Merkez Bankası Başkanı Fatih

0: Karahan bugün bir sunum gerçekleştirecek Plan ve Bütçe Komisyonu'nda. Küresel gelişmeler, enflasyonla mücadele ve para politikası çerçevesinde kapsamlı bir sunum yapması bekleniyor. Biz de gelişmeleri takip edeceğiz diyelim ve devam edelim. ABD Başkanı Donald Trump yönetimi yükselen akaryakıt maliyetlerini düşürmek ve petrolde fiyatlarında perakende fiyatlarında gerileme sağlamak amacıyla vergiden muaf tutulan kırmızı boyalı dizel yakıtının kullanımındaki kısıtlamaları gevşetmeye hazırlanıyor diyelim ve devam edelim. İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkian diyor ki ABD ile müzakere etmenin bir anlamı yok ifadelerini kullanıyor. Müzakere süreçlerinde ülkesine saldırılar düzenlediğini belirtiyor ABD'nin ve Washington yönetimiyle müzakere etmenin hiçbir anlamı yok vurgusu yapıyor diyelim ve devam edelim son başlığımızla. Küresel ekonomik faaliyetteki toparlanma Eylül ayında hız kazandı. JP Morgan küresel bileşik PMI üretim endeksi 54.3'e yükselerek Mayıs 2023'ten bu yana en yüksek seviyesine çıkmış oldu. Ve devam edelim piyasalardaki görünümle. Asya piyasalarına bir bakalım önce. Çin Şangay tarafında %0.31'lik yükselişi takip ediyoruz. Japonya tarafında %1'e yakın gerileme var. Hindistan tarafında %0.11'lik yükselişi takip ediyoruz. Ve Hong Kong tarafında %0.64'lük bir yükseliş var. Güney Kore tarafında da %1'i aşan geri çekilmeleri takip ettiğimizi söyleyelim. Ve buradan bakalım petrol tarafına. Ham petrolde 89 dolar seviyelerini takip ediyoruz. Brent petrol 100 dolar seviyelerinde takip ediyoruz Brent petrolü. Kritik seviyeden devam ediyor fiyatlanmaya Brent petrol 100 dolar seviyelerinde ve Suudi Arabistan'ın satış fiyatında indirme gitmesiyle yeni haftaya bir miktar olsa da gerileme ile başladığını ifade edelim ve devam edelim buradan kıymetli metaller tarafına bir bakalım. Altının onsunda 4129 dolar bandını görüyoruz. %0.26'lık bir geri çekilme var. 4250 desteğinin aşağı doğru kırılmasıyla beraber 4100 bölgesinde fiyatlanmaya devam ediyor altın ve geri çekilmeleri takip ettiğimizi söyleyelim. Geçtiğimiz hafta 4110 dolara kadar da gerilemişti altının onsu diyelim ve buradan da gümüşe bakalım. Orada 60 dolar 74 centlik bir görünüm var. %0.54'lük geri çekilmeyi takip ediyoruz. Ocak'ta 121 dolar seviyelerini görmüştü. Zirveyi test etmişti gümüş fiyatları. Ve 9 ayda ise yaklaşık %14'ün üzerinde değer kaybettiğini aktarmış olalım. Geçtiğimiz haftada kısa süreli de olsa 59 dolar seviyelerini test etmişti gümüş diyelim. Ve buradan gidelim Asya piyasalarındaki son tabloyu, detayları almak için Mehmet Seyre'ye gidelim. Çin'den bize aktaracak. Günaydın, hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk, iyi sabahlar. Aslan Çelik, Asya piyasalarında sabah saatlerinde temkinli bir yükseliş var. Amerika'da teknoloji ve yapay zeka hisseleri öncülüğünde Nasdaq pozitif kapatmıştı ve bu durum şu an için aslında bölge piyasalarını da destekliyor. Petrol fiyatlarının önceki günkü yükselişinin ardından bugün biraz daha geriye çekilmesi, Japonya ve Güney Kore gibi ithalata bağımlı ülkeler açısından da elbette olumlu. Ancak bugünkü yükseliş güçlü değil. Amerika'nın uzun vadeli tahvil faizlerinin 24 yılın en yüksek seviyelerine yakın seyretmesi de yatırımcıların risk iştahını elbette sınırlıyor. Japonya hariç Asya Pasifik piyasalarında bugün yaklaşık 0,2'lik bir artış görüyoruz. Çin ana kara piyasaları kapalı. Ulusal gün nedeniyle altın hafta tatili var. Özellikle ülke içerisindeki seyahat harcamaları gibi birçok alanda artık hizmet tüketiminin nasıl performans sergileyeceğini takip ediyoruz. Özellikle piyasaların odaklandığı ana unsurlar bu. Çünkü ülkedeki iç talebi değerlendirilebilecek en önemli gösterge bu hafta belli oluyor aslında. Çin Merkez Bankası ise tatil dönemindeki nakit ihtiyacını karşılamak amacıyla günlük olarak piyasaya yüksek miktarda kısa vadeli likidite sağlıyor. Ana kara piyasaları açıldığında yatırımcıların ilk tepkisi özellikle turizm, perakende, teknoloji ve gayrimenkul hisselerinde izlenecek ve Çin tarafında perşembe günü piyasalar açılacak ama Hong Kong'da şu anda işlem

Piyasa olduğunu biliyoruz. Teknoloji hisseleri bugün öne çıkıyor. Özellikle Alibaba başta olmak üzere yapay zeka teknoloji şirketlerine yükselişte öncülük ediyor. Buna karşılık gayrimenkul şirketlerinde görünüm hala zayıf. Dolayısıyla Hong Kong piyasasında teknoloji hisselerinde pozitif bir ayrışma varken emlak ve faize duyarlı sektörler geride kalıyor. Japonya tarafına baktığımızda Tokyo borsası hafif artıda, 3 ayın en yüksek seviyeleri çerçevesinde elektronik, yarı iletken, yapay zeka ve banka hisseleri yükselişlere öncülük ediyor. Petrolün gerilemesi enerji ithalatına bağımlı Japonya şirketleri açısından destekleyici, ancak dolar 158 yen seviyesinde ve hala zayıf seyrini de sürdürüyor. Güney Kore'de de bugün büyük hisselerde bir kar satışını takip ediyoruz. Özellikle KOSPI hafif negatif seyrediyor. Son dönemde güçlü yükselen büyük teknoloji ve savunma şirketlerinde kar satışları gelmeye devam edince şu an içinde yatırımcılar daha temkinli bir duruş sergiliyor. Piyasaların gözü bu hafta Samsung'un açıklamasında özellikle son 3 çeyrek bilançoları takip edilecek. Yapay zeka yatırımlarının artırıldığı ve bellek çipi talebi Kore piyasasının temel destekleyicisi unsuru olduğunu da elbette biliyoruz. Son olarak Tayvan'a baktığımızda da rekor seviyenin ardından bugün yine teknoloji iyimserliği çerçevesinde seansta pozitif bir havayı takip ettik. Özellikle bugün genel olarak Asya piyasalarında pozitif bir görünüm hakim demiştik ama güçlü bir yükseliş göremiyoruz. Bilançolar ve teknolojideki risk iştahı bugün biraz daha itici.

0: Eylül ayı enflasyonunun %2'nin altında gelmesi, %1.84'e işaret etmesi, yıllıkta da %29.73'e işaret etmesi, yani %30'un altına inmesi, tabii Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın da önemli değerlendirmeleri oldu. Arz yönlü politikalarla enflasyonu tekrar tekhaneye getirmeyi hedefliyoruz dedi Cevdet Yılmaz. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek de ulaştırma hariç genele yayılıyor dezenflasyon dedi. Şimdi bir değerlendirme aktaralım. Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi öğretim üyesi doçent doktor Bilal Bağış enflasyonun ve beklentilerin altında kalan enflasyon verilerini değerlendirdi. İzleyelim.
1: Hakikaten çok altında. 2026 yılının sonu için daha ziyade öngörülen %30'luk yıllık enflasyonun da şimdiden aşağısını görmüş olduk. Bu oldukça pozitif bir veri ve Merkez Bankası'nın da benim kanaatim kararlarına pozitif yansıyacak. Malum tabii Eylül aylarında görece yüksek fiyat artışları genelde karşımıza çıkıyor. Yeni sezonun açılışı, okul dönemi, yeni fiyatlamalar söz konusu. Özellikle aslında konut tarafında da yeni konut kira sözleşmeleri, fiyat düzenlemeleri bu açıdan hakikaten önemli bir ay. Görece yüksek aylık enflasyon %2,2 seviyesini bekleniyordu. Ancak özellikle yaz dönemindeki bu yılın tarımsal rekoltesi güçlüydü malum. 2025'teki kuraklığa oranla bu yıl hakikaten tarım tarafında ciddi bir toparlanma söz konusuydu. Bununla birlikte tabii bu yıl eğitim tarafında da zamların Ağustos Eylül'e yayılmış olması benim kanaatim önemli faktörlerden bir diğeri. Nitekim enflasyon verileriyle ilgili ipucu sunan İTO enflasyonunda da aylık veri %2,11 seviyesindeydi. Ancak özellikle eğitim tarafında %22'nin üzerinde artış göze çarpıyordu. Benim tahminim tabii genel enflasyonun seyrine yurt dışında bakıldığı zaman Ağustos ve Eylül'e yayılmış olması eğitim enflasyonu tarafındaki verilerin burada pozitif görünüme katkı sunmuş görünüyor. Diğer taraftan biraz önce diğer hizmet enflasyonu tarafındaki yapışkanlık hem Türkiye'de hem aslında dünyanın geri kalanında önemli sorunlarından biri. Hizmet enflasyonu %40'lar seviyesinde seyrediyordu. O tarafta da görece gerileme mevcut.

0: düşük seyre katkı sunmuş görünüyor. Ve biraz önce de bahsettiğim gibi bu muhtemelen pozitif enflasyon verisi Merkez Bankamızın da kararlarına bu ay içinde yansıyacak diye düşünüyorum. %30'un altında enflasyon beklediğimin altını çiziyordum. Veri de açıkçası o yönlü beklentileri ciddi anlamda güçlendirmiş durumda. Artık önümüzdeki birkaç ayda %30'ların altında mümkünse de %28, %27'lere doğru bir enflasyon beklentisi daha ziyade konuşulacak. Bu açıkçası şu açıdan da önemli. Malum Ağustos'taki enflasyon raporunda yıl sonu için enflasyon beklentisi %26'dan 28'e çekilmişti. Eylül'deki OVP'de de bir önceki %16'lı seviyelerden %28,4'e kadar enflasyon beklentileri güncellenmişti. Benim beklentim daha ziyade %30'ların hemen altında yılı kapatma yönündeydi. Piyasa beklentileri de malum %29'lar seviyesindeydi. Önümüzdeki aylar benim tahminim tüm bu veriler ışığında, bu güçlü enflasyon verisi ışığında artık %28'lerin de altını konuşabiliriz. Ben daha ziyade o kanaatteyim. %30'larda tabii bir yapışkanlık seyrediyordu. O %30'lu seviyelerin kırılmış olması açıkçası piyasadaki bu beklenti yönetim açısından da ciddi önem arz ediyor. Beklentiler malum görece güçlü seyrediyor ve bunun ikinci etkileri de malum piyasada enflasyonu yüksek tutan faktörlerden bir diğeriydi.
1: Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan bugün Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde Plan ve Bütçe Komisyonu'nda bir sunum gerçekleştirecek. Kapsamlı bir sunum gerçekleştirmesi bekleniyor ve Karahan'ın sunumda küresel gelişmeler, enflasyon, para politikası ve ekonomik görünüme ilişkin mesajlar vermesi bekleniyor. Takip edeceğiz. Bu arada ekonominin kalbi 8-9 Ekim tarihleri arasında da İstanbul'da atacak. Dünyanın önde gelen merkez bankacıları 8-9 Ekim tarihi İstanbul Ekonomi Forumu'nda buluşacak. İstanbul'da olacaklar. Açılış konuşmasını Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek gerçekleştirecek. Fed Yönetim Kurulu üyesi Christopher Waller ve İngiltere Merkez Bankası Başkanı Andrew Bailey'nin de konuşma yapması bekleniyor. Ve Merkez Bankası Forum'un ilk panelini de Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan gerçekleştirecek. Küresel ekonomide stratejik görünüm başlığıyla düzenlenecek ilk panel ve Merkez Bankası'nın düzenlediği forumda küresel ekonomi, para politikası ve yapay zekanın ekonomi etkisi masaya yatırılacak. Yapay zekanın da ekonomileri etkisinin masaya yatırılması elbette dikkat çekiyor. Şimdi bir değerlendirme aktaralım. Aylık ve yıllık enflasyon beklentilerin altında geldi dedik ve Tacirler Yatırım Araştırma Müdürü Serhan Yenigün bir değerlendirmede bulundu. Ve Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan'ın mecliste verebileceği olası mesajları değerlendirdiği izleyelim.
2: Evet, biz %2,1 bekliyorduk aylık TÜFE'yi. Dolayısıyla bunun da bir miktar altında geldi. Herhalde piyasa ortalamasının altında bir beklentimiz vardı gördüğüm kadarıyla. Detaylara baktığımızda işte eğitim tarafı, hani her sene Eylül ayında benzer bir durum görülür zaten. Orada ciddi bir katkı var. Giyim, ayakkabı vesaire. Ama hani biz %30'un altına yıllık TÜFE'nin Ekim itibariyle gelmesini bekliyorduk. Eylül itibariyle gelmiş oldu. Muhtemelen sene sonunda da %30'un altında, %29'lara yakın bir yerde bu yılı tamamlayacağız diye tahmin ediyoruz. 22 Ekim'de Merkez Bankası Para Politikası Kurulu toplanacak. Biz 100 bas puanlık bir faiz indirimi bekliyoruz. 10 Aralık'ta bir sonraki toplantı. O toplantıda da ikinci bir 100 bas puanlık indirimle politika faizinin yıl sonunda %35 olacağını tahmin ediyoruz. Bugünkü veriyle bu beklentimiz değişmedi. Aslında çok uzun bir süredir yıl sonu %35 politika faizi beklentisi paylaşıyoruz zaten. Tabii genel olarak bakıldığında az önce söylediğim gibi yani Eylül aylarında her sene neredeyse gördüğümüz o eğitim tarafı ve giyim tarafındaki artışların haricinde genel görünüm dezenflasyon patikasıyla uyumlu. Yani bir yıl sonra bu zamanlar %25'in altında bir enflasyon beklentisini değiştirmeye şu veriler hani çok bir gereklilik yaratmıyor. Dolayısıyla da o patika içerisinde ilerlemeyi sürdürdüğümüzü görüyoruz. Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu'nda bir sunum yapacak. Tabii soru cevap vesaire bunlar da olacaktır. Zaten politika faizinde bir indirim beklentisi vardı piyasanın. Dolayısıyla buna yönelik yeni ve daha destekleyici bir mesaj gelmesini ben beklemem. O paralelde o doğrultuda verilecek mesajlar benzer şekilde benzer tonunda verilecektir. Ya da enflasyon oranının zaten bu ay %30'lara yaklaşması, ilerleyen dönemde altına doğru da gevşemesi bekleniyordu. Yani dolayısıyla da evet çok uzun bir süre sonra %30'un altını gördük ama hani %30.1 olacağına 29.78 olması çok büyük bir fark yaratmıyor aslında. Önemli olan buradaki eğilim. Ve biz bunun devamını bekliyoruz az önce söylediğim gibi. Dolayısıyla Sayın Fatih Karahan'ın da ben Türkiye'de dezenflasyon sürecinin devam edebileceğine dair mesajlarını tekrarlayacağını, işte petrol fiyatlarına ilişkin belirsizliğin burada bazı riskler yarattığı ama patikayı değil belki işte hedeflenebilecek rakamları bir miktar değiştirebileceğini, bu yönde mesajlar vereceğini düşünüyorum. Belki bu son dönemde takip edilen işte fon soruşturması bunların etkilerinden de bahsedebilir. Burada da biraz negatif servet etkisi nedeniyle aslında dezenflasyon süreci çok hafif de olsa destekleyen bir etki göreceğimizi düşünüyorum. O konuda da belki bir mesaj verebilir.
1: Ve merkez bankalarının toplantı takvimine baktığımızda içeride Merkez Bankamız 22 Ekim ve 10 Aralık'ta açıklayacak faiz kararlarını. Bir indirime gitmesi bekleniyor. Beklentiler indirime gitmesi yönünde. İki toplantıda da beklentiler hakim bu yönde. Fed tarafına baktığımızda piyasaların yaklaşık %80'inden fazlası, %80'i faizlerin sabit kalacağı yönünde beklentileri öne çıkıyor. Ve baktığımızda ECB tarafında 29 Ekim 17 Aralık tarihlerinde bir açıklama bekliyoruz. Avrupa'da enerji fiyatlarının yeniden yükselmesi enflasyonu yukarı iterken ECB'nin faiz politikasında farklı bir sonuç doğurabilir bu durum. Avrupa Merkez Bankası Yönetim Kurulu üyesi Philip Lane, enerji şokunun büyümeyi ve talebi baskılamasının ihtiyaç duyulan parasal sıkılaşmayı sınırlayabileceğine işaret ediyor. BOE'ye baktığımız zaman o da 5 Kasım ve 17 Aralık'ta faiz kararlarını açıklayacak. Ve BOŞ, baktığımız zaman Japonya Merkez Bankası Haziran ayındaki arttırımın ardından Temmuz faiz arttırımına ara vermişti. Ama Eylül'de de %1.25'e yükseltmişti politika faizini ve 31 yılın en yüksek seviyesine çıkarmıştı. Şimdi bir değerlendirme aktaralım. Stratejist Aydın Eroğlu açıklanan Eylül ayı enflasyon verilerini ve Merkez Bankası'nın para politikasına dair beklentileri değerlendirdi. İzleyelim.
3: Aynı zamanda da konut fiyatları, kira değerlerinin yüksek olmasının da bu deprem konusunda büyük etkisi oldu. Şimdi onların geri dönüşleri enflasyonu düşürücü anlamda devreye girmeye başladı. Yani deprem konutlarının teslim ediliyor olması, konut üretiminin artması bunların pozitif etkisi oldu. Fakat savaşla alakalı bir petrol fiyatının yüksek seyri halen devam ediyor. Bu nedenle biz enerjiyle alakalı petrolle ilgili bir yüksek enflasyon etkisi görmeye devam ediyoruz ki sonrasında da bunun etkisinin yüksek kaldığını görebiliriz. İsrail'de 27 Ekim'de seçimler var. Seçimlerin iptal ya da ertelenmesiyle alakalı savaşın şiddetlendirilmesi anlamında bir spekülasyon dönüyor. Eğer bu gerçekleşecek olursa ki Husiler, Suudi Arabistan, Yemen'de bu konuda bir sertlik var. Amerika bölgeye 3. uçak gemisini gönderdi. Aynı şekilde de bol miktarda ilave savaş uçağı da göndermeye devam ediyor. Yığınak yapılıyor. Yani demek ki savaşla alakalı biz önümüzdeki günlerde ciddi bir riskle karşı karşıya kalabiliriz. Enflasyonun beklentisi 2.17 idi. 1.84 beklentilerin oldukça altında kaldı. Fakat Ekim ayında da bence böyle olacaktır. Sonuçta öyle ya da böyle Türkiye'de enflasyonun düşüşünü istediğimiz, beklediğimiz için bizim için ve piyasalar için olumlu oldu. Önümüzdeki bana göre enflasyon konusunda ve Merkez Bankası'nın faiz indirmesi konusunda tek riskimiz Brent petrol fiyatları. Eğer Brent petrol fiyatları 100 doların altına iner, 98 dolar ve altına doğru gevşemeye devam ederse o zaman biz Merkez Bankası'ndan gelen bu son enflasyonla da bağlantılı olarak bir faiz indirimini kesin gibi düşünüyorum ben yıl bitmeden. Ben bir kere de 200 bas puan ya da 100'er bas puandan iki kere de toplamda yine de 200 bas puanlık bir faiz indirimi yıl bitmeden olacak diye düşünüyorum. Yani olmasını güçlü görüyorum. Ama petrol fiyatlarında eğer 102 doların üzerine doğru bir hamle olursa, 102.60'ların üstüne çıkarsa 106.30 dolar gibi bir seviye çok önemli. Burası olası bir yeni bir savaş, yeni şiddetlenen bir savaşla kırılacak olursa, yani 106.30 dolar kırılacak olursa, o zaman bir anda 113-116 dolar

0: Sonra çıkan petrol fiyatı Merkez Bankası'nın faiz indirimi beklentilerini sekteye uğratabilir.
1: Şimdi seans öncesinde bize kıymetli bir konuğumuz eşlik edecek. Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Murat Atan bizimle birlikte olacak. Murat Bey hoş geldiniz, günaydın.
2: Hoş bulduk, günaydın.
1: Şimdi Murat Bey, enflasyonla başlayalım dilerseniz. Aylık %1,84, yıllık da %29,73. Yani aylık %2'nin altında bir enflasyon görmüş olduk ve yıllık %30'un altında bir enflasyonu görmüş olduk. 5 yıl aradan sonra yıllık enflasyon bu yönde. Şimdi manşet itibariyle yorumlarınız ne yönde, bunu sormak istiyorum. Dolayısıyla burada manşet önemli ama ne kadar baz etkisi, ne kadar dezenflasyon kısmını ayırmak gerekirse nasıl yorumlamak lazım? %30'un altına inmesi psikolojik bir durum mudur? Psikolojik bir eşik olarak görebilir miyiz? Ne anlamak lazım bu enflasyon verisinden?
2: Evet, manşet enflasyon olarak bunu psikolojik bir eşik olarak görebiliriz. Orta vadeli programda belirtildiği gibi %30'un altına geldik ama burada alt kırılımlara baktığınız zaman hizmet enflasyonunun aslında beklenen hızda düşmediğini, katılığın devam ettiğini görüyoruz. Özellikle Eylül ayı baz alındığında eğitim harcamalarındaki aşırı yükselme, eğitime bağlı olarak işte kirada düşme var. Fiyatlar anlamında bakıldığında, ama burada enflasyonla fiyatlar seviyesi arasındaki farkı iyi anlamak lazım. Fiyatlar ucuzlamıyor fakat fiyatlardaki artış hızı düştü. Bu önemli. Mal enflasyonu gıdadan kaynaklı olarak, özellikle tarımsal üretimden kaynaklı olarak büyük bir düşme gösterdi ve bu da enflasyona çok olumlu yansıdı, ama hizmet enflasyonundaki katılık devam ediyor. Ancak tabii ki burada önemli olan nokta Merkez Bankası'nın uygulamış olduğu dezenflasyon politikasının başarılı olduğunu ve iyi yönde ilerlediğinin bir göstergesi. Tabii ki burada dikkatli olmamız lazım. Özellikle hizmet enflasyonundan kaynaklı, mal enflasyonundan değil ama hizmet enflasyonundan kaynaklı beklentileri olumlu hale dönüştürmemiz gelecek aylardaki enflasyonun daha olumluya doğru ilerlemesi sağlayacak. Oradaki en önemli dikkat edilmesi nokta özellikle ulaşım gibi, kira gibi, eğitim gibi bir takım hizmet alanlarındaki katılığın henüz daha istenen ölçüde fiyat hızının, azalma hızının yeterli olmadığı, bu önemli noktalardan birine dikkate alarak enflasyonu değerlendirmek lazım.
1: Evet Murat Bey, şimdi burada gıda ve alkolsüz içecekler tarafının pozitif bir katkısı söz konusu. Gelinen noktada fiyat artış hızının düşmesinden mi bahsediyoruz, yoksa baz etkisini sağladığı bir avantaj mıdır? Ya da ikisi birlikte mi çalışıyor ve yılı hangi seviyelerde tamamlayabiliriz, öngörünüz nedir?
2: İkisi birlikte çalışıyor aslında burada. Tabii ki baz etkisinin önemli bir katkısı var ama sadece bu değil. İki sistem bir arada birbirini destekleyerek geliyor. Benim yıl sonunda beklentim %25-26 bandına doğru yavaş yavaş ilerlemesi, biraz daha bu düşüşün sürmesi. Çünkü genel anlamda bakıldığında burada tabii ki farklı kavramlar var. Enflasyonda, dezenflasyonda Merkez Bankası'nın uyguladığı politikanın başarılı olabilmesi için enflasyonun en büyük tetikleyicisi bizim ülkemizde de enerji girdi fiyatları. Dikkat ederseniz Hürmüz Boğazı'nda çıkabilecek, Brent petrolde oluşabilecek herhangi bir sıkıntı en önemli noktada bütün dünyada olduğu gibi bizim ülkemizde de enflasyon üzerinde önemli bir baskı yaratıyor. Aslında tabii temel sorun Hürmüz Boğazı'ndaki petrol akışı değil. Dünyaya baktığınız zaman petrol arzında önemli ölçüde bir artış var. Talepte azalma var. Burada ters bir ilişki söz konusu. Yani petrol arzı artıyor, talep azalıyor, fiyatların düşmesi lazım. Fiyatlar yükselmeye devam ediyor. Çünkü burada ana sorun jeopolitik riskte navlun ve ulaşımla ilişkili olarak maliyetlerin artmış olması. Yani artık petrolün veya işte buna bağlı olarak tarımsal üretim için kullanılan gübrenin Hürmüz Boğazı'ndan geçerken sigorta maliyetlerinin, taşıma maliyetlerinin yüksek olması enflasyonlar üzerinde dezenformasyon politikalarının daha az etkili olmasına sebep oluyor. Türkiye'de de Merkez Bankası'nın uyguladığı politikanın yıl sonunda gerçekleşmesini sağlayacak en önemli unsur bence dış baskı olarak bakıldığında şu anda Hürmüz Boğazı'ndaki petrol arzının güvenliğinin ve fiyatının düşmesi olacak. Yani burada eğer sağlanacak olumlu bir katkı enflasyon hedeflerinin çok daha kolay bir şekilde yakalanmasını sağlayacak diye düşünüyorum.
1: Peki Murat Bey, enflasyon verisinin açıklanmasının ardından Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz da bu dezenflasyon sürecindeki kazanımların güçlendirileceğini belirtti ve enflasyonu yeniden tek haneye seviyelerine indirmeyi hedeflediklerine vurgu yaptı. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek de dezenflasyonu ulaştırma hariç genele yayıldığını

0: vurguladı. Şimdi hem bu açıklamaları nasıl değerlendiriyorsunuz hem de yapışkan bölgede miyiz peki? Bu bulunduğumuz seviyeleri bu açıdan görüşünüz nedir?
1: Hizmet sektörü açısından bakıldığımız zaman fiyatlama davranışında yapışkan bir bölgedeyiz. Yani hizmet pazarlaması yapan, hizmet fiyatlarını belirleyen kesim enflasyonda yeterli hızlı düşmeyi görmediği için ya da burada maliyetlerin artacağı endişesiyle fiyat seviyelerini çekiminde daha yapışkan davranıyorlar. Orada daha katı davranıyorlar. Bu enflasyonun düşme hızını engelliyor. Tabii ki katılıyorum. Dezenformasyon politikasını uygulamak açısından bakıldığında burada Sayın Cevdet Yılmaz'ın açıklaması, Sayın Şimşek'in açıklaması doğru yolda gidiyor. Aslında bu politikalar devam ediyor. Hükümet açısından bakıldığında uygulanan politikalarda herhangi bir değişim yok. Burada biz bu politikaları uygulamaya devam edeceğiz. Tabii ki burada bu ekranlarda daha önce söylemiştik. İşte örneğin kira harcaması için yapılan bir takım ataklar. Kira artışında belli bir sınırlama getirdi buradaki enflasyona sebebini, ama burada en önemli nokta dediğim gibi petrolden kaynaklı maliyet, ulaşım maliyeti ve hizmet sektöründeki katılık. Eğer hizmet sektöründeki üreticiler ya da bunu pazarlayanlar bu katılığı daha kırar ve kırılgan hale getirirlerse, inanç biraz daha artarsa enflasyondaki sistem daha güzel bir şekilde çalışıp aşağı çekmesine sebep olacak enflasyonun. Ama burada jeopolitik riskler, özellikle dediğim gibi Hürmüz'den kaynaklı petrol fiyatlarındaki taşıma maliyetleri, ulaştırma maliyetleri ve navlun maliyetleri sistemin en önemli beklentisi ya da sıkıntısı diye.
0: Evet Murat Bey, şimdi bugün Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan'ın mecliste Plan ve Bütçe Komisyonu'nda bir sunum gerçekleştirmesini bekliyoruz. Gözümüz o tarafta, enflasyon ve faiz politikasına dair vereceği mesajları merakla bekliyoruz. Bundan sonraki iki toplantısı kaldı Merkez Bankası'nın da. Nasıl bir yol izler? Enflasyon raporu sunumu Kasım ayında var. Oradan da şimdi faiz indirimi beklentisine de öne çıkıyor, ama iki faiz indirimi olursa enflasyona nasıl yansır, siz ne bekliyorsunuz politikada?
1: Tabii ki maliyetler açısından bakıldığında, kolay krediye ulaşım anlamında bakıldığında bu piyasaların bir beklentisi. Ancak tabii ki Sayın Karahan da biliyor ki bugüne kadar gelinen dezenformasyon politikasının en önemli noktalarından bir tanesi biraz önce işaret ettiğim jeopolitik risklerdi. Maliyet, özellikle burada hizmet sektörü üzerinde baskı devam ediyor, ama Sayın Karahan'ın bu da elini rahatlatan önemli bir nokta var. Şu anda aslında enflasyonun geldiği pozisyonda 7-7,5 puanlık bir fark var. Burada mutlaka faiz indirimine gidecekler, ama bunu ben biraz daha ihtiyatla rakamları takip ederek yapacaklarını düşünüyorum. Bu toplantıda ya da bu açıklamada faiz indirimiyle ilgili kısımda çok yüksek bir beklenti içinde değilim, ama yıl sonunda mutlaka, eğer böyle devam ederse, önemli ölçüde bir faiz indirimine giderek piyasaların beklentisini karşılayacağını düşünüyorum. Bu da tabii ki enflasyonu, burada önemli noktada enflasyonu tekrar farklı bir eğilime sokmadan bu adımı atmaya çalışıyorlar. Bütün jeopolitik riskleri ve fiyat hareketlerini bir arada değerlendiriyorlar. Bu adımın yapılması, bu şekilde ilerlenmesi bence en doğru karar olduğunu düşünüyorum. Çünkü bir anda enflasyonun faiz indiriminden kaynaklı olarak tekrar iç talebi canlandırması ve iç talebin canlanması sebebiyle fiyatlarda yeniden yukarı yönlü bir hareket söz konusu olabilir. Bunu dikkatli kompozisyonla incelemek lazım. Tabii ki burada reel kesiminde bir takım beklentileri var. Özellikle daha ucuz krediye ulaşım konusunda. O dengeyi şu ana kadar korudu Merkez Bankası. Ben aynı politikayı güdeceklerini düşünüyorum. Burada ihtiyatlı bir bekleyiş, yani çok yüksek bir azaltım beklemiyorum bu açıklamada, bu toplantıda Kasım'a, ama aralığa kadar eğer böyle devam ederse, enflasyondaki düşüşte devam ederse, son toplantı kararında daha yüksek oranlı bir faiz indirimine gidileceği konusunda beklentim var.
0: Evet, şimdi bir yandan da 8-9 Ekim tarihleri de önemli. Neden? Çünkü ekonominin kalbi İstanbul'da atacak ve dünyanın önde gelen merkez bankacıları İstanbul'da buluşacak. Açılış konuşmasını, forumun açılış konuşmasını Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek yapacak. Şimdi bu forumda, İstanbul Ekonomi Forumu'nda Fed Yönetim Kurulu üyesi Christopher Waller ve İngiltere Merkez Bankası Başkanı Andrew Bailey'nin de konuşma yapması bekleniyor. Şimdi Merkez Bankası Başkanı'nın da ilk paneliyle başlayacak aslında, küresel ekonomide stratejik görünüm paneliyle. Dolayısıyla şimdi İstanbul Ekonomi Forumu'nun küresel ekonomi ve para politikası ana başlıklar arasında forumda. Sizce bugün küresel ekonomi açısından en kritik soru ne ve bu forumda neler ele alınır diye sormak istiyorum. Ayrıca şunu da söyleyeyim, yapay zekanın önümüzdeki yıllara, önümüzdeki yıllarda verimlilik ve büyümeyi gerçekten sırtırtabilecek bir faktör olarak görüyor musunuz burada? Çünkü masada yapay zeka da olacak, ne dersiniz?
1: Ben görüyorum. Ben burada Amerikan Başkanı Trump'tan farklı düşünüyorum. Yapay zeka üzerinde kısıtlamalar getirilmesinin değil, yapay zeka geliştiren ve bu konuda ön ayak olan ülkelerin gelecekte çok daha önemli konuma geçeceklerini düşünüyorum. Zaten dikkatinizi çekiyordur. Asya piyasalarını da zaten yapay zeka ve yarı iletken firmalar pozitif hale doğru sürüklüyorlar. Bu konuda önemli bir yatırım var. Küresel anlamda bu toplantının en önemli konusunun dünyada olduğu gibi burada da enflasyon üzerine, ülkelerin enflasyon üzerine yapmış olduğu politikalar olacağını düşünüyorum. Çünkü Fed içinde biz bundan önce Fed başkanı seçildiğinde hızlı bir şekilde faiz indirmeye gideceğini düşündüğümüzü ve bunu konuştuğumuz noktalardan bugün kaç faiz arttırımı yapar durumuna geldik. Amerika'da da dikkat ederseniz rakamlar, özellikle işsizlik üzerine rakamlar, iş gücü piyasası rakamları çok olumlu gitmiyor. Enflasyon çok olumlu gitmesine rağmen orada da ekonomik durgunlukla fiyatlar arasında bir denge oluşturulmaya çalışılıyor ve hep her zaman jeopolitik risklere işaret ediliyor. Bu konuyla ilgili olarak alınan kararların buna dayalı olarak ilerlediği söyleniyor ve Avrupa için de aynı şey geçerli. Avrupa'da da aslında piyasalarda bir canlanma var gibi gözükmekle birlikte enflasyonla mücadele hala aynı ülkeler açısından bakıldığında enerji girdisi anlamında önemli ölçüde Avrupa'nın da bu konuyla ilişkili olarak tedbirler alması gerektiği konusunda ve enflasyonun yeniden canlanması konusunda tedbirleri üzerine konuşuluyor. Bu gündem olarak bakıldığında bence en önemli konuların başında bu gelecek. Tabii ki bizim gibi ülkeler açısından bakıldığında dış ülkelerden gelecek yabancı yatırımcılar açısından cazip hale gelmek ve parasal akışın kendi ülkemize doğru olmasını sağlamak, yabancı yatırımların gelmesini sağlamak önemli. Bizim açımızdan borçlanma maliyetleri yükseliyor. Amerikan Fed faizlerinin yüksek olması, tahvillerin yüksek olması, doların güçlü olması, dönüp baktığımız zaman hala daha Amerikan piyasasında bizim açımızdan olumlu gibi gözükmeyen bir nokta. Ama buradaki gelişmeler bizim açımızdan önemli. Son dönemlerde dikkat ederseniz ülkemizde pek çok organizasyon başarıyla tamamlanıyor. NATO zirvesini yaptık, COP31 yapılıyor. Şimdi de ekonomi zirvesi yapılıyor. Bu yabancı ülkeler açısından bakıldığında ülkemizde gerçekleştirilen bu tür faaliyetler ve bu aktiviteler ve son dönemde yapmış olduğumuz çeşitli hem ikili ilişkiler hem de yatırımlar ve uygulamış olduğumuz politikalar açısından yabancı yatırımcıya bir mesaj vererek ülkemizde yatırım yapılmasının, paranın buraya akışının sağlanmasının önemli olduğu konusunda verilecek mesaj açısından bizim anlamımızda, ülkemiz açısından çok önemli olduğunu düşünüyorum bu toplantının da. Bence dediğim gibi en temel konu ülkeler açısından bakıldığında hala enflasyon olacak.
0: Evet, en temel konunun enflasyon olduğuna dikkat çektiniz Murat Bey. Şimdi gündemin ana başlığı aslında bir yandan da fonlardaki tasfiye süreci konuşuyoruz. Tüm açıklamaları takip ediyoruz. Gerek ekonomi kanadından gerek hükümet kanadından hem adımlar hem de yapılan açıklamalar odak konusu olmaya devam ediyor. Şimdi bu sürecin önümüzdeki aylarda şimdi baktığımız zaman enflasyon patikasının da önemli. Buradan şuna bağlamak istiyorum. Ekim-Kasım Aralık'ta acaba etkisi olur mu? Makro ekonomi üzerinde nasıl bir etkisi olur? Siz nasıl değerlendiriyorsunuz? Burada en önemli nokta acaba hane halkının yatırım davranışları mı olacak? Ne dersiniz?
1: Olacak tabii ki, çünkü hane halkları dikkat ederseniz yatırım davranışlarını değiştirdi. Son dönemde işte BES fonlarına biraz daha fazla parasal aktarım geldi. Burada bir en önemli sorunlardan bir tanesi bu piyasalarda biliyorsunuz ki güven. Güven kaybı olduğu zaman bu birbirine tetikleyici etki yaratıyor. Burada önemli noktalardan bir tanesi bu güvenin tekrar sağlanması. açısından burada yapılacak olan politikanın incelenmesi, SPK üzerinden alınan kararlarla doğru bir sistematik bir denetim mekanizmasının kurulması, tekrar güvenin oluşturulması, benzer pozisyonların yaşanmayacak tedbirlerin alınmış olması ve buradaki küçük yatırımcının kaybının bir şekilde telafisinin zaman içinde de olsa bunu sağlayarak ödemelerin başlaması aslında o güvenin tekrar oturmasına sebep olacak. Aksi

0: takdirde tabii ki buradaki oluşacak güven kaybı bu piyasalara olan hem iç talepte hem de dış talepte önemli ölçüde bize ülke olarak bir zarar verecek konuma doğru ilerliyor. Önemli noktalardan bir tanesi bu. Burada zaten süreç başlamış durumda. Hem adli tahkikat yapılıyor, gerekli düzenlemeler de, yasal düzenlemeler de zemin olarak buna uygun şekilde, hızlı bir şekilde aksiyon alındı. Bu işlem tamamlanıyor. Sistem içinde burada zaten alınan kararlar çerçevesinde bu sistemden mağdur olan yatırımcıların, hane halklarının bir şekilde ana paralarının ödemelerinin tamamlanacağını düşünüyorum. Ve bu şekilde sistemin tekrar aynı güven ortamında çarkların dönmesini sağlayacak şekilde işlemin ilerleyebileceği konusunda beklentilerim var.
1: Evet Murat Bey, şimdi bir yandan da bugün FTSE Russell'ın da Türkiye değerlendirmesi bekleniyor. Orada nasıl bir açıklama bekliyorsunuz? Çünkü Ağustos'taki değerlendirme de ötelenmişti ama arada tabii birçok şey yaşandı. MSCI'yi de çok konuşuyorduk o Kasım'da ama Kasım'dan önce gelecek bir değerlendirme bu. Burada ne beklersiniz ve yansımaları ne olur acaba?
0: Ben burada Türkiye açısından olumlu açıklama yapılacağını bekliyorum. Türkiye açısından burada bizim ekonomi zirvesi öncesinde de durumumuzla ilgili olarak genel anlamda daha olumlu geçileceğini, çünkü Türkiye ekonomisinin bir sürü yaşanan sıkıntılara ve jeopolitik konumlara rağmen, bir sürü riske rağmen önemli ölçüde adımlar atıldığını ve bu atılan adımların karşılıklarının yavaş yavaş artık piyasalar tarafından da okunmaya başlandığını görüyoruz. Bu değerlendirmenin Türkiye açısından bu sefer olumlu yönde açıklama olacağını bekliyorum.
1: Evet Murat Bey, şimdi bir yandan da küresel ekonomi 44 ayın en hızlı büyümesini kaydetti. Küresel ekonomide şimdi bu büyüme 44 ayın zirvesine çıkarken enflasyon baskılarının da aslında yeniden güçlendiğini görüyoruz. Siz de az önce belirttiniz, enflasyon en önemli gündem başlığı küreselde. Böyle bir küresel konjonktür aslında Türkiye açısından nasıl okunmalı peki?
0: Valla burada tabii ki önemli noktalardan bir tanesi şu, özellikle bizim ihracat piyasamız açısından bakıldığında Avrupa Birliği ülkelerinin ekonomisinin ve enflasyonun orada düşmesi ve ekonominin güçlenmesi bizim pazar açımızdan, dış pazar açısından önemli bir pazarlama ve gelir elde ettiğimiz kanalı, ihraç kanalımızı gösteriyor. Bütün dünya açısından bakıldığında küresel enflasyon hem Türkiye'ye hem de tüm dünyaya aynı cezayı veriyor. Burada en büyük sıkıntılardan bir tanesi önümüz kış. Kış olduğu zaman biliyorsunuz ki özellikle ısınma açısından ve üretim açısından kullanılan en önemli petrol girdisi anlamında maliyetlerin yükselmesine ve bu da enflasyon baskısının genellenmesi anlamında en büyük sıkıntıyı yaratan unsurları oluşturuyor. Burada alternatif kaynaklara yönelmek ve bununla ilişkili işlemler yapılması söz konusu. Ama bizim açımızdan bakıldığında, şu an genel anlamda bakıldığında Avrupa'da yavaş yavaş toparlanma eğiliminde, orada da enflasyonla ilişkili kısımda hala riskler devam ediyor ve ülkeler bu pozisyonda kompozisyon almaya devam ediyorlar ama biraz daha bakıldığında olumlu gelişmeler, hem piyasalar anlamında olumlu gelişmeler, üretim anlamında olumlu gelişmeler ortaya çıkıyor. Fakat tabii burada tartışılması gereken önemli noktalardan bir tanesi de Çin faktörü. Yani Çin'deki maliyetlerle şu anda Avrupa Birliği, eskiden bilindiği üzere Çin'in mallarının daha çok katma değer yaratmayan ucuz mallar üzerinden ticaret söz konusuydu. Şimdi aslında katma değerli, işte otomotiv sektörü gibi farklı sektörlerde de daha ucuza mal üretilmesi, Avrupa'nın bununla ilişkili olarak endüstriyel anlamda maliyetlerle baş etmesi konusunda yeni bir takım tedbirler alması ve bunlar bu konuda farklı davranışlar içine girmesi isteniyor. Dünyada ticaret anlamında bakıldığında bu da önemli dengeler anlamında ülkeleri farklı kompozisyonlar çizmeye, farklı davranışlara doğru itiyor. Bizim açımızdan da bu önemli noktalardan bir tanesini oluşturuyor. Biz çünkü ülke olarak bakıldığında Asya ile Avrupa arasında tam bir köprü pozisyonundayız. Bu da bizim anlamımızda bakıldığında çok önemli pozisyonda, bu ülkenin jeopolitik anlamında bir kâra geçmesini sağlayacak yol üstü önemli bir durak anlamında, taşıma anlamında, koordinasyon merkezi anlamında Türkiye'nin önemini ortaya koyuyor. Tabii ki dünyada devam eden jeopolitik riskler de, işte Ukrayna ile Rusya'nın savaşı, Orta Doğu'daki savaş riskinin devam etmesi, farklı kanallar ülkelerin tabii ki davranış anlamında bakıldığında ülke davranışında farklı kompozisyonlar çizmesine sebep oluyorlar. Buradaki oluşan jeopolitik riskler

0: analizim bana gösteriyor ki şu ana kadar yapılan ekonomik tedbirlerimiz bizim açımızdan bu orta vadeli dediğimiz temel krizi doğal bir şekilde çok fazla zarar görmeden ekonomik dengeleri koruyarak ilerlememizi sağladı.
1: Evet Murat Bey, şimdi bir yandan da ABD-İran tarafını konuşmaya devam ediyoruz. Petrol fiyatları yüksek seyretmeye devam ediyor, 100 dolar seviyelerinde. İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkan'dan da bir yeni açıklama da geldi. ABD'li müzakere etmenin bir anlamı yok ifadeleri geldi. Şimdi ve bu anlaşma önerilerini de bozduğunu söyledi. Müzakere süreçlerinde ülkesine saldırılar düzenlediğini de belirtti. Şimdi savaşın seyrine dair konuşacak olursak ve küresel ekonomiye yansımalarına dair konuşacak olursak, burada umutlar tamamen tükendi mi taraflar arasındaki açıklamalara baktığımızda, ne dersiniz?
0: Bence öyle değil. Her iki tarafta aslında kendi iç politikası açısından konuşuyor ama arka planda iki tarafta bu konuda zarar görerek bu çalışmanın sonlandırılması konusunda önemli adımlar atıyor. Aslında biraz önce konuşmanın başında söylemiştim. Hürmüz Boğazı'nda şu anda nakliye anlamında bakıldığında petrol arzında çok büyük bir sorun yok. Yani petrol arzı orada önemli ölçüde artarak ilerlemiş durumda. Ama buradaki ana sorun şu. Oraya giden, taşıma yapan, bu nakliyeyi sağlayan firmaların bu işi çok yüksek maliyetlerle yapıyor olması. Burada anlaşamadıkları konu ekonomik. Yani Amerika bir takım beklentileri İran üzerine baskı oluşturarak bunu yapmaya çalışıyor. Ekonomik baskıyla bu işi halletmeye çalışıyor ama sadece ekonomik baskıyla İran üzerindeki bu yaptırımı sağlaması mümkün değil. Burada taraflar anlaşacaklar. Tabii ki Amerika'da Kasım ayında olacak seçimin de burada etkisi var. Trump birazcık el yükseltmesinin temel sebebi iç piyasada, iç ekonomide kendi seçmenine farklı bir mesaj vermesi. Amerika'nın güçlü olduğunu, bütün dünyada istediğini yönlendirebileceği şeklindeki bir iç mesajı vermeye çalışmasından kaynaklı. Ben o kadar umutsuz değilim çünkü tüm dünya bu konjonktürde anlaşılması gerektiği konusunda biraz baskı oluşturuyor ama tabii ki bölgesel güçler anlamında bakıldığında savaşın orada hala aktif olarak devam ediyor olması ve bu sorunların henüz masa başında anlaştık denmemiş olması özellikle Brent petrol üzerindeki baskıları arttırıyor. Yani dediğim gibi bütün dünya zaten buna bakıyor. Eğer olası bir kötü senaryo olursa, savaş hızlanırsa, Brent petrol 120-125 dolarlara gelirse bütün ülkelerde yapılan dezenflasyon politikalarının hepsi başarısız olacak. Amerika'da dahil olmak üzere Amerika'da bundan büyük sıkıntı çekecek. Bu nedenle bütün dünya açısından bakıldığında burada uzlaşmanın sağlanması herkes açısından olumlu olacak ama tabii ki her ülkenin de kendi iç bağımsız dinamiklerinden dolayı kendi ülkesinden fazla taviz vermemesi isteniyor. Ama ben ilerleyen süreç içinde, kısa vadede değil tabii ki, bu belki yılbaşına kadar, yani Kasım'dan sonra bu iş daha çok hızlanabilir diye düşünüyorum. Kasım ayına kadar bu gerginlik bir süre daha böyle devam edecek.
1: Evet, Kasım ayına kadar bu gerginliğinin devam edeceğine dikkat çektiniz. Murat Bey, çok teşekkür ederiz kıymetli katılımınız ve değerli yorumlarınız için.
0: Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum.
1: Çok teşekkür ederiz. Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Öğretim Üyesi Profesör Doktor Murat Atan bizimle birlikteydi ve devam edelim. Beklenti altında kalan Eylül ayı enflasyonunu Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Öğretim Üyesi Profesör Doktor Abdülkadir Develi değerlendirdi. İzleyelim.
2: Kritik eşik burada aşıldı. Tabii beklentinin altında bir rakam bu. %30'un altında olması aslında ekonomi politikasının söylemini de etkileyecek bir rakam olduğunu ifade edebiliriz. Tabii burada aşağı çekilmenin en önemli sebebi gıda fiyatları. Aslında biz bu yıl çok fazla yağış aldık. Yani uzun yıllar ortalamasının %30 üzerinde bir yağış aldık ve tarımsal hasada ciddi anlamda da bir artış durumu söz konusu oldu. Bunun sonucunda da biz bu yıl bunun aslında bir bereketini yaşıyoruz. O yüzden hep ifade ettiği bir kavram var burada. Yokluğu yönetmek kadar bolluğu yönetmek de önemli. Çünkü bu yıl biz eğer bolluğu yönetebilirsek gıda enflasyonu tarafında ciddi anlamda bir çekilme olacak. Basit bir ortamda biz aslında beklentinin altında kaldık. Yani hala petrol fiyatları 100 dolar üzerinde, hala halkının enflasyon beklentisi %45'in üzerinde. Yani böyle bir ortamda aslında %1.8'lik bir artışın ve beklentinin de aslında ciddi anlamda altında olan bir artış. Çünkü Eylül ayı bizi korkutuyor dedi. Neden? Geçtiğimiz Eylül ayı enflasyon ciddi anlamda yüksek geldi. O yüzden ben hep enflasyon tahmini yaparken yıl sonuna dair daha çok Eylül ayındaki

0: rakamları bekleme taraftarıydı ve bunu görmüş olduk. Yani aslında zor olan tarafı gördük. Önümüzdeki süreçte tabii petrol fiyatları seyrine de bağlı olarak eğer bu gıdadaki bolluğu da iyi yönetebilirsek belki Ekim ayın enflasyonu da bu noktada gıda tarafında daha zayıf gelecek ve buna bağlı olarak da yıllık enflasyonun artık %36'da geldiğini görmüş olacağız. Burada enflasyon odaklı bir para politikası var. Bu aslında ekonomi üretiminde elini oldukça rahatlatan bir rakam. Bunun da altını çizmek istiyorum ama dediğim gibi riskler devam ediyor. Çünkü bu Orta Doğu'daki savaşı getirmiş olduğu belirsizlik ve enerji fiyatlarının baskısı bir taraftan oldukça önemli. Tabii bunları da bu aynı zamanda gıdanın da bu tarafta üretilmesi önemli ama diğer taraf konutta birazcık daha konutun yoğunlaşmak lazım. Arada enflasyon sebebi içerisinde gıdanın payı %25 civarında, ulaştırma ve konutun yaklaşık olarak %15'er civarında bir payı var. Ama burada konut özellikle yüksek gelmeye devam ediyor. Yani enerji fiyatlarındaki artışın, konut üzerindeki baskısının belki kış aylarında daha fazla hissedeceğiz. Buraya dikkat çekmek gerekiyor ama diğer taraftan özellikle kiradaki yavaşlamanın ben devam etmesini beklemekle beraber burada konutun enflasyon tarafındaki direnç kalemi olarak da devam edeceğini düşünüyorum. Tabii enerji fiyatı düşerse ne olur aslında buna bakmak lazım. Birinci olarak en temelde cari denge üzerindeki baskı azalır. TL üzerindeki stres azalır ki aslında TL'nin reel değerlenme sürecinin desteklenmesi özellikle ekonomi politikası tarafından şu an oluşturuluyor. Çünkü TL odaklı, TL'nin güçlü kalmasıyla burada özellikle döviz cinsinden maliyetlerin bu noktada kontrollü olması aslında enflasyonda mücadelede ekonomi yönetiminin en önemli argümanlarından bir tanesi. O yüzden cari denge üzerinden enerji kaleminin buradaki baskısının azalacak olması hem ödemeler tarafını bu noktada rahatlatacaktır. Diğer taraftan ise burada işte TL üzerindeki baskıyı azaltacaktır ve yine aynı şekilde döviz talebini de bu noktada azaltacaktır. Çünkü enerji aynı zamanda dolara ciddi fiyatlanıyor. Bu da oldukça önemli nokta. Diğer taraftan içeri bakmak lazım. Yani bunu bu şekilde yorumlamak lazım. Enerji fiyatları burada hani savaşı bitmesine bağlı olarak ki bakın özellikle bahar aylarında bir ara ateşkesi oluyor. Bundan sonra hızlı bir şekilde 80 doların altına yanılmıyorsam 74 dolarlara kadar bir çekilme durumu söz konusu oldu. Yani hızlı bir çekilme olursa bu noktada 80 dolarlığın altında bir çekilme durumu söz konusu olur ise ki aslında kış ayları da geliyor ve burada enerjinin ciddi anlamda bir rahatlatması olacaktır. Yani bu süreçte artık biz yavaş yavaş %30'un altında %27'leri %28'leri konuşmaya başlayacağız. Eğer net bir ateşkes ortamı olur ise belki de bunun altını görmek olası olur diye düşünüyorum ama çok da fazla bir şey kalmadı aslında. Tabi buradan çok böyle hızlı hesap yapmak mümkün değil. Önümüzde 3 tane veri kaldı. En az 3 veri bu noktada rahatlatır. Yani net olarak şunu söyleyebilirim ki %30'un altında artık bu noktada daha çok konuşmaya başlayacağız.
1: 2026 yılının ilk 9 ayı iş dünyası için nasıl geçti? Ascom Başkanı Orhan Aydın Alpar'ı da değerlendirdi. İzleyelim.
2: Bu sene bütün badirelere işte yaşanan etrafımızdaki coğrafi krizlere, savaşlara, ülke içindeki yaşanan siyasi ve bürokratik konulara rağmen iş dünyası şapkadan tavşan çıkarmaya devam ediyor. İşte, enflasyonda beklenene daha önce ulaştığımız 30'un altına inmiş bir yıllık enflasyon, 1.8'lerde ulaşmış aylık enflasyonla birlikte ekonomide iyileşme haberlerini alıyoruz. Aslında biz bunu işte malum yaşanan son bir seneki gerek siyasi gerek hukuki dalgalanmalar yaşanmamış olsaydı bu iyi verileri biz 2026 başı itibariyle almayı bekliyorduk zaten. Ama gecikse de istikrarla devam eden özellikle OVP'de işte geçtiğimiz günlerde yenileme oldu biliyorsunuz. OVP'de yeni hedefler çok daha ayağı yere basacak şekilde yeni düzenlemelerle birlikte 2029'a uzanan bir OVP çalışması başlatıldı. Ki biz bugün 2026 için gerek ihracatta gerek büyümedeki hedeflenenin üstünde bir dönem yaşıyoruz ki bugün bakıldığında yıl sonunu ulaşmayı hedeflediğimiz ihracat rakamlarını çok şükür ki 3 ay öncesinde Eylül sonunda ulaşmış olduk. Yani biraz önceki tabiri caizse şapkadan tavşan çıkarma meselesini gerçekten yaşıyoruz. İş dünyası olarak bugün etrafımızda yaşanan bu kadar savaş hemen dibimizde yaşanan işte Rusya-Ukrayna krizinden tutunuz, Amerika-İran savaşından tutunuz. Bütün bu krizlere rağmen ülke büyümeye, ki son 24 çeyrektir büyümeye devam ediyor. Tabii biz hep şunu ifade ettik. Bizi tabii büyüme önemli. Ancak büyümenin nereden kaynaklandığı, nasıl büyüdüğümüz ve daha fazla gündemde tutmamız gereken artık bir döneme geçmeliyiz. Yani büyümenin üretim ve ihracattan gelmesi, bir ülkenin büyümesinin daha istikrarlı, daha uzun ve yıllara sari olacağını düşünüyoruz. Özellikle Sanayi Bakanlığımızın teşviklerine bakıldığında ülkenin şu anda sanayide gelişmesi için, kalkınması için yapmış olduğu destekler, Ticaret Bakanlığımızın hakeza vermiş olduğu destekler başta KOBİ'lerimiz olmak üzere devam ediyor.
1: Ve seans öncesinin bu bölümünü burada noktalıyoruz. Saatler onu gösterdiğinde ekonomi notlarıyla tekrar karşınızda olacağız. Görüşmek dileğiyle, hoşçakalın.

0: BIST'te komisyonsuz işlem rahatlığı. Philip Capital sundu.
1: Remley farkıyla hep istediğin hayata. Remley.

devletçe bastırılan, üzerinde değeri yazılı kağıt veya metalden ödeme aracı. Aslında para emektir. Alın teridir. Değerdir. Kaynaktır, ekonomidir. Gelecektir. Sadece rakam değildir. Mirastır. Fikirdir. Özgürlüktür. Haktır. Kurtuluştur. Birliktir. Para paylaşmaktır. Adalettir. Hepimizindir. Paranızın kıymetini bilin.

İstanbul bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 21, en düşük sıcaklığı 15 derece. Kocaeli 20, Sakarya ve Bursa 21, Balıkesir 23. Ankara bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 20, en düşük sıcaklığı 9 derece. Konya ve Kayseri 20, Nevşehir 17, Sivas 18. İzmir bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 26, en düşük sıcaklığı 16 derece. Denizli 26, Aydın 30, Muğla 24, Manisa 25. Antalya bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 28, en düşük sıcaklığı 18 derece. Mersin 29, Adana 28, Kahramanmaraş 25, Hatay 26. Trabzon yağışlı. Günün en yüksek sıcaklığı 20, en düşük sıcaklığı 16 derece. Bolu 19, Karabük 21, Rize ve Samsun 20. Erzurum gök gürültülü yağışlı. Günün en yüksek sıcaklığı 16, en düşük sıcaklığı 2 derece. Malatya 20, Erzincan ve Van 19, Ardahan 15. Gaziantep gök gürültülü yağışlı. Günün en yüksek sıcaklığı 22, en düşük sıcaklığı 14 derece. Mardin ve Diyarbakır 24, Şanlıurfa 27, Siirt 25.

Ayasofya, Bizans İmparatoru 1. Justinianus tarafından 532-537 yılları arasında İstanbul'un tarihi yarımadasındaki eski şehir merkezine inşa ettirilmiş, bazilika planlı bir patrik katedrali olup, 1453 yılında İstanbul'un Osmanlılar tarafından fethedilmesinden sonra 2. Mehmet tarafından camiye dönüştürüldü. 1934 yılında yayımlanan Bakanlar Kurulu kararnamesiyle müzeye dönüştürülen Ayasofya, 2020 yılına kadar müze olarak hizmet vermiştir. 2020 yılında ise müze statüsü iptal edilerek tekrar cami statüsü verilmiştir.

0: güçlü ekonominin temel taşlarından biridir. Parayla ilgili doğru ve etkili kararlar alma konusunda bilinçlenme sağlar. Mali durumu yönetmek, yatırım seçeneklerini anlamak kolaylaşır, ekonomik istikrar ve güvenlik teşvik edilir. Finansal güvenlik, bilinçli kararlar vermekle ve sosyal medya tuzaklarına ve dolandırıcılıklarına karşı dikkatli olmakla mümkündür. Şimdi finansal tecrübemizi ve birikimimizi yeni nesillere aktarma zamanı. Şimdi finansal bilinçlenme zamanı. Sağlıklı ve doğru bilgi için resmi web sitemizi ve sosyal medya hesaplarımızı takip edin. Borsa İstanbul.
1: Araç muayenede yeni nesil hizmet Turka sunar.

0: Araç muayenede yeni nesil hizmet Turka sundu.
1: Gündemdeki gelişmeleri değerlendireceğiz. Farklı alanlarda konuklarımız olacak. Ekonomiye yansımalarını farklı sektörlerinde değerlendirme şansı bulacağız.
2: Paranın yönünü belirleyen duraklardan canlı bağlantılarla güne damgasını vuran haberler uzman isimlerle değerlendiriliyor.
3: Diğer ürünlere göre hem risksiz hem garanti para.
1: Geçen yıl yerinden kımıldamayan borsa bu yıl büyük bir coşkuyla başladı.
4: Sadece bilinen markalar yok sektörde.
5: Sezonun başında zorlu bir dönemle başladık.
1: O ilk enflasyon raporunda bir revizyonla karşılaşır mıyız?
2: Piyasaların, reel sektörün nabzı tutuluyor, parasına yön vermek isteyenlere yol tarifi yapılıyor.
1: Farklı alanlarda konuklarımız olacak ve ekonominin farklı cephelerine de bakma şansımız olacak.
2: Paranın yönü hafta içi her gün 15'te A Para'da.

Günaydın, saat 8. Ben Sema Ertekin. Seans öncesi devam ediyor. Gündem başlıklarına bakalım. Öne çıkan gündem başlıkları bugün hangileri? Yönetmenim ekrana verdi. Başkan Erdoğan SpaceX yöneticilerini kabul etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan Uluslararası Uzay Federasyonu tarafından Antalya NES Kongre Merkezi'nde düzenlenen 77. Uluslararası Uzay Kongresi'nin açılış programının ardından SpaceX üst düzey yöneticileri Rebecca Hunter ve Michael Nichols'u kabul etti. Bir başka önemli gündem başlığına bakalım. Enflasyon 57 ay sonra %30'un altında. Eylül ayında enflasyon yaklaşık 5 yıl sonra %30'un altına indi. Enflasyon aylık %1,84, yıllık %29,73 oranında arttı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz enflasyonun tek haneli seviyelere indirmeyi hedeflediklerini açıkladı ve Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek de dezenflasyonun ulaştırma hariç genele yayıldığını vurguladı. Yıllık enflasyonun 57 ay sonra %30'un altına indiğini söyledi. Ve gözler Merkez Bankası Başkanı Karahan'ın Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki sunumunda olacak. Yeni yasama yılının başlamasıyla gözler ekonomi ve siyaset gündemine çevrilmiş durumda. Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan bugün Plan ve Bütçe Komisyonu'nda küresel gelişmeler, enflasyonla mücadele ve para politikası çerçevesinde oldukça kapsamlı bir sunum yapacak. Devam edelim. Merkez Bankası yöneticileri de

İstanbul'da buluşacaklar. İstanbul'da Ekonomi Forumu 8-9 Ekim'de 16 Merkez Bankası Başkanı ve 8 Başkan Yardımcısının yanı sıra Türkiye ve Mısır Maliye Bakanları ile Uluslararası Finans Kuruluşlarının temsilcilerini ağırlayacak. Toplantıda enflasyon, para politikası, borç dinamikleri ve küresel ekonominin görünümü ele alınacak. Ve BIST geri alım endeksine 47 pay eklenecek. Borsa İstanbul piyasaların yakından takip ettiği BIST geri alım endeksinin Ekim dönemi değişikliklerini resmi olarak duyurdu. 7 Ekim 2026 tarihi itibariyle geçerlilik kazanacak olan yeni dönem listesi 5 Kasım 2026 tarihine kadar sürecek. Yapılan açıklamada da endekse çok sayıda yeni şirketin payının dahil olduğu görülürken listeden çıkarılan herhangi bir payın bulunmaması da dikkat çekiyor. Altın fiyatlarına bakalım. 2 ayın en düşük seviyelerinde altın. Güçlü dolar, yükselen Amerikan hazine tahvil getirilerinin baskısıyla güne düşüşle başladı. Altın son 2 ayın en düşük seviyesi olan 4103 doları test etti ve kritik destek noktalarına da yaklaştı. Gündem başlıkları böyleydi. Küreye gidelim bakalım. Borsa İstanbul'la başlayalım. Dünü nasıl kapattı? Borsa İstanbul 12.443 puandan bitirdi. Yukarı yönlü hareket etti. Tabii beklentinin altında gelen enflasyon verisinin de etkisiyle risk iştahı yükseldi. %1,42 oranında yukarı yönlü hareketle 12.443 puandan kapandı Borsa İstanbul. Devam edelim. Şangay'a bakacağız. Çin Şangay 0.31 yukarıda bugün 3.842 puandan geçiyor. Devam edelim. Güney Kore 6.916 puanda bir miktar aşağı yönlü hareket ediyor. %1,2 oranında geri çekilme takip ediyoruz Güney Kore'de. Bakalım enerji emtia tarafında son durum ne? Petrol 0.62 yukarıda, 89,9 dolardan fiyatlanıyor. Brent petrol 100,8 dolar seviyesinde yukarı yönlü hareket ediyor. 0.51'likte yükselişi var. Doğalgazı bakalım. 3 dolardan fiyatlanan, yönü yukarı olan bir doğalgaz takip ediyoruz. Kıymetli metaller tablosu da gelsin. Altın ons geri çekiliyor. 0.41'lik düşüşü var. 4123 dolar seviyesinde ons altın. Gümüş tarafında da düşüş takip ediyoruz. 0.84'lük geri çekilme var. 60,5 dolardan işlem görüyor. Platin 0.75 geride 1712 dolardan fiyatlanıyor. Paladyuma bakalım. Kırmızı tablonun bir diğer geri çekilen kıymetli metali paladyum. 1168 dolardan fiyatlanan bir paladyum takip ediyoruz. 0.94'te geride. Rakamları, verileri konuştuk, gündem başlıklarını verdik. Şimdi şirket haberleriyle devam edelim.

Aselsan Savunma Sanayi Başkanlığı ile 2,4 milyar euroluk bir sözleşme imzaladı. Günün öne çıkan şirket haberlerinden ilki. Tüpraş yatırımcılarına hisse başına brüt 6,74 Türk lirası temettü ödemesi yapacak. ARD Grup veri merkezi için 47,9 milyon dolarlık sipariş aldı. Kalyon Güneş yurt içindeki bir şirketle 1,8 milyar liralık ilk depolamalı GES panel sözleşmesi imzaladı. Hitit Bilgisayar Ariana Afgan Airlines'la 5 yıllık sözleşme imzaladı. Şirket haberleri böyleydi. Gazetelere bakacağız. Ekonomi sayfalarında bugün hangi haberler, hangi başlıklarla, hangi detaylarla öne çıkıyor? Sabah gazetesiyle başlayalım. Türk lirasına geçiş hızlandı. Mevduat tarihi rekor kırdı. Detaylandıralım. Piyasalarda son dönemde yaşanan gelişmeler Türk lirası mevduata ilgiyi arttırdı. Para piyasası fonlarından son 4 haftada çıkan 634 milyar liranın önemli bir bölümü Türk lirası mevduata kaydı. Türk lirası mevduat hacmi 20,5 trilyonu geçerek tarihi zirveye çıktı. Repo'da 397 milyarlık bir artış var. Türk lirası mevduata yoğun ilgi görüldü. Yatırımcı sayısı azaldı. Yabancı payı da sıçradı. Aynı zamanda Borsa İstanbul'da endeksin %16.65 değer kaybettiği Eylül ayında yerli yatırımcı sayısı azalırken yabancı payı arttı. Merkezi Kayıt Kuruluşu verilerine göre Borsa İstanbul'da yatırımcı sayısı Eylül 2026'da bir önceki aya göre 105.019 kişi azalarak 6.693.054'e geriledi. Bakiyeli yerli pay yatırımcı sayısı Ağustos'ta 6.764.800 iken Eylül'de 6.659.653'e geriledi. Böylece yerli yatırımcı sayısı bir ayda 105.147 kişi azaldı. Ocak ayında yerli yatırımcı sayısı 6.525.714 seviyesindeydi. Eylül ayında 105 bin yerli yatırımcı borsadan çıktı. Özet olarak Sabah gazetesinin verdiği haberde yer alan bilgi ve Türk lirası mevduatta da 1 trilyon liralık bir artış yaşandı. Devam edelim. Takvim gazetesine bakalım. 58 aydır ilk kez enflasyon %30'un altına indi. Tüketici fiyat endeksi Eylül'de %1,84'le piyasa beklentisinin altında gerçekleşti. Ağustos'ta %31,5 olan yıllık enflasyonda Eylül'de %29,73'e geriledi. TÜFE böylece yıllık bazda Kasım 2021'den beri ilk defa %30'un altına inmiş oldu. Ana harcama grupları itibariyle Eylül'de bir önceki aya göre en büyük düşüş %0,2 ile gıda ve alkolsüz içeceklerde gerçekleşirken en yüksek artış %14,19 ile eğitimde hesaplandı. Yıllık bazda ise az artış gösteren ana grup %13,22 ile giyim ve ayakkabı en yüksek olduğu ana grupta %48,62 ile eğitim olarak tespit edildi. En yüksek ağırlığa sahip 3 ana harcama grubunun yıllık değişimlerine bakıldığında gıda ve alkolsüz içeceklerde %27,62, ulaştırmada %35,1, konut, su, elektrik, gaz ve diğer yakıtlarda %39,99 artış görüldü. Ve tüketici fiyatları bazında Eylül'de en yüksek fiyat artışı %25,79 ile yüksek öğretim eğitiminde görülürken en çok ucuzlayan ürün %24,41 ile turunçgiller oldu. Ekonomi yönetiminin de açıklamaları vardı dün. Enflasyon verisinin ardından Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, aynı zamanda Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz da sosyal medya hesaplarından mesajlar paylaştılar. Yılmaz, enflasyon beklentilerinin hedeflerimizle uyumlu biçimde çıpalanması ve arz yönlü politikalarımızdan elde edeceğimiz kazanımlarla enflasyonu yeniden tek haneli seviyelere indirmeyi hedefliyoruz dedi. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ne dedi? Bakalım. Dezenflasyon ulaştırma hariç genele yayıldı. Öncü göstergeler kira enflasyonundaki düşüşün
süreceğine işaret ediyor. Yeniden yükselen petrol fiyatlarının enflasyon üzerindeki etkisini sınırlamak için benzinde de Eşel Mobil'den kademeli çıkıyoruz dedi Hazine ve Maliye Bakanı. Devam edelim. Hürriyet gazetesi var sırada. Eylül enflasyonu %1,84 başlığını taşıyor. 57 ay sonra %30'un altında. Tüketici fiyatları Eylül'de aylık bazda %1,84. Yıllık bazda %29,73 arttı. Yıllık enflasyon Kasım 2021'den bu yana ilk kez %30'un altına geriledi. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, dezenflasyon ulaştırma hariç genele yayılıyor dedi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz da enflasyonu yeniden tek haneli seviyelere indirmeyi hedefliyoruz mesajını verdi. Enflasyondaki gerileme borsaya da yukarı yönlü hareket kazandırdı. Tekrar olmaması açısından Hürriyet gazetesindeki farklı alanlarda verilen detaylara bakalım. Enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla kiraya zam oranı da belli oldu. Bu ay sözleşmesi yenilenen konut ve iş yeri kiracılarına TÜFE 12 ay ortalamasına göre en çok %31,49 oranında zam yapılacak. Mal sahipleri bu tavan oranın altında bir zam belirleyebilir. Ancak aksi bir durumda mahkeme kararı yoksa eğer üzerinde.

Çıkamaz bu oranın. Borsada bankacılık öncülüğünde yükseliş takip ettik. Hürriyet gazetesi de ona yer vermiş. Yıllık enflasyonun yaklaşık 5 yıl sonra %30'un altına gerilemesi borsayı da yukarı yönlü hareket ettirdi. Haftaya %0,84 yükselişle 12.373 puandan başlayan Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksinin enflasyon açıklandıktan sonraki kazancı %1'i açtı. Yine aynı şekilde hem Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın hem de Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in açıklamaları da Hürriyet gazetesindeki bu haberde yer alıyor. Milliyet'e bakalım. Milliyet'te enflasyonu ekonomi sayfasında manşet olarak vermiş. Enflasyon 57 ay sonra %30'un altında diyor. Detayları ve rakamları verdik daha önceki gazetelerde de. Eşel Mobil'den çıkış kısmına bakalım Milliyet'te yer alan. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek yıllık enflasyonun 57 ay sonra %30'un altına gerilediğini belirterek öncü göstergeler kira enflasyonundaki düşüşün süreceğine işaret ediyor. Son dönemde yeniden yükselen petrol fiyatlarının enflasyon üzerindeki etkisini sınırlamak için mazottan sonra benzinde de Eşel Mobil uygulamasından kademeli olarak çıkıyoruz dedi. Eylül'de gıda enflasyonunun geçen yılın aynı dönemine göre 8,4 puan azalarak yıllık %27,6 seviyesine gerilediğine dikkat çeken Bakan Şimşek, kural bazlı düzenlemelerinde katkısıyla eğitim enflasyonunun da yıllık 17,5 puan düşüşle %48,6 olarak gerçekleştiğini belirtti. Tabii savaş olmasaydı Merkez Bankası'nca enflasyonun bu yıl 7 puan daha düşük olacağının hesaplandığını vurgulayan Bakan Şimşek, konut ve gıda arzını artırmaya yönelik politikalara devam edildiğini, 2027'de başta kira ve eğitim olmak üzere hizmet enflasyonunda ataletin azalmasının ve emtia fiyat artış etkilerinin zayıflamasının enflasyondaki düşüşe katkı sağlayacağını kaydetti.

0: Seansın öncesi devam ediyor. Kıymetli de bir konuğum var. MT Portföy Araştırma Müdürü Furkan Duranoğlu bizimle birlikte. Günaydın, yayına hoş geldiniz Furkan Bey.
1: Günaydın, hoş bulduk, iyi yayınlar.
0: Öncelikle enflasyon verisini değerlendirelim. Beklentinin altında gelen enflasyon verisi, sonra yukarı yönlü hareket eden %1'in üzerinde yükselişle günü kapatan bir Borsa İstanbul. Tabii birazdan fon krizini de konuşuruz ama önce enflasyon diyelim.
1: Evet, Eylül ayı enflasyonuna baktığımızda piyasa beklentisi aylık bazda %2.30 olması yönündeydi. Beklentilerin oldukça altında %1.84'lük bir veri bizleri karşıladı. Yıllık enflasyon ise %31.5'dan 29.7'ye geriledi. Böylece Kasım 2021'den bu yana ilk defa %30'un altında bir enflasyon datası bizleri karşıladı. Manşet enflasyon bizi oldukça mutlu etti. Genel çerçevede baktığımızda Eylül ayı olmasından kaynaklı okulların açılmasıyla beraber eğitim tarafında bir artış söz konusu. Orta Doğu'da yaşanan gelişmelerden kaynaklı ulaştırma tarafında bir artış söz konusu. Ancak diğer taraftan gıda enflasyonu, o katı olan, herkesi ilgilendiren gıda enflasyonunda da bir miktar sürümlenme mevcut. Son 5 aydır zaten gıda enflasyonunda da dezenflasyon sürecinin devam ettiğini görüyorduk. Diğer taraftan hem mal fiyatlarında hem de hizmet fiyatlarında dezenflasyon sürecinin devam etmesi ilerleyen süreçte bence biraz daha umutluyum enflasyon tarafından. Hem mal fiyatlarında hem de hizmet fiyatlarında bir gerileme söz konusu. Genel çerçevede baktığımızda data bizleri oldukça mutlu etti. %30'un altını gördük artık. Hem psikolojik olarak hem de teknik olarak %30'un altında kalmak bence şu an için önemli. Beklentilerin oldukça altında bir veriydi. Orta Doğu'da yaşanan bunca gelişmelere rağmen, bunca kötü negatif haber akışına rağmen bence Eylül ayındaki %1.84'lük enflasyon verisi piyasaların içine bir umut serpti diyebilirim kısaca.
0: Tam manşeti aşağı çeken oldukça önemli bir unsur gibi görünüyor ama gıdadaki bu rahatlama kalıcı bir arz iyileşmesinin sonucu mu yoksa mevsimsel bir destek mi, ne dersiniz? Çünkü önümüzdeki aylarda hava koşulları da değişecek. O tarımsal arzı, küresel emtia fiyatlarını ve lojistik maliyetleri de düşündüğümüzde ne dersiniz?

0: Yani kalıcı olmasını umut ve temenni ediyoruz, ancak genel çerçevede baktığımızda gıda tarafında bu yıl için oldukça güzel geçti. Hem mevsim etki etti, yani mevsimsel etkilerden kaynaklı, hem de arz yönlü etkilerden kaynaklı gıda tarafında son 5 aydır bir sönümlenme olduğunu söylüyorduk. Ancak ilerleyen süreçte hem mevsim geçişinden kaynaklı hem de Orta Doğu'daki yaşanan gelişmeler sonrası enerji fiyatlarının yüksek seyrinden kaynaklı gıda tarafında da bir miktar yükseliş eğilimi görebiliriz. Ancak şu an için son verilere baktığımız zaman gıda tarafındaki o düşüş yine de bizleri mutlu ediyor. Mevsim şartları oldukça bu sene güzel geçti. Gıda tarafında bunun etkilerini de gördük. Diğer taraftan Orta Doğu'daki gelişmeler ve enerji fiyatlarındaki yüksek seyir ilerleyen süreçte gıda fiyatlarında belirleyici olacak.
1: Tabii yurt içi üfenin de yıllık %27-38'e gerilemesi maliyet tarafında da önemli bir normalleşmeye dikkat çekiyor, işaret ediyor. Üretici fiyatlarındaki düşüş tüketici fiyatlarına hangi hızla ve ölçüde yansır dersiniz?
0: Ya tüketici tarafındaki fiyat katılığı biraz daha fazla. Yani üretici fiyatlarında bir düşüş var. Bu uzun zamandır böyle üfe ile tüfe arasında ciddi bir makas vardı. Artık bu makasın da yavaş yavaş daraldığını görüyoruz. Üretici fiyatlarındaki o baskı devam ediyor. İlerleyen süreçte bence yine de devam edecek. Ancak tüketici fiyatlarındaki o yatın harcama eğiliminden kaynaklı tüfedeki katılık biraz daha fazla diyebiliriz. Yani genel çerçevede ilerleyen süreçte bence tüketici tarafındaki bu baskın seyir, yani iç talepteki daralma bence etkili olacak diye söyleyebilirim. Hem sıkı para politikasının etkisi hem de son yaşanan olaylardan kaynaklı tüketici tarafının bir miktar harcama eğiliminde bozulma olduğunu görüyoruz. Yani dolayısıyla üfedeki o fiyat, üfedeki o düşüş fiyatlara yansıyor, ancak tüfedeki harcama eğilimi bir süre daha devam edecek gibi duruyor aslında. Yani ilerleyen süreçte bence tüketicilerin davranışları biraz daha dezenflasyon sürecinde etkili olacak diye düşünüyorum.
1: Merkez Bankası'nın Eylül ayı piyasa katılımcıları anketinde yıl sonu enflasyon beklentisi %29,61 seviyesindeydi. Notlarıma bakıyorum. Eylül gerçekleşmesi sonrasında bu beklentinin aşağı gelmesi beklenir mi? Ne dersiniz? 2026 sonunda o 28-29 bantları daha mı gerçekçi görünüyor artık?
0: Dün zaten bazı kurumların beklentileri, yani 29,5-30 civarındaki yıl sonu enflasyon beklentilerinde birçok kurumda böyle ufak küçük puanlarla da olsa aşağı yönlü revizeler gördük. Bizim beklentimizde 30'un biraz belki bir puanlık yanılsama payıyla beraber 30'un altında yılı kapatacağımız yönündeydi. Ancak Eylül ayındaki bu özellikle gıda tarafındaki fiyat iyileşmelerinden kaynaklı dezenflasyon sürecinin biraz daha hızlı ilerlemesi bence yıl sonu artık 29'un altında bir enflasyonda görebileceğimizi bizlere haber ediyor bence. Yani genel çerçevede bence 30'un altında artık rahatlıkla yılı tamamlayabileceğiz gibi duruyor. Ancak ilerleyen süreçte belki gıda demeyeyim de ilerleyen süreçte Orta Doğu'daki gelişmeler tatlıya bağlanır, enerji fiyatlarında daha sert bir düşüş görebilirsek bence 28 hatta 27'ler bile mümkün diye düşünüyorum. Ancak şu an için genel çerçevede şu anki resme baktığımız zaman bence 30'un altında 29 ile 30 arasında bir enflasyonlu yılı tamamlayacağız gibi duruyor. Biraz da burada iç talep bu kadar daralmışken, ekonomi yönetimi sıkı para politikasını bu kadar kullanıyorken dış taraftaki gelişmelerden kaynaklı dış taraftaki gelişmeler bundan sonraki süreçte daha etkili olacak diye düşünüyorum.
1: Peki faiz indirimlerinin temposu açısından bundan sonraki kritik eşik ne? Hazır 30'un da altına inmişken.
0: Yani kritik eşik orada aslında hani hangi sektöre, hangi ekonomik aktiviteye bakarsak bakalım ucu bir şekilde enerji fiyatlarına çıkıyor. Merkez Bankası'nın bence son toplantıda faiz indirmek için alanı vardı. Yani enflasyona baktığımızda en son toplantı yaşandığı zaman enflasyon %31, faiz oranı %37 seviyesindeydi. Yani orada bence Merkez Bankası'nın faiz indirmek için alanı vardı, ancak Orta Doğu'daki gelişmelerden kaynaklı, enerji fiyatlarındaki yüksek seyirden kaynaklı Merkez Bankası bekle gör politikası uygulamak istedi.

0: biraz daha ayakları yere sağlam faiz indirimleri yapmak istedi. Dolayısıyla şu anki çerçeveye baktığımızda %30'un altında bir enflasyon var. Faiz oranları %37 seviyesinde. Piyasanın ve bizim beklentimizde Ekim ayında 100 bas puanlık bir faiz indirimi olacağı yönünde. Hatta bazı ekonomistler 150 bas puanlık bir faiz indirimi de olabileceğine yönelik beklentileri mevcut. Diğer taraftan Aralık ayında da bu şartlarda 100 bas puanlık bir faiz indirimi daha görebiliriz ve yılı %35 seviyesinde tamamlayabiliriz. Yani iç taraftaki dinamikler tamamen faiz indirimini destekliyor. Dezenflasyon süreci devam ediyor. Talepte daralma var gibi gibi birçok makro data faiz indirimini destekliyor. Ancak dışarıda Orta Doğu'ya baktığımızda ABD İran arasında gerilim, savaş devam ediyor. Yani dönem dönem müzakere beklentileri artsa da şu anki çerçeveye baktığımızda hala savaşın bir süre daha devam edeceği yönde. Yani orada taraflardan bir müzakere adımı olursa, somut böyle bir şekilde barışa yönelik adımlar atılırsa enerji fiyatlarında hızlı bir şekilde geri düşüş görebiliriz. Dolayısıyla enerji fiyatlarındaki düşüş iç tarafta dezenflasyon sürecinin biraz daha hızlı ilerlemesini beraberinde getirir. Yani siz de az önce bahsettiniz, yani Orta Doğu'daki gelişmeler olmasa Merkez Bankası enflasyonun bir 6-7 puan daha düşük olabileceğini söylüyordu. Biz de bu yönde olacağını düşünüyoruz. Belki savaş olmazsa %24'lü, %25'li seviyelerde enflasyon olabilirdi. Bu da politika faizinin %30 civarlarında olmasını beraberinde getirirdi. Yani iç taraf bu kadar müsaade ederken Orta Doğu'da gözümüz kulağımız orada ABD ile arasında bir müzakere beklentileri tekrardan gündeme gelir. Taraflar masaya somut bir şekilde oturursa bence Merkez Bankası'nın da faiz indirimleri konusunda atacağı adım biraz daha büyük olabilir. Ancak şu an için Ekim'de 100 puan, Aralık'ta 100 puanlık faiz indirimiyle yılı %35 seviyesine tamamlayacağını düşünüyoruz.
1: Tabii bu veriyle beraber 3 iyi haber var orada. Kritik eşik aşağı doğru kırıldı. Piyasa beklentisinin altında geldi. Gıda ve temel mallarda da o dezenflasyon daha da belirginleşiyor. Ekim ayı toplantısı için beklentinizi söylediniz. Yıl sonu enflasyon beklentinizi merak ettim.
0: Yıl sonu için yani piyasa genelde 29-30 aralığında enflasyon bekliyor. Yani şu şartlarda bence 29'a yakın seviyelerde enflasyonu tamamlarız diye düşünüyorum. Ancak yine belirttiğim gibi Orta Doğu'da biraz daha bu sifa bırakışı alabilirsek, enerji fiyatlarında tekrardan bir geril çekilme görebilirsek, burada enflasyondaki dezenflasyon süreci biraz daha hızlı ilerleyebilir. O zaman da 29'ların altını görebiliriz diye umut edebiliyorum. Ancak şu anki çerçevede %29 ile %30 arasında bir yıl sonu enflasyonu göreceğiz gibi duruyor. Politika faizi ise %35 seviyesinde yılı tamamlarız diye düşünüyorum.
1: Tabii yine burada önümüzdeki asıl mesele o %20'lere nasıl gideceğimiz. Peki Borsa İstanbul'la devam edebilir mi? Yukarı yönlü hareketini pozitif tarafta %1,42 oranında yükselişle 12.443 puandan kapatması hem teknik açıdan hem de eğilim açısından nasıl bir tablo sunuyor?
0: Özellikle geçtiğimiz perşembeden bu yana Borsa İstanbul tarafında bir miktar risk iştahının arttığını görüyoruz. Burada fon tasfiyesiyle ilgili ekonomi yönetimi tarafından yapılan açıklamalar risk iştahındaki artmanın temel göstergesi diyebiliriz. Ancak yine bu fon tasfiyesiyle ilgili süreçten kaynaklı Borsa İstanbul tarafında satış baskısının da hala devam ettiğini söyleyebiliriz. Geçtiğimiz hafta tepki hareketlerine rağmen %5'e yakın bir değer kaybıyla BIST endeksi haftayı tamamladı. Yeni haftada ise enflasyon datası sonrası risk iştahının artması ve bankacılık sektöründeki güçlü alışlarla beraber BIST endeksi günü %1,42 yükselişle 12.443 puanda günü tamamladı. Teknik olarak bakacak olursak 12.500 seviyesini dün test ettik. Bu seviyelerden bir miktar kar realizasyonuyla karşılaştık. Bu seviyenin üzerine kalıcılık sağlayabilirsek tekrardan 12.900-13.000 bandına doğru bir hareket görebiliriz. Geri çekilmelerde ise 12.000 seviyesi güçlü destek seviyesi. Bu seviyenin altına sarkmalarda ciddi anlamda tepki hareketi, tepki alışları gördük. Bence bir miktar bugün kar realizasyonu görebilirsek ilerleyen süreçte daha sağlıklı yükselişler yapabilmemiz için daha güzel olur diye düşünüyorum. Ancak hacimler tarafına bakacak olursak, hacimler tarafı hala

0: yatırımcıların risk iştahının baskın olduğunu bizlere gösteriyor. BIST endeksinde 117 milyarlık bir hacim vardı dün. Bunun da 100 milyarın üzerinde bir hacmi BIST 30 hisselerinde yaşandı. Yani bu da bizlere gösteriyor ki piyasadaki hacmin büyük bir çoğunluğu temeli sağlam Borsa İstanbul'un en büyük 30 şirketinde yaşandığını bizlere gösteriyor. Diğer taraftan BIST 100 dışındaki şirketlerde ise kar satış BIST 100 dışındaki şirketlerde ise bu fon tahsilisinden kaynaklı satış baskısının hala devam ettiğini görüyoruz. Birçok taraftada yine taban fiyattan işlem gördü. Dolayısıyla o tarafta bir likidite krizinin devam ettiğini görüyoruz. Ancak BIST 30 tarafında ise bir likidite probleminin olmadığını, hatta yükseliş hareketlerinde BIST 30 tarafının öncülük yaptığını da görüyoruz. Enflasyon datası bizi mutlu etti. İlerleyen süreçte 22 Ekim'de Merkez Bankası'nın bir faiz kararı var. Bence artık piyasa bir tarafta fon tasfiyesine ilişkin haber akışlarına bakarken diğer taraftan da bence 22 Ekim'de gerçekleşecek olan Merkez Bankası'nın faiz kararına odaklanacaktır ve bu iki göstergeyi fiyatlayacaktır diye düşünüyorum.
1: Bankacılık öncülüğünde bir yükseliş vardı. Günün lokomotifiydi bankacılık tarafı da. Ne dersiniz, bu yeni bir faiz patikasının fiyatlaması mıydı bankacılık tarafında gördüğümüz? Yoksa dünün tepkisi miydi, verinin tepkisi miydi?
0: Bence hem verinin tepkisiydi hem de bankacılık endeksi Borsa İstanbul'un artık hani uzun son yıllarda dinamo sektörü diyebiliriz. Beklentinin altına gelen enflasyon verisi artık Ekim ayındaki 100 bas puanlık faiz indirimine çok büyük ölçüde fiyatladı diyebiliriz. Yani fiyatlamaya bir süre daha devam edecekti diye düşünüyorum. Ancak en azından acaba Merkez Bankası yine bekle gör politikası mı uygulayacak yoksa faiz indirimi yapacak mı gibi beklentileri bence aldığımız enflasyon datasıyla beraber artık piyasa ortak bir şekilde 100 bas puanlık bir faiz indirimi olacağı yönünde düşündü ve dolayısıyla bu da ilk başta bankacılık endeksine, bankacılık hisselerine etki etti diyebiliriz. Borsa İstanbul tarafından yine son zamanlarda bankacılık endeksi pozitif ayrışmıştı. Düşüşte sanayi tarafı biraz daha sert düşerken bankacılık tarafı daha sağlam durmuştu. Yani dolayısıyla ilerleyen süreçte de bir faiz indirim patikasını fiyatlıyoruz. Dolayısıyla yine bankacılık tarafında bankacılık öncülüğünde risk iştahındaki yükselmenin devam etmesi beklenebilir Borsa İstanbul cephesinde.
1: Tabii hacme bakıyorum, orada da 118,3 milyar liralık bir hacim görüyorum Borsa İstanbul'da dün. Yükselişin güçlü bir tabana ne ölçüde yayıldığı sorusunu da aslında bu hacim gündemde tutuyor.
0: Evet, yani az önce de zaten konuştuk. Yükseliş hareketini aslında hacim tarafı çok desteklemiyor. Yani 118 milyarlık bir hacim vardı BIST 100 endeksinde. Bunun 102 milyarı, yaklaşık 102-103 milyarı BIST 30 hisselerinde yaşandı. Bu da yoğunlaşmanın BIST 30 tarafında olduğunu bizlere gösteriyor. BIST 100 dışındaki şirketlere baktığımız zaman ise orada risk iştahının oldukça baskın olduğunu, oldukça düşük olduğunu söyleyebiliriz. Yine fon tasfiyesi kaynaklı ve kredili pozisyonlardaki sıkışmadan kaynaklı BIST 100 dışarısında birçok şirket yine taban fiyattan işlem gördü ve taban serisinin devam ettiğini görüyoruz. Yani dolayısıyla piyasada bir likidite problemi var, ancak BIST 30 tarafında da bir yoğunlaşmanın, bir hacmin olduğunu söyleyebiliriz. Yani şu son yaşanan olaylardan sonra tekrardan Borsa İstanbul tarafı aslında özüne dönüyor. Tekrardan dinamikleri sağlam, geleceğe yatırım yapan, temeli güçlü şirketlerde tekrardan piyasadan gündemde olacaktır diye düşünüyorum. Yani dolayısıyla ilerleyen süreçte yan tahtalardan ziyade bence BIST 30 tarafında yatırımcıların pozisyonlanması daha doğru diye düşünüyorum.
1: Buradan Nasdaq'a temas etmek istiyorum. Aslında Nasdaq'taki rekor yükselişi sormak istiyorum size. Çünkü bir tarafta 10 yıllık Amerikan tahvil faizi yükselirken teknoloji hisselerinin normalde baskı hissetmesi gerekmez mi? Ama Nasdaq rekor kırdı.
0: Evet, ya orada farklı bir hikaye var. Yani geçtiğimiz hafta istihdam datalarını aldık ABD cephesinde. Tarım dışı istihdam beklentinin oldukça altında geldi. Diğer taraftan kişisel tüketim harcamaları verisi bizlere karşı da orada da Fed'in de yakından takip ettiği faiz konusunda sürekli gündeminde kalan kişisel tüketim harcamaları da beklentilerin oldukça altında açıklandı. Dolayısıyla kişisel gelirler de verisi de beklentilerin altında bir veri bizleri karşıladı. Yani dolayısıyla veri öncesi ABD'de Ekim ayında faiz artışı %70 civarında fiyatlanırken veri sonrası faiz artış beklentileri %20'ye kadar gelirdi. Yani bu da demek oluyor ki piyasalar şu anda ABD cephesinden FED'den Ekim ayında bir faiz artışı beklemiyor. Faizlerin sabit kalması bekleniyor piyasada. Yani bu da dolayısıyla ABD borsaları son bir haftadır bir düşüş hareketindeydi. Yani bir zirveden bir düşüş sergiliyordu. Bu da faiz artış beklentilerinin törpülenmesiyle beraber teknoloji hisseleri öncülüğünde bir tepki hareketi gördük ABD borsalarında. Diğer taraftan evet tahvil faizleri yüksek seviyelerde, 10 yıllıklar 5.32, 30 yıllıklar 5.67 civarlarında. Bu da yani ilerleyen süreçte ABD cephesinde faizlerin bir süre daha yüksek kalacağını ve borçlanma maliyetlerinin yüksek seyredeceğini bizlere gösteriyor. Tahvil faizindeki bu yüksek seyir borsalar tarafındaki risk iştahını bir miktar baskılıyor. Belki tahvil faizleri biraz daha geri çekilmiş olsaydı özellikle Nasdaq tarafında biraz daha yükseliş hareketi görebilirdik. Ancak şu an için piyasalarda da kafa karışık diyebiliriz. Yani faiz artış beklentileri törpülenmişçe risk iştahı bir miktar artıyor. Ancak genel çerçevede tahvil faizlerinin bu kadar yüksek olması da o yükseliş hareketini sınırlandırıyor diyebiliriz.
1: Dönelim yine içeriye. Fon krizini de sormak istiyorum size. Bugün geldiğimiz noktayı nasıl okuyalım?
0: Hala belirsizlikler çok fazla. Sisli hava, puslu hava sönmüş değil. Yani net bir şey söylemek çok da mümkün değil. Ancak mütabakat süreci geçtiğimiz hafta tamamlandı. Burada bazı portföy yönetim şirketlerinin tasfiyede yer almayacağını, tasfiyeyi hızlı bir şekilde kendileri yürütebileceğine yönelik haber akışları var ve ekonomi yönetiminden açıklamalar var. Genel çerçevede baktığımızda 830 milyar TL'lik bir 131 fonda 830 milyar TL'lik bir büyüklük söz konusu. Yani bu büyüklüğün de aşağı yukarı yuvarlak konuşuyorum 500 milyar TL'si de sadece bir portföy yönetim şirketinin büyüklüğü diye bakacak olursak geriye kalan bir 300 milyar TL'si diğer şeylerde. Burada tasfiye süreci hani mütabakattan sonra işte Buz portföyü, A1 portföy ve Pardus portföyün tasfiye kendileri yürütebileceğine yönelik açıklamalar var. Dolayısıyla bu şirketler de kendi portföylerindeki varlıkların likit olduğunu söylemişlerdi. Yani mütabakat sonrası hızlı bir şekilde bu şirketler tasfiye sürecini yönetebilirler diye düşünüyorum. Portföylerindeki varlıkların da likit olduğunu defalarca açıklamalarda bulunmuşlardı. Diğer taraftan bu 500 milyarlık TL'lik kısım ise biraz daha hem büyüklüğün yüksek olması hem de yatırımcı sayısının fazla olması tasfiye sürecini biraz daha uzatabilir diye düşünüyorum. Ancak şu an için hala böyle net bir şeyler yok. Beklentiler var. Evet, yatırımcılara 1 milyon TL'nin altındaki ana para ödemelerinin yapılabileceğine, 1 milyon üzerindeki tutarlar değilse en azından 1 milyonluk bir ara ödeme yapılabileceğine yönelik açıklamalar var. Yani dolayısıyla mütabakat tamamlandı. Bazı fonlardaki varlıkların likit olmasından kaynaklı yatırımcıya bir ödeme yapılması önümüzdeki haftalarda gündeme gelebilir tekrardan. En azından ara ödemeler yapılmaya başlanırsa bence piyasalardaki o kaybedilen güvenin yavaş yavaş yerine gelmesi sağlanabilir. Burada yatırımcıya en büyük söyleyeceğimiz şey ise sadece devletin resmi kanallarından yapılan açıklamalara itibar etmeleri gerekiyor. Piyasada çok fazla bilgi kirliliği var. Sadece devletin resmi kanallarından yapılan açıklamalara itibar ederseler bence bu süreci daha sağlıklı atlatabilirler. tasfiye süreci başladığı zaman da bence hızlı bir şekilde süreç yürütülecektir diye düşünüyorum.
1: Tabii fon kriziyle beraber bir satış baskısı yaşanmıştı Borsa İstanbul'da. Şirketlerin gerçek temel değerleriyle birbirinden ne kadar ayrıştı satış baskısı yüzünden?

0: Satış baskısı daha çok hani az önce de zaten konuştuk, hani biz 30 tarafında satış baskısını çok büyük hissetmedik. Evet, bir satış baskısı oldu. Piyasa 13 binlerden hani 13 bin 500'lerden 12 binlere kadar geri çekildi. Ancak biz 30 tarafına baktığımızda temeli sağlam hisselerde, nasıl dün aldığımız enflasyon datası sonrası bir risk iştahındaki yükselişle beraber bankacılık öncünde bir hareket, yukarı yönlü hareket gördük. Bu aslında temeli sağlam hisselerde önümüzdeki süreçteki toparlanmanın daha hızlı olabileceğini bizlere gösteriyor. Diğer taraftan temeli güçlü olmayan, fiyatlamaları çok ciddi seviyelere yükselmiş, çarpan olarak pahalı şirketlere baktığımız zaman ise orada satış baskının çok daha fazla olduğunu görüyoruz. Hatta bazı şirketlerde 20 gündür taban fiyattan işlem gördüğünü bile görüyoruz. Bu da demek oluyor ki hani fiyatı yükselmiş, fiyatı şişmiş, temeli güçlü olmayan hisselerde bir süre daha satış baskısının devam edebileceğini, o gerçek değerine gelene kadar satış baskısının devam edebileceğini düşünüyorum. Ancak daha güçlü şirketlere yatırım yapan yatırımcılar için ise ilerleyen süreçte aldığımız ekonomik datalar ve faiz indirim beklentilerinin canlı kalmasıyla beraber bence yükseliş hareketi daha hızlı olacaktır. Zararların biraz daha hızlı kapanacağını düşünüyorum.
1: Katkılarınız için teşekkür ederim Furkan Bey. Keyifli ve kazançlı bir gün olsun.
0: Teşekkürler, iyi yayınlar.
1: Teşekkürler. Seans öncesinde şimdi konuğum Inveo portföy yöneticisi Betül Gedik bizimle birlikte. Günaydın, yayına hoş geldiniz Betül Hanım. Biz sizi duyamıyoruz ama
2: sesim geliyor
1: evet,
2: mu?
1: şimdi geliyor sesiniz. Günaydın.
2: Tamam. Günaydın. İyi yayınlar dilerim.
1: Teşekkürler. Borsa İstanbul'la başlayalım mı? Yukarı yönlü hareket ama hacim biraz dar gibi görünüyor. İlk bakışta da taşıyıcı tabii bankacılık tarafı. Enflasyon beklentinin altında geldi. Bu durumda Merkez Bankası'nın faiz patikası yeniden şekillendi. İndirim ihtimali beklentisi güçlendi. Dünkü fotoğrafı Borsa İstanbul'da nasıl okudunuz siz?
2: Sonra gördüm. Aydınlık diyebildiğimiz adam.
1: Betül Hanım, sesiniz de yine kırılarak geliyor bize. Tekrar isterseniz konuşun. Sesle ilgili problem çözülene kadar bir fiyatlamaya bakalım. Altın, onsa, Brent petrole bakalım. Yönetmenim ekrana verirse son durum ne, eğilim ne yönde? Kırmızı bir tablo vardı kıymetli metaller tarafında. Enerji emtia tarafında da yeşil bir tablo takip ettik. 4100'ün üzerinde bir ons altın var. 4122 dolardan fiyatlanıyor. 0.43'te geri çekilen bir altın ons. Gümüş ons 0.90 geride. 60.5 dolardan fiyatlanıyor. Platin 1710 dolar seviyesinde 0.85 geride. Paladyumda da %1'in üzerinde geri çekilme takip ediyoruz. Enerji emtia tarafına bakalım. Enerji emtiada da petrol yukarı yönlü hareket ediyor. 0.47 oranında yükselişi var. 89,8 dolar petrol. Brent petrolde 100,6 dolar seviyesini izliyoruz. Doğalgazda 3 dolardan fiyatlanıyor. Küresel haritaya da bakalım. Son duruma Asya tarafıyla tabii başlayalım. Asya tarafındaki durum ne? 0.31 yukarıda Çin Şangay 3842 puandan geçiyor. Güney Kore'de geri çekilme var. %1'in üzerinde 6928 puanda Güney Kore. Hindistan'da 0.48'lik yukarı yönlü hareket var. Hong Kong'a bakalım. 0.61 yukarıda Hong Kong. S&P 500 0.13 yukarıdaydı. 7783 puandan geçti. Nasdaq'ta 0.13'lük yukarı yönlü hareket vardı. Küresel tahvil faizleri de yüksek. Amerikan tahvilleri de yüksek seviyelerde 10 yıllıklar. Buna rağmen normalde teknoloji hisselerinin baskılanmasını bekleriz ama Nasdaq tarafında rekor

0: Paris'te 0.80 oranında geri çekildi. 7834 puandan bitirdi. Borsa İstanbul'u da konuştuk. Yukarı yönlü hareket etti. Fatih Sultan Mehmet Üniversitesi öğretim üyesi Doçent Doktor Bilal Bağış bizimle bir açıklama yaptı. Enflasyon verisiyle ilgili ona bakalım şimdi.
1: Hakikaten çok altında. 2026 yılının sonu için daha ziyade öngörülen %30'luk yıllık enflasyonun da şimdiden aşağısını görmüş olduk. Bu oldukça pozitif bir veri ve Merkez Bankası'nın da benim kanaatim kararlarına pozitif yansıyacak. Malum tabii Eylül aylarında görece yüksek fiyat artışları genelde karşımıza çıkıyor. Yeni sezonun açılışı, okul dönemi, yeni fiyatlamalar söz konusu. Özellikle aslında konut tarafında da yeni konut kira sözleşmeleri, fiyat düzenlemeleri bu açıdan hakikaten önemli bir ay. Görece yüksek aylık enflasyon %2,2 seviyesini bekleniyordu. Ancak özellikle yaz dönemindeki bu yılın tarımsal rekoltesi güçlüydü malum. 2025'teki kuraklığa oranla bu yıl hakikaten tarım tarafında ciddi bir toparlanma söz konusuydu. Bununla birlikte tabii bu yıl eğitim tarafında da zamların Ağustos Eylül'e yayılmış olması benim kanaatim önemli faktörlerden bir diğeri. Nitekim enflasyon verileriyle ilgili ipucu sunan İTO enflasyonunda da aylık veri %2,11 seviyesindeydi. Ancak özellikle eğitim tarafında %22'nin üzerinde artış göze çarpıyordu. Benim tahminim tabii genel enflasyonun seyrine yurt dışında bakıldığı zaman Ağustos ve Eylül'e yayılmış olması eğitim enflasyonu tarafındaki verilerin burada pozitif görünüme katkı sunmuş görünüyor. Diğer taraftan biraz önce diğer hizmet enflasyonu tarafındaki yapışkanlık hem Türkiye'de hem aslında dünyanın geri kalanında önemli sorunlardan biri. Hizmet enflasyonu %40'lar seviyesinde seyrediyordu. O tarafta da görece gerileme mevcut düşük seyre katkı sunmuş görünüyor.
0: Seans öncesi devam ediyor. Betül Gedik tekrar bizimle birlikte. Inveo Portföy Portföy Yöneticisi. Tekrar merhaba. Günaydın Betül Hanım.
2: Tekrar merhaba. Kusura bakmayın lütfen. Tekrar
0: günaydın. Yok, olabilir. Bağlantı problemi olabilir. Ses gelmeyebilir. Devam edelim. Borsa İstanbul'daki dünkü yükselişi nasıl okudunuz?
2: Tabii aslında burada haftanın ilk işlem gününe 102.93 puanlık bir yükselişle genel itibariyle başladık. Ancak gün içerisinde burada zaman zaman hatta geçtiğimiz hafta bu fon cephesinde yaşanan gelişmelerle birlikte sert geri çekilmelerin yaşandığını takip etmiştik. Ancak yeniden gelen enflasyon rakamlardan gelen güçlü adımlarla birlikte 12.528 seviyesinin test edildiğini takip ettik ve kapanışın da 12.443 seviyesinden gerçekleştiğini gördük. Yani Borsa İstanbul'da %1.42'lik bir yükseliş söz konusuydu. Burada önemli detaylardan bir tanesi de bankacılık sektörünün desteğiydi. Yani buradaki gelişen beklentilerdeki güçlenmeyle birlikte aslında enflasyon verisinin ardından bu tarafta bankacılık sektöründe de alımların güçlü olduğunu gördük. Hatta endekste bu tarafta pozitif etkileyen şirketler arasında Aselsan, Tüpraş ve Akbank'ın olduğunu takip ettik. Dediğimiz gibi yükseliş vardı. Ancak enflasyon verisinin ardından güçlü alımlarla karşılaşan bir fiyatlama vardı diyebiliriz.
0: Yılın öncülüğünde bir yükselişte. Tabii daha detaylı bakıyorum. Holding tarafı 1,4 oranında yükselmiş ama finansal kiralama faktöründeki geri çekilme dikkat çekici. Nasıl değerlendirdiniz? %6,74 oranında düştü. Betül Hanım, evet. Sesinizde... Buyurun buyurun devam edin. Sesiniz yine kesildi.
2: Tabii ki.
0: Buyurun.
2: Kusura bakmayın lütfen. Zor bir yayın oldu hepimiz için. Şöyle burada biraz daha finansal faktöring sektöründe şirket bazlı taban serisiyle birlikte aslında son dönemde fon tarafındaki gelişmelerle birlikte zayıf seyirin yaşandığını takip ediyoruz. Buradaki zayıf seyirle birlikte aslında biz burada finansal faktöringde son dönemde sert satışların yaşandığını takip ettik. Ancak burada hisse bazlı ayrışmalar söz konusu.

0: Hatta 20 günü bulan taban serisiyle birlikte ki bu geri çekilmeler buradaki zayıf iştahı etkiliyor diyebiliriz. Ancak bankacılık sektörünün pozitif ayrıştığını özellikle enflasyon 2021'den bu yana yıllık tarafta da %30'un altını gerileyen bir yıllık enflasyon vardı diyebiliriz. Bu sebeple bankacılık sektörüne %2,82'lik bir kazanç vardı. Hatta bundan sonraki dönemde sektörel anlamda ayrışmalardan bahsediyorduk hatırlayacak olursanız. Burada bankacılık sektöründe yeniden portföyleri dahil edildiğini göreceğimiz bir fiyatlama önümüzdeki dönemde söz konusu olacak.
1: Okurken bugün o bölümde yabancı yatırımcı sayısının arttığı, yerli yatırımcının Borsa İstanbul'dan uzaklaştığı, tabii fon kriziyle yaşanan bir güven meselesi de var. Şimdi ekonomi yönetimi o güveni tekrar tesis etmek için hem hızlı hem de güçlü adımlar da atıyor. Yabancının artmasını nasıl değerlendiriyorsunuz borsa tarafında?
0: Şöyle aslında bu taraftaki bu sorunlu sürecin aslında geride kalmasıyla birlikte 2001 krizini hatırlayalım. Burada 24 bankanın iflası söz konusuydu. Burada da sektörde atılan reformlarla birlikte aslında daha sonra daha sağlam dinamikler üzerine kurulan bir sektörel yapı oluştu. Burada da fon cephesindeki bu gelişmelerle birlikte aslında bu uyum sürecinin geride kalmasıyla birlikte yabancıda evet bir giriş söz konusu, özellikle bundan sonra daha sağlıklı fiyatlamalara ulaşabilmek için bu tarafta diyelim. Hem fiyatlamaların daha sağlıklı olabilmesi hem de şeffaflığın daha istenildiği gibi aslında ilerleyebilmesi için de hem ekonomi yönetimi tarafından zaten atılan hamleler ve bu anlamdaki açıklamalar bu taraftaki güven tayinini destekliyor. Bu tarafta evet bu tarafta yaşadığımız bir sorun var ve bununla birlikte ara ödemenin gerçekleşmesiyle beraber aslında burada görece biraz daha yeniden güven tayininin sağlanması ve bunun yerli yatırımcı evet bu dönemde aslında kriz yaşamış ve zorluk yaşamış bir durumdayken yabancı yatırımcının yeniden şu an için bu geri çekilmeyle, sert geri çekilmeyle birlikte fırsat oluşturan bir piyasa var diyebiliriz şu an için.
1: Analizleriniz çok kıymetli. Kıymetli yorumlarınız için teşekkür ederim. Keyifli, kazançlı bir gün olsun sizin için de.
0: İyi seanslar dilerim.
1: Teşekkürler. Seans öncesini kapatalım. Saat başında paranın rotasıyla karşınızda olacağım efendim. Görüşmek üzere.

0: İstanbul bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 21, en düşük sıcaklığı 15 derece. Kocaeli 20, Sakarya ve Bursa 21, Balıkesir 23. Ankara bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 20, en düşük sıcaklığı 9 derece. Konya ve Kayseri 20, Nevşehir 17, Sivas 18. İzmir bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 26, en düşük sıcaklığı 16 derece. Denizli 26, Aydın 30, Muğla 24, Manisa 25. Antalya bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 28, en düşük sıcaklığı 18 derece. Mersin 29, Adana 28, Kahramanmaraş 25, Hatay 26. Trabzon yağışlı. Günün en yüksek sıcaklığı 20, en düşük sıcaklığı 16 derece. Bolu 19, Karabük 21, Rize ve Samsun 20. Erzurum gök gürültülü yağışlı. Günün en yüksek sıcaklığı 16, en düşük sıcaklığı 2 derece. Malatya 20, Erzincan ve Van 19, Ardahan 15. Gaziantep gök gürültülü yağışlı. Günün en yüksek sıcaklığı 22, en düşük sıcaklığı 14 derece. Mardin ve Diyarbakır 24, Şanlıurfa 27, Siirt 25.
1: Türkiye'nin dönüştürücü gücü Beta Enerji sunar.

0: Türkiye'nin dönüştürücü gücü Beta Enerji sundu.
1: Piyasaların gözü kulağı Amerika Birleşik Devletleri Merkez Bankası Fed'de. Peki bu kadar dilimize yerleşen, dünyayı yönlendiren Fed'in doğuşu nasıl ortaya çıktı? Bu sorunun cevabı bir kriz öyküsüyle başlıyor. 1907 paniği olarak adlandırılan 100 yılın ilk ekonomik türbülansında başrol oyuncuları, bakır pazarını köşeye sıkıştırmak üzere müşterek girişimde bulunan New York bankalarıydı. Bu panik sürecinde New Yorklu bankalar arasındaki Knickerbocker Trust'ın da bu işte parmağı olduğu ortaya çıkınca bankaya hücum dönemi yaşandı. Piyasa çöktü ve likidite krizi ortaya çıktı. O dönemin önde gelen bankerlerinin JP Morgan önderliğinde bir araya gelerek kurtarma planlaması piyasaya güvensizliğin doruğa çıkmasını sağladı. Morgan'ın Manhattan'daki lüks malikanesinde toplanan bankerler planı devreye aldı. JP Morgan'la National City Bank Başkanı Jay Stillman ve First National Bank Başkanı George F. Baker resmi olmayan bir ekip oluşturdu ve tüm ulusal bankalara fon sağladı. Bu fonlar artarak devam etti. Bu ekibe daha sonra Amerika'nın en varlıklı adamı John D. Rockefeller de dahil oldu. Bu oluşturulan fonlar halkın bankalara akın etmesini önlemek için yapılan bir adım. Bu hamleler bankaları ve kurumları rahatlatmaya yetmişti. Fakat New York borsası çok zor bir durumun içerisindeydi. Gün geçtikçe değer kaybediyor ve iflasa doğru sürükleniyor. JP Morgan bu duruma müdahale ederek 23.6 milyon dolarlık bir fon çıkarttı. Yaşanan bu panik durumu işsizliğin artması ve ihracatın düşmesine neden oldu. Neticesinde JP Morgan'ın ve arkadaşlarının oluşturduğu fon, sağladığı krediler ve bu panik bankerlere Amerika Birleşik Devletleri'nin bir merkez bankasına ihtiyacı olduğunu gösterdi. 1791 ve 1811'de iki kez kurulma aşamasına gelen Merkez Bankası bu kez kesinlikle faaliyete geçecekti. 1906 San Francisco depremi ve 1907 finans paniğinin yarattığı enkazlar üzerinden bir merkez bankası kurmak üzere güçlü bir gayret oluştu. Halkın bu fikri olan güvensizliği göz önüne alınarak Morgan, Rockefeller ve Schiff gibi baronlar ve Wall Street firmaları tarafından halkı buna faziletlerine inandıracak yoğun bir eğitim kampanyasına girişildi. Federal Reserve yasası ise 23 Aralık 1913'te onaylandı. Kurulduğunda temel görevi istihdam sağlamak, fiyat istikrarını korumak ve uzun vadeli faiz oranlarını belirlemekti. Bu görev ve yetkiler günümüze kadar değişti ve arttı. Fed, 12 bölgesel merkez bankasından oluşur. Fed Başkanı'nı Amerika Birleşik Devletleri Senatosu belirler. Amerika Birleşik Devletleri Başkan adayını seçer ve Senato'nun onayını sunar. Senato'nun kararı sonucunda Fed Başkanı belirlenir.

0: ekonomiye varan spa ve alakart indirimlerini tüm otellerde değerlendirin. Ayrıcalıklarla dolu Kaya Club Rewards dünyasına siz de katılın. İdefix Premium günlerinde Seiko, Lufyan, Stanley ve The North Face ürünlerinde tüm günlerde geçerli 1000 liraya varan kupon fırsatı. Üstelik World Card'a 6 taksit fırsatıyla. İdefix, alışılmadık alışveriş.
1: Tanıştırayım. Yeni nesil mobil yatırım uygulaması Yafi. Kendisi yatırım finansmanın 50 yıllık tecrübesinin eseri. Yafi'nin senin için harika planları var. Tanışmak için hemen indir.

Sizin güvenliği konusunda endişeleriniz mi var? Veri sorumlusuna başvurup cevap alamadınız mı? Kişisel verileriniz ihlal edildiğinde haklarınız olduğunu ve kişisel verileri koruma kurumuna başvurabileceğinizi biliyor musunuz? Başvurularınızı etkin ve özenli bir şekilde inceleyerek sonuçlandırıyor. Veri korumanın bir kültür haline gelmesi için çalışıyoruz. Çünkü bizim önceliğimiz mahremiyetiniz.

0: Sultanahmet Meydanı adını içinde bulunan ve Sultan 1. Ahmet tarafından yaptırılan Sultanahmet Camii'nden alıyor. Hem yerli hem de yabancı turistlerce en gözde ve popüler semtlerden birisi olan Sultanahmet, tarihi dokusu, mimarisi, kültür ve sanat etkinlikleri, alışveriş ve eğlence merkezleri ve canlı sokaklarıyla İstanbul'un en çok turist çeken yerlerinden birisi.
1: Alışılmadık alışverişin adresi İdefix sundu. İdefix. Uluslar B Ligi 1. grupta 4. maçların heyecanı yaşanıyor. 3'te 3 yaparak liderlik koltuğunda oturan Murat Yakın yönetimindeki İsviçre, ilk maçta 3-0 yendiği Kuzey Makedonya'yı konuk ediyor. İsviçre maçı kazanarak milli arayı 4'te 4 ile noktalamak, Kuzey Makedonya ise zorlu deplasmandan puan almayı hedefliyor. B Ligi 1. gruptaki İsviçre-Kuzey Makedonya Uluslar Ligi mücadelesi bu akşam 21.45'te A-Para'da.
2: Güvenilir yatırımın adresi gcmyatırım.com.tr sunar.

Günaydın, saat 9. Ben Sema Ertekin. Paranın rotasında bugün de rakamların ardındaki hikayeyi, fiyatlamaların işaret ettiği yeni rotayı konuşacağız. Piyasalarda yön arayışı sürüyor. Enflasyonda yeni tablo ne söylüyor? Fed'in faiz rotası, Amerikan tahvil faizleri ve güçlü dolar küresel fiyatlamayı nasıl değiştirecek? Borsa İstanbul'da fon krizinin ardından dengeler yeniden mi kuruluyor? Yatırımcı bugün hangi riskleri, hangi fırsatları fiyatlıyor? Brent petrol, altın, onsun seyri hangi yöne eğilim gösteriyor? Paranın rotası gündem başlıklarıyla başlasın. Bakalım yeni günün gündeminde neler var? Eylül ayı enflasyonu beklentilerin altında kaldı. Eylül ayında enflasyon yaklaşık 5 yıl sonra %30'un altına indi. Enflasyon aylık %1,84. Yıllık %29,73 arttı. Cumhurbaşkanı yardımcısı Cevdet Yılmaz enflasyonun tek haneli seviyelere indirmeyi hedeflediklerini açıkladı. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek de dezenflasyonun ulaştırma hariç genele yayıldığını vurguladı. Yıllık enflasyonun 57 ay sonra %30'un altına indiğini söyledi. Devam edelim. Bugün gözler Karahan'ın Türkiye Büyük Millet Meclisi sunumunda olacak. Merkez Bankası Başkanı bir sunum yapacak. Fatih Karahan bugün Plan ve Bütçe Komisyonu'nda küresel gelişmeler, enflasyonla mücadele ve para politikası çerçevesinde kapsamlı bir sunum yapması bekleniyor. Devam edelim. Merkez Bankası yöneticileri de İstanbul'da buluşacaklar. İstanbul Ekonomi Forumu 8-9 Ekim'de 16 Merkez Bankası Başkanı ve 8 Başkan Yardımcısının yanı sıra Türkiye ve Mısır Maliye Bakanlarıyla uluslararası finans kuruluşlarının temsilcilerini ağırlayacak. Toplantıda enflasyon, para politikası, borç dinamikleri ve küresel ekonominin görünümü ele alınacak. Devam edelim. Bir başka önemli gündem başlığı. BBVA Türkiye için beklentisini güncelledi. BBVA Research

0: Türkiye'de enflasyon eğiliminin gerilediğine dikkat çekti. Ekim ayında faiz indirme ihtimalinin de arttığını belirtti. Kurum yıl sonu enflasyon tahminini %30'da korurken enerji ve küresel faiz risklerine karşı da temkinli olunması gerektiğini vurguladı. Devam edelim. BIST geri alım endeksine 47 hisse eklenecek. Borsa İstanbul piyasalarının yakından takip ettiği BIST geri alım endeksinin Ekim dönemi değişikliklerini resmi olarak duyurdu. 7 Ekim 2026 tarihi itibariyle geçerli kazanacak olan yeni dönem listesi 5 Kasım 2026 tarihine kadar sürecek ve yapılan açıklamada endekse çok sayıda yeni şirketin payının dahil olduğu görülürken listeden çıkarılan herhangi bir payın bulunmaması da dikkat çekiyor. Altın fiyatlarına bakalım. Altın haftanın ikinci gününe de geri çekilerek devam ediyor. Çünkü bir tarafta güçlü dolar var. Yükselen Amerikan hazine tahvil getirilerinin baskısı yaşanıyor altın ons tarafında. Bugün de düşüşle devam ediyor seyrine. Son iki ayında en düşük seviyesi olan 4103 doları da test etti. O kritik destek noktalarına da yaklaşmış oldu. Devam edelim gündemin bir diğer önemli başlığı, gündem başlıkları bu kadardı. Bakalım şimdi küresel haritaya. Asya ile başlayalım. 0.31 yukarıda Çin Şangay. Hindistan 0.57 yükseliyor. Güney Kore tarafında 0.94 oranında geri çekilme takip ediyoruz. Hong Kong'da da 0.48'lik yukarı yönlü hareket var. Amerika'da S&P 500 0.13 yükseldi. 7.784 puandaydı. Nasdaq 0.12 kazançla 31.113 puandan geçti. Dow Jones 51.336 puanla 0.13 yukarıda görünüyor. Avrupa'ya bakalım. 10.497 puandan kapattı Londra. Dün günü 0.34 yukarıdaydı. Frankfurt bir miktar yükseldi. 25.254'ten kapattı. Madrid'de %1'in üzerinde yükseliş vardı. Avrupa'da o tabloda Paris geri çekilen düşen tarafta 7.834 puandan kapandı. Borsa İstanbul 12.443 puanla bitirdi dün günü. %1,42 oranında da yükseldi. Şimdi Amerikan tahvillerine bakalım. Tahvillerdeki son durum ne söyleyecek? 2 yıllıklar 4.8 seviyesinde 0.12 geri çekildi. 5 yıllıklarda seviye 5 tabloda ve 10 yıllıklarda da yüksek seyir devam ediyor. 5,3 seviyesini takip ediyoruz. Enerji emtia tarafına bakalım. Petrol 89,7 dolardan fiyatlanıyor. 0.40 yukarıda. Brent petrol 0.10 kazançla 100,4 dolar seviyesinde. Doğalgaz 0.23'lük kazançla 3 dolardan fiyatlanıyor. Devam edelim. Altın onsa bakalım. 4.117 dolarda altın ons. Dolar endeksi güçlü. Amerikan tahvilleri 10 yıllıklar yüksek. O da altın ons tarafında baskı yaratıyor. 0.54 geri çekiliyor altın ons. Şu anda 4.117 dolardan fiyatlanıyor. Gümüş 60,3 dolardan geçiyor. %1'in üzerinde kaybı var. Platin de %1'in üzerinde kayıpla 1.704 dolardan fiyatlanıyor. Devam edelim paladyumla. %1'in üzerinde 1.37'lik bir geri çekilme var paladyum tarafında. Piyasalardaki son duruma bakalım. Borsa İstanbul dün artı taraftaydı dedik. Dolar 49.17 seviyesinde. Euro geri çekiliyor. 55.16 seviyesinde. Euro dolar paritesi dün 1.11'lere kadar gerilemişti. Bugün 1.12 seviyesinde ama 0.13'lükte kaybı var euro dolar paritesinin. Dolar endeksi 101.98'de, sepet kurda 52.19 seviyesinde takip ediyoruz sepet kurda. Paranın rotasında bugün de çok güçlü alanında uzman konuklarım olacak. Onlardan ilki Didem Maden, Roto Portföy Yönetim Bölümü Müdürü bizimle birlikte. Günaydın Didem Hanım, yayına hoş geldiniz.
1: Günaydın Sema Hanım, hoş buldum.
0: Öncelikle dünkü enflasyon verisini değerlendirmenizi istiyorum. Beklentinin altında geldi. Merkez Bankası'nın faiz indirimi açısından beklentileri de güçlendirdi. Borsa İstanbul'a da yukarı yönlü bir hareket kazandırdı ki fon krizinin yarattığı satış baskısına rağmen. Nasıl değerlendirdiniz enflasyon verisini?
1: Sizin de dediğiniz gibi piyasanın beklentisinin altında bir veri geldi. Piyasa ortalama 2.2 civarı beklentisi vardı. Minimumda 2 olarak enflasyon beklentisi vardı. Ancak 1.84 geldi ve beklenenin gerçekten altında bir veri oldu. Ve son yıllara baktığımızda da %30'un altına inen bir enflasyon verisi yaratmış oldu. %29.73'e düştü. Bu da tabii ki Ekim ayında 22 Ekim deki Merkez Bankası'nın faiz kararına ilişkin de faiz indirimi beklentilerini de kuvvetlendirmiş oldu. 100 bas puanlık bir indirimin yapılmasına neredeyse piyasalar tarafından kesin gözüyle bakılmaya başlandı. Bununla birlikte tabii ki piyasalar tarafından da faiz indiriminin yapılabilecek olması ihtimali de olumlu algılandığı için hisse tarafında da bir süredir devam eden satış baskısında bir soluklanma yarattı. Aslında piyasa dün yükselişle kapattı. Özellikle de faiz indirimi tarafından olumlu etkilenmesi beklenen bankacılık endeksinde de %3'e yakın bir yükseliş gördük ki tabii ki piyasalar açısından da olumlu gelişme yarattı bu.
0: Beklentinin altında gelen bir enflasyon verisi aslında biraz daha önümüze bakmak istiyorum. Onu sormak istiyorum size. Olası bir senaryoda enerji fiyatlarının hızla geri çekildiği bir tabloda 2027 enflasyon senaryosu ne ölçüde değişir?
1: Şöyle tabii ki olumlu değişir ama nereye geldiğine bağlı ve ne kadarlık bir sürede olduğuna bağlı. Şu anda petrol fiyatları hala 100 dolar seviyesinde ve burada aslında Hürmüz Boğazı tarafındaki aslında petrol akışının iyi bir şekilde devam ettiğini biliyoruz. Ancak lojistik anlamdaki sıkıntılar, naylon fiyatlarının artması, bu noktada da arz sıkıntıları ya da işte rafineri ürünlerindeki sıkıntılar sebebiyle hala fiyatların yüksek olduğunu görüyoruz. Ancak 90 doların 80 doların altına inmesi halinde tabii ki 2027 yılında da enflasyon açısından hem bir baz etkisi de yaratacaktır. Daha düşük seviyelerin olması beklenebilir. Yanlış hatırlamıyorsam Merkez Bankası'nın 2027 yılı için 21 gibi bir beklentisi vardı. Sanki o civarlardaydı. Hani bu noktalara tabii ki gelinmeye çalışılacaktır mutlaka.
0: Peki Borsa İstanbul'da dün enflasyon verisiyle birlikte gelen yukarı yönlü hareketi nasıl yorumluyorsunuz? Amerikan tahvil faizlerinin yüksekliğine rağmen, orada bir fren oluşturmasına rağmen bu yukarı yönlü hareketi güçlendirir mi gelen enflasyon verisi?
1: Yukarı yönlü hareket tabii ki olumlu yansıdı bu. Çünkü zaten sizin de dediğiniz gibi fon piyasasında yaşanan gelişmeler sebebiyle piyasada ciddi bir satış baskısı vardı. Dün enflasyon verisiyle birlikte nefes alındı ve yukarı yönlü bir hareket oluştu. Ancak teknik olarak baktığımız zaman aslında piyasa 11.800 ile 12.800 arasında bir bantta hareket ediyor gibi görülüyor ve 11.800-900 seviyelerinde de piyasada bir gap oluşmuş. İşte orada bir boşluk var ve hızlı bir düşüş yaşanmıştı. O yüzden dün piyasanın 12.400 seviyelerinden kapanması tabii ki çok olumlu. Ancak yukarı yönlü kesin bir hareket başlattı demek çok mümkün değil. Öncelikle 12.800-900 seviyelerindeki bu gapin kapanması ve buranın aşılması gerekiyor. Bundan sonra da 200 günlük ağırlıklı ortalama seviyesi 13.600 seviyelerinde. Buranın da kalıcı bir şekilde aşılması halinde piyasadaki dün bu yükseliş hareketinin gerçekten kalıcı ve geleceğe yönelik de olumlu olduğunu söyleyebiliriz. Ancak bu aşamada tabii ki günlük volatiliteler çerçevesinde hareketler devam edecektir. Amerika'daki tahvil faizlerinde yüksek olmasının tabii ki sadece Türkiye üzerinde değil, tüm gelişmekte olan ülkeler üzerinde etkisi var. Bu da nedir? Faizin yüksek olduğu durumunda Türkiye'ye gelecek yabancı yatırımcılar kiri anlamındaki bu yatırımların gelmesi ihtimali düşüyor ki son dönemde Amerikan faizlerinin yüksek olması sebebiyle kiri tarafında zaten tüm dünyada emerging marketler tarafında azalma olduğunu ve getirilerde de düşüş olduğunu görüyoruz. Ancak Türkiye bu anlamda son dönemde burada da olumlu ayrıştı diğer gelişmekte olan ülkeler nezdinde. Kiri tarafındaki getiri halen bir miktar pozitif devam ediyor. Burada piyasanın kalıcı olarak yükselebilmesi için yabancı yatırımcıların girişinde bir hızlanma olması gerekiyor. Son dönemde biraz giriş biraz çıkış şeklinde devam eden bu hareketin daha kalıcı ve yüksek montanlı olması gerekiyor. Bu da tabii ki yurt dışındaki faiz seviyelerinin de daha da artmamasına ya da kiri tarafındaki bu getirilerin yüksek devam etmesiyle ancak mümkün olabilecektir. Bu da tabii ki biraz önce sorduğunuz soruya da bağlamak gerekirse Merkez Bankası'nın evet Ekim ayı için bir faiz indirimi için önü bir miktar açılmış görünüyor. Ancak daha fazla faiz indirimi olur mu? Aralık ayında da olur mu dediğimiz noktada da tabii ki birçok kriter öne çıkıyor. Burada yabancı yatırım yani yurt dışı faiz oranlarının kaç olduğu, petrol fiyatlarının kaç olduğu, yabancı yatırımcıların Türkiye'deki girişinin devam edip etmediği ve rezerv rakamının hangi düzeyde devam ettiği konularının da takip edilmesi gerekiyor. Tüm bunlara bir bütün olarak bakmamız ve piyasanın yönünü ancak bu kapsamda düşünmemiz gerekir.
0: Peki manşet enflasyondan ziyade önümüzdeki enflasyon verisi için hangi alt kalem daha kritik?
1: Yani mesela düşüşün sadece gıda fiyatlarından aslında kaynaklı olduğunu evet. gördük. Hem işlenmemiş hem de işlenmiş gıda fiyatlarında önceki yıl %4'ün üzerinde olan verinin bu ay negatif olarak gelmesiyle yani Eylül ayında böyle bir fark oluşmasıyla bunun meydana geldiğini gördük. Diğer alt kalemlere baktığımızda çok fazla bir iyileşme olmadığı görüldü. Eylül ve Ekim ayları tabii ki enflasyon açısından Türkiye için birazcık yüksek seyreden aylar. O yüzden Eylül ayının düşük gelmesi çok önemli. Ancak Ekim ayında da bu düşük seviyeler eğer önceki yıla göre düşük bir enflasyon gerçekleşirse ki şu anki ortalama beklentiler yine %2'ler civarında bir beklenti var. 2.6 bizim kurum olarak beklentimiz Ekim ayı için şu anda. Hani burada bir düşüş görürsek nedir hizmet tarafındaki katılıkta düşüş görürsek ulaşım tarafı çok önemli. Servis ücretleri çok önemli. Okulların aslında açıldığı dönemler bunlar. Oradaki fiyat artışları çok önemli. Tabii ki enerji fiyatları çok önemli. Çünkü havalar soğumaya başlayacak. Başladı da aslında. Evler ısıtılmaya başlandı. Bu tip kalemlerde tabii ki çok fazla yükseliş olmaması ya da belirli noktalarda düşüş olması önümüzdeki dönemdeki enflasyon beklentilerini etkileyecektir. Bununla birlikte de gerçekleşmeler kapsamında da Merkez Bankası bir faiz indirimine gidebilecek mi, gidemeyecek mi konusu da netleşecektir. Ancak hani bu ayki faiz beklentisi, hani faiz kararı 22 Ekim'de piyasa o kadar volatil ve hareketli ki ve haberlere o kadar çok duyarlı ki hani bu bile aslında piyasalar için uzun bir süre. Bunun yanında Aralık ayında bir faiz indirimi olur mu olmaz mı söylemek içinse oldukça erken daha çok vakit var diye düşünüyorum.
0: Kira enflasyonu düşüyor ama bu hizmet enflasyonunu ne kadar aşağı çeker dersiniz?
1: Yani bunu tabii benim tam olarak söylemem çok mümkün değil. Hani ekonomist arkadaşlarım bu konuda değerlendirme yapması önemli. Ancak tabii ki kira enflasyonu düşüşü hizmet sektörü tarafında da düşüşe yol açacaktır mutlaka.
0: Peki sizin yıl sonu enflasyon beklentiniz nasıl şekillendi?
1: Şu anda kurum olarak 29,5. Şu anda 29,5 kurum olarak beklentimiz. Piyasanın da 29 ila 30 arasında yoğunlaştığını görüyoruz. Ancak Ekim ayı enflasyonu eğer bir sürpriz yaparsa tabii ki çok güzel olur.
0: Bir de üstüne savaş da sona erer, enerji fiyatları da hızla düşerse böyle bir senaryoda 2027 enflasyon senaryonuz değişti mi?

0: Şu an için değişmedi çünkü dediğim gibi enerji fiyatları halen yüksek seyrediyor. Piyasada da çok fazla gelişmeler var. Amerika'da tahvil faizleri yükselmeye devam ediyor. Buradaki enflasyon kaygıları da devam ediyor. Bu anlamda o yüzden 2027 yılı için açıkçası henüz bir değişiklik yapmadık.
1: Fon kriziyle ilgili güncel durumla devam etmek isterim Didem Hanım sizinle birlikte. Şimdi yatırımcının parasına kademeli erişimi bu aşamadayız. Nasıl değerlendiriyorsunuz son gelinen noktayı? Kontrollü
0: Peki
1: nakdi dönüş aşamasına geçtiğini söyleyebilir miyiz kriz
0: Evet.
1: yönetiminin?
0: Evet, tabii ki. Yani zaten birçok alınan tedbir var, hem mevzuat kapsamında hem alınan aksiyonlar anlamında olumlu gelişmeler var. Burada da yapılan açıklamalarda 1 milyon 6 yatırım tutarı, net yatırım tutarı, tabii ki tarifi de birazcık önemli. Bunun da netleştirilmesi belki gerekiyor. 1 milyonun altında olan yatırımcılar için ödenmesi, 1 milyonun üzerinde olan yatırımcılar için de öncelikle 1 milyon civarında bir ödeme ve kademeli bir şekilde geçiş yapılması, ödenmesi öngörülüyor. Burada tabii ki öncelikle de para piyasası fonları açısından bunların ödenmesi bekleniyor. Bunların hepsi likidite açısından hem bireysel yatırımcıları hem de kurumsal yatırımcıları rahatlatacak önlemler. Çünkü hem küçük yatırımcılar açısından tabii ki bir likidite sıkışıklığı yaratıyor. Bu fonların tasfiye sürecine girmesi ve yatırımcıların en azından ana paralarına ulaşamıyor olması. Kurumlar açısından da para piyasası fonlarındaki bu durum şöyle tarif etmek gerekiyor. Hani para piyasası fonları, kurumların yaptığı yatırımlar günlük likidite ihtiyaçlarına ulaşabilmelerine sağlamaları sebebiyle hani anlık orada tutulan bir paraydı. Bunun önünün kesilmesi tabii ki şirketlerin likidite akışları tarafında da bir kesintiye yol açıyor ve bu da tabii ki şirketleri de etkileyebilecektir. Özellikle küçük KOBİ tarafındaki şirketleri etkileyebilecektir. Bu anlamda paraların hızlıca ödenmesinin sağlanması tabii ki olumlu bir gelişme olacaktır piyasalar açısından.
1: Para piyasası fonlarına öncelik verilmesi SPK'nın önce likit ve yatırımcı sayısı yüksek fonları sistemden çıkarmayı hedeflediğini mi gösterir bize?
0: Evet, tabii ki bir de para piyasası fonları tabii ki normalde risk algısı yapısı açısından risk algısı düşük fonlardı ve bunların tabii ki likidite edilmesi, tasfiye edilmesinin daha kolay olması görece bekleniyor. Tabii ki bunların içerisinde pay repo sebebiyle alınan hisseler ve teminat durumunda bu hisselerin de hani fiyatlarının düşmesi sebebiyle bir sıkışıklık olabilecektir. Ancak görece diğer fonlara nazaran likide edilmesi daha kolay olduğu için ve tabii ki risk algısı daha düşük ve küçük yatırımcılara hitap eden fonlar olduğu için hani SPK tarafından da bunlara öncelik verilmesi tabii ki hani bizce de doğru ve hani olumlu bir karar.
1: Peki 1 milyon lira sınırı neden kritik sizce?
0: Bu küçük yatırımcıların bir
1: Evet.
0: an önce ihtiyaçları olan tutara erişilmesini sağlayabilecek ve hızlı ilk etapta ulaşılabilecek bir tutar olarak hesaplanmıştır büyük ihtimalle. Bu anlamda belirlendiğini düşünüyoruz. Ve de mantıklı bizce de açıkçası.
1: Peki ara ödeme mekanizması yatırımcı güvenini yeniden tesis etmek için yeterli olacak mı? Yoksa yatırımcının asıl görmek istediği o nihai tasfiye rakamları ve fon varlıklarının şeffaf değerlemesi mi?
0: Yani açıkçası bunda çok nasıl diyorum yani kendi açımdan düşünsem hani benim böyle bir param olsa ve şey olsa tabii ki nihai rakamında nasıl ödeneceğini, buradaki akışın ne kadar bir zaman alacağını tabii ki yatırımcı bilmek ister. Ancak en azından 1 milyonluk gibi bir rakama ulaşıyor olmak ve acil ihtiyaçların da giderilebilecek olması bence yatırımcılar açısından rahatlatıcı bir etki mutlaka yaratmıştır.
1: Tabii tasfiye kapsamı dışında kalan ama işlemleri durdurulan fonların da yeniden açılabilecek olması o SPK'nın sorunlu fonla sağlıklı fonu birbirinden ayırma çerçevesinin de aslında netliğini bize gösteriyor, değil mi?
0: Tabii ki sonuçta ama zaten mevzuat çerçevesinde gerekli

0: değişiklikler yapıldı ve bunlar için uyum süreleri de verildi piyasada. Yani serbest fonlar özelinde özellikle yapılan değişiklikler çok ciddi değişiklikler. Hatta aslında hani serbest fon hedge fon olarak yapılandırılmış fonlardı ve adı da üstünde belirli şekilde hani daha rahat yapılandırılabilen, daha esnek yapılandırılabilen fonlardı. Ancak yeni mevzuat çerçevesinde gerçekten işleyişi ve yapısı kısıtlanmış fonlar haline geldi. Ve bu çerçevede de bir uyum süreci de yönetiliyor zaten piyasada. Tüm portföy yönetim şirketleri, tüm fonları açısından bu mevzuata da uyum sağlayacaktır. Burada bir sıkıntı yaşanacağını da düşünmüyoruz tabii ki.
1: Bu kriz sona erdiğinde yatırım fonu piyasasında hangi kurallar değişmiş olacak? Daha sıkı likidite şartları, değerleme kuralları ve tabii portföy yoğunlaşma limitleri gibi düşünürseniz.
0: Yani burada tabii ki birçok kuralda değişiklik yapıldı. Fiili dolaşım oranlarına bağlı olarak işte fonların içinde bulundurabileceği sermaye piyasası araçlarının tutarları değişti. Yoğunlaşma kriterleri değişti. Örneğin normal bir hisse fonda işte ya da fonlarda 5'e 40 olan yoğunlaşma oranı serbest fonlarda 5'e 20 olarak değiştirildi ki normalin bile daha altında oranlar, yani daha sıkı bir oran sağlandı. Bununla birlikte pay repo oranları değiştirildi. Mevduat oranlarında para piyasası, serbest para piyasası ve kısa vadeli serbest fonlar için mevduat oranlarında ve toplam tutarlarda değişiklikler yapıldı. Bunların hepsinin piyasalar üzerinde etkisi tabii ki olacaktır. Ancak bu tabii ki yatırımcılar açısından güveni tesis etmek üzere daha hani işleyişi kontrol altına almak üzere yapılmış olan değişiklikler. Bunların da yatırımcılar nezdinde yansıması da mutlaka piyasalarda görülecektir. Çünkü bu aşamada yaşanan bu kriz sebebiyle aslında bu genele yaygın bir olay değil. Sadece birkaç portföy yönetim şirketinin fonları üzerinde olan bir olay. Ama tabii ki tutar olarak yüksek bir tutar değdiği müşteri yatırımcı açısından yüksek bir 455 bin yatırımcıya değdiği hani hesaplanmıştı ve tutarında 15-20 milyar dolar civarında bir tutarı olduğu belirtildi. Ama tabii bu tutarı da şöyle değerlendirmek lazım. Bu fonların geldiği bir fiktif tutar vardı. Bu fiktif tutarın hani geldiği aşama 15-20 milyar dolar. Bunların tabii ki gerçek tutarları daha düşük tutarlar. Etki de buna göre olacaktır. Ancak yatırımcılar nezdinde tabii ki tüm piyasaya ilişkin bir güven kırılması yaşandı açıkçası ve fon piyasasından, özellikle de para piyasası fonlarından ciddi çıkışlar oldu. Ancak dediğim gibi bu genele yaygın bir durum değil. Piyasada tabii ki tüm portföy yönetim şirketleri bu kapsamda dikkate alınmamalı ve yeni kurallar mevzuatında da daha sıkı bir program uygulanacak olacak. Bu noktada da çıkışların da aslında yavaşladığını da görüyoruz son dönemde. Önümüzdeki dönem dedi. Bu algının yine tamamen değişmesi ve güvenin oluşturularak gerçekten burada yatırımcıların da portföy yönetim şirketleri bazında gerçek değerlendirmelerini yaparak bu yatırımlarını tekrar yapacağını düşünüyoruz.
1: SPK'nın kredili işlemlerde o öz kaynak oranı esnekliğini 30 Ekim seans sonuna kadar uzatmasını da konuşalım. Evet, piyasanın sağlıklı ve istikrarlı işlemesi için o mevcut finansman koşullarını koruyor bu durumda, ama ikinci kez uzatması piyasadaki likidite ihtiyacının hala devam ettiğine dair de bir sinyal mi bizim için?
0: Tabii ki sonuçta hani piyasadaki bu likidite ihtiyacı devam ediyor. Çünkü fonların tasfiye edilmesi süreci devam ediyor. Buradaki fonların içindeki menkul kıymetlerin sermaye piyasası araçlarında likide edilmesi gerekiyor. Bu noktada da kendi hani hissesine güvenen, kendi şirketine güvenen şirketlerin de kendi paylarını geri almalarına olanak tanınıyor. Eğer bu fiyat onlar için makul fiyatlarsa, kendi şirketlerine de bu anlamda desteklemek istiyorlarsa, bunun önünün açılması da ve sürecin de devam ettiriliyor olması piyasa işleyişi açısından da olumlu.
1: Peki olası sert bir satışta teminat tamamlama ve zorunlu pozisyon kapatma riskini artırır mı?
0: Yani bunu tabii ki o sert satışın hani hangi noktada olduğuna bakmak lazım. Ancak hani tasfiye edilecek fonları dışarıda tutarsak piyasada böyle bir risk zaten yok. Hani tasfiye edilen fonların satışlarının yaratacağı baskı ve
1: Evet, o
0: içindeki
1: baskı, evet, o
0: kıymetlerin
1: baskı açısından.
0: ağırlığına bağlı. Evet. Yani ama bu dediğim gibi piyasaya ne kadar etkisi olacak? Bu satış ne kadar hızlı bir süreçte yapacak? Tasfiye sürecinde ne kadar baskı oluşturacak? Bunu parça parça görebiliriz. Ancak o yüzden net bir değerlendirme yapmak mümkün değil.
1: Şimdi bir portföy yöneticisi gözüyle bugün sıfırdan bir portföy kuran yatırımcıya 3 varlık sınıfı seçseniz hangilerini seçersiniz?
0: Öncelikle faiz seçerim tabii ki. Yani çünkü faiz halen çok yüksek. Gerek yurt içinde gerek yurt dışında faiz çok yüksek ve net bir getiri sağlıyor bu. Burada ne olabilir? Bu anlamda da para piyasası fonları yine olabilir ya da bunun alternatifi nedir? Mevduat olabilir. Ancak böyle bir yatırım olabilir. Bunun dışında ne olabilir? Belki bir miktar tabii ki piyasada şu anda satış baskısının devam ettiğini görüyoruz. Ancak hisse senetleri tarafında fiyatlar çok düştüğü için hani bu anlamda belirli bir miktarda aslında pozisyon alınabilir diyebiliriz. Bir noktada da eğer hala mesela döviz yatırımı yapılmak isteniyorsa bu anlamda da mesela Eurobond faizleri de çok yükseldiği için hani DTH'a paranın bir kısmının kaydığı hani düşünülüyor, dövize kaydığı düşünülüyor. Bununla ilgili açıklamalar da var. Hani bu anlamda da belki Eurobond fonları da alternatif olarak kullanılabilir. Döviz yatırımcıları açısından aslında altın ve altın fonları da tabii ki bir yatırım seçeneğidir. Çünkü altın zaten dövizle fiyatlanan aslında bir araç olduğu için bir emtia kıymetli maden olduğu için bu da tercih edilebilir tabii ki portföylerde.
1: Son olarak altın onsu sormak istiyorum. Portföyde ağırlığı ne olmalı? Çünkü geri çekilen bir ons altın takip ediyoruz.
0: Yani bu tabii ki kişinin risk algısına ve döviz piyasasındaki beklentisine göre değişebilecek bir durumdur ama altından genel olarak bahsetmek gerekirse Amerika'daki tahvil faizlerinin yüksekliği sebebiyle altın üzerinde bir miktar baskı devam ediyor. Ancak burada da şeye de dikkat etmek gerekiyor. Altın çok düşmüyor. Evet düşüyor ancak çok düşmüyor. Yani kısa dönemde ve orta vadede faizlerin yüksekliği sebebiyle bu volatilite devam ediyor. Ancak uzun dönemde altına baktığımızda Merkez Bankası alımlarının, ETF alımlarının da bir miktar devam ettiğini görüyoruz ve
1: Evet.
0: Merkez Bankası alımlarının da artarak devam ettiğini görüyoruz. Bu anlamda aslında biz uzun vadede altın için halen olumluyuz ve faiz tarafında eğer bir miktar geri çekilme de olursa bu noktada altın tarafında yükseliş olmasını bekleriz. Bununla birlikte Amerika'da eğer faizler yüksekken yani altın da yükselirse ve dolar
1: Evet.
0: endeksi de düşerse bu da tabii ki Amerika açısından farklı kaygılar demektir ama yine de altını destekleyen bir durum var demek haline gelecektir piyasalar.
1: Analizleriniz çok kıymetli. Çok teşekkürler Didem Hanım. Kolaylıklar, keyifli, kazançlı bir gün diliyorum size.
0: Çok teşekkür ederim. Kolay gelsin sizlere de Sema Hanım.
1: Teşekkürler. Şimdi çok kısacık bir araya gidelim. Sonrasında kripto dünyasını konuşacağız. Çok da kıymetli bir konuğum olacak. Birazdan görüşürüz.

0: Güvenilir yatırımın adresi gcmyatırım.com.tr ile program devam edecek.
1: GS Para. İndirelim.
2: Onur Bey,
3: buraya. Buraya.
4: Onur Bey, buraya.
5: Onur Bey,
6: Onur yeni transferimiz. Kendisiyle gurur duyuyoruz. Birlikte çok büyük başarılara imza atacağımıza inanıyoruz. Senden beklentimiz çok büyük. Kazananlar Kulübü'ne hoş geldin Onur.
7: Büyük Galatasaray taraftarı, yeni katılanlara hoş geldin kredisi ve nakit avans fırsatı GS Para'da. Üst üste 5. şampiyonluk yolunda. Kazananlar Kulübü'nün bankacılık uygulaması GS Para.
8: Ay aşkım, geldikçe geliyor valla. Ne dediysek oldu.
9: Ay. Bir de şu sabahçı kazanına sonra dövesi yatsa.
8: Teşekkürler.
9: Şurada kafa kotları çıkardım valla.
8: İnsan düğününde bunu mu diler ya?
9: Çok sağ ol.
8: Pazar günü ne hasar ödemesi ayrıca?
10: Damat beyden boşa gitmiş bir dilek. Damatçı biraz vizyon ama ya, vizyon.
11: Türkiye'nin çok hızlı hasar ödeyen sigorta şirketi Happy Sigorta. Pazar günü bile.

ve 20'ye varan spa ve alakart indirimlerini tüm otellerde değerlendirin. Ayrıcalıklarla dolu Kaya Club Rewards dünyasına siz de katılın. Zamanın izinde asar. Bugünün ayrıcalığı. İstanbul'un en seçkin otel dedi. Lötem İstanbul Karaköy. Kurye Collection by Hilton. İdefi

0: fırsatıyla. İdefix. Alışılmadık alışveriş.
1: Vakıf Leasing finans raporunu sunar.

0: Vakıf Leasing finans raporunu sundu.
1: Halı, kumaş, seramik. Kapalı çarşıya bakmadan alınmaz. Altın, dolar, gümüş. Hadi'ye bakmadan alınmaz. Çok iyi kurlar için Hadi uygulamayı indir.
2: Bana çıkmaz hocam kredi ya.
3: Çıkar, çıkar da. Her gün dışarıdan kahve almayı hayatından bir çıkar. Hesap basit işte. Ödemelerini düzenli yap, kredi notunu çıkar. Gereksiz harcamamak için de bir alışveriş listesi çıkar. Sonra kredi için hesapta fırsat çıkar. Dene, sana da çıkar. Denemesi bedava.

0: taksit fırsatıyla İdefix. Alışılmadık alışveriş.
1: Tanıştırayım. Yeni nesil mobil yatırım uygulaması Yafi.
2: Merhaba.
1: Kendisi yatırım finansmanın 50 yıllık tecrübesinin eseri. Yafi'nin senin için harika planları var. Tanışmak için hemen indir.
3: Güvenilir yatırımın adresi gcmyatırım.com.tr ile program devam ediyor.

0: Ortası devam ediyor. Yine kıymetli bir konuğum var. Kripto dünyasını konuşacağız. Kripto para uzmanı Helin Çelik bizimle birlikte. Çünkü Amerika'da federal denetim altında kurumsallaştırma yönünde ilerliyor. Günaydın, yayına hoş geldiniz.
1: Günaydın Sema Hanım, hoş bulduk. İyi yayınlar, iyi sabahlar dilerim.
0: Size de iyi sabahlar. Federal denetim altında kurumsallaşma yönünde kripto için bir adım var Amerika tarafında. Öncelikle nasıl değerlendiriyorsunuz?
1: Evet, aslında çok kıymetli adımlar, çünkü kurumsal desteğe, kurumsal talebe baktığımız zaman ağırlıklı olarak kurumların Bitcoin hazine yapma oranı ya da bir kurumun elinde Bitcoin tutup onu benimseme oranı ABD topraklarında çok yüksek seviyelerde. Yaklaşık %92.8 civarında seyrediyor. Baktığımız zaman buradaki talebin piyasa döngülerini beslediğini biz gözlemliyoruz ve burada atılan adımlar çok kıymetli bir hale geliyor. Çünkü ne kadar çerçevesi, sınırları belli olmuş ya da kripto piyasasına yasal olarak sahip çıkılmış bir durum yaratılabilirse kurumsal talep o kadar daha fazla artıyor ve geldiğimiz noktada Bitcoin fiyatını besleyen önemli noktalardan biri haline geliyor. Şu an baktığımız zaman Bitcoin fiyatı 85 bin doların üzerinde fiyatlanıyor. ABD ekonomisinden

0: bahislenen ya da ABD ekonomisi biraz geçtiğimiz hafta tarım dışı istihdam verisinin beklentinin altında gelmesi, işsizlik oranının beklentinin üzerinde %4.2 civarında açıklanması ile birlikte ekonomide bir miktar soğuma olduğunu biz gözlemlemiştik. Buradaki soğumadan ziyade bir de likidite olayını ekleyecek olursak hem ABD ekonomisinden hem de buradaki likiditeden beslenen bir piyasa var karşımızda. Dolayısıyla makrolar aslında kriptolardan yana bir seyre bürünürken Fed'in Ekim ayında faiz artırımı yapma ihtimali %25'lere kadar geri çekildi. İki konuyu birleştirecek olursam artık önümüzdeki ay faizi sabit tutma ihtimali %70'lerin üzerinde fiyatlanırken ve kurumsal adımlar yavaş yavaş geliyorken kurumsal alımlar da piyasayı destekleyecektir ve hem çerçevesi çizilmiş hem alanları belirlenmiş soğuyan bir ABD ekonomisi karşısında fonların gidebileceği bir alan olarak bölümlendirilmiş bir piyasa olacak karşımızda. Performansa baktığımız zaman bir de tabii teknoloji rallisi, teknoloji hisselerinden beslenen bir piyasa koşulu da var şu an. Bunu da bir kenara koymak lazım. Sadece yatırımcının bu döngüde dikkat edeceği şey petrol fiyatlarına ilişkin endişelerin hala devam ediyor olması. Burası biraz baskı altına alıyor ama yine de kendi eşleniklerine göre altına, S&P 500'e göre baktığımız zaman Bitcoin performansının bu iki finansal enstrümanı geride bıraktığını biz gözlemliyoruz. En azından performans açısından her bir baskı da olsa pariteler üzerinde petrol fiyatlarındaki yükseliş, jeopolitik gerilimin devam edecek olması, faizin uzun süre yüksek kalması gibi aslında negatif etkileyecek koşullara baktığımız zaman evet bir baskı var ama bu baskının hem kurumsal talebe ilişkin sizin de belirttiğiniz gibi adımların atılmasıyla birlikte hem de balina ve köpek balığı diye tabir ettiğimiz içerisinde 10 ila 10 bin BTC bulunan adreslerin geçtiğimiz haftadan bu yana yüklü birikimleri sayesinde ve spot Bitcoin ETF'lerinin girişi yardımıyla Bitcoin 85 bin üzerinde tutulmayı hala hazırda başarıyor diyebiliriz. Bu noktada bizim artık dikkat etmemiz gereken 87 bin 90 bin bant aralığı olur ki bu da aslında geçtiğimiz haftalarda yaptığımız yayınlarda eğer iş 85'lere giderse 80-90 bandının gündeme gelebileceğini yine biz dile getirmiştik. Ve 85'e giderken ki yolculuğumuzda da altını dolduran öğeleri zaten sıralamıştık ama bakacak olursak burada tabii hala Bitcoin dominansının çok yüksek olması ve altcoin season indeksin altcoin piyasasından yana olmaması durumunu gözetecek olursak altcoin piyasasında bir miktar hem yavaş başlama olabilir hem de oynaklık seviyesi artabilir. Bu noktada Bitcoin ve Ethereum'un 30 günlük oynaklığına baktığımız zaman Ethereum'un Bitcoin'e nazaran daha fazla oynaklığının yüksek olduğunu söyleyebiliriz. Dolayısıyla bu aslında anlık trade yapan yani anlık işlem yapan yatırımcıyı yakından ilgilendiren bir konu. Bitcoin tarafında biraz daha kurumsal talep, yüklü alışlar gelirken, vadeli işlem piyasasındaki işlem hacimleri büyürken altcoin piyasasında biraz daha çıkışların Bitcoin ve Tether tarafına kayabildiği, hala yüklü alışların seri bir halde gelmediği ve oynaklık seviyesinin yüksek olduğu bir periyottayız diyebilirim.
1: Peki CFTC'nin bu hamlesi, Senato'da o Clarity Act'te yaşanan tıkanıklıkla birlikte düşünüldüğünde Amerika'nın kripto düzenlemesine Kongre'den bağımsız olarak kurumlar üzerinden ilerletme stratejisi olarak okuyabilir miyiz?
0: Evet, Clarity Act'in aslında çok uzun süredir geçmesini piyasa bekliyordu ve bu noktada anlaşmanın yapılmamasının en önemli sebeplerinden bir tanesi USDT tarafında, yani daha doğrusu stable coin'ler tarafında geleneksel bankacılıkla içine girilen bir türbülans durumu söz konusuydu. Trump zaman zaman hamleler yapsa da bu ayrımı çok fazla dikte edemedi açıkçası ve oylama geciktikçe kripto piyasasındaki bu işlem stratejileri de bozulmaya başladı artık. Kurumsallar yavaş yavaş kendini geri çekmeye başlamıştı. Biz böyle bir periyotla da karşılaştık maalesef. Dolayısıyla ara seçimler yaklaşırken kripto piyasası adına bu tarz bir türbülans olması ve o türbülansın çözülmüyor olması aslına bakacak olursak Trump'ın eline zayıflatan önemli konular arasındaydı. Çünkü burada kripto sermayedarları ya da kripto severlerin

0: hiç yoktan iyidir diyerek kıymetli bularak takip etmeye devam edeceğiz. Ama tabii her halükarda genel farklı bir düzenleyici çerçeve ya da koşulların iyileşmesi için daha farklı bir mekanizmaya da ihtiyaç var. Burada ılımlı adımların gelmeye devam ediyor olması gerekiyor. Bu kurumsal talebi besleyebilecek bir düzey yaratılması gerekiyor en nihayetinde. Ve baktığımız zaman bir miktar daha kripto para piyasası evet nefes alabilecek düzeyde, ama bütün her şey çözüldü ve biz sadece buna bağlı bir yükseliş mi yaşayacağız? Hayır. Hala makro veriler ön planda olmaya devam edecek. Özellikle soğuyan tarım dışı istihdam verisi bu noktada çok önemli bir katalizör olacak. Faizin en azından arttırılmaması ve sabit tutulması yine aynı şekilde yatırımcıyı cezbedecek önemli konular arasında yer alacak. Ama bu cezbetme sırasında kurumsalların da harekete geçme oranını hızlandıracaktır diye düşünüyorum. Yani konuları, maddeleri ya da Clarity Act'in bir sonraki pozisyonu ne olur? Bütün bunlar çalkantı yaratmaya devam edecektir piyasada.
1: Federal denetim kripto borsaları ve özellikle de bireysel yatırımcı açısından riskleri gerçekten azaltır mı? Ne dersiniz? Çünkü getirilecek olan bir rezerv kanıtı var. Piyasa manipülasyonunu önleme yükümlülükleri var. Kripto piyasasında o güveni arttırarak daha fazla kurumsal sermayenin de önünü açar mı?
0: Şimdi aslında herhangi farklı bir ülkede yapılmış olsa biraz daha bölgesel boyutta kalabilir diyebilirdim, ama yayının başında da söylediğim gibi ABD tarafında çok fazla kurumsal yatırımcı olduğu için bu yasa önemli olacak bizim açımızdan. Çünkü her ne kadar kripto doğasına çok alışkın olmadığımız şekilde kanun maddelerini konuşsak da en azından bölgesi sınırı çizilmiş olan bir alan olduğu için karşımızda ABD topraklarından gelecek olan yatırımcının aksiyonuyla piyasanın beslenmesi durumuyla karşılaşabiliriz. Ama çok çok küresel çapta daha derinlemesine bir tahlil yapacak olursak burada piyasadaki ani şokların yaşanmasının önüne geçebilecek bir durum değil maalesef. Çünkü sadece ABD tarafında atılan bir adım. Diğer taraftan global borsaların aksiyonları maalesef devam etmeye sürdürecektir. Yani demek istediğim şu, evet ABD toprağı içinde atılan adım kurumsalların desteğiyle belki piyasayı besleyecek, ama genel piyasa koşulunda özellikle bizim zaman zaman konuştuğumuz piyasa manipülasyonları kapsamında global borsalar adına çok fazla bir durum değişmeyecektir maalesef. Daha genel geçer kurallar ve belki küresel ölçekte atılacak adımlar bunun için besleyici ve başat rol oynayabilir, ama bunun dışında kıymetli midir? Her halükarda kıymetlidir. Doğasına aykırı bazı şeyler yaşanabilir kripto piyasası adına, ama kurumsalların cezbedilmesi adına da kıymetli olduğunu düşünüyorum. Ama dediğim gibi genel geçer bir düzlemde bakacak olursak ABD sınırları içinde en nihayetinde yapılmış, ama global borsaların aksiyonlarına, merkeziyetsiz borsaların aksiyonlarına çok da yansımayacak bir durum.
1: Analizleriniz çok kıymetli. Çok teşekkürler. Bu arada kırmızı çok yakışmış. Çok enerjik bir gün olsun sizin için de.
0: Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Görüşmek dileğiyle.
1: Kolaylıklar size de. Devam ediyor Paranın Rotası. A1 Kapital Satış Müdürü İrem Özbay şimdi bizimle birlikte. Günaydın. Yayına hoş geldiniz İrem Hanım.
2: Günaydın, iyi yayınlar olsun Sema Hanım, hoş bulduk.
1: Teşekkürler. Borsa İstanbul'u konuşalım mı? Çok da az bir süre kaldı. Yeni güne nasıl başlayacak tabii, ama önce dünü bir değerlendirelim. Enflasyon verisiyle beraber %1'in üzerinde kazançla kapattı dünü. Önce dünü değerlendirelim, sonra yeni gün beklentinizi merak ediyorum.
2: Evet, Borsa İstanbul için önemli bir gündü. Enflasyon verisini aldık. Enflasyon verisi, özellikle Eylül enflasyon verisindeki beklentiler daha yüksek bir rakama işaret ederken, beklentilerin oldukça düşük altında bir enflasyon verisi aldık. Burada özellikle gıda enflasyonu, işte alkolsüz içecekler kısmındaki enflasyon tarafı, hem işlenmiş hem işlenmemiş gıda tarafı beklentilerin oldukça aşağısında geldi. Bu da tabii ki ileriye yönelik olarak faiz indirim beklentilerinin öne çekilmesine sebep oldu. Ve bu da pozitif Borsa İstanbul tarafında, özellikle bankacılık endeksi tarafındaki ciddi alışlarla karşılandı. Endekste o yüzden pozitif seyri takip ettiğimiz bir gün geçirdik. Tabii geriye dönük baktığımızda

0: Enflasyon aslında kötü bir Eylül performansı geçirdiğini takip etmiştik ama bu enflasyon verisi bir miktar daha can suyu oldu. Bunun ileri yönelik olarak devam etmesi önemli olacaktır. Burada hem birkaç kalemde yani özellikle uzun süredir devam eden taban fiyatı yani %10'un eşiğinin altında fiyatlanan hisse senedi fiyatlamalarının bir miktar daha normalleşmeye başladığını yani oradaki o sayının azaldığını takip ettik. Bu da önemliydi. Ama hacim bazlı baktığımızda hala düşük seyirler var. Ama enflasyon verisi özellikle bankacılık tarafındaki beklentileri pozitif karşılandı. Bu da piyasaları bir miktar daha yukarı çekti. Teknik olarak da aslında şu anda 12.400 bandına 12.500 bandına yakın bir seyirdeyiz. Burada yukarı yönlü bir hareket içinde 12.750 seviyesini takip ettiğimizi belirtebilir.
1: Şimdi fon krizinin yarattığı satış baskısıyla küresel taraftaki o riskten kaçış hareketini de ayırdığımızda Borsa İstanbul'un gerçek fotoğrafı ne şu anda sizin için?
0: Borsa İstanbul'un gerçek fotoğrafına baktığımızda burada baskının hala devam ettiği bir görünüm var. Özellikle fon krizinin yani bu fon tasfiye süreciyle alakalı hala soru işaretleri var. Çünkü ara ödemeler 1 milyon TL burada ara ödemelerin ne şekilde yapılacağı, buradaki net yatırım tutarının ne olacağı gibi net ifadeler olmasına rağmen bunların anlamları çok net değil. Yani burada bunun hem resmi açıklamalarla hem SPK tarafından açıklanması önemli olacaktır. Buradaki süreç bence esas belirleyici olacak. Evet bu düzenlemelerin, fon düzenlemelerinin zaten hali hazırda getirilmesi gerekiyordu. Ama bunun yarattığı etki hem hisse senedi fiyatlamalarına yansıyor, Borsa İstanbul'a yansıyor, yatırımcı güvenine yansıyor. O yüzden bu sürecin net bir şekilde belirlenmesi ve artık bence sonuç güçlendirilmesi lazım. En azından bu kıtımların netlik kazanması lazım. Çünkü buradaki netlik kazanmadığı sürece bence net fotoğraftaki o riskin hala devam etmesi söz konusu olabilir. Bakıldığında içeride hisse senetlerinde özellikle işte BIST 30 tarafında ki hisse senetlerinde evet iskontolu seyir var ama nereye kadar geri çekileceği beklentisi bence esas soru işareti. Burası önemli olacaktır. Buradaki görünüm düzeldikten sonraki süreçte de artık hani daha normalleşme konuşabileceğimiz bir süreç oturacaktır. Yurt dışında da evet riskten kaçınma teması bir miktarda hakim. Orayı da takip ediyoruz. Ama içerideki esas görünümde bence esas belirleyici fon tasfiye sürecinin net şartlar altında o çerçevenin daha net çizilmesi olabilir.
1: Amerikan tahvillerindeki yüksek seyir, 10 yıllıklardaki yüksek seyir gelişen ülke piyasaları açısından para çıkışını biraz tetikler mi?
0: Tabii ki baktığımızda Amerikan tahvillerinin yükselmeye devam ettiğini konuşuyoruz. Dolar endeksi tarafındaki yükseliş hikayesi devam ediyor. Petrol fiyatları her ne kadar 100 doların altına gelse de oradaki risk hala devam ediyor. Fed'in faiz arttırdığı bir görünüm var. İşte Japon Merkez Bankası'na bakıyoruz. O tarafta ciddi bir hani Amerikan tahvili alıcısı oranın da faiz arttırdığı bir görünüm var. Aslında o enflasyonist etkiler küreseldeki o tekrar gelişmekte olan ülkelerden ziyade gelişen ülkelere para girişinin artması neden olan bir süreç takip ediyoruz. Burası önemli olacaktır. Yılın geri kalanındaki tutum, enflasyon beklentileri, bu tahvil faizlerindeki bir çözüm üretilmesi yani son dönemlerin en yüksek rakamları ve hala yükselmeye devam ediyor. Bu oldukça sorun. Ama hani bunun etkileri ve yansımaları tabii ki gelişmekte olan ülkelere para girişini de sınırlayacak bir unsur olacaktır. O yüzden burada biraz daha gelişen ülkelere para girişinin devam et bir süreç var. Bu risklerin azalmadığı müddetçe de özellikle petrol fiyatları esas belirleyici altında bir fiyatlamada burada bu görünüm değişmeden de bunun tersine dönme hikayesi biraz daha var gibi gözüküyor. Ama bu tüm sadece bu noktada değil fırsatların olduğu ülkelere de girişleri takip edebileceğimiz bir görünüm var ama esas belirleyici petrol fiyatları ve tahvil fiyatları olacak gibi duruyor.
1: Merkez Bankası'nın faiz politikası açısından da baktığımızda dün gelen enflasyon verisi çok kıymetli. Beklentinin altında gelen veri bize önümüzdeki toplantılarda faiz indirimi ihtimali biraz daha fazla masaya getirdi. Borsa İstanbul açısından baktığınızda faiz indirimi, enflasyondaki düşüş, tabii yabancı girişinde de bir hareketlenme takip ediliyor. Bunlar önemli katalizörler değil mi yukarı yönlü ivme açısından?
0: Tabii bizim aslında Borsa İstanbul'un yükselmesi adına en temel baktığımız hikaye faiz indirim sürecinin

0: başlaması, özellikle burada reel getiri anlamında pay tarafının ciddi bir talep oluşturması Borsa İstanbul'daki o yükselişte sınırlayan bir unsur olarak karşımıza çıkıyordu. O yüzden buradaki faiz indirimlerinin devam etmesi adına bu ayki aldığımız enflasyon verisi önemli. Aslında 30'un altına gelmesi hikayesi bence son derece önemli. Çünkü çok uzun zamandır biz enflasyonun yıllık bazda 30'un altına gelip gelmeyeceğini konuştuğumuz süreçte 30'un altına aldığımız bir enflasyon verisi oldukça kıymetli. Bunun devam etmesi önemli. Ekim ayındaki veri takvimi de, veri de çok önemli ve kıymetli olacaktır. Çünkü Eşer Mobil uygulaması bitti, petrol fiyatları yüksek. Burada bir bu etkinin enflasyona yansıması önem arz ediyor. Buraya bakmak lazım. 22 Ekim'de bir Merkez Bankası toplantısı var ve burada faiz indirimlerinin artık güçlendiği bir seyir takip ediyoruz. Yani 100 bas puan indirim olasılığı oldukça kuvvetli. Tabii ileri yönelik olarak gelecek veriler önemli olacaktır. Bu fon sürecinin, fon tasfiye sürecinin yansımalarını da Merkez Bankası hepimizden daha iyi görüyordur. Buradaki etkiler de önem arz edecektir. Ama bunun sadece belli bir kesime, aslında belli bir sistemik risk yaratmadan dair net mesajlar da var. Bunu da takip ediyoruz. Bu süreçte özellikle yıllık bazda da iki faiz indirim beklentisi var. 200 bas puan, yani %37 olan faizin 35'e gelme hikayesi var. Bu da tabii ki Borsa İstanbul'a olumlu yansıyacaktır. Bu sis bulutu dağıldıktan sonraki süreçte biz bunun yansımalarını yakından takip edeceğiz.
1: İstanbul'da en büyük fırsat, en büyük risk nerede izliyorsunuz?
0: Bakıldığında Borsa İstanbul tarafında aslında en büyük risk şu aşamada bu tasfiye sürecinin net bir şekilde belirlenip bu çerçevenin net bir şekilde çizilmesi. Buradaki görünümün nasıl olacağı bence en büyük risk Borsa İstanbul'da. En büyük fırsat da özellikle defter değerinin altında yani piyasa değeri çok düşük olan şirketler var. İskontolu kalan şirketler var. Burada ciddi fırsatlar oluşturabilir yatırımcılar açısından.
1: Ama temel hikayesi bozulmamış olanlar değil mi? Fiyatının düşmesine. Kesinlikle. Rağmen bugünkü beklentiniz Borsa İstanbul'da az da bir süre var. Birazdan da alacağız yeni günün fiyatlamasını.
0: Evet, bakıldığında dünün etkilerinin bugüne de yansımasını bekleyebiliriz. Hafif olumlu bir piyasa açılışı görünüm içerisinde olabilir. Bu özellikle dünkü enflasyon verisi de
1: geldi ilk fiyatlama. Haftanın ikinci gününün ilk fiyatlamasına gidelim canlı.

0: Recon.
1: Evet, Borsa İstanbul ekside başladı yeni güne. 12.437 puandan açıldı. İrem Hanım, sözü size bırakıyorum. Bu açılışı nasıl değerlendirdiniz? Birazdan da sektörel olarak da bakarız endekslere.
2: Evet, açılış bazlı baktığımızda aslında dünküyle paralel yatay bir açılış takip ediyoruz. Burada günün geri kalanındaki hikaye de önemli olacaktır. Sınırda aslında bir açılış. 12.500'e yakın bir fiyatlama var. Burası önemli çünkü daha önce takip ettiğimiz o geri çekimlerde 12.500, 11.500 bandının üzerine bir işaret eden bir görünüm var. Özellikle bugün içerisinde de 12.750 seviyesi önemli olacaktır. Aşağıda da 12.350 seviyesini takip ettiğimizi söyleyebilirim. Günün bir önceki kapanış gününün devamı niteliğinde olan bir gün hikayesi görme olasılığımız var. Haber başlıkları tabii son derece kıymetli ve önemli. Bunları da yakından takip edeceğiz.
1: Şimdi dünün katalizörleri güçlüydü. Dezenflasyon algısı da güçlendi. Faiz indirimi beklentisi desteklendi. Bankalar öne çıktı ve BIST yükseldi. Bugüne dair dünden etkiyle ekstra katalizör beklentiniz var mı Borsa İstanbul'da?
2: Aslında dünkü hikayenin devam etmesi beklenebilir. Bugüne özelinde ekstra katalizör yaratacak belki haber başlıkları olabilir. Burada çünkü herkesin gördüğü kulağı şu anda aslında o fon tasfiye süreci, buradaki görünüm, açıklamalar önemli olacaktır. Birçok aslında burada ikiye ayrılan bir görünüm var. İşte bazı kurumların, işte bunların içerisinde bizim de kurumumuzun olduğu portföy yönetim şirketlerinin aslında bu süreçten ayrıştığını takip ettik. Bankalara devirler işlemlerin tamamlandığını takip ettik. Buradaki görünümdeki o belirleyici unsurların oluşması esas belirleyici olacaktır. Bu da fiyatlamalara da yansıyacaktır.
1: Enflasyonun %30'un altına inmesi ve yılın son

0: Yerine de girmemizle birlikte hangi sektörlerde ikinci bir aşama fiyatlama görmeyi beklersiniz? Yani bankalar dışında holding, sanayi, ulaştırma, tüketim tarafında ayrışma nasıl olur dersiniz?
1: Bunların aslında hepsini konuşabilmek için öncelikle normalleşmeyi yansıtmamız lazım. Çünkü bakıldığında şimdi 131 fonun tasfiyetini konuşuyoruz ve burada bu içerisinde de aslında 130 şirketleri de var. Bunlar da bu satıştan nem alınacaklar ve etkilenecekler. O yüzden bu sürecin netleşmesi esas belirleyici unsur. Ama baktığımızda yani eğer bunların hepsinin düzeldiğini ve normalleştiğini konuştuğumuz senaryoda, ki bunun için de uzun bir süreç var, ama faiz indirimlerine en çok yansıyacağı tabii ki bankalar. Çünkü burada bankaların işte net faiz marjları tarafındaki o görünümün iyileşme süreci bankalara olumlu yansıyacaktır. Kredi tarafındaki o rahatlamanın yansıması adına belki 2027 yılının etkilerini daha fazla görebileceğimiz bir görünüm var. Ama bu beklentilerin iyileşmesi olumlu yansıyacaktır. Hep konuştuğumuz holding tarafındaki holdinglerin de işte burada aslında birçok holding şirketi var. Ama burada bunları ayrıştırabilmek, son dönemlerde bu yaşadığımız süreçlerde bence temel analizin de önemini çıkarttı diye düşünüyorum. Şirketler daha pozitif etkilenebilirler buradan. İçerisinde banka bulunan şirketlerden bahsediyorum. Bunların olumlu etkilenmesi söz konusu olabilir. Ve aynı şekilde de gayrimenkul tarafı, yani gayrimenkul tarafındaki bu süreçte özellikle buraya pozitif yansıyabilir. Ama bu etkinin de biraz daha 2027'ye kayması söz konusu olabilir. Genel olarak aslında piyasanın faiz indirimleriyle canlanma hikayesinde yatırımcı ilgisinin, hacim bazlı verilerin artması da önemli olacaktır. Yabancı girişine konu çözdüğü miktar toparlanmalar var, ama bunun esas belirleyicisi bence gelecek olan kararlar. İşte burada biz hep MSCI'nin uyarılarından başladığını söylüyoruz bu sürecin. Öncesinde de tabii atılan adımlar var. Ama buradaki bu normalleşme, kredi notları tarafındaki hareketlilik, belki gelişen ülkeler tarafına baktığımızda da o tahvil tarafındaki görünümün, faiz indirimlerinin bir miktar sönümlenmesi belki tekrar buraya yabancı yatırımcının da ilgisini bir miktar daha arttırabilir. Ama bunun için etkilerin biraz daha bir sonraki yıla devretmiş gibi gözüküyor, ama bu süreçte biraz daha ağırlığın ve hareketin daha çok ana hisselerde olacağı bir görünüm takip edeceğiz gibi duruyor.
0: Dünkü performansında holdinglere baktığımda %1.44'lük bir yukarı yönlü hareketi vardı. Tabii bankalar kadar doğrudan faiz hikayesine bağlı olmasa da holding tarafı da genel risk iştahındaki artıştan yararlanıyor. Bugünkü beklentiniz ne holding endeks tarafında?
1: Şimdi oraya baktığınızda aslında çok bu geri çekilmelerde olumlu haber akışlarında çok hızlı fiyatlandığını takip ediyoruz. Yani bu özellikle Eylül enflasyonuna baktığımız zaman o hikayede oldukça yüksek de gelen, aslında aylık bazda baktığımızda bir enflasyon var. Hem okulların açılma hikayesi burada enflasyon verisini yukarı yönlü destekliyor. Ama bu enflasyonun beklentilerin altında gelmesi tabii ki sürpriz bir unsur olarak karşımıza çıktı. Bu da faiz indirimlerine dair beklentileri olumlu yönde ayrıştırdı. Holdingler tarafı da içerisinde banka bulunan holdingler ve aslında bu konuştuğumuz iskontoluluk hikayesi burada holdingler tarafına da olumlu yansıdı. Hani gün özelinde evet yukarı yönlü hareketler ya da buradaki farklı ters yönde hareketleri takip edebiliriz. Bunu daha çok gün özelinden ziyade biraz daha orta vadeli bakmak bence önemli. Gün özelindeki fiyatlamalarda birçok paralel, birçok değişken etkili olabiliyor açıkçası. Onu net tayin edebilmek ya da şu anda net bugün yükselir diyebilmek oldukça zor açıkçası. Ama orta vadeli baktığımızda burada potansiyellerin barındırdığını söyleyebiliriz. Yani burada bu fiyatlamalarda holdingler tarafından özellikle faiz indirim süreci ve bence yaşanan bu düzenlemeler sonrasındaki etkiler de pozitif olabilir. Burada tabii ki her holding şirketinden bahsetmiyoruz. Burada ayrışmayı da iyi yapabilmek lazım.
0: Peki dolar endeksi güçlü, Amerikan tahvilleri yüksek, Borsa İstanbul'a yabancı girişi açısından fren oluşturur mu bu?
1: Şöyle, şimdi baktığımız zaman dolar endeksi yüksek seyirini devam ettiriyor. Özellikle burada Kasım ayı önemli olacaktır. Trump'ın beklenen seçim sürecinde kazanıp kazanmayacağı hikayesinde bence sonrasında biz dolar tarafında bir geri çekilme hikayesi görebiliriz. Çünkü doların düşmesi demek enflasyonist baskı yaratması da anlamına geliyor. O yüzden oradaki etkiyi biz bir sonraki, yani bu Kasım döneminden sonraki süreçte görebileceğimiz bir seyir var. Tahvil faizleri hala risk oluşturmaya devam ediyor. Burası takip edilecek unsurlar. Bunların hepsi aslında doların ana vatanında kalma hikayesini destekler nitelikte. Çünkü Japon tarafına baktığımız zaman Japonya'daki bu tahvil tarafındaki seyir için esas belirleyici orası, oradaki faiz artışları. Orası kritik unsur oluyor. O yüzden yabancı yatırımcı gelme etkisi evet sınırlanabilir. Ama içerideki görünümde buradaki bu düzenlemeler sonrasında yabancı yatırımcı için de fırsatlar da oluşabilir. Ama bu etki az önce de söylediğim gibi biraz daha kaymış gibi duruyor. Özellikle burada belki kredi derecelendirme kuruluşlarından gelecek olan açıklamalar, işte en son bir kurumdan geldi bu tasfiye sürecinin herhangi bir not düşümüne sebep olmadığına dair, bunların hepsi önem arz edecektir. Buradaki bu ay içerisinde de var yanlış hatırlamıyorsam. O yüzden bu düzenlemelerle birlikte kredi derecelendirme kuruluşlarının açıklamalar, yabancı kurumların açıklamaları önem arz edecektir. Ama şu anda güçlü bir yabancı girişi beklentisi içerisinde değil Borsa İstanbul tarafından.
0: Endekslere baktığınızda tablo size ne söylüyor bugün yatırımcı açısından? Yatırımcıya hangi önemli mesajları vermek istersiniz?
1: Evet, yatırımcı tarafında şu anda Borsa İstanbul'a baktığımız zaman endeksteki özellikle bu taban hisse senetlerinin artık bir miktar daha azalması bence olumlu bir unsur. Umuyoruz orada pozitif görünümleri takip edebiliriz ama Borsa İstanbul için o en kötü hikayenin geride kaldığı bir görünüm var. Bu etkinin umuyoruz ki devamı gelebilir. Burada teknik olarak da 12.750 seviyesinin üzerine geçmemiz önemli ama esas belirleyici bu tasfiye sürecinin net çerçevesinin çizilmesi olacaktır. Yatırımcının esas burayı takip etmesi oldukça önem arz ediyor. Biraz daha orta vadeli bakış açısının önem kazandığı fırsatlar da var diyebilirim.
0: Peki fon krizinin ardından yatırımcıların eğilimi nasıl değişti? Evet, oradaki bir güveni tesis etme meselesini düşünelim ama nasıl yatırım kararları almak isteyen bir profil var şu an karşınızda? Daha temkinli muhtemelen.
1: Evet, kesinlikle. Çünkü hali hazırda yaşanan bu süreçte daha temkinli olma hikayesi, riskten kaçış hikayesi de bence oldukça normal. Bu süreçte fırsatlar gören yatırımcılar da var tabii ki. Bundan bu risk algısına göre değişen bir unsur. Ama getiri arayışı yerine biraz daha riski değerlendirebilmek, yatırım ürünlerini değerlendirebilmenin önem kazandığı bir süreç takip ediyoruz bence yatırımcı açısından da. Genelde böyle risk dönemlerinde evet riskten kaçışın dönemlerde riskten kaçınma hikayesi olması çok normal. Bunu daha önceki süreçlerde de gördük. Buradaki fırsatları takip etmek önemli. Belki portföy çeşitliliği, sermaye piyasalarındaki o dağılımın da bir miktar daha önem kazandığı bir görünüm takip ediyoruz. Ama bu süreçte sadece bunu yatırımcı tarafındaki görünüm de değil aslında. Yani bakıldığı zaman içerisinde bunun para piyasası fonları da var. Risk değeri oldukça düşük. Yani o yüzden burada bu düzenlemelerin de ekstra sermaye piyasalarına getirilmesi, daha fazla getirilmesi gereken bir görünüm işi takip ediyoruz bence. Bununla da alakalı adımlar, açıklamalar geliyor. Önümüzdeki süreçlerde bunları da takip edebiliriz. Hem yatırımcı tarafında hem de düzenleyici tarafında bu riski doğru analiz edebilmenin önem kazandığı bir süreç takip ediyoruz bence.
0: Analizleriniz çok kıymetli. Teşekkürler İrem Hanım. Keyifli, kazançlı bir gün olsun sizin için de.
1: Çok teşekkür ederim. Sizlere de iyi yayınlar olsun Sema Hanım.
0: Teşekkürler. Paranın rotasını bitirelim efendim. Ekonomi notları olacak A Para yayınında birazdan. Görüşmek üzere.

0: Güvenilir yatırımın adresi gcmyatırım.com.tr sundu.
1: Osey, bu hafta kazanır mıyız?
2: %20'yi kazanırız.
1: Ne? %20 mi?
2: GS para kartınla GS Store'dan alışveriş yapıyorsun, %20 iade kazanıyorsun.
3: GS parayı indirin, GS para kredi kartıyla yapacağınız GS Store alışverişlerine %20 nakit iade kazanın. Üst üste 5. şampiyonluk yolunda. Kazananlar Kulübü'nün bankacılık uygulaması GS para.
4: Kaya Otel & Resorts'un Sadakat programı Kaya Club Rewards'ı keşfet.

0: 2021'de 20'ye varan spa ve alakart indirimlerini tüm otellerde değerlendirin. Ayrıcalıklarla dolu Kaya Club Rewards dünyasına siz de katılın.
1: Arabanın kaskosu için şöyle uygun fiyatlı bir teklif.
2: Oo, yine boşa gitmiş bir dilek. Beyefendi biraz vizyon ya, vizyon.
3: Uygun fiyatlı kasko teklifi arıyorsanız hemen

0: taksit fırsatıyla. İdefix. Alışılmadık alışveriş. Evcil hayvanlara dair her şey Pet Zoo Eurasia Fuarı'nda. 7 ile 10 Ekim'de İstanbul Fuar Merkezi'nde buluşalım. Biletler Biletix'te.
1: 25.000'den fazla ürün çeşidiyle Hırdavat Dünyası burada. 18-21 Kasım tarihleri arasında 10. Uluslararası İstanbul Hırdavat Fuarı'ndayız.
2: Akbank ticari kartlarda bir ilk, KOBİ'lere kazandıran yenilik. Business Plus programıyla vergi ve SGK ödemelerinde 3 taksit, havalimanı ayrıcalıkları, akaryakıt ve restoran harcamalarında %15 indirimden yararlanmak için hemen Akbank Mobil'den ticari karta başvur, işletmenin gücüne güç kat.
0: Alışılmadık alışverişin adresi İdefix sunar. İdefix.

0: Ekonomi Notları programıyla karşınızdayız. Bu programda borsada günün ilk 11'ini oluşturacağız. Stüdyomuzda çok kıymetli bir konuğumuz var. Kuzey Menkul Değerler analisti İbrahim Şişman bizimle birlikte. İbrahim Bey hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk, teşekkür ederim.
0: Şimdi borsada günün ilk 11'ini oluşturacağız. Şöyle genel bir değerlendirme de alayım sizden. Dün enflasyon verisinin ardından, beklenti altında gelen enflasyon verisinin ardından borsada tepki alımlarını takip ettik. BIST endeksinde %2'nin üzerinde yükselişleri takip ettiğimiz bir gündü. Bankacılıkta %3'ü aşan yükselişler vardı. Bir yandan fon sürecini de takip ediyoruz. Nasıl değerlendiriyorsunuz?
1: Tabii yani şimdi özellikle öncelikle Eylül ayı enflasyon piyasalara Ekim ayıyla beraber aslında yeni bir başlangıç, bir miktar moral verdiğini söyleyebiliriz. Tabii 2.1 seviyesinde beklenen bir piyasa katılımcılar anketi vardı. 1.84 geldi. Ağustos'ta 1.84 gelmişti. Bunu tabii geçen yıl 3.23 olduğu için Eylül enflasyonu işte yaklaşık 1.5 puanlık bir baz etki düştüğü için manşet enflasyonunu 30'un altına getirebildik. Yani o anlamda tabii ki önemli. Tabii alt başlıklara baktığımızda eğitim, ulaştırma kaleminin yüksek olduğunu görüyoruz. İstanbul İTO enflasyonunda da eğitim %2.5 mertebesindeydi. Türkiye genelinde biraz daha bu düşük %14 seviyesinde bir artış var. Ulaştırma baskısı önemliydi. Yani burada petrol fiyatlarının Ağustos'tan Eylül'e geçtiğimizde ortalama Brent petrolde %15'lik bir artış vardı. Ama sadece zaten biz bu durumun İşte petrol fiyatlarındaki artıştan dolayı değil, ürün marjlarındaki, ürün fiyatlarındaki artıştan dolayı da olduğunu bildiğimiz için aslında 2.8 yani en büyük burada zarar gördüğümüz yer burası oldu ve Eşel Mobil'in de hayatımızdan kademeli çıkıyor olması muhtemelen Ekim ayında da yüksek bir ulaştırma enflasyonunu görebiliriz. Tabii gıda tarafı çok iyiydi. Yani bu yılın belki en iyimser noktası birincisi belki elektrik fiyatlarıydı, ikincisi gıda fiyatlarıydı. Yani bu yıl geneline içimize su serpen tarafta. Tabii gıdanın negatif gelmesi Türkiye genelinde burada sepette ağırlığı yüksek olduğu için aslında belki en önemli katkılardan birisini o yaptı. Oldukça normal beklentinin hafif altında geldiğini söyleyebiliriz. Tabii buna bağlı olarak biraz gözümüzü Merkez Bankası bu ay faiz indirimini yapabilir mi? Bunun için bir alan var mı

0: sorusunu da beraberinde getiriyor. Tabii küresel konjonktüre baktığımızda, petrol fiyatlarının geldiği duruma baktığımızda belki bu taraftan çok dayanak bulamasak da ama iç talebin daraldığını görüyoruz. Yani talep yönlü endişelerin azaldığı bu süreçte yıl sonuna iki toplantımızda 100'er bas puanlık faiz indirim beklentimizi biz koruyoruz. Tabii bu anlamda bir miktar bankacılık önderliğinde ki bankacılık endeksi aslında geçen ayki konuyu biraz açacağız birazdan ama hani orada da oldukça önemli bir kazanım elde ettiğini görüyoruz. BIST 100 ölçeğinde daha nispeten olumlu bir tepki vardı. Ki Eylül ayına geçtiğimizde 27 şirketin biz endeks değişimini yaptık. Bu anlamda da endekste aslında bir arınma oluştuğunu da görüyoruz. Buna bağlı olarak daha sağlıklı, daha ölçümünün bize doğru sonuçlar vereceği bir endeks yapısıyla da beraber tepki alımlarını gördük. Tabii Eylül ayına bakacak olursak, yani burada fon durumu sadece fon yatırımcılarına değil, yani Borsa İstanbul'un genelini etkileyen bir durum haline de geldi. Neden? İşte BIST 100'de %16'lık bir değer kaybı vardı. XTÜM 7 dediğimiz BIST 100 dışı %35'lik düşüş gösterdi. Ve XBank %5,5 gösterdi. Aslında bankacılık endeksi bütün bu duruma rağmen en dirayetli kalan endeks gruplarından birisiydi. Ki yabancı yatırımcının son haftalarda bir miktar genel piyasa genelinde de alışlar yaptığını gördük. Bu anlamda da tabii ki bankacılık endeksi için faiz indirimleri teması belirleyici olacaktır. Tabii fon sürecine baktığımızda bir hisse senedi kısmı var, bir para piyasası kısmı var. Bir likit fonlar var, bir likit olmayacak statüde olan fonlar var ve burada da öncelik biraz daha yatırımcıların sayısal olarak büyük bazına bakıyoruz aslında son gelen düzenlemelerle, tasfiye sürecinin detaylarıyla beraber ama şimdi burada biraz kaçırdığımız veya piyasanın beklediği nokta şu, para piyasası fonlarında likit olanların bir an önce belki, likit olmayanların da likit kısmının bir an önce ve likit kısmının olmayan varlıkların belki bir miktar daha beklenmek suretiyle bir süreç evrilmesi şu anda piyasaları en çok rahatlatacak konulardan birisidir. Çünkü yani 19 günlük bir süreçten bahsediyoruz. Karar alındığı günden bugüne kadar biliyorsunuz valör olmayan bir fon. Likit. Bugün yatırdım, yarın paramı aldım dediğim bir fonda 18-19 gün yatırımcılar için bir stres oluşturmaya devam ediyor. O yüzden işte yatırımcılar bireysel emeklilik, farklı para piyasası fonları, farklı yatırım araçlarında da ister istemez o nakit problemini çözmek için, nakit ihtiyacını gidermek için bir satış baskısı da piyasaya geliyor. Tabii fiyatlar düşünce buradan da şuraya gelmek istiyorum. Fiyatlar düşünce bu sefer kredili pozisyon taşıyan yatırımcıların da eli zayıflıyor. Yani her ne kadar biz burada kredi öz kaynak tarafında bir alan açmaya çalışsak da bu açtığımız alan böylesine düşüşlerde de destekleyici olmayacaktır. Reysen satışları arttırabilir. Yani kısa vadede olumlu önlem gördüğümüz durumlar ileri vadede de benzeri bir burada sistematik satışları beraberinde getirebilir. Yani o yüzden aslında çok titiz davranmamız gereken bir süreçten de geçiyoruz.
1: Evet, 19 gün dediniz. Nereden baksanız 2 haftadır yaklaşık bu süreci konuşuyoruz. Şimdi bu hafta özelinde şunu sormak istiyorum. Şimdi birçok adımı takip ediyoruz, birçok açıklamayı takip ediyoruz ama bu hafta ödemeler başlar mı? Bu taraf için beklentiler var. Bu hafta ödemeler başlar deniliyor. Siz ne bekliyorsunuz?
0: Açıkçası ben hemen başlamasını beklerim. Yani elbette bir durum tespiti ve bu süreç biraz daha büyük ölçekli de olduğu için. İşte 450 bin yatırımcıdan bahsediyoruz. Büyük bir meblağ var işin kenar tarafında ama titizlikle yönetildiğini ve çok önemli Ekonomi Koordinasyon Kurulu başta olmak üzere Cumhurbaşkanı Yardımcımızın Sayın Bakan Mehmet Şimşek'in koordinasyonu çok titizlikle yürütülüyor. Ve tabii hani başladığı günden bugüne kadarki sürecin hani bilmiyoruz tabii ki iç sürecini ama büyük ölçekte tamamlandığını ve bu hafta belki yarın belki işte Perşembe günü artık şu ödemeleri almaya başlayacağız veya bu fonların tasfiyeleri gerçekleşti. Bunlar ödemelerini aldı gibi haberler almamızı açıkçası bekliyorum. Çünkü buna çok ihtiyacımız var. Yani burada özellikle likit fonlarda. Çünkü oradaki yatırımcı profilinin çok uzun vadeli bir beklentisi olmadığı için parasına hemen kavuşmak istiyor. Ama hisse senedi tarafı öyle değil. Yani orada 3 ay, 6 ay belki bu süreç uzayabilir. Daha da kısa sürede de bitebilir ama hisse senedi yatırımcıların biraz daha vadesi uzundur. Ama para piyasası fonları mümkün olan en kısa süre içerisinde ödemelerini ben bu hafta önemli bir kısmının alacağını da düşünüyorum.
1: Evet, siz de bu hafta ödemelerin başlayacağını düşünüyorsunuz. Şimdi bu süreçlerin hepsini detaylandırırız, konuşuruz. Çok da vakit gerekiyor aslında bunları detaylandırmak için ama isterseniz Borsa İstanbul'da günün ilk 11'ini oluşturmaya başlayalım. Ne dersiniz? Tabii. İlk sıraya hangi şirketi koyuyorsunuz?
0: Tabii Borsa İstanbul'da günün ilk 11'i listemizde ilk sırada savaş teması, rafine marjlarının yüksek seyri, Tüpraş karşımıza çıkıyor. Yani Tüpraş'ın burada olması gerek konjonktürün burada desteklemesi, savaş bitse bile dünyadaki rafine kapasitesinin çok hızlı bir şekilde normalleşmeyeceği aslında. Bütün bunlarla beraber zaten karlılık anlamında ve net nakit pozisyonu olması sebebiyle de bilanço yapısındaki sağlıklı duruşu da ortaya koyduğumuzda aslında kalede portföylerin belki bu yıl en çok koruyucularından birisi olmuştur. Bu tarz portföylerde çeşitlendirmelerde tabii yer veren yatırımcılar için. Bundan sonrası için tabii fiyatlar savaş bitti haberleri geldiğinde geri çekilmeleri görsek de aslında ürün marjları cephesine baktığımızda Brent petrol bugün 100 dolardan 80 dolara gelse bile ürün marjlarında çok hızlı bir normalleşme görmüyoruz. Yani aslında ürün fiyatından biraz bağımsız bir durumda karşımızda. O yüzden yani Tüpraş'ın sadece bu yıl değil aslında belki önümüzdeki yılda çok konuşacağımız şirketler arasında olmasını da bekliyorum.
1: Evet, Tüpraş'ı önümüzdeki yılda çok konuşacağız dediniz. Şimdi ikinci sıraya gelelim dilerseniz. İki numarada sizce hangi şirket olmalı?
0: Ya bu taraf biraz daha hani portföy oluştururken aslında kendi içerisinde biraz dengeyi de yönetmek gerekiyor. Riskler, fırsatlar. Burada da yine daha defansif yapıda olduğunu düşündüğümüz Enerjisa var. Yani enerji sektöründe bu yıl enerji üreticileri için kısmen iyi bir yıldı. Yani fiyatların düşük olduğu, baraj doluluklarının yüksek olduğu bir yıldı ama şimdi enerji dağıtım tarafına baktığımızda, Enerjisa tarafına baktığımızda buradaki denklemin biraz daha farklı olduğunu görüyoruz. Yapılan yatırımlar, altyapı yatırımlarının karşılığını aldığımız bir dönem var. Faizin düşmesi, piyasa faizlerinin düşmesinin de yine burada borçlanma yapısı olarak da avantajlı bir durum var. Ya bundan sonrası için aslında faiz indirimlerinin öne çıkacağı bir senaryo ve daha defansif gördüğümüz Enerjisa nakit akışı faaliyeti gereğince en güçlü alanlardan birisi. Dağıtım tarafını burada öne çıkarttık ve Enerjisa da tabii ki yabancı yatırımcıların da burada ön plana tuttuğu şirketlerden birisi. Bizim de kale hattımızın ikinci sırasında Enerjisa bulunuyor.
1: Evet, sınırlı bir geri çekilme var. 111 liradan işlem görüyor Enerjisa Enerji. Peki üçüncü sıraya hangi şirketi koyuyoruz ve neden?
0: Aslında temel durum biraz şu. Bu yıl bir savaş etkisi vardı. Yani buradan işte petrokimyanın ön planda olması, bir defansif grupta olması ve zamanla aslında savaş başladığında bizim faizleri arttırdığımız bir dönemde olmuştu. Ve artık talepteki soğuma, belki bundan sonra arz koşullarındaki iyileşmenin de görebiliriz diye umut ediyoruz. Yani sadece ABD-İran gerilimi değil, aslında Rusya-Ukrayna hattının da çözülmesi bizim için önemli olacaktır. Faiz indirimlerine daha hızlı konuşacağımız bir dönem. Burada da gayrimenkul yatırım ortaklıklarından emlak konutu tercih ettik. Aslında faiz indirimleri evet önemli bir parametre. İkinci bir parametre de yıl sonuna yaklaştıkça, yılın son çeyreğinde özellikle gayrimenkul yatırım ortaklıkları bütün varlıklarını değerleme yöntemine gidiyor ve burada bir değer artışı da ön plana çıkıyor. Bunu daha çok yıllık finansallarda görme potansiyelimiz var. Ama dünkü gibi ılımlı enflasyon verisi almaya devam edersek, özellikle talep yönünü ve %28'ler belki konuşabileceğimiz evreye geçebilirsek, burada daha da ve Merkez Bankası'nın tabii ki kararı önemli. Emlak konut hali hazırda yine iskontolu şirketler listesine koyduğumuz için ve en kurumsal yapılardan biri olduğu için, yani GYO endeksine baktığımızda da neredeyse 60-70 tane şirket var. Yani orada da seçici olmak önemli. Biraz kurumsal yapısının da olması gerekiyor. Tabii bu yıl hani geçen yıla göre bir miktar inşaat büyümesi zayıf gitti. Yani burada deprem yatırımlarının önemli bir ölçüde tamamlandığını görüyoruz ama özellikle kentsel dönüşümün devam etmesi ve işte katılım tarafında tasarruf finansmanı açısından baktığımızda da buradaki kitlenin de oluşturduğu, yine emlak katılımın da devrede olacağı bir süreç aslında kredi kanalları vasıtasıyla sıkışan o likidite problemini de tasarruf finansmanıyla çözecek alternatifleri de oluşturması ayrıca bir katalizör.
1: Evet, şimdi Merkez Bankası'nın faiz politikasına dikkat çektiniz. Burada siz de bir indirim bekliyorsunuz. Bugün de Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan mecliste Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kapsamlı

0: bir sunum gerçekleştirmesi bekleniyor. Peki siz ne bekliyorsunuz ve piyasa nasıl fiyatlar? Merkez Bankası Başkanı'nın açıklamalarını.
1: Tabii ya, burada bir miktar Merkez Bankası'nın bilançosu da elbette konuşulacaktır. Ama genel itibariyle baktığımızda dezenflasyon süreci, ki hani enflasyon raporlarında da detaylı bir şekilde piyasayla da burada iletişim kurulduğunu görüyoruz. Yani enflasyonun seyri ve bir miktar burada detaylara önem atfedilecektir. Bu önemli. Olası bundan sonrası için, yani çünkü Türkiye'nin bir OVP ile uyumlu olması gereken diğer kurumlarıyla beraber, çünkü biz hani bu yıl küreseldeki baskı, savaş baskısıyla beraber nispeten daha düşük bir büyümeyle tamamlayıp önümüzdeki yıl büyümede de yükselişe geçmemiz burada planlanıyor. Yani buna nasıl bir katkı sunabilir Merkez Bankası'nın? Enflasyon beklentileri nasıl, politika faizinde duruşu nasıl olacak? Buradan alabileceğimiz mesajlar aslında yine piyasa için olumlu diyebileceğimiz sinyalleri de beraberinde getirebilir.
0: Evet, şimdi 4 numarada kalmıştık. 4 numarada hangi şirket var ve neden?
1: Alarko Holding var burada. Alarko Holding'de tabii farklı iş kolları var. Sanayi grup, tarım alanında faaliyetleri var. Ama burada dikkat çeken ve özellikle bu yıl dönüşümünü gördüğümüz enerji faaliyetleri var. Yani enerji sayıyla bir miktar benzer kolu da şu. Meram dağıtım faaliyetlerini üzerine almak suretiyle aslında elektrik üretiminden de çıktıklarını görüyoruz. Yani üretim tesisiyle dağıtım faaliyetlerini takası süreci gerçekleşti aslında diğer burada iş yaptıkları ortakla beraber. Tabii bu daha düzenli ve daha öngörülebilir bir nakit akışını bize sunduğu için bu açıdan daha güvenli alana geçtiğini söyleyebiliriz. Yani Alarko Holding'in ve haliyle zaten bütün holdinglerimizde ciddi bir net aktif değer risk kontrolü var. Alarko Holding de bunlardan birisi. Yani biz bu yıllarda, özellikle son 1-2 yılda işte enflasyon muhasebesiyle de beraber bilançolara baktığımızda nakde olan veya işte çok fazla varlığı olan holdinglerdeki parasal kayıpların bilançoda bir zarar gibi gözüküp ama öz kaynaklarında yükselttiğini gördüğümüz bir dönemde. O yüzden Alarko Holding de bunlardan bir tanesi. Hani bundan sonraki süreçte de yine defansif diyebileceğimiz şirketlerden birisi. Bu anlamda hani bu yıl holdinglere yatırım yapmış, belki birkaç yıl sonra daha reel olarak gerek işte TL tüfe olsun veya işte döviz bazlı bakıldığında da fırsatlar sunabileceğini düşünüyoruz. Çünkü hala hazırda bu tarz işte piyasa şokları, likidite ihtiyaçları da bütün şirketlerde satışları beraberinde getiriyor. Bu da yatırımcılar için, aslında nakitte olan yatırımcılar için de biraz fırsat sunuyor.
0: Şimdi de 105 liradan işlem görüyor. An itibariyle %1.41'lik bir geri çekilmeyi takip ediyoruz Alarko Holding tarafında da. Ve devam edelim. 5. sıraya hangi şirketimizi koyuyoruz?
1: Burada savunma sanayi otomotiv tarafındaydık aslında. Burada otokar ekledik. Yani otokar tarafını şu yüzden ekliyoruz. Çünkü son bir haftadır savunma sanayisi gerek otokar olsun gerek Aselsan olsun, yani 5 milyar dolardan fazla yeni bir sipariş açıkladılar. Yani aslında bu tarz böyle bir dönemde ki aslında tabii savunma sanayisi için önemli bir dönem. Yıl sonu hem tahsilatların artacağı bir dönem hem de yeni iş ilişkilerinin de bağlandığı bir dönem. Tabii otokar ölçeğine baktığımızda backlog'u yaklaşık olarak 700 milyon dolar yanlış ifade ettim. 700 milyon dolar mertebesindeydi. 1,5 milyar dolarlık sipariş aldığını duyurdu. Yani mevcut siparişin 3 katına çıkartmış oldu. Tabii siparişteki az olması ve düzensiz bir üretim prosesine sahip olması brüt marjlarda da, fabrik marjlarında da çok dağınık ve zarar gözüküyordu. Tabii kapasitenin daha verimli kullanılacağı bir evreye geçilmesi, bu yüksek siparişi hazırlama dönemi artık marjlarda da bir toparlanmayı beraberinde getirebilir. Yani çok tahmin edilebilir, öngörülebilir modeller değil. Çünkü bir seri üretim hattı değil. Savunma sanayisi olsun veya işte daha böyle proje bazlı iş yapan firmalar ölçeğinde, ama hani savunma sanayi sektöründe de backlog dediğimiz bekleyen bakiye siparişler çok önemli. Bunun piyasa değeri, firma değerine kıyaslanması çok önemli. Yani bu içinde bulunduğum son bir hafta 10 günlük süreç içerisinde Aselsan cephesinde yine benzeri şekilde otokar tarafında da bunu görüyoruz. Yani burada tabii İşte Aselsan'ın fiyatlamasıyla Otokar'ın fiyatlamasını belki biraz kıyasladığımızda tabii ki Aselsan daha yabancı yatırımcıların tercih ettiği daha büyük bir kurumsal yapıda da bir firma. Ama Otokar'da da burada fırsatların yüksek olabileceği beklentisiyle aslında ve yeni sipariş ilişkisinin de bilançoyu düzeltme beklentisi bizi burada aslında biraz da Otokar tarafına yönlendirdi.
0: Evet, burada da fırsatların

0: yüksek olduğunu söylüyorsunuz. Şimdi 6. sıraya gelelim. 6'da kritik bir numaralardan biri. Ne dersiniz?
1: Tabii yani şimdi burada gıda perakende tarafı şok marketler var. Ama burada şöyle bir durum var. Şimdi biz bu ay enflasyon verisini aldığımızda gıda Türkiye genelinde negatif. Aslında bu gıda perakende şirketleri için çok iyimser bir durum değil. Yani onların hep beslendiği taraf gıda fiyatlarının artışı, bunun raflara yansıması veya işte enflasyonun yüksek seyrine bağlı olarak işte asgari ücret olsun, ücret artışlarının artış oranları, bunu ilk çeyrekte bir şekilde çalışan maliyetlerini dengeledikten sonra devamında gördüğümüz performanslardı. Tabii dezenflasyon sürecine giriyoruz. Yani bu gıda fiyatlarında çok belirgin bir şekilde belki nominal düşüşleri de bu ay yaşayacağımız gibi daha keskin düşüşleri de yaşayabiliriz. Ama tabii enflasyonun yükseliş evresinde ulaştığı kapasite, hacime baktığımızda, bugünkü şirketin piyasa değerleri arasındaki değere baktığımızda burada riskleriyle beraber fırsatları yine aslında biraz önce verdiğimiz örnek gibi biraz daha ön plana çıkarttığımız bir durum. İşte BİMAŞ olsun, Migros tarafı olsun daha farklı dinamikleri var ama hani şok market burada belki daha riskli alanda gördüğümüz, kar büyümesini biraz daha gecikmeli takip ettiğimiz ama hani burada ki fırsatın da bir değer ucuzluğu olabileceği, çok küçük marj artışlarıyla bile aslında bilançoda bunu karlılığını katlayacak seviyeye gelebileceğini düşündüğümüz şirketlerden birisi. Özellikle hani ikinci çeyrek finansallarında bir toparlanma süreci devam ediyor. Burada takip edip aslında bu fırsatı değerlendirmek amacıyla biraz da hani perakende de zaruri alanlarımızdan birisi. Çünkü hani Türkiye ekonomisine baktığımızda biraz da böyle dışarıdan baktığımızda hangi yapıların aslında sağlıklı bir karlılık ürettiğini gördüğümüzde tabii burada belli kategorileri ediyoruz. Yani nakit akışında problem olmayacak, talebin kesilmeyeceği bir alan, perakende alanı ve oradaki konumunu arttırabiliyor mu? Hani reel büyüme gördüğümüz için bizim burada şok marketler tercihimiz, yine bir miktar riskli alanda kalmak kaydıyla bu tarafı tercih ettik.
0: Peki şok marketlere bir alternatifiniz olsa, yani şok marketler yerine şu da olabilir diyecek olsanız hangi?
1: Bu arada da Migros'u tercih ederdim açıkçası. Tabii oradaki büyüme de kayda değer. Yani aslında birçok şirket, yani BİMAŞ'ın neredeyse Türkiye pazarında artık büyüdüğünü görüyoruz. Ama reel büyüme sınırlı da olsa devam ediyor ve birbirlerine fark attıkları noktalar var. İşte nasıl BİMAŞ fileyle ön plana çıkmaya çalışıyorsa, şok marketleri de şok 2.0'la ön plana çıkmaya çalışıyor. Aslında biraz da burada online taraf da Migros'un yine ön planda olduğunu takip ediyoruz. Ya bu ikisi için de BİMAŞ da tabii ki bu sepete gelebilir ama hani bir yıl vadede baktığımızda hangisi daha çok getiri potansiyeli sunabilir sıralamasında biraz daha burada şok market tercih etmemizin sebebi de bu.
0: Evet. Şimdi o zaman gelelim 7. sıraya. Burada hangi sektör öne çıkıyor sizin için ve hangi şirketi görüyoruz?
1: Yani burada biraz daha barış temasının ağır basması gerekiyor. Havacılık biraz portföyün yapısıyla tematik olarak ters düşebilir ama burada biraz da ucuzluk ve değer algısı. Türk Hava Yolları'nı burada ön plana çıkartıyoruz. Çünkü içinden geçtiğimiz dönem çok kolay bir dönem değil. Dünyada işte Uluslararası Enerji Ajansı'nın da ifade ettiği üzere aslında belki 100 yılın en büyük enerji kriziyle karşı karşıyayız. Bu tabii petrol fiyatlarına bir miktar yansıyor ama nihai ürüne çok fazla yansıyor. Yani orada ortalama ürün marjları 20-30 dolarken bir anda 70-80 dolarlara çıktı. O yüzden tabii Türk Hava Yolları açısından baktığımızda, yani havacılık sektörüne baktığımızda jet yakıt maliyetleri yüksek artış gösteriyor ve aslında 3'te 1'ini hecelemesine rağmen karlılıkta ciddi bir baskı var. Bu promosyonları beraberinde getiriyor. Diğer sektördeki firmalar da aslında, sınıfındaki firmalar da rekabet etmeye çalışıyor. Ve tabii ki savaş konusunun en önemli belki getirdiği baskılardan birisi güzergah baskısı. Yani şimdi biz Orta Doğu hattını kullanmadığımızda, ki Türk Hava Yolları çok fazla uzun uçuşa sahip, Asya hattı da bunun içerisinde, rotayı uzatan da bir durum var. Yani aslında hem petrol fiyatları hem de Asya uçuşlarında daha uzun bir rota tercih etmek zorunda kalıyorlar. Bütün bunlar da maliyet baskısı olarak karşımızda duruyor. Ama Türk Hava Yolları'nın tabii pandemi sonrasında güçlü kası da lojistik tarafı, yani kargo faaliyetleri, buradan önemli bir destek aldığını görüyoruz. Ve tabii piyasa değeri defterlerine baktığımızda 3'te 1 fiyatından hemen hemen işlem görüyor ama tabii bu da yeterli bir dönemi değil. Bu yılın 3. çeyrek en güçlü sezonunu da çok iyi geçirmedik. Ama biraz daha ileri vadede baktığımızda piyasanın

0: en azından bir savaş bitme hikayesini satın almasıyla beraber aslında buradaki olumlu beklentiler, yani bu yıl çok iyi bilançolar görmeyebiliriz, kar baskısını görmeye devam edeceğiz aslında, ama 2027 temasına daha uzun vadeli yatırımcı profilinde de elbette Türk Hava Yolları'nın havacılık tarafında nispeten daha korunaklı bir yapıda olması. Yani işte burada kargo faaliyetleri sınırlı da olsa destek olmaya çalışıyor. Ve hava trafiğinin normalleşmesi belki ürün fiyatlarını bize düşürmeyecek ama buradaki uçuş uzunluklarında bir karlılık da sağlayabilir.
1: Evet, şimdi burada çok iyi bilançolar görmeyebiliriz dediniz. Ben buradan şu soruyu hemen sormak istiyorum. Önümüzde aslında bir bilanço dönemi var ve acaba bilanço döneminin fiyatlanmasını konuşabilecek miyiz? Ne dersiniz? Yani üçüncü çeyrekte, ikinci çeyrekten böyle farklı bir görünümle karşılaşır mıyız acaba? Daha iyi bilançoları 2027 yılının ilk çeyreğinde mi görürüz? Ne dersiniz?
0: Yani şöyle, sektör olarak bu durum değişiyor. Şimdi talep esnekliği olmayan dediğimiz aslında gıda perakende de reel büyümeler devam edebilir. Yani bu tarafta tabii ki alımın daraldığı dönemler olabiliyor veya fiyat baskısının negatife döndüğü dönemler olabiliyor. Bunu takip edebiliriz. Ama biz aslında savaş başladığında da, yani birinci çeyrekle ikinci çeyrek arasına baktığımızda çok uçurum bir düşüş yoktu. Ve biz aslında Ağustos'un ortasından itibaren diyebiliriz ki, yani bu da tam üçüncü çeyreğin yarısına denk geliyor, politika faizinde bir değişime gitmedik ama burada haftalık fonlamanın tekrardan devreye girmesi piyasadaki fonlama maliyetlerinde iyileşmeyi beraberinde getirdi. Yani o Mart'taki sıkılığı biz Ağustos'un ortasında tekrardan eski seviyeye getirdik. Tabii buna bağlı olarak da bankacılık tarafında net faiz marjlarında tabii ki ikinci çeyreğe göre daha iyi bir bilanço görebiliriz. Yani bankacılık tarafı için daha pozitif bir dönem olacaktır. Talep esnekliği olmayan sağlık grubu olsun, perakende grubu olsun, bu tarafta daha iyimser bir sonuçlar görebiliriz. Telekomünikasyonda baskı devam edebilir ama bundan sonrası için burada da bir normalleşme görebiliriz. Çünkü orada da manşet tüfenin çok daha önemli olduğunu biliyoruz. Yani enflasyonun düşüş eğiliminde olmasının desteklediğini biliyoruz. Tabii banka dışı finans şirketleri zaten iyi finansalar açıklıyorlardı. Yani burada işte sigortacılık olsun, diğer şirketlerimiz de olsun, sınırlı da olsa bu tarafın da pozitif devam etmesini bekleriz. Yani burada negatif etkilenen kısımlar aslında havacılık gibi enerjiyi kullanıp işte imalat yapan, burada enerji baskısını yoğun bir şekilde gördüğümüz sektörlerde bunu takip edebiliriz. Tabii petrol ortalama olarak aslında İkinci ve üçüncü çeyreğe baktığımızda üçüncü çeyrekte 96 dolardan 90 dolara geliriliyor. Ama ürün marjları arttığı için buradaki ham petrol fiyatının düşüşünün bir pozitif katkısını görmeyeceğiz. O yüzden yüksek sezonun getirmiş olduğu baz etkiyle petrol baskısının belki de Türk Hava Yolları'nı birbirini nötrlediği bir dönemde görebiliriz. Yani havacılık özelinde de belki böyle bir çıkarım yapabiliriz. Ama tabii ki istediğimiz o yüksek karlılıklar olacak mı olmayacak mı? Bu da bir miktar soru işareti. Üçüncü çeyrekte %5,5'luk bir enflasyon gördük. Yaklaşık olarak işte %5,5 seviyesinde de bir döviz kurda artış gördük. Yani orada aslında ihracat dengesinin tüfeyle aslında kur artışının dengelendiğini de görüyoruz. Yani burada da çok büyük bir problem yok ama parite düştüğü için Avrupa pazarına çalışan ihracatçılarda da aslında bir gelir kaybı göreceğiz. Yani şu an dolar çok güçlü ve bu muhtemelen dördüncü çeyrekte de kolay kolay hayatımızdan çıkmayacak. Tabii böyle alt alta şirketleri incelediğimizde daha sınırlı iyimserliğe sahip olabileceğimiz ama hani bizi iştahlandıracak, borsaya para girişlerini arttıracak seviyede de bir tabloyla karşılaşmayacağız. Tam tersine biraz şu oluyor. Yani bu tarz dönemler bir aynı baskıyla gittiğinde işte kasasında para varsa bir şirketin parasının arttığını görüyoruz ama şirket bilanço yapısı borçluysa borcun arttığını görüyoruz. Yani iyinin iyi olduğu, kötünün daha kötüye gittiği bir dönem. Yani burada tabii ki gelir kalemi çok önemli, fabrik marjları önemli ama içinde bulunduğumuz dönemde bir likidite ihtiyacı ve bu para akışları çok önemli olduğu için işte stok devir hızı, tedarikçi ilişkileri, ham madde maliyetlerindeki artış, işletme sermayesinin doğru yönetilmesi, bütün bunlar günün sonunda sektöründen bağımsız bizi bilanço yönetimine getiriyor. Yani bilançosu sağlam mı? Bu koşul bir yıl daha devam etse bu şirket kendi yapısını, bilanço dengesini koruyacak mı? Yabancı kaynağa ne kadar ihtiyacı var veya ne kadar parası var? Aslında bakmamız gereken yerlerden birisi bu. Bu da çıkarım olarak ikinci çeyrek sonuçlarını ortaya getirdiğimizde borsadaki şirket

0: Şirketlerimizin hemen hemen yarısı satışlarda artış, fabrikte artış getirirken bir diğer yarısı daralıyor. Yani aslında tam böyle yol ayrımı. Yani yarısında iyileşme görüyoruz, diğer yarısında da zayıflama görüyoruz. Ama faiz indirimlerini bekleyeceğimiz bir dönem olacağı için bunun kademeli bir şekilde bütün sektörlere, özellikle talep açısından da faiz indirimlerini destekleyeceği sektörlerde olsun, genel anlamda ekonomiye bir canlılık getireceğini de açıkçası bekliyoruz. Zaten hani savunma sanayisi falan bu durumu dışında tutuyorum. Yani orası bambaşka bir yolla ilerliyor. Yani orada NATO dinamikleri var, 2035 hedefleri var. Baktığımızda çok büyük siparişler alınıyor ve bu siparişler bugün yarın teslim edilecek siparişler değil. Yani 2030'a kadar bir takvimler var. Yani hani burada teslimat süreçleri var. O yüzden çok bambaşka bir noktada ilerliyor orası. Hatta işte geçtiğimiz günlerde de işte Urfa'da yine benzeri bir etkinlik düzenlendi. Ki Maraş biliyorsunuz deprem bölgesi. Yani orada da depremden sonra işte oranın yaptığı küçük ev aletleri olsun, tekstil sektörü olsun çok ön plandaydı. Burası da TUSAŞ'la birlikte önemli bir yatırımı devreye alıyor. Büyük bir savunma üssü kuruluyor o tarafa da. Aslında bizim bu tarz dönemlerde belki bu tarz gelişmeleri yapmamız gerekiyor. Enerjiyi çok fazla konuştuğumuz bir dönem. Enerji altyapılarının ciddi manada ön plana çıktığı bir dönemden geçiyoruz. Dünya olarak veri merkezlerine ve enerjiye çok fazla ihtiyacımız var. Yenilenebilir enerji kaynaklarının bu yıl arttığı bir dönem ama fiyatlar çok istenilen gibi artmadı. Çünkü son 60 yılın en büyük yağışını gördüğümüz için HES'ler burada diğer fiyatları baskıladı. Tabii yekdemle üreten şirketlerde bir daha öngörülebilir bir nakit akışı var. Ama burada da hani dediğim gibi genel itibariyle piyasa da yarı yarıya, yarısı iyimserlikte ileri gidiyor, yarısı da zayıflıkta ileri gidiyor diyebiliriz.
1: Evet, İbrahim Bey, şimdi bu noktada şunu da sormak isterim. 8. şirketimize ve aslında hangi sektörden olacak o şirket, ona geçmeden önce Borsa Tabii. İstanbul'da şirketler pay piyasasında aslında sağlıklı fiyat oluşumunda desteklemek amacıyla, yatırımcı güvenini de korumak amacıyla pay geri alım hamlelerini sürdürüyor bir yandan. Son duyurularla birlikte birçok şirket de yeni program başlattı. Bu adımları aslında piyasadaki bu güven ortamı oluşumu açısından nasıl değerlendirmek lazım?
0: Yani şöyle, şimdi sınırlı etkiye baktığımızda bir likidite oluşması için, yani birinin hissesini satıp diğerinin paraya çevirmesi için diğerini de karşılaması gerekiyor. Şimdi genel itibariyle biz şunu da söyleyeyim. Biz 1-17 Eylül arasında BIST yüzde ortalama günlük 220 milyar hacim varken 18-30 Eylül arasında 136 milyara düşmüş. Yani %38'lik bir kayıp var. BIST yüzün dışına çıktığımızda %42'lik bir kayıp var. Yani hacim düşüklüğünde fiyatların da böyle alıcı bulmadığı, adil değerinin çok altına geldiğini gördüğümüz zamanlarda tabii ki şirketlerin öncelikle bilançosunu buna müsaade etmesi gerekiyor. Yani şirket borçlu bir şirketse burada pay geri alım yapmasının hiçbir karı yok. Ve bu alınan pay geri alımlarını uzun vadede tutmasının da bir karı yok. Mesela Arçelik burada en önemli örneklerden birisidir. Çok ciddi bir geri alım yapıldı. Şirketin bilanço yapısı buna çok müsait olmadığı için ve bu alınan payları ellerinden çıkartmakta da bir süre beklenildiği için şirket çok büyük zarar etti. Yani bu süreç de başlı başına çok iyi yönetilmesi gereken bir süreç. Ve tabii ki piyasa düştükçe veya tepki alımları geldikçe bu tarz haberler yatırımcıya bir güven veriyor mu? Evet, veriyor. Şirketin kasasında para varsa, bu değerin düşük olduğunu düşünüyorsa bu payı geri alabilir. Hatta bunu şu noktaya evirmek gerekebilir. Aldığı geri alınan payları da sermayeden düşmek suretiyle sermaye azaltımına gidebilir. Bu da örtülü temettü demektir. Yani bugün şirketin 100 lot sermayesi olsun, işte %40'ı halka açık olsun, %40'ın 10, %10'unu aldığını varsayalım. Toplam dolaşımdaki oran 90'a düşsün. Bu 10 geri alınan payı da sermayeden düşerse dolaylı bir temettü ödemiş gibi vergisiz. Diğer ortakların şirketteki ağırlığı artacağı için çok da etkili bir yöntemdi. Çok az şirket bunu yapıyor. Bu da tabii ki değerlendirilebilir ve burada biraz sınırları da çizmek gerekiyor. Yani şu açıdan çizmek gerekiyor. Şimdi şirket ortağı, yönetim kurulu, hakim ortak fiyat düşüyor, alıyor. Yarın satıyor. Ertesi gün alıyor. Ertesi gün satıyor. Yani şimdi burada bir sınır çizmemiz gerekiyor. Niye sınır çizmemiz gerekiyor? Sürekli al sata teşvik edici bir ortamı getirdiğimizde bu sefer şirket ortakları işini gücünü bırakıyor, fiyat takip ediyor. 100 liraya alayım 150'ye sayayım. Yani burada bir piyasa oyuncusu oluyor aslında. Gelen risklerden birisi bu. Ve haliyle bu olduğu zaman bu da piyasa güvenini tabii ki düşüş ortamlarında herkes ister benim

0: anlatıyoruz, hikayelerini anlatıyoruz şirketten ama bir yıl sonra şirket ortağı payını satıyor. Bir bakmışsınız 2 sene önce halka arz olmuş şirketin, bugün %90'ı halka açık ama yönetimi bunlar da. Yani hakim ortak pay alıyorsa veya halka arz sürecinde en az 4-5 yıl belki daha uzun süre payını satmaması gerekiyor ki yatırımcı asıl güveni orada versin. Yani ben bugün alıcıyım, yarın satıcıysam burada sağlayacağım güven ne kadar ki? Yani bu sefer ben de oyuncu olduğumda artık piyasa aktörü olmaya başlıyor şirket sahipleri. Bu da ayrı bir risk kapısını beraberinde getiriyor. O yüzden aslında bunu şuraya bağlamak istiyorum. Tabii ki bu fon süreçleriyle alakalı bir düzenleme, bir iyileştirme yapılacak. Yatırımcı güveninin tahsisi için daha kapsamlı, daha böyle bazı alanlara da dokunarak, uzun zamandır belki inisiyatifte kalmış ama bir şeylerin de ortaya çıkmasını netleştirmek için çeşitli güven verici adımlara ihtiyaç var. Bunlardan birisi tabii ki şeffaflık, hesap verilebilirliğin arttırılması, işte nasıl bilanço 3 ayda bir yayınlanıyorsa, işte analiz toplantıları da yılda bir kere zorunlu olabilir. Yani bu çok zor bir şey değil. Online elektronik ortamlarda yaşıyoruz. Türkiye'nin neresinde olursa olsun şirket bütün analizleri 10 dakikada toplayabilir. Yani en azından bir o iletişimin artması bile aslında günün sonunda şirkete fayda sağlayacaktır. Çünkü piyasada çok deneyimli analistler var. Bunların şirkete sorduğu soru bile aslında şirketi geliştirici olabiliyor. Onların görmediği risk ve fırsatları tartıştığımız, konuştuğumuz çok böyle anlamlı toplantılar çıkabiliyor. Tabii ki yapan şirketler ayrıca takdir ediyoruz ama hani bu işte borsaya açılmış 30 yıldır bir kere piyasanın ne olduğunu bilmeyen ama sadece zor durumda paraya ihtiyacımız var. Halk ortak ettim, yoluma devam ettim, sonra benim umurumda değil. Ya böyle olmaması gerekiyor. Yani evet, bugün mesela bazen görüyoruz işte halka arz beklerken konkordato ilan eden şirket var. Şimdi bu şu açıdan önemli. Belki o şirket daha öncelikle halka arz olsaydı belki halktan alacağı kaynakla bilançosunu toparlayabilirdi. Bu büyük fırsat. Yani o şirketi kuran, oraya getirenlerin emeğini düşünün. Bunun nihai duruma gelmesi ve sonrasında o şirket yöneticisinin de şu vefada olması gerekiyor. Ben halkın parasıyla buraya geldim. Benim tek amacım bu şirkete kar ürettirip temettü dağıtıp yatırımcımı memnun etmek. Yani öbür taraftan işte fiyatımı 5 katına 10 katına çıkartayım. Zaten bir yıl sonra pay satılır. Halka arzda otomatik bir yükseliş var. Bunu yapalım. Hani bunu yaptığımız zaman asıl piyasanın güvenini buradan kaybediyoruz. Pandemi sonrası kazandığımız en büyük kazanımlardan birisi bu. Yani 600-700 bin yatırımcıyı biz bir anda 7 milyona çıkarttık. Yani bu yatırımcı güveninin daha da devam etmesi için borsada 600 şirket var. Bunun 1000-2000'e gitmesi için bizim bu tarz yapısal iyileştirmelerde ihtiyacımız var.
1: Evet, şimdi süremizde az kalmışken gelelim o zaman 8 numaraya. 8 numarada hangi sektörden hangi hisseyi göreceğiz?
0: Burada tabii holdingler. Aslında bu yılın en ucuz şirketleri diye sıraladığımız ve biraz da banka ağırlığı holding, Sabancı Holding'i burada ekliyoruz. Yüksek banka ağırlığı var. Yani Koç Holding'e göre kıyaslayacak da olursak, hani o iki büyük şirketi kıyasladığımızda burada Akbank'ın ağırlığının yüksek olması ve bankacılık tarafının burada öne çıkıyor olması aslında. Ki öz kaynak karlılıklarında da Akbank aslında daha az irtifa kaybeden şirketlerden birisiydi. Yani banka ağırlıklı holdinglerin bundan sonra yabancı nezdinde de aslında biraz önce konuştuğumuz o yapının temelinde olan ne vardı? İşte MSCI şeffaflığın artırılmasını istedi. Şirketlerin halka açıklık oranlarının günlük olarak takip ediyoruz. Veri paylaşımı, mesela şimdi bir özel durum açıklamasının aynısının İngilizcesini paylaşıyoruz. Bu da yabancı yatırımcı için önemli. Yani aslında biz yaptığımız birçok şey de yabancıyı buraya teşvik edecektir. Ve bundan sonrası için, yani evet bir fırsat var dediğimizde muhtemelen yabancı yatırımcı Türkiye'nin kredi notunu da artırmak suretiyle aslında.
1: Bugün de FTSE Russell'dan bir değerlendirme bekleniyor 6 Ekim. Hem ne bekliyorsunuz hem yine süremiz çok az. 3 şirketimizde kaldı. Yetiştirilmesi.
0: Evet, yani şöyle görünümün ben sabit bırakılacağını düşünüyorum bu dönem içerisinde ama bundan sonrasında not artışlarının bence peş peşe gelmesini bekliyorum. Çünkü yapacağımız yapısal iyileşmeler hem yerli hem yabancı yatırımcı güvenini arttırıcı unsurlar olacaktır. Ben bu konuda en ufak bir şüphem yok ve bu dönemde tabii ki bizim için fırsat. Yani biraz önce saydığımız sebepler de aslında bir çorbada tuzumuz olsun sebepleri. Bu açıdan holdingleri ön planda tutuyoruz. Bir diğer şirketimiz yine evet. Petrokimya tarafında Aksa Akrilik. Yani burada tabii Tüpraş kadar doğrudan rafine olmasa da yine benzeri bir kimya şirketinden bahsediyoruz. Yüksek kapasite marjlarda ikinci çeyrekte çok iyi bir iyileşme vardı. Muhtemelen biz bunun da birkaç çeyrek daha devam etmesini bekleriz. Burada yönetilebilir bir borç var. Bu da tabii

0: bizim için önemli diyeyim. Çok kısa bir şekilde değerlendirmiş olayım. Diğer şirketlerimize baktığım Garanti Bankası ve Turkcell var. Bu ikisi de tabii bankacılıkta yüksek öz sermaye karlılığı. Garanti Bankası için ve Turkcell açısından baktığımızda aslında enflasyon hızlanması ARPU gelirlerinde de artışı ön plana çıkaracaktır. Ve tabii baktığımızda bir miktar kendi içerisinde birbirini hedgeleyen işte TÜPRAŞ ile Türk Hava Yolları gibi ama hani farklı dinamikleri olan ve bankacılık holdinglerin ön planda tutulmasını beklediğimiz aslında bir portföy yapısı. Hani yılbaşından beri belki tek tek getirilere de bakmak gerekir ama hani şöyle bir baktığımızda endeks bazda çok büyük getiriler olmadı bankacılık tarafında. Ama bizim aldığımız ılımlı enflasyon, Merkez Bankası'nın vereceği mesajlar yılbaşından beri bir getiri sağlamamış bankacılık endeksi ama bundan sonrası için sağlama potansiyelini arttıracaktır. Yani bu yıl öz sermaye karlılıklarında enflasyon üzeri göremedik belki veya göremeyeceğiz ama hani önümüzdeki yıl görmeyeceğimiz anlamına gelmez. Savaş tarafında da alacağımız barışa dönmesi aslında bizim arz yönlü şokları da bir anda tersine çevirme beklentilerini de tabii ki beraberinde koruyor.
1: İbrahim Bey, çok kısa şunu da sormak istiyorum. Şimdi tüm bu gelişmeler ışığında peki haftanın devamında biraz daha böyle fon konuşmasının, fon soruşturmasının önüne geçecek bir başlık görür müyüz? Şimdi Merkez Bankası Başkanı'nın meclisteki sunumunu da elbette bugün bekliyoruz. Ya da işte FTSE Russell'ın bugün Türkiye'de değerlendirmesini bekliyoruz bir yandan. Peki borsadaki yükselişi destekleyecek başlıklar olur mu? Ne dersiniz?
0: Yani borsa tarafı şu an biraz daha dengelenmeye çalışıyor. Biraz burada tabii belli pozisyonların işte dengelenmesi gerekiyor. Endeksin iç yapısında bir değişim yaşandı. Daha sağlıklı bir yapıya kavuşması gerekiyor ve aslında bizim içinde bulunduğumuz bu süreçte yani çok böyle piyasayı yukarı itecek katalizör var mı diye baktığımızda aslında en önemli datayı dün aldık. Yani biraz buraya sığınmamız artabilir. Enflasyon verisi ve bunun bağlı olacağı şeyler. Tabii ki Merkez Bankası Başkanı'nın konuşması. Hani çok piyasa tarafına değineceğini zannetmiyorum. Biraz daha orada makro tarafta bütçe konularına değinilecektir ama aslında oradan gelecek mesajlar, işte kredi derecelendirme kuruluşlarının işte fon süreciyle alakalı işte bu bizim için bir baskı unsuru oluşturmuyor deyip hani bu konuyu bir kenarda tutması elbette pozitif. Aslında bizim bundan sonrasına odaklanmamız gerekiyor. Yani yapacağımız iyileşmeler, kalıcı iyileşmeler, yatırımcı mağduriyetlerinin önüne geçilmesi, tabii ki denetimin arttırılması ama piyasamızda biraz serbestliği de seven bir piyasa. Yani o serbest fonlardaki baskıların da bir miktar belki kaldırılması. Hani o kendi içindeki esnekliği, o yatırımcı risk algısıyla beraber kurduğumuzda piyasa dengelenecektir. Hani belki çok iyi bir Eylül yaşamadık ama Ekim ayında ben piyasaların daha böyle bir haftalık vadede değil ama hani 1-2 aylık vadede baktığımızda daha iyi bir noktaya gelmesini de beklerim.
1: Evet, İbrahim Bey çok teşekkür ederiz. Kıymetli katılımınız ve değerli yorumlarınız için borsada ilk 11'i de oluşturmuş olduk böylece.
0: Ben teşekkür ederim. Çok sağ olun.
1: Değerli izleyenler, Kuzey Menkul Değerler Analisti İbrahim Şişman bizimle birlikteydi. Böylece ekonomi notlarını burada noktalıyoruz. Tekrar görüşmek dileğiyle.

İstanbul bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 21, en düşük sıcaklığı 15 derece. Kocaeli 20, Sakarya ve Bursa 21, Balıkesir 23. Ankara bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 20, en düşük sıcaklığı 9 derece. Konya ve Kayseri 20, Nevşehir 17, Sivas 18. İzmir bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 26, en düşük sıcaklığı 16 derece. Denizli 26, Aydın 30, Muğla 24, Manisa 25. Antalya bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 28, en düşük sıcaklığı 18 derece. Mersin 29, Adana 28, Kahramanmaraş 25, Hatay 26. Trabzon yağışlı. Günün en yüksek sıcaklığı 20, en düşük sıcaklığı 16 derece. Bolu 19, Karabük 21, Rize ve Samsun 20. Erzurum gök gürültülü yağışlı. Günün en yüksek sıcaklığı 16, en düşük sıcaklığı 2 derece. Malatya 20, Erzincan ve Van 19, Ardahan 15. Gaziantep gök gürültülü yağışlı. Günün en

0: İyi Finans, tasarruf finansman rehberini sunar.
1: Tasarruf finansman modelinde çekilişli model nedir?
2: Katılımcılar arasında yapılan kura ile teslim sırasının belirlendiği sistemdir. Erken teslim ihtimali vardır.
0: İyi Finans, tasarruf finansman rehberini sundu.
3: Halkbank'ın katkılarıyla.
4: Önce halk, sonra bankayız, Halkbank.
5: Amortisman. Yatırım mallarının kullanıldıkça eskimesi ve değerinin düşmesi nedeniyle kullanım süresi sonunda yenisinin alınması için ayrılması gereken miktarlara amortisman denir. Sabit oranlı amortisman ve azalan bakiye yöntemiyle amortisman olarak iki tür uygulanma şekli vardır.
3: Halkbank'ın katkılarıyla.

0: Aslar B Ligi 1. grupta 4. maçların heyecanı yaşanıyor. 3'te 3 yaparak liderlik koltuğunda oturan Murat Yakın yönetimindeki İsviçre, ilk maçta 3-0 yendiği Kuzey Makedonya'yı konuk ediyor.
1: Pozisyonu ve gol! Dalangoy!
0: İsviçre maçı kazanarak milli arayı 4'te 4 ile noktalamak, Kuzey Makedonya ise zorlu deplasmandan puan almayı hedefliyor. B Ligi 1. gruptaki İsviçre-Kuzey Makedonya Uluslar Ligi mücadelesi bu akşam 21.45'te A Para'da.
2: Araç muayenede yeni nesil hizmet Turka sunar.

0: Araç muayenede yeni nesil hizmet Turka sundu.
1: Zamanın izinde aslan. Bugünün ayrıcalığı. İstanbul'un en seçkin otel dedi. Lötem İstanbul Karaköy. Kurye Collection by Hilton.
2: Karşınızda yılların kobisi Fahri Bey. PTR Fiziki Post'la tek anlaşmayla tüm kartlardan ödeme alıyor. Aylık sabit ek ücret ödemiyor. İşlemleri tıkır tıkır geçiyor. Büyük rahatlık
3: PTR. Your choices are no coincidence. In a city that never stands still, every move shapes your path. And some choices stay with you. Swiss made. Rochemont. Your style. Your smart choice.
4: Saat ve saat. Türkiye'nin saatçisi.
5: Bir üst modele mi geçeceksiniz? Otobit.com'a girin. Elinizdeki aracı açık artırmada gelen en yüksek teklife satalım. Bir de böyle. Otobit'te.
6: Bana çıkmaz hocam kredi ya.
7: Çıkar. Çıkar da. Her gün dışarıdan kahve almayı hayatından bir çıkar. Hesap basit işte. Ödemelerini düzenli yap, kredi notunu çıkar. Gereksiz harcamamak için de bir alışveriş listesi çıkar. Sonra kredi için hesapta fırsat çıkar.
8: Dene, sana da çıkar.
7: Denemesi bedava.

0: artı taksit fırsatıyla İdefix. Alışılmadık alışveriş.
1: Baharda göl evi, kışın bir dağ evi, yazında havuzlu villa. Remley Sapanca.
2: Avantajlı fiyatlarla sigorta sigortam.net'ten alın.

0: İzmir.net. İzmir'i anlatmak için tek bir bakış yeter. Şimdi o bakışta ve yeni konak var. Vakıf GYO ve İlk İnşaat İşbirliği ile İzmir'in merkezinde yükselen ve yeni konak şehrin silüetinde yerini almaya hazırlanıyor. Çünkü hayata baktığınız yer yaşamınıza da yansır. Yaşamın, işin ve şehrin buluştuğu seçkin bir yaşam konsepti şimdi lansmana özel %5 peşinat, 48 aya varan vade ve 2027'de ödemeye başlama avantajlarıyla satışta. İlk bakışta İzmir. Her bakışta ve yeni konak.
1: Türkiye'nin dört bir yanından Aygaz 100 oktana geçen geçene ve beyaz yakalılar yokuşları aşıyorlar, bütçelerini açmıyorlar.
2: Buyurun buyurun, siz önden geçin.
3: Tanıştırayım. Yeni nesil mobil yatırım uygulaması Yafi. Kendisi yatırım finansmanın 50 yıllık tecrübesinin eseri. Yafi'nin senin için harika planları var. Tanışmak için hemen indir.

0: Efendim piyasa saatinden herkese merhaba. Melis Kobal ben. Bugün de birlikteyiz. Piyasaların gündemini konuşacağız. Önce gidelim rakamlara bakalım. Şu anda nasıl bir hava var global tarafta da size yansıtmış olalım. İçeride BIST endeksinde 12.363'teyiz. 0.65'lik bir geri çekilme var an itibariyle. 12.443 dünün en yükseğiydi. Bugünün en düşüğü de 12.344 oldu. İçeride endekslerde bankacılık 0.42 yukarıda, turizm 0.17 yukarıda, sporda ise 0.10'luk yukarı yönlü hareket var. Sanayi 1.07 gerideyken teknoloji 1.49 geri çekiliyor, gayrimenkulde ise negatif yatay bir görünüm hakim. Sigortacılık 0.79, kimya 1.61, inşaat 1.62, madencilik 0.53 gerideyken gıdada 0.98'lik yukarı yönlü hareket var an itibariyle. En çok artanlarda Anadolu Efes 2.88, Tofaş 1.89, Akçansa 1.5, Yapı Kredi 1.34 ve Reysaç'ta da 1.13'lük yukarı yönlü hareket dikkat çekiyor. Ve azalanlar İskenderun Demir 5.71, Kardemir 2.71, Astor 2.37, Tüpraş 2.17 ve Otokar'da da 2.20'lik bir geri çekilme var. Global tarafa bakacak olursak eğer Çin bugün tatil, onu hatırlatalım. Güney Kore 0.89 geride kapattı. Hong Kong 0.77 yukarıda. Hindistan'da ise 0.73'lük yukarı yönlü bir hareket olduğunu takip ediyoruz. Nikkei'de endekste bugün 70.000'i gördük. Önemli bir seviyeydi. Japonya tarafında da onu da hatırlatmış olalım. Şimdi Avrupa tarafında artıdayız bugün. Frankfurt 0.80, Paris 0.50, Madrid 0.96 ve Londra'da da 0.75 yukarı yönlü hareket var ve S&P 0.24, Nasdaq 0.21, Dow Jones'ta ise 0.51'lik yukarı yönlü hareket vadeli tarafta. Amerikan tahvillerinde 10 yıllıkta 5.28'deyiz. 2 yıllık 4.82, 5 yıllık 5.04'te. Amerikan tahvillerinde şu anda alıcılı bir seyir olduğunu görüyoruz ama yine satış baskısı sürüyor aslında. Uzun vadeli faizlerin onlarca yılın en yüksek seviyelerine çıkması da getiri eğrisinde belirgin bir dikleşmeye yol açmış durumda. HSBC 5 ve 30 yıllık bölümde dikleşmenin devam etmesini bekliyor. Stadel Securities yükselişin temel nedeninin enflasyon endişelerinden çok güçlü büyüme ve sermaye talebi olduğunu ifade ediyor. HSBC Amerika Birleşik Devletleri faiz stratejisi Narula'nın da açıklamaları var. Artan oynaklığı ve mevcut seviyelerde yakın geçmişten gelen belirgin bir teknik direnç bulunmamasının uzun vadeli faizlerin cazibesi artsa da birçok yatırımcıyı kenarda tuttuğunu belirtmiş ve de HSBC Amerika Birleşik Devletleri hazine getiri eğrisinin 5 ila 30 yıllık bölümünde dikleşmenin süreceği yönündeki görüşünü de korumuş. Petrolde 100 doların altına geldik. 99.76'dayız. 0.56 gerideyiz. Ham petrol 1.19 geride. 88.37. Doğalgazda ise 0.55'lik yukarı yönlü hareket. 3.08 şu an seviye. Ons altın yatay pozitif 4.142, gümüş 0.16 geride 60.97, platin 0.54, paladyumda ise 1.01'lik bir geri çekilme var. Ve şimdi dönelim, Kudret Ayyıldır bizimle birlikte, piyasalardaki durumu değerlendireceğiz. Hoş geldiniz yayınımıza diyelim. Ne dersiniz, bugünkü fiyatlamada ne öne çıkıyor sizce? Şimdi şunu da altını çizelim fiyatlama demişken. Global tarafta bir taraftan uzun vadeli faizler çok yüksek seviyelere geldi. Onlarca yıldan sonra en yüksek seviyeler diyoruz. 22 yılın seviyeleri diyoruz. 24 yılın en yüksek seviyeleri diyoruz. Ama bir taraftan da teknoloji hisselerinde de yapay zeka temalı iyimserlik devam ediyor. Şimdi bu aslında iki zıt fiyatlama. Ne oluyor sizce şu anda piyasalarda, ne fiyatlanıyor? Ana eksen nedir?
1: Merhaba Meis, iyi yayınlar diliyorum. Şimdi tabii küresel tarafta birazcık daha işin makro ekonomik gösterge boyutunun karşılığının fiyatlama tarafından biraz farklılaştığını görebilmekteyiz. Ama ana hazırlayıcının hala jeopolitik risk teması olduğunu söylemekte fayda var. Bildiğiniz gibi ara seçimlere çok daha yaklaşırken hala bu bölgede riskleri konuşuyor olmamız, Hürmüz Boğazı enerji trafiği ve petrol dinamiklerindeki riskleri konuştuğumuz bir ortam var. Dolayısıyla gelen rakamlar değil, gelecek dönemde gelecek rakamlar da riskin içerisinde yer alıyor. Çok basit bir örnek verecek olursam, Ağustos'ta Brent petrolün 90 dolarla kapanışı, Eylül'de neredeyse 100 dolara yakın kapanışı, yani %10'a yakın bir artış söz konusu olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla biz bundan sonraki makro göstergelere bakıyor olacağız. Tabii burada birazcık daha matematiksel görünüme de bakmakta fayda var. Mesela geçtiğimiz haftalarda da hatırlarsan S&P 500'ün işte yarısından çoğunun 200 günlük ortalamanın altına sarktı tarzında bir olumsuz algı söz konusuydu. Ama piyasa değeri en yüksek ilk 10 şirketin endeks içerisindeki ağırlığı neredeyse %40. Hatta bunu biz piyasa değeri en yüksek 20 şirketin endeks içerisinde ağırlığına baktığımız zaman da yarısı neredeyse. Yani aslında bizim Borsa İstanbul 100 endeksinden çok fark yok. Dolayısıyla o bölge içerisindeki piyasa değeri yüksek şirketlerin performansı ana endekslerin konumunu da net bir şekilde destekliyor. Ve baktığımız zaman da teknoloji şirketlerine ilişkin beklentiler, özellikle büyük şirketlere gelen talepler ister istemez hikayenin diri kalmasına olanak tanıyor ki bu kadar yüksek tahvil faizlerinin olduğu bir ortamda. Tabii bu tahvil faiz ortamı bir dizaynda büyüme dinamiklerine de bakmakta fayda var. Amerika tarafında 3. çeyrek bölümünde de iyi bir büyüme beklentileri canlı duruyor ve bu düşünce ister istemez burada da tahvil faizini yukarı yönlü reaksiyonunu destekliyor. Biz hatırlarsak son süreçte İyi enflasyon rakamları görüyoruz. Yani çekirdek enflasyon tıpkı Türkiye'deki gibi 2021'den bu yana en iyi rakam olduğunu görebilmekteyiz. İstihdam tarafında tarım dışında aslında beklentinin çok altında, hatta tahmin bandının da altında bir reaksiyon verdiğini gördük. Buna rağmen tahvil faiz oranları yukarı yönlü seyrini koruyor. Dolayısıyla teknoloji şirketleri büyük şirketler önderliğinde iyimserliğini ve endekslerde yeni rekor seviyelerini tazeleme eğilimini sürdürüyor. Tahvil tarafında bir yandan riskler, diğer yandan büyüme dinamikleri o bölümü yukarıda tutmaya çalışıyor. Ama tabii bu sürdürülebilir olmayacaktır. Belli bir normdan sonra tekrardan aşağı yönlü reaksiyonlar göreceğiz tahvil faizlerinde. Ama bu denklemde riskleri bir arada tuttuğumuz zaman hala canlı tutmaktadır diye söyleyebiliriz. En azından göstergelerle alakalı süreci bu şekilde vurgulamakta fayda var. Yine Türkiye'de olduğu gibi global tarafta da endeks hareketini yorumlarken burada piyasa değeri yüksek şirketlerin konumuna bakmakta fayda var. Yapay zeka tarafında bir endişe yok. Finansallar tarafındaki burada son süreçte Micron tarafında da görmüştük. Çok önemli iyimserlikler söz konusu. Yeni bir bilanço dönemine giriyoruz. Burada Amerika'da bilanço döneminde soru işareti oluşmayacağı müddetçe, hikayeler satın alınmaya devam ettiği müddetçe endekslerde yeni rekor seviyelerine çok fazla şaşırmamak gerektiğini söyleyebilirim.
0: Evet, peki şimdi buradaki bu süreç yani sizce nasıl devam edecek? Açıkladınız aslında gerekçeleriyle ama yani bir taraftan teknoloji tarafında işte yapay zeka teması ile birlikte rekorlar

0: geliyor Amerika Birleşik Devletleri'nde. Diğer tarafta faizler de rekor, son yılların rekoruna gidiyor. Şimdi normalde tarihsel olarak bakıldığında ne zaman ki bu kadar hızlı hareketler olduğu zaman, daha doğrusu Amerikan tahvillerinden bahsediyoruz. Her zaman bir düzeltme gelmiş borsalara. %15-20. Ne bekliyorsunuz önümüzdeki dönemde?
1: Şimdi tabii tarihsel bazı, siz de bunu vurguladınız. Hatta bu tarihsel bazı bir ABD başkanlık dönemi içinde vurgulamakta fayda var. Yani son 3-4 başkanlık dönemine baktığımız zaman S&P 500 olsun, Nasdaq olsun, Dow Jones olsun, ki özellikle teknoloji tarafı çok daha iyimser bir reaksiyon verir. Ara ara tabii ki düzeltme oluyor. Hatta bu son dönemdeki düzeltmelerin konu başlığına baktığımız zaman işte yapay zeka şirketleri, sermaye yatırımlarına ilişkin endişeler burada düzeltmenin ana konusu olmakta. Tabii bundan sonra da endekslerde düzeltmeler olacaktır ama yani bir Covid dönemindeki gibi, bir tarifeler dönemindeki gibi, bir Rusya-Ukrayna dönemindeki gibi çok sert, çok keskin tarzda düzeltmeler olabilir mi? Bu soru işareti. Yani yeni bir riskin satın alınması hususu ön planda olabilir. Ama şu anda finansal tarafta bilançolar iyi geldikçe, hikayeler satın alınmayı sürdürdükçe, her bilanço döneminde yeni dönem büyüme beklentileri daha da iyimser performanslar oluşturacaksa, hatta 12 aylık gelirde, büyümede, favökte gibi bölümler çeyreksel bazda kıyasladığımız zaman gerçekten önemli oranını karşılayacaksa, bu büyük şirketlerin önderliğinde endeks illüzyonunun devam edeceğini söyleyebiliriz. Yani burada şunu vurgulamakta fayda var. S&P 500'ün endeksinin içerisinde şu anda 200 günlük ortalamasının altındaki şirket sayısı neredeyse 280. Yani buradan baktığında biraz aslında her şirketin değil, önemli, dikkat çeken, hikayesi olan, burada popülaritesini koruyan güçlü şirketlerin daha ağırlık kazandığını görüyoruz. Dolayısıyla endeksten hareket marjında çok daha iyi bir düzeltme görebilmemiz için işte bu piyasa değeri büyük şirketlerinde önemli bir satış baskısına maruz kalmaya ihtiyacı var. İşte burada endişeler, gelecek döneme ilişkin finansallarla birlikte bir endişe yaratacak görünüm izlenirse evet, ama siz de biliyorsunuz ki bu hareket marjı çok da fazla düzeltme eğilimini desteklemiyor. Yani yılbaşından itibaren de baktığımız zaman da %3'ler, %5'ler, %7'ler görebiliyoruz. Ama devamı gelmiyor ki daha sonraki hareket marjı bunu katlayarak yeni bir rally oluşumuna olanak tanıyor. Dolayısıyla trend her zaman dostumuzu sloganını unutmayacağız. Bu ara düzeltmeler tabii ki önümüzdeki dönemlerde de olabilir. Buradaki transferler ya da buradaki trade koşulları ya da psikolojik denklem ya da yıl sonu bölümü içerisinde riskin farklı yönlere kayması gibi bütün psikolojik sebepler endekslerde düzeltme eğilimleri oluşturabilir. Ama genel akışta ben bir problem görmüyorum. S&P 500 endeksinde mesela şu anda gördüğüm kadarıyla işte 50 günlük ortalama, 55 günlük ortalama 7680'lerden geçiyor ve baktığımız zaman son zirvenin de üzerine çıkabilme potansiyeli hala kuvvetli. O yüzden de endeksteki düzeltmeler yeni bir şok etkisi yaratacak gelişme olmadığı müddetçe hala iyimser. Tekrar çok basit bir örnek vermek istiyorum. Ocak-Mart döneminde benim burada gördüğüm %10'luk bir düzeltme vardı. Ama Mart'tan Haziran'a kadar %20 düzeltme var. Haziran-Temmuz'da %4 düzeltme var. Temmuz-Ağustos'ta %8 trend hareketi var. Yani dolayısıyla şunu söylemekte fayda görüyorum. Evet, belli düzeltmeler görülebiliyor. Ama bunlar ciddi bir risk algısı yaratacak kadar, endekse ciddi bir trend değişimine sebebiyet verecek kadar korkutucu değil. Dolayısıyla trend yolculuğu devam ediyor. Finansallar ve hikayeler bu süreçte büyük şirketlere destekliyor.
0: HSBC'den açıklama var. Diyor ki Amerikan hazine getiri eğrisi 5-30 yıllık bölümündeki dikleşmenin süreceğini savunmuş. HSBC, JP Morgan stratejistleri de Amerika Birleşik Devletleri'nin 3 yıllık tahvil faizinin bir önceki ihaleden bu yana 48 bas puan yükseldiğine dikkat çekmiş ve 3 yıllık tahvil ihalesinde 2006'dan bu yana en yüksek faiz görülebilir demişler. Yükselişin arkasında güçlü büyüme var diyor Stadel. Şimdi öncelikle bu dikleşmenin süreceği görüşüne siz katılıyor musunuz?
1: Tabii burada özellikle yapay zeka şirketlerinin performansı

0: ve büyüme dinamikleri üzerindeki seyir ister istemez tahvil faiz oranlarını yukarı yönlü çekiyor. Ve bu da hem kısa vadeli hem uzun vadeli faizlerde de yukarı yönlü reaksiyonlarını hızlandırıyor. Dolayısıyla burada mevcut kurumun söylemlerinde aslında bir şaşırtıcı bir durum olmadığını söyleyebilirim.
1: Evet, peki yükselişin arkasında bu arada birden fazla nedenden bahsediyoruz. Şimdi bir tarafta güçlü büyüme, bir tarafta yapay zeka şirketleri, tabii onlar da büyümeyi destekliyor. O da bir unsur. Bir tarafta Japon ya tarafı, çünkü Japonya'da faizlerin artışıyla birlikte işte kilit reitlerin çözülmesi, ülkeye geri dönüş, faiz artışı beklentileri yine Japonya'da ve dünyadaki en büyük tahvil sahibi Amerika Birleşik Devletleri tahvillerinde Japonya ve Japonya'nın tahvilleri bozdurması. Bu da bir etken. Ne dersiniz? Sizce en güçlü etken nedir şu anda bu tahvil yükselişinde? Hani bu arka arkaya sıraladığımızda.
0: Tabii burada çok çeşitli denklemler olduğunu söyleyebiliriz. Her ne kadar enflasyonu çok fazla konuşmuyor olsak da ana oyuncunun hala jeopolitik riskleri olduğunu da unutmamakta fayda var. Yani bugün hane halkının kendi iş dinamiklerindeki enflasyon tarafında gidip de benzin fiyatlarında inanılmaz reaksiyonlar gördüğümüz bir ortamda burada ister istemez beklentilerde katılık oluşabiliyor. Yani bunu bir bütünsel dinamik üzerinden bakmakta fayda var. Her ne kadar tabelada enflasyon tarafında geçmiş verilere göre bir geri çekilme olsa da hala burada ayrışan ve enerji tarafındaki baskılayan bir problem var. Dolayısıyla bir beklentide katılık var. Dolayısıyla bu beklentide katılık ister istemez beklenti rakamlarına yansıyor. Beklenti rakamlarına yansıdığı için de dolayısıyla tahvil faizini diri tutuyor. Bir de işin büyüme tarafı var. Zaten Amerika'nın baktığımız zaman 50 yıllık büyüme ortalaması 2,5'lar. Son 5 yıla baktığımız zaman bu biraz daha %3 bandına yaklaşıyor. Ve son teknoloji çağı bölümündeki şirketlerin vermiş olduğu reaksiyonlar büyümenin bu noktada daha fazla odaklanılmasına imkan tanıyor. Nitekim enflasyon ve istihdam verilene rağmen tahvil faizlerindeki bu hareketliliği arka planında büyüme hikayesi olduğunu söyleyebiliriz. Ama tabii diğer yandan diğer ülkelerin de buradaki tahvil faizlerindeki değişimine de göz ardı etmemek lazım ki örnek Japonya burada çok net bir şekilde o bölümü de görüyoruz. Çünkü bildiğiniz gibi kabine değişimi sonrasında işte yeni hükümetin Merkez Bankası'nda faiz artış baskısını ortadan kaldırmaya yönelik söylemleri de vardı başlangıç zamanında. Japonya Merkez Bankası burada geri kalmıştı. Sonra aksiyona geçti ama piyasa bunu yeterli bir fiyatlama da tarafına getirmemişti. Akabinde daha sonra dolar yendi. Çok önemli reaksiyonlar vardı ki Amerika ile Japonya hazinesinin buradaki ortak operasyonunu görmüştük. Nitekim şu anda Japonya'dan tekrar faiz artışı beklentileri var ama yani bu seri bir artış şeklinde olmadığından kaynaklı yendeki değerlenme süreci de zayıflıyor. Bu yüzden de ister istemez orada beklentiler satın alınma tarafında çok istekli olunmuyor. Yani bir de beklenti katılıkları da orada kırabilmek de çok önemli. Dolayısıyla şu anda Amerika olsun, Japonya olsun, Avrupa'da işin siyasi riskleri var. Bunların getirmiş olduğu bir beklenti söz konusu. Orada da belirli fiyatlamalar var. Yani dolayısıyla bir bütün halde global cephede tahvil faiz oranlarında yükselişin devamlılığına ilişkin bir süreç söz konusu. Bunun birazcık daha normalleşebilmesi için birazcık da aslında ilk etapta jeopolitik risk temasını ortadan kaldırmak, akabinde biraz daha makro göstergeleri fokuslanmak ve süreci daha iyi bir şekilde yönetebilmek gerekiyor. İşte bunlar olmadığı zaman beklentilerde katılığı kıramıyorsun ve dolaylı olarak da diğer gelişmeler tuzu biberi olabiliyor. Bugün Amerika'da geldiğimiz rakamlarda bunun çok çarpıcı bir örneği olduğunu söyleyebiliriz. Ama büyüme şu an için ana odak nokta olmayı sürdürmektedir.
1: Evet. Peki. Şimdi buradan Fed'e geçelim. Hazır Amerika Birleşik Devletleri'ni konuşuyoruz. Şimdi ne bekliyorsunuz Fed'den? Orada Ekim ayındaki faiz artışı beklentisi artık %20'lere kadar geriledi. %70'lerden. Ama Aralık'ta bir faiz artışı beklentisi var tabii ki. Nedir sizin öngörünüz?
0: Aslında burada Eylül ayındaki faiz artışını ben birazcık daha gelecek dönemki risklere bağlı kalacak şekilde teknik bir ayarlama olarak okuyorum. Ki zaten Haziran'dan bu yana Warsh'un söylemiyle piyasanın verdiği reaksiyon arasındaki farklılıkları da bu şekilde bağlayabiliyoruz. Nitekim Eylül'de 2021'den bu yana en düşük çekirdek enflasyon rakamını görmemize karşın. Şimdi bu yüzden de bu son gelen veriler nezdinde Ekim ayı tarafında Merkez Bankası'nda çok ciddi bir beklenti yok. Zaten geçtiğimiz hafta tarım dışı istihdam verisi öncesinde de bu oran ciddi anlamda vardı. Yani %70 civarlarındaydı. Sonra 85'lere kadar yükselmişti. Bu yüzden de Ekim ayı toplantısında Merkez Bankası'ndan bir aksiyon beklentisi yok. Biz de bu noktada aynı düşünce yapısındayız. Ama riskler hala devam ediyor. Ve bu süreç jeopolitik taraftaki gerginlik ne kadar devam edecek? Petroldeki etki süreci ne kadar sürecek? Finansal dönemi sonrasındaki büyüme beklentileri ne kadar değişecek? Bunları bir bütünsel halde bakmakta fayda var. Çünkü aralığa kadar çok daha fazla veri setine ulaşacağız. Dolayısıyla Aralık'ta ihtimal var. Ekim'de bu ihtimal ortadan kalkmış gibi duruyor. Sadece bu FED'e özgü değil, Avrupa tarafında da, Japonya tarafında da Ekim toplantıları pas geçecek bir toplantı olma yolunda ilerliyor.
1: Evet. Peki, bu arada tabii merkez bankalarının Ekim ayında sadece Amerika Birleşik Devletleri değil, işte Avrupa Merkez Bankası, Japonya Merkez Bankası önemli tabii bunların alacakları kararlarda. İngiltere Merkez Bankası'nda Kasım'ın başında var karar, onu da hatırlatmış olalım. Ekim ayı tabii bizim açımızdan da yine kritik. Şimdi bize geçecek olursak, biz tabii global tarafta faiz artışı konuşuyoruz, içeride ise faiz indirimi. Ne dersiniz? Bu gelen verinin ardından enflasyon verisi sizin ardından ne bekliyorsunuz Ekim ayındaki toplantıda Merkez Bankası'nda?
0: Tabii bildiğin gibi biz 2024 Eylül'den bu yana pozitif reel faiz tarafındaki aksiyonumuzu sürdürüyoruz. Dolayısıyla tabii global bu noktada faiz artırırken biz mevcut süreçte yine makro ekonomik göstergeler ışığında enflasyona uyarlı bir faiz ayarlaması yapıyoruz. Nitekim aslında dünkü enflasyon verisi ardından Ekim toplantısında Merkez Bankamızın da olası bir faiz indirimi ihtimali artmış durumda. Hatta Aralık toplantısında da böyle bir aksiyon yapabilme ihtimali var. Yüzer bas puanlık bir sınırlı indirim. Ama bunu yaparken de enflasyondaki hareket marjına uyarlı bir şekilde devam edeceğini göz ardı etmemekte fayda var. Yani bu bir genişleyici adım değil, tamamen mevcut sürece uyum sağlayan bir senaryo. Bunu şu şekilde özetleyebiliriz. 2024 Eylül'de pozitif reel faize geçmişti vurgusunu yapmıştım. O günden bugüne baktığımız zaman faiz enflasyon arasındaki makas ortalama olarak 6,5 puan. Şimdi baktığımız zaman 7,3 puana yükselmiş oldu. Bundan sonraki Ekim ayı enflasyonuna baktığımız zaman da biz aslında Ekim ayındaki enflasyon verisiyle biraz daha iyimserleşebiliriz. Çünkü bir önceki yılın aynı döneminde %2,55'ti. Dolayısıyla %2,55'in altında gelebilecek enflasyon verisi yıllık bazdaki %29,73'ü aşağı çekecek. Ama tabii Kasım ve Aralık dönemleri bir puanın altında olduğu için orada biraz denge politikası olacaktır. Muhtemelen 29 ile 30 arasında bir bölümde enflasyon tamamlanacaktır diye söyleyebiliriz. İşte bu bizim Merkez Bankamızın enflasyonla faiz arasındaki makası uygun bölümde devam ettirebilme olanağı tanıyor. Yani teorik olarak baktığımız zaman burada yüzer bas puanlık faiz indirimleri şaşırtıcı olmayacaktır. Ama burada şu şerhi de eklemekte fayda görüyorum. 22 Ekim'e kadar, yani bir 15 günlük süre var. Bu süreçte özellikle jeopolitik risklama sürecinde neler göreceğiz? Buna da bakmakta fayda var. Yani biz o zaman 90 dolarda mı petrolü göreceğiz, 110 dolarda mı göreceğiz? Bunlar bile aslında gelecek döneme ilişkin yönlendirmeleri etkileyecektir. Hatta o tarihte biz Merkez Bankası zaten Ekim enflasyonu ne olabileceğini de zaten net az çok bileceği için de bu aksiyonları da buna göre yorumluyor olacağız. Dolayısıyla buradaki süreci de dikkatli incelemekte fayda görüyoruz. Ama kalem kalem baktığımız zaman da tabii ki belli başlı kalemlerde hala katılık var. Ama genel çerçevede manşet ve çekirdekte kademeli bir şekilde yavaş da olsa bir gerileme söz konusu, merkezde buna uyarlı bir hareket marjını oluşturacaktır.
1: Peki şimdi Enflasyona dair ne vurgu yapmak istersiniz? Yani baktığımız zaman alt kalemler

0: Özellikle sizin dikkatinizi çeken ne oldu? Mehmet Şimşek diyor ki ulaştırma hariç dezenflasyon genele yayılıyor diyor. Katılıyor musunuz bu görüşe?
1: Şimdi tabii burada matematiksel tarafa biraz daha bakmakta fayda var. Yani şimdi kira tarafı bir sene önceki Eylül döneminde ben mesela ekranımda 38.4 görüyorum. Şu anda 31.5. Kira enflasyonuna baktığımız zaman 7 puan düşüş olduğunu görüyoruz. Ama ulaştırma tarafına baktığımız zaman 25.5'lardan 35'lere yükseldiğini görüyoruz. Konutu grup olarak değerlendirdiğimiz zaman 51'lerden 40'lara düştüğünü görüyoruz. Enerjiye baktığımız zaman 35'lerden 46'lara yükseldiğini görüyoruz. Gıdaya baktığımızda 36'lardan 28'lere düştüğünü görüyoruz. Hizmet tarafına bir genel set olarak baktığımız zaman da 45'lerden 38'lere düştüğünü görüyoruz. Yani burada ne anlatmak istiyorum? Kalem kalem gittiğimiz zaman da enflasyon tarafında aşağı yönlü dezenflasyonu destekleyen kalemler var ama hala soru işareti olan kalemler var. Mesela enerji ana kalem olarak hala riskin devamlılığını sağlıyor. Gıda burada iyimserliğini koruyor şu ana kadarki süreçte. Konutta ve kirada görece bir sene öncekine göre daha iyi bir kompozisyondayız. Ama şu anda 12 aylık ortalama nezdinde baktığımız zaman %31'lik bir yeni sözleşmenin imzalanacağı bir ortamda var ki siz yılbaşında asgari ücrete %27 zam almıştınız. İşte birazcık daha içeriği detaylandırdığımız zaman eğitim 66'lardan 48'lere düştü. Teorik olarak evet bir yılda düştü mü? Düştü. Ama yani şu anda geldiği rakam da 48. Yani ciddi bir yükseliş eğilim var. Sağlığa baktığımız zaman da 35'lerden ben 43'lere yükseldiğini görüyorum bir yıllık projeksiyonda. Giyim grubuna baktığımız zaman da onlardan 13'lere yükselen bir kompozisyon var. Yani burada kalem kalem gittiğimiz zaman ayrışanlar var. Dezenflasyonu destekleyenler var ama burada riski taşıyan bölümler de var. Özellikle enerji tarafı, hizmet tarafı, hizmetteki katılık, enerjideki riskler burada dikkatli bir şekilde göze çarpıyor. Yeni dönemde de özellikle bundan sonra aylık bazdaki enflasyon kalemlerine bakmakta fayda var. Yani yılın sonunda, son iki ayında %1'in altında enflasyon var geçen sene diyoruz ama acaba bu dönem nasıl olacak? Bunlar da birazcık daha dinamik olarak takip etmemiz gereken bir konu başlığı. Çünkü jeopolitik risk teması, enerji maliyetleri üzerindeki seyir bugün her şeyi etkiliyor. Yani sadece doğrudan gidip benzin istasyonuna yakıt almak değil, bunun dolaylı yönden etkilerine de bakmak lazım. Bu ne kadar risk olmaya devam ederse dolayısıyla diğer kalemler de katı kalmaya devam edebilir. Çünkü bizim burada amacımız 30'un bir tık altında enflasyon değil, 20'nin altına düşebilecek istikrarlı bir enflasyon yaratabilmek. Dolayısıyla buradaki beklentileri kırabilmemiz için Merkez Bankası'nın burada etkileyemeyeceği alanlarda da riskin ne kadar devam edip etmeyeceğine dikkatli bir şekilde bakmakta fayda görüyorum.
0: Evet. Peki şimdi petrol tarafına da bir değinelim. Şimdi orada şu an 100 doların altına geldik ama tabii 99 dolardayız. Yani tabii yılbaşında tahminler hiçbir şekilde tutmadı. Sürecin de nasıl devam edeceğini bilmiyoruz. Yine riskler devam ediyor o cephede. İşte Trump'ın seçimlerden sonra, Kasım'daki seçimlerden sonra bölgeye hani daha fazla asker yığacağına dair haberler de okuduk malum. Ve de zaten seçimi kaybedeceğini biliyor. O iki senesi kaldı. İşte bu süreçte de hani İran'a askeri harekatı yeniden başlatabilir yorumları da var. Siz ne öngörüyorsunuz? Ne dersiniz gelinen noktaya dair?
1: Tabii burada özellikle Trump'ın ara seçimlerde
0: petrol demişken şunu da ekleyeyim çünkü önemli. Aramco'nun CEO'sunun açıklaması petrol stoklarında normalleşme 2 yılı bulabilir diyor.
1: Kesinlikle. Burada tabii Trump'ın ara seçimlerde önemli bir kan kaybı yaşayacağını göz ardı etmemek lazım. Yani eskisi kadar çok aktif bir şekilde o aksiyonlarını sürdüremeyecek. Çünkü bildiğin gibi Temsilciler Meclisi'nin tamamı Senato tarafında da 3'te 1'i değil hatta bir tık daha fazla 35 üyenin de değişebileceği kompozisyon var. Dolayısıyla o bölüm Trump için ciddi soru işareti. Ve seçim öncesinde bu konunun devam ediyor olması,

0: İran tarafı içinde, İran'ın da bu süreçte seçim öncesinde bunu tamamlamıyor olması ister istemez seçim sonrasındaki riskleri daha da artıracak konumunda. Bu süreçte biz tabii hani İran ne dedi, Amerika ne dediğinden ziyade birazcık daha somut olarak Hürmüz Boğazı enerji trafiği sürecinden bakıyoruz. Diğer yandan Hürmüz alternatif sürecinde enerji mevcut sorunu çözebilecek projeksiyonlarda ne aşamadayız ya da ne kadar sürede bunlar çözülebilir hususlarına bakıyoruz. Ortaya 2 yıllık bir projeksiyon çıkıyor. Dolayısıyla Hürmüz Boğazı'ndaki enerji trafiğinde yeterli burada sevkiyatlar olmadığı müddetçe alternatif yoldan izlenecek bu trafikte yeterli olmayacağından dolayı petrol hala riski kalmaya devam edecektir. Daha doğrusu düşüş eğilimleri sınırlanacaktır. Burada baktığımız zaman yılbaşından bu yana 60 ile 120, daha sonra 70 ile 120 arasında sıkıştı. Akabinde daha sonra 80-110 derken şu an 90 ile 110 arasında bir bant arasında hareket ediyoruz. Yani 110'ların üzerinde olmaması sevindirici, 90'ın altına sarkamıyor olması düşündürücü. Yıl sonu kontratlara baktığımız zaman da şu anda bulunan bölgelere oldukça yakın. Yani kimse ikna olabilmiş değil. Dolayısıyla riskler devam ediyor. Enerji trafiği yeterli değil. Bu bölümde stoklar ve haftalık değişimler dikkatli bir şekilde inceleniyor. Ama ben 90 doların altına düşmeyen bir Brent petrolde çok fazla sevinmem. Ama tarihsel bazda baktığımız zaman da 120 doların üzerinde henüz yeni bir risk ben şu an için yakın dönemde görmüyorum. Seçim sonrasındaki yine buradaki ülkeler arasındaki iletişim ya da operasyonel süreç nasıl olacak? Bunları birazcık daha yakından takip edeceğimiz bir dönemde olacaktır.
1: Evet, şimdi bu arada atlanmaması gereken bir konu da Avrupa'daki gelişmeler. O konuya dair de ben bir yorumunuzu rica edeceğim. Çünkü orada siyasi ve mali risklerin büyüdüğü bir döneme girdik. Neden dersek, Fransa'da bütçe açığı, kamu borcu ve siyasi sıkıntılar nedeniyle tahvil piyasalarında çok ciddi sorun var. Şimdi orada Fransız ve Alman 10 yıllık tahvilleri arasındaki risk priminin yüksek kaldığını takip ediyoruz ve krizden bu yana, yani Yunanistan krizinden beri en yüksek seviyelere gelmiş. Diğer taraftan Euro-Dolar paritesinde dün 17 ayın en düşük seviyelerini gördük. Yine başka bir gelişme, İspanya Başbakanı Sanchez Kasım ayı için erken seçim kararı aldı. Bu da tabii bir belirsizlik unsuru. Şimdi öncelikle bu Fransa noktası önemli. Alman tahvillerine yönelim var, fakat aslında Almanya'da da işler çok iyi gitmiyor baktığımız zaman. Ne dersiniz Avrupa'nın görünümüne ilişkin? En son mesajlar da Lagarde'dan gelen Merkez Bankası Başkanı sanki bir hani faiz artışını biraz öteleyeceklermiş gibi sinyallerdi. Ne dersiniz o cepheye dair?
0: Tabii Avrupa aslında pandemi sonrası Rusya-Ukrayna süreciyle başlayan çok önemli ve sıkıntılı bir süreç içerisine girdi. Ve ilaveten yapay zeka teması üzerinde de Avrupa'nın kendi iç dinamiklerinde iyimser bir noktaya çıkamıyor olması, aslında bu denklemi de bu bölümü de çok iyi bir şekilde yakalayamaması işin ekonomik görünüm tarafında da baskı oluşturdu. Ve nitekim bence Brexit'ten itibaren de diyebiliriz, yani Avrupa tarafında siyasi denklem üzerinde çok önemli problemlerin olduğu da çok aşikar. Nitekim Fransa ile devam eden de bir siyasi risk dinamikleri var ve diğer bölgelere de sıçrama korkusu da söz konusu. Ve bu denli, tabii işimiz siyasi taraf değil ama işin fiyatlama tarafına yansıdığı bir bölümde işte Fransa tahvillerinden Almanya tahvillerine geçişlerin olduğu, dolar endeksinin buradaki Avrupa'ya ilişkin risklerden kaynaklı yukarı yönlü reaksiyonlarını hızlandırdığı, tam da Amerika tarafındaki tahvil faiz oranları ve Fed faiz beklentilerinin olduğu bir dönemde yanlış hatırlamıyorsam Haziran ve Temmuz ayı zirve rakamı 101.50'lerinde üzerine çıktı dolar endeksi. Yani bu Avrupa'daki bölüme bağlı kalacak şekilde. Ve Euro dolar paritesinde de aşağı yönlü bir eğilimleri gördük. 1.13'ün altına sarktık. Nitekim yılın başında sorsaydık 1.15-1.20 arasında 1.20'ye daha yakın sayacak bir Euro dolar kompozisyonu vardı. Ama şimdi 1.15'te 1.16'da 1.10'a yakın sayan bir görüntü var. Neden? Dolar endeksi bütün ibrelerde yukarı yönlü seyrini destekliyor. Yen bakıyoruz, sterline bakıyoruz, Euro bölgesine bakıyoruz, Amerika tarafına bakıyoruz. Hepsini burada harmanlamaya çalışıyoruz.

0: çalışıyoruz. Dolayısıyla riskler devam ediyor. Avrupa Merkez Bankası bildiğiniz gibi geçmiş dönemde de büyüme öncelikleri üzerinde ilk faiz indirimli tarafında aksiyonları alan bir bankaydı. Şu an Amerika'da olduğu gibi, Japonya'da olduğu gibi Euro bölgesinde de bu toplantıda zaten bir aksiyon içerisine girmesi beklenmiyor. Ama orada enflasyondaki hareket marjını da ayrıca bakmakta fayda var. Bir yandan büyüme dinamikleri, diğer yandan enflasyon göstergesi ve siyasi risklerin ışığında Avrupa Merkez Bankası hani Ekim'i es geçtik ama Aralık'ta böyle bir aksiyon içerisine girmeyecek mi? Buna biraz daha bakmakta fayda var. Çünkü Aralık toplantısında hala burada banka üzerinde bir faiz artış baskısı var. Dolayısıyla yeni dönem için bütün denklemi bir arada tutmakta fayda var. Şu an için Euro'larda 1.10-1.15 arasında bir bant hareketini konuşabiliriz. Bu bandın dışına çok ciddi bir şekilde çıkabilmek ya da bir onların altına düşebilme ihtimali biraz da ara seçimle birlikte dolar temasına da bakmakta fayda göreceğim. Orada dolar ne kadar daha kuvvetlenebilecek bunu da ayrıca bakmakta fayda görüyorum.
1: Evet, o da bir boyut dediğiniz gibi dolar. Fakat tabii global tarafa çok değindik. Ben Borsa İstanbul'a bir geçeyim. Gelinen noktada ne dersiniz bu tasfiye süreciyle birlikte? Borsa İstanbul'da artık pozitif bir hava olduğunu gördük. İyimser bir zeminde başladı yeni haftaya. Arka arkaya çünkü 3 haftayı eksi bölgede noktalamıştı. Yeni haftanın tabii ilk işlem gününde beklentilerin altında kalan enflasyon rakamıyla da birlikte artı da kapattık 1.4'lük. Özellikle bankacılık sektöründeki tepki kritikti. 2.8'lik yükseliş. Şimdi burada bundan sonra malum BIST 100'ün içerisi de değişti. Endeks değişiklikleri oldu. Şirketler de değişti. Bu arada dün BIST 100 artıda kapatırken geri kalan şirketlerin toplamına baktığımızda oradaki performans da eksiydi. Çünkü bu malum tasfiye sürecindeki işte fonların içerisinde yer aldığı ifade edilen şirketlerdeki geri çekilmenin devam ettiğini görüyoruz. Ne dersiniz görünüme dair Borsa İstanbul'da?
0: Şimdi tabii Ekim ayı başlangıcı ile birlikte endeksteki değişim aslında endeksin tekrardan küllerinden doğabilme ihtimalini arttırdı. Ama tabii bu hemen enflasyon düştü, işte Merkez Bankası faiz artıracak, Borsa İstanbul çok ciddi hareket marjı oluşturacak anlamına değil. Ama baktığımız zaman 245 dolar bölgesini şu an için en azından dip kabul etmeye çalışan bu bölgelerde endeks değişimlerine paralel bir şekilde hareket marjını oluşturmaya çalışan, yani yukarı yönlü hareketlerine tekrar başlamak isteyen bir iyimser görüntü var. Ama tabii bildiğiniz gibi fonlarla ilişkin düzenlemeler, bu düzenlemeler sonrasında artık yeni bir süreçteyiz. Yani likidite tarafındaki sürecin yönetimi ve burada aslında geri ödeme tarafına ilişkin yeni dönem beklentilerin oluştuğu bir bölümdeyiz. Bu sebeple de hareket marjı Borsa İstanbul'da daha sakin bir şekilde ilerleyeceğini unutmamakta fayda var. Yine bir bilanço dönemi içerisine gireceğiz. Orada ayrışmalar olacaktır. Endeksin bu bölgede özellikle 260 doların üzerinde bir reaksiyon ya da kalıcı bir senaryo oluşturması iyimserliği destekleyebilir. Ama şu anda 245 ile 260 dolar arasında bir sıkışma eğilim var. Şu an endeksin TL bacağına baktığımız zaman da en azından 12.600-12.650'lerin aşılmasına ihtiyaç var. Bankacılık endeksi dün iyi bir reaksiyon vermişti ama burada maalesef bir ama demek durumunda kalıyoruz. Biraz daha rahat nefes alabilmemiz için bankacılık tarafında 200 günlük ortalama 16.500'ün üzerinde kalıcılaşmaya ihtiyaç var. Yeni dönemde enflasyona ilişkin beklentiler, Merkez Bankası'nın bu ayarlamalarını oluşturuyor olması, 2027 yılına ilişkin faiz enflasyon makası daha iyimser tarafta olabilme senaryoları burada Borsa İstanbul'u uzun vadeli taşıyacaktır. Ama kısa vadeli taraf için birazcık daha dikkatli olunması gerekiyor. Burada endeks değişimi sonrasında endeksin kendisi belli bir normda hareket marjını oluşturuyor. En kötünün iyisine geçiş yapabileceğimiz bir dönemdeyiz. Dolayısıyla gün gün baktığımız zaman biraz tabii ki kısa vadeli trade daha riskli bir durumdadır. Ama orta uzun vadeli tarafta ben sorun görmüyorum. Bu fon sürecine ilişkin her detay tamamlandıkça bu konuyla ilişkin resmi görünümler, açıklamalar ve aksiyonlar

0: geldikçe bu bölüme yeni yeni güvenler de gelecektir. Hele hele yabancı tarafının bakış açısını yansıtabilecek raporları da görecek olursak burada finansal hikayeyle birleştiğimiz zaman çok daha farklı bir Borsa İstanbul göreceğiz. Ama o an şu an değil, biraz daha zaman vermek gerekiyor. Endek tarafında hacimlere bakacağız. Hacimler eski normlarına yaklaşabilecek bir kademeli iyimserliği gösterecekse eğer bu süreçte, tabii ki endeks tarafında da hareket marjı daha da iyimser konuşmaya çalışırız. Ama şu an birazcık daha kısa vadeli temkinli mod hala devam ediyor diye söyleyebilirim.
1: Evet. Peki ne önerirsiniz bu süreçte yatırımcılara? Çünkü tabii uygulamanın artık devreye girdiği bir haftaya başladık. Çünkü belli bir bölümünde fonların artık ödemelerin başlayacağına dair haberler görüyoruz. Ne dersiniz sürece dair?
0: Tabii bu konuyla alakalı öncelikle resmi bilgilerden yola çıkmamızın çok önemli olduğunu söylemekte fayda görüyorum. Çünkü bildiğiniz gibi sosyal medyada çok fazla bilgi kirliliği var ve bu süreçte de bir mağdur kitle var. Tabii bu mağduriyeti de ayırmakta fayda var. Yani riski çok düşük olan ve riski çok yüksek olan fonlar ya da para piyasası fonları gibi ayırmak gerekiyor. O yüzden de bilgi kirliliğini önlemek adına hem hukuki tarafta hem mali karşılık tarafındaki gelecek resmi açıklamalara dikkatli takip olmak gerekiyor. Her paydaşın söylemlerine bu anlamda dikkat etmesi gerekiyor. Tabii işin yatırım tarafında özellikle şu anda Borsa İstanbul ayağında, eğer siz gerçekten bir değer yatırımcısıysanız, bu tür geri çekilmelerin aslında sizin o güçlü şirketlere yatırım yapabilme olanağınızı artıran bir senaryo. Yani bu tür aslında krizler sizin hisse senetlerine yatırım yapabilme fırsatını beraberinde getirecektir. Bu orta uzun vadeli bir denklem. Ama siz sadece kısa vadeli bir bakış açısı içerisinde bir risk yatırım tercihi oluşturuyorsanız, yani riskimi ben artırayım şeklinde bir düşünce yapısındaysanız, tabii ki borsa dışındaki alternatif taraf hala cazibesini, yani faiz cazibesini korumakta. Burada şuna bakmakta fayda var. Hisse senedi içerisinde de seçeceğiniz şirketin performansı endeksten çok daha bağımsız hareket edebilir. Burada bilginin çok daha fazla önem arz ettiği, araştırma raporlarının çıtasını daha üst noktaya taşıyabileceği, buradaki temel hikayenin daha fazla satın alınmaya muhtaç olduğu bir dönemdeyiz. Bu açıdan da işin momentum tarafından temel hikayeye dönüş yapılan bir bölgedeyiz. Vadeler arasındaki farklılıkları bu anlamda bakmakta fayda var. Tabii iş sadece Borsa İstanbul değil, diğer yatırım kanalları da çok önemli. İşte vadeli piyasa var, Borsa İstanbul var, döviz piyasası, emtia piyasası, hisse senedi yurt içi ve yurt dışı var. Bunlar tamamen kişinin hem bilgi düzeyi hem risk parametresine göre çeşitlenecek bir denklemdir. Ama şu an kısa vadeli tarafta borsa ya da faiz tarafında faizin daha talep göreceği bir bölüm içerisinde olduğumuzu söyleyebilirim.
1: Evet. Peki, çok teşekkür ediyoruz Kudret Ayyıldır. Size de kolaylıklar diliyoruz. Görüşmek üzere.
0: Ben teşekkür ederim.
1: Ve buradan da devam ediyoruz efendim emtia gündemiyle. Bakalım emtia cephesinde günün öne çıkan haberleri neler? Çok pardon. Petrolde jeopolitik risk sürüyor. Petrol fiyatları Körfez'deki güvenlik riskleriyle güçlü bölgesel ihracat ve G7'nin acil durum stoklarından petrol ve dizel serbest bırakma kararı arasında dengelendi. Petrol stoklarındaki normalleşme 2 yılı bulabilir diyor Suudi Aramco CEO'su. Son dönemde tüketilen petrol stoklarının yeniden oluşturulmasının 2 yıla bulabileceğini söyledi. Aramco'ya göre küresel ticari petrol stoklarının 6 milyar varilin altına gerilediği tahmin ediliyor. Altında düşüş eğilimi sürüyor. Altın güçlü dolar ve yükselen Amerikan tahvil getirilerinin baskısıyla salı günü geriledi. Gümüşte ise sert bir geri çekilme var. Altın fiyatlarındaki geri çekilmeyi izleyerek haftanın ikinci işlem gününde geri çekilme olduğunu takip ediyoruz. Gümüşte spot piyasada da ons gümüş psikolojik sınır olan 60 dolar seviyesine kadar indi diyelim. Bir de altına ilişkin Dünya Altın Konseyi'nden gelen son açıklamalar var. Ona bir göz atalım. Ons altının fiyatı Eylül'de %8'den fazla geriledi diyor Dünya Altın Konseyi ve sıra dışı bir

0: Şimdi buradan Şirin Sarı'ya dönelim. Hoş geldiniz Şirin Hanım.
1: Hoş bulduk Melis Hanım. İyi yayınlar.
0: Teşekkür ederiz. Ne dersiniz bu ayrışmaya ilişkin sizin tespitleriniz ne yönde?
1: Evet, zaten aslında buna birazcık dikkat çekiyoruz zaman zaman yayınlarda. Her ne kadar faiz artırım beklentisi artsa da, Fed faiz artırımına gitse de ons altında çok ciddi düşüşler görmedik. Nedenlerinden bir kısmı Merkez Bankası alımlarının devam etmesiydi. Ağustos ayından bu yana ETF tarafına da, borsa yatırım fonları tarafına da girişlerin olmasıydı. Aslında her düşüş bir alımla karşılaşılıyor şu an altın cephesinde ve portföyler de bu noktada çeşitleniyor. Jeopolitik risk en büyük sıkıntılardan bir tanesi. Amerika'daki borçluluk en büyük sıkıntılardan bir tanesi ve bu borcun yönetilememesi ve Fed'in belki de ilerleyen süreçlerde daha fazla faiz artırım sürecine girebilme ihtimali. Tabii bunların hepsi altını düşürmesi gerekiyor. Düşürürken de bir yandan da belki portföy çeşitlenmesi noktasında %15'lik, %20'lere kadar portföyler çeşitlenebilir demiştik. Kurumsal talebin de bir noktada arttığını görüyoruz. Zaten merkez bankaları da bu ayrışmayı sağlayan en önemli etmenlerden bir tanesi. Her kademede Merkez Bankası alımlarının başta Çin olmak üzere geldiğini görmüştük Melis Hanım.
0: Evet. Peki sizin öngörünüz nedir altın tarafı da?
1: Tabii. Şimdi altının önünde en büyük engel iki tanesi önemli. Bir dolar endeksi yeniden yükselmeye başladı. Dün 102 seviyelerine kadar yükselişlerinin olduğunu görmüştük. Bir de tabii tahvil faizleri. Tahvil faizlerinde de %5'in üzerindeki tablo hala devam ediyor. Şimdi siz altın yatırımcısı olduğunuzda tahvil getirilerinin üzerinde bir beklentinizin olması gerekiyor. Yani altına yatırım yaptığınızda %6'nın üzerinde %7 hatta %10'luk bir getiri beklentisi içerisinde olmanız gerekiyor. Şu an öyle bir tabloyla karşı karşıya değiliz. O yüzden bir miktar ETF tarafına talep gelse bile yine de satış baskısının devam ettiğini görüyoruz. Bu hafta aslında yine altın için en önemli güzel başlangıcın olduğu haftalardan bir tanesiydi. Geçtiğimiz hafta tarım dışı istihdam rakamlarında beklentinin altında bir tablo oluştu. Ekim ayı itibariyle Fed'den faiz artırım beklentisi %70 seviyelerinden %50'lerin altına indi. %30'lara kadar geriledi. O zaman böyle bir tabloda altın tarafında bir değerleme beklememiz gerekiyordu. Bu da gerçekleşmedi. O zaman politik risk tarafı biraz ön plana çıkmış oluyor. Orada da aslında işler çok olumsuz değil. İran tarafının biraz daha geri planda kaldığını, Amerika'nın oradaki geçiş daha güvenli bir şekilde sağlayabildiği ya da kontrol edebildiği bir noktada olduğunu görüyoruz. Bu da ister istemez petrol fiyatlarının bir miktar daha baskılı bir dar bir bandın içerisinde hareket etmesini sağlıyor. Ama yine de altında satış baskısının hakim olduğunu görüyoruz. O zaman beklenti tamamen değişiyor. Her ne kadar Fed faiz artırımına gitmese bile uzun vadeli tahviller tarafındaki getirilerin artma ihtimalinin devam etmesi, jeopolitik riskin tırmanabileceği, petrol fiyatlarının yükselebileceği beklentisi muhtemelen şu an fiyatlar üzerinde daha da baskılıyor. Ki global piyasalarda da neredeyse yeni rekorlar görüyoruz. Nasdaq'ta, S&P'de, Dow Jones'ta zirvelere yakın seviyelerde fiyatlamaların olduğunu görüyoruz. Bu ise her geçen gün düzeltme beklentisini de arttırıyor. Belki de gelen son zamanlardaki altın talebinin de bu düzeltme karşısında margin kola düşme ihtimaline karşı da belki yedek akçe olarak kenara alınan altınlarda olabilir. İşte bunların hepsini toparladığımızda aslında bu belirsizlik altın tarafında daha dengeli kalmasını sağlıyor. Öngörüm şu, eğer enerji tarafında bir yükseliş olacaksa, o tarafta işler biraz daha olumsuz gidecekse ki önümüz kış ayı, dünyanın biraz daha enerji ihtiyacı artabilir. Petrol fiyatlarında yukarı yönde bir ivme söz konusu olabilir. 90-95 bandının altında dünya rahat bir nefes alabilir Brent petrol cephesinde, ama 100 doların üzerinde kaldığı sürece tedirginlik devam ediyor. Bu da altın fiyatlarını geri itebilir. Yani altın satmak ya da altına olan talebin azalması söz konusu olabilir. Şundan dolayı uzun süre faizin yüksek kalması, enerji maliyetlerinin artması, belki de jeopolitik riskin etkisiyle daha baskılanan bir altın görebiliriz. 4000 dolarlarda çok da fazla fazla aşağı yönde aşılamadı. Yatırımcı da o noktada haklı. Geçtiğimiz dönemde de 2 ay önceki yükselişte de $4,000

0: destek olarak görülmüştü ve oralardan 4700'lere kadar neredeyse yukarı yönlü bir tepki verdiğini gördük. Yeniden yükselişler için 4400'ün üzerinde kapanışlar görmemiz gerekecek. Aksi takdirde yakın vadede 4130, zaten hemen hemen o seviyelerdeyiz. 4100-4000 dolar bandını destek olarak takip etmelerine fayda var yatırımcıların. Ama 4000'in altında temkinli olmalarına fayda var. Uzun vadeli, orta ve kısa vadeli düşüş beklentisi, ama orta ve uzun vadede yeniden yükseliş beklentisi olabilir. Tabi burada bütün varlığımızı değil de ya da zaman içerisinde ihtiyacımız olan bir varlığı değil de birikim olarak yatırım, altına yatırım noktasında birazcık o noktada yatırım yapabilmek daha önemli olmuş olacak. Çünkü sıcak parayı altın cephesinde kullandığımızda biraz terste kalabiliyoruz. Bu da bizi üzebiliyor. Bu yıl öyle tecrübelerde yaşamış olduk.
1: Evet, son bir dakikamızmış. Orada da petrol yorumu alayım sizden. Ne dersiniz? Şimdi tamam, iki yılı bulabilir diyor normalleşme Aramco CEO'su.
0: Tabii o cepheden bakınca her ne kadar kısıtlamalar hızlı bir şekilde azalmış olsa bile son 2 yıl içerisinde petrol fiyatları 100 dolarların üzerinde kalmaya devam ediyor Brent cephesinde. Önümüz kış bir miktar daha o tarafta talepler devam edecek. Kasım sonrasında seçimlerde İran'a daha fazla, Hürmüz Boğaz'a daha fazla saldırının olabileceği beklentisi var. Kasım'da ara seçimler geçtikten sonra Amerika'da. Bunlar tabii petrol piyasasını ister istemez geriyor. Ama teknik olarak baktığımızda 100 dolar, hatta işte 95 doların altında fiyatlamalar görmemiz gerekiyor. Göremediğimiz takdirde 120 dolar, 135 dolar ve 150 dolarlar direnç olarak yukarıda bekliyor açıkçası Melisa Hanım.
1: Evet. Peki son süremizi bir soralım yönetmenimize. Ne kadar süremiz kaldı?
0: Var mı?
1: Evet, bitmiş. Tamam. Peki, çok teşekkür ediyoruz Şeridan Hanım. Size de kolaylıklar diliyoruz. Görüşmek üzere.
0: Ben çok teşekkür ederim. Geçmiş olsun size de. İyi yayınlar
1: çok
0: diliyorum.
1: Çok sağ olun. Saygılar. Teşekkürler. Efendim, piyasa saatini burada noktalayalım. Birazdan birlikteyiz değişim zamanında.

0: GS para. İndirelim.
1: Onur Bey buraya.
2: Onur yeni transferimiz. Kendisiyle gurur duyuyoruz. Birlikte çok büyük başarılara imza atacağımıza inanıyoruz. Senden beklentimiz çok büyük. Kazananlar Kulübü'ne hoş geldin Onur.
3: Büyük Galatasaray taraftarı, yeni katılanlara hoş geldin kredisi ve nakit avans fırsatı GS Para'da. Üst üste 5. şampiyonluk yolunda. Kazananlar Kulübü'nün bankacılık uygulaması GS Para.
4: Türksel sunar. Biz geyizinde reklam var.
5: Türksel 5G hızı ve kalitesiyle hiç durmadan Türkiye'nin dört bir yanını kapsamaya devam ediyor.
6: Diyeceksiniz ki bunu neden sen anlatıyorsun?
5: Çünkü neden?
6: Çünkü biliyoruz ki çobansız kapsama reklamı olmaz.
5: Olur mu Selim?
7: Olmaz abi. Türk reklamcılığında bu bir gelenektir.
6: Bana soruyorlar. Sen Türksel'li misin diyorlar.
5: Ya ne olacaktı?
6: Çünkü Türksel demek Türksel hızı demek. Türksel hızı demek Türksel kalitesi demek. Kalite demek çoban demek. Doğru mu?
5: Ben... Almış reklamın ruhunu. Aferin.
4: Türksel gücünde 5G hızı kapsaması ve kapasitesiyle efsane. Türksel 5G Türkiye'nin dörtlü köşesinde. Peki sen Türksel'li misin?
8: Türksel'le bağlı hayata.
9: Biz bugün nereye gidecektik ya?
10: Spora.
9: Değil.
10: Çocuğun kursu.
9: Değil ya.
10: Maça.
9: Değil babacığım.
10: Buldum. Petrol ofisi.
9: Petrol ofisi kampanyası.
11: 2000 TL'lik yakıt alımına 250 TL'ye.
12: 3000 TL'lik alıma 450 TL'ye. 6000 TL'lik yakıt alımına 900 TL'ye varan pozitif puan hediye.
13: Detaylar petrol ofisi uygulamasında.
14: Ne ister ister o.
13: Aracınızı satmak gözünüzde mi büyüyor? Otobit.com

0: kışı ayrı dert, yazı ayrı dert.
1: Kendi elektriğini üreten akıllı ev sistemleriyle 4 mevsim konforunu zamlardan etkilenmeden, fatura derdi olmadan yaşarsın.

İstanbul bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 21, en düşük sıcaklığı 15 derece. Kocaeli 20, Sakarya ve Bursa 21, Balıkesir 23. Ankara bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 20, en düşük sıcaklığı 9 derece. Konya ve Kayseri 20, Nevşehir 17, Sivas 18. İzmir bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 26, en düşük sıcaklığı 16 derece. Denizli 26, Aydın 30, Muğla 24, Manisa 25. Antalya bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 28, en düşük sıcaklığı 18 derece. Mersin 29, Adana 28, Kahramanmaraş 25, Hatay 26. Trabzon yağışlı. Günün en yüksek sıcaklığı 20, en düşük sıcaklığı 16 derece. Bolu 19, Karabük 21, Rize ve Samsun 20. Erzurum gök gürültülü yağışlı. Günün en yüksek sıcaklığı 16, en düşük sıcaklığı 2 derece. Malatya 20, Erzincan ve Van 19, Ardahan 15. Gaziantep gök gürültülü yağışlı. Günün en yüksek sıcaklığı 22, en düşük sıcaklığı 14 derece. Mardin ve Diyarbakır 24, Şanlıurfa 27, Siirt 25.

0: İyi Finans, tasarruf finansman rehberini sunar.
1: Tasarruf finansman modelinde çekilişsiz model nedir?
2: Teslim tarihinin sözleşme başında net olarak belirlendiği, bekleme süresinin belli olduğu modeldir.
0: İyi Finans, tasarruf finansman rehberini sundu.
3: Araç muayenede yeni nesil hizmet Turka sunar.

0: Araç muayenede yeni nesil hizmet Turka sundu.
1: Gündemdeki gelişmeleri değerlendireceğiz. Farklı alanlarda konuklarımız olacak. Ekonomiye yansımalarını farklı sektörlerinde değerlendirme şansı bulacağız.
2: Paranın yönünü belirleyen duraklardan canlı bağlantılarla güne damgasını vuran haberler uzman isimlerle değerlendiriliyor.
3: Diğer ürünlere göre hem risksiz hem garanti para.
1: Geçen yıl yerinden kımıldamayan borsa bu yıl büyük bir coşkuyla başladı.
4: Sadece bilinen markalar yok sektörde.
5: Sezonun başında zorlu bir dönemle başladık.
1: O ilk enflasyon raporunda bir revizyonla karşılaşır mıyız?
2: Piyasaların, reel sektörün nabzı tutuluyor, parasına yön vermek isteyen

0: Efendim hoş geldiniz Değişim Zamanı'na. Bugün 3 kıymetli konuğu ağırlıyor olacağız Apara ekranlarında. İlk konuğumuz Alim Küçükpehlivan, Başar Soft Yönetim Kurulu Başkanı. Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk.
0: Şimdi sizin tabii teknoloji tarafında 30 yıl değil mi dediniz?
1: Evet, seneye 30 olacağız.
0: Evet. Şimdi hangi fikirle kurdunuz tabii hani böyle bir oluşumu ve çok evrilmiştir 30 yıl içerisinde. Şu an ana gündeminiz nedir?
1: Aslında hiç evrilmedik. Fikir baştan beri hep çok yüksek nitelikli bir konu. Konu da şu. Yıllar önce hatırlayın, evinize geldiğiniz zaman sokakta bir şey kazıldıysa ya elektriğiniz kesiktir, ya su, ya hepsi birden ve günlerce o gelmez.
0: Doğru.
1: Çünkü orayı kazan kişi başka burada ne var ne yok bilmediği için vurur kazmayı, küreyi, kepçeyi neyse her şeyi bozar. Biz yerin altındaki bilgilerin harita üzerinde dijital ortamda yönetilebileceğini düşünerek şirketi o yıllarda kurduk.
0: Yani 97'de. Siz 30 yıl önce de navigasyon fikriyle aslında
1: evet,
0: çıktınız.
1: Evet, harita yani bilginin konumla bağlanmasını sağlayan teknolojiler üzerine şirketi kurduk. Hala da aynı konuda çalışıyoruz. Epey de yolumuz var.
0: Evet, peki şimdi navigasyon uygulamaları tabii harita ve konum teknolojileri artık hayatımızın böyle ayrılmaz bir parçası. Yani hani nereye gitsek hemen basıyoruz konuma, bizi götür diyoruz. Şimdi ekonomide nasıl bir rolü var?
1: Ekonomide rolü aslında çok çok çok ilginç. Çünkü şöyle, ticaret ve üretim mal ve hizmetlerin hareketliliği demek. Yani siz bir ara malı alırsınız, ham maddeyi alırsınız, üretirsiniz ve tüketiciye götürürsünüz. Bu malın tedariği fabrikaya getirilmesi, üretilen malın satılarak kanal üzerinden tüketiciye ulaştırılması, bunların gerek restoranlarda, gerek fabrikalarda, gerek başka yerlerde tüketilmesi, kullanılması, bunların hepsi konuma bağlı teknolojiler. Dolayısıyla yıllar önce yine hatırlayalım, arabanın camını indirir, adres sorardık.
0: Doğru.
1: Ama son 10-15 yıldır öyle artık cebimizdeki teknolojiye güveniyoruz.
0: Haritada zaten haritayı da yani fiziki olarak kullanıyorduk bir yere gittiğimizde.
1: Değil mi? Torpido açıp, gözünü açıyorduk. Oradan gözü, işte aynen. Tarifler alıyorduk. Notlar çıkarıyorduk. Ve o yolu kaçırırsak tekrar bildiğimiz en son noktaya geri dönüyorduk.
0: Evet, ben bu ama arada mesela o harita yok. Alışkanlığını seven taraftayım. Hani yurt dışına gittiğimde de ben hep baktığımız zaman işte şehri tanıtan onlardan bulurum hep yolu.
1: Mutlaka
0: benim bilgiler kaldı mı?
1: O etrafı tanımak anlamında güzel, fakat günlük hayatını orada sürdüren birinin
0: doğru.
1: Burada bizim de yaşadığımız gibi şu an trafik nerede yoğun? En uygun, en hızlı nasıl giderim? Nerede park ederim? Gibi soruların cevabı hep cebimizdeki navigasyonlarda. Dolayısıyla mal teslim eden, mal getiren veya bir yerde bir şey tüketmek için hareket eden herkes navigasyonu doğal olarak kullanıyor. Sanki hiç önceden böyle bir şey olmadan nasıl yaşadığımızı da unutmuş bir haldeyiz.
0: Doğru diyorsunuz. Peki şimdi siz aslında hani büyük proje olarak şu anda Türkiye'nin navigasyonu üzerine çalışıyorsunuz değil mi? Türkiye'nin kendi navigasyon uygulaması.
1: Evet.
0: Şimdi ne kadar sürdü çalışmalar? Ne zaman sonuçlanacak? Ve diğer navigasyon uygulamalarından bir farkı olacak mı?
1: Evet. Şimdi tam da programın adıyla da uygun bir konu bu. Değişim zamanı diyoruz. Değişim dünyanın vazgeçilmez bir kavramı. Biz bu kadar çok genele yaygınlaşmış ve tüm dünyada kullanılan uygulamalar için birkaç temel sorun var. Birincisi bize çok uygun olmayan.

0: olmayabilir. İkincisi, yurt dışından tedarik ediyoruz. Yani ola ki internet kesildi, yurt dışı bağlantımızla ilgili sorunlar oldu. Erişemeyeceğiz. Bu durumda kargocumuz navigasyonu olmadan bilmediği bir mahallede nasıl mal teslim edecek? Allah korusun bir ambulans, bir hareketliliği mecbur olan birçok acil durum araçları, bunlar yolları nasıl bulacaklar?
1: İtfaiye.
0: Dolayısıyla böyle bir ihtiyaç aslında doğal bir ihtiyaç. Biz yaklaşık 30 yıldır bu sektörde çalışıyoruz. Kendi ürünlerimiz, kendi çalışmalarımız var. Fakat ürettiğimiz haritaları biz genellikle bu yabancı cebimizdeki kullandığımız uygulamalara kullanılması için veriyorduk. 2 yıl önce Sanayi Bakanlığı yaklaşık 2 yıl önce bir çalışma başlattı ve geçen yıl bir çağrıya çıkıp Türkiye'de geliştirilmiş ve bütün verisi Türkiye'de olacak ve verisi de Türkiye'de kalacak bir uygulama için çağrıya çıktı. Ve biz de firma olarak bu çağrıda gerekli ihtiyaçları sağlayacak birinci firma, birinci konsorsiyum olarak projeye başladık geçen yıl Mart ayında.
1: Peki ne zaman sonuçlanacak?
0: Hedefimiz yılbaşı civarında bitirmek. Ama en geç Şubat-Mart gibi yine cebimizde indirebileceğimiz bu uygulama olarak hazır olacak. Bir sonraki yaz tatilinde eminim ki bize ait bir teknolojiyle yollarda olacağız.
1: Peki siz ne fark edecek? Yani siz hani nasıl bir fark yarattınız navigasyon tarafında?
0: Değil mi? Yani cebimizde zaten bir sürü uygulama var.
1: Evet,
0: İstediğimizi
1: var. Niye
0: seçiyoruz.
1: Niye
0: böyle bir yeni uygulama? Şöyle ki stratejik öneminden bahsetmiştim diğerleri olur da çalışmazsa diye. Ama şöyle düşünelim. Hatırlarsınız sizin de başınıza gelmiştir. Bir yerde yeni bir yol açılmıştır. Navigasyonunuz o yolu görmemektedir ve size olmadık yerlerden yol tarifi yapar. Bu yolun veya bu adresin o haritaya işlenmesi aylar, bazen de yıllar alıyordu geçmişte. Şimdi yine benzer durumda. Dolayısıyla biz bu süreci çok hızlandıran, her türlü değişikliği çok hızlı yapabilen, öyle ya, diğerleri onlarca, yüzlerce ülke için hizmet üretiyor. Biz ise sadece Türkiye için üretilmiş ve çok canlı verilerle de beslenen bir uygulama geliştiriyoruz. Dolayısıyla bize daha yakın, daha doğru haritası olan, daha Türkçe konuşan ve daha az dolandıran bir uygulama olacak.
1: Daha az dolandıran. Peki öyle bir yani eksiklik mi var diğerlerinde? Hani daha az dolandıran dediniz.
0: Yani şöyle size de gelmiştir. Gerçi siz çok çok direksiyona geçmiyorum dediniz.
1: Ben evet araba kullanmıyorum. Ama sonuçta
0: çok kişinin
1: yani
0: şikayeti şudur. Bizi en pahalı, en paralı yollara yönlendiriyor diye bir şikayet olur genelde. Halbuki navigasyon teknolojisi en o an için en uygun olan, en hızlı olan, sizin tercihinize göre yolu seçmek için gayret gösterir. Dolayısıyla biz mesela ne yapacağız? Seçtiğiniz alternatif yolları veya seçmeseniz de önünüzdeki alternatif yolların ne tür bir maliyetle ve ne kadar sürede size yolculuk yaptıracağını baştan söyleyeceğiz ki böylece siz kararınızı illaki en uzun veya en pahalı yol değil, istediğim yol olarak seçebileceksiniz.
1: Evet, peki şimdi bu projenin Türkiye ekonomisi ve teknoloji ekosistemi açısından nasıl bir değer yaratmasını bekliyorsunuz?
0: Şöyle
1: hangi
0: ki,
1: sektörlere de fırsat yaratabilecek?
0: Ya şöyle düşünüyoruz, biz birincisi burada bunun bütün sosyal ve kodları, teknolojik anlamda bütün altyapısı bizde olduğu için istediğimiz başka projelerle çok hızlı birleştirebileceğiz. Mesela bugün herhangi bir teslimat uygulaması yapmak istediğinde birisi mutlaka bu yabancı uygulamaların üzerine mimariyi kurmak zorunda. O da sıkıntı olabilir veya bize özel eklemeler
1: koyalım,
0: olabilir.
1: Bir virgül koyalım çünkü buyurun. Akın Gürley'in açıklamalarını takip edelim.
0: Buyurun.
2: Tespitleri uyarınca burada sermaye piyasası kurulu var. Ona suç duyurusunda bulunuyor. Yani bir resen soruşturma başlatma imkanı yok. Manipülasyon, spekülasyon ya da işte böyle hisselerde dalgalı hareketlerle ilgili bazı savcılık tespiti yaptığı zaman sermaye piyasası kuruluna bulunuyor. Sermaye piyasası kurulu da bu hisselerle ilgili soruşturma izni veriyor. Yani burada bir soruşturma izni şartı var. Bu tabii serbest piyasanın, rekabet ortamının korunması için getirilen bir şey. 2025 yılında ben hatırladığım kadarıyla biz Şubat ayında özellikle bir kısım fonlarda ve hisselerde hareketlilik olduğunu fark etmiştik. Buna yazı yazdık. Tabii o zaman bu...
0: 2025 yılında siz başsavcıyken.
2: Evet, evet, İstanbul başsavcıyken. Daha sonra yani 2026 yılında özellikle Ağustos ayında özellikle yani vatandaşlarımızdan çok yoğun şikayetler geliyordu. İşte siz de biliyorsunuz burada meşru kazanç ile haksız kazancı ayırmak lazım. Yani meşru kazanç vatandaşlarımızın birikimlerini borsada hisselerde değerlendirmesi meşru kazanç. Bir de meşru olmayan kazanç var. Yani kısa sürede haksız bir şekilde balon hisse diye tabir edilen hisselerden anormal bir şekilde işte kısa sürede gir çık yapılarak kazanılan bir kazanç var. Burada tabii bizim dikkatimizi çekmişti. Arkadaşlarımız da bu konuda özellikle SPK'ya soruşturması için yazı yazdı. Hatta şahsen de görüştük. Tabii sağ olsun Sayın Bakanımız da bu süreci takip ediyordu. Fonlarla ilgili açıklamaları vardı. Ağustos ayında yazdığımız müzakereye en son soruşturma izni verildi. Fon soruşturması bu şekilde başladı. Başsavcılık sadece soruşturma izni verildiği zaman bu suçlara bakabiliyor. Şu an devam eden bir soruşturma süreci var. Ama tabii ben şunu ifade etmek istiyorum. Yani özellikle Türk piyasası, Türk ekonomisi çok güçlü. Bizim göz bebeğimiz. Buradaki küçük bir kısmından meydana gelen bir hadiseyi genele yaymamak gerekiyor. Burada sürecin ilk başından beri Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan süreci takip ediyor. Anlık olarak bilgilendirme yapıyor. Maliye Bakanımızla sürekli olarak bu konuda görüşmeler yaptık, toplantılar yaptık. Biliyorsunuz en son Sayın Cevdet Yılmaz Cumhurbaşkanı Yardımcısı Başkanlığı'nda Fon Koordinasyon Kurulu kuruldu. Maliye Bakanımız da bu kurulda. Biz de bu kuruldayız. Biz burada günlük rutin işlemler bunlar tamamen serbest piyasa ekonomi kapsamında kurulların takdirinde. Biz bize gelen ihbarlar, şikayetler ya da verilen soruşturma izinleri kapsamında başsavcılarımız bunlara bakıyor. Şu an devam eden süreçler var.
0: Sayın Bakanım, soruşturmanın derinliğini de burada anlamak istiyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımız ucu nereye giderse gitsin bu işin takipçisi olacağız dedi. Şimdi anladığımız kadarıyla bir fon sahipleri, kurucuları var. İki fondan fon kurucularıyla ilişki kurarak zenginleşenler var. Bu ikinci grup. Üçüncü grup fonda parası kalanlar var. Bu üçüncü grup. Dördüncü grup da bütün bu düzen içerisinde izin verenler, takip etmek zorunda olduğu halde takip etmeyenler, göz yumanlar, çeşitli kamu kurumlarının da olduğu bir dört gruplu bir esasında önümüzde bir sorun var. Bunlarla alakalı derinleşme ne kadar olacak?
2: Şimdi tabii biz 17 Eylül itibariyle SPK tarafından biliyorsunuz fonların tasfiyesine karar verildi. Karar verildiği an biz başsavcılık olarak verilen soruşturma izinleri kapsamında bütün önleyici tedbirleri aldık. Özellikle şu an itibariyle 85 şüpheli tutuklandı. 207 kişi hakkında işlem yapıldı. Bunları ekranlara da verebiliriz rakamları. Ve birçok kişinin mal varlığı donduruldu. Aynı şekilde mal kaçırmasının önlenmesi için de arkadaşlarımız gerekli tedbirleri aldılar. Çünkü biliyorsunuz mal kaçırma çok yoğun yapılabiliyor. Soruşturma aşamasında da gördük Serdar Bey bunu. Soruşturmadan iki gün sonra, yani isim vermeyeyim, bir şahıs, fonlardan tutuklu olan bir şahsın eşi yurt dışına 40 milyon civarında bir havale transferi için talimat vermişti. Ama tabii bizim başsavcılığımızın, İstanbul Başsavcılığı'nın yazısı uyarınca bu talimat transferi önlendi. Burada Devlet Denetleme Kurumu da devreye girdi. Biliyorsunuz özellikle burada bir kurumların ihmali var mı? İşte kurumlarımız çok saygın kurumlar. Bunların ihmali olup olmadığı konusunda Devlet Denetleme Kurumu'na Cumhurbaşkanımız görev verdi. Onlar inceleyecek. Daha sonradan bir ihmal, kusur, kasıt ya da kötü niyet varsa kurumlarla ilgili de bir çalışma yapılacak. Ama şunu söylemek istiyorum ben. Burada özellikle fon soruşturmasıyla ilgili biz şunu gördük. Gerçekten iyi niyetle bir kısım vatandaşlarımızın dişinden tırnağından para biriktirerek yatırdığı bir meşru yatırım var. Bunlar elbette normal. Ama bir de şunu gördük. Özellikle kapalı fonlar ya da açık fonlarda kısa sürede tamamen aldıkları tüyolar, içeriden aldıkları bilgiler, manipülatif hareketlerle kötü niyetle kısa sürede girdi çıktı yaparak inanılmaz fahiş miktarda kazanılan paralar var. Yani biz şu an zaten bunlarla ilgili soruşmayı başlattık. Biz SPK ve İstanbul Borsası, aynı zamanda merkezi kayıt kuruluşu var biliyorsunuz. Oradan gelen bütün listeler uyarınca Başsavcılığımız, İstanbul Başsavcılığı bütün bu şahısların işte manipülatif hareket yapan, kısa sürede fahiş ya da olağan dışı kazanç sağlayan kişilere karşı, bunlar tabii şirketler de var, normal kişiler de var, bunlarla ilgili tedbiri kararları koydu, mal varlıklarını dondurdu, bunların bir kısmı tutuklandı, bir kısmı firari, yurt dışı yasakları var, devam eden bir süreç var. Bu tam

0: tamamen bağımsız yargının gözetiminde. Ama burada şunu ben tekrar hatırlatmak istiyorum. Yani Türk piyasası, Türkiye fonları, İstanbul borsası bizim göz bebeğimiz. Biz özellikle bunun altını çizmek istiyoruz. Burada yürüyen bir süreç var. Biz titizlikle yürütüyoruz. Yatırımcılarımızın, iyi niyetli yatırımcılarımızın, hisselerimizin, şirketlerimizin özellikle bu süreçten etkilenmemesi lazım. Burada da özellikle Cumhurbaşkanımız en baştan beri sürece el koyduğu için burada Cevdet Yılmaz biliyorsunuz Cumhurbaşkanı yardımcısıyla başkanlığında bir fon istikrar kurulu oluşturuldu. Özellikle bunlar kararlar alıyorlar. SPK bağımsız kurul bir kısım kararlar da aldı. Biz başsavcılık olarak süreci takip ediyoruz ama biz başsavcılık sadece verilen izin kapsamında yani SPK tarafından gönderilen listeler ve Borsa İstanbul ve Merkezi Kayıt Sistemi tarafından gönderilen listeler kapsamında işlem yapabiliyor. Yani sonuçta başsavcılıkta teknik olarak veri yok. Bu rutin işlemler, günlük işlemler, borsanın işlemleri devam eden süreçler tamamen bağımsız kurullar tarafından devam eden süreçler.
1: Sayın Bakanım, para iadeleri ile alakalı yine bir mekanizma kuruldu. Gönüllü para iadelerinin de başladığını biliyoruz. Bu süreç nasıl ilerleyecek? Parayı iade edildiğinde süreç tamamlanıyor mu? Başka bir takibi olacak mı bu durumun?
0: Evet, burada kurulan kurul, Sayın Cevdet Yılmaz Başkanlığı'nda kurulan kurul kararlar alındı. Biz de katıldık toplantıya. Tabii SPK özellikle bir kısım kararlar aldı. Kendi aldığı kararlara göre burada iyi niyetli yatırımcının 1 milyon TL olan kadar paralarının iadesi konusunda karar verildi. Şimdi burada bir sistem kuruldu. Serdar Bey, bunu anlatmak istiyorum ben. Özellikle bizim elimizde şu tespitler var. Az önce söylediğim gibi SPK'dan ve Borsa İstanbul'dan gönderilen kayıtlara göre başsavcı arkadaşlarımız ve savcı arkadaşlarımız şunu tespit ettiler. Kısa sürede manipülatif hareketlerle inanılmaz ve mesela 2 ayda girmiş çok yüksek miktarlarda çıkış yapmış. Yani bir kar çıkışı yapmış. Bunlarla ilgili bir çalışmamız var. Listemiz var. Zaten bu kişiler tutuklandı. Mal varlığına el koyduk. Buralarda özellikle kurulan kurulun kararları ve SPK'nın kararları uyarınca şahsi mallarına da el koyduk. Biliyorsunuz bu işte portföy yöneticilerinin, fon yöneticilerinin bütün mal varlığına el koyduk. Bunlar belirlenen ilkeler çerçevesinde TMSF'de de bir hesap iadesi açıldı. Özellikle iade etmek isteyen, gönüllülük esasına göre iade etmek isteyen kişilere karşı. Dün TMSF başkanımızla görüştüm. 5 kişi bu hesaplara iade de bulunmuş. Bunlar bütün bir mal varlıkları hukuk çerçevesinde, hukuk ilkeleri çerçevesinde TMSF'ye devrediliyor. Daha sonra haksız kazanç sağlayan, fahiş kazanç sağlayan kişiler elbette TMSF bunların iadesini yapacak. İadesini yaptıktan sonra da savcı da gerekli yazıyı yazacak. SPK kanunu yani sermaye piyasası kanunu muhalefet 107. maddesi var. Bu manipülasyon suçu burada düzenleniyor. Sizin söylediğiniz şekilde yani zararın iki katını karşılaması etkin pişmanlık sebebi. Ama yani bu soruşturmanın kapanması, dosyanın kapanması anlamına gelmiyor. Sadece kanunda düzenlenen bir indirim sebebi. Yani zararı giderenler hakkında bir işlem yapılmayacak algısı yanlış. Mutlaka onlarla ilgili işlem yapılacak ki şu an tutuklananlar var. Fahiş kazanıp da aynı şekilde yurt dışına çıkış yasağı ya da mal varlığı tedbir uygulananlar var. Devam eden bir süreç var burada.
1: Biz soruşturmaların devam edeceğini
0: elbette,
1: burada
0: elbette. Yani zararın görüyoruz. Ödenmesi.
1: Çünkü sofistike bir süreç bu. Teknik bir süreç. Kimin ne kadar kar ve menfaat elde ettiğinin tespiti bir zaman alıyor anladığım kadarıyla.
0: Bizde listeler var. Yani özellikle SPK'nın ve MKK yani İstanbul Borsası'nın alt birimi MKK'nın gönderdiği listeler var. Biz bu listeleri yaptık. Özellikle kısa sürede fahiş kazanan kişiler, tüzel kişiler, şirketler vesaire bunlarla ilgili elimizde bilgiler var. Zaten adımları da attık. Ben buradan şunu söylemek istiyorum. Sayın Cumhurbaşkanımızın da konuşmalarında çok açık ve net. Kesinlikle milletimizin cebine el uzatan, haksız kazanç sağlayan bu kişilerden biz hukuk çerçevesinde hakkımızı sonuna kadar arayacağız. Ve bu haksız kazançları da TMSF bünyesinde kurulan fona devredeceğiz. Yani buradan da biliyorsunuz daha sonradan da SPK'nın ve işte kurulan kurulun, yüksek kurulun almış olduğu kararlar çerçevesinde de bir kısım iyi niyetli yatırımcının zararları karşılanacak. Ama hukuk çerçevesinde mutlaka kaçırılan mallar biliyorsunuz basına da yansıyan olaylar oldu. Kısa sürede bir kısım para transferleri yapmışlar. Biz bunların getirilmesi için de İsviçre'ye gönderilen paraların getirilmesi için de adli süreçleri başlattık. Şahsi mallarına el koyduk. Tedbir koyduk. Tapuya tedbir koyduk. Halen de şu an araştırdığımız konular var. Biliyorsunuz iki gün önce ya da dün basına yansıdı. Virman yoluyla not transferleri var. Bunlarla ilgili de çalışma yaptık. Ben şunu vatandaşlarımıza kesinlikle söylüyorum. Hukuk çerçevesinde kesinlikle fahiş kazanan

0: Yani kısa sürede fahiş kazanan, işte tüy alıp içeri giren bu şekilde kişilerden sonuna kadar vatandaşlarımızın hakkını koruyacak şekilde paralarını tahsil etmek için elimizden geldiğince üzerine ne düşüyorsa yapacağız. Hatta ben şu tabiri kullanayım. Anadolu'da bizim bir söz var. Devletin bağından üzüm korusu çalan tilkiden devlet pekmez olarak o üzümü çıkartır diye bir laf var. Yani devlet bunun kesinlikle takipçisi. Biz de hukuk çerçevesinde biz bunların sonuna kadar sürecin takipçisi olacağız.
1: Fon konusuyla alakalı son bir soru soracağım. Devletin kurumları burada bir koordinasyon mekanizması inşa etti diyebilir misiniz?
0: Elbette. En başından beri, sürecin en başından beri sürekli olarak Maliye Bakanımızla işte Sayın Cumhurbaşkanımız zaten süreci en başından beri takip ediyor. Sürekli istişare halindeyiz. Şu an fon istikrar kurulu kuruldu. Biz de katılıyoruz. Toplantılar alınıyor. Yani devletin tüm kurumları istişare haline. Ben buradan vatandaşlarımıza şunu söylemek istiyorum. Müsterih olsunlar. Yani burada devam eden soruşmalar sebebiyle bizim piyasamız, İstanbul borsamız, yatırımcılarımız kesinlikle etkilenmez bu süreçten dolayı. Bunlar devam eden süreçler ama bir yandan da Maliye Bakanlığımızın almış olduğu önlemler var. SPK'nın sermaye piyasası kurumları, bağımsız kurumlarımızın almış olduğu önlemler. Devletin tüm kurumları en başından beri Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatıyla işbirliği ve koordinasyon içerisinde yürütüyor. Ben vatandaşlarımıza kesinlikle Türk ekonomisine, Türk sermayesine, piyasalarına ben güvenmesini istiyorum bu konuda. Süreç devam ediyor. Biz adli olarak sadece adli sürece bakıyoruz. Ama günlük borsanın rutin işlemleri vesaire onlar biliyorsunuz bağımsız kurumlar tarafından devam eden bir süreç.
1: Teşekkür ediyorum. Evet, bir diğer konu, o da yine Türkiye'nin gündeminde, futbol maçları, hepimizin yakından takip ettiği müsabakalar. Spor editörümüz Kaan Elbir Bey, buyurun.
2: Sayın Bakanım, hakemler dosyasındaki soruşturmanın temel suçlaması nedir ve şu ana kadar maç...
3: Akın Gürlüğün açıklamalarını dinledik fon soruşturmasına yönelik ve şimdi de devam ediyoruz değişim zamanına. Yeni bir konuğumuz var. Murat Özot bizimle birlikte Welt Uluslararası Taşımacılık Yönetim Kurulu Başkanı. Hoş geldiniz.
4: Hoş bulduk Melisa Hanım.
3: Şimdi tabii global tedarik zincirinde son yıllarda çok sıkıntılar yaşadık. Son yıllar dediğimiz şu anda zaten yaşıyoruz Hürmüz Boğazı nedeniyle. Evet. Tabii navlun fiyatlarında yükselişler. Ne dersiniz? Şimdi hava ve deniz taşımacılığı özellikle bu Amerika Birleşik Devletleri İran Savaşı ile birlikte de tabii ve körfezi vurmasıyla tabii İran'ın nereye de gideceğini bilmiyoruz sürecin devamını nasıl geleceğini. Çünkü Trump'ın 10 bin asker konuşlayacağı ifade ediliyor bölgeye. Ne dersiniz? Nasıl bir değişim sürecinde sizce? Hani yeni normaller ne olacakmış gibi gözüküyor. Tabii Ukrayna-Rusya savaşı da kritik.
4: Şimdi ben önümüzdeki dönemlerde bir normalleşim beklemiyorum pek tabii ki. Öncelikle bu pandemi öncesi yaşanılan bir kriz vardı aslında dünya ticaretinde. Pandemiyle beraber bunun üzerine bir tabii ki Süveyş Kanalı Kızıldeniz sıkıntısı yaşadık.
3: Evet.
4: Bunun üstüne bir Hürmüz Boğazı sıkıntısı yaşıyoruz.
3: Ve Rusya-Ukrayna'da bir sıkıntı.
4: Tabii bunlar tabii Karadeniz'de daha az etkileyen ama sonuçta etkileyen, ekonomiyi etkileyen unsurlar. Dolayısıyla önümüzdeki dönemde normalleşme dediğimiz şey aslında her gün, her sabah, her sürprize karşı hazırlıklı olmamız diyebiliriz. Bütün normalimiz sürprizlere hazırlıklı olmak olacak.
3: Evet. Nasıl mesela kendinizi hazırladınız bu süreçlere?
4: Şimdi
3: hani sizde yenilik ne oldu yani? Hani bu yeni normale siz nasıl adapte oldunuz?
4: Şimdi Melisa Hanım, sizin şimdi programınızın şimdi değişim zamanı.
3: Evet.
4: Şimdi şu anda her şey çok hızlı değişiyor ve her an bir yerde deprem oluyor, bir yerde tsunami oluyor, bir yerde savaş oluyor, bir yerde kıtlık oluyor, bir yerde sürekli bir aksiyon var ve bu aksiyonların neticesinde kırılan bir lojistik zincirleri oluyor. Dolayısıyla siz o anda çok hızlı eskiden reaktif olarak cevap verdiğiniz birçok şeye artık proaktif yaklaşmanız lazım. Bu da öncelikle bilgiye çok hızlı ulaşmamız lazım. Ulaştığımız bilgiye de çok hızlı artık aksiyon gösterip onunla ilgili önlem almış olduğumuz önlem tedbirleri uygulamamız lazım. Dolayısıyla şu anda zaman gerçekten değişim zamanı diyebiliriz.
3: Evet, peki. Şimdi tabii burada Türkiye'nin jeopolitik konumu bize büyük bir avantaj sağlıyor. Sizin sektörde, taşımacılık tarafında. Burada hani Türk dış ticaret şirketleri ve navlun piyasası ne kadar hızlı adapte olabiliyor? Konumumuz gereği de tabii malum sürekli bu sektörün, lojistik sektörünün göbeğinde olacağız.
4: Şimdi dünya haritasını gözümüzün önüne getirdiğimizde göreceğiz ki Türkiye aslında tam dünyanın ortasında bir yer. Dolayısıyla Asya, Orta Asya, Afrika, Kuzey'de Ukrayna ve

0: Rusya, Batı da Avrupa, dolayısıyla bütün coğrafyalara birkaç saatlik mesafede, tam da bu coğrafyanın ortasında olan bir yeriz. Dolayısıyla böyle bir coğrafyada olmamızın hem avantajları hem de dezavantajları var. Öncelikle ticaret yaptığımız ülkelerle ilgili navlunlarla beraber hızlı adaptasyon, değişimlere karşı ayak uydurma ve esnek olup dirençli kalabilmek aslında ithalatçıların ve ihracatçıların olmazsa olmazı. O yüzden bu değişim zamanın çok hızlı akmasına ancak reaktif değil, proaktif yaklaşımlarla karşılık verebiliriz. Bu da yapay zeka gibi uygulamaların çok hızlı işimize adapte olmasıyla gerçekleşir diye değerlendirmekte fayda var.
1: Evet, şimdi yapay zeka tarafı sizi nasıl etkiliyor? En çok nerede faydalanıyorsunuz yapay zekadan? Öyle başlayalım.
0: Şimdi şöyle, yapay zeka dediğim şey aslında öncelikle geçmiş dönemlerde hep robotik otomasyonlarla yapmış olduğumuz şeylerin aslında artık prediktif analiz dediğimiz öngörülerin analiz edilmesi, navlunların değişkenliğini tahmin edebilmek, mevsimselliklerle ilgili durumlarda neler yapılabileceğini anlamak, anlık rota değişimleri, anlık işte dediğim gibi bir Kızıldeniz'in kapanması, bir Hürmüz Boğazı'nın sıkıntıya girmesi tüm dünyadaki bu zinciri kırıyor. Bu zincirlere adapte olmak için de yapay zeka ile alacağımız hızlı önlemler ve oradaki öngörülerle beraber işte mesela OCR dediğimiz bir teknoloji var. Evrak okuma, doküman takip etme. Dolayısıyla manuel yaptığımız birçok iş ve almış olduğumuz birçok kararı çok daha hızlı ve efektif alabilecek hale gelmiş oluyoruz yapay zekayla.
1: Evet. Şimdi bu alan tabii sizin tarafta da çok kritik, yapay zekanın değil mi konumlanması. Bu alanda hani kendini geliştirmek isteyen gençlere ne önerirsiniz? Mesela siz neye bakıyorsunuz? Hani bu alanda çalışacak arkadaşları işe alırken.
0: Ya şimdi önceden zaten bir lojistisyen diye bir kavram çıktı. İşte lojistik okulları bir anda türedi ve bir sürü öğrenciler şu anda bu okullardan mezun oluyorlar. Tabii ki bu aslında işi anlamak, işi öğrenmek ve işi yapmak anlamında çok önemli. Fakat önümüzdeki dönemlerde veri analitiğinin çok daha ön plana çıkacağını, insanların mesela bir istatistiği artık çok daha olmazsa olmaz dersler arasında koymamız gerektiğini, bir yöneylem araştırmasının gerçekten çok önem arz ettiğini göreceğiz. Her ne kadar bunları yapay zeka yapabiliyor olsa da o kafada o terminolojiyi bilen ve bunu nasıl kullanacağını özümseyen bir genç grubunu yaratmakta fayda var diye düşünüyorum.
1: Evet, burada biraz önceki konuğumuzla da konuşuyorduk. Çünkü onların da tabii işi hani mühendislik üzerine ve yapay zekayı da çok kullanan bir sektördeler. Şimdi burada hani gençler kendini nasıl yetiştirsin? Hani ne önerirsiniz, işte şu kursa mı gitsin dersiniz, şu bölümü mü okusun dersiniz? Çünkü bu tabii yepyeni bir alan ve açık olan da bir alan.
0: Şimdi şöyle mesela yani
1: insan ihtiyacı olan.
0: Türkiye'de yapay zeka anlamında lojistikte öncü firmayız. Yani öncü firmadan biriz değiliz, öncü firmayız. Şu anda kullandığımız ERP'nin dışında yapmış olduğumuz bütün uygulamalar yapay zekada, Türkiye'de bırakın dünyada bile eşi benzeri görülmemiş uygulamalar peşinde koşuyoruz. Tabii biz de bunu yaparken kendi yapmış olduğumuzu bir benchmark yapmak istediğimizde karşımıza bir acaba doğru mu yapıyoruz, yanlış mı yapıyoruz ya da ne kadar doğru yapıyoruz, bunu karşılaştırabileceğimiz bir platform yok açıkçası. Ancak şunu söyleyebilirim. Gençler tabii ki özellikle eğer lojistik anlamında bahsediyorsak bir kere lojistiği A'dan Z'ye nasıl öğreniyorlarsa, yani okulda şimdi biz de zamanında öğrenciydik. İşte geçsem yeter gözüyle bakıyorduk ama öyle değil. Bence aldıkları eğitimin hakkını vere vere bitirmekte ve bunu sahada uygulayabilecekleri bir staj imkanı bulduklarında yani ya defter doldurmak diyeyim ben size. Biz defter doldurmak adına staj yapıyorduk mesela. Böyle bakmak yerine gerçekten bir profesyonel gibi yaklaşıp hakkını vererek bir makine mühendisinin, bir uçak pilotunun göstermiş olduğu hassasiyette işlerine sıkı sıkı sarılıp gerçekten bunun tekniğini öğrenmenin de fayda var diye değerlendirmemiz lazım.
1: Evet, peki. Şimdi burada tabii yapay zeka tarafı hava ve deniz taşımacılığında anlık navlun fiyatlaması ve kapasite yönetiminde size nasıl fayda sağlıyor?
0: Şimdi şöyle,
1: yani çok mu hızlanıyor süreç? Orada
0: şöyle söyleyeyim size. Örnek veriyorum, siz bir ihracatçısınız. Normalde evet. Türkiye'nin herhangi bir limanından ya da dünyanın herhangi bir limanından başka bir limanda sevkiyat için bir fiyat çalışması yapıyorsunuz. Bakın sadece daha ticaretini yapmıyorsunuz. Fiyat çalışması yapmak istediğinizde yapacağınız ilk hareket ya bir bizim gibi forwarding firmasını aramak ya da bir gemi hattını arayıp arkadaşım benim şöyle bir kargom var, buna fiyat verir misin diye bir çalışma yapmasını sağlamak. Tabii bu fiyatın en erken gelmesi ise 3-5 saat, hatta

0: bazen birkaç günü bulabiliyor. Şimdi bizim yapmış olduğumuz yapay zeka modülleriyle ve API bağlantılarıyla biz şu anda talep ettiğiniz bilgiyi girdiğinizde aynı e-ticaret sayfalarında almış olduğunuz gibi 15-20 saniye içinde web üzerinden 1 dakika içerisinde WhatsApp üzerinden 1,5-2 dakika üzerinde de e-mail göndermiş olduğunuz e-maile cevap verecek hale getirdik. Dolayısıyla sürecin birkaç günden birkaç dakikaya indiğini düşünürseniz
1: çok iyi.
0: İnanılmaz ve bunu da şu anda dünyada yapabilen organizasyon mail üzerinden yok şu anda.
1: Evet. Peki şimdi burada hani tabii siz herhalde yeni bir kadro kurdunuz değil mi bu yapay zeka alanına özel?
0: Yani.
1: Evet. Hani işin doğası gereği. Evet. Şimdi burada hani özellikle hani mühendis olarak da baktığınız hangi bölümler? Yani neye göre seçtiniz?
0: Yani şimdi şöyle bizde normal bu kadro içerisinde endüstri mühendisi var. Bilgisayar mühendisi var. Yazılım yapma açısından. Kendi eğittiğimiz yapay zeka uzmanları var. Hmm. Çünkü bu gerçekten önemli. Yapay zeka işte model, şimdi düşünün şu anda kullandığımız bir model mesela 2023 senesinde çıkmış bir yapay zeka modeli. O modelde biz onu geliştirmeye çalışıyoruz, öğretmeye çalışıyoruz, onu yapmaya, bunu yapmaya çalışıyoruz. Fakat bir anda 2026 senesinde başka bir yapay zeka uygulaması, başka bir model çıkardığında o modeli devreye aldığımızda 2,5 sene boyunca göstermiş olduğumuz emek aslında boşa çıkıyor. Hmm. Dolayısıyla up to date dediğimiz günde kalmak ve bugünün teknolojisinde neler yapılabileceğini öğrenmek gerçekten göstermiş olduğumuz emekten çok daha ileri geçti. Ve önümüzdeki birkaç sene içerisindeki gelişmenin son 20 yılda 30 yılda olduğunu gördüğümüzde şaşırmamak da lazım diyorum ben. Çünkü bir yerde okumuştum. Önümüzdeki 2-3 yıl içerisinde dünya üzerinde 800 milyon insanın işsiz kalacağı ile ilgili bir çalışma yapılmış.
1: Evet. Yapay şimdi siz ne gözlemliyorsunuz? Yani bu işsiz dediğimizde çünkü yapay zeka ile ilgili bunu çok konuşuyoruz ya. Özellikle hangi alanları etkileyecek mesela sizin tarafta?
0: Şimdi bizim tarafımızda daha çok manuel giden süreçler var. Örnek veriyorum. Şimdi siz benden bir fiyat istediniz. Bu fiyatı mail yoluyla gönderiyorsunuz. Ve ben size işte Excel'le ya da PDF'le bir dosya oluşturup bunu gönderiyorum. Siz ona göre bana çeki listesi, evrak takip yapıyoruz sürekli maillerle. Şimdi bu mail ortamı tamamen kalkacak. Çünkü en azından mailleştiğiniz personel kalkacak. Çünkü sistemler size anlık cevap veriyor olacak. İkincisi biz size pazarlama satış yaparken telefon açıyoruz ya da geliyoruz Zoom toplantısı yapıyoruz veya sizi ziyaret ediyoruz. Bu ziyaret etme konusunda belki biraz kadük kalabileceğiz ama diğer türlü sizinle yapmış olduğumuz herhangi bir telefon görüşmesine ya da Zoom toplantısının tamamını yapay zeka robotlarıyla yapıp size bir personelden çok daha fazla bilgiyi çok daha efektif şekilde çok daha hızlı bir anlamda verebileceğiz. Çünkü mesela ben şu anda
1: o zaman bir sürü tarafta eleman hani aslında yani yapay zeka yapacak çünkü robotlar da giriyor işin içine.
0: Bakın şu anda ben sizle programdayım.
1: Evet.
0: Ve benim yapmam gereken başka toplantılarım var, başka işlerim var. Müşteri ulaşmak istiyor, tedarikçi ulaşmak istiyor.
1: Yapay zeka robotunuz mu yapıyor?
0: Yapay zeka robotu yapacak. O hale gelmek üzere şu anda.
1: Evet.
0: Yani aynı anda biz örnek veriyorum benim adımla 1500-2500-115 bin kişiyi aynı anda arayabilecek duruma geleceğiz.
1: Enteresan. Evet. Yani tabii bunlara alışacağız önümüzdeki dönemde de.
0: Çok hızlı. Birkaç seneye geçmeyecek bunlar.
1: Peki şimdi o zaman hani hangi iş kolunda hani daha az sıkıntı yaşanacağını düşünüyorsunuz? Yani şu iş kollarına çok fazla yapay zeka giremez dediğiniz ne var?
0: Ya şimdi şöyle tabii ben daha önce fiziki olarak yapılan iş kollarında biraz daha gecikme olacağını tahmin ediyorum. Sadece tahmin ediyorum şöyle ki robotlar şu anda humanoid şeklinde artık insan kılığında araç tamirinden musluk tamirine, elektrik tamirinden her şeyi yapacak duruma geliyor. Dolayısıyla şimdi bunu da kestirmek zor. Yani bugün önümüzdeki birkaç sene içinde olmayacağını söyleyeceğimiz şey birkaç sene sonra olabilecek hale gelecek. Dolayısıyla bir kere bu bütün yapılan yapay zeka çalışmalarında veya herhangi bir gelişimde en önemli şey veri. Dolayısıyla veri analitiği diyorum tekrar ben. Veri üzerine yapılabilecek her türlü iş aslında önümüzdeki 10-15 senenin işi. Bütün iş veriyle bitecek çünkü.
1: Evet, enteresan. Şimdi peki, bu arada Türkiye'de bu hani şu andaki yapay zekaya adaptasyonu nasıl görüyorsunuz sizin tarafta, sektörde? ve hani geride kaldığımız alanlar nedir? Yani kendimizi şuralarda geliştirsek iyi olur dediğiniz ne var?
0: Şimdi tabii yapay zekayı herkes kullanıyor. Bugün akü herkes kahve falı baktırıyor.
1: Her şeyi ona soruyor. Çatışıyor. Biraz önce de konuşuyorduk. Tabii. Evet.
0: Ama yani ne kadar...
1: her şeyi resim çekiyorsunuz. İşte bana bunun muadilini bul. Ne yolu bana tarif et. Her şey.
0: Tabii bunun ne kadar doğru bir bilgi olduğu o da tartışılır. Çünkü yapay zeka halüsinasyon görerek zaten bazı konularda bizleri yanlış yönlendiriyor. Dolayısıyla buna alışmak lazım ama tabii yapay zekayı kullanmak demek sadece yapay zekanın şu anki hazır modelleriyle yapmak değil. İşimize nasıl

0: nasıl adapte edebileceğimiz konusunda kadrolar kurmamız lazım. Bu kadroları da kendimiz kurmuyorsak kurulu kadrolardan destek alıp kendi işimizin verimliliğini artıracak. 5 kat, 10 kat üretkenliğimizi artıracak. Maliyeti düşürecek. Çünkü farkında olmadığımız şey şu. Bizim bugün örnek veriyorum. Görmüş olduğunuz masa ya da bardağı ürettiğimiz birimi düşünün. Bir bardak üretim maliyeti eğer 5 TL ise bu önümüzdeki günlerde Çin yüzünden 1 TL'ye düşecek.
1: Doğru.
0: O zaman bununla tek rekabet
1: zaten 1 TL'lik mağazaları da Çinliler çıkardı. Hani yurt dışında da işte
0: bakın,
1: bu 1
0: düşünün,
1: pound, 1
0: ölçek dolar. Ekonomisini iyi kullandılar. Şimdi o ölçek ekonomisinin üstüne bunun 100 katı daha büyük bir yapay zeka ekonomisi kullanacaklar. O zaman gerçekten üzerimizde giydiğimiz kıyafetin bile maliyeti şu anda sadece kumaş maliyeti bile 3'te 1'e 4'te 1'e düşecek ki.
1: Tabii eleman olmadıktan sonra robotla.
0: Aynen.
1: Evet, yani burada tabii hani maliyeti sonuçta eleman getiriyor.
0: Her şeyi optimize ederek işte ölçek ekonomisi daha da fazla olacak. O zaman tabii ki bu sefer diyeceksin ki bu kadar tüketim olacak mı? Tüketim olmayacak ama çok bambaşka bir dünyaya doğru gidiyoruz diyebilirim ben.
1: Evet. Murat Bey, tabii konular çok fazla bu yapay zeka ile ilgili ama süremizin sonuna geldik. Artık bir dahaki sefere diyelim devamı için. Çok teşekkür ediyoruz
0: size. Rica ederiz.
1: Kolaylıklar diliyoruz.
0: Rica ederim.

0: Efendim devam ediyoruz değişim zamanına. Doçent Doktor Ali Efe İralı bizimle birlikte. Mimar Sinan Güzel Sanatlar Fakültesi İletişim Bölümünde öğretim üyesi. Aynı zamanda da Dijital Oyun Tasarım Bölüm Başkanı. Evet. Şimdi bu yeni bir bölümmüş. Biz geçen sene açıldı dediniz. Yani yeni dediğimiz bir sene oldu ama. Şimdi burada tabii enteresan bir konu bu. Yani hani Güzel Sanatlar Fakültesi'nin içinde dijital oyun tasarımı.
1: Evet, aslında bölüm yeni değil. Türkiye'de biraz daha bir geçmişi var ama geçtiğimiz yıl biz devlet üniversitesi olarak ilk kez öğrenci alımı gerçekleştirdik İstanbul'da. Yoksa diğer Anadolu'da farklı üniversitelerde yine var. İletişim Fakültesi bünyesinde kurulmasının getirdiği bir sorumluluk oluyor. Farklı dallarla kesişim kurmaya çalıştığı bir multidisipliner yaklaşımı inşa etmeye çalışıyoruz çünkü. Sizin de konularınız da aslında çok yakın dirsek temasında olan bir alandayız. Mimarlıktan, mühendislikten, iletişim alanındaki bilim dallarından yine çokça faydalanmaya çalışıyoruz diyeyim.
0: Evet, şimdi tabii şöyle, yani seyircilerimize de birazcık bilgi verelim. Şimdi biz bu dijital oyun konusunda zaten dünyada çok iyiyiz.
1: Evet.
0: Değil mi?
1: Evet.
0: Onu biraz açalım yani hani tabii. Bilmeyen seyircilerimiz için. Türkiye'nin tabii. Konumu ne? Çünkü çok başarılı arkadaşlar, çok başarılı startuplar çıktı evet. Bu alanda.

0: Biz yüksek oranda bir tüketici kısmımız olmakla beraber üretici tarafta çok yoğun bir çaba gösteriyoruz. Bunu sadece üniversiteler nezdinde değil, Teknokent ve benzeri girişim noktalarında da gerek kamu desteğiyle gerek özel teşebbüs desteğiyle sağlamaya çalışıyoruz. Aslında bunu verimli bir sahaya da dönüştürüyor Türkiye. Özellikle uluslararası alanda pek çok farklı turnuva organizasyonlarına katılım gösteren öğrencilerimiz ve alan profesyonellerimiz var. Çokça da ödülle ve başarıyla dönüş yapıyorlar. Burada onun bir küçük belki parantez altını çizmekte fayda var. Devlet de destekleri anlamında da yoğun bir teşvik var. Özellikle ihracat getiren bir kalem olarak tanımlandığından dolayı aslında öne açık bir kısımda. Fakat işte yapay zeka gibi benzer farklı dirsek teması olan alanlarla beraber daha insanların biraz daha odaklanması gerektiğini de düşünmüyor değiliz.
1: Evet, peki. Şimdi burada sizin gözleminiz nedir? Mesela hani hangi backgroundlardan daha çok geliyor öğrenciler?
0: Ya bu o kadar şey bir geniş şey ki. Mi? Çok geniş bir kavram. Şöyle.
1: Siz bu arada şunu da belirtelim. Hani normalde güzel sanatlar fakültelerine hani seçme alınır. Hani üniversite sınavı bile alınmaz.
0: Evet, onu, evet.
1: Ama sizin bölüm?
0: Evet, bizimki merkezi yerleştirmeyle alıyor. Sayısal YKS puanıyla alım gerçekleştiriyor.
1: Yani yetenek sınavıyla alınır. Tam normalde, aklıma evet, gelmedi. İşte ama sizde farklı süreç.
0: Aynen öyle. Bir de işin enteresanı iletişim fakültelerinde normalde gözlemlenen sözel puanının da dışında sayısalla alım gerçekleştiriyoruz.
1: Peki, ama iletişim fakültesinin
0: evet,
1: altında.
0: Evet, iletişim fakültesinin altında. Biraz daha matematik ağırlıklı bir bölüm. Tabii üniversiteden üniversiteye değişiyor. Program müfredatı da değişiyor. Çıkarttığı personelin arka planı da değişmeye başlıyor burada. Yani sadece bir doğrudan oyun sektörüne çıktı vermekle beraber yan dallarda dediğim gibi farklı ofislerde çalışabilecek yetkinliklere sahip kişi de yetiştirmeye çalışıyoruz. Bizim dönemimiz açısından söyleyeyim, benim yaş grubum için söyleyeyim, doktoralı yetişmiş kişi sayısı çok az. Hatta evet, yok denecek kadar az.
1: Hep hocalar gelince burada evet, ifade ediyor. Yani evet, biz doktoraya gönderecek yurt dışına da öğrenci bulamıyoruz evet, diyorlar.
0: Şimdi yavaş yavaş onlar yetişecek ve bizden çok daha güzellerini
1: yapacaklar. Bu bölümde gerçi doktora
0: ediyorum,
1: yapılır.
0: Evet, inşallah. Çok iyilerini yapsınlar. Çok daha iyilerini yapsınlar. Bizi geçmeleri gerekiyor.
1: Bu arada
0: gerekiyor.
1: Siz doktora programı açtınız mı bölümde?
0: Yok, henüz değil. İnşallah yani nasip olur. Biz de açarız. Ama Türkiye'de var doktora programları bununla ilgili. Benim temennim bizim çalışmaktan başka gayemiz olmadığı için. Özellikle bu tür yani hem coğrafi konuları var, başka konular var. Bizim kendimizi dışarıya anlatmak için çalışmaktan başka gayemiz yok. Dolayısıyla doktoraysa doktora ya da alanda başarıysa alanda başarı. Yani bunu sadece doğrudan maaşlı çalışmak için değil, girişimciliği destekleyerek de yapmamız gerekiyor. Ki bunun için zaten aslında çalışanların bir şekilde kendisini en azından üniversiteye adım attığı ilk günden itibaren girişimciliğe odaklaması da gerektiğini düşünüyorum. Bu benim şahsi düşüncem. Bazısı doğrudan sadece oyun sektöründe ben maaşlı çalışan da olabilirim diyebilir ama önemli olan sanırım insan çalıştırabilecek bir ekosistemi inşa edebilmek galiba.
1: Evet. Şimdi tabii dediğimiz gibi bizim çok büyük şirketler olduğu için burada yani evet, unicorn olmuş şirketler evet, var. Evet. Başarı hikayelerinde.
0: Evet. Milyar dolarlarca büyüklüğe yakalamış.
1: Evet.
0: Aynen öyle.
1: Şimdi bu alanda çalışmak isteyenlere siz öncelikle ne öneriyorsunuz? Yani böyle bir bölümü mesela yazmak isteyen öğrencide ne olmalı özellik olarak? Yani böyle özelliklere sahipseniz buraya yazın dediğiniz ne var?
0: Benim gözlemim aslında çok böyle bazı bölümler öğrencilerin işte o tercih zamanı kazara yazılıp yerleştiği olabiliyor. Fakat bizde bu oranın çok düşük olduğunu görüyorum. Öğrencinin kendi içerisinde bir merakı oluyor. Bu merakı teşvik edecek ölçüde bir süreç inşa etmeye başlıyor. Ama bu teşviği nasıl yapacak? Kendi etrafındaki okumalarıyla, arkadaş gruplarıyla, katıldıkları etkinliklerle ama merak en temel noktasına galiba merak var. Çünkü merakla beraber tetiklenen bir süreç. Farklı insanlarla tanışmak, farklı konulardan ders almak, farklı noktalarda tanımadığınız insanlarla beraber aynı ortamı paylaşıp bir amaç uğruna bir ürün geliştirmek çok farklı bir duygu ve herkesin de dışarıdan bakınca nasıl gözüküyor bilmiyorum bazen ama herkesin kolay kolay yapabileceği bir şey de olmuyor. Çok yoğun bir sabır gerektiriyor.
1: Şimdi şöyle bir de sizin bölümün enteresan tarafı sayısalla giriliyor dediniz. Evet. Ama yani sonuçta yaratıcılık gerektiren bir bölüm. Yetenek de gerekiyor. İkisinin evet. birleşmesi lazım.
0: Evet.
1: Yani çünkü bir hayal kuracaksınız oyunu.
0: Evet.
1: Oyun hayal evet. dünyası aslında.
0: Ama bunu,
1: peki yapay zeka burada nasıl? Tabii çok kritik bir rolü evet, vardır çok, yapay zekanın. Çok. Çünkü hani orada hani bir oyunun yapay zekadan mı üretildiği evet. mi, üretilmediği mi?
0: Hala tartışılıyor.
1: Hocam nasıl mesela siz not verirken nasıl evet. bakıyorsunuz?

0: Yani bu, çocukları nereden anlıyorsunuz yapay zekaya koyup koymadığını?
1: Bununla ilgili Yükseköğretim Kurulu'nun da çok yoğun bir çabası var. Bu sistemlere entegrasyonuyla ilgili. TÜBİTAK önceden projelerle ilgili yayınlamıştı. Yükseköğretim Kurulu da şimdi aynı şekilde çalışmalarını sürdürüyor. Onunla ilgili de çalıştayları vesaire mümkün mertebe üniversitelerin izniyle yapmaya gayret gösteriyor. Biz tabii ki bütün süreci yapay zeka ile yapamazsınız ama ondan faydalanabileceğiniz belirli süreçlerin en azından faydalanıldığının altını çizmesini istiyoruz öğrencilere. Yani nereden faydalandın? Ama nerede kullandınız? Tamamını yaptırmak var. Yaptığınız bir şeyin doğru çalışıp çalışmadığını kontrol ettirmek var. Şimdi yapay zeka ekosistemi hani 2 trilyon dolar gibi bir hacmi var desek bu yıl için. Bu kadar büyük bir sektörün içerisinde oyun sektörünün kendi payı yaklaşık 210-215 milyar dolar bütün küresel cephede. Yani çok büyük iki farklı sektörün kesişmemesi mümkün değil. Dolayısıyla ondan hani biz arınalım, ondan uzak duralım demeniz de
0: tabii
1: mümkün
0: ki
1: değil.
0: Çünkü yani hayatın gerçeği.
1: Tabii
0: çocuğun
1: ki.
0: Onu da zaten öğrenmesi lazım. Hani yani onun da iyi kullanmayı bilecek çünkü evet. Yani gerçek bu.
1: Bunu kullanacak bir iş gücünün olması gerekiyor.
0: Peki siz hani bu alanda kendini geliştirmek isteyenlere ne önerirsiniz? Yani çünkü velev ki üniversite okumamış ama bu alanda yani iş yapmak istiyor.
1: Evet. Ki var, çok örneği var.
0: Kurslar yani, var mı sizde?
1: Kursları da var ama şeyin çok kritik bir anlamı var. İlla ki üniversite bitirmiş olmanıza gerek yok kısmı biraz böyle bir dikkate orada bir dikkat etmemiz gerekiyor aslında onu söylerken de. Üniversiteyi bitirmek

0: Şu an genel sıralamada dördüncü galiba, devlet üniversiteleri arasında da birinci sıraya yükseldik.
1: Çok iyi.
0: Evet.
1: Kaç öğrenci?
0: Normalde 20 genel kontenjanımız var. Ayrıca 34 yaş üstü kontenjanımız da var.
1: 34 yaş üstü.
0: 34 yaş üstü kadın kontenjanımız var.
1: Hocam biz de girelim.
0: Evet, lütfen. Yükseköğretim Kurulu'nun bir teşviğiyle beraber ÖSYM'den tanınan bir kontenjan, bir de lise birincisi kontenjanımız var.
1: Evet, güzel. Peki hocam, şimdi bu yapay zeka noktasında siz nerede durması gerektiğini düşünüyorsunuz? Yani şimdi tabii ki dediğimiz gibi hayatımızın artık içinde, bundan kaçamayız.
0: Mümkün değil.
1: Elbette kullanacağız. Yani tabii zaten ki. Hani şöyle şeyler de oluyor artık. Yapay zekaya sormadın mı?
0: Evet.
1: Evet.
0: Gelmeden önce bir konuşmadınız mı onunla diye.
1: Tabii.
0: Ben bile buraya gelmeden önce mutlaka bir ne söyleyeceğimi toparlamak açısından bakıyorum. Bakmamak mümkün değil. Bakmayınca bu sefer de mevcut normalin dışına çıkmış oluyorsunuz. Yapmanız gerekeni yapmamış oluyorsunuz. Duracağı yerde insan kontrol edeceksiniz. Sanıyorum Satya Nadella'nın bir onunla ilgili bir değerlendirmesi vardı Microsoft'tan. İşte fiziki hayatın fiziki noktasına değmedikçe yapay zekanın da çok bir şeyi kalmıyor, gücü kalmıyor. O fiziki hayata değecek kısmı da sizin kontrol etmeniz gerekiyor. Ne kadar elinize tutabilirseniz, ne kadar yönlendirme kısmında var olabilirseniz, onu ne kadar daha somutlaştırabilirseniz o zaman anlam kazanıyor aslında. Yoksa o, biliyorsunuz şu çok böyle teknik detayına girmeyeyim ama çok genel geçer bir veri havuzundan besleniyor. Dolayısıyla aslında sizin karşınıza sizin istediğinizden çok size filtrelenmiş olan ve genel eğilimden gelen bir yanıt döndürüyor. Bunu kontrol edip istediğiniz yanıtı almaya çalışıyorsunuz ama bunu alabilmeniz için o alanın arka planına sahip olmanız, o bilgi birikime sahip olmanız gerekiyor. Dolayısıyla bir noktada size bazı şeyleri yapmanızı engelleyecek bir sistem var. Belki kötü niyetlisiniz, belki iyi niyetlisiniz, onu bilmiyoruz. Ama sonuçta size zaten filtrelenmiş bir havuz sunuluyor. Oradan kendinize çıkarılacak payı da işte alan uzmanlığı ölçüsünde üzerinize biçilen rolle çıkartmaya çalışacaksınız. Konu bundan ibaret aslında.
1: Evet. Şimdi peki burada dediğimiz gibi Türkiye'nin tabii rolü büyük bu
0: çok,
1: dijital oyun
0: çok.
1: Sektöründe. Şimdi
0: yapay
1: hocam,
0: zekada da öyle. İkisinde de öyle. Böldüm, özür dilerim ama.
1: Yok estağfurullah.
0: İkisinde de çok iyi ve emin adımlarla giden bir noktadayız.
1: Hocam peki mesela yapay zeka alanında eğitim almak isteyen öğrenciler için mesela siz mesela üniversitede düşünüyor musunuz bölüm açmayı?
0: Mühendislik birimleri kısmına giriyor. Bizim üniversitemizde yok, ancak bununla ilgili yine YÖK'ün farklı çalışmaları var. Yapay zeka ile ilgili pek çok bölüm açıldı lisans düzeyinde. Ön lisansta da onun hazırlık süreçleri, şeyleri var. Bununla ilgili zaten Türkiye önemli atılımlar gerçekleştirdi aslında. Bir yandan mevcut bölümler sanıyorum aynı şekilde dönüşümlerini tamamlamaya çalışıyor. Bir yandan da doğrudan hedef odaklı bölümler.
1: Peki hocam şimdi ikinci sene herhalde. Çocuklar ikinci sınıfa
0: ikinci
1: geçti herhalde.
0: Geçtiler, evet.
1: Yani böyle başladılar mı aplikasyonlara koymaya oyunları?
0: Dereceleri de var. Derece de almaya başlıyorlar. Çünkü aslında bu sadece dijital oyun için de geçerli değil. Artık rekabet o kadar yoğun ki pastanın boyutu o kadar küçülüyor ki ve sayısı da o kadar küçülüyor ki bir şekilde hemen içerisine girip rekabeti tatmanız lazım. Ve bunu ne kadar erken yaparsanız daha sonra üniversite mezuniyetinden sonra iş hayatının gerçekleriyle karşılaştığınızda daha az üzücü olur.
1: Doğru. Yani ne kadar aslında girişimciliğe erkenden başlarlarsa o kadar iyi.
0: İnsanları tanımak. Aslında benim en çok öncelediğim şey o. İnsanları tanımak. Yani sisteme bir şekilde insan adapte oluyor. Nelere adapte olmuyoruz ama insanları tanımak bence en önemli, en kilit nokta.
1: Tabii bir de işin şu boyutu da var. Sizin tabii hoca da yetiştirmeniz gerekiyor,
0: evet,
1: bir taraftan.
0: Aynen öyle, evet.
1: Hani bu kadar aslında hani girişimle iç içe geçmiş bir sektörde.
0: Evet.
1: Ne dersiniz? Doktora bile öğrenciler yapmıyor derken kolay olacak mı acaba?
0: Tabii. Ama mesela girişimcilikle ilgili benim de mesela bir girişimim var. Akademisyen girişimcilerden biriyim. TÜBİTAK sayesinde, Türkiye Kalkınma Fonu'nun ortaklığında TÜBİTAK Big Fonu diye geçer. Onunla beraber bir İstanbul Teknik Üniversitesi var. Teknokent'te bir sürecimiz oldu. Onu devam ettiriyoruz. Bir yandan Ar-Ge'yi de yapıyoruz. Yani aslında ne hoca dediğimiz öğretim üyesi ve görevlilerinin sektörden sıyrılması lazım, ne de sektörü akademiden ayırmamız lazım. Yıllardır uğraştığımız o işte akademisyen, daha doğrusu akademi sanayi işbirliğini yetişmiş personelle sanıyorum biraz daha sıkılaştıracağız gibi duruyor. Yani en azından temennimiz o yönde çalışmaya gayret gösteriyoruz.
1: Evet, peki şimdi bu tabii hocam Z kuşağına dair de tespitlerinizi alayım. Ne dersiniz Z kuşağıyla dijital oyun? Sizin de işiniz kolay değil.
0: Kolay değil ama bizim nesil şimdi biz de bizden önceki nesiller bizim hakkımızda
1: böyle diyordu,
0: ne konuşuyorlardı.
1: Neler diyordu diyorsunuz.
0: Biz de

0: Şimdi bir sonraki nesil için zor diyoruz ama ben çok daha hızlı adapte oldukları için bizden çok daha bazı şeyleri somut görebildiklerini düşünüyorum. Çok daha akıcı, çok daha hızlı kullanabiliyorlar. Dolayısıyla bizim yetkinliklerimiz belki en önemlisi tecrübe kısmında kendisini gösteriyor. Bizde tecrübe var. Onlar da o tecrübeyi zamanla edinecekler. Onun için Z kuşağı diye, evet anlıyorum ne demek istediğini de anlıyorum ama benim çok yüksek bir umudum var. Özellikle oyun sektöründe Türkiye'yi sırtlayacaklarına kesin eminim.
1: Hocam çok teşekkür ederim.
0: Ben teşekkür ederim.
1: Şimdi konular uzun ama süremiz doldu. Artık
0: tabii
1: bir dahaki sefere diyelim.
0: Tabii ki.
1: Doçent Doktor Ali Efe İralı, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi İletişim Fakültesi'nde Dijital Oyun Tasarımı Bölüm Başkanı. Hocam başarılar diliyoruz.
0: Çok
1: yeniden görüşmek üzere diyelim. Değişim zamanını burada kapatalım efendim. Kısa bir araya gidelim. 13'te birlikteyiz. Piyasaları konuşacağız.

0: Osey, bu hafta kazanır mıyız?
1: %20'yi kazanırız.
0: Ne? %20 mi?
1: GS para kartınla GS Store'dan alışveriş yapıyorsun, %20 iade kazanıyorsun.
2: GS parayı indirin, GS para kredi kartıyla yapacağınız GS Store alışverişlerine %20 nakit iade kazanın. Üst üste 5. şampiyonluk yolunda. Kazananlar Kulübü'nün bankacılık uygulaması. GS para.
3: Arabanın kaskosu için şöyle uygun fiyatlı bir teklif.
4: Oo, yine boşa gitmiş bir dilek. Beyefendi biraz vizyon ya, vizyon.
5: Uygun fiyatlı kasko teklifi arıyorsanız hemen Happy Sigorta'ya bakın.
6: Hep iyi hizmet, hep iyi fiyata, Happy Sigorta.
7: Zamanın izinde asar. Bugünün ayrıcalığı. İstanbul'un en seçkin otel bedeli. Lötem İstanbul Karakı. Kuryo Collection by Hilton.
8: İzmir'i anlatmak için tek bir bakış yeter. Şimdi o bakışta ve yeni konak var. Vakıf GYO ve İlk İnşaat İşbirliği ile İzmir'in merkezinde yükselen ve yeni konak şehrin silüetinde yerini almaya hazırlanıyor. Çünkü hayata baktığınız yer yaşamınıza da yansır. Yaşamın, işin ve şehrin buluştuğu seçkin bir yaşam konsepti şimdi lansmana özel %5 peşinat, 48 aya varan vade ve 2027'de ödemeye başlama avantajlarıyla satışta. İlk bakışta İzmir. Her bakışta ve yeni konak.

0: fırsatıyla. İdefix, alışılmadık alışveriş.
1: Kasko, sigortam netten alınır. Artık daha da kolay. WhatsApp'tan ruhsatının fotoğrafını gönder, sigortam netle uygun kaskoyu kolayca seç. Benzer kaskoya çok daha fazla ödeme.
2: Kazancımet, sigortam net.
3: Bir üst modele mi geçeceksiniz? Otobit.com'a girin, elinizdeki aracı

İstanbul bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 21, en düşük sıcaklığı 15 derece. Kocaeli 20, Sakarya ve Bursa 21, Balıkesir 23. Ankara bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 20, en düşük sıcaklığı 9 derece. Konya ve Kayseri 20, Nevşehir 17, Sivas 18. İzmir bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 26, en düşük sıcaklığı 16 derece. Denizli 26,

Aydın 30, Muğla 24, Manisa 25. Antalya bulutlu. Gününün yüksek sıcaklığı 28, en düşük sıcaklığı 18 derece. Mersin 29, Adana 28, Kahramanmaraş 25, Hatay 26. Trabzon yağışlı. Gününün yüksek sıcaklığı 20, en düşük sıcaklığı 16 derece. Bolu 19, Karabük 21, Rize ve Samsun 20. Erzurum gök gürültülü yağışlı. Günün en yüksek sıcaklığı 16, en düşük sıcaklığı 2 derece. Malatya 20, Erzincan ve Van 19, Ardahan 15. Gaziantep gök gürültülü yağışlı. Günün en yüksek sıcaklığı 22, en düşük sıcaklığı 14 derece. Mardin ve Diyarbakır 24, Şanlıurfa 27, Siirt 25.

0: hava temizleme cihazı ve kombide alışılmadık fırsatlarla İdefix hava durumunu sunar. Hava temizleme cihazı ve kombide alışılmadık fırsatlarla İdefix hava durumunu sundu.
1: Dünya, tarihinin en borçlu dönemlerinden birini yaşıyor. Borçlanma, doğru stratejilerle yapıldığında bir ülkenin ayakta kalması, hatta kalkınması için önemli unsurlardan biri olarak dikkat çekiyor. Anadolu'da bilinen en dikkat çekici borçlanma stratejisi ise Osmanlı'da göze çarpıyor. Peki, Düyun-u Umumiye nedir? Düyun-u Umumiye genel borçlar anlamına gelir. 1881 ila 1923 yılları arasında Osmanlı İmparatorluğu'nun dış borçlarını denetleyen kuruma verilen addır. Düyun-u Umumiye 33 yıl tahtta kalan 34. Osmanlı Padişahı olan Sultan 2. Abdülhamit döneminde 20 Aralık 1881 tarihinde kuruldu. Osmanlı Devleti 1854'ten 1874'e kadar 15 dış borç anlaşması imzaladı. Osmanlı Devleti ilk borcunu 1854 yılında İngiltere'den aldı. Kırım Savaşı başlangıcında İngiltere'ye yaklaşık 200 bin sterlin borçlandı. Bu, Osmanlı Devleti'nin bilinen ilk dış borcu olarak tarihe geçti. Devlet 20 yılda 238 milyon 773 bin 272 Osmanlı lirası borçlandı. Ancak tahvillerin düşük fiyattan satılması ve komisyon masrafları yüzünden Osmanlı Devleti'nin eline 127 milyon 120 bin 220 Osmanlı lirası geçti. Bu dönemde alınan dış borçların %7,8'i Rumeli Demiryolu yatırımına harcandı. Dış borçlanmanın büyük bir kısmı ise bütçe açığının kapatılması ve cari harcamalar için kullanıldı.

0: Bana çıkmaz o cam kredi ya.
1: Çıkar, çıkar da her gün dışarıdan kahve almayı hayatından bir çıkar. Hesap basit işte. Ödemelerini düzenli yap, kredi notunu çıkar. Gereksiz harcamamak için de bir alışveriş listesi çıkar. Sonra kredi için hesapta fırsat çıkar. Dene, sana çıkar. Denemesi bedava. Ocağa çıkar.
2: Tanıştırayım. Yeni nesil mobil yatırım uygulaması Yafi. Kendisi yatırım finansmanının 50 yıllık tecrübesinin eseri. Yafi'nin senin için harika planları var. Tanışmak için hemen indir.
3: Bu devirde hangi banka herkese %43 getiri veriyor?
4: Bankan hadi ise veriyor. Bana da 5 milyon lirası olan Ali Bey'e de 5 bin lirası olan Ayşe Hanım'a da. Hadi de herkes vadeli hesabına yüksek getiri kazandı. Sen de indir. Hadi.
1: Doğan her gün işinize değer katan Doğan Yatırım Bankası yatırım günlüğünü sunar.

0: Efendim yatırım gününden herkese merhaba. Melis Kobal ben. Bugün de birlikteyiz. Para ekranlarında piyasaların gündemini konuşacağız. Önce bakalım günün öne çıkan haberleri neler?
1: Adalet Bakanı Akın Gürlek fon soruşturmasında 85 şüphelinin tutuklandığını, 207 kişi hakkında işlem yapıldığını söyledi. Bakan soruşturmaların devam edeceğini belirtti. Gürlek, Türk piyasası, Türk ekonomisi çok güçlü. Bizim göz bebeğimiz. Buradaki küçük bir kısımla meydana gelen hadiseyi genele yaymamak gerekiyor dedi. Gürlek, kısa sürede manipülatif hareketlerle mesela 2 ayda girmiş ve çok yüksek miktarlarla kar çıkışı yapmış olanlarla ilgili bir çalışmamız, listemiz var diye konuştu. Türkiye Büyük Millet Meclisi 28. yasama döneminin 5. yasama yılına yoğun bir gündemle girdi. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, Türkiye Büyük Millet Meclisi Plan ve Bütçe Komisyonu'nda bugün sunum yapacak. Karahan'ın toplantıda küresel gelişmeler, Türkiye ekonomisi, enflasyon ve para politikası çerçevesinde kapsamlı bir sunum gerçekleştirmesi bekleniyor. Merkez Bankası'nın faiz kararlarıyla enflasyonla mücadeleye ilişkin gelişmelerin toplantının öne çıkan başlıklarını oluşturacağı tahmin ediliyor. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından 8-9 Ekim'de İstanbul Finans Merkezi'nde düzenlenecek İstanbul Ekonomi Forumu, dünyanın dört bir yanından Merkez Bankası başkanlarını ve üst düzey politika yapıcıları bir araya getirecek. Foruma Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan'ın yanı sıra ABD Merkez Bankası Yönetim Kurulu üyesi Christopher Waller ve İngiltere Merkez Bankası Başkanı Andrew Bailey de katılacak. BBVA Research, Türkiye'de enflasyon eğiliminin gerilediğine dikkat çekerek Ekim ayında faiz indirimi ihtimalinin arttığını belirtti. Kurum, yıl sonu enflasyon tahminini %30'da korurken enerji ve küresel faiz risklerine karşı temkinli olunması gerektiğini vurguladı.
0: Şimdi dönüyoruz. Cenk Bilgin bizimle birlikte olacak, stratejist. Kendisiyle piyasalardaki durumu konuşacağız. Cenk Bey, hoş geldiniz.
2: Merhabalar Melis Hanım, iyi yayınlar.
0: Teşekkür ederiz. Şimdi Akın Gürlek'in açıklamalarıyla başlayalım. Çünkü yeni açıklamalar bunlar. Bir saat öncesinde kendisinin Anadolu Ajansı'nın ekonomi masasında yaptığı açıklamalar. Şimdi bütün önleyici tedbire alınıyor diyor Akın Gürlek. Fon İstikrar Kurulu kuruldu. Devletin tüm kurumları istişare halinde. Türk piyasası ve ekonomisi güçlü. Küçük bir kısımda meydana gelen hadiseyi genele yaymamak gerekiyor. Ve Başkan Erdoğan da süreci takip ediyor ve de 17 Eylül itibariyle tasfiye kararıyla birlikte soruşturma kapsamında önlemler aldık, önleyici tedbirler aldık. Yüksek kazanç sağlayanların mal varlıklarına el kondu. İyi niyetli yatırımcılarımıza para iadesi yapılması için elimizden geleni yapacağız. Bizde kısa sürede fahiş kazanç sağlayanların bilgisi var ve haksız kazançlar fona devredilecek demiş. Siz nasıl değerlendiriyorsunuz gelinen süreci ve açıklamaları?
2: Şimdi hasta masada yatıyor ve işte gerekli kurumlar bu konudaki tetkiklerini tamamlamak üzereler. Yani ek tedbirler de alınıyor. Gerekirse daha da tedbir alınacak konularda. Asla bir daha bu tip bir sürecin yaşanmayacağına ikna ediyor piyasaları aslında ilgili kurumlar. Ve hızlıca da bu gelişmelere neden olan tarafların İşte cezai durumları ne olacak? İşte mağdurların paraları nasıl ödenecek, nasıl yapılacak? O konudaki geri dönüşler nasıl olacak? Bunlarla ilgili takvimi netleştirmeye çalışıyorlar. %90-95 oranında da netleşmiş gibi gözüküyor. Mutabakatlar da sağlandı diyebiliyorum. Yavaş yavaş hani belki bir kısım ödeme yapılırsa piyasa vicdanen biraz daha rahatlayacak diye söyleyebilirim.
0: Peki, şimdi Borsa İstanbul'un performansına ilişkin ne dersiniz? Oradaki görünüm sizce neyi ifade ediyor? Şimdi bugün eksideyiz, neden sizce? Çünkü dün iyi bir başlangıç yaptık haftaya Borsa İstanbul tarafında. Fakat bugün şu anda yayına başlarken 0.65'lik bir geri çekilme vardı. Ağırlıklı olarak da zaten hisselerde satış var BIST 100 endeksinde.
2: Şimdi bu süreç cereyan ederken yani piyasa çok volatilken zaten endeks etkisi olan kağıtların da

0: Bu düşüşlerde rol oynadığını söylüyorduk ve 1 Ekim itibariyle endekste butik kağıtların olmayacağı ve 1 Ekim'den sonra belki de yeni rakamlarla, yeni dengeyle artık yorumlarımıza devam edeceğimizi söylüyorduk. Şimdi burada kabaca 11.900, 12.500 gibi bantta hareket ediyoruz. Dün gelen enflasyon verisi piyasayı olumlu yönde etkiledi, özellikle bankalar tarafında. Belli işte dirençlerimize geldik. İşte bankacılık endeksinde 16.200 gibi bir önemli bir noktamız var. Orayı test ettik. Tekrar oradan geri geldik. Hatta bugün de biraz bankacılık endeksi aslında piyasayı daha yukarı çekme gayretindeydi. Şu anda bulunduğumuz bantta yeni bir katalizör olmadıkça işte belki bilanço beklentileri yavaş yavaş gelmeye başlayarak biraz daha kağıt bazlı hareketlerle ilerleyebileceğimizi düşünüyorum. Şimdilik denge seviyelerimiz işte 11.900-12.500 gibi geniş bir banttayız şu anda. Yine temkinli davranmaya devam edeceğimiz, çok aşırı riskler almayacağımız, kredili işlem ve işte kaldıraçlı işlemlerden çok fazla yani uzak duracağımız bir dönemdeyiz hala. Yani bunların aşılması için biraz daha zaman ihtiyacımız var gözüküyor.
1: Evet. Peki sizce nedir kritik seviyeler şu an BIST endeksi için? Bugün mesela hangi seviyede kapatmamız önemli sizce?
0: Yani ara destek olarak 12.200'leri söyleyebilirim. Ama aslında hani oyunun bozulmaması için, daha da kötüye gitmemesi için 11.900 önemli bir kalemiz bence. Yukarıda da işte 12.450, 12.500 civarı biraz zorluyor bizi. Oralara gelişmemiz için bence yeni bir gelişme olması gerekir. Bu yeni gelişme ne olabilir? İşte aniden düşen bir petrol fiyatı olabilir. Belki dışarıdaki gerilimlerin sert şekilde, daha doğrusu ani şekilde olumluya dönmesi olabilir. Ama biraz o görüntüden uzağız. Sanki bugün biraz daha yatay negatif veya işte yatay gibi seyredeceğiz gibi gözüküyor. Haftanın ilerleyen kısımlarında da işte yurt dışı datalarla ilerleriz diye düşünüyorum. Merkez Bankası Başkanı kararının sunumu da önemli olacak. Oradan da bazı notlar çıkarmaya çalışacağız tabii.
1: Siz ne bekliyorsunuz? Nasıl mesajlar gelme ihtimali yüksek Karahan'dan?
0: Aslında Karahan görüntüsünü çok bozmuyor, değiştirmiyor. Yani burada talep koşullarının kontrol altına alındığını her zaman dile getiriyor. Zaten repoya dönebilmemiz ondan kaynaklıydı. Biraz işte faiz indirimine pencere açıyor gibi. Dış gelişmeleri ve dış faktörlerin negatif etkilerini de her zaman belirtiyor. Ben hani çok şahin konuşacağını düşünmüyorum. Biraz daha bu hani fon krizinin ekonomik aktivite üzerindeki negatif etkilerinden dolayı belki biraz daha aslında enflasyon tarafında olumlu bakabileceğimiz bazı rakamlar olabilir ileride, ama hani bunlarla ilgili de çok acele edilmeyeceğini, hani en azından bu toplantıda 100 puanla geçirip belki Aralık'ta daha büyük bir indirim olabileceğini düşünüyorum. Yani tabii ki işte ani bir petrol fiyatında kırılma olmazsa aşağı yönlüyor. Şu anda sanki bu şekilde değerlendirecek gibi gözüküyor.
1: Evet. Peki siz nasıl değerlendirdiniz bu arada gelen enflasyon verisini? Tahminleriniz doğrultusunda mıydı? Çünkü konsensusun altında geldi.
0: Tüm konsensus 2.20 civarıydı. Hani ben 2.20'nin altı gelebileceğini düşünüyordum. Biraz da işte İTO enflasyonu da aslında rehber oldu. O da 2.10'lar civarında gelmişti yanlış hatırlamıyorsam. Yani burada çok ufak 0.20-0.30 etkilerdense işte ana yönün kaybedilmemesi, talep tarafındaki koşulların kötüleşmemesi önemli. Gıdadan olumlu bir destek aldık. Ulaştırmadan zaten negatif bir şey almayı, daha doğrusu yükselme etkisi almayı bekliyorduk. Konut, eğitim ve ulaştırma burada biraz daha ön planda kaldı. Hani gıdanın negatif etkisiyle, daha doğrusu indirme yönündeki pozitif etkisiyle diyelim, biraz daha iyi bir rakam gelmiş oldu. Ekim enflasyonu da bu çerçevede 2 civarında gelebilirse biraz daha bence önümüze daha iyi bakacağız. Ben yine de Amerikan seçimleri öncesi belki bir sürpriz faizde, petrolde bir kırılma yaşayabilirsek daha da elimiz rahatlar diye düşünüyorum.
1: Evet. Şimdi petrol demişken tabii konuya ilişkin

0: Petrol tarafında İran tarafından açıklama var. İran Meclis Ulusal Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu Başkanı İbrahim Azizi'den gelen, silahlı kuvvetlerimiz her zamankinden daha hazırlıklı, tetikteyiz diyor ve Amerika Birleşik Devletleri'nin veya Siyonist rejimin yapacağı herhangi bir yanlış hesaplamayı bekliyoruz. Yani sonuçta gerginliği tırmandıran açıklamalar geliyor. Diğer taraftan dün Suudi Aramco CEO'sunun açıklamaları aslında önemliydi piyasalara dair. Normalleşme 2 yılı bulabilir dedi. Şimdi ne dersiniz? Sizin tahminleriniz ne yönde petrole dair? Çünkü burada sanki pek de kolay olmayacak gibi görünüyor. Petrolün geri çekilmesi, gerginlik devam ediyor çünkü.
1: Gerginlik devam ediyor. Her iki tarafta işte hem kılıçlarını indirmiyorlar, kılıçlar çekimli vaziyette konuşmaya devam ediyorlar. Bir yandan da işte olayın çok da kopmaması için belki ara sıra işte maddeler üzerinde görüşülüyor gibi haberler de alıyoruz. Bu işte petrol fiyatlarında dalgalanmaya yol açıyor. Ama burada merkez bankalarının sert tutumu, daha da sertleşebilecek tutumu biraz talep tarafını da baskılıyor bence ki çok şükür ki yani 100 dolarların, 110 dolarların üzerine koşan bir petrol fiyatı görmüyoruz. Bence yani 91,5 doların altına inmediğimiz sürece, oralarda kapanış almadığımız sürece zaten pek bu işlerin soğuyacağı yok gibi. Ama yüksek enerji fiyatları en çok Avrupa'yı sıkıştıracak. Buradan problemli söylemler veya datalar görmeye devam edeceğiz. Bugün de Almanya'da bir zayıf bir data vardı. Fabrika siparişleri sanırım. Aylıkta bayağı düşmüş. Buraların yavaşladığını göreceğiz. İşte bu yavaşlama etkisiyle petrol çok zıplayamayacak ama bu sefer de ileride büyüme tarafında tüm ekonomiler zorluk çekecek. Ben bir an önce yani daha doğrusu Amerikan seçimlerinin önce toparlanma beklemiyorum aslında. Ama belki de bir sürprizle belki daha ılıman bir iklimde seçimlere girmek isteyebilir Trump. O biraz son haftalar gösterecek ama.
0: Çok teşekkür ediyoruz Cenk Bey, Cenk Bilgin katkılarınız için. Size de kolaylıklar diliyoruz şimdiden. Görüşmek üzere.
1: Ben teşekkür ederim. İyi yayınlarınız.
0: Efendim kısa bir ara, birazdan devam edeceğiz sohbetimize, piyasaları konuşmaya.

0: Doğan Yatırım Bankası'nın sunduğu yatırım günlüğü reklamlardan sonra devam edecek.
1: Uluslar B Ligi 1. grupta 4. maçların heyecanı yaşanıyor. 3'te 3 yaparak liderlik koltuğunda oturan Murat Yakın yönetimindeki İsviçre ilk maçta 3-0 yendiği Kuzey Makedonya'yı konuk ediyor. İsviçre maçı kazanarak milli arayı 4'te 4 ile noktalamak, Kuzey Makedonya ise zorlu deplasmandan puan almayı hedefliyor. B Ligi 1. gruptaki İsviçre-Kuzey Makedonya Uluslar Ligi mücadelesi bu akşam 21.45'te A Para'da.
0: Doğan Yatırım Bankası'nın sunduğu yatırım günlüğü devam ediyor.

0: Efendim yatırım gününe devam ediyoruz. Cenk Ak Yoldaş bizimle birlikte. One Portföy Portföy Yöneticisi. Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk.
0: Şimdi rica edelim yönetmenimizden küresel haritayı bir alalım. Bugünkü havaya bir bakalım. Şimdi içeride BIST endeksinde kayıp 0.50 oldu şu anda. Ama global tarafta pozitif bir gündeyiz. Şimdi tabii global tarafla başlayalım. Çünkü orada aslında enteresan bir durum söz konusu. Bir taraftan Amerikan endekslerinde yeni rekor seviyeler görüyoruz. Başta Nasdaq olmak üzere. Tabii bu teknoloji, yapay zeka hisselerinin verdiği ivmeyle diyelim. S&P'nin de rekor seviyelerine yaklaştığını takip ediyoruz. Ama diğer taraftan uzun vadeli faizlerinde yükseldiğini görüyoruz. Şimdi bu normalde herhalde çok rastlanan bir durum değil.
1: Hayra alamet değil.
0: Çünkü geçmiş dönem hani analizlere baktığımız zaman her zaman şunu söylüyor diyor Tarık. Geçen bir analiz vardı haber ajanslarından birinde. Ne zaman tahvil faizleri bu kadar hızlı yükselse her zaman işte 15-20 gibi çok ciddi bir düzeltme gelir borsalara. Fakat şu anda hem tahviller yükseliyor hem borsalar rekor kırıyor. Neden sizce?
1: Neden şimdi? Çok zor soru. Hakikaten yani şimdi normal istisnai günlerden geçiyoruz. Bazen bu istisnai günler bize bir şeylerin haberci yani. Bugün olmaması bazı satış dalgasının gelmesinden gelmeyeceği manasına gelmiyor. İşte geçtiğimiz 1,5 ay içinde yaşadığımız bir hikaye var. Kendi iç dünyamızda. Sürekli giden bazı fonlar vardı. Bazı hisseler vardı sürekli. İşte buna benzer bir hikaye. Şu anda da hatta bizde bu fon krizi patladığı zaman yurt dışından bir önemli bir ekonomistin ismini şu anda hatırlayamıyorum. Türkiye'ye dikkat etmek lazım. Türkiye'deki yaşamların benzeri burası için de tetiklenebilir diye Amerikan borsaları için bahsediyordu. Yani buradaki hikayede de yine benzer bir senaryo yaşanıyor. Belli hisseler ciddi derecede yukarı doğru gidiyor. Özellikle bu AI finansmanı ve oradaki ciddi bir yukarı doğru hareketin tetiklendi.
0: Şimdi orada bir araya şöyle gireceğim. Yani siz devam edersiniz. Hı. Yani şimdi AI tarafı için bir taraftan tahvillerin yükselmesinde etkili olduğu konuşuluyor.
1: Şöyle düşün, bir
0: taraftan da AI hisseleri yükseltiyor. Nasdaq da rekor kırdırtırıyor.
1: Şimdi şöyle düşün, ortada bir para var. Bu para da bir yerlere plase edilecek. Şimdi bu plase edilirken genellikle ne yapıyorsun? Güvenli liman olarak gördüğün yer işte tahvil piyasasında bunu park ediyorsun bir yerlere. Özellikle ABD 10 yıllık taraf ya da dünya genelinde baktığında sırf ABD için konuşmuyorum. Uzun vadeli tahvillerin hepsinde bir sıkıntı olduğunu yakından görüyoruz. Bu çarşamba günü bildiğim kadarıyla Fed'in bir tahviller efendim.
0: Fed tutanaklara çıkacak da
1: tutanaklara çıkılacak. Bir de ABD 10 yıllık tarafında yer alım programından biraz tahvil alacak. 4.90'lardan başladı tahvil alımları ama 5.35'lere kadar gittik. Bugün geldiğimizde 5.27'ler hala yukarıda asılı kalmaya devam ediyor. 2002'den bu yana yüksek seviyelerde. Şimdi 40 trilyon doları aşan bir Amerikan borçlanması ve burada da kreditörler şimdi iki tarafta bir tercih ediyor. Şimdi bir tarafta AI şirketleri var, büyük yatırımlar yapıyorlar ve bunun finansmanı için borçlanıyorlar. Onların bir talebi var. Buraya kaçan bir para var. Yani oradan bir para oraya doğru kaçıyor. Şimdi o parayı kendine çekebilmek için de tahvil tarafında da faizler yukarı gidiyor. Sırf bunu kendi iç dinamikleri olarak bakmamak lazım. Küresel tarafta da Japonya, Çin kendi iç dünyasındaki yaşadığı ekonomik gelişmelerle paralelinde özellikle Japonya tarafına baktığımız zaman
0: orada da carry trade tabii konusu var. Faizlerin artmasıyla.
1: Dünyada Amerikan tahvilini tutan
0: en büyük ülke,
1: birinci ve ikinci sıra Çin ve Japonya arasında gidip gelir.
0: Evet, Japonya'da tahvil satmaya başlamış, Çin'de.
1: Kendi iş dünyasındaki dengeleri oturtmak adına bir de sonuçta küresel riskler var. İşte görüyoruz Çin Merkez Bankası'ndaki varlık kompozisyonunu değiştiriyor. Altının ağırlığını artırıyor, ABD tahvillerinin ağırlığını azaltıyor. Bunlar hep birer faktör olarak masada kalmaya başladı. Bunun sonunda da kreditörler Trump'ın geldiği günden bu yana bir şekilde faizin daha yukarı zorlayarak bu noktalara kadar geldik. Buradaki zorlama istiyorsan 10 yıllık tahvilin grafiğini verirlerse
0: evet,
1: arkadaşlar.
0: Evet, rica edelim.
1: Onun üzerinde
0: Amerikan
1: 10
0: yıllığı.
1: Orada bence önemli bir eşiklerdeyiz. Bu eşiklerin üzerinde kalmaya devam edersek dersek bir dalga daha gibi ama belki son dalga. Kısa vade adına baktığımız zaman. Şimdi farkındaysan buradaki grafik aslında şunu söylüyor bize. Çok agresif bir satış dalgasıyla karşı karşıyayız ve özellikle de şu bölgede başlayan 4.70-4.75 bölgesi önemli bir üst sınır olarak değerlendiriliyordu. O bölge aşılınca farkındaysan bu satış dalgasının daha da hızlandığını, petrol fiyatlarının bir türlü düşmediğini, bunun bir enflasyonist baskı oluşturabileceği, arada biliyorsun yine bu kredi fiyatla ilgili gelişmeler, Japonya tarafındaki sıkıntılar, dünya genelinde baktığın zaman bu tahvil piyasasından bir kaçışın olduğunu takip ediyor. Bunlar buraya da etkiledi. Son 4 haftada gelen 4.75'lerden başlayan bizi 5.35'lere getiren süreç önemli bir süreçti. İşte burada bir asılı duruyoruz. Burası 2002'den beri 2002, 2006, 2007 yani iki farklı dönem üst sınır bölge olarak test edilmiş noktalar. Eğer bu eşik atlanıyorsa, sanki atlanma arzusu varmış gibi gözüküyor. Burada yukarıda böyle

0: asılı kalması. Buradaki projeksiyona baktığınız zaman ve trendsel analize baktığınız zaman bize buranın 5.86 bölgesine kadar gitme durumu olabilir diyor. Şimdi bu seviye neden önemli? 5.20-5.35 aralığı diye sorarsan şundan kaynaklanıyor. Bir, önümüzdeki 12 aylık S&P tarafındaki kar beklentilerinin ve bu kar beklentileri üzerinden verilecek olan temettü verimini hesapladığım zaman hemen hemen 5.20 ile eş denge, başa baş noktasına gelmiş vaziyette. Eğer bundan sonra 5.86 bölgesine doğru gidecekse o zaman temettü verimini eksiye düşmeye başlıyor. Öyle olunca da düzeltme ihtimalinin daha da derinleşmesi gündeme gelir. Böyle bir durumda da 5.86 bölgesine gelirse bizim normal koşullarda bir %15 ile %20 arasında hisse senedi piyasasında düzeltme görüyor olmamız gerekir. Şu anda seçim var. Seçime kadar zorlamaya çalışıyorlar. Bir şekilde piyasayı diri tutmaya çalışıyorlar. Ama bu baskı bir yerde... İşte bir akşam yatıyorsun, sabah kalkıyorsun, birisi patlamış oluyor, bir fon patlamış oluyor, bir şirket temerrüte düşmüş oluyor büyüklerden. Bu acaba diyor ki piyasa, acaba burada bir tane varsa, işte bir hamam böceği varsa acaba etrafta başka hamam böcekleri de var mı? Söylemini getir, bu bir deyimdir. Finansal piyasalarda bir yerde bir şey varsa, bir çürük elma ortaya çıkıyorsa başka çürük elmaların da olma ihtimali. O zaman piyasa bunu sorgulamaya başlar ve ciddi satışlarla karşı karşıya kalabiliriz. O nedenle çok kritik bir eşiğe geldik karar verme noktasında. Buna petrol fiyatları da çok müsaade etmiyor. Böyle 100 dolar, 95 dolar, 105 dolar arasında gidip gelen bir petrol fiyatıyla karşı karşıyayız. O da piyasalar üzerinde baskı unsuru olarak kalmaya devam ediyor. Trump'ın söylemlerine bakarsan seçimden sonra özellikle şimdi yığınak yapmaya çalışıyor o bölgeye.
1: Evet.
0: Seçimi kaybederse daha agresif bir Trump görebiliriz.
1: Çünkü
0: kazansa
1: zaten
0: da gene yani her halükarda her iki halde de Trump'ın agresif olma durumu söz konusu olabilir. Onu piyasa nasıl fiyatlayacak? Kışa girerken bu petrol rezervlerindeki depoların doluluk oranlarının alt sınırlar, stratejik rezervlerin neredeyse tüketme noktasına gelinen yapılara geldik dünya genelinde. Bunlar sosyal rahatsızlıklara, enerji fiyatlarının daha da yükselmesine yol açabilir. Bunlar biraz daha böyle önümüzdeki Kasım, Aralık, Ocak bölgesinde bir yerlerde bir türbülans yaratma ihtimalini masaya getirmiş gibi gözüküyor. Genel olarak...
1: Bir petrol de aslında rica ederim yönetmenimizden.
0: Yani genel olarak hep ne derler? İşte seçim var. Seçim varken piyasalar bozulmaz algısı vardır. Yani iktidar seçime giderken piyasalarda böyle olağanüstü bir durum olmasına izin vermez görüşü vardır. Ben bu görüşün bazı dönemler çalıştı, bazı dönemlerde çalışmadığına şahitlik etmişliğimiz var geçmişten gelen tecrübelerimize baktığımız zaman. Acaba iyice Trump'ın topal ördek olmasını istiyorsa
1: piyasa
0: o zaman yani bu agresif tutumlarından biraz daha geri adım atacak, bir yapıya büründürecek. Hatta belki öyle ki iki tarafta da ciddi bir kayba uğrarsa acaba azil sürecine doğru gidecek süreç getirir mi, getirmez
1: kendi
0: mi?
1: Kendi açıklaması zaten beni tabii kaybedersem azlederler.
0: Gibi bir durum söz konusu. Buna yönelik süreçler hakikaten o nedenle özellikle Ekim'in 14-15 civarından itibaren biraz daha stresli olabilir miyiz acaba diye düşünmüyor değilim. Piyasalar evet adına baktığımız zaman.
1: Peki şimdi o zaman petrolle devam edelim evet o zaman. Çünkü petrolde bakıyoruz 1.89'luk bugün geri çekilme var ama onu neye bağlayalım?
0: Ya dün Suudi Arabistan'ın bir Aramco'nun daha doğrusu Suudi Arabistan değil mi? Aramco'nun bir dumpingli satış açıklaması geldi. Orada fiyatları aşağı doğru çekerek bir satış açıkladıklarını gördük. Onun bence biraz etkisi olduğunu düşünüyorum bu fiyatlama üzerinde. Teknik açıdan baktığımız zaman yine bant hareketinin devam ettiğini net şekilde neyi görüyoruz? Biz geçtiğimiz 5 haftalık periyod içinde bu aralığın içine girmişiz ve buradan uzaklaşmışız. Aşağı doğru iğne atmalar yapıyoruz. Şurada farkınız iğneler atıyoruz. Burada 5 ve 8 haftalık ortalamalarımız var. Hiçbir zaman biz ne yapmışız? Hep en fazla 8 haftalığa kadar gitmişiz ama dönüp dolaşıp haftanın sonunda 5 haftanın üzerinde kalmışız. Bu demektir ki hala alıcı tarafın güçlü, teknik olarak piyasaya tutmaya çalışıyor ve yukarı doğru zorlamaya çalışan bir yapı var demek. Bunun sinyali ne zaman bozulmaya başlar? İşte 5 haftalık ortalamanın altında kapanma. Şu anda 5 haftalık ortalamanın altında sarktık tekrardan ama haftalık daha kapanışına çok var. Aşağıda da 8 haftalık ortalama şu anda baktığımız zaman 8 haftalık ortalama

0: 96-38'de, 5 haftalık ortalamada tam 98'de. Bu seviyeler bizim için kritik seviyeler. Bir şeylerin değiştiği, biraz daha derinleşen bir fiyatlama politikasının gelebileceği, yani daha düzeltmenin biraz daha denişebileceği, ama orada da büyük kırılmadan bahsetmiyoruz. En fazla 91-75'lere gelecek bir hikaye. Filmin tamamen satıcıların kontrolüne döndüğü, beklentinin iyileşmeye döndüğü bir algın oluşabilmesi için en azından bir 96'nın altında kapanış görmemiz lazım. Bu birinci halka yeterli mi? Değil. İkinci halkada da 91-75'lerin altında kapanış görüyor olmamız lazım haftalık bazda. Eğer bunlar gelirse o zaman biraz daha iyimser tarafa geçmeye, belki o zaman biz aşağıda tekrardan 85 dolarları konuşmaya başlarız. Ama yok, bu geri çekilme sınırlı kalır. 8 haftanın üzerinde kalmaya devam eder. İğne en fazla oraya atıyoruz. 5 haftanın üzerine gidersek en ufak bir bundan sonraki tansiyon yükselmesinde biz 105 dolarları zorlayalım, hatta üzerine gitmeye çalışan bir piyasa ortamıyla karşı karşıya kalırız.
1: Evet. Şimdi buradan altınla devam edelim. Evet. Altın, Dünya Altın Konseyi'nin açıklaması vardı bugün yansıyan. Altın piyasasında sıra dışı bir ayrışma var diyor.
0: Evet.
1: Dünya Altın Konseyi. Ons fiyatı Eylül'de %8'den fazla geriledi. Küresel altın ETF'lerine 70 tonun üzerinde giriş oldu diyor Dünya Altın Konseyi. Altın fiyatı düşerken ETF'lere yatırımcı talebi güçlük aldı. Fiyat düşüşüyle güçlü fon girişi sıra dışı bir ayrışma oluşturdu. Ve bu ölçekte bir ayrışma daha önce görülmedi diyor Dünya Altın Konseyi. Vadeli işlemlerdeki pozisyonlar sert geriledi. Pozisyonlardaki gerileme de altın fiyatını baskıladı. Şimdi bu sıra dışı ayrışmayı neye bağlayalım?
0: Net şekilde güçlü dolar, güçlü ABD tahvili, yani tahvil faizinin yukarıda olması ve aynı zamanda doların güçlenmesi. Bu iki faktör.
1: Evet, dün 102'leri görmüştük değil mi dolar endeksinde?
0: 102.40'ları gördük hatta. Dolar endeksi olarak işte 1.20'lerden paritenin 1.11.60'lara kadar geldiğini, euro dolar paritesinden bahsediyorum, geldiğimizi görmüştük. Şunu vurgulamak lazım. Altın bir kere güvenli liman kavramının portföylerde, güvenli liman ne demek? Olası bir ani kriz ortamlarında, çöküş ortamlarında, bir volatilitenin olduğu ortamlarda altın bir güvenli liman olarak bulunur. Güvenli limandan kastediğim şey düşmez demek değil. Altın fiyatı düşebilir ama diğer varlıklardan daha az düşer görece olarak. Böylece ne oldu? İşte bir hisse senedi piyasası atıyorum %20 düşerken altın %3, %4 düşüyorsa aradaki marj %15, %16'lık marj sizin korunma alanınızdır. O korunma alanını değerlendiririz portföy yöneticileri olarak. O zaman işte altın portföyünü azaltır. Likitasyon yediğimiz noktalarda biz orayı marjin kolları ya da işte pozisyon arttırma noktasındaki teminatları oradan tamamlarız normal koşullarda. O nedenle altın geri büyük çöküşlerde düşmez diyemem, düşebilir. Ama baktığımız zaman bundan sonraki süre zarfında biz 5.80-5.90'lara gittiğimiz ortamla neden bahsediyoruz?
1: Amerikan tahvili.
0: ABD 10 yıllık 5.80-5.90 bölgesi, 6 bölgesine gidiyorsa ve burada da ekonomik durgunlukla beraber geliyorsa, biliyorsun geçtiğimiz hafta gelen istihdam verisinde PCE verisi taraflarına baktığımız zaman böyle bir zayıflıklar, yani biraz soğumanın derinleşmeye başladığı emareleri oluşursa, bu ikisi bir arada, bir de bunun biraz da enflasyonist baskısı, petrol fiyatları böyle olur, kaotik bir ortam olduğu, 115, 120, 130 dolarlara gidecek bir ortam olursa, bununla beraber de genelliğinde biz o zaman altın tarafının ciddi güvenli liman olarak ne demek olduğumuzu o zaman daha net anlamış oluruz diye,
1: evet,
0: düşünüyorum.
1: Grafiği rica edelim yönetmenimizden. Evet. Şimdi buradaki teknik görünüm bize ne söylüyor?
0: Teknik görünüm, yine döndük dolaştık. Buradaki 75 haftalık ortalamaya döndük geldik. Teknik görünüm tarafında bizi daha önce taşıyan, uzun vadedir, uzun zamandır taşıyan şu maviyle takip ettiğimiz 75 haftalık ortalama. Şimdi o bölgede yine dengelenme çabası içindeyiz. Ha, bu bölgenin altına sarkabilir mi? Sarkabilir. Sarkmaz değil mi? Çünkü tahvil faizleri bu kadar yüksek, dolar güçlüyken içsel verim olmayan altın bir satış baskısı yer. Yani işte altını pozisyon azalt, ötekiler de yükselt. Biraz getiri arbitrajı yapmaya çalışılabilir. Ama demin belirttiğim gibi ben buradaki geri çekimlerin yine sınırlı olacağı kanaatindeyim. Esas rol ne zaman ortaya çıkar? İşte demin bahsettiğim, eğer kaotik bir ortamın içine girersek o zaman altın biraz daha portföylerde ön plana, yani önce bir satış yese bile daha sonrasında hızlı bir yükseliş yaşama potansiyeli oluşturabilir. Çünkü bir stagflasyonist ortama gidiyoruz. Emaller oluşmaya başlarsa, bu dediğim koşullar, demin bahsettiğim hikaye, stagflasyonist bir ortama işaret

0: yerde de altında en iyi performans gösterdiği ortamda stagflasyonist ortamdır. Bu analizin de sahibi Dünya Altın Konseyi'dir. Onu da belirtmek isterim.
1: Peki o zaman buradan devam edelim. Bir süze geçelim. Bugün tabii Fatih Karahan'ın da açıklamaları olacak mecliste. Önemli. Şu an 0.69 gerideyiz. Bugün neden geri çekiliyoruz sizce BIST 100'de?
0: Sonuçta baktığımız zaman 11.900'lerden bir tepki hareketi geldi. O tepki hareketinde 12.500'ler ilk hedefti. O bölgeye geldik. Şimdi burada normalde taban oluşumu içindeysek, biliyorsun geçtiğimiz hafta biz ayın 1'i itibariyle endeks kompozisyonu değiştirdik. Endeksten 27 tane şirket çıktı. Yerine yeni 27 şirket geldi. Yani geçtiğimiz hafta 1 Ekim öncesindeki BIST 30'un %27'si değişmiş vaziyette. Bunu da piyasa bir şekilde algıyı güzel kullanmak adına dengelenme, taban çalışmasının başladığını bize gösteriyor. Ama mesele sırf burası bitmiyor. Biliyorsun yani burada X tüm var. Yani bütün hisselerin olduğu X tüm Y diye bir endeksimiz var. Bunların arasındaki fark ne? Birisi bütün hisseleri kapsıyor. Bir diğeri de BIST 100'ün dışındaki geri kalan hisselerin nasıl bir performans sergilediğini görüyoruz. Şimdi BIST 100 tarafı bir taban algı, yani herkesin algıda önce biz ne yapıyoruz borsacılar olarak? Nereye bakıyoruz? İşte yurt dışı taraf olursa Dow Jones'a bakıyoruz. Nasdaq'a bakıyoruz. Dönüyoruz içeride ne olmuş diye baktığınız zaman BIST 100'e bakıyoruz. Çoğumuz da BIST 30'a bakmayız mesela. Piyasa genel biraz daha anlayabilmek adına. İşte burada kompozisyondaki değişikliğin getirmiş olduğu hikayenin biraz daha yansımasını, taban oluşumunun oluşmasını görüyoruz.
1: Bir alalım grafiği.
0: Grafiği alırsak orada yani taban oluşumuyla ilgili beklentimizi size anlatmaya çalışayım. Şimdi burada önemli bölgeye geldik. Şimdi önemli bölgeden kastettiğimiz yer bu sarıyla takip ettiğimiz 80 haftalık ortalama geçmişten gelen şu bölgelerde bizi 2000 taşıyan ortalamanın olduğu seviyeler. İşte o bölgeye geldik, dengelenme çabasındayız. Yeterli mi? Hayır değil. Yani geçtiğimiz hafta altına sarktık. Buradan bir toparlanma geldi. İşte bu bazen buna bir tepki yükselişi diye adlandırıyoruz. Şu anda tepki yükselişi ve ortalama bölgesinde dengelenme çabası içindeyiz. Bu hareketin bir tık daha yukarı taşınabilmesi ve yukarıda şu bölge farkındaysan morla ve takip ettiğimiz 55 haftalık ortalama 12.960'da, 5 haftalık ortalama 12.900'de. Burasını ben üst sınır bölge olarak görüyorum kısa vade adına baktığım zaman. Yani aşağıda 11.900'ler, yukarıda 13.000 sınırı diye düşün. Buradaki 1.200 puanlık bölge içinde, 1.100 puanlık bölge içinde bir taban arayışı. Bu taban arayışı ne kadar verimli olacak? Ne kadar gerçekçi olacak? Bunu biraz zaman gösterecek. Süreçler hala bitmedi. Yani biliyorsun paraların çözülme süreçleri, tasfiye süreçleri, tasfiye içindeki bulunan şirketlerin hala çözülmeme durumları, taban taban serilerin devam edip oradaki varlık fiyatlarının nerede dengeleneceği. İşte dün biliyoruz TR Bank'ın bonosunun ödenememesi, bütün başka fonlarda da bunların olduğunu, ÖST'lerin bundan sonra biraz daha ön plana çıkma durumu olabilir, özel sektör tahvillerin, bunlara dikkat etmek lazım. Eğer burada bir dengelenme olacaksa, yukarı gittik, geldik, buralarda kaldık ama başaramıyoruz, o zaman bu süzülme devam eder istersemez. Hala portföy düzenlemesiyle ilgili süreç 31.12'ye kadar devam ediyor fonlar tarafında. Hala birçok fonun kendi kompozisyonunu dengeleyemediğini biliyoruz. Orada herkes 3/1/3/1 kuralı vardı biliyorsun. Ekim sonu, Kasım sonu, Aralık sonu diye. O süreyi kullanırız diye düşünürken bir anda bu krizin patlaması, peşinden çok varlık fiyatlarının çok hızlı şekilde erimesi, portföylerde ciddi zararların yazılmasını ve bu likidasyonun bulunamamasıyla beraber sürecin biraz daha zamana yayılması gerekliliği oluştu. 31.12'ye kadar böyle gelgitlerin olmasını devam etmesi. Kağıt bazında yine dalgalanmaların kuvvetli olma ihtimali var. Buradaki bundan sonra dalgalanmaların daha nötrize olabilmesi için şirketlerin geri alım programlarının aktif halde uygulanması. Yani şu da olabilir. Yani şirketler geri alım programı açıklıyor ama açıkladıkları geri alım programlarındaki belirttikleri beyandaki malları çok, nasıl diyeyim, agresif değil de böyle itinalı, biraz da ürkek, biraz daha ellerini taşın altına
1: koyuyor. Yani gerektiği gibi geri alım yapmıyorlar.
0: Daha güçlü bir tavır sergilemiyor. Ama onlar da diyor ki ya önümüzde bir 3 aylık 6 aylık bir belirsiz dönem var.
1: Biraz bekleyip görelim.
0: Niye acele ediyoruz? Herkes de sonuçta pozisyonuna göre maksimum etmek. Satmak isteyen varsa buyursun satsın, ben buradayım diyor. O da ayrı bir hikaye olarak masada. Burada kurumsal yatırımcıya olan güvenin tekrardan inşa edilmesi gerekiyor. İşte özellikle işte dün bahsedilen SPK ile ilgili yeni düzenlemelerin gelmesi, cezaların artması, gözetim merkezi ile ilgili düzenlemenin daha aktif hale gelmesi gibi süreçler var. Bunlar bir yapılanma süreci. Bu yapılanma süreci önümüzdeki 6 ay içinde devam edecektir. Burada da biz bir taban oluşumunu tamamlama durumumuzda oluruz diye düşünüyorum.
1: Biz TÜME de hızlıca bakalım. Tabii ki. Son 50 saniyemiz bu arada. Tabii. Çok hızlı yapmamız lazım.
0: Sıkıntı yok. Net şekilde bundan sonraki süreç bu türbülans bittikten, alokasyonlar, portföylerdeki dağılımlar gerçekleştikten sonra, regülatörün düzenlemelere geldikten sonraki süreç bizim için biraz da önümüzü görmeyi sağlayacak
1: nokta. Bir 30 saniye mi kaldı?
0: Tamam, 30 saniye içinde hemen değerlendim. 14.770, 14.782'de 100 haftalık ortalama, tam o bölgede dengelenmeye çalışıyoruz. Geldik, oradan bir bounce etmeye çalışıyoruz, dönmeye çalışıyoruz. Buradaki dengelenme başarısız olursa bit aşağı 13.570'lere kadar gelme potansiyeli oluşturur. Eğer tepki olacaksa eğer, burası dediğim gibi yukarıdan gelen ortalama bizim için direnç konumunda. Yukarıda da 15.800'ler şu an için ilk önemli direnç konumunda olduğunu, şu anda burada bir dengelenme çabası içinde ama herkes bu likitasyon süreci nasıl devam edeceğini merakla bekliyor.
1: Bugün kaç kapatırsa kritik olacak borsa?
0: 13.400'ün üzerinde kalması lazım. 13.400-13.500 bölgesinin üzerinde kalması lazım ki, pardon, 12.000. Nerelerde kaldık?
1: Bu arada taşmışız. O yüzden tamam. 12.400 herhalde.
0: Evet, 12.400 üzerinde kalmamız lazım.
1: Peki, çok teşekkür ediyoruz Cenk Hak Yoldaş. Size de kolaylıklar dileyelim. Efendim, yatırım gününü bugünlük burada kapatalım. Yarın Apar ekranlarında görüşmek üzere. Hoşçakalın.

binlerce yıldır tarımı gerçekleştirilen ender ekinlerden olan nohut bitkisi, Türkiye'nin yerli ürünü olma özelliği taşıyor. Yapılan çalışmalar nohutun ortalama 7000 ila 7500 yıldan bu yana sofralarda yer aldığını ortaya koyuyor. Dünyanın birçok ülkesinde tarımı yapılan ekin, bereketiyle Anadolu topraklarında, özellikle de Güneydoğu Anadolu bölgesinde çiftçilerimize yüzünü güldürmeye devam ediyor. Dünyada en çok nohut üretilen ülkeler Hindistan, Türkiye, Pakistan ve İran olarak sıralanıyor. Besin değeri açısından zengin olan ve özellikle bitkisel kaynaklı beslenenlerin protein ihtiyacını karşılamak için tercih ettiği bakliyatlar arasında kategorize ediliyor. Nohutun içeriğinde %20 civarında protein, yüksek oranda karbonhidrat, yağ, fosfor ve kalsiyum bulunuyor. Nohut yetiştiriciliğinde toprak hazırlığından sulamaya, gübrelemeden hasada kadar işlemlerin tamamı çok büyük bir öneme sahiptir. Aşamalar ne kadar doğru bir şekilde uygulanırsa alınan verim o seviyede yüksek olacaktır. Nohut tohumları genellikle sıcak bölgeleri tercih etmektedir. Fakat çok kurak bölgelerde büyümeyi tercih etmez. Tohumların çimlenebilmesi için sıcaklıkların 15 ila 30 santigrat derece aralığında seyretmesi gerekmektedir.

Toprak türünde rahatlıkla yetiştiriciliği yapılabilir. Yalnızca çok fazla su tutan ya da kum oranı çok yüksek olan topraklarda gelişmesi mümkün olmaz. Kireçli topraklarda yetiştirilirse taneleri daha sert bir yapıda olacaktır. Yüksek kalsiyumlu topraklarda yetiştirilen nohutlar çok daha zor pişmektedir. Da ekim zamanı sıcaklıklara göre belirlenmekte ve genellikle Şubat ayının ortasıyla Nisan ayının ortasındaki süreçte ekilmektedir.

ekim işleminin ilkbaharın son donlarından 10 gün önce yapılması önerilir. Nohut ülkemizde serpme ekim yöntemiyle ekilmektedir. Fakat en uygun olan ekim işlemi ise mibzerli ekimdir. Mibzerli ekimde tohumlar belirli bir sırada ve aralıkta ekilir. Hasadın doğru zamanda yapılması alınan ürün miktarını ve kaliteyi olumlu yönde etkileyecektir. Ekim tarihi ve iklim durumuna göre değişiklik gösterse de ekim işleminden 95 ile 120 gün sonrasında hasat işlemi için uygun şartlar sağlanmış olur. Bitkinin yaprakları kırmızımsı bir kahverengiye döndüğünde hasat işlemleri yapılabilir. Yapılan hasat işlemlerinin ardından bitkilerin yığın halinde tarlada kurumaya bırakılması gereklidir. Hasat yapılan nohutta nem oranı %13,5 değerinin üzerindeyse bu ürün direkt olarak satışa gönderilemez. Uygun depolama alanlarına götürülmesi ve burada bekletilmesi gerekli olacaktır. Nem oranı ne zaman %13,5 seviyesinin altına inerse o dönemde nohutlar satışa hazır bir hale gelir.

Bitkiler sağlıkta, yemekte, kozmetikte ve ihtiyaç olan her alanda kullanılabiliyor. Özellikle aromatik bitkiler hem kokuları hem faydalarıyla insanoğlunun yüzyıllardır kullandığı özellikteler. Lavanta, maydanoz, dereotu ve nane bunlardan sadece birkaçı. Hem kuru hem yaş olarak tüketilen bu bitkiler geniş bir kullanım alanına sahiptir. Aromatik bitkilerin içinde olan nane çok yıllık bitkilerdendir. İçeriğindeki uçucu yağ ve mentol bakımından da çok zengindir. Nane, ballı babagiller ailesinden bilimsel adı Menta piperita olan otsu bir bitkidir. Uzun yıllardan beri yetiştirilen ve kullanılan nane hem taze hem de kuru olarak tüketilebilir. Kuvvetli bir aroma ve kokuya sahip olan nane, özellikle yemeklerde lezzetin artmasını sağlar. Çoğu yerde yetişebilmesi ve her sektörde olan geniş kullanımı, nanenin popülaritesinin artmasına neden olmuştur. Ülkemizde yıllık yetişme oranı yaklaşık 3000 ton olan nane, özellikle Ege, Marmara ve Akdeniz bölgelerinde ticari olarak yetiştirilir. Saçak köklere sahip nanenin beyaz çiçekleri bulunur. Nane boyutuna göre köklerini 80 ila 100 santimetreye kadar indirebilir. Ancak bu derinliğin 20 ila 30 santimetrelik kısmı toprağın üstünde kalır. Naneler iklim konusunda seçici olmadığı için tarlanın herhangi bir bölümüne ekildiğinde kolaylıkla çoğalacaktır. Nanenin toprak isteği yetiştirme amacına göre değişir. Eğer evlerde ya da bahçelerde hobi olarak yetişecekse taşlı çakıllı toprak gibi çoğu toprakta rahatça yetiştirilebilir. Ancak tarla yetiştiriciliğinde nane üretimi amacı ticari olduğundan en iyi verimi veren toprak kullanılmalıdır. Nanelerin en iyi gelişim gösterdiği topraklar kumlu ve kirli topraklardır. pH aralığı 5 ve 7,5 arasında olan topraklar nanelerin coşmasını sağlar. Nane hasadı, taze veya kuru olarak tüketilmesine göre değişiklik gösterir. Eğer naneler taze olarak satışa sunulacaksa, çelik veya kökle üretilen nanelerde dikimden 1,5, tohumla üretiminde ise ekimden 2,5 ay sonra hasat yapılır. Satışa sunulacak demetler üst üste binmemeli ve çok sıkışık olmamalıdır. Aksi takdirde naneler daha erken bozulabilir. Nane,

Risk Atlası'yla karşınızdayız. Ben Fatma Yıldırım. Küresel piyasalarda tahvil faizleri hala çok yüksek. ABD 10 yıllık tahvil getirileri %5'in üzerinde. Dolayısıyla böyle bir ortamda normal şartlarda büyüme hisselerinden biraz uzaklaşma bekleriz. Ama borsalara dönüp baktığımızda Nasdaq'ın zirvelere ulaştığını, S&P 500'ün de zirve seviyelerine yaklaştığını dünkü spot piyasada takip ettik. Dolayısıyla bazı büyüme şirketlerine ciddi primlerin olduğu bir ortamı da takip ediyoruz. Piyasa artık burada büyümeyi satın almıyor. Gerçek yatırıma, siparişe ve kâra dönüşen bir büyümeyi de satın alıyor. Dolayısıyla bugün 3 tane farklı şirket üzerinden bunun detaylarına bakacağız. Böyle bir pahalı paranın olduğu bir dönemde hangi büyüme hisseleri öne çıkıyor detaylarını göreceğiz. Ama önce gidelim bir borsalara bakalım. Almanya'dan DAX endeksi haftanın ikinci işlem gününe nasıl bir fiyatlama var diyelim. Yarım puan üzerinde bir yükseliş olduğunu görüyoruz ki hemen bakalım. Almanya merkezli bir büyüme şirketi olan Infineon diyelim. Aslında sadece bir çip şirketi değil. Burada hikayenin biraz daha farklı tarafını görüyoruz. Yapay zeka veri merkezi kurmak için binlerce GPU'ya çalıştırmak gerekiyor. Dolayısıyla böyle bir ortamda işlem gücünü besleyecek elektrik altyapısı da kurmamız gerekiyor. Böyle bir ortamda da Infineon karşımıza çıkıyor. Yarı iletken bir şirket olarak. Tabii burada güç yarı iletkenleri, mikro denetleyiciler ve sensörler üreten bir şirket. Özellikle AI veri merkezlerinin güç ihtiyacı olduğu bu tarz dönemlerde şirketteki artışlarda önemli bir büyüme alanına da dönüşebiliyor. Yine son çeyreğinde de zaten merkezi güç çözümlerinde talebinde en önemli büyüme motorları olduğunu da görmüştük diyelim. Yani Nvidia alan bir yatırımcı AI büyüyecek diyor ama Infineon alan bir yatırımcı daha farklı bir yere bakıyor bu noktada. AI büyüyecekse eğer bu sistemleri çalıştırmak için elektrik altyapısına da ihtiyaç var diyor. Dolayısıyla da hemen bakalım böyle bir ortamda hissesinin performansına. Yılın başından itibaren %70'lik bir primi yapmış. Burada tabii önümüzdeki soruya tekrar dönüyoruz. Yapay zeka tarafındaki büyümeler sürdürülebilir mi? Bilançolardaki somut kâra ne kadar bir yansıması olacak? Zaten burada hala bir soru işareti olsa da beklentilerin hala yüksek olduğunu hisse performanslarında da takip ediyoruz. Bundan sonraki dönemde de zaten talebin kâr marjına ne kadar yansıyacağını da AI meselesindeki takip edecek konu başlıklarından diyelim. Bir de bakalım buradan gidelim. Çin tarafına Şangay'da nasıl bir tablo var diyelim. Haftanın ikinci işlem gününde Şangay borsasında da 0,30 puanlık yükselişle günü tamamlamış ve hemen bakalım Lenovo şirketine, Çin merkezli bir şirket, bilgisayar üreticisi olarak biliyoruz ama şirket sadece laptop satmıyor, yanı sıra AI sunucusu, veri merkezi altyapısı ve kurumsal yapay zeka çözümleri tarafında da ciddi şekilde büyümede gösteriyor. Böyle bir dönemde de yapay zeka konuşuyorsak bu tarz alanlara yatırım yapan şirketler de ön plana çıkıyor. Yine altyapı çözümleri grubunun geliri son dönemde neredeyse iki katına kadar çıkarmıştı. %60'lık bir yükselişte AI bağlantılı gelirlerde son bilanço tablosunda da görmüştük. Burada tabii bilançosunun beraberinde piyasanın satın aldığı şeye baktığımızda yine Nvidia'nın sattığı çip değil, şirketlerin satın aldığı sunucu ve bilgisayar altyapı ve hizmet yatırımı dendiğinde de Lenovo'da karşımıza çıkan bir şirkette oluyor. Hemen bakalım yine hisse performansına. Bu yıl yaklaşık %280'lik güçlü bir yükseliş kaydetmiş. Yine bu yükselişin ardında sadece büyümesine bakmıyoruz. Beklentini de aşması gerekiyor. Yatırımcılar buradaki zaten çıtayı çok fazla yükselttiği için de hisse fiyatı sadece gelecekteki AI bölümünün önemli bir bölümünü aslında fiyatında satın almış durumda. Son hisse fiyatlamasındaki 3 haneli rakamlarda da bunu net bir şekilde anlıyoruz diyelim. Bir de bakalım bir farklı şirkete daha bakacağız. Celestica diyeceğiz. Aslında görünmeyen bir AI şirketi olarak detaylarına bakacağız. Kanada merkezi ama bir S&P 500'de görmüş olalım. Zirve seviyeleri yakın bir kapanışı vardı. Dünkü spot piyasada 0,2'lik yüzdesel bazda yükselişte günü tamamlamıştı. Burada endeks kontratlarını görüyoruz diyelim. Hemen bakalım. Celestica yine ilk akla gelen markalardan bir tanesi Nvidia dediğimizde. Özellikle donanım altyapı çözümleri geliştiren bir şirket, veri merkezin arka planında faaliyet gösteren bir alanı var. Dolayısıyla ne kadar yapay zeka gerekiyorsa veri merkezi kurmak için altyapı tarafında da ilk baktığımız Infineon şirketine benzer bir faaliyet alanında Celestica'da görüyoruz. Bir teknoloji şirketi, donanım platformu geliştiren bir şirket. Hemen bakalım ise performansına. Burada da yaklaşık %35'lik yıl genelinde bir yükseliş kaydetmiş. Piyasa beklentisinin hala güçlü olduğunu, bu hissede de diğer hisselere görece daha az olsa da hala büyümenin satın alındığını da görüyoruz. Dolayısıyla 3 şirket özelinde toparlamak gerekirse şu an evet tahvil faizleri yüksek küresel taraftaki

0: Getiriler oldukça yüksek, pahalı para dönemi var ama piyasa hala büyümeden vazgeçmiş gibi gözükmüyor. Sadece büyümenin adresinin değiştiğini görüyoruz. Yapay zekayı ilgilendiren bu ekosistemin tamamında da bir dağılım, rotasyonda takip ediyoruz. Bundan sonraki dönemde yine büyüme ne kadar para kazandırıyor ve ne kadar sürdürülebilir başlığı da önümüze çıkmaya da devam edecek diyelim ve hisse atlasını burada noktalayalım. Saatler 17'yi gösterdi. Analiz programında da görüşmek üzere diyelim.
1: BIST'te komisyonsuz işlem rahatlığı. Philip Capital sunar.

0: BIST'te komisyonsuz işlem rahatlığı. Philip Capital sunar.
1: Remley farkıyla hep istediğin hayata. Remley.

0: GS para. İndirelim.
1: Onur Bey buraya.
2: Onur yeni transferimiz. Kendisiyle gurur duyuyoruz. Birlikte çok büyük başarılara imza atacağımıza inanıyoruz. Senden beklentimiz çok büyük. Kazananlar Kulübü'ne hoş geldin Onur.
3: Büyük Galatasaray taraftarı, yeni katılanlara hoş geldin kredisi ve nakit avans fırsatı GS Para'da. Üst üste 5. şampiyonluk yolunda. Kazananlar Kulübü'nün bankacılık uygulaması GS Para.
4: Vakıf katılımla günün kazananı Mehmet Bey.
5: Dün de ödeme geldi. Boşta durmasın dedim. Hop attım günlük hesaba. İyi ki de öyle yapmışım. Bugün toptancı ödemesi çıkmasın mı? Peki ben ne yaptım? Çektim günlük hesaptan, hallettim. Vade de bozulmuyor.
6: Finansal özgürlük budur işte.
4: Siz de vakıf katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf katılım.
7: Biz bugün nereye gidecektik ya?
8: Spora.
7: Değil.
8: Çocuğun kursu.
7: Değil ya.
9: Maça.
7: Değil babacığım.
8: Buldum. Petrol ofisi.
10: Petrol ofisi kampanyası.
7: 2000 TL'lik yakıt alımına 250 TL'ye.
11: 3000 TL'lik alıma 450 TL'ye. 6000 TL'lik yakıt alımına 900 TL'ye varan
7: pozitif puan hediye.
4: Detaylar petrol ofisi uygulamasında.
12: Sen ne ister
13: Evcil hayvanlara dair her şey Betsu Eurasia Fuarı'nda. 7 ile 10 Ekim'de İstanbul Fuar Merkezi'nde buluşalım. Biletler Biletix'te.
4: 25 binden fazla ürün çeşidiyle Hırdavat Dünyası burada. 18-21 Kasım tarihleri arasında 10. Uluslararası İstanbul Hırdavat Fuarı'ndayız.
14: Sokağın, hayatın, herkesin bir ritmi, her ritmin bir Subway'i var. Hayat seninle aksın. Subway söyle, ritim kaçmasın.

0: Karşınızda yılların hobisi Vedat Bey. Paytier sanal posuyla online ödemelerini zamanında kesintisiz alıyor. Tek anlaşmayla tüm kartlara taksit yapıyor. Verelim diğer özellikleri.
1: Büyük rahatlık Paytier.
2: Zamanın izinde aslar. Bugünün ayrıca İstanbul'un en seçkin otel budur. L'Otel İstanbul Karaköy. Courier Collection by Hilton.
3: Araç muayenede yeni nesil hizmet Turka sunar.

0: Türkiye'nin dönüştürücü gücü Beta Enerji sundu.
1: Kişisel verileriniz hukuka aykırı mı işleniyor? Verilerinizin güvenliği konusunda endişeleriniz mi var? Veri sorumlusuna başvurup cevap alamadınız mı? Kişisel verileriniz ihlal edildiğinde haklarınız olduğunu ve kişisel verileri koruma kurumuna başvurabileceğinizi biliyor musunuz? Başvurularınızı etkin ve özenli bir şekilde inceleyerek sonuçlandırıyor. Veri korumanın bir kültür haline gelmesi için çalışıyoruz. Çünkü bizim önceliğimiz mahremiyetiniz.
2: İyi Finans, tasarruf finansman rehberini sunar.
3: Tasarruf finansman modelinde aylık taksitler sabit midir?
4: Plan türüne göre sabit veya artan taksitli seçenekler olabilir. Sözleşmede açıkça belirtilir.
2: İyi Finans, tasarruf finansman rehberini sundu.
5: Halkbank'ın katkılarıyla.
6: Volatilite. Finansal piyasalarda belirli bir ürünün belirli bir zaman içinde fiyatında yaşanan oynaklığıdır. Genellikle standart sapmayla ölçülür. Genellikle belirsizliğin arttığı dönemlerde volatilite yüksek olur. Opsiyon prim hesaplamalarında kullanılan bir kavramdır.

0: Tanıştırayım. Yeni nesil mobil yatırım uygulaması Yafi. Kendisi yatırım finansmanın 50 yıllık tecrübesinin eseri. Yafi'nin senin için harika planları var. Tanışmak için hemen indir.
1: Aracınızı satmak gözünüzde mi büyüyor? Otobit.com'a girin. Aracınızı açık artırmada gelen en yüksek teklife satalım. Bir de böyle. Otobit'te.
2: Vay be. Word 35 yaşında demek. Dile kolay.
3: Kolay mı?
4: Nasıl kolay?
2: Aa!
3: Sabah hayasında işbaşı yapan Vadam için kolay mı?
5: Sağ ol Vadam.
3: Tatil uğruna yanık gezen Vadam. Her özel günü neşeyle dolduran koca yürekli Vadam. Dile kolay. 35 yıl. Mendil var mı?
2: Gel buraya gel.
1: Vadalarla gelecek yıllar nice güzelliklere aday. Ama bizim aklımızda tek bir soru var. Daha ne var? Daha ne var?
6: Sasa Polyester piyasa gündemini sunar.

piyasa gündemi başlıyor. Haftanın ikinci işlem gününde piyasalarda öne çıkan başlıkları konuşacağız. Elbette yine fon diyeceğiz. Yatırım fonlarında gelinen nokta, tasfiye süreci. Henüz ek bir bilgi, ek bir

0: edebli ek bir açıklama söz konusu değil. Sadece Adalet Bakanı'nın açıklamalarını sürecin üzerine gideceklerine dair takip ettik. Onun dışında olası senaryoları yine masaya getirmeye devam ediyoruz. Değerli konuğum Dinçer Kurt'la birlikte bu hususları ve teknik kısımda da Borsa İstanbul'un teknik analizini masaya yatıracağız. Ahlaç Yatırım Araştırma Müdürü Yardımcısı Dinçer Kurt, ifade ettiğim gibi bizlerle hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk Uğur Bey. İyi yayınlar.
0: Teşekkür ederiz. 28 Ağustos sonrasında düzenlemeleri görmeye başladık. 16 Eylül'de durum bambaşka bir boyuta doğru evrildi. 17'sinden itibaren tasfiye sürecini konuşuyoruz. Geçen hafta somut adımlar, somut açıklamalar vardı ama yine bazı net olmayan hususlar var. Özellikle geçen hafta yapılan açıklamalar sonrasında şimdi de şöyle konular gündemde. Evet, 1 milyon TL'ye kadar olan fonlara yönelik ve tutarı bu fiyatın üstünde olan fonlara yönelik de bir ara ödeme olacak ve para piyasası fonlarıyla bu ara ödeme süreci başlayacak deniliyor ama bazı yatırımcılar da diyor ki biz sadece yatırdığımız bakiyeyi mi alacağız? Bu soruyu soruyoruz. Çünkü biz 16 Eylül'de emir vermiştik. Satış emri verdik. Dolayısıyla ben niye karımı almıyorum? Ben niye kazancımı bırakıyorum? 16 Eylül'de emir veren yatırımcıya ne olacak? Burada sanki bir fluluk olmaya devam ediyor.
1: Evet, her gün neredeyse yeni açıklama alıyoruz. Bu açıklamalarla birlikte kafamız daha da çok karışıyor olabilir. Son aldığımız açıklama da aslında sizin de bahsettiğiniz konu net yatırım tutarı üzerinden konuşuluyor. Bu da net yatırım tutarı aslında nedir? Yani siz daha önce bir miktar para yatırdınız, daha sonrasında bir kar çektiniz, çıktınız, tekrar geri geldiniz vesaire diye birçok işlem yapmış olabilirsiniz bir fonda. Ve sizin aslında yatırım yaptığınız net tutar hesaplandıktan sonra 1 milyona kadarını devlet diyor ki para piyasası fonları öncelikli olarak bu paralar ödensin yatırımcıya. Burada tabii bir de 16 Eylül konusu, o daha da aslında işi karmaşıklaştırıyor. Bu da nedir? 16 Eylül saat 13.30 öncesinde işlem yapıp aslında burada PBLK dediğimiz hani bloke olmuş parası bekleyen kişiler var. Fon fiyat açıkladıysa tasfiye sürecinde ama fon temelinde düşmüş değil diyelim. Yani buradakiler 16 Eylül 13.30'dan önce paralarını daha kolay bir şekilde alabilecekler. Belki tasfiye sürecine kalmadan. Fakat şöyle bir hatırladığım kadarıyla orada duyuruda bir konu vardı. 16 Eylül 13.30'dan önce ya da sonra fark etmeksizin tasfiye sürecine herkes dahil olacak. Fakat tebliğde bir madde var. O da şunu söylüyor. Eğer para bloke ise burada siz fonun alacaklısı olarak görünüyorsunuz ya Uğur Bey. Mesela 16 Eylül 13.30'dan önce bir satış yaptınız diyelim ve alacaklısınız yani. Fonun size borcu var. Diyor ki önce bu fon borçlarını ödeyecek. Yani alacaklı olanlar parasını alacak. Daha sonra geri kalan fonun hala ortağı olan, satış yapmamış 16 Eylül 13.30'dan önce kimse bunlar. Onlar ortağı olarak fonun tasfiye sürecinin bitmesini bekleyecek diyor. Yani burada temerrüde düşen fonlar ve temerrüde düşmeyen fonlar için iki ayrı dağıtım yöntemi uygulanacak. Burada da en önemlisi aslında siz temerrüde düşmeyen bir fondaysanız ve 16 Eylül 13.30'dan önce satış yaptıysanız burada muhtemelen paranızı öncelikli olarak zaten alacaksınız. Bir sorun olmayabilir. Ama ben şurada takılıyorum. Yani bir para piyasası fonu olsa bile temerrüde düştüyse 16 Eylül 13.30'dan önce satış yaptıysam bile, öncelikli alacaklıysam bile bu para piyasası fonundaki ters rapo, pay rapordan kaynaklı hisse senedi de geri geri geliyorken gerçekten ana paramın hepsini alabilecek miyim, alamayacak mıyım? Bu bir soru işareti. Onun için hele şu yani son açıklanan aslında düzen en güzeli. Yani 1 milyon bir insanların ödeme burada gücünü yaratıp bu sıkışıklığı bir çözmek ve 1 milyona kadar burada da şöyle bir durum var. Mesela diyelim ki siz birkaç tane fonda paranız var. Bu fonların hepsinden 1 milyon alma hakkına sahipsiniz. Yani toplam 1 milyon değil. 3 fonda 1 milyonunuz daha fazla paranız varsa 3 milyon alabileceksiniz. Burada da zaman belli değil. İvedilikle kavramı var. Yani aslında çabucak olmasını istiyor herkes. Bugün de Sayın Akın Gürle konuştu.
0: Sizin söylediğiniz nokta da aslında piyasa profesyonelleri kanadında yapılan değerlendirmelerde farklı

0: yorumları bizlere gösterdi. Kimisi sizin dediğiniz şekilde değerlendirirken, kimisi diğer anlamın, yani 5 fonda da paranız olabilir. 1 milyon ve üzeri olabilir. Hı-hı. Ama burada şahıs bazlı da 1 milyona kadar bir tutarın, hı-hı, olabileceğine yönelik, hı-hı, şahsi değerlendirmeler geldi. Çünkü SPK tarafından net bir tabir, hı-hı, net bir ifadenin olmamasından yakındı bu değerlendirmeyi yapanlardı.
1: Kesinlikle öyle. Yani şu an hani herkes aslında
0: anladığını anlatıyor.
1: Yazılandan ne anladıysa onu anlatıyor. Yarın farklı bir tebliğ gelmez gibi durumda söz konusu değil, gelebilir. Onun için şu an aslında işte yatırımcının en çok bakması gereken yer burada resmi kurumların yayınladığı duyuruları vesaire takip etmek olacak. Tabii ki bu programları dinleyerek de hani içeride alacağı varsa, bir fonda kalma durumu varsa merak ediyor. Burada da maalesef bizler de tam olarak %100 bir çözüm söyleyemiyoruz ya da yol haritasını bilmediğimizden dolayı süreç böyle işleyecek diyemiyoruz maalesef. Ki tasfiye süreci normal bir, aslında eskiden yapılan tasfiye süreçleri de gibi olmayacak. Biz bu durumu ilk defa yaşıyoruz. Sermaye piyasalarının içerisinde gerçekten aslında büyük bir sürecin içerisinden geçiyoruz. O yüzden izleyip göreceğiz biz de süreç nasıl işleyecek. Burada para piyasası fonları tabii öncelikli olarak paralarını alabilirler en azından bir kısmını, ama serbest taraf için, serbest fonlar için durum hiç iç açıcı gözükmüyor diyeyim.
0: Onlar da 1 milyonluk tutardan yararlanabilecek mi peki?
1: Evet, sanırım yararlanabilecekti, fakat para piyasası fonları öncelikli, hı, ödenecek gibi bir ibare geçiyordu. O yüzden yani ben bu para piyasası fonlarını da hani ivedilikle evet ödensin istiyorum ben de. Öyle de yazıyor. Fakat çok olumlu konuşamıyorum maalesef. İyimser olamıyorum bu konuda. Fonların içeriği kaynaklı, yani para piyasası fonuna yatırım yapmış olsalar bile burada fonun içerisindeki dediğim gibi bazı pay repolar var. Oradaki hisse senedi de taban taban geri gelince, yani burada işte şirket borcunu da ödeyemiyor bu arada. Hani 5 milyarlık bir borç da ödenemedi vesaire. Yani bu borçlanma araçlarının tamamen liktale gelmesi, ana paraların ödenmesi vesaire de hani yine zaman alabilir. Bu bugünden yarına hemen olacak bir şey değil maalesef.
0: Ne kadar sürebilir bu süreç?
1: Zaten 22 gün oldu sanırım. Hı. Yani ben 1-2 hafta daha sürerse şaşırmam. Yani şaşırmayacağımı söyleyebilirim, ama para piyasası fonları için bu ana para konusunun aylarca uzayacağını da düşünmüyorum.
0: Onlar biraz daha hızlı çözülebilir.
1: Onlar hızlı çözülür.
0: Ama hisse zaten mağduriyetin tarafı yüksek kanadı Tera ve Pusula şirketleri çatısı altında olduğu ifade ediliyor. Evet. Herhalde buranın tasfiye süreci mi biraz daha uzayacak gibi?
1: Evet. Zaten aslında %80'i, paranın %80'i o fonlarda diyebiliriz. Hmm. Yani özellikle temerrüde düşen fonlar. Yani 131 tane tasfiye sürecinde olan fondan bahsediyoruz. Ama muhtemelen 6 tanesi temerrütteydi. Yani sıkıntı yaşayan bir iki tane daha dersek, mesela 8 tane fon desek, yani o 8 fon piyasanın %80'i, %90'ı yapıyor buradaki para büyüklüğünün. Ondan dolayı tabii ki insanlarda da zaten hani sosyal medyada da görüyoruz, kanallarda da görüyoruz, biraz mağduriyet var. Bir yakınma söz konusu. Ama bu 1 milyon konusu çözülürse ve insanların bu ödemelerini en azından yapacak olan insanlara bir miktar likidite sağlanırsa, bu en azından süreyi uzatırken biraz da nefes alacaktır, aldırtacaktır insanlara diye düşünüyorum. Ve bunda çok uzayacağını, dediğim gibi aylar sürecek bir konu olduğunu düşünmüyorum, ama 1-2 hafta daha sürebileceğini, hani bugünden yarına hemen olacak bir şey de diyemiyorum maalesef. Hı hı.
0: Piyasa fiyatlamasına da bakalım. An itibariyle BIST 100'de işlem gören şirketlerde yaklaşık 70 tane şirket düşüş gösteriyor. 25-30 kadar şirkette de yukarı yönlü bir fiyatlama var. Piyasadaki dengelenme süreci bitti mi peki? Bu geri çekilmeler alım fırsatı olarak değerlendirilmeli mi? Yoksa hala bunu söylemek için erken mi?
1: Şimdi şöyle, kısa vadeyi değerlendirirsek erken olabilir bunu söylemek için. Ama uzun vade bir yatırımcıysanız bu geri çekilmenin ben bir fırsat olduğunu düşünüyorum. Şimdi kısa vadede neden böyle konuşamıyorum? Çünkü kısa vadede işte biraz önce bahsettiğimiz, aslında bazı kişilerin ödeme zorluğu olması ve paraya ihtiyacı olması satışları beraberinde getiriyor. Yani ana kağıtlarda bir bozulmayı görebiliyoruz biz. Bunu sadece işte şahıslar, bireyler

0: İler bu sıkıntı yaşıyor gibi düşünmeyelim. Şirketler de bu sorunu yaşıyor olabilir. Belki o yan tahtalara kredi veren kurumlar ana tahtalardan satış yapmak zorunda kalıyor olabilir. Ha, bir sürü konu var. Biz bugün sadece fonları konuştuk ama hani fonun dışında spot piyasada, hisse senedi piyasasında da hisse senedi alıp da bu sıkıntıyı yaşayanlar da var bu arada. Hani öyle de sayı da fazla artıyor ama şimdi fiyatlamaya gelecek olursak yani en azından sağlıklı bir zemine oturduğunu görüyoruz. Çünkü 10-15 tane hisse Borsa İstanbul 100 Endeksinde taban taban geliyordu 1 Ekim'den öncesine kadar. Şimdi 1 Ekim'de yürürlüğe giren değişiklikle birlikte 27 tane hisse senedinin değişmesi, BIST 100'den 27 hisse senedinin çıkması ve 27 yeni hisse senedinin girmesiyle artık daha sağlam bir zemin var. Volatilite çok yüksek değil eskiye göre. Burada evet daha sağlıklı bir zemin olmasına rağmen satışlar yaşanıyor dediğimiz konulardan kaynaklı. Fakat haber akışı olarak da, beklenti olarak da bazı şirketlerin ön plana çıktığını da görüyoruz zaman zaman. Yeni iş ilişkisi açıklayanlar oluyor. Bunların en ciddi örneği de bu arada Aselsan'dır. Gerçekten son birkaç iş günüdür çok ciddi yeni iş ilişkileri açıklıyor ki backlog tutarlarının hani çok büyük bir kısmı kadarını yeni iş ilişkisi olarak açıkladı. Bunlar hani pozitif durumlar. İşte bazı enerji şirketlerinin yine bu tarz açıklamalarının olduğunu görüyoruz. Bazı yan tahta olup da satılan firmalar patronlarının pay geri alım yaptığını ya da yeni iş ilişkileri geldikten sonra o taban seviyelerinin çözüldüğünü ve yukarı yönlü hareket ettiğini görüyoruz. Derken bir toparlanma sürecinin içerisindeyiz. Şimdi 3. çeyrek bilanço sezonu da geliyor, yaklaşıyor. İşte biliyorsunuz ki dün enflasyon verisini aldık ve enflasyon verisiyle birlikte bankacılıkta bir hareket oldu derken biz artık makroekonomik verileri konuşacağımız, bilançoları tartışacağımız döneme yavaş yavaş gidiyoruz gibi görünüyor. İşte ekrana geldiği gibi aslında bu düşüşün içerisinde, şu son yaşanan geri çekilmenin içerisinde eski BIST 100 endeksindeki hisselerden kaynaklı da yaşadık biz bu geri çekilişi. Ama tabii bu da bazı fırsatlar sunuyor bize. Yani 11.900'e kadar bir geri çekilme yaşamışız. Bu da bence fırsattır BIST 100 için. Yani 12.000'ler bence ucuz kalıyor. Ucuz diye bir endeks yükselmek zorunda mı? Hayır, tabii ki değil. Bunu çok defalarca konuştuk sizinle. Burası bir pazar. Burayı pazarlamak gerekiyor. Fakat en azından yani bugün de geldi yabancı kurumlardan bir tanesinden bir rapor. Yani çok sıkça son zamanlarda alıyoruz. O raporlardan da okuduklarım ve çıkarttıklarım benim. Yabancı yatırımcı buradaki bir sorunun, fon sorununun piyasanın tamamına yayılmadığını ve bazı geri çekilmelerinde fırsat olabileceğini yazıyorlar raporlarında. Bu da bizim için oldukça önemli bir nüans. Bence öyle düşünüyorum. Burada da yani en azından şu 12.400-12.600 arası bir direnç bölgesi bizim için. Burası geçilirse, yani 12.600'ler geçilirse en azından 13.400'e kadar ve sonrasında 14.000'lere kadar bir yol görünüyor. Ben ya buraların uygun yerler olduğunu düşünüyorum. Şu anda bir belki likidite sıkışıklığından kaynaklı bir geri çekilme daha yaşanabilir. Belki. Öyle bir durum oluşursa da işte teknik analize bakacağız ve şunu diyeceğiz. 11.900'den bir tepki almıştık ve yine bunu alabilir miyiz? O zaman geri çekilmelerde, olası geri çekilmelerde 11.900 bizim için bir tekrardan fırsat bölgesi olabilir. Yukarı senaryolarda da 12.600'ü geçtikten sonra ilk ciddi kar realizasyonu beklentimiz 13.400'lerde olabilir diye düşünüyorum.
1: Şimdi bir tekrar 100 şirketi rica edelim. Ben şunu merak ediyorum. Bu düşüşler alım fırsatı mı dediğimizde uzun vade tabirini kullanıyoruz ya. Siz anlatırken sadece birkaç şirketi sanıyorum bu değerlendirmem noktasında dışarıda bırakacağım. Uzun süredir borsada ya aynı yerdeyiz ya da daha gerideyiz şirket bazlı. Bu sene tamam Kardemir'i, Ereğli'yi, işte Aselsan'ı, unuttuğum varsa lütfen ekleyin. Astor'u bir miktar şu an geldiği nokta itibarıyla. İşte dışarıda tuttuğumuzda biz birkaç yıldır bankalar adına olumlu görüş uzun vadede veriyoruz. Tek tek yönetmenimiz versin 2 yıllık, 3 yıllık performanslarını. Eminim hala 2 sene, 3 sene önceki yerlerde. Ulaştırma kanadı keza.

0: Geçen sene bazı havacılık hisselerinde arzu edilen fiyatlamaları görmedik. Bu seneye başlarken en güçlü çeyreğimiz 3. çeyrek dedik. Bir şekilde orası da bu sene havlu attı. Diğer yandan otomotiv hisseleri, otomotiv endeksi öyle arzu edilen noktada değiliz. Biraz önce saydığım bu arada iyi şirketlerin içerisinde Tüpraş'ı da ekleyebiliriz. Aklıma geldi. Evet. Yani birçok ana sektörde o arzu edilen fiyatlamaları biz görmüyoruz. Eminim diyeceksiniz ki hisse bazlı bakmak lazım. Şimdi uzun vadeli yatırımcı olmak iyi bir şey mi kötü bir şey mi, bence yatırımcılar son yaşanan gelişmeler sonrasında bunu da sorgular hale geldi. Şimdi 190-200 liradan ya da 160-170 liradan Astor'da maliyetlenen yatırımcı bir daha buraya gelmez diye bakıyordu belki 350'leri gördüğünde. Hafta içerisinde geçen hafta 170-180 liraya geldi. Bugün de sanıyorum 190 lira bandında. Yani piyasa dinamiği çok ciddi anlamda değişmiş durumda. Burada uzun vadeli yatırımcı olmanın yararlarını hep anlatıyordu sizin gibi değerli isimler, siz de keza. Ama hani geriye yaslanıp baktığımızda gerçekten öyle mi diye de sormak isterim.
1: Yani şunu merak ediyorum. Mesela gerçekten Türk Hava Yolları dediniz. Sizin dediklerinizden gidelim. Türk Hava Yolları'nda uzun vadeli bir yatırımcı olan kişi şu an memnun mudur? Durumundan memnun değil midir? Bunu merak ediyorum.
0: 3 yıllık bir verelim mesela Türk Hava Yolları'na bakalım.
1: Yani 3 yıl dediğiniz süre 2023'e gidiyor. Eğer verebiliyorsak mesela bir 2020'den sonra 10 yıl verebiliyor muyuz?
0: 10 yıl verirsek 10 yılın sonuna doğru ki periyottaki mutsuzdur. Başında alan mutlaka
1: şimdi
0: mutludur.
1: Şimdi mesela burada 2024 Ocak 203 lira görünüyor. Öyle değil mi başlangıç? Şimdi ben hatırlamaya çalışıyorum. 2020'de 5 liraydı Türk Hava Yolları. Evet. Şimdi 2023 verdik. Teşekkür ediyorum yönetmenimize de. Yani burada logaritmik olarak baksak tabii daha güzel bir görüntü olabilir ama lineer olarak baktığımızda da bize ne kadar ciddi bir yükseliş olduğunu gösteriyor. Yani 4 liradan 4 küsürden 350 liralara kadar giden bir Türk Hava Yolları var. Şimdi baktığımız zaman bu 2017'den başlıyor. Tabii içerisinde enflasyon var vesaire falan ama ciddi bir kazancı bize gösteriyor Türk Hava Yolları. Şimdi Aselsan'a da baksak, yani Tüpraş'a da baksak, bakabiliriz bu arada. Buralarda da ciddi kazançlar olacaktır sizin saydığınız hisse senetlerinde. Siz değer yatırımına uygun hisseleri saydınız. Şimdi zaten ben bu hisselere uzun vadeli yatırım yapan yatırımcının memnun olduğunu düşünüyorum. Ama bugün fon krizinden dolayı etkilenen, taban taban gelen hisselere değer yatırımı yapmayı düşünenler ya da yapmış olanlar varsa işte onlar yanılıyor. Bu sefer de şu yanılgı ortaya çıkmasın. Yani değer yatırımcılığı diye bir şey yok. Ya da uzun vadede Borsa İstanbul para kazandırmaz gibi bir şey ortaya çıkmasın.
0: Ben sadece şunu sormaya çalıştım. 3 yıllık yatırımcı değer yatırımcısı olmuyor mu? Yani Türk Hava Yolları'na biz tabii en aşağıdan verdik ama yani ben sanmıyorum ki Borsa İstanbul'da Türk Hava Yolları yatırımcısının hepsi de 4 liradan aldı, 300 liradan sattı ya da 100 liradan sattı. Şimdi bu da 3 yıllık.
1: Satmamıştır muhtemelen
0: oldu da, zaten değer yatırımcısı. Bakın 2023'ün 10. ayında 203 liraymış. Oldu da 2024'ün Ocak ayında bu şirkete teveccüh gösterdiler 260 lira bandında. 3 senedir %10 ortalama ya da %15 neyse. Bu şirketin kötü olduğu anlamına ya da işte değer yatırımcısılık olması kötüdür anlamı taşımıyor. Ben şunu demeyeceğim. Son birkaç yılda uzun vadede endeksin potansiyel barındırdığı ya da buradaki iyi şirketlerin yükseliş potansiyeli barındırdığı ifade ediliyor ama yani gerek işte küresel çaplı savaşlar, işte tahıl krizi, petrol fiyatlarının yüksek olması, içeride iç siyaset, bir sürü alt alta hemen hemen her gün konuşuyoruz. Mutlaka sebepler sayarız ama günün sonunda o 3 yılda ne kadar iyi hissede de o yatırımcı olsa burada arzu ettiği o getiriyi bulamayabiliyor. Ya böyle de bir tablo yaşadı yani. Biraz bahtsızlık mı, durumu iyi okuyamama mı nedir bu bilmiyorum ama hani o Astor'dan örnek vermemin sebebi BIST 30'da bu şirkette.
1: Evet.
0: Yani 350 liradan 170-180 liraya geldi.
1: BIST 30'da Kongortat'a ilan eden şirketimiz de oldu.
0: Evet.
1: Yani

0: Sohbet aslında çok iyi bir noktaya geldi. Yani sizin her zaman keyifli sohbet etmek tabii ama
1: aynı şekilde.
0: Şunu düşünüyorum. Yani 203 lira 2024 Ocak ya da 2023'te biz ne yaşadık ki hisse senetleri yukarı gitmemeye başladı? Faizi %50'ye çektik.
1: Sıkılaşma politikası.
0: Şimdi, şimdi sıkı para politikası olduğu dönemde hisse senetlerinin baskılanması normaldir. Bunu bir cebe koyduk. Şimdi Türk Hava Yolları'nın baskı görmesinin sebeplerinin arasında yine siz de saydınız. Bir sürü olay olabiliyor tabii ama jeopolitik riskler, savaşlar, Rusya-Ukrayna savaşı çok etkiledi ilk etapta. Sonrasında şimdi yaşadığımız petrol fiyatlarının yükselmesi kaynaklı problemler oluyor. Bunlar her 10 yılda bir, her 20 yılda bir çok kez olacaktır zaten. Fakat burada eğer iyi bir tradersanız al sat, buyurun alın satın. Ama değer yatırımcısı zaten kulaklarını bu gürültüye kapatır ve şirketin ana faaliyetlerine bakar, büyüme potansiyeline bakar, yatırımını yapar. Der ki bugün petrol yüksek olabilir, yukarıda bir savaş çıkmış olabilir, içeride fon krizi olabilir ama ben şirkete güveniyorum. Şirketin operasyonel faaliyetlerinde bir sorun yok. Bu sorunu atlatabilecek bir kapasitesi olduğunu düşünüyorum derse ve yatırım yaparsa burada değer yatırımcılığı o zaman ortaya çıkıyor. Şimdi 2023'ten işte faizlerin %50'ye çıktığı dönemden, yani eğer bir yatırımcı burada hisse senedi piyasasına yeni başlayıp ben değer yatırımcısı olacağım diyorsa bir zamanlama hatası, strateji hatası vardır. Çünkü biz aslında yani portföyümüzü sadece %100 hisse senedi olarak düşünmemeliyiz. Biz sabit getiriye de yatırım yapabiliriz. Altına da, gümüşe de, kıymetli madene de, hisse senedine de. Şimdi burada sabit getiri bir alternatif, öyle değil mi? Ve %50'lik politika faizinin olduğu dönemde sabit getiri bu kadar ön plana çıkıyorken hisse senedinde yüksek ağırlıklarla portföyümüze yer vermek mantıklı olmuyor maalesef. Şimdi kıymetli maden tarafında vesaire tabii değerlendirebiliriz derken bir ağırlık verme meselesi aslında. Ağırlığı artırıp azaltma. En fazla şunu yapabilir bir de değer yatırımcısı bana göre. Burada eğer yeni alımlar yapıyorsa sürekli hisse senedi tarafında, sabit getiri alternatif olarak cazip olduğunda 2023'te ağırlığı Türk Hava Yolları'na göre değil de işte mevduata, para piyasası fonlarına göre belki vermiştir. Şimdi böyle olunca da ben bu kişinin durumundan memnuniyetsiz olduğunu düşünmüyorum.
1: Peki bu 3 yıllık periyotta her sene model portföyler çıkıyor ya.
0: Evet.
1: 50 tane diyelim aracı kurumu, kaçının model portföyünde Türk Hava Yolları vardır? 3 yıl her sene için soruyorum.
0: Hemen hemen 10 kurumun vardır.
1: Bence daha fazladır. Yani Türk Hava, yani havacılık ise bu arada Türk Hava Yolları'nı açtık. Bunun üzerinden konuşmuyoruz da genel olarak. Yani bazı kalıplaşmış hisseler uygulanan sıkı para politikasına rağmen ya da o dönemin konjonktürüne rağmen model portföylerde olmaya devam etti. Türk Hava Yolları yoktur. Pegasus vardır. Pegasus yoktur. TAV vardır. Yani burada ne bileyim otomotivde biri yoktur, diğeri vardır.
0: Lafınızı balla keseyim burada. Şimdi model portföy yaparken aracı kurumlar dediğim gibi aslında sanki bir insan %100'ünü hisse senedine verecekmiş gibi oluyor ağırlığını. Ya da mesela bir şok yaşandığında siz orada ya bunların ağırlığını azaltalım, ben aslında bir model portföy yaptım ama sabit getiride paranızı değerlendirin gibi bir şey olmuyor. Strateji raporlarının içerisinde bu nüanslara yer verilebiliyor. Fakat tamamen böyle değerlendirmemek gerektiğini düşünüyorum model portföy konusunu. Şimdi her model portföyde bazı hisselerin ağırlığı var tabii ki. O da %100'e geliyor. Aslında bir model portföyde %100 ağırlık var. Onun için hani bu şekilde de bence düşünmemek gerekiyor. Ama dediğinizde haklısınız. Belki aracı kurumlar da daha proaktif olmalı. Hani bu konuda model portföyleri değiştirme konusunda vesaire. Ama bazen adım atmakta da çekinildiğini görüyoruz. Bu herkes için geçerli. Yani bir kriz ortamı oluyor. Dışarıdan tepki almamak adına o adımlar atılamayabiliyor vesaire. Aslında sektörün genelinde de bazı sıkıntıları yaşıyoruz. Dediğiniz çok doğru. Sadece eklemek istedim bunu.
1: Aslında burada ben hani bir kanadı suçlamak ya da eleştirmek niyetinde de değilim. Benim ifade etmeye çalıştığım nokta, birkaç yıldır yatırımcı o istediği piyasayı göremiyor. Yani değer yatırımcısı olmak mı gerekiyor diye sormamdaki nokta da şu. İyi şirkette uzun süre konumlansa bile yatırımcı, öyle dönemlerden geçiyoruz ki işte kim bilebilir Ukrayna ve Rusya savaşının bu kadar uzun süreceği. Ya da işte 2026'nın başından itibaren savaşların bu kadar yayılacağını.
0: Evet.
1: Yani Şubat 28'de savaş başladı. Herkes şu değerlendirmeyi yapmadı mı? Sene sonu Kasım 3'te Amerika'da seçim var. Bu iş en kötü Haziran'a kadar biter.
0: Doğru.
1: Olmadı Temmuz'a kadar biter. Ağustos'a kadar biter. Yani kesin savaş bitecek seçim öncesi. Adam çıkıyor diyor ki seçimden sonra bitebilir.
0: Evet.
1: Yani çok bıçak sırtı bir ortam var aslında dünyada.
0: Doğru. Rusya-Ukrayna savaşı 4 yıldır sürüyor. Yarın biter dedikleri savaş.
1: Kesinlikle. Putin dedi mesela onu da mesela en başta 2 günde 24 saatte alırız.
0: Evet.
1: Yani bir böyle bir iklimde yatırım yapmak da çok zor olmalı.
0: Ya tabii bir bilinmezlik söz konusu burada. Aslında bu iklim dünyanın her yerinde var. Hı-hı. Yani sadece Orta Doğu'ya ya da Avrupa'ya yönelik değil. Yani bugün Avrupa'nın da belli başlı sorunlarla uğraştığını, Amerika'nın bile işte bir gün sonrasını tahmin etmekte zorlandığı yerlerden geçiyoruz. Peki Amerika'da ne oluyor? Bir yapay zeka temasıyla birlikte borsalar rally yapıyor, öyle değil mi? Dün Nasdaq en yüksek seviyesinde kapandı. Neden? Çünkü yapay zeka temasına hakimler ve o piyasayı iyi pazarlıyorlar. Bakın, burası bir pazar. Ben bunu defalarca dile getirmeyi çalışıyorum dile getirmeye. Burası bir pazar. Biz burayı ne kadar parlatırsak dışarıya, pazarlarsak burası o kadar yükselir. Ucuz diye, piyasa ucuz diye kimse gelip yatırım yapmaz. Ya da piyasa pahalı oldu, hadi satalım demez. Burayı bir parlatıp, cilalatıp insanların önüne koymamız lazım. Burada Amerika tarafı oldukça zaten hani reklamı seven ve bu pazarı pazarlamış kişilerden oluşan bir yer artık Amerika. Ve şu anda bazı fiyatlamalar hani çok değişik yerlere geldi. Örnek veriyorum, en işte alacağız yine 3. çeyrek bilançolarını alacağız ama işte Micron'un bilançosunu gördük. Şimdi Micron'un bilançosu beklentilerin üzerinde geliyor. Fakat yapay zeka şirketlerinin de yatırım harcamaları kaynaklı böyle oluyor. Şimdi ben analistleri okuduğum zaman yurt dışında ABD hisselerine odaklanmış analistleri şunu görüyorum.
1: Bu arada sene başından bu yana bahsettiğiniz hisse %237 dolar bazlı getiri sundu.
0: İşte yapay zeka teması böyle oldu. Gerçekten çok ciddi yükselişler var. Ondan daha yüksek getirilerde hisse senetleri de var tabii ki. Fakat burada şu konuşuluyor artık Amerika tarafında. Yani tahvil faizlerinden, politika faizinden vesaire ziyade en önemli konunun yapay zekanın yatırım harcamaları olduğu konuşuluyor. Şimdi böyle bir ortamda yani bu fiyatlamalarda hala rally devam ediyorsa bir soru işareti. Nedir bu soru işareti? Demek ki pahalı diye burada bir çıkış olmuyor. Ha şunu diyenler olacaktır illaki. Bugünkü rasyolar vesaire pahalılığı ucuzluğu göstermez. Şirketler iş yapıyor ve hala satış yapmaya, satış gelirlerini artırmaya devam ediyorlar.
1: Evet.
0: Evet, buna ben de katılıyorum. Fakat hiçbir şey sonsuza dek süremez. Yatırım harcamalarının yüksek olduğunu biliyoruz ve bir noktada, bu gelinen noktada bir satışla karşılaşmamız lazım. Ama orası satılmıyor. Biz de ucuzuz. Düştük bugün ama hurra bize gelinmiyor. Neden? Çünkü şu anda iyi pazarlayamıyoruz. O konumda değiliz. Böyle bakmak lazım olaya biraz daha. Yani değer yatırımcılığını konuşuyoruz fakat ben tabii ki birçok yatırım stratejisine yani hakim olduğumu düşünüyorum fakat kendimi bir gerçekten değer yatırımcısı olarak da konumlandırmıyorum aslında şahsen. Hani bazı trade çeşitleri var. Mesela swing trade dediğimiz bir olay var. Ben en çok bunu beğeniyorum ve halkımız da aslında bunu yapmaya çalışıyor. Uğur Bey, nedir bu? Mesela diyelim ki sizin bir galericisiniz diyelim. Örnek verelim yani. Oto galeri işi yapıyorsunuz. Ve bir araba sattınız. Elde bir para var. Şimdi siz bu parayı değerlendirmek istiyorsunuz. Diyorsunuz ki
1: hemen Dinçer Kurt'u arıyorum. Nereye yatırıyoruz?
0: Tabii ki de öyle değil. Şimdi şunu düşünüyor insanlar. Ben bu 1 milyonu mesela 1 milyonluk bir para oldu. Sattığınız arabayı 1 milyonu nerede değerlendireyim? Hani biz bunu düşünüp sonrasında mesela 3 ay sonra tekrar araba alacağız ya, ya da bir birisi arabasını bozdurmaya geldiğinde tekrar bir para lazım olacak ya, biz gidiyoruz o parayı bu sefer borsadan vesaire çekmeye çalışıyoruz. Şimdi burada işte traderlık, al satı bilmek önemi ortaya çıkıyor. Nedir? Siz evet, bir kötü bir hisse senedinde yakalanırsanız işte berberden, manavdan, yani bu yani meslekleri küçümsemek için söylemiyorum. En çok konuşulan yerler olduğu için. Bu kırtasiyeci de olabilir. Herkes olabilir. Şimdi gittiniz buralardan duyduğunuz hisselerle o 1 milyonu aldınız. Bu sefer de %20'yi düşünce hisse senedi ve bir arabada fırsat gelince oradan satmak zorunda kalıyorsunuz. Böyle olmamalı. Ama şunu da iyi yapanlar var. Burada işte konut piyasasıyla da uğraşanlar vesaire gerçekten paralarını belli bir kısmını trendli olabilecek önümüzdeki 2-3 ay evet. belki 1 yıl sürede değerlenebilecek hisse senetlerinde değerlendirip ya da sabit getiride ondan sonra düşen fırsatı da o şekilde değerlendirenler var gibi. Yani değer yatırımcılığı dediğimiz aslında sat tuşunu fazla kullanmayanlardır. Yani temettüye vesaire daha çok önem verenlerdir. Hani ben kendimi bu şekilde konumlandırmıyorum. Bir temettü yatırımcısı olarak konumlandırmıyorum ama dediğim gibi bu demek değildir ki değer yatırımcılığı diye bir şey Türkiye'de olamaz demek değildir.

0: Yoksa olur. Soracağım, araya gitmem gerekiyor. Dinçer Kurt trader mı peki? Kısa.
1: Diyebiliriz, evet.
0: Biraz yatırımcıya iyi örnek olalım Dinçer Bey. Yatırımcısı olun.
1: Çok geri çekilebilir. Bu konu çok geri çekilebilir ama bunu daha detaylı konuşuruz
0: sonra. Konuşalım. 6 grafiğimiz var. Birazdan bu grafikleri konuşacağız ama öncesinde kısa bir aramız var.

0: Sasa Polyester'in sunduğu piyasa gündemi devam edecek.
1: Uluslar B Ligi 1. grupta 4. maçların heyecanı yaşanıyor. 3'te 3 yaparak liderlik koltuğunda oturan Murat Yakın yönetimindeki İsviçre ilk maçta 3-0 yendiği Kuzey Makedonya'yı konuk ediyor. İsviçre maçı kazanarak milli arayı 4'te 4 ile noktalamak, Kuzey Makedonya ise zorlu deplasmandan puan almayı hedefliyor. B Ligi 1. gruptaki İsviçre-Kuzey Makedonya Uluslar Ligi mücadelesi bu akşam 21.45'te A-Para'da.
0: Sasa Polyester'in sunduğu piyasa gündemi devam ediyor.

0: kaldığımız yerden devam ediyoruz. Dinçer Kurt bizlerle olmaya devam ediyor. BIST 100'ü ve piyasanın girizgahını geniş bir şekilde konuştuk. Girizgah da geniş oldu. Şimdi BIST 30'a bakalım. BIST 30 endeksi de sene içerisinde rekor kırmıştı. Ama en yüksek gördüğü seviyelerden biraz uzak. Peki ama hedef seviyeler BIST 30 için ne?
1: Evet, burada BIST 100 endeksindeki gibi bir geri çekilme görmüyoruz en azından. Evet, bir düşüş var mı? Var, ama çok da derin değil o taraftaki gibi. Çünkü sebebi işte o taban taban gelen hisselerin BIST 30'un içerisinde olmaması. Bir tanesi sadece BIST 30'un içindeydi. Onunla da vedalaştık. Ve artık BIST 30'a girmek de çok kolay olmayacak. Şimdi baktığımız zaman burada hani 15.000'li seviyelerin çok kıymetli olduğunu görüyoruz. Ama bugünlerde bu yükselen bir trendin kırılışı ve oraya tekrar dönüşü var onay aşamasında. Yani 15.500'lerin vesaire üzerinde kapatamazsak eğer bir baskı olabilir. BIST 30 üzerinde diye düşünüyorum. Buralardan yükseldiğimiz zaman da 16.200'ler asıl kar realizasyonu yapılacak bölge olabilir. Sıkıntımız aslında bizim 17.300 ve 17.500'ü, yani bir rakam olarak düşünebiliriz. 17.500'ü gördük ama kapanış yapamadık. Orada bir ikili tepe yapmıştı aslında BIST 30. Yani burada yine...
0: Eylül ayında yapmış bir de 9 Eylül'de.
1: Evet, yani eğer geçilirse buralar, bahsettiğim 16.000'ler vesaire, 17.500 yine ciddi bir kar realizasyonu bölgesi olabilir. Asıl yükseliş, eğer hani borsa yükselecek, gerçekten mini bir rally gelecek, Ocak Şubat ayındaki gibi yükselişler göreceğiz demek için bizim 17.500'ü BIST 30 tarafında geçmeyi görmemiz gerekiyor. Ola ki geri çekilmeler yaşanırsa da burada hani kaç diyelim, bu trendin başladığı 14.500'ler vesaire olası bir geri çekilmede yine çok büyük fırsatlar bence sunabilir. Yani şurası zaten bir fırsata bana göre işaret ediyor. Ama turuncu bir yükselen trendimiz varmış, aşağı kırılmış. Tekrar oranın üzerine atmak, 15.500'lere geçmek benim için daha sağlıklı olur. Sağlıklı bir görünüm sunar.
0: BIST 100'de bu sene rekor bir kapanış görür müyüz? BIST 100, 12.000'lerdeyiz.
1: Bu sene zor. Yani sene sonu için yılbaşına doğru zor. En yüksek gördüğümüz rakam 15.200'dü yanlış hatırlamıyorsam. 12.000'lerdeyiz. Yani biraz zor. Toparlanma olur. Yakın bir seviyede kapatabiliriz ama üzerinde kapatabileceğimizi çok düşünmüyorum diyebilirim.
0: İçeride borsadaki görüntü bu şekilde merak da ediliyor. Borsa İstanbul'un akıbeti. Küresel kanatta da bazı enstrümanlarda önemli hareketler var.
1: Evet.
0: Onlardan biri altın. Dolar son dönemlerin en yüksek seviyesinde. Önce isterseniz dolar endeksine bakalım, sonra altına bakalım ya da önce altına da konuşabiliriz. Nasıl isterseniz.
1: Olur, zaten ikisi birbiriyle bağlantılı aslında. Dolar endeksinin yükselişi.
0: Yan yana verebiliyorsak yan yana da verebiliriz. Buyurun.
1: Bu durum yaşanıyor. Ons altın tarafı biraz daha detaylı. Şu anda hem dolar endeksinin çok yüksek seviyelerde olması hem de tahvil faiz

0: faizlerinin hala yükseliyor olması burada altın tarafını baskılıyor. Aslında bizim en çok dikkat etmemiz gereken yer Amerika'daki tahvil faizleri. Yani 20 yılın vesaire artık en yüksek seviyelerine gelmiş durumda. Bu Avrupa'da da çok ciddi artış rakamlar var. Özellikle Fransa özelinde. Bugün Le Pen'in de açıklamaları vardı. O yani kritik bizim gündemimizi önümüzdeki günlerde yani gündemimizi tahvil faizleri de oluşturabilir. Şimdi sağ tarafta dolar endeksi var. Aslında 18 ayın zirvesinde olduğunu söylemişiz. 102 seviyesi yaklaşık 12 Mayıs'ta görülmüş geçen sene. Oranın da üzerindeyiz artık. Yani en yüksek dolar endeksiyle artık haşır neşiriz ve burada ons altının aslında geri çekildiği yer ılımlı bile kalıyor olabilir. Yani onu bir söylemek gerekiyor. Şimdi biz
1: mesela 3400'e gelse ons altın bu koşullarda şaşırır mıyız?
0: 3400'e mi? Ben çok şaşırmam.
1: Değil mi?
0: Beklemiyorum. Gelirse de çok şaşırmam. Yani 3900'ün altının zor olduğunu düşünüyorum.
1: Paritede de çünkü 1.12'nin altı görüldü.
0: Evet. Paritede de öyle bir durum var. Yani dolar endeksi bu yükselişine devam ederse parite 1.10'ların altına da gelebilir. Gelebileceğini düşünüyorum. Burada kritik rakam işte o 12 Mayıs zirvesindeki olan 102 artık seviyesini takip edeceğiz ama 100.5 seviyesi de var. 100.5. Yani en azından 100.5'in altına şöyle 100'e doğru geldiğimiz zaman dolar endeksindeki bir zayıflama ons altın tarafında 4500'lere 4600'lere belki götürebilir. Ama şimdi yine bir temel mantıkla düşünecek olursak burada en önemli veri Fed'in faiz. Öyle değil mi? Şimdi Fed'in faizine giden yolda da bazı veriler var. Bu verilerden de en önemlisi aslında PCE diye konuştuğumuz burada kişisel tüketim harcamaları enflasyonu diye düşünebiliriz. Şimdi burada PCE verisi manşette beklentilerin altında geldi. Ve Fed'in %2'lik hedefine biraz daha yakınsadı. Her şey okey. Fakat alt verilerde kişisel gelirler ve kişisel harcamalar var. Şimdi Amerika'da şunu görüyoruz Uğur Bey. Gelirler düşerken harcamalar artmış. Yani buradan traderlar yani piyasa oyuncuları şunu çıkarıyor ve büyük yatırımcılar. Demek ki enflasyon uzun süre devam edebilir. Yani gelirlerin düştüğü yerde bile harcamalar yükseliyorsa bu sıkı para politikasıyla çok kolay çözülecek bir konu değil. Ve gelirler artarsa bu sefer kişisel harcamalar daha da fazla artabilir. Bu da uzun zamanlı enflasyon yapışkan kalabilir sonucunu doğurup tahvil faizlerini yukarı çekiyor. Özellikle uzun bacaklarda, 30 yıllıklarda vesaire. Şimdi böyle düşündüğümüz zaman tahvil faizleri rekor üstüne rekor kırarken ons altın fiyatının yukarı gitmesini beklemeyiz. Çünkü büyük yatırımcı, merkez bankaları, devletler tahvil faizleriyle altına daha çok yatırım yaparlar. İşte tahvillere. Yani burada da işte yani ons altın tarafının çok detaya girmeyeyim. Ons altın tarafının şu anda biraz dışarıda tutulduğunu görüyoruz. Devam ediyor mu Merkez Bankası alımlarına? Evet devam ediyor ama 2025'teki gibi agresif alımlar görmüyoruz merkez bankalarından. Özellikle Asya tarafından. Yani çok ciddi bir agresif alım vardı. Artık yok.
1: Kore galiba 13 liradan sonra alacak diyorlardı. Geçen haftalarda öyle bir haber vardı ama olabilir. Kore adına uzun bir süre sonra alım olabilir ama genel hatlarıyla baktığımızda çok yüksek değil diyorsunuz.
0: Tabii şimdi
1: Çin, 2025'te kıyasladığımızda.
0: Tabii Kore haberini görmedim fakat Çin'le Kore'yi tabii yan yana tuttuğumuzda Kore bir nebze daha küçük kalabiliyor ve bu alımlar ne kadar fiyatları yukarı itebilir, ne kadar itemez o muallak. Şimdi baktığımız zaman yani bu verilerden dolayı
1: bir tonluk alacakmış.
0: Bir ton. ciddi mi? Yani çok büyük bir rakam değil bence. Her neyse şimdi Fed'in faizine giden yolda bakıyoruz 16 katılımcı ya da 18 katılımcı olması lazım. Oy veren 12 katılımcı fakat yaklaşık 18 tane katılımcı üye var sanırım. Ve bu üyelerin 12'si yanlış hatırlamıyorsam bir faiz artırımı daha bekliyor 2026'nın içerisinde. Hı hı. Yani biz evet son gelen istihdam verilerinden sonra faiz artırım ihtimalleri geri çekilince aslında ons altında biraz hafif yukarı tepkilenme görmüştük. Fakat devamı gelmedi. Şimdi çünkü neden? %70 artırım ihtimalinden %10 küsürlere kadar gelmiştik. Fakat orada Bessent'ın vesaire açıklamalarıyla birlikte tekrardan biraz yükseldi faiz artırım beklentileri. Şu anda %20 küsür civarında.
1: Şu an %21.6 FED faiz arttırır fiyatlaması var. 78.4 oranında da sabit kalır. Şimdi bizim, bu Ekim toplantısı için.
0: Bizim altının yükselişini görmemiz için neye ihtiyacımız var?

0: burada faiz indirim ihtimalleri yeniden başlıyor mu, başlamıyor mu? Bunu görmemiz lazım. Bunu görmemiz için de düşük enflasyon verileri, düşük harcama verileri, yüksek istihdam verilerine ihtiyacımız var. Fakat biz istihdam verisini düşük alırken enflasyon verilerini yüksek almaya devam ediyoruz. Böyle bir ortamda da altına yatırım yapmak şu anda çok yani portföy ağırlığını artırmak çok mantıklı gelmiyor bana. Tabii yurt içindeki gram altın konusunda bir tarafta da döviz bacağı olduğu için fiyatı verirlerken biliyorsunuz yani ons altın böyle 31.10 çarpı dolar kuru yaptığımız zaman gram altın fiyatı ortaya çıkıyor. Yani o yüzden şunu da söyleyeyim, işte dolarda Türkiye'de çok fazla değerlenmeyeceğini düşündüğüm için yine gram altın tarafına yatırım yapmanın da şu anda uygun bir zaman olduğunu, en azından şöyle söyleyeyim, portföydeki ağırlığı agresif artırmak için uygun bir zaman değil. Panik olmak için uygun bir zaman değil.
1: Ben şunu merak ediyorum. 4168 dolar ons altın son görülen seviye.
0: Evet.
1: Oldu da herhangi bir sebepten ötürü tekrar 4000 doların altında bir iki kapanış yaptı.
0: Petrol 150 dolar olsa olabilir mesela.
1: Yani petrol 100 dolar şu an. 150 dolar olursa herhalde daha başka bir şey daha olabilir.
0: O da olabilir. Evet. İyi hesaplamak lazım.
1: Yani daha önce 4000 doların altını sıklıkla gördüğü için 4000 evet. doları baz alıyorum.
0: Doğru.
1: Oradaki düşüş hızlanabilir mi?
0: 3900 aşağı kırılırsa hızlanabilir. Yani 3900 ve 4000 dolar arasındaki bant kuvvetli bir aslında destek bant. Benim için bir şeyler olup da eğer fiyat oraya gelirse bir alım fırsatı olur kısa vadede. Hani diyoruz ya swing trade, hani day trading ya da hızlı alıp verdiğimiz scalp değil de hani aylara yayılan, belki haftalara yayılan bir alışveriş, swing trade olarak bakacak olursak altın bir trade fırsatı sunar. 3900'de. Ama 3900'ün altına şu anda kırılacak ve mesela sizin bahsettiğiniz hani senaryolardan 3400'lere vesaire bizi götürecek durumların da olduğunu düşünmüyorum. Hı hı. Çünkü neden? Hani diyoruz ya evet istihdam verileri böyle, enflasyon verileri böyle ama bir de elimizde 40 trilyon dolarlık bir borç var. ABD'nin borcu var. Bunların yanlış hatırlamıyorsam 10 trilyon doları bu sene sonunda, öyle miydi tam hatırlamıyorum ama bu sene sonunda bir çevirmesi lazım. Yani çok yüksek tahvil faizlerinden çevirmek istemeyeceklerdir. Bir noktada müdahale gelebilir. Yani biz nasıl Powell'dan faiz artırımlarını hızlı yapmadığını görmüştük. Bugün çok şahin gelen işte yeni başkan Warsh'un da çok hızlı bir şekilde faiz artırım yapmadığını da görüyoruz. Ve zaten noktasal grafiklerde tahminde bulunmuyor. Onun için yani altın fiyatları 3900 benim için cazip bir bölgedir. Yukarı tarafta da 4500'ler vesaire buralardan aldığı tepkiyle 4500'lere gidebilir. Fakat oraları da çok hızlı bir şekilde gidip eski zirvesi 5600 onsa ulaşıp oraları kıracak gibi beklentim yok. Arada böyle yorumlar görüyorum. İnsanlar panik oluyor muhtemelen, yatırımcılar. Böyle panik olacak bir durum yok şu an altın tarafında. Onu net bir şekilde söyleyebilirim. Yani sizin de daha önce yaptığımız yorum, yayınlardaki yorumumu yenileyim. Ben aslına bakarsanız tüm bu konuştuklarımızı biraz daha uzun vadede aslında derine inersek hepsinden çıkardığım sonuç altın fiyatlarında belki 2-3 yıla yayılan bir yatay bant görebileceğimizi düşünüyorum.
1: Ben 3400'ü şu yüzden telaffuz ettim. 102'nin üzerinde bir dolar endeksi. 1.12'nin altında bir parite. Yani şimdi 4000 dolar olsaydı bu iki dolar endeksi ve euro dolar paritesindeki görüntüden ötürü kimse neden 4000 dolar demezdi herhalde, değil mi? Evet. Euro dolar paritesi de geldi. Hı
0: hı. Evet, kesinlikle öyle. Ya şunu söyleyeceğim, burada aslında tahminler vesaire yapıyoruz, işte olabilitesi olan şeyleri konuşuyoruz. Bunlar bir tahmindir, düşüncedir. Bizi izleyenlerin de düşüncesi vardır illa ki, herkesin bir düşüncesi var. Şimdi önemli olan bazı kurduğumuz senaryolar gerçekleştiğinde nasıl aksiyon alıyoruz? Yani gerçekten bugün mesela gördük ki ons altın indi 3900'ün altına. Biz nasıl bir aksiyon alıyoruz? Gerçekten bunu satabiliyor muyuz? Açığa satıp shortlayabiliyor muyuz?
1: Dolar endeksinde verir misiniz?
0: Elimiz alıma gidiyor mu vesaire, bunu görmek lazım.
1: 12 Mayıs Euro dolar paritesinde işaretlediğiniz nokta 1.1056 yanlış görmüyorsam.
0: Evet,
1: dolar endeksinde de 12 Mayıs işaretlemişsiniz.
0: İşte 101, oranın dibiyle oranın zirvesi. Zaten hani Euro dolar endeksindeki sepette çok fazla yüksek ağırlığa sahip olduğu için oranın zirvesi buranın da dibine
1: yani dikkat çektiğiniz noktayı evet, böyle de açıklamış olalım.
0: Bravo, iyi yakaladınız Uğur Bey. Tebrik ediyorum gerçekten. Burada da 27 Ocak mesela zirveyken dolar endeksinde de dip.

0: Bilmiyoruz ama yıllar sonra dev dediğimiz, sanayi dediğimiz Almanya bazı o sanayi şirketlerini kapatmaya gidiyor. Bazı işi çıkarmalara gidiyor vesaire. Avrupa'nın durumu iyi değil. Fakat bunu yani Amerika'nın da durumunun iyi olduğunu da anlatmıyor bu durum. Fakat iki, yani Avrupa'nın durumunun daha kötü olduğunu buradan görebiliyoruz. Şimdi faiz artırımı konusunda Euro bölgesi yine adım atabilir. Fakat şu an oranın ağırlığı en azından Fed kadar ağır basmıyor. Yani Fed'in faiz artırımının ECB'nin faiz artırımına göre çok daha kritik, çok daha ciddi olduğunu buradaki son hareketlerden dolayı da görüyoruz. Dünyada tekrardan bir dolar endeksine teveccüh var. Bizim için bu durum negatif. Biraz daha dolardan çıkış, gelişmekte olan ülkelere giriş görmemiz gerekiyor. Umarım bu tablo tersine döner ki Euro dolar paritesi de hani bizim de ticaret ortağımız olduğu ve Borsa İstanbul'daki şirketlerimizin çoğunun aslında gelir kaynağının Avrupa pazarı, yani Euro paritesi vesaire olduğunu düşündüğümüz zaman bu tablo bizim için negatif bir unsur.
1: Şimdi tek bir grafiğimiz kaldı. Motorin, jet yakıt. Bakalım ona da. Jet yakıt fiyatları artıyor. Aslında biraz belki burada havacılık hisselerini de konuşmak gerekiyor. Bilmiyorum, motorin, jet yakıt ilintili olarak başka sektörü de değinmek gerekir mi? Rafine kanadını belki konuşabiliriz.
0: Dünyayı konuşabiliriz.
1: Dünyayı konuşalım. Buyurun.
0: Yani çok şey aslında bize anlatıyor. Sadece havacılık hisselerinin jet yakıt fiyatları arttığından dolayı maliyet baskısı yaşadığını değil. Sadece Tüpraş'ın bu rafineri marjları yukarıda kaldığından dolayı 3. çeyrek bilançolarının da daha iyi gelebilecek olmasından ziyade vurulan rafinerilerin tekrar eski gücüne kavuşması zor olursa bize enflasyonist baskıların dünyada devam edebileceğini gösteren bir aslında grafik. Şimdi sarı çizgiler hem motorun fiyatlarının hem jet yakıtı burada marjlarının ne kadar yukarıda olduğunu gösteriyor. Altta da parçalı çizgiler var. Onlar 5 yıllık ortalama. Yani 5 yıllık ortalamaların oldukça üzerinde motorun ve jet yakıtı marjı görüyoruz burada. Bu da fiyatı görüyoruz. Şimdi yüksek devam ederse sadece Türkiye'de ya da Avrupa'da değil, Amerika'da da dizel fiyatları rekor üstüne rekor kırıyor. Biz yani dünyada yüksek enflasyon olduğu ortamın devamını yaşayabiliriz demek. Ham petrol manşet fiyatından ziyade bizim bu tarafa bakmamız gerekiyor. Brent petrol, ham petrol, bunlar düşer, çıkar, iner. Bugün rota açılır, işte oradan tankerler geçmeye başlar ki en son JP Morgan'ın böyle bir raporu vardı. %98'ine kavuşmuş savaş öncesi, yani o geçişler. Fakat bizim bakmamız gereken asıl yer burası. Rafineriler tekrardan bu ürünleri, yani son bize gelen ürünleri daha ucuz mal etmedikleri sürece hala enflasyonist olarak baskılar yaşayacağımızı düşünüyorum ben. Tabii olumsuz olduğu gibi iyi yönde etkilenen şirketlerimiz de var. Tüpraş gibi bu sayede. Hı hı. Onu da unutmamak lazım.
1: Petrokimya hisseleri.
0: Evet, petrokimya hisseleri. Bazı kimya hisselerine negatif yansıdığı da oluyor. Yani girdileri ve çıktıları iyi hesap etmek gerekiyor. Yoksa çok fazla aslında hisse var. Tam olarak net nihai buradaki marjlar ya da işte etilen nafta marjları net olarak etkiler diyemiyoruz hisseleri. Fakat hepsinin girdilerinde çıktılarında yer alan kimyevi ürünler bunlar da. O yüzden çok fazla hisseyi de dünyanın ekonomik gidişatında, enflasyonunda etkileyen konular.
1: Havacılık hisseleri baskılanırken Tüpraş gibi hisseler biraz daha kuvvetli kaldı.
0: Evet, kesinlikle orada da havacılık tarafında da ayrım yapmak lazım aslında. Hem Türk Hava Yolları ile Pegasus'u ayrıştırmak lazım. Hı-hı. Hem de mesela işte TAV Havalimanları var. O son çeyrekte, ikinci çeyrekte bir nebze daha iyi bilanço açıklamıştı. Kazakistan'daki operasyonları kaynaklı. Burada mesela daha güçlü kaldığında önümüzdeki dönem TAV Havalimanları'nı görebiliriz. Türk Hava Yolları'na, Pegasus'a göre de. Yani bir sürü ayrışma var. Bunları yakalayabiliriz. Türk Hava Yolları'nda kargo operasyonları vesaire kaynaklı ne kadar güçlü kaldığını görmüştük. Bilançoların bunun devamı da gelebilir. Onun için sadece tek bir grafikten baskılanır diye düşünmek de gerekmiyor.
1: Doğru. Dinçer Bey çok keyifliydi. Çok teşekkür ederiz.
0: Bilmukabele ben teşekkür ederim.
1: Sağ olun. Ahlatçı Yatırım Araştırma Müdürü Yardımcısı Dinçer Kurt'la birlikteydik. Böylece süremizin sonuna geldik. Görüşünceye dek hoşçakalın.

0: Sasa Polyester piyasa gündemini sundu.
1: Osey, bu hafta kazanır mıyız?
2: %20 kazanırız.
1: Ne? %20 mi?
2: GS para kartınla GS Store'dan alışveriş yapıyorsun, %20 iade kazanıyorsun.
3: GS parayı indirin, GS para kredi kartıyla yapacağınız GS Store alışverişlerine %20 nakit iade kazanın. Üst üste 5. şampiyonluk yolunda kazananlar kulübünün bankacılık uygulaması GS para.
0: Bu mutluluğun arkasında Atlas Pool var.
4: Türkiye'nin dört bir yanından Aygaz 100 oktana geçen geçene. Peki ya patronlar? Performans değerlendirmesini yaptılar.
5: Tokasa değil. Aygaz 100 oktana geçtik.
6: Vakıf katılımla günün kazananı Elif Hanım.
7: Birikim yapmak yetmiyor. Değerlendirmek de lazım. Piyasaları takip et. Bunu al, şunu sat. O tavan yapmış, bu tabandaymış. Bu kadar mesai harcayamam ben. Günlük hesapla kafam rahat. Günün sonunda hep kazançlı çıkıyorum.
6: Siz de vakıf katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf katılım.
8: Avantajlı fiyatlarla sigorta sigortam.net'ten alınır.

0: basit fırsatıyla. İdefix. Alışılmadık alışveriş.
1: Halı, kumaş, seramik. Kapalı çarşıya bakmadan alınmaz. Altın, dolar, gümüş. Hadi'ye bakmadan alınmaz. Çok iyi kurlar için.

0: Fırsatları kaçırmayın. Fırsatları hemen sevdiklerinizle paylaşın. Birlikte almanın keyfini yaşayın. Bu çok iyi. Acele edin. Grup alışverişine başlayın. İdefix. Alışılmadık alışveriş.
1: Zamanın izinde asar. Bugünün ayrıcalığı. İstanbul'un en seçkin otel dedi. Lötem İstanbul Karakı. Courier Collection by Hilton.
2: Türkiye'nin dönüştürücü gücü Beta Enerji sunar.

0: Türkiye'nin dönüştürücü gücü Beta Enerji sundu.
1: Apara sosyal medyada da ekonominin nabzını tutuyor. Yay, Apara, X, Apara TV, Facebook Apara, Instagram Apara, YouTube Apara.
2: Araç muayenede yeni nesil hizmet Turka sunar.

0: Araç muayenede yeni nesil hizmet Turka sundu.
1: İnsan en çok ne zaman yorulur bilir misin? Yok yok, soğuktan değil. Her ay aynı faturayla yüzleşince yorulur insan. Kışı ayrı dert, yazı ayrı dert.
2: CV Enerji ile 4 mevsim konfor tek dokunuşla hayatınızda. Kış sıcak huzurlu bir ev, yaz serin ferah bir ortam. Hayatı kesintisiz yaşamanız için gündüz güneş

0: Sen ürettiği elektriği gece için bataryasında saklayan akıllı evler var artık. CV Enerji, güneşin olduğu her yerde.
1: Hava temizleme cihazı ve kombide alışılmadık fırsatlarla İdefix hava durumunu sunar. Temizleme cihazı ve kombide alışılmadık fırsatlarla İdefix hava durumunu sundu.
2: Her sabah aynı rutin. Ama farkında mısın? Her tabakta kalan bir tarlanın emeği. Farkında mısın? Uyurken bile tüketiyoruz. Elektriği, geleceği. İsraf sadece çöpte bitmez. Sağlıkta da başlar.
3: İhtiyacınız olmayanları almayın lütfen.
2: Farkında mısın? Bir sayfa, bir ağaç. Bir ağaç, bir orman. Farkında mısın? Farkında olmadan geleceği tüketiyoruz. Farkındalık küçük bir adımla başlar. İsrafa karşı ilk adım farkında olmak.
4: Karşınızda yılların kobisi Fahri Bey. ATR Fiziki Post'la tek anlaşmayla tüm kartlardan ödeme alıyor. Aylık sabit ek ücret ödemiyor. İşlemleri tıkır tıkır geçiyor. Büyük rahatlık
5: ATR. Bir üst modele mi geçeceksiniz? Otobit.com'a girin. Elinizdeki aracı açık artırmada gelen en yüksek teklife satalım.

0: taksit fırsatıyla. İdefix. Alışılmadık alışveriş.
1: Tanıştırayım. Yeni nesil mobil yatırım uygulaması Yafi. Kendisi yatırım finansmanın 50 yıllık tecrübesinin eseri. Yafi'nin senin için harika planları var. Tanışmak için hemen indir.
2: Bana çıkmaz hocam kredi ya.
3: Çıkar, çıkar da. Her gün dışarıdan kahve almayı hayatından bir çıkar. Hesap basit işte. Ödemelerini düzenli yap, kredi notunu çıkar. Gereksiz harcamamak için de bir alışveriş listesi çıkar. Sonra kredi için hesapta fırsat çıkar. Dene, sana da çıkar. Denemesi bedava. Ocağa çıkar.
4: Vay be, Word 35 yaşında demek. Dile kolay.
5: Kolay mı?
6: Nasıl kolay?
4: Aa!
5: Sabah hayasında işbaşı yapan Vadam için kolay mı?
7: Sağ ol Vadam.
5: Tatil uğruna yanık gezen Vadam. Her özel günü neşeyle dolduran koca yürekli Vadam. Dile kolay. 35 yıl. Mendil var mı?
4: Gel buraya gel.
8: Vadalarla gelecek yıllar nice güzelliklere aday. Ama bizim aklımızda yetiştim, tek bir soru yetiştim. Var. Daha ne var? Vada.

Mutlu günler efendim. 6 Ekim Salı günü saatlerimiz 15'i gösteriyor. Paranın yanında bir saat boyunca birlikte olacağız ve gündemdeki gelişmeleri değerlendireceğiz. Yine yoğun bir gündem olduğunu söyleyelim. Hem içeride hem dışarıda oldukça hareketli bir haftayı daha yaşıyoruz ve tabii pek çok açıklama var. Hem siyasetten hem ekonomiden hem de artık yargıdan gelen açıklamalarda ekonomi için oldukça önemli bu fon soruşturması döneminde. Bakalım öne çıkan başlıklar neler? Hızlıca bakalım, ardından piyasaları konuşacağız. Erdoğan üçüncü kez aday olmalıdır. Bu açıklamalar bugün meclisten geldi. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli partisinin grup toplantısında son dönemde çok konuşulan seçimlerle ilgili değerlendirmelerde bulundu ve 2028 yılında seçimler yapılmalıdır dedi. Erdoğan'ın bir kez daha

aday olmasını istediklerini söyledi. Meclisin alacağı kararla 3. adaylık yolunun açılabileceğini söyledi. Erdoğan olmalıdır, bu önemlidir dedi. 5 kişi para iadesinde bulundu. Bu açıklamalarsa Adalet Bakanı Akın Gürlek'ten geldi. Bugün Anadolu Ajansı yayınına katıldı ve Şubat 2025'te fonlarda hareketliliği fark ettiklerini belirtti. 58 şüpheli tutuklandı. 207 kişi hakkında işlem yapıldı. İsviçre'ye gönderilen paraların iadesi için de adli süreç başlattık dedi ve kısa sürede manipülatif hareketlerle fahiş kazanç sağlayan kişilere yönelik listelerinin olduğunu söyledi ve TMSF'de açılan iade hesabına bugüne kadar 5 kişinin para iade ettiğini söyledi Adalet Bakanı. Bu arada mecliste bugün hareketlilik olacak. Ekonomi açısından da Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan mecliste 28. yasa döneminin 5. yasama yılına yasama yılının açılışı yapılmışken mecliste sunum yapacak Plan Bütçe Komisyonu'nda ve ekonomideki son durumu anlatacak. Türkiye'de enflasyon eğilimi geriledi. Bu açıklamalarsa uluslararası kuruluşlardan geldi. BBVA'dan gelen açıklama Türkiye'de enflasyon eğiliminin gerilediğine dikkat çekildi ve Ekim ayında faiz indirimi ihtimalinin arttığı vurgulandı. Kurum yıl sonu enflasyon tahminini %30'da korurken enerji ve küresel faiz risklerine karşı temkinli olması gerektiğini vurguladı. Citigroup ise Türkiye'de enflasyonun yılı %30 seviyelerinde tamamlamasını bekliyor. Ve bu oran %30.9'luk 2025 sonu enflasyon seviyesinin bir miktar altında. Hürmüz'ün alternatifleri güçleniyor. Suudi Arabistan Enerji Bakanı Abdülaziz Bin Selman ülkesinin Hürmüz Boğazı'na alternatif olarak devreye aldığı Petroline adlı Doğu Batı Petrol Boru Hattı'nın Kızıldeniz'deki ihraç merkezinde günlük 5.8 milyon varil petrol pompalama kapasitesine ulaştığını bildirdi. Bu arada Brent petrol 100 dolar seviyesinin altında hareket ederken İran hariç Körfez ülkelerinin petrol ihracatının savaş öncesi seviyelere ulaşması ve Suudi Arabistan'ın alternatif güzergahları kullanması arz endişelerini azaltıyor. Avrupa Birliği'nden de yine enerjiye yönelik enerji maliyetlerinin azaltılmasına yönelik bir adım geldi ve Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen yüksek enerji maliyetleriyle mücadele kapsamında ihracatçılara metan kurallarında bir yıl daha esneklik tanıyacaklarını açıkladı. Avrupa Parlamentosu Genel Kurulu'nda yaptığı açıklamada metan konusunda ihracatçılara bir yıl daha esneklik tanıyacağız. Bu kriz döneminde ilave maliyetleri azaltacak dedi von der Leyen. Evet, bakalım piyasalarda nasıl bir tablo var? Hızlıca göz atalım. BIST 100 gelsin ekranlarınızda. %0.38'lik düşüş var. 12.396 puandan işlem görüyor. BIST Banka'da yatay negatif seyir var. BIST Sanayi'de %0.7'lik düşüş var. BIST Turizm'de yatay pozitif seyir devam ederken BIST Spor'da %0.6'lık yükseliş var. BIST Gayrimenkul'de ve BIST Teknoloji'de yatay negatif seyir devam ediyor. BIST Sigorta'da %0.5'lik düşüş var. BIST Kimya'da %1.5'luk kayıp var. BIST İnşaat'ta ise %2'ye yaklaşıyor kayıplar. Yine BIST Bilişim'de yatay negatif seyir devam ediyor. BIST Gıda'da %2'ye yakın prim olduğunu söyleyelim. Yine BIST Madencilik'te de %1.3'lük yükseliş var. BIST yüzde fiyat en çok artan hisselere bakıldığında Bestel, Anadolu Efes, TR Anadolu Metal, Tukaş ve Tofaş olarak sıralamayı ekranlarınıza taşıyoruz. BIST yüzde fiyat en çok azalan hisselerse Astor Enerji, İskenderun Demir, Aygaz, Tüpraş ve Obama Karnıcılık olarak sıralanıyor. Altın ons fiyatında %0.9'luk yükseliş var. 4176 dolardan işlem görüyor şu an itibariyle. Enerji tarafında bakacak olursak Amerikan tipi ham petrolde 87 doların hemen üzerinde bir fiyatlama var. Yaklaşık %3'lük düşüş var. Brent petrolde de yine %3'e yakın düşüş var. 98 doların hemen altında bir fiyatlama var. 97 dolar 75 centten fiyatlamayı görüyoruz Brent petrolde. Evet, gündemimiz fon soruşturması ve tabii bu yönde hem ekonomi yönetiminin açıklamaları hem de Adalet Bakanı'nın açıklamaları oldukça önemli. Fon soruşturmasına ilişkin gelinen son durumu anlattı Adalet Bakanı Anadolu Ajansı'nın yayınında ve 85 şüphelinin tutuklandığını, 207 kişi hakkında da işlem yapıldığını söyledi. Gürlek soruşturmanın hukuk çerçevesinde sonuna kadar takip edileceğini vurguladı.

0: 2025 yılında ben hatırladığım kadarıyla biz Şubat ayında özellikle bir kısım fonlarda ve hisselerde hareketlilik olduğunu fark etmiştik. Ağustos ayında yazdığımız müzakereye en son soruşturma izni verildi. Fon soruşturması bu şekilde başladı. Başsavcılık sadece soruşturma izni verildiği zaman bu suçlara bakabiliyor.
1: Adalet Bakanı Akın Gürlek, fon soruşturmasına ilişkin yürütülen çalışmalara dair önemli açıklamalarda bulundu. Gürlek, soruşturma kapsamında 85 şüphelinin tutuklandığını, 220 kişi hakkında işlem yapıldığını ve birçok kişinin mal varlığının dondurulduğunu açıkladı.
0: 17 Eylül itibariyle SPK tarafından biliyorsunuz fonların tasfiyesine karar verildi. Karar verildiği an biz başsavcılık olarak verilen soruşturma izinleri kapsamında bütün önleyici tedbirleri aldık. Özellikle şu an itibariyle 85 şüpheli tutuklandı. 207 kişi hakkında işlem yapıldı. Birçok kişinin mal varlığı donduruldu. Aynı şekilde mal kaçırmasının önlenmesi için de arkadaşlarımız gerekli tedbirleri aldılar.
1: Gürlek, bazı şüphelilerin kısa sürede gerçekleştirdiği para transferlerine dikkat çekti. Özellikle kısa süre içerisinde fonlara girerek yüksek miktarda kar çıkışı yapan kişilerle ilgili çalışma ve liste bulunduğunu söyledi. Yurt dışına çıkarıldığı belirtilen paralar için de adli süreç başlatıldı. Gürlek, İsviçre'ye gönderilen paraların Türkiye'ye getirilmesi amacıyla gerekli adımların atıldığını belirtti.
0: Başsavcılığımız, İstanbul Başsavcılığı bütün bu şahısların işte manipülatif hareket yapan, kısa sürede fahiş ya da olağan dışı kazanç sağlayan kişilere karşı, bunlar tabii şirketler de var, normal kişiler de var, bunlarla ilgili tedbiri kararları koydu, mal varlıklarını dondurdu, bunların bir kısmı tutuklandı, bir kısmı firari.
1: TMSF'deki iade hesabına da değinen Gürlek, gönüllü olarak zararını karşılamak isteyenler için hesap açıldığını hatırlattı. TMSF Başkanı ile görüştüğünü söyleyen Gürlek, 5 kişinin söz konusu hesaplara iade yaptığını açıkladı.
0: SPK'dan ve Borsa İstanbul'dan gönderilen kayıtlara göre başsavcı arkadaşlarımız ve savcı arkadaşlarımız şunu tespit ettiler. Kısa sürede manipülatif hareketlerle inanılmaz ve mesela 2 ayda girmiş çok yüksek miktarlarla çıkış yapmış. Yani bir kar çıkışı yapmış. Bunlarla ilgili bir çalışmamız var, listemiz var. Zaten bu kişiler tutuklandı, mal varlığına el koyduk.
1: Zararın 2 katının karşılanmasının etkin pişmanlık kapsamında değerlendirilebildiğini belirten Gürlek, bunun soruşturmanın ya da dosyanın kapanması anlamına gelmediğinin altını çizdi.
0: Sayın Cumhurbaşkanımızın da konuşmalarında çok açık ve net. Kesinlikle milletimizin cebine el uzatan, haksız kazanç sağlayan bu kişilerden biz hukuk çerçevesinde hakkımızı sonuna kadar arayacağız ve bu haksız kazançları da TMSF bünyesinde kurulan fona devredeceğiz.
1: Fonların tasfiyesine 17 Eylül itibarıyla karar verildiğini hatırlatan Gürlek, soruşturma izinleri kapsamında gerekli önleyici tedbirlerin alındığını söyledi. Gürlek, ihmal, kusur, kasıt veya kötü niyet tespit edilmesi halinde ilgili kurumlar açısından da çalışma yapılacağını ifade etti. Maliye Bakanlığı ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun aldığı önlemlere de dikkat çeken Gürlek, devletin tüm kurumlarının Cumhurbaşkanı'nın talimatıyla işbirliği ve koordinasyon içerisinde hareket ettiğini söyledi. Gürlek, sürecin hukuk çerçevesinde sonuna kadar takipçisi olacaklarını vurgularken, iyi niyetli yatırımcıların, hisselerin ve şirketlerin soruşturmadan olumsuz etkilenmemesi gerektiğini belirtti. Bakan Gürlek ayrıca, Türk piyasasının ve ekonomisinin güçlü olduğunu, fon soruşturmasında yaşanan olayların piyasanın tamamına mal edilmemesi gerektiğini ifade etti.
2: Efendim piyasaları konuşacağız. Marbaş Menkul Değerler Genel Müdür Yardımcısı Sertaç Ekeke bizimle olacak. Sertaç Bey hoş geldiniz Zeyna.
3: Hoş bulduk.
2: Şimdi tabii çok yoğun bir şekilde konuşuyoruz. Bugün işte az önce de verdiğimiz gibi Adalet Bakanı'nın da açıklamaları var. Artık olayın adli tarafını da ekonomi tarafı kadar izliyoruz maalesef. Gelinen noktayı nasıl değerlendiriyorsunuz? Özellikle fon tasfiye süreci başlamasını bekliyoruz. Oradaki MKK eşleşmelerinin bankalarla oluşmasını bekliyoruz bir şekilde. Nasıl gelinen noktayı nasıl değerlendirirsiniz? Hem ekonomi açısından hem de tabii sermaye piyasalarının içindeki bir isim olarak sermaye piyasaları açısından.
3: Bizim açımızdan tabii ki çok hoş değil. Neden hoş değil? Yani hikayenin yaşanışı ve bu kadar senedir emek veriyoruz. Yani hepimiz iyisiyle kötüsüyle sermaye piyasalarının içerisinde çok ciddi anlamda emek veren insanlarız. Geldiğimiz bu noktada birçok insanın sermaye piyasalarına, finans piyasalarına güveni kırıldı. Çünkü neden? Ya ekrana çıkıp şunu söyleyen bizleriz. Hani abi boşta para bırakmayın. Enflasyonist dönemde

Hani bir şeye bağlayın. Bunların da en rahatlarından bir tanesi para piyasası fonları. Şimdi böyle bir yerden yaklaşıldığı için tabana da çok yaygın olduğu için para piyasası fonları son dönemde getiriler de hatır sayılır. Bir de insanları anlamak lazım yani. 10 gün sonra kredi kartını yatırmayı bile hesap kitap eder hale gelmişti insanlar. Yani sonuçta çok yüksek bir enflasyonist baskının olduğu bir yerdeyiz. Yanı tarafta jeopolitik riskler artıyor. Yanı tarafta sürekli Amerika'da faizler yükseliyor diyoruz. İnsanlar parayı boşta bırakmak döndüler, fon aldılar ve bu fonlara zeval geldi. Yani bu en iyi ihtimalle emanete hıyanet işte. Yani size bir emanet veriliyor aslında. Fon yöneticiliğin böyle bence kutsal bir tarafı var. Çünkü size insanlar belki anasına babasına vermeyeceği parayı size emanet ediyorlar. Ve sizin o emaneti layığıyla yönetmeniz lazım. Biz burada bir kere zeval gördük. İki, konu öyle büyük bir dalga boyu ki, evet aşağı yukarı montanı tahmin ediyorduk ama dalga boyunun ne kadar büyük olabileceğini, özel sektör bonolarına ne olabileceğini, şirketlerin kilitlenip kilitlenmeyeceğini, kişi sayısını, mutabakatlar bitince gördük bunu ve o kişi sayısının dolaylı etkilerini. Çünkü örnek vermek gerekirse sizin elinizde atıyorum destek faktöring var, TERA var, işte katılım evi kağıdı var ama bir tarafta da TÜPRAŞ'ınız var, ERAİL'iniz var. Burasını satamayınca dönüyorsunuz, burayı satıyorsunuz. Buradaki hisse senedini de etkiliyor oluyorsunuz. O yüzden genel anlamda hem güvenin kırıldığı, hacmin düştüğü, şöyle düşünmek lazım, ziraat üzerinden alışlar aslında hatır sayılır bir alıştı. Normal bir günde bu kadar alış yapılsa borsada rekorları konuşacağımız yerde biz borsayı belli seviyeleri koruması için ancak tutabildik. Total'e baktığımızda dalga boyu o kadar yüksekti ki şöyle bir yere gitti konu. Önce bir durdurduk, tespit ettik. Şimdi nokta atışıyla çözmeye çalışıyoruz. Yani aslında süper setlerinden bir şey var mühendislikte. İşte parçalara ayırıp çözülmesi gerekiyor. Çünkü 131 fonun hepsi de aynı değil. Her şirket aynı değil. Bazı şirketler ben yükümlülüğümü yerime getirebilirim dedi, ayrıştı. Bazı şirketlerin içerisindeki montanlar ölçülmeye çalışılıyor. Her fonda aynı sayıda insan yok. Her şirkette aynı sayıda yatırımcı yok. O yüzden gerçekten karşımızdaki olay büyük bir koordinasyon. O koordinasyonu çözerken koordineli şekilde ilerleyip ama mikro çözümlerle hamle yapmanız lazım. Çünkü bir dönem şöyle oldu. Ne açıklama gelse piyasada 50 bin tane yorum geldi ve insanlar başka başka yorumlara ikna oldular. Daha büyük paniğe yol açtı. O yüzden tek bir ağızdan sakin. Önce dalgayı durdurarak, sonra dalganın geri çekilmesindeki hasarı tespit ederek şimdi de mikro çözümlerle devam edeceğini görüyorum. Bence şu çok değerli. Çok büyük bir kısım para piyasası fonuna parasını yatırdı çünkü. Ve işte biraz önce söylediğim denklemde çocuğun dershane parasını yatırdı, Ekim'de öderim diye. İşte kirasını yatırdı, sonra öderim diye. Personeli vardı, maaşlarını yatırdı. 3-5 arttırabilmenin peşindeydi insanlar. Hani burada şeyleri de görüyorum, ona da üzülüyorum. İşte açgözlük yaptılar, ondan oldu evet, filan. Bunun açgözlükle alakası yok. Şunu herkes kabul edebilir. Zarar kesme, hani siz de bir hisse senedi alırken çok riskli olduğunu görürsünüz ama eksiye düşüyor insanlar. Kredili hisse senetlerinde eksiğe düşmeler. Yani zaten geçmişini kaybedip bir ceza ödüyor. Bir de geleceğine ambargo koyuyoruz hisse senetlerinde. Burası da büyük bir sıkıntı olmaya başladı. Diğer tarafta baktığımız zaman fonlarda da yani para piyasası fonlarında TEFAS'a girdiğinizde ilk 3-4 sırada bunlar çıkıyordu zaten. Bir tanesini alıyor. Kimse finansal okuryazarlıkta muhteşem noktada değil. Nasıl ki biz televizyon alırken gidip danışıyoruz. Kendimiz araştırsak da birisinin bize feedback'i önemli oluyor. Burada da TEFAS'a soruyor. Arkadaşına soruyor. Bakıyor. Bir de diyor ki 10 gün sonra zaten çıkacağım. Ne olacak ki? İşte 10 gün sonra çıkamadılar. Maalesef sıkıntı burada. Yani burada aslında çok büyük bir tsunami oldu. Tahliye edemedik insanları içeriden. O yüzden de yavaş yavaş o 1 milyonun dağıtılması, bu tespitin yapılması, en azından para piyasası fonlarının tasfiye sürecinin hızlanması bence çok değerli. Çünkü insanların geçim derdindeki parasından olduklarını görüyoruz. Hani ayrıca hisse senetlerini konuşmak lazım. Orada tabii ki çok ya geçen şöyle bir yorum aldım çünkü şey diye. İşte ben de pandemiden beri zarar ediyorum. O zaman benimki de ödensin. Şimdi o başka bir konu aslında. Yani elmayla armutu toplamamak lazım. Burada insanlar zarar etmedi. Burada insanlar geleceğine ambargo koyacak şekilde eksiye gidiyorlar. Buradaki sıkıntı o. Maalesef olağanüstü bir durum oldu. O yüzden hisse senedi fonlarına sonradan odaklanılacağını tahmin ediyorum. Çünkü orada gerçekten açmazlar var. Evet. Ama öncelikle para piyasası fonları ve en azından birer milyonluk dilimlerin açılması hem insanların yüreğine su serpecektir hem bir miktar paranın piyasada dağılması önemli. Ama totalde şunu düşünmek lazım. Finansal piyasalara yapılmış totalde söylüyorum
bir aslında güven bunalımı. Çok ciddi, en iyi anlamda dediğim gibi emanete ihanet bu yani. Hani bir kamu vicdanının zedelenmesi var. Herkesin bir elinin titrediği nokta var. Yani ilk gün bütün para piyasası fonlarına neredeyse BES'lere satış geldi. Yani insanlar bir panik oldu. Bunun

0: bedeli çok ağır aslında. Hani şeye benzetiyorum ben bunu. İngiltere'de bir hakim işte kadına saldıran bir suçluya işte birkaç hafta ceza veriyor ama işte onun misli misline diğer kadınlara korkuttuğundan kaynaklı veriyorum diyor. Bu bunun gibi bir şey oldu. Birçok insandan şu yorum alıyorum artık ben. Abi ne olursa olsun tamam bir daha tövbe diyor. Oysa ki para piyasası fonları gerektiği yerde hisse senetleri BIST 30'lar şu an mesela endeksin geldiği hal. Bizim şu an BIST 30 yapımız aslında tam böyle al biriktir seviyelerine gelmiş bir endeks. Ve artık kutup yıldızı haline dönüşmüş tekrar. Tekrar bizim TÜPRAŞ konuşabileceğimiz, bilanço konuşabileceğimiz bir piyasamız var. Ama biz hala buradaki temizlikle uğraşıyoruz. Neden? Bu sadece 400 bin insan değil. Aileler, bunun içerisinde hisse senedi taşıyanlar, bu hiç oraya tenezzül edip hisse senedi almamış da olabilir bir insan. Yani ben hani onu istemiyorum ama bunu istiyorum dese ona da zincirleme etkisinden darbe görmüştür. Para piyasası fonları, evet biraz belki riski yüksek tutarım ama ben en kötü paramı sıfırlarım deyip eksiye geçen yatırımcılar, hani sıfırlama konusu da gitti. Artık eksiler ve ileriye dönük ambargolar konuşmaya başladık. Yani gerçekten insan bir de borçlu hale düşüyor hisse senedi taşırken. O yüzden totalle özetlemem gerekirse belki de gördüğümüz en marjinal sorunlardan biriyle uğraşıyor finansal piyasalar. Dileğim o ki bir an önce yaralar sarılsın. Dileğim o ki kimse kimseye benim zararım burada karşılanmadı, seninki karşılanmasından ziyade herkesin kamu vicdanının ön planda olduğu Euro'ya su serpilen bir süreç ilerletilsin. Dileğim o ki cezalar da caydırıcı olsun. Çünkü bir daha en kötü günümüz böyle olmasın. Yani bir daha böyle bir şey yaşamayalım. Bu gerçekten çok sert etkileri olan bir şey oldu. Ve son olarak da 2001 krizi nasıl bankacılık sistemimiz çok güçlü hale getirdi. Biz oradan sonra yaptığımız adımlarla neredeyse 2010'lu yıllarda o şaha kalkan Türkiye büyüme rakamlarına da ulaştığımız bir süreç yaşadık. Burada güçlü bankacılık yapımızın hala ekmeğini yiyoruz aslında. Aynı şey sermaye piyasaları içinde olsun. Burada bu kadar emek harcanıyor. Bu kadar insan var. Siz harcıyorsunuz. Biz harcıyoruz. Yatırımcılar bu kadar oturuyor. Bizi dinliyor. Hesap kitap yapıyor. Finansal okuryazarlık öğrenmeye çalışıyor. Dilerim bu hepimiz için bir milat olsun. Buradan bambaşka bir noktaya doğru gidelim ama önce yaralar tatmin edici şekilde, kamu vicdanını toparlayıcı şekilde çözülsün. Bence o 1 milyon çok değerli. Çünkü gerçekten nefes alacak parası olmayan insanlar tanıyorum. 3 gün nemalansın para piyasası fonunda derken bambaşka noktalara gitti. Yani insanlar onun olağanüstü halde olduğunu anlayarak çözüm bulmaya çalışırsak iyi olur. Yani bu konunun ikinci, üçüncü etkileri, işte riskleri görmediniz mi etkisini sonra tartışalım. Önce bir çözelim. Çünkü insanların canı çok yandı yani.
1: Evet. Gerçekten etki açısından baktığınız zaman mesela bir örnek vereyim. Bir restoranda çalışan asgari ücretli yani aşçı bile ya da temizlik işçisi bile işte patronu para ödeyemediği için kendisine o parayı fonda değerlendirdiği için para ödeyemediği için mesela maaş alamıyor.
0: Evet, çok etki yani, hiç beklemediğimiz hani, yerlerden.
1: Hiç beklemediğimiz yerlerden etki çıkıyor. Yani ve yani finansal okuryazarlığı olsa ne olmasa ne o insanın ilgisi yok yani sermaye piyasalarıyla.
0: Doğru.
1: Ama acısını o çekiyor. Yani böyle çok etkinin yayıldığı kısımları görüyoruz maalesef farklı alanlarda.
0: Doğru, çok haklısınız.
1: Yani ve burada hani o patronun da bir suçu yok sonuçta. O da bir şekilde bunu değerlendiriyor. Yani döviz aldığında ya da altın aldığında nasıl bir suçu yoksa orada para piyasası fonu aldığı zaman da bir suçu yok. Zaten çok suçlu gibi görmek ya da açgözlü gibi görmek de yatırım yapan insanı sıkıntı. Bunu kötü yöne kullananlar tabii cezalandırılsın. Şimdi bu tabii fahiş fiyat konusunda aslında hani iade noktasında da mesela 5 iade diyor Adalet Bakanı. Burası da işleyecek gibi görünüyor. Yani bir de özellikle hani o diğer malların...
0: Müthiş bir mekanizmada kurulabilir bundan sonrası için de. Sözünüzü kestim, çok özür dilerim. Buyurun. Amerika'da da çözüm böyle yapılmıştı. Yani o paralar tahsil edilerek ödemeler yapılmıştı. Bizde de bunun ivedilikle çözülmesi için o paralara ihtiyaç var. Çünkü esas sorun zaten bu. Ödeme yapmak isteyen bir kamu otoritesi var. Hızlı bir şekilde paraların tespit edildiği noktalarda var ve ısrarla biz aynı açıklamayı her kalemden, hani her yerden duyuyoruz. O paralar geri gelecek diye. Çünkü gerçekten çözüm orada yatıyor. Yani dönüp eldeki varlıkları satsanız belki orayı karşılamayacak durumda mal varlığı var içeride. O paraların geri gelmesi o yüzden çok önemli. 5 geri dönüşün işte 50 gibi bir rakam konuşuluyor kamuoyunda. İşte 10 katına ulaştığımız noktada birçok insanın sorunu çözülecek. Yani buradaki ana konu şu, kamu vicdanı kısmına eminim cezalar verilecek. Orası çünkü finansal piyasaların güveni gerçekten çok ciddi anlamda kırdığı bir süreçten geçtik. Buraların telafi edilmesine eminim olacak ama en azından maddi anlamda insanların insanları rahatlatabilmek için bu tahsilatların çok hızlı olması çok değerli. 5'te kötü rakam değil. Ben biraz daha geriden geliriz diye düşünüyordum. İyi bir rakam tahsilat sürecinde yani.
1: Evet. Şimdi tabii bu süreçte bundan sonraki dönem içinde siz de az önce söylediniz. Güveni oluşturmak önemli. Ama ciddi bir şekilde fonlardan uzaklaşan, işte şu anda TL mevduata daha fazla gitmiş gibi görünüyor ama fonlardan uzaklaşan ve bundan sonra fona girmeyi de pek düşünmeyecek bir kitle de oluşuyor. Doğru. Yani hani finansal okuryazarlıkla da çözülür mü emin değilim bu güven meselesi.
0: Çok haklısınız. Bizim zaten şöyle bir eksikliğimiz var. Biz finansal okuryazarlığı iyi olan değil ama finans matematiği muhteşem olan bir toplumuz. Burada da gördük. Müthiş bir koordinasyon yapılmış yani. Oradan oraya güzel döndürülmüş. Bizim ekonomimiz de öyle değil mi? Bireysel olarak söylüyorum. Karttan çekeriz, krediyi öderiz. Hani biz enflasyonla mücadele hattında da bununla uğraşmıyor muyuz? Hani kredi kartı limitlerini ayarlıyoruz. Çünkü borcu borçla döndürme konusunda üstadlardan bir tanesiyiz. Yapıyorduk onu yani. Hepimiz bunları döndürüyorduk. Şimdi bu finans matematiği çok gelişkin toplum. Finansal okuryazarlık konusunda en iyisine gidiyor. Yani bir kere bu biraz da şundan kaynaklı. Seviyoruz şimdi. Allah var. Hani fazla getirsin aman şey olsun diyor. Fakat bu sadece açgözlükle açıklanacak bir şey değil. Bu yaşam standartlarının gitgide zorlaşmasından kaynaklı açıklanıyor. Şimdi bir sene boyunca biz petrol fiyatı konuştuk. Hani petrol fiyatları buraya gelmiş. Yanı başımızda Amerika'nın faizlerinin gittiği noktayı görüyoruz. Biz de enflasyonla mücadele ediyoruz. Şimdi böyle bir noktada insanlar tabii ki 3'ünü 5'ini arttırdığı zaman dur ya bir fazlasına da gitmeye çalışıyor. Şimdi bu biraz da aslında içgüdüsel ve dönemsel olarak da yapılan bir hamle oldu. Ve ben totalde baktığım zaman hani süreç içerisinde bu tarz konular hani kamu vicdanını ve işte insanların artık ya tövbe dediği konular aslında bir yerden sonra yaralar sarılıyor ama ilk hamle mutlaka ve mutlaka ödemelerin ve özellikle hani devletin baba rolüyle oradaki pozisyonunu koruması. Çünkü para piyasası fonları özellikle çok burada anladığımız kadarıyla tabana en çok yayılan ve en çok kişinin olduğu yer. O yüzden oranın en azından mekanizmanın toparlanması ilerisi içinde bir işaret olacak. Hani burada ben varım algısını gösterecek. Fakat evet yaralanma boyu çok yüksek. Bu şeye benzetiyorum. Çünkü ortada satıp da zarar kesip çıkamadı. Yani rövanşı alabileceği bir parası bile olmadı. İnsanlar parasını alıp alamayacağını bilmiyor şu an. O yüzden yaranın derinliği biraz daha fazla. Hani ben fondaki serzenişlerde düşünüyorum. Ya sizin elinizde hisseniz en azından duruyor. Yukarıya doğru gider. Bende o da kalmadı. Hani ben fondan paramı alır mıyımla başlamıştı bu süreç. O yüzden o 1 milyonlar ödendikçe ben oradaki yaranın biraz daha sarılacağını ama tabii ki bir önceki hale dönmemiz için bir kere o kırıldı yani. Hani o kırılmanın tekrar toparlanması için biraz daha zamana ihtiyacımız olduğunu düşünüyorum. Fakat öldürmeyen şey bence güçlendirecek. Özellikle son atılan adımlar. BIST 30'u tartışıyorduk. BIST 29 oldu artık
1: evet,
0: diye.
1: Maalesef.
0: BIST 30'un hali, yabancının takasının artması. Hı hı. Çünkü ben hani artık MSCI'nin da işaret edeceği bir şeyin kalmadığı kanaatindeyim. Yani neşterin vurulduğu yerler doğru. Sadece belki zamanlama tekrar konuşulabilirdi. Her şeyin olduğu bir noktada borsanın çok daha belki bir sene sonra çok daha iyi bir yerde olacağını düşünüyorum. Ben bunu şöyle anlatayım. Hastaya müdahale edildi. Şu an hani o nekaat devrimi denir. O yavaş yavaş vücudun toparlanma evresinde tekrar o güven tesis edilecektir diye tahmin ediyorum. Ama yara boyları çözüldükçe yani o paralar ödendikçe bir de dediğim
1: hayati
0: gibi.
1: Hayati tehlike kalmadı değil mi?
0: Hayati tehlikemiz önce kalmadı ama şeyde kaldı. Yani onun tekrar altını çizeyim. Fonları çözeceğiz. Fakat altını ısrarla çözüyorum. İkincil planlarını sonra söylerim. Şu an krediyle eksiye geçen hesap sayısı da çok yüksek olmaya başladı. Tartışıyorum yani tamam çok belki riskli bir pozisyon açmışlardı. O riski bilmeleri gerekiyordu öyle ya da böyle. Fakat olağanüstü durumda malı satamaz hale geldiler. Ve şu an zaten geçmişteki birikimlerini kaybediyorlar. Gelecekteki birikimlerine de ambargo koyuyorlar insanlar. Belki burası da bir kanayan yara. Hani belki burası çok daha minimal bir kısımda ama hisse senetlerinde de çok ciddi anlamda kitlenen yatırımcı var. Diğer hisse senetleri ederine dönecektir. Ama burada özellikle siz eksiyle reesans satışlarla kapattığınız zaman o eksiği ödemekle mükellef olacaksınız. Orada da bir kanayan yaramız var. Küçük de olsa, daha doğrusu insan sayısı olarak küçük de olsa orada da çok ciddi sıkıntılar gözüküyor.
1: Şimdi orada yani özellikle son dönemde hani sadece bazı hisseler değil ki 41 hisseden bahsediliyor. Sadece onlar değil, diğerleri de çok ciddi etki aldı ve borsada ciddi bir ucuzlama oldu. Taban taban gitti pek çok hisse. Şu anda hala devam eden, taban taban devam eden hisseler var. Sizin de az önce dediğiniz gibi özellikle sosyal medyadan bize çok ulaşan kişi var bu konuda. Diyorlar ki biz de borsa zede haline geldik. Bu konuda hani bir adım atılması lazım. Bizim en azından çıkmamıza izin vermesi lazım bu hisselerin. Paramız bizim de burada pul oldu diyorlar. Yani

0: konuda da haklılar aslında. Ama oraya nasıl müdahale edilebilir? O da başka bir soru işareti.
1: Çok zor bir konu. İşte orası yani. O yüzden mikro çözümlerle ilerlemek dediğim nokta orası çözülürse zaten birçok şey çözülecek ama neyi çözeceğiz? Yani zaten biz şunu konuşuyorduk sizde yaptığımız yayınlarda da bu fiyatlar çok yüksek işte bu evet. Şirketler bu ederde değil. Şimdi o şirketler ederine gelse bile o fiyat mekanizması bozuldu. Kredi taşıyanlar eksiye bir kere geçti. Dediğiniz gibi 40 hisse senedi değil belki yan tarafta diğer hisse senetlerinde de bu sıkıntılar yaşandı. Genel anlamda hisse senedi yatırımcısına da çok ciddi baskı oluşturdu bu süreç. Yani bu arada aracı kurumların da durumu ortada. Kendilerini evet. de korumaya çalışıyor aracı kurumlar. Bir yandan kredilerini geri toplamıyor. Çünkü onlardan da para isteniyor. Yani zincirleme etkisi çok büyük oldu. Hani bu şöyle açıklanacak bir konu değil. Abi siz yaptınız orada bireysel. Siz de girdiniz. Bak siz işte siz ödeyin bedelini değil ki hepimiz bedelini ödedik bu sürecin. Hem güven bunalımı açısından ödüyoruz şu an. Hem gerçekten parasını tahsil edip etmeyeceğini düşünen foncular var. Diğer tarafta fon yöneticileri bugüne kadar zaten bu hep kırmızı ışıkta durmuş, yeşilde geçmiş insanlar bu yandan emniyet şeridinden kaynak yapanlardan hep şikayet eden insanlar da zeval görüyor. Çünkü sektör kötü duruma geldi. Bir sürü iyi eğitimli, yıllarını bu sektöre vermiş arkadaşım belki gelecek kaygısı taşıyor. Ne olacak bu sektörün hali diye. Profesyonellerde de var. Yatırımcı ben bir daha tövbe diyorum.
0: Ki insan kaynağı bulunamıyordu. O kadar ilgi gösterilen.
1: Ben üniversitelerde şunu anlatıyordum. Arkadaşlar hani geleceğiniz şu lisansı alın gelin diye. Ama öyle bir noktaya geldi ki lisansı olmayan herkes yorum yapar hale geldi. Bu maalesef biraz böyle oldu. Hani maç sohbeti gibi herkes yorum yapabilir oldu.
0: Şu anda da öyle.
1: Evet. Yani şu an daha kötü.
0: Hiç bilmediğiniz yani fonun F'sini bilmeyen insanlar fon konusunda ya hukuk dersi falan verecekler.
1: Bir
0: yani
1: de şöyle de yorumlar alıyoruz ya ben onları çok seviyorum zaten. Görmediniz mi? Zaten hepimiz gördük bu işin böyle olacağını. Bir de hep görüyorlar zaten. Hani golü atmak gibi bir şey. Hepimiz zaten görüyoruz bazı şeyleri. Fakat görmek de olay bilmiyor. Yani şu an ben oturup da ben bunları zaten görmüştüm konuşacak yerde değiliz. Olayın şu an enkazını maalesef. Kaldıralım. Sonra biz o dersleri çıkartırız şu an. Çünkü aslında finansal piyasaların kurtuluş savaşını veriyoruz. Yani şu an gerçekten bir güven tesis edilmeye çalışılıyor. Ya devletin neredeyse bütün kademeleri bununla uğraşıyor. Yani hani bakıldığı zaman ne kadar önemli bir olay olduğunu Cumhurbaşkanı'ndan işte bakanlara kadar olağanüstü bir halde müdahale edilen bir konudan bahsediyoruz. Şimdi böyle önemli bir konuda ben söylemiştimle başlayan cümlelerin bir anlamı yok. Şu an çözelim. Sonra zaten biz egoyu tatmin ederiz bir şekilde ya da uyarılarımızı tekrar yaparız. Şu an çözelim. Çünkü sektörün başından sonuna kadar işin içerisine girip girmeyen herkese etkilen bir süreç. Daha bu sürecin ÖST'lerin satılmadığı süreç var. ÖST ile dönen bilançolar var. Bir sürü borçlu şirket var. Bunlar ÖST satamadı mı kime borçlanacaklar? Banka kanallarında krediler genişletecektir ama bu herkes için geçerli olan bir konu değil. Bankalar da seçici davranacaktır. Şimdi öyle bir durumda orada bir şirketin darboğaza girmesinin vebalini kim ödeyecek bununla ilgili? O yüzden bu cenderede belki biraz daha sakin davranıp çözüme yönelik ilerlemekte fayda var. Çok fazla kirli açıklama geliyor. Yani ben de bazen diyorum ki yani birisi A diyor, birisi B diyor. Ben okuyorum C'yi anlıyorum. Bir dakika bir sakinleyelim ya. Yani başka bir konu var burada. Bir akil bir kafayla düşünelim diye. Çünkü gerçekten görmediğimiz bir konu finansal piyasalarda ilk defa olan bir konu. Örnekleri olan fakat etki gücünün belki bu kadar olduğu bir şeyi Türkiye'nin yaşadığı bir dönemi hatırlamıyorum. Ben en azından 20 evet, yıllık konuda. O yüzden böyle bir süreç yaşanırken biraz daha sakin, biraz daha akil ve çözüme yönelik ilerlememiz lazım. Çünkü başka bir piyasamız yok. Yani evet buradan Nasdaq'ta yatırım yapabiliriz ama Türkiye bir tane, Türkiye piyasası da bir tane yani. O yüzden biz bu kadar emek de verdik. Konvansiyonel bankacılığa alternatif oluştursun diye herkese mücadele verdi. Evet. Başta Cumhurbaşkanı olmak üzere. Herkesin gerçekten böyle bir isteği vardı. Alternatif yatırım kanalları, finans merkezi. Bizim en büyük iddialarımızdan biri finans merkezi
0: olmak. Pek çok şirket için halka arzlar çok önemli bir sermaye kesinlikle. Kaynağı oldu.
1: Şimdi hepsini tartışır hale getirdik evet. Yani. Sırf bu şeyle birlikte. Şimdi hepsini kendimiz tekrar yani çok büyük görevler düşüyor. Sektörün en ufağından yatırımcının en küçüğüne kadar. Hani bu küçük yatırımcı kavramına çok karşıyım. 1 lira 1 liradır. Emeğimizin dişimizden tırnağımızdan arttırıyoruz.
0: Yani herkesin yatırımı kendisine yüksek. Yani.
1: Tabii canım yani şimdi adamın 100 bin lirası belki bütün hayatı boyunca biriktirebildiği evet. para. Belki bir öğrenci kardeşimin evet. geleceğini tesis edeceği para. Şimdi gelecek mi gelmeyecek mi derdinde. O yüzden önce bunu bir çözelim. Sonra konuşuruz o diğer tarafları. Ben o yüzden çözümü çok önemsiyorum. O 1 milyonla bence çok değerli. O bir nefes aldıracak piyasaya. Umarım bir an önce takvim belli olur.
0: Şimdi tabii bu süreçte çok konuştuğumuz konulardan birisi özellikle BIST 30 konusu.
1: Doğru.
0: Az önce sizin de söylediğiniz gibi yani bir anda aslında hani o üzerinde çok konuştuğumuz hatta tartıştığımız hisselerin BIST 30'a kadar girebildiğini gördüğümüz bir tablo yaşadık. Ve BIST 30 hani hep güvenli

0: diye bilinen, sizin gibi profesyonellerin de BIST 30'da yatırım yapın diye model portföylerine de koyduğu bir aslında güvenli alandı. Şimdi baktığınız zaman orası bile şüpheyle bakılıyor. Şimdi
1: doğru.
0: Bu kriterlerin de herhalde tekrar en baştan hazır böyle bir düzenlemeye girerken herhalde hepsini tekrar sil baştan düzenlenmesi gerekiyor.
1: Biz şunu gördük. Yani şu anki pratikte bize boş alan bırakıldığı zaman hani kitaben bir boşluğu bile çok kolay doldurabilecek kadar kafamız finans matematiğine çalışıyormuş. Yani bunu anladık. Bizim gerçekten denetim sıklığımızın çok daha sert olması lazımmış. Ben bu noktaya hani bırakınız yapsınlar, bırakınız etsinler, liberalizm bize uymuyor. Biz gerçekten daha kontrollü piyasaların adamıymışız. Hani biz kendi kendimize piyasayı bu hale getirdik işte 5 senede. İşte pandemiden sonra büyüyen Türkiye borsasının içerisinde tartıştığımız bütün konular işte halka arzlar, bir dönem temettü yatırımcılığı, geldiğimiz şu noktada fonların patlaması ki bu kadar hani büyüsün diye gözünün içine baktığımız PYŞ sektörü, yani portföy yönetim şirketleri sektörünün bir anda geldiği hale konuşuyor. Evet, sektörün %10'unla böyle bir hata var. %90'ı çok üzerine titriyor hala konunun. Fakat şunu anlıyoruz. Biz hani serbest para piyasası fonu yapmamamız lazım. Bir şeyin serbestliği bize yaramıyor. Bir kere o kontrol mekanizmasının daha güçlü olması lazım. Bunu anladık. İki, gerçekten belirli yerlerde şu da vardı. O hani işaret edilen noktalarda işte mesela çok tartıştık o kağıtla ilgili. Ama o kağıt gittiği sürece hatalı tarafta kalıyor ya da şey oluyorsunuz yani. Bir yerden sonra o hisse senedi gidiyor. Siz de bir yerden sonra şuna bakmaya başlıyorsunuz. Tamam, burası bir yerde belki çözecek ama hani patlamanın taban taban inip insanlara eksiye getireceği değil, işte %50'sinde zarar kesebileceği, %80'inde zarar kesebileceği. Bu biraz böyle tek etkiyle birlikte hani şey gibi söyleyeyim, bir böyle bomba bir yere düşmedi de bir atom bombası etkisiyle bütün dalga boyu yüksek olduğu için sadece tek bir hisse senedini tartışır hale gelmedik. Yani arka arka düşen hisse senetlerine bakınca bankacılık hariç neredeyse hepsinde çok ciddi satışlar geldi. Yani işte zaten Can Hıraş Sabancı biraz yukarı atmıştı kendini, gene altta bulduk. Yani holdingleri etkiledi, diğer kağıtları etkiledi. Bütün yatırımcının morali etkilendi. Bütün sektörün morali etkilendi. O yüzden totalde baktığım zaman bize serbestlik yaramıyor. Bir kere biz hatları ve denetimi bence çok daha güçlü hallerde yapmalıyız. Bu burada gözüküyor. İki, şu lisanslama ve özellikle yorum mekanizmasının da belki de dikkat edilmesi gereken süreçten geçiyoruz. Sizin söylediğiniz aynen katılıyorum. Herkes bir yorum yaptığı zaman akıllar karışıyor ve panik de büyüyor. Belki böyle durumlarda daha akil olmak lazım. Ve bence en kritik nokta
0: yani
1: şu.
0: Çok özür dilerim, sözünüzü kesiyorum.
1: Lütfen.
0: Yani buna nasıl insanlar önem veriyorlar ya da dinliyorlar bilmiyorum ama yani hani bir gün futbol yorumu yapan, ertesi gün hani şike yorumu yapan, ertesi gün siyaset yorumlayan, ertesi gün Anayasa Mahkemesi'nden bahseden, ondan sonra fondan bahseden, ertesi gün de sağlık konularında ahkam kesen insanların hani her şeyle ilgili bilgisi olabildiğine nasıl inanıyorlar ve bunu nasıl değerlendiriyorlar, buna ben anlam veremiyorum doğrusu.
1: Bir de bence şey de çok kritik, yani sosyal medya ve özellikle belirli açıklamalar çok daldan dala yayılabiliyor.
0: Bir de şu anda da aslında tüm bu açıklamalarla birlikte bilmediğiniz etmediğiniz şirketler hakkında konuşuyorsunuz ve aslında manipülasyon yapıyorsunuz yani.
1: Yani genel anlamda aslında konuşulan şeyin ne kadar riskli olduğunu da burası gösteriyor. Evet. Ve aslında bu bir kulak kıra da giriyorsunuz. Evet, yani yanlış bilgi vererek insanlara bazı, yani bu arada yanlış olabilir. Siz çok güveniyorsunuzdur şirkete. Ya başımıza gelmedi mi? Şirket muazzam, işte patronunun adı burada geçti diye şirketler tepe taklak oldu. Evet. Hani bu tarz ilişkilerde. Şimdi bunu bilemezsiniz. Ya
0: olmayanlarla ilgili de sosyal medyada çok fazla mesela soruşturma açılacak. Şu olacak,
1: öyle.
0: Bu olacak
1: ya
0: falan
1: şey,
0: diye.
1: Maç izler gibi şey, isim bekler. Ben hani evet, onu söyledim yani. Geçen. Nasıl gidiyor dedim. Eskiden dedim uyanınca petrol fiyatlarına bakıyordum. Şimdi uyanınca şey listeye bakıyorum dedim. Hani bu akşam kimler diye. Yani bu böyle bir maalesef şeye dönmüştü süreç. Ya totalde şunu söylemekte fayda var. Çok fazla bir bilgi kirliliği var ortalıkta. Gerçekten herkes bir şekilde ben biliyorum dedirtmeye çalışıyor. Ama şunu öğrenelim. Hepimiz finansal piyasaların çırağıyız işte. Finansal piyasalar yeri geliyor. O çıraklığı hepimize öğretiyor. Bu böyle olmasa da 3 ay önce Kospi'deki gibi patır kütür %60 inen bir Güney Kore borsası gördük. Orada da %3.2 civarında bir batık oranı var. Hani yani ciddi bir oran Güney Kore nüfusuna vurduğunuzda %3.2. Orada başka türlü oldu. Bizde daha böyle el yapımı, insan yapımı, kasta aşan bir güven bunalımına sokan bir tırnak içinde söylüyorum. Adli suça kadar varan bir hareket oldu. Amerika'da da yapay zekada bir gün düzeltme olacak, evet. Ve biz bunu konuşacağız. Yani finansal piyasalar bu dersi bir şekilde hepimize veriyor. Yani şöyle veriyor. Bizdeki tabii ki ders biraz adli taraflara gitti ama biz böyle olmayıp da finansal piyasalarda da çok sert düzeltmeler yiyebilir. Biz çok sert yükselemediğimiz için son dönemde otomatik düzeltmeleri de yaşamadık. Fakat finansal piyasalar şunu öğretiyor. Belirli yerlerde risk primini nasıl dağıtmamız gerektiğini de bize burada öğretti. Şimdi birisi bir şeyi çok ciddi anlamda anlattığı zaman aslında hepimizin şüpheyle yaklaşıyor olması lazım. Biz dahil. Abi o kadar iddialı anlatıyorlar ki ben ikna oluyorum bazen. Hani öyle galiba gerçekten böyle diye bazı konularda. O yüzden aslında ana konuşuyor. Evet. Ne olursa olsun tek bir fikre değil. Şu an hani gelecek özellikle de kamudan gelecek açıklamalara dikkat etmekte fayda var. Çünkü gerçekten bütün her şey oraya toplandı ve ivedilikle çözülmesi gereken bir konu olduğunu herkesin dile getirdiği bir süreçte. O yüzden biraz sakin açıklamalara odaklanarak devam etmekte fayda görüyorum.
0: Peki şimdi bu işin aslında belki de en çok dikkat çeken ve son noktaya getiren konulardan birisi MSCI'ın açıklamalarıydı. Şimdi Kasım'da bir değerlendirmesi olacak MSCI'ın. Kasım ayını kritik görüyor musunuz borsa için? Yani bu değerlendirmelerden sonra tekrar bir yükseliş ve tekrar o ucuz piyasadan çıkış emareleri görür müyüz?
1: Biraz şeye benzetiyorum. Yani sanki burada gerçekten büyük bir infial varken oturup fırsatçılıkmış gibi buralar ucuzdu ve işte çok iyi hisse senetleri geri çekiliyor demek ama maalesef böyle. Yani buralar gerçekten hisse senedi biriktirenler için iyi seviyeler olabilir. Ben çünkü aşağıda çok derin bir boşluk görmüyorum. 11.900-11.400 arası geri çekilmelerde bence maksimum seviyeler ve buralar toparlanabilir. Her hisse senedi de oraya çekilmiyor zaten.
0: Biz hala parası olanlar için
1: son dönemde. Evet, bir de böyle bir sıkıntı var işte. Evet. Biraz önceki anlatmaya çalıştığım konu bu. Yani insanların sadece %10'u yanmadı. O sepet yapma kültürü de olmadığı için, bütün parayı da bir yere bastığımız için biz, insanların bütün varı yoğu gitti. O yüzden de biraz daha böyle ince düşünmek lazım bu süreçte. Ben MSCI tarafında uyarılar zaten hani MSCI'nin uyarıları konusunda hepimiz hemfikirdik. Hani sarı kartı çektikleri noktada kırmızıyı gösterecekleri bir şeyin kalmadığını, hatta fazlasıyla yapıldığını düşünüyorum. Şu an girdiğimiz nokta aynen 2001 krizindeki bankacılık sisteminin güçlenmesi gibi finansal piyasaları güçlendiren bir noktaya geldi. Ben hani özellikle çok etkin bir ceza mekanizması ile birlikte bu sürecin daha da güçleneceğini, perçinleneceğini düşünüyorum. Yabancı konusunda da kafalarda şu soru işi, abi Norveç Varlık Fonu bile patlamış içeride diye yorumlar görüyoruz. Bunların hepsi dönemde silinir. Çünkü yabancı konusu, yani şöyle konuşalım, Bolsonaro ilk turu kazandı Brezilya'da, Boespa'nın rallisini görüyoruz. Yani aslında buradaki yabancının önemli olarak baktığı konu şu, kendiyle uzlaşabilen bir finansal piyasa ve girdiği gibi çıkabileceği hisse senetleri. Şimdi girdiği gibi çıkabilme konusunda zaten biraz önce uyardım. Satamıyorsun istediğin zaman hisse senetlerini. Taban tabana iner. Şimdiki BIST 30 istedikleri zaman satabilecekleri kağıtlar, likit sorunu yaşamayan bankalar, holdingler bu ağırlıklı gelecek. O yüzden yabancının aslında istediği oldu. Ve ben yavaş yavaş yabancı ağırlığının artabileceği bir piyasa bekliyorum. Çünkü biz öyle ya da böyle 2 senedir ıskalıyoruz. Yani yurt dışı şov yaparken, Nasdaq'ta yeni rekorlar konuşurken, biz 15 binlere geldiğimizde bile birçok hisse senedimiz gelmedi oraya. Yani aslında bizim endeksimiz 11 binde, 11 bine geri geldik. Şimdi yabancı için daha uygun bir ortam olacak. Ben özellikle 2027'nin genişlemeci politikalarla birlikte büyüme rakamlarının desteğiyle biraz daha rahat olabileceğini düşünüyorum. Son 2 senenin yaralarını sarabiliriz. Son 2 senedir de borsada bu ivme vardı ama para belli bir mercide toplandı. Şu an zaten tespit ediyoruz bu konuyu ve bir de başımıza gelmeyen kalmadı. Yani Ukrayna-Rusya bitmeden İran savaşında Hürmüz'ün kapanmasında bu. Yani Hürmüz dediğimiz şey orada da mesela rakam biraz aldatıcı oluyor. İşte ticaretin %20'si diyoruz ama enerji ticaretinin neredeyse tamamı bu iki ülkenin ekseninde dönüyor. Rusya, Ukrayna ve İran-Amerika ekseninde. Biz bunları kilitlediğimiz sürece de yaşadık. O yüzden 2027 biraz daha iyi geçer. Yabancı takası da artar. Ben MSCI tarafından da daha olumlu bir sürece başladığımızı düşünüyorum artık bundan sonra. Özellikle bankacılık nezdinde.
0: Şimdi tabii yani belki kızacaksınız ama bu şimdi üretimden kaçıp bu kadar çok faizin ve kolay para kazanmanın peşine düşersek biraz böyle başımıza bunlar geliyor gibi geliyor bana. Yani bu da
1: hani buna bütün
0: kötülüklerin anası enflasyon diye bir sonuç çıkarabiliriz. Ve dolayısıyla bu enflasyon düşmesi de çok etkili olacaktır insanların ahlaki yani gerçekten bir ahlaki erozyona uğratıyor insanları. Geldiğimiz noktada 30'un altına düşmüş bir enflasyon var. Nereden nereye bağladım gördünüz.
1: Ama yok, haklısınız. Biraz önce dilimin varmadığı konu buydu. İnsanları anlayın. Çünkü geçim derdindeler. Evet. O yüzden dediğiniz gibi o geçim derdi size hata yaptırtıyor. Yani elinizi maalesef daha riskli ürün olduğunu bilirsiniz bilmezsiniz ama fırsatçılığa ittiriyor. Yani o maalesef insansınız yani. Hepimiz beşiyoruz yani. Yani beşe

0: O hatayı yapıyoruz. Finansal piyasalarda geçerli. Ben bu arada dediğiniz şöyle finansal piyasanın içinde bir adam olarak söyleyeyim. Giovanni Arrighi'nin bir sözü vardır. Son dönemde çok kullanıyorum. Bir yerde finansal piyasalar büyüyorsa ekonominin son bağrındayızdır diyor. Biz ekonominin son bağrında büyüttük zaten bunu. Amerika'da da öyle. Biz bu neslin adamları değiliz. Üreterek işte ahilikten gelen bir halktık. Nerelere gittik? Coğrafyaya yayılırken de unutmamak lazım. Neden İslam coğrafyası çok geniş alana bir anda yayıldı? Ticaret, üretim, onların dağıtımı, o ticaret kültürünün gelişmesi. Biz bunları unuttuk. Paradan para kazanma hem bize uygun bir aslında sanat değil, hem de bakıldığı zaman dünyaya bir şey katmıyor. Ben hep aynı şeyi söylerim yanıma gelen. Biz ne veriyoruz dünyaya? Hani sanal bir dünya. Hani hiç görmediğimiz paralar. Hep bilgisayar ortamındaki Matrix gibi hayatımız var yani. Evet. İşte onun da bedeli böyle oluyor. Dediğiniz çok doğru.
1: Şimdi 30'un altına gelen bir enflasyon %29.73.
0: Sonunda. Şükürler olsun.
1: 5 yılın sonunda. Ve bundan sonrası acaba daha mı zor olur? Yıl sonuna doğru baktığınız zaman acaba faiz konusunda adım atılır mı? Nasıl bir tablo görüyorsunuz?
0: 30 gerçekten hani beklediğimizin çok çok üstünde. Cevdet Akşay'ın hocamızın bir açıklaması vardı hatta. Siz nereden biliyorsunuz 30'larda tutulacağını, ama kendisi de toplantıda indikçe o basınçın artacağını sürekli bize aslında kendi de anlatıyordu. Çünkü yapısal sorunlara vuruyorsunuz darbeyi. Yani şöyle anlatayım. FED faizi istediği yere çeksin. Yapay zeka altyapı yatırımlarını durduramadığı için, enflasyon tarafında ve enerji fiyatlarına hamle yapamadığı için enflasyonu o faizle de yenemiyor. Bizde de bir yerden sonra duvara vurduğumuz konular böyle oldu. İşte tam konutu durdurduk, gıda fiyatları geldi. Gıda fiyatlarını durdurduk, konut diri kaldı gibi bir yerden geçiyoruz. Fakat geldiğimiz şu noktada 30'un altına inmek ciddi emek gerektirdi. Ama bence iyi bir inme yakaladık. Ekim'de de sanki bunu göreceğiz gibi gözüküyor. Ben seneye de 24-25 hattına doğru geri çekilmenin devam edeceğini, fakat 24-25 hattının altına çok da sert geri çekilme beklemediğimi söyleyebilirim. Tabii şu anki psikolojiyle bir servet etkisi de var. Yani yaşadığımız şeyin aslında ne kadar derin olduğunu da orada da görmek lazım. Finansal piyasalardaki bunalım, tüketici güveninin azalması dolayısıyla tüketim harcamalarını da engelliyor. Şimdi birçok insan zaten defansa çekildi harcamalar konusunda. İşte 400 bin çarpı 4 deseniz yaklaşık 2 milyon, 1.6 milyon insanı ailesel olarak etkileyen bir süreç. Dolayısıyla bütün sektörü etkileyen bir süreç. Harcama gücünden de gidiyor. Bu insanlar orta alt sınıf veya orta üst sınıf da olsa harcayan ve en azından yatırıma para ayırabilecek bir sınıftı. Onların harcamalarını kısması burada gene enflasyonun aşağı yönlü baskısını ya da işte enflasyon tarafında bir baskı yaratacak. Zaten soğuttuğumuz bir talep vardı. Onun üstüne bir de böyle bir etki geldi. Ben ne olursa olsun daha dengeli bir seyirle 24'lere doğru 2027'de geri çekilen bir enflasyon bekliyorum. Bu da Merkez Bankası'nın elini şöyle güçlendirecek. Ben 2 tane 100 bas puanlık indirim bekliyorum. 35'e kadar geri çekilebilir. Ama şu an 150 bas puanlık yapsa ve 34'e düşürse neden demem. Aynı Fed'in faizi nereye çekerse çeksin o harcamaları durduramayacağı gibi bizim enflasyon eğilimimizin de bence aşağı yönlü hareketi artık o ivme kazanıldı. Şu an 34'e inmemiz bize çok şey kaybettirmez. Merkez Bankası daha agresif de davranabilir bu süreçte. Ve şunu unutmamak lazım. ÖST'ler başta olmak üzere bu sorunları ben görüyorsam onlar zaten hayli hayli görüyorlar. Kredi kanallarını bir miktar daha rahatlatabilecek önlemleri de ben hem Merkez Bankası'ndan hem kurmaylardan bekliyorum ki bugüne kadar atıldığı adımlar. O hamle içinde faiz aşağı gelir. Bu da hem borsaya bir nefes, hem reel sektör için bir nefes ve biraz öncekini tekrar altını çizeyim. Üretmeden kazanmak zaten sonbaharı ekonominin. O yüzden bizim tekrar o büyüme rakamlarına ve üretime geri dönmemiz lazım.
1: Evet, maalesef. Ve tabii bir de küresel piyasalara bakalım. Ajan bir barkomuzu getirelim. İlk 9 ayda küresel piyasalarda da kazananlar ve kaybettirenler kısmı var. Kazandıranlar Amerikan borsaları.
0: Teknoloji hisseleri.
1: Evet. Kaldıralım. Evet. Nasdaq, S&P ve Dow Jones'daki kazandırdığı oranlar ve kaybettirenler de gümüş, altın, Bitcoin. Ve tabii Fed'in faiz politikası, beklenmedik faiz politikası, evet. Orta Doğu'daki çatışmalar, az önce sizin bahsettiğiniz gibi yapay zeka yatırımları derken böyle bir tablo var ortada. Ve şimdi de konuşulan Fed bundan sonra ne yapar? Trump'ın uyarıları başlamışken.
0: Şöyle, Kevin Warsh ve Fed tarafında tabii ki Şahin üyelerin sesi biraz çıkıyor. Kevin Warsh'un biraz sesi kısıldı. İlk dönemki kadar değil. Ama biraz önce söylediğim denklemin arkasındayım. Bir, Amerika endüstriyelleşmeye çalışıyor. Endüstriyelleşmenin anahtarı faiz artışı değil. Tabii ki tahvil fiyatlarında, Amerikan 10 yıllıklarında 5'in üstünde kalıcı bir risk görüyoruz.

0: Öncelikle bir toplumsal fayda. İki, Amerika'nın kar mekanizmasını bozarsa işi bozabileceğini de bildiği için oraya mümkün olduğu kadar muhalefet koymaktan geçiyor. O yüzden özetlemem gerekirse ben Fed'in faiz artış sürecinin zaten hatalı olduğunu ve bu bir tur daha yapmayacağı kanaatindeyim. Yapmaması gerektiği kanaatindeyim. Yapabilirler ama bunlar hep bir politik karar olacağı kanaatindeyim. Kasım'da seçimleri kaybetse bile Trump, demokratların da çıkıp Çin'le mücadele etmeyelim diyeceği bir taraf yok. Çünkü bu gerçekten bir ticaret savaşı ve dünyanın çok büyük bir dönüşümü. Yapay zeka altyapı harcamaları bize iki çeyrek daha yapay zeka bilançolarını taşır. O yüzden ben endekslerde özellikle S&P'nin kılavuzu olması gerektiğini, 7900-8000 hattının üzerinde son bir rally yapacağını, oradan sonra da aynı KOSPI'de yaşadığımız 3 haftalık o çöküş hareketinin bir benzerinin Amerikan borsalarında olacağı kanaatindeyim. İşte o zaman emtiaları konuşmaya başlayacağız. Emtialarda bence hikaye bitmedi. Bu geri çekilmeler alım fırsatı olarak değerlendirecektir. Sadece her şeyin bir dönemi var. Nasıl ki geçen seneler altının, gümüşün büyük rallilerini gösterdi bize. Ben bir endeks rallisinden sonra gene emtiaların eski iade itibar sürecine geri döneceği kanaatindeyim.
1: Ne zaman olur o?
0: 2027'nin ikinci yarısından itibaren özellikle bence yani Kasım ayından sonra altında inmeyi görürüz ama 2027'nin ikinci ayından itibaren biz bakır başta olmak üzere gene emtia fiyatlarına
1: İkinci ay mı ikinci yarı mı?
0: İkinci yarısından itibaren. Nedeni şu. Bizim altyapı yatırımlarını durdurma ihtimalimiz yok. Yapay zeka ıskalandığı zaman aynı sanayi devrimini, aynı coğrafi keşifleri ıskalamak gibi bir etki yaratır. Oyunun dışında kalırız. Biz niye bu kadar titriyoruz savunma sanayinin üzerine? Çünkü dünyada iki tane büyüyen sektör var. Yapay zeka hariç. Sağlık ve savunma sanayi. Bizim en çok hamle yapmaya çalıştığımız sektörler bunlar. Her ülkenin böyle bir reaksiyonu var. Bunların da altyapısının tamamında yapay zeka var. Maalesef belki takip etmişsinizdir. Son 10-15 günlük süreçte çok fazla konuşuluyor. Ya Papa bile karıştı artık yapay zekadaki bilincin gelişmesine, insanlığın durumuna. Yani Batı'da bu konu o kadar büyük noktalara bilinç geliştirmesi işte felsefeciler işe alıyorlar. Artık bu noktalara gelmişken biz yapay zeka yatırımlarını durduralım diyebilecekleri bir nokta yok. O yüzden bu büyüme devam edecek. Biz borsalarda bir tur daha bahar aylarını göreceğiz. Ama bu sonbahar, son bir halle sonra emtiaları konuşmaya tekrar başlayacağız.
1: Evet, şimdi gerçekten bir savaş sonu görsek, Rusya-Ukrayna belki hala zor ama Amerika-İran Kasım seçimleri öncesi bir savaş sonu görsek belki petrolün gevşemesiyle birlikte çok daha farklı bir noktaya doğru gidebilir her şey.
0: Kanayan yaraları çözemeyen de bir dünya var. Yani maalesef evet. Gazze çözülmedi, soykırım evet. ve insanlık maalesef. Dramı devam ediyor. Maalesef İran hala çözülemedi. Ekonomik anlamdaki yani insani durum zaten işler acısı ekonomik anlamda mahvetti bütün dünyayı. Rusya-Ukrayna çözülemedi ve ısrarla neden çözülemediği konusunda da herkesin kafasında soru işaretleri var. Avrupa ve Rusya tarafındaki görüşmeler belki gerekiyor orada. Ama totalde de şöyle özetleyeyim kabaca. Biz eğer Hürmüz'ü çözersek petrol fiyatlarının 75 dolar hattına doğru geri çekildiğini göreceğiz. O bile bizim için gerçekten bir yakıt, bir ivme olur. Zaten Gazze bir an önce çözülmesi lazım diyeceğim ama oradaki insanlık ayıbına daha çok ses çıkıyor. Fakat herkes hala hamle yapmakta zorlanıyor. Umarım Ekim'deki seçimler oranın çözümlerinden biri olur. Son olarak da Rusya-Ukrayna şunu getirir. Petrol fiyatlarında kalıcı kırılma bence orada olacak. Yeter ki Rusya-Avrupa arasındaki o hatta Putin istediğini alabilsin. Çünkü şu an en büyük hasta adam Avrupa. Yıllarca bize yaptıkları muamele şu an onlara layık. Özellikle Fransa, İspanya'da seçimlere gidiyoruz. İspanya ve İngiltere kanayan yaralar olacak orada. Almanya orada biraz daha sıyrılabilir. Bizim de Almanya ile ilişkilerimiz önemli olacak. Dış ticaret anlamında diye tekrar altını çizebilirim bu konu.
1: Peki. Çok teşekkür ediyorum yayınımıza katıldığınız için. Efendim Sert Açakeke konuğumuzdu. Hazır yapay zekayı konuşmuşken inovasyonu da konuşalım. Türkiye İnovasyon Haftası yapılacak. Önümüzdeki haftalarda 15-17 Ekim'de Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanı Mustafa Gültepe'nin Avrupa'ya özel açıklamaları var. Onları getirelim ekranlarınıza.
2: Evet, aslında bu sene diğer yıllardan farklı. 13.sünü düzenleyeceğiz. Kolay değil. 13 yıldan beri gelişerek, büyüyerek ve ziyaretçi sayısı artarak devam eden bir etkinliğimiz. Bunun tabii kuruluş başlangıçtaki amaç özellikle inovatif fikirleri ortaya çıkarıp Türkiye'nin bu kapsamdaki hem sektörleri hem bireyselleri geliştirmek. Bu senenin konusu teknoloji değil, Ar-Ge değil, farklı bir şekilde özellikle çok farklı bir düşünce tarzı ile humanity yani insan.

0: Yani değer olarak ortaya koyduk ve 6.0 yaptık. 6.0 nereden çıktı, neden çıktı? Çünkü hiçbir şekilde ilk kez kullanılıyor. Endüstri 4.0 var, sosyal 5.0 var. Ve biz de özellikle Türkiye olarak yeni bir bakış açısıyla beraber bunu ortaya koyduk. Teknoloji bir tarafta var, Ar-Ge bir tarafta var, inovasyon bir tarafta var. Ama esas bunların öznesinde kim var? İnsan var. O yüzden bu insanı değersel olarak 3 gün sürecek olan çok farklı 3 ayrı salonlarda çok farklı konular, finansından, teknolojisinden, insanından, insan kaynaklarından çok geniş bir kapsamda alıp bunu inceleyeceğiz. Cuma günü öğleden sonra da Sayın Cumhurbaşkanımızın teşrifleriyle İnovalik ödüllerini o kapsamda dağıtacağız. Firmaların son bir yıl içerisinde yapmış olduğu çalışmalar. O da hem firmalarımıza hem de Türkiye'mize yeni bir enerji katıyor. Amaç buradaki katma değerli üretimi ve ihracatı arttırmak. Yapılan bütün çalışmalar bu kapsamda. Bundan önemlisi özellikle son 3-13 yıldan beri partnerlerimizle beraber. Partnerler bu konuda gerçekten çok iyi. Onlarla hiçbir şekilde bizleri yalnız bırakmıyor. Beraberce onlarla beraber o kapsamda yürüyerek Türkiye'nin geleceğine, inovatif çalışmalarına, teknolojisine, Ar-Ge'sine, gelişimine katkı sunmaya çalışıyoruz.
1: Efendim, böylece yayınımızın sonuna geldik. Yarın saatleriniz 15'i gösterdiğinde burada olacağız. İyi akşamlar.

0: GS para. İndirelim.
1: Onur Bey buraya.
2: Onur yeni transferimiz. Kendisiyle gurur duyuyoruz. Birlikte çok büyük başarılara imza atacağımıza inanıyoruz. Senden beklentimiz çok büyük. Kazananlar kulübüne hoş geldin Onur.
3: Büyük Galatasaray taraftarı, yeni katılanlara hoş geldin kredisi ve nakit avans fırsatı GS Para'da. Üst üste 5. şampiyonluk yolunda. Kazananlar Kulübü'nün bankacılık uygulaması GS Para.

0: Bu mutluluğun arkasında Atlas Pool var.
1: Mevduat faizleri her an değişirken getirisi en yüksek olanı nasıl bulacağım diye soranlara cevap yine Handikredi. Handikredi'ye girin.

0: taksit fırsatıyla. İdefix, alışılmadık alışveriş. Sokağın, hayatın, herkesin bir ritmi, her ritmin bir Subway'i var. Hayat seninle aksın, Subway söyle, ritim kaçmasın.
1: Gecenin bu saatinde durmadan, yorulmadan mücadele eden biri varsa, orada bir ışık vardır. Herkes uyurken biri gözü gibi bakıyorsa, o dükkanı açıp ilmek ilmek işliyorsa, bir yerlerde kağıt ve kalemle kendi geleceğini yazan bir kız çocuğu varsa, orada daima bir ışık vardır. Biz Enerjisa olarak Türkiye'nin her yerinde bir ışık görüyoruz. Çünkü nerede bir ışık varsa orada gelecek vardır. Enerjisa, daha iyi bir gelecek.
2: Hava temizleme cihazı ve kombide alışılmadık fırsatlarla İdefix hava durumunu sunar. Temizleme cihazı ve kombide alışılmadık fırsatlarla İdefix hava durumunu sundu.
3: Aracınızı satmak gözünüzde mi büyüyor? Otobit.com'a girin. Aracınızı açık artırmada gelen en yüksek teklife satalım.
4: Böyle. Otobit'te. İdefix

0: taksit fırsatıyla. İdefix. Alışılmadık alışveriş.
1: Bu devirde hangi banka herkese %43 getiri veriyor?
2: Bankan Hadi'se veriyor. Bana da 5 milyon lirası olan Ali Bey'e de 5 bin lirası olan Ayşe Hanım'a.

0: Araç muayenede yeni nesil hizmet Turka sundu.
1: Tanıştırayım. Yeni nesil mobil yatırım uygulaması Yafi. Kendisi yatırım finansmanın 50 yıllık tecrübesinin eseri. Yafi'nin senin için harika planları var. Tanışmak için hemen indir.

0: taksit fırsatıyla. İdefix. Alışılmadık alışveriş.
1: Vay be. Word 35 yaşında demek. Dile kolay.
2: Kolay mı?
3: Nasıl kolay?
1: Aa!
2: Sabah ayazında işbaşı yapan Vadam için kolay mı? Tatil uğruna yanık gezen Vadam. Her özel günü neşeyle dolduran koca yürekli Vadam. Dile kolay. 35 yıl. Mendil var mı?
1: Gel buraya gel.
4: Vadalarla gelecek yıllar nice güzelliklere aday. Ama bizim aklımızda tek bir soru var. Daha ne var? Vada.

0: açıklamaları ve makro gelişmeleri masaya yatıracağız. Bu bölümümüzde bizlere Meksa Menkul Değerler Genel Müdür Yardımcısı Figen Özavcı Gümülcineli eşlik edecek. Hoş geldiniz, merhabalar.
1: Hoş bulduk, yayınlar Uğur Bey.
0: Teşekkür ederiz. Önce makro verileri konuşarak sohbetimize başlayalım. Enflasyon uzun bir aradan sonra %30'un altına indi. Beklentiler Merkez Bankası kanadında sene sonu için %28, OVP'de %28.4 civarında bir enflasyon beklentisi var. Nasıl değerlendirmek gerekir? Burada Merkez Bankası kalan iki toplantıda faiz indirimi yapabilecek mi? %30'un altına gelen enflasyon sonrasında.
1: Aslında Uğur Bey şöyle, çok uzun zamandır biz aslında yıllık enflasyon 30'un altına inmesini bekliyorduk. Orada böyle bir direnç oluşmuştu resmen, yani son birkaç aydır tabii enerji fiyatlarının yüksek kalışı ve diğer kalemlerde de bazı zorlayıcı alanlar var. İşte konut, enerji gibi böyle sıraladığımızda 30'un altına gelemiyordu. İlk defa bu ay pozitif bir haber, yani bir süre biliyorsunuz oldukça sıkıntılı da piyasa, pozitif bir gelişme olup 30'un altına indi. Şimdi Merkez Bankası'nın tabii ki önümüzdeki toplantıdaki faiz indirimine yönelik beklentiler çok kuvvetlendi. Yani

0: genel beklentiye ben baktığımda 100 bas puanlık bir faiz indirimi çoğu kişi bekliyor. Hatta bunun üzerine de çıkabilir diye bekleyenler var. Ben bir miktar bu taraftayım. Birazcık daha bu son gelişmeleri de düşünerek Merkez Bankası'nın belki biraz önden yüklemeli bir faiz indirimine gitme ihtimali olduğunu açıkçası düşünüyorum. Tabii enflasyonun içine baktığımızda şu anda hani 29.70'e geri çekilen bir yıllık enflasyondan bahsediyoruz. Diğer kurumların tahminlerine baktığımda bir yıl sonuna daha 30'larda bir beklenti var. Ama Merkez Bankası şu anda böyle devam ederse biraz yıl sonuna doğru biraz daha gevşeme olursa o 28'lik hedefine ulaşma ihtimali de var açıkçası. Yani birazcık daha pozitif bir noktadayız. Bir de tabii piyasa algısı açısından da bu 30'un altına inmemiz bence önemliydi. Yani piyasa artık hani enflasyonun düşeceğini düşünmeye başladığı bir piyasa demeyeyim de genel hane halkı olarak ifade ettiğimiz tarafta dirençli daha yüksek bir enflasyon bekleyen bir kitle vardı. Biraz bunların şeyi dönebilir. Yani enflasyon beklentileri bir miktar aşağı dönebilir. Bir de tabii burada enflasyonu yönetirken beklentileri çok iyi yönetmeniz de önemli. O biraz aşağı domine ediyor çünkü. Özellikle hani hem satıcılar tarafında hem talep tarafında tarafların da buna inanması lazım. İlk defa belki biraz o noktadayız. O yüzden detay vermek istedim açıkçası. Merkez Bankası tarafında dediğim gibi bu son yaşadığımız gelişmelerle birlikte aslında Merkez Bankası'ndan bence 100 bas puan belki biraz üzeri hatta faiz indirimi görme olasılığımız var. Bir tek orada şöyle bir trik var. Şimdi geçtiğimiz ay manşet yani yıllık manşetin bulunduğu nokta artı stopajı eklediğimizde reel faiz tarafında böyle çok bir şey kalmıyor gibiydi. Ama şu an hani bu noktayı da geçmiş durumdayız. Yani bu gelen yıllık enflasyonla birlikte o mevduat faizi tarafındaki başa başa gelen bir şey oluyordu. Şimdi öyle değil. Bunu da biraz atlattığımız için ben aynı şey diyorum. Merkez Bankası'nın eli bir tık daha rahatladı diyebiliriz.
1: Ekim ve Aralık olmak üzere iki faiz kararı göreceğiz. Nasıl bir tablo olur bu kararlarda? İkisinde de faiz indirimi olur mu? Birinde mi faiz indirimi olur? Ya da sizin kanaatiniz nasıl bu toplantılarla alakalı?
0: Şimdi aslında Uğur Bey, bu son yaşadığımız gelişmelerin getirdiği şöyle bir etki de var. Şimdi evet 131 fon tasfiye ediliyor. Burada bir işte plan belirlendi. Şimdi bunun haricinde, şimdi biz dünden beri şöyle bir gelişme de takip ediyoruz tabii. Bazı itfaların yapılamadığını görüyoruz. Bir önceki yayında yanılmıyorsam sizinle konuşmuştuk bunu, borçlanma araçları kısmını. Şimdi bu fon tasfiye sürecinde bir de borçlanma araçları kısmında da ayrıca bir çalışma yapılması gerekebilir diye ben açıkçası düşünüyorum. Şöyle ki piyasada çok uzun zamandır bu sıkı para politikasının getirdiği yüksek faiz ortamında şirketler birazcık da tabii şeyde de kısıtlar vardı. Yani bu bankaları kredi verme tarafında da belli kısıtlar vardı. Bu nedenle şirketler farklı yöntemlere başvurmuştu. Bunlardan bazıları işte özel sektör tahvilleri gibi böyle farklı uygulamalara gitmiş. Kimisi halka arz yöntemini tercih etmişti. Şimdi bu özel sektör tahvili tarafında şimdi biliyorsunuz son dönemde TMSF'ye devrolan bankalar var. Bu fonlar içerisinde özel sektör tahvilleri var mı yok mu ya da piyasanın geldiği nokta itibariyle özel sektör tahvillerine biraz mesafeli durmak isteyen de bir kitle olabilir. Şimdi Merkez Bankası birazcık daha böyle aslında bu fon kurulu bence biraz bu taraftaki pozisyonlanmayı da bence masanın üstüne çekmeli diye düşünüyorum bu ikinci turda. Aslında geçen hafta yaptıkları toplantıda ben biraz bu konunun gündeme geleceğini ya da konuşulduğunu düşünmüştüm. Bununla ilgili bir açıklama görmedik. Bu arada hani konuşulmuş da olabilir bilmiyorum. Ama bir açıklama görmedik ama işin bir borçlanma araçları tarafı var. Şimdi bu tarafı göz önüne aldığımda işte Merkez Bankası'nın faiz indirim kararında buradaki piyasadaki şey biraz Merkez Bankası'nın işte borçlanma maliyetlerini aşağı çekmek için faiz indirim tarafında hareket etmesine...

0: diyorum. Hazır Merkez Bankası ve enflasyon demişken, Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde Plan ve Bütçe Komisyonu'nda bugün milletvekillerine bir sunum gerçekleştiriyor. An itibariyle o sunum başladı ve Merkez Bankası Başkanı dezenflasyonun ivme kazanacağının altını çiziyor. Süreç yeniden ivme kazanacak. Böyle öngörüyoruz. Dezenflasyon devam edecek diyor. Ara ara müsaadenizle ben araya gireceğim ve Merkez Bankası Başkanı'nın ifadelerini sizlerle buluşturacağım. Bu son dakika gelişmesini de ifade etmiş olalım. Nasıl değerlendirirsiniz? Önümüzdeki süreçte dezenflasyonun ivmeleneceğinin altını çiziyor Başkan Karahan.
1: Aslında evet Uğur Bey, yani bu yaşadığımız süreç, şimdi şöyle düşünün, hani büyük bir aslında ne gördük biz altındaki bu sert yükselişten sonra? Aslında Türk tarafında tutulan varlıkların, yani Türk yatırımcısının varlıklarının ciddi bir değer kazanımı ve bunun getirdiği bir aslında enflasyona destek olan bir süreç takip etmiştik. Yani enflasyon körükleyici bir süreç. Fakat bu son yaşadığımız dalgalanmayla birlikte tam tersine aslında varlıkların buharlaştığı bir şey. Nasıl o altınla gelen o rüzgarla birlikte enflasyonu yukarıya iten bir etki gördü isek, ya da enflasyonun düşmesini engelleyici bir etki gördü isek, benzer şekilde burada yaşadığımız bu gelişmelerle birlikte, yani o buharlaşan aslında varlıkların getirdiği talebin aşağı yönde ilerlediğini, yani talebin zayıfladığı bir süreç göreceğimizi ben düşünüyorum. Birazcık bu tabii ki Merkez Bankası tek başına bu değil, ama yani evet bir düşüş bekleniyordu, fakat bu yaşadığımız gelişmeler o dezenflasyon sürecini destekleyici açıkçası etkisi olacaktır. Yani bence büyüme tarafında biraz yavaşlatan bir etki görme olasılığımız var. Çünkü bu sadece şey olarak da düşünmemek lazım. Yani şimdi risk alma iştahının kuvvetli olması lazım, değil mi? Yani talebin güçlenmesi, risk iştahı yüksek olacak, piyasada güven olacak ve bunlar hep enflasyonu körükleyici aslında bir yerde etkiler. Şimdi tam tersini yaşıyoruz. Yani güven tarafında bir bozulma var gibi. Yani bu etkileri alt alta sıraladığımda evet dezenflasyon sürecini, yani bir pozitiflik var. O da dezenflasyon sürecinin pozitif yönde etkilenmesi.
0: Fiyatlarını da ekrana getirelim. Çünkü Merkez Bankası Başkanı yükselen enerji fiyatlarının enflasyon üzerinde etkili olduğunun altını çiziyor. Bir de bu enflasyonun, manşet enflasyonun küresel ölçekte arttığını vurguluyor. Yani sadece bir bölgeye, bir ülkeye yönelik bir artış değil, küresel anlamda da enflasyonun artış gösterdiğini ve beklentilerin farklılık gösterdiğini ifade ediyor. Ülkeler arası farklılaşmalar olmakla birlikte manşet enflasyonun küresel ölçekte arttığını görüyoruz. Kısa dönem enflasyon beklenti de ülkelerin büyük çoğunluğunda artış gösterdi. Çekirdek enflasyonsa şimdilik yatay seyrediyor. Bununla birlikte olası ikincil etkiler nedeniyle küresel enflasyon görünümünün daha da bozulması riski var ifadesinde bulunuyor Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan. Öyle de oldu gerçekten. 100 dolar seviyesinin üzerinde bir enerji piyasası var. Ha bugün düşecek, ha yarın düşecek derken bugün bile baktığımızda Brent petrol 97 dolar seviyesinin üzerinde konumlanmış durumda. Düşüş göstermesine rağmen Amerika'da beklentilerin üzerine çıktı enflasyon. Avrupa'da keza enflasyonun yine yükseldiğini görüyoruz. Öyle ki yılın ikinci yarısında ve 28 Şubat'tan sonra da merkez bankalarında faiz artışlarını gördük. Onlardan biri Avrupa Merkez Bankası'ydı. Diğeri ise Eylül toplantısında Amerika Merkez Bankası'ydı. Tüm hesapları Figen Hanım deyim yerindeyse değiştirdi bu gelişmeler, değil mi?
1: Evet, doğru, haklısınız. Yani Merkez Bankası'nın da sizin de tespitleriniz burada çok haklı ve doğru. Yani şimdi Avrupa tarafında bizim en önemli dış ticaret partnerimiz Avrupa'da, ülke bazında baktığımızda %3, %3'ün üzerinde enflasyon görüyoruz ki normalde gelişmiş ülkelerde 2 olması hedeftir. Yani hep gelişmiş merkez bankalarının hedefi 2'dir. Şimdi çok sınırlı bir şey görüyoruz, petrol fiyatlarının sınırlı bir geri çekimi bugün. O da şundan kaynaklanıyor. Yani bir barış anlaşması imzalandığı için değil, G7 ülkelerinin dizel ve petrol stoklarında yapacakları arz beklentisiyle petrol fiyatlarında biz bir geri çekilme görüyoruz. Genelde bu tarz müdahale, yani müdahale aslında bu. Bu tarz hareketlerin etkisi petrol fiyatları üzerine sınırlı oluyor. Yani biz şu an %2,5'luk bir geri çekilme görüyoruz ama bu barış sağlığı

0: alamazsa eğer bu ilk zayıf stok verisinde tekrar yüzün üzerine atma potansiyeli olan bir petrol fiyatı demek. Şimdi burada arz ayrıntılarını kararını işte 14-15 Ekim gibi verecekleri söyleniyor petrol tarafında. İran tarafından gelen açıklamalar var. Ya özetle petrol tarafındaki hava henüz durulmadı. Yani işte Hürmüz Boğazı verimli bir şekilde çalışmıyor gibi. Bunun bir takım yansımaları Avrupa tarafına da var, bize de var bu arada. Avrupa tarafında bir de ekstra dizel yani rafinelerin zarar görmesi ve hala hazırda hani kapasitesi tam bir şekilde çalışamamasıyla dizel fiyatlarının da rekor seyrettiği bir Avrupa var. Üstüne üstlük iklim değişiklikleriyle birlikte gıda tarafında da bir sorun var. Yani şöyle bir şey görünüyor. Hem doğal gaz fiyatları yüksek, hem dizel fiyatları yüksek, gıda fiyatları gibi böyle bir enflasyonist baskı altında Avrupa tarafı daha yoğun bir şekilde bunu açıkçası hissediyor bu yıl. Zaten enflasyon rakamlarında da bunu görüyoruz. Bir de büyüme devam ediyor açıkçası. Büyüme tarafında da bir hız kesme yok. Mesela bizim tarafta bir dezenflasyon sürecinden bahsediyor Merkez Bankamız. O tarafta öyle bir süreç yok. Büyüme bir şekilde devam ediyor yani. Ondan sonra dolayısıyla şimdi dışarıdan alacağımız bir etki olacak. Merkez Bankası'nın zaten son 2 aydır mı toplantı notlarında yanılmıyorsam 2-3 aydır jeopolitik risklerin getirdiği enerji fiyatı fiyatlarında yükseklik, işte dış ticaret partnerlerimizdeki bu yüksek sürecin hep bizi etkileyeceği kaygıları zaten ön plana çıkıyordu aldığı kararlarda. Ama şimdi biraz böyle dengeli olmak durumunda kalacak bence. Çünkü içeride bizim farklı bir sürecimiz, bir dezenflasyon sürecimiz olabilir. Bu birazcık daha beklenenden sert büyümeyi yavaşlatabilir. Zaten sanayi üretim tarafında böyle bir baskı takip ediyorduk. Üzerine talepte bir zayıflama olma olasılığı var. Evet, dışarıdan gelecek bir enflasyonist baskı olacak ama içeride yaşadığımızda bir talepte zayıflama olacak. Ya bu ikisi birbirini dengeleyebilir açıkçası.
1: Şimdi hazır enerji diyorken, bu yüksek petrol fiyatları ve enflasyon diyorken, ekonomi yönetimi Eşel Mobil Sistemi'ni de bu süreçte devreye aldı. Yine Başkan Karahan'ın ifadelerinde bu nokta da var. Akaryakıt fiyatları böylece biraz daha sınırlı hareket etti diyor. Bu da herhalde öngörülen band aralığında enflasyonun kalmasında etkili oldu, değil mi? Çünkü bu ayın başına kadar Eşel Mobil Sistemi devredeydi. Şimdi de kademeli olarak sürüyor.
0: Aslında öyle Uğur Bey, ama şöyle bir şey var. Yani evet, tabii ki Eşel Mobil Sistemi'nin bu şekilde uygulaması petrol fiyatlarında etkili. Ama şeyi unutmamak lazım. Bizim Türkiye tarafındaki petrol fiyatını hesapladığımızda çok büyük bir kısmı vergi. Yani orada aslında petrol fiyatındaki çoğu insan da söylüyor ya, hani petrol düşüyor ama biz bunu benzin tarafında hissetmiyoruz diye. Ya bunun temelde bizim daha büyük bir kısım aslında vergi işgal ediyor ödediğimiz benzinde. Bir de şeyi de unutmamak lazım. Yani şimdi yurt dışında mesela yüksek bir dizel fiyatından bahsediyoruz. Bizim içeride zaten bu sistem uygulanmaz. Herhalde bizim içeride de bu yavaş yavaş daha fazla konuşulmaya başlanır. Tabii enflasyonist tarafta da yardımcı bir etkisi var ama bütçe tarafındaki şeyi de düşünmek lazım. Yani bütçe tarafında getirdiği de şey de olsa bir yük var açıkçası. Bunu da göz ardı etmemek lazım. Çünkü dezenflasyonist süreçte genelde nasıl olur? Ekonomi yavaşladığı için sizin vergi topladığınız vergi tarafında performans biraz zayıflar. Biraz hani böyle o dengeli, yani nasıl azalma var ya, önümüzdeki dönem birazcık daha mesela azaldığını görürsek şaşırmam ben açıkçası.
1: Şimdi biraz önce sizin de değerlendirmenizde büyüme kanadı vardı. Bu küresel sebeplerden ötürü büyümede bu seneye dair beklentiler biraz daha aşağı yönlü revize oldu. Ama son yaşanan fonlar hizmetler sektörüne nasıl etki edecek? Tüketim noktasında nasıl bir görüntüyü beraberinde getirecek? Çünkü yaklaşık 2025 yılından bu yana sosyal medyada vatandaşın, yatırımcının paylaşımlarını takip ettiği ettiğimiz kadarıyla

0: işte falanca fondayım, öyle kazanıyorum, böyle yiyorum, şu arabayı alıyorum, şu evi satın aldım tarzında da paylaşımlar vardı. Şimdi hazır büyüme kompozisyonunu konuşuyorken burada ödeme noktasındaki süreç biraz uzun sürerse ya da bu 131 fonun tasfiyesi noktasında yaşadığımız süreç büyüme kompozisyonuna nasıl sirayet edecektir? Daha muhafazakar büyümeler mi göreceğiz?
1: Aslında yani bence evet Uğur Bey, yani şöyle birkaç etki var aslında. Mesela bir kere işte petrolde mesela her dolarlık artış, hani bu daha hesaplanabilir bir şey. İşte 0.5-0.1 puana yakın mesela büyümeler üzerinde dünyada etkisi olabiliyor. Şimdi neyden bahsediyoruz biz? Toplam 20 milyarlık bir tasfiye edilen fondan bahsediyoruz. Yani tasfiye edilmek üzere olan bir fondan bahsediyoruz. Bir de bunun yanı sıra işte Borsa İstanbul'un toplam değeri üzerinden de ciddi bir kayıp var, yani geri geldi. Şimdi sadece fonlar olarak düşünmemek lazım. Bunun hani böyle yayılan bir etkisi oldu piyasalara. Bir de tabii işin borçlanma araçları kısmı var. Şimdi bu totaline baktığımızda burada tabii ki ciddi bir kaynak aslında kitlenmiş durumda. Yani hem kitlenmiş hem bir kısmı buharlaşmış ya da işte bu böyle bir süreç takip ediyoruz biz. Şimdi tabii bu ne kadar hızlı ödenirse, yani gelen açıklamalarda özellikle para piyasası fonları için zaten ikiye ayrıldı bu arada süreç. Bir bu bizim likiditemiz var, kendimiz ödeyebiliriz diyen fonlar çok hızlı bir şekilde ödemelerini yapacaklar diye düşünüyoruz. Yani o tarz bir süreç var o tarafta. Diğer tarafta bir karmaşa var. Orada da para piyasalarının yine önceleneceği söyleniyor ve hızlıca bir şekilde 1 milyon ve altı yatırımcılara ödeme yapılacağı söyleniyor. Ya bu tabii ki şimdi bu nereden baksanız büyüme tarafından, hani bir aylık süreç bile büyümeyi şey yapacaktır, yani baskılayacaktır. Bir de hani iç talepte bir zayıflama zaten vardı. Sanayi tarafında da bir açıkçası zayıflama vardı. Dolayısıyla hani biz bu yıl büyüme üzerinde hani şeyini görebiliriz, yani hissedilir bir baskısını açıkçası görebiliriz. Zaten geçtiğimiz yılda bu deprem harcamaları tarafında, hani yaşadığımız deprem felaketiyle ilgili bir büyüme tarafında şey vardı, bütçe tarafında da bir yük vardı açıkçası. Yani bu da üzerine şey olmuş oldu, yani ekstra bir yük getirmiş oldu. Dediğim gibi yani varlık tarafında bir buharlaşma tabii ki talebi ve büyüme tarafını ciddi bir şekilde etkileyecektir bu yıl.
0: Enflasyon 2027 yılında arzu edilen noktaya gelecek mi peki? Çünkü bu yıl bir şekilde artık sonuna geldik. Kasım ve Aralık ayları geçen sene 1'in altında gelmişti. Geçen sene Ekim ayı enflasyonu 3.55 gelmişti. Belki belirleyici nokta burada Ekim ayı enflasyonu olacaktır. Asıl aşağı yönlü hareketi, asıl dezenflasyonist süreci biz 2027'de mi göreceğiz peki?
1: Ya şöyle Uğur Bey, şimdi 2027'de mi göreceğiz? Ya bence ilk çeyreğinde görme olasılığımız var. Çünkü şimdi biraz gecikmeli etkileri göreceğiz biz. Yani böyle bir şey yaşadık ama bu hemen etki etmez. Biraz gecikmeli etkisi olur. Bence hani ilk çeyreğinde görme olasılığımız var. Geri kalan yılın geri kalanında da tabii ki şey etkili olacak. Yani petrol fiyatlarının ve bazı dış etkilerin de buna destek veriyor oluşu önemli olacak. Yani bizim bu sene bütün sene 30'un altına gelemememizde mesela enerji fiyatları bir bu yılın şeyiydi. Yani Amerika ile İran'ın biz çok da fazla bu, yani bir evet şey çatışma olacağını gördük ama bu kadar uzun süreceğini gerçekten kimse tahmin etmiyordu. Hani analistler bile çok yanıldılar. Şeyden çatışma çıktıktan ya da bu gerginlik çıktıktan 2-3 ay sonra durduğu anda mesela çok ciddi aşağı yönde revizyonlar olmuştu. Hani bu yılın biraz bu petrol sürpriz bu seviyelerde kalması birçok analist için bence sürprizdi. Şimdi seneye burada kalmaz.

0: Hiç kimse diyemiyor. Şimdi diyemediğimiz için yani enerji fiyatlarının nerede dengelendiği, aynı zamanda mesela bu şimdi Kasım'da MSCI gözden geçirmelerinden sonra bir yabancı girişi bekliyoruz aslında. Türk tarafına bir giriş olabilir diye genel anlamda bekleniyor. Hem faiz indiriminin başlaması hem artık 30'un altında bir evet düşme emareleri hızlanacak bir enflasyon görüyoruz. Şimdi kur tarafında mesela eğer bu beklenti gerçekleşirse o zaman kur tarafı konusunda Merkez Bankası'nın eli daha rahat bir yıl olacaktır ve enflasyon tarafında pozitif bir etki görme olasılığımız var. Yani böyle ilk çeyreğinde petrol hariç geri kalanının ben daha yardımcı dezenflasyonun sürece daha yardımcı olacak bir yıl olacağını 2027'nin düşünüyorum. Burada işte iki tane şey konulabilir. Bir tanesi tabii kamu tarafındaki harcamalar mesela beklemediğimiz şekilde şekillenirse eğer burada bir sürpriz olma ihtimali olabilir. Bir diğeri de petrol fiyatları. Dediğim gibi bu yıl çok gerçekten beklenmiyordu. Bu kadar uzun süre burada kalması. Öyle bir şey olursa bu işte oradaki bütün şeyi bozabilir. Yani bütün beklentiyi bozabilir. Ama tabii ki umuyorum böyle olmaz. Çünkü çok uzun zamandır açıkçası piyasalar çok sıkı bir duruşta. Umuyorum ki hani o beklenen yabancı girişiyle birlikte kurda dengelenme olur. Ve hani o dezenflasyon sürecin devam ettiği bir hani 25 işte sonrasında farklı aşağıda bir noktada dengelenen bir enflasyon görürüz diye umuyorum tabii.
1: Şimdi Başkan Karahan'ın açıklamaları devam ediyor. Tekrar ifade edelim. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde Plan ve Bütçe Komisyonu'nda Merkez Bankası Başkanı milletvekillerine sunum gerçekleştiriyor. Fonları konuştuk. Fonlarla alakalı değerlendirmesi de var. Fonlardan çıkan para mevduata gidiyor. TL mevduata gidiyor ve buradaki ağırlık artıyor diyor. %61'leri bulmuş durumda. Buradan çıkacak olan para nereye gider sorusu da gündemdeydi. Acaba dövize gider mi? Gram altına mı gider? Nasıl bir perspektif, nasıl bir görüntü olur sorusu da vardı. TL mevduatın payı %61'i aştı. Büyük ölçüde mevduata buradan çıkan para yöneldi yorumunda bulunuyor Merkez Bankası Başkanı. Nasıl okursunuz hem bu payı hem de bundan sonraki olası senaryoyu?
0: Ya burada tabii ki yatırımcıların genel anlamda bir fonlardan çıkma isteği oluyoruz. Genelde daha kendilerini güvende hissettikleri ve daha şeffaf içine görebildikleri enstrümanlarda kalmak istiyor. Daha anladıkları öyle ifade edeyim enstrümanlarda kalmak istiyorlar. Tabii burada Merkez Bankası aslında bir tık da kaygısını da bence ifade ediyor. Şimdi tabii bu yatırımcılar mevduata kaydılar ama çok sert bir faiz indirimi de aynı zamanda. Şu an evet dövize giden bir yatırımcı olmadı ama faiz yeterince tatmin edici olmazsa eğer şu anda mevduata kayan bu yatırımcı kitlesinin bir kısmının dövize kayma ihtimali de tabii ki her zaman masada olacaktır. Bu kadar hani mevduata tabii yığılma Merkez Bankası'nın bir noktada düşündürücü de olabilir. Her ne kadar son dönemde Merkez Bankası'nın rezervleri oldukça kuvvetli ve bu yönde hani çok endişeli değil ama dediğim gibi bu fon çeşitli park etmiş birçok yatırımın yerini değiştirdi. Pek çok yatırımcının düşüncesini değiştirdi. Yani güvenli liman algısını değiştirdi. Tabii tüm bunlar Merkez Bankası'nın ajandasında yer alacaktır. Yani buradaki pakiyeler işte mevduata gitti ama tabii ki mevduattan sonra bir karar değiştirme ihtimali olabilir. Bu arada sadece TL mevduata da gitmedi. Döviz, altın mevduatlarına ya bu taraflarda da gitti. Yani çoğunluğu evet o tarafa gitti ama geri kalan yerlerde de bir takım dağılımlar oldu. Şimdi tabii Merkez Bankası'nın faiz indirim süreci için kurun da belli bir stabiliteyi koruması lazım. Son dönemde de evet açıkçası koruyor ama dediğim gibi yani biraz tabii onu alt kalemlerde bence takip ediyor diye düşünüyorum.
1: Önümüzdeki süreçte periyodu takip edeceğiz ve gelişmeleri yine titizlikle takip etmeye devam edeceğiz. Figen Hanım çok teşekkür ederiz katkılarınız, değerlendirmeleriniz için.
0: Ben teşekkür ederim.

0: Günler.
1: Sağolunuz. Efendim, Başkan Karahan mecliste sunuma devam ediyor. Enflasyonda düşüşün hızlanacağı, ivmeleneceğini ifade ediyor. Sadece enflasyondaki bu görüntünün yurt içinden kaynaklanmadığını, enerji fiyatlarından ötürü küresel ölçekte de bir enflasyonun olduğunu ve bu katılığın belirdiğini ifade ediyor. Yüksek enerji maliyetlerinin bunda etkili olduğuna yine temas ediyor. Böyle bir ortamda sanayicinin aslına bakarsak enflasyona bakış açısı, yatırımlara bakış açısı, seneyi değerlendirmesi, önümüzdeki sürece yönelik beklentilerini de merak ediyoruz. Başkan Karahan'ın hem bu açıklamaları hem de sanayi sektörünü konuşacağız. İSO Meclis Başkanı Sayın Ender Yılmaz bizlerle birlikte. Hoş geldiniz.
2: Çok teşekkür ediyorum davet için de. Çok teşekkürler.
1: Sağ olunuz. Önce iş dünyasının, sizlerin enflasyonda gelinen noktaya ilişkin değerlendirmenizi dinleyerek sohbetimize başlamak isteriz. 57 ay aradan sonra 30'un altına geldi enflasyon. Şu sıralarda Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan mecliste milletvekillerine sunum yapıyor ve önümüzdeki periyotta enflasyondaki dezenflasyon süreci aşağı yönlü hareketin ivmeleneceğini vurguluyor. Ne dersiniz, hem son gelen enflasyon verisini hem de Başkan Karahan'ın bu açıklamasını nasıl değerlendirirsiniz?
2: Tabii ki memnuniyet verici bir durum söz konusu ama bildiğiniz gibi ülkemiz ekonomisi, küresel ekonominin getirmiş olduğu zorluklar sebebiyle ciddi sıkıntılar yaşıyoruz. Özellikle bu çevremizdeki gelişen olaylar, jeopolitik gelişmeler, ekonomik sıkılık, bir sürü sıkıntıların sebebiyle geldiğimiz nokta sıkıntılı. Ama tabii Türkiye ekonomisi de burada bir dengeleme içerisinde, bir dengeleme pozisyonu almış oluyor ama bu bizim sanayi içerisindeki mücadelemizle bazı sıkıntılar yaratmaya başlıyor. Süreçlerimiz bir takım uzama süreçlerinde bir takım sıkıntılar gösteriyor. Zaten bunu İstanbul Sanayi Odası'nın en son Eylül PMI raporlarında 47.9'lar seviyesinde ölçebiliyoruz. Yani bu zorlukları
1: 50'nin altında kaldı.
2: Uzun zamandır 50'nin altındayız. Bu Euro bölgesinde de böyle, bizde de böyle. Bu dünyada özel bir belli bölgeler haricinde ciddi bir daralma söz konusu. Bu enflasyonun bir şekilde çözülmesi gerekiyor. Yani sanayiciyi ciddi anlamda diğer maliyet alanlarında çok ciddi anlamda zorlamaya başladı. Ama bu dezenflasyon sürecinde bir miktar aşağı inmelenmesi memnun edici ama bu yeterli değil. Tabii ki daha da aşağılara gitmesini bekliyoruz. Özellikle faizler konusu falan. Bunları muhtemelen konuşacağız diye düşünüyorum.
1: En büyük sorun, en büyük problem sanayici, ihracatçı açısından yüksek faiz ortamı mı? Finansmana erişim mi? Dövizin geldiği nokta mı? Biraz bu açıdan da değerlendirelim mi?
2: Olur. Yani bunların hepsi zaten bir bütün. Bir zincir halkasının içerisinde. Bunun hepsini ekleyebiliriz. Faizi de koyabiliriz bunun içerisine. Diğer alanlardaki enerjiyi koyabiliriz. Lojistiği koyabiliriz. Jeopolitik gelişmeleri de hepsini. Ama bunların hepsinin ötesinde en büyük sorunumuz öngörülebilirlik. Sanayicinin temel sorunu bu. Eğer önünü görebilecek bir öngörülebilir bir politika, bir hareket gördüğünde yatırım olanaklarında sonuna kadar zorluyor. Yani burada ciddi sıkıntılar yaşamaya başlıyoruz. Yani onun için sanayicinin tek başına bir probleminden bahsedemeyiz. Ama en önemlilerinden bir tanesi, en başa koyun dediğinizde enflasyon ve diğer bu saydığınız faiz ve kur dengesizliği arasında ihracat noktasında maliyet unsurları öne çıkıyor ve burada da en önemli maliyet unsurumuz iş gücü maliyeti. Çok ciddi anlamda yukarıya doğru çevrildi. Tabii burada çalışan kesimlerimizin çok ciddi sıkıntı yaşadığını biliyoruz. Aynı anda da biz sanayiciler çok ciddi temel sıkıntılar yaşıyoruz. Bunların düzeltilmesi için tabii ki var gücüyle çalışıyor sağ olsun hükümetimizdeki Merkez Bankası'nın. Herkes var gücüyle, bakanlarımız herkes yani hakikaten çok ciddi anlamda bir şeyler yapmaya çalışıyor. Biz de öyle. Elimiz tamamen taşın altında, gövdemiz taşın altında. Umuyorum bu zorlukları hep birlikte yenecek güce de sahibiz. Ama süreçler uzadıkça bu sefer başka tehlikeler söz konusu olmaya başlıyor. Sürekli söylediğimiz konulardan bir tanesi sanayisizleşme tehlikesi öne çıkmaya başlıyor. Bu bizde başka bir risk oluşturmaya başladı. Yani eğer işletmelerimizi yarın kapatırsak veya dinamizmini, üretim hacimlerini çok aşağı çekersek bu sefer geriye dönüşlerimiz çok zor olacak. Yani büyük bir tekerleği düşünün, durdurduğunuzda tekrar kaldırmanız zaman alabilir. O ataleti tekrar sağlayamayabilirsiniz. Çalışanlarımız açısından da öyle. Onun için biraz daha hareketli, tabii biz de elimizden gelen her türlü desteği buraya vermek zorundayız. Bizim çünkü karar alıcılarız. Bu konuda da bunun için bu görevlere talip oluyoruz. İstanbul Sanayi Odaları, diğer odalar olsun. Bizim ana görevlerimiz sanayicilerimizin daha iyi bir şekilde hem teknolojiye erişimi hem finansmana erişimi her şey için elimizi taşın altına koyup ve devletimizle birlikte neler yapabiliriz diye çözüm önererek, yani en önemlisi sadece sorun burada, sorun bu demekle yetmiyor. O sorunu çözecek çözüm önerileriyle beraber neler yapabiliriz konuşmamız gerekiyor diye düşünüyorum.
1: Sayın Başkan, hem Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan hem de Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek son dönemde enflasyonun seyrine etki eden en büyük gelişme olarak küresel çapta gerçekleşen savaşa atıfta bulunuyor. Siz öngörülebilirliğe vurgu yaptınız. 28 Şubat'tan itibaren malum Orta Doğu'da büyük bir savaş var. Hal böyle olunca yüksek petrol fiyatları, sizin de değerlendirmeleriniz içerisinde yer verdiğiniz lojistik kanadı, yani küresel kanatta yaşanan bu büyük gelişmeler biraz da sanayiciyi, ihracatçıyı, iş dünyasını zorluyor. Ancak ama hani uluslararası ilişkiler uzmanlarından tutun da belki de siyasilere kadar birçok kişi savaşın bu kadar uzayacağını da düşünmüyordu. Şimdi bazı durumlar birçoğumuzun inisiyatifi dışında da gerçekleşiyor. Burada da anladığım kadarıyla siz sorun bu, evet, ama bunlara çözüm önerisinin olması gerektiğine yönelik yorumunuzu ifade ediyorsunuz.
2: Doğru.
1: Önümüzdeki süreçte peki İstanbul Sanayi Odası nasıl çözümler ortaya koyacaktır? Yani ne yaparsak biz bu noksanlıklardan, menfi durumlardan biraz daha kendimizi müsbet kanada doğru çevirebiliriz. En azından İstanbul Sanayi Odası çatısı altında.
2: Evet. Şimdi çok önemli bir şeyden bahsediyorsunuz. Odalar çok kıymetli. Burada fikirlerin üretildiği ve çözüm önerilerinin ilgili kurumlara, bakanlıklara aktarıldığı alanlar. Tabii bunu sadece İstanbul Sanayi Odası özel olarak söylemiyorum. Bunun içinde çatı kuruluşumuz, Türkiye Odalar Borsalar Birliği dahil. Hep beraber bir bütün, bütün sanayi dahil. Bizim burada İstanbul Sanayi Odası'na yapacağımız işlerden bir tanesi, en önemli işlerden bir tanesi, bir proaktif akıl merkezi oluşturacağız. Bu proaktif akıl merkezi içerisinde tabandan tüm üyeler dahil, STK'lar dahil, tüm herkesi içine kapsayan, herkesi kucaklayan, sanayinin tüm kesimlerini içine alan bir proaktif merkez içerisinde, bir akıl merkezinde oluşacak çözüm ve önce tespitlerimizi yapıp sonrasında da çözüm önerilerimizi orada geliştireceğiz üst kurumlarda. Sonrasında da ilgili kurumlarda bunu müzakere edeceğiz ve sonrasında da bir döndüğümüzde de Ankara'da vesairede bunun çok güçlü savunucusu olacağız. Emin olduğumuz işlerde. Kavga ederek değil. Biz kavgayla bir yere varamayacağımızı biliyoruz. Biz uzlaşmacı bir tavırla, kucaklayıcı, herkesle eşit seviyelerde çözüm önerileriyle beraber Ankara'da olacağız. Ve bu ülkemizin geleceği için, ülkemizin kalkınması için ne gerekiyorsa yapacağız. Sanayicimizin daha çok gelişmesi için, gençlerimizin, kadınlarımızın bu alanda herkes içinde olacak. Öyle düşünüyoruz.
1: Senin de sonu enflasyon beklentiniz nedir?
2: Şimdi Bu tabii şu andaki dezenflasyon.
1: Çünkü konu dönüyor.
2: Tabii
1: şey
2: hep oraya geliyoruz. Yani beklentilerimizi zaten şu an Karahan açıkladı. Merkez Bankası Başkanımız 28.4 diye verdiler zaten hatırlarsanız. Tabii bu çok ciddi bir sapma oluşturdu. Aslında 2023 diye yanılmıyorsam daha önceki Merkez Bankası Başkanımızın bize bir yapmış olduğu sunumda yanılmıyorsam 14 ya da 16'lar seviyesinde 2026'yı bitirecektik. %100 bir sapma oldu ama bizim şanssızlığımız şu, az evvel siz de ifade ettiniz. Jeopolitik gerilimler bir. İkincisi en önemli şeylerden birisi de 6 Şubat depremlerinden bir tanesi. Allah bir daha o günleri bize göstermesin. Amin. Bu çok önemli bir şey. Ülkemizde enflasyonun bir miktar daha yukarı çıkmasını sağladı ama ya dirençler var. Bu dirençlerden bir tanesi sanayi değil. Yani özellikle sanayi alanına bakın, orada direnç yok. Daha çok belli sektörlerde odaklanmış durumda. Buralarda hizmet sektörleri, gıda sektörü, bunu herkes biliyor zaten. Belli sektörler burada direnç gösteriyor. Eğer orayı kırabilirsek biz çok hedeflediğimiz noktalara varacağız diye düşünüyorum. Yani şu rakam bu rakam diye değil. Sanayicinin beklentileri çok aşağıda zaten. Yani faiz ve enflasyonun olduğu yerde hiçbir şey yapamayız. Herkes kur üzerinden söylüyor. Bizim aslında kurdaki beklentimiz yok. Kur şu olsun diye de yok. Kurun öyle bir beklenti üzerinde şeyimiz yok. Kurun rekabetçi olması ve öngörülebilir olması bizim için tek bakış açımız bu aslında.
1: Nedir rekabetçi kur peki?
2: Ya şu bakın, enflasyonla eşit seviyelerde olan o korelasyonu sağlamıştır. Olacak olan kur seviyesidir. İhtiyaç olan kur seviyesi. Yoksa enflasyonumuz aşağıda olsa biz kurun yükselmesini istemiyoruz ki. Kur bizi her türlü tetikliyor. Ham madde alımımızda, çünkü bu ülkenin en çok girdilerinden bir tanesi enerji ve ham madde girdisi. Bu enflasyonu otomatikman tetikleyecek. Biz kur şurada olsun dersek bu sefer başka bir enflasyonu planlamış olacağız. Orayı satın almış olacağız. Aslında kurun şu olması bu olması değil, kurun ihtiyaç olan rekabetçi haline gelmesi sanayicimiz açısından. Nasıl sıkıntı burada? Kur enflasyon karşısında geride kalınca en büyük, demin söyledim az evvel, iş gücü maliyetlerimiz çok yüksek.
1: Evet.
2: İş gücü maliyetlerini yenebilmemiz için de bu sefer rekabetsiz kalmaya başladık ihracat ve gelen ithal ürünler karşısında. Bu ikisi karşısında rekabetsiz kaldığımızda da bu sefer işletmelerimiz sıkıntı yaşamaya başladı. Demin de ifade ettim. Bu çok önemli bir şey. Sanayisizleşme riskini beraberinde getiriyor. İşsizlik riskini beraberinde getirebilir bir süre sonra.
1: Evet.
2: Yani bu sıkıntı bir süreçlere doğru inşallah gitmeyiz diye düşünüyorum.
1: Bir es verelim, bu konuyu konuşacağız. Ankara'dan ekip arkadaşımız Tülay Ağaoğlu telefon attığımızda Başkan Karahan'ın meclisteki sunumuna ilişkin son notları paylaşacak. Hoş geldiniz yayına. Ayrıntılar için sizi dinliyoruz.
0: Evet, Fatih Karahan ayrıntılı bir sunum yaptı Plan Bütçe Komisyonu'nda, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde. Fon konusuna, son günlerde yaşanan fon krizine değinmedi. Henüz değinmedi diyorum. Çünkü daha sonra, sunumundan sonra soru cevap bölümü olacak. O zaman konuya girebileceği ifade edildi Fatih Karahan'ın. Ancak şunu söyledi, son dönemde para piyasası ve benzeri fonlardan çıkan paranın büyük ölçüde mevduata yöneldiğini ifade etti. Fon konusunda sunumundaki tek cümle buydu. Alınan tedbirleri kredi kompozisyonunun iyileşmesine ve iş talebinin dengelenmesine katkı verdiğini belirtti Karahan. Ve TL mevduatın toplam içindeki payının da %61'in üzerine çıktığını yine söyledi. Enflasyonun ana eğiliminde Temmuz ayından itibaren yeniden gerileme görüldüğünü belirtti Karahan. Fiyat istikrarı sağlanana kadar sıkı para politikası duruşunun kararlılıkla sürdürüleceğini vurguladı. Aslında Karahan buradaki sunumunda sıkı para politikasındaki kararlılığı sürdüreceğini birkaç kez vurgulamış olduğu konuşmasında ve Karahan jeopolitik gelişmelerin enflasyon sürecini yavaşlattığını ancak sürecin devam ettiğini de ifade etti. Enerjideki yükselişe, dünyada yaşananlara değindi yine Karahan bu konuşmasında ve yaşanan savaşların enerji fiyatlarını artırdığına yine vurgu yaptı ve sıkı para politikasının politikası duruşunun makro ihtiyacı tedbirler ve likidite yönetimiyle desteklendiğini yine belirtti. Para politikasının iş kalitesi üzerindeki etkisi de verilerle yine ortaya konuldu Karahan tarafından ve kredi büyümesinin yılbaşındaki %35 seviyesinden %25 civarına gerilediğini ifade etti yine bu konuşmasında ve rezervlerinde 25 Eylül itibariyle 40 milyar dolar seviyesinde olduğunu söyledi konuşmasında. Özetle Fatih Karahan fonlardan çıkış olduğunu ancak bunun mevduata yönelik

0: nedeni bu paranın ifade etti ve aynı zamanda sıkı para politikasının kararlılıkla sürdürüleceğini vurgulamış oldu buradaki sonuçunda. Ancak az önce söylediğim gibi fon konusuna girmedi konuşmasında, daha sonra bu konuya girebileceği ifade edildi. Çünkü şimdi milletvekillerinin soruları gündeme gelecek, onları cevaplayacak. İşte o bölümde bu konuya da girebileceği ifade edildi. Yine biz son dakika bilgilerimizi de sizlere aktarmaya devam edeceğiz Karahan'la ilgili gelişmeleri.
1: A Haber parlamento şefi Tülay Ağaoğlu bizlere eşlik etti. Kendisine teşekkür ediyoruz ve kolaylıklar diliyoruz. İSO Meclis Başkanı Sayın Ender Yılmaz bizlerle olmaya devam ediyor. Önümüzdeki süreçte bir seçim var Sayın Başkan. Siz bu seçime nasıl hazırlanıyorsunuz? Bir adaylık noktanızda yine kamuoyunu bilgilendirmiştiniz. Yeni dönemde bizleri bu açıdan neler bekliyor olacak İstanbul Sanayi Odası'nda?
2: Tabii İstanbul Sanayi Odası kökleri olan bir kuruluş. Çok güçlü bir yapıya sahip. 74 yıllık bir geleneğe sahip. Ve bu geleneğin içerisinde de sürdürülebilirlik ana kavramlardan bir tanesi. Ve bu gelenekte seçimler de var. Diğer adayların yaklaşımları. Tabii bu süreç içerisinde biz nerede, nasıl olacağımız önemli. Geldiğimiz noktada ben zaten 25 yıldır İstanbul Sanayi Odası içerisinde. Yani benim genel sanayicilik aile içerisinden gelen yapım 70 yıllık bir sanayi ailesinin içerisinden geliyorum. Bunun 40-45 yılında ben bizzat içinde olduğum bir süreç ve bunun 25 yılı da zaten sanayi odasının içerisinde geçmiş. Tüm kademelerinde hepsinde bulundum. İşte komite başkanlıklarından meclis üyeliklerine, oradaki bütçe komisyon başkanlığı, hesap inceleme, mevzuat komisyon başkanlığı hepsinde bulunduk. En son geldiğim noktada meclis başkanlığı ve bir de en önemli işlerimizden bir tanesi İstanbul Sanayi Vakfı Mütevelli Heyet Başkanlığı'nı da sürdürmekteyim. Yani bu çok kıymetli bilgi birikime sahibiz. Bunun içerisinde neler yapabiliriz İstanbul Sanayi Odası'nda diye tartıştığımızda hakikaten geldiğimiz yerde Erdal Bahçıvan ve arkadaşlarının yönetim kurulunun çok 13 yıldır bir görev süresi var. Hele son 4 yılında bunlarla beraber ben de zaten meclis başkanlığı görevimi yürüttüğümde çok iyi gözlemleme fırsatım oldu. Çok önemli işlere başarılı işlere imzalar attılar. Çıtayı gerçekten yukarıya çektiklerini görüyoruz. Bizim geldiğimiz noktada bir takım eksiklikler var. Onları daha yukarıya çekmek için geliyorum. Daha geliştirmek için geliyorum. Bunun içerisinde bugünün koşullarında artık teknoloji değişiyor, her şey değişiyor. Bunun içerisinde neler var? İşte yapay zeka var. Şu andaki geldiğimiz zaman teknoloji var. Çok üzerine koymamız gereken konular var. Şimdi yapısal sorunlarımız var. Sanayinin genel yapısal sorunları var. Bunlardan bir tanesi düşük teknolojide çalışmaktayız. Bu düşük teknolojisinden orta ve yüksek teknolojiye eğer geçiş yapmazsak sadece Çin'in ucuz işçilik rekabeti içerisinde boğulur ve yok olmaya başlarız. Bunun için daha verimli, daha geliştirilmiş sanayi politikalarına ihtiyacımız var. Sadece her şeyi getirip bir finansal noktada krediye erişim vesaire diye bağlarsak olmayacak. Daha çok teknoloji üzerine, verimlilik üzerine yoğunlaşacağız. Sanayinin ve sanayicinin gelişmesi için elimizden gelen bütün elemanları, her şeyi sahaya süreceğiz ve bunun gelişmesi için ne yapılması gerekiyorsa onu yapmamız gerekiyor. Çünkü bugünün programında bunlar var. Yapay zeka var. Bugünün programında yüksek teknoloji var. Eğer bunlar olmazsa gerçekten sanayimizi kaybederiz. Biz sadece kilograma bağlı ihracatla bu işi çözemeyiz. Katma değeri yüksek ihracatla bu işi çözeriz. Yoksa ihracat rekorları kırıyoruz gibi gözüküyor ama karlılık, oraya baktığımızda karlılık hiç yok. Dibe vurmuş durumda gibi gözüküyor. Yani sanayicimizi daha karlı hale getirmemiz. Kilogram fiyatlarımızı yukarıya çekmemiz gerekiyor. Yoksa başarılı olamayız yani. Sanayi odasında yapacağımız işlerden, temel işlerden bir tanesi zaten yapılıyor. Bunun üzerine koyacak çalışmaları yapacağız. Yapıyoruz da zaten. Daha nasıl, neler geliştirebiliriz? Bütün hepsini tartışıyoruz. O gün geldiğimizde az evvel söylediğim proaktif merkez içerisinde yeni oluşacak fikirleri filizlendirip yukarıya doğru taşıyacağız. Çözümler üreteceğiz. Çünkü önce tabanımızla konuşmamız gerekiyor. Onlarla arkadaşlarımız

0: yapacağımız işlerin üzerine fazla fazla koyacağız. Çok daha üzerine koyacağız. Yeter ki bu ülke, bu sanayi gelişsin. Bu insanımıza faydalı olmaya çalışmalıyız. Onun için iyi bir ekip demiyorum, iyi bir yol arkadaşlarımız var. O yol arkadaşlarımızla biz bu işi başarırız.
1: Sayın Yılmaz, çok teşekkür ediyoruz değerlendirmeleriniz için.
0: Ben de size çok teşekkür ediyorum. Zaman ayırdınız. Çok çok teşekkür
1: Sağ
0: ediyorum.
1: Sağ olun. İSVA Meclis Başkanı Sayın Ender Yılmaz bizlere eşlik etti. Makroekonomide öne çıkan başlıkları değerlendirdik. Tamamlamadan küresel kanatta öne çıkan başlıkları da alacağız. Makoto Mitsuyashi bizlerle birlikte. Merhaba, hoş geldiniz yayına.
2: Merhabalar, hoş bulduk.
1: Küresel kanatta haftanın ikinci işlem gününde hangi başlıklar ön plana çıkıyor?
2: Evet, öncelikle yayınlar. Baktığımızda oldukça volatil bir piyasaya giriyoruz. Dün Nasdaq kapanış bazında all time high, yani en yüksek seviyeye ulaştı. Bugün de en azından açılışta gapli bir şekilde boşluğu bırakarak yukarı yönlü harekete devam ettiriyor. Burada tabii ya çok yeni bir hikaye yok. Yani bu çip tarafında, yapay zeka tarafındaki coşkunun devam ettiğini gördük. Geçen hafta Micron bilançosu açıklanmıştı. Burada da yani her ne kadar marjlarda bir daralma olacak tarz açıklamalar, uyarıda bulunduysa da yönetim yani hala çok güçlü bir büyüme gözüküyor. Aynı zamanda bugün AMD tarafından bir açıklama olmuştu, oradaki yönetim tarafından. İşte bu talep çok güçlü seyretmeye devam ediyor. Biz de arzı biraz daha artmaya çabalayacağız tarz açıklamalar. Bu Nasdaq endeksine, yani genel olarak endekslerini destekledi diyebiliriz. Tabii bunun öte tarafında şey var, tahvil piyasası var. Bu taraftaki satış baskısı devam ediyor. Bugün aslında biraz hafifledi diyebiliriz. Ama 10 yıllıkları hala 5.25 civarında seyrediyor. Hani buna baktığımızda riskli varlıkların yukarı yönlü harekete devam ettirmesi biraz zor olabilir yakın zamanda. Bu taraftaki tahvil faizlerin düşmesi riskli varlıkları daha da destekler diye düşünüyorum. Ya bugün hafifledi diyebiliriz ama dünkü özellikle sadece Amerika'ya bakmıyoruz. Fransa tarafındaki 10 yıllık tahvil faizinin 5'e kadar yükseldiğini gördük geri çekilmeden önce. O taraftaki tabii siyasi dalgalanmaları var. Onu da takip etmemiz lazım. Ama tabii oradaki tahvil faizlerinin yükselmesiyle Euro'ya karşı güvenin azaldı. Bu da tabii dolar endeksine 102 seviyesine kadar yükselttiğini gördük ve bu da biraz daha Amerikan varlıkları, işte hisse senedi olsun, dolar bazında seyreden altın içinde baskılayıcı bir unsur olarak da izleyebiliriz diye düşünüyorum. Bu hafta İnanılmaz önemli bir makro veri çıkmayacak Amerika'dan ama yarın FOMC, yani FED tutanakları açıklanacak ve zaten biliyoruz FED üyelerin çoğunun Şahin tarafta olduğunu biliyoruz. Zaten baktığımızda yatırımcılar yıl sonuna kadar bir tane daha faiz artış bekliyorlar, 25 baz puanlık. Bu FOMC tutanaklar açıklandıktan sonra, yayınlandıktan sonra nasıl bir hareket olacak, onu takip ediyor olacağız. Geçen hafta açıklanan tarım dışı istihdam verisi aslında biraz daha zayıf geldi. Bundan sonra bu Fed'in faiz artış beklentileri hafiften törpülendi ama ondan önce gelen işte PCE olsun, dün gelen PMI verisi olsun, aynı zamanda ekonomi büyümesinin oldukça güçlü olduğunu, Fed'in bir tane daha artış yaparsa, hatta belki seneye iki tane daha artış yaparsa da ekonominin dayanabileceğine dair beklentiler mevcut şimdilik. Dolayısıyla yani bu faizler hem tahvil tarafında, hep Fed Funds tarafındaki faiz çok yakın zamanda gerilemeyeceğini düşünüyorum ben açıkçası. Hem büyüme beklentileri var hem de enflasyon beklentilerinin hala mevcut olduğunu, söz konusu olduğunu söyleyebilirim. Şimdi dünkü PMI verisine baktığımızda burada ekonominin hala güçlü olduğunu gösterdi. 54.9 olarak açıklanmıştı. Ama burada benim dikkatimi çeken talep tarafındaki güçlü seyri arz tarafından destekleyemiyor. Yani burada biraz tedarik zinciri tarafında sıkıntılar var. Ona bakınca enflasyonist baskıların hala devam ettiğini ve edeceğini gösteriyor. Bu da petrol fiyatlarından da destekleniyor. Yani bunun çok olumlu olmadığını düşünüyorum yakın zamanda. Son olarak petroldan bahsetmişken bir ondan da bahsedeyim. Petrol fiyatları bugün geriledi. Brent petrol baktığımızda $98 civarında seyrediyor, vadeli kontratlara baktığımızda. Tabii ki olumlu ama yani hala çok yüksek bir seviyede seyrediyor. Burada biraz daha Suudi Arabistan'dan akan, genel olarak Körfez tarafından akan petrol verildi.

0: Bunlar biraz daha fiyatın düşmesine destekliyor diyebiliriz. Fakat hala jeopolitik riskların bu kadar yüksek bir yerde seyrederken petrol fiyatların yani zıplaması oldukça makul olduğunu da söyleyebilirim. Yani arz tarafında bir kısıtlama var. Aynı zamanda talep tarafında
1: Evet.
0: hala güçlü bir seyri bekleniyor. Dolayısıyla petrol fiyatları da yakından takip etmemiz lazım diye düşünüyorum. Çok teşekkürler ve iyi akşamlar sizlere.
1: Makoto Mitsubishi'ye teşekkür ediyoruz. Bizler de kendisine iyi akşamlar diliyoruz. Böylece piyasa notlarına nokta koyuyoruz. Görüşünceye dek hoşça kalın.

İstanbul bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 21, en düşük sıcaklığı 15 derece. Kocaeli 20, Sakarya ve Bursa 21, Balıkesir 23. Ankara bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 20, en düşük sıcaklığı 9 derece. Konya ve Kayseri 20, Nevşehir 17, Sivas 18. İzmir bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 26, en düşük sıcaklığı 16 derece. Denizli 26, Aydın 30, Muğla 24, Manisa 25. Antalya bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 28, en düşük sıcaklığı 18 derece. Mersin 29, Adana 28, Kahramanmaraş 25, Hatay 26. Trabzon yağışlı. Günün en yüksek sıcaklığı 20, en düşük sıcaklığı 16 derece. Bolu 19, Karabük 21, Rize ve Samsun 20. Erzurum gök gürültülü yağışlı. Günün en yüksek sıcaklığı 16, en düşük sıcaklığı 2 derece. Malatya 20, Erzincan ve Van 19, Ardahan 15. Gaziantep gök gürültülü yağışlı. Günün en yüksek sıcaklığı 22, en düşük sıcaklığı 14 derece. Mardin ve Diyarbakır 24, Şanlıurfa 27, Siirt 25.

0: Osey, bu hafta kazanır mıyız?
1: %20 kazanırız.
0: Ne? %20 mi?
1: GS para kartınla GS Store'dan alışveriş yapıyorsun, %20 iade kazanıyorsun.
2: GS parayı indirin, GS para kredi kartıyla yapacağınız GS Store alışverişlerine %20 nakit iade kazanın. Üst üste 5. şampiyonluk yolunda kazananlar kulübünün bankacılık uygulaması GS para.
3: Karşınızda yılların hobisi
2: Vedat Bey.
3: PTR sanal posuyla online ödemelerini zamanında kesintisiz alıyor. Tek anlaşmayla tüm kartlara taksit yapıyor. Verelim diğer özellikleri. Büyük rahatlık
4: PTR. Ne dediysek oldu.
5: Ay. Bir de şu sabahki kazanın hasar ödemesi yatsa.
6: Damat Bey'den boşa gitmiş bir dilek.
7: Türkiye'nin çok hızlı hasar ödeyen sigorta şirketi Happy Sigorta. Hasar günü bile. Hep iyi hizmet, hep iyi
8: fiyata, hep iyi sigorta. Bir üst modele mi geçeceksiniz? Otobit.com'a girin. Elinizdeki aracı açık artırmada gelen en yüksek teklife satalım. De böyle Otobit'te.
9: Sokağın, hayatın, herkesin bir ritmi, her ritmin bir Subway'i var. Hayat seninle aksın, Subway söyle, ritim kaçmasın.
10: Kasko, sigortam netten alınır. Artık daha da kolay. WhatsApp'tan ruhsatının fotoğrafını gönder, sigortam netle uygun kaskoyu kolayca seç. Benzer kaskoya çok daha fazla ödeme.
11: Kazancım net, sigortam net.
12: Türkiye'nin dört bir yanından Aygaz 100 Oktan'a geçen geçene ve beyaz yakalılar yokuşları aşıyorlar, bütçelerini açmıyorlar.
13: Buyurun buyurun, siz önden geçin.
14: Vay be, Word 35 yaşında demek. Dile kolay.
15: Kolay mı?
13: Nasıl kolay?
14: Aa!
15: Sabah ayazında işbaşı yapan Vadam için kolay mı? Tatil uğruna yanık gezen Vadam. Her özel günü neşeyle dolduran koca yürekli Vadam. Dile kolay. 35 yıl. Mendil var mı?
14: Gel buraya, gel.
16: Vadalarla gelecek yıllar nice güzelliklere aday. Ama bizim aklımızda yetiştim, tek bir soru yetiştim var. Daha

Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız, Halkbank. Tüketici Fiyat Endeksi, TÜFE. Belirli bir dönem içinde belirli bir kitle tarafından satın alınan mal ve hizmetlerle belirlenen sepetin fiyat değişikliklerini zaman içinde ölçen endekse Tüketici Fiyat Endeksi adı verilir. TÜFE, Türkiye İstatistik Kurumu tarafından belirli bir baz yılı ve hane halkı anketleri kullanılmak suretiyle ağırlıklandırılmış olarak sepete alınan belirli mal ve hizmet sepetinin parasal değerinin baz yılına göre gösterdiği değişimi ölçmeye yarayan fiyat endeksidir.

Süper B Ligi 1. grupta 4. maçların heyecanı yaşanıyor. 3'te 3 yaparak liderlik koltuğunda oturan Murat Yakın yönetimindeki İsviçre, ilk maçta 3-0 yendiği Kuzey Makedonya'yı konuk ediyor. İsviçre maçı kazanarak milli arayı 4'te 4 ile noktalamak, Kuzey Makedonya ise zorlu deplasmandan puan almayı hedefliyor. B Ligi 1. gruptaki İsviçre-Kuzey Makedonya Uluslar Ligi mücadelesi bu akşam 21.45'te A Para'da.

0: analiz programıyla karşınızdayız. Ben Fatma Yıldırım. Saatler 17'yi gösteriyor. Hem küresel piyasalardaki son başlıkları hem de içerideki fon tasfiye süreci ve enflasyona dair beklentilerin detaylarını konuşacağız. Stüdyoda değerli bir konuğumuz var. Her salı olduğu gibi stratejist Cüneyt Paksoy bizlere eşlik ediyor. Cüneyt Bey, hoş geldiniz.
1: Selamlar Fatma. İyi yayınlar.
0: İyi bir yayın olsun. Şimdi içeride farklı bir hikaye, dışarıda farklı bir hikaye. Son 3 haftadır neredeyse zaten böyle konuşuyoruz. Şimdi dışarıda ABD uzun vadeli tahvil faizleri 24 yılın zirvesine kadar yakın. Birazdan grafiklerden de bakacağız ama teknoloji hisselerine bakıyoruz. Rekor denemeler devam ediyor. Burada bir ayrışma var. Diğer yandan Brent petrol 100 doların altına sarktı. Dolar güçlü. Altına bakıyoruz. Faiz baskısına rağmen yeniden bir toparlanma çabasına girdi. Yani yatırımcı bir yandan risk alıyor ama bir yandan da kendini korumaktan da vazgeçmediği bir ortam dışarıda takip ediyoruz. Dönelim içeriye. Sert satışların ardından gelen borsalarda bir toparlanma arayışını görüyoruz. Yine fon tasfiye süreci devam ediyor. Buradan gelen başlıklar oldukça kritik. Yine ödeme sürecinin başlaması önemli bir adımdı ama şimdi paranın yatırımcıya dönmesiyle yatırımcının yeniden borsaya dönmesi aynı şey değil. Birazdan bunu da detaylarını açarız. Dolayısıyla endeksin yükselmesi tek başına bakmayacağız. Para hangi hisselere yönelecek? Bankalar bu harekete eşlik edip etmeyecek mi? Bunu arayacağız. Dolayısıyla grafiklerle bunun detaylarına bakacağız. Ama öncesinde bir de Fatih Karahan'ın mesajları vardı. Şöyle bir genel çerçeveyi çizelim isterseniz. Daha sonra Karahan'ın mesajlarından devam edelim. Ne dersiniz? Borsalarda hem içeride hem dışarıda ne oluyor?
1: Yani risk iştahı masada kalmaya devam ediyor. Teknolojik gelişim, teknolojik devinim, teknolojik enerji sayesinde özellikle global borsalar faizi görmezden gelmeye devam ediyorlar, yüksek faizi. ABD tahvil faizlerinde potansiyel riskler devam ediyor. Tahvil alımı hala yok.

0: onca sözlü yönlendirme, ABD hazinesinin eylemleri, söylemleri, hani Fed'in biraz daha ılımlı söylemleri. Buna rağmen tahvil tarafında henüz net bir alıcı yok. Bu da tahvil faizlerini yukarıda tutuyor. Tahvil faizlerinin yukarıda tutulması da doğal olarak bütün piyasalara eş zamanlı yayılıyor. En başta mortgage kredileri olmak üzere Amerika Birleşik Devletleri'ni etkileyebilecek ana konulardan biri konut çünkü. Oradan başlayarak konvansiyonel tüm sürece yansıyor. Yani S&P 500 içindeki 500 şirketin tamamının tavan seviyelere yakın olduğu bir görüntü yok. Nasdaq etkisinde bir S&P 500 endeksi var. Yani bugün mesela geçen hafta konuşmuştuk, bu hafta da konuşacağız. DAX 200 binlik ortalamalardan geri döndü şimdilik. Ama baktığın zaman birçok önemli firma, otomotiv, beyaz eşya gibi önemli firmaların fiyat değerlemeleri mevcut endeksin çok altında. Yani aslında risk zaten var ama piyasalar endeks üzerinden riski fiyatlamayan alanlarda endeksi yukarıda tutuyor. Şimdi bir de dolar endeksi öne çıktı. Yani sen de geçen hafta euro dolar paritesini konuşmuştuk biliyorsun. 1.12, 50, 1.13 bandının öneminden bahsetmiştik. Orası test edilmeye devam ediyor. Hatta 1.12 altına da gevşeme durumu oldu. Şimdilik orada bir denge arayışı var. O da çok önemli çünkü Avrupa'da işler soğumuyor. Yani bugün biz Almanya tahvilini anlattık seninle aylardır. Ama Fransa'ya gel, Fransa'nın tahvili çok çok yukarılardı. İspanya ara seçime gidiyor. Yani artık bazı şeylerin siyasal sonuçları oluşmaya başladı Avrupa ekseninde. Bunlar özellikle Lagarde'ın söylemleri de bir itiraf gibiydi zaten geçen hafta. Fransa ekonomisine dair. Avrupa ekonomisi savaştan, yüksek enerji maliyetlerinden ve teknolojide biraz daha Asya ülkelerine ve Amerika'ya görece daha geride kalmıştı. Cezasını ödüyor. Ama piyasalar bunu nedense şimdilik fiyatlamıyor. Birikimli bir enerji var Batma. Yani elinde sonunda bir gerçeğe dönüş olacak. Yani back the real world yaşayacağız ama gerçek dünyaya geri dönüş olacak ama hangi gerçeğe döneceğiz? İşte burada önümüzdeki süreçte Fed'in potansiyel adımları yanında seçime giderken Trump'ın söylem ve eylemleri de önemli olacak. Çünkü petrolde bir miktar gevşeme var örneğin. Bunları hep konuşacağız. Çünkü Suudi Arabistan kendi alternatif bir yol üretti. Orada enteresan bir eksen kayması da var. Onu da iyi okumak lazım. Yani Çin Irak'tan almaya başladı. Şimdi İran'dan alıyordu. Irak'tan almaya başladı. Suudi Arabistan o piyasaları da ulaşır tutabilmek adına, Avrupa piyasasında enerji iletebilmek adına o çok uzun metrajlı yeni boru hattını devreye sokuyor. Yani Hürmüz üzerinden değil, petrol alternatif arayışlarla iletim noktasında. Bu da petrol fiyatlarının yukarı gidişini bir miktar sınırlıyor. Sadece Hürmüz'e bağlı bir denkleme olmaktan şimdilik çıkarıyor. Çünkü Çin orada çok önemli bir alıcı. Çin İran'dan alamıyorsa bir yerden almalıydı. Şimdilik hedef gösterilen ülke Irak olmuş oldu. Özetle yüksek petrol, yüksek tahvil faizleri, kritik dolar eşiği, buna bağlı tüm riskler masada. Artarak mesela hatta Ray Dalio'nun bir konuşması vardı dün itibariyle. Yine yani şu deniyor, çok uzun süredir söylüyor ama olmadı da. Bir noktadan sonra söyledikleri de yanlış şeyler değil. Yine tahvil tarafındaki yüksek faiz sürecinin ABD borçluluğuna ve bundan sonraki ABD reel sektörüne potansiyel etkileri. Ya bir taraf şuna da bakmıyor dünya. Teknoloji önderliğinde bir borsa rallisi yaşıyoruz Amerika merkezli. Ama kimse bundan sonra onun devamı için çok ağır yatırımların gerektiğini de konuşmuyor Fatma. Yani neçede onu sürdürebilir kılmak için çok ekstra yatırımlar gerekiyor. O yatırımların maliyeti bu faizle mi olacak? Yani bir yerde bir denklem hatası var. Denklemin ama en iyimser tarafını fiyatlamaya çalışan bir global piyasa var şimdilik. Ha bu bizim işimize geliyor. Çünkü biz kendi sürecimize döndüğümüzde kendi sorunlarımızı çözerken, kendi ev ödememizi yaparken iyi bir global piyasaya ihtiyacımız var. O yüzden global piyasaların açıkçası birkaç ay en azından minimum, umuyorum hiçbir zaman olmaz da, bir kriz sürecine evrilmemesi bizim için çok önemli olacak konfor alanımızı korumamız açısından. Böyle bir global ortam var. Bizi de konuşmak için istiyorsan Sayın Merkez Bankası Başkanımız Fatih Karahan'ın söylemleriyle sen gir, ben oradan yorumlayarak devam edeyim.
1: Şimdi dün enflasyon rakamlarını aldık. %30'un altına sarkan bir yıllık enflasyon. Evet. Aylık tarafta da 58 ayın en düşüğü geldi. %2'nin evet. altında bir beklentiler, hatta %2 civarında bir şekillenmesi vardı ama 1.84'lük gelen bir aylık enflasyon rakamı. Şimdi bugün Fatih Karahan açıklamalarında da dezenflasyonda kazanımlar korunacak dendi. Enerji fiyatlarında yukarı yönlü riskler sürüyor ki küresel enflasyon görünümünde daha da bozulma riski bulunuyor.
0: Bahsettiğimiz şeylerin farkında olan bir Merkez Bankası.
1: Evet, yani sadece içeride değil, aslında küresel tarafı etkileyen bir enerji maliyeti var.
0: Sadece enerji de değil yani.
1: Tabii birçok aslında tahvil faizleri, birazdan bakacağız onlara. Yine bu belirsizliklere rağmen dezenflasyon süreci devam ediyor dedi. Şokların etkisi hafifledikçe de dezenflasyon yeniden ivme kazanacak mesajını verdi. Buradaki kazanımların devamı için de ihtiyatlı olacağız ki her toplantıda da zaten altı çizilen fiyat istikrarı için de tüm araçlarımızı kararlılıkla kullanacağız dedi. Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan yine para piyasası fonlarına da değindi. Buradaki son dönemdeki çıkışlar oldu, altını çizdi. Fonlardan çıkan tutarlar da büyük oranda mevduata yöneldi. Zaten geçen yayında da size konuştuk. Buradaki TL mevduatın payı da %61'i de aşmış. Yani buradaki para piyasası fonlarından çıkan yatırımcı biraz daha TL mevduata park etmiş gibi de gözüküyor. Zaten Karahan da bunun altını çizmiş. Ne dersiniz? Hem enflasyon rakamlarını konuşalım dünkü gelen, hem de bu fonlardan çıkan para mevduata yönelmesi nasıl yorumlamak lazım?
0: Şimdi bütüncül bakmak lazım. Yani Borsa İstanbul'da konuşacağız neticede. Orada fon sürecine de ayrıca son haliyle bir değiniriz mutlaka. Ama makro taraftaki bu gelişmeler bizim fon tarafındaki aynı globale baktığımız gibi, nasıl konforlu bir globale ihtiyacımız varsa konforlu bir para politikası ve onun getirdiği manevra alanına da ihtiyacımız var. Bu söylemler tam da onun altını çiziyor Fatma. Yani Sayın Merkez Bankası Karahan diyor ki istikrarın korunması adına biz şu ana kadar gerekeni yaptık. Bundan sonra da gerekeni yapmakta kararlıyız. Yani hem ılımlı ifadeler var, hem de ılımlı söylemini dengeleyen piyasaya istikrar ve güven verecek ifadeler de var. Şahin diyemem ama çünkü biraz Merkez Bankamız artık ekstra şahinlikten biraz daha ılımlı tarafa geçmiş durumda. Çünkü bizim dışımızda olan şeyleri fiyatlıyoruz biz, diyor Sayın Başkan. Yani petrol fiyatlarının yüksek seyri, ABD tahvil faizlerinin yüksek seyrinin getirdiği bir performansla karşı karşıyayız ve bunun bize getirdiği maliyetleri yönetmek durumundayız, diyor Sayın Başkan. Bu çok önemli. Bunu söylerken de oluşabilecek ekstra risklere karşı gerekli tüm önlemleri de almakta kararlıyız diyerek kendine manevra alanı veriyor. Bu ne demek? En sonda diyor ya, fondan çıkan paralar büyük oranda mevduata yöneldi. İşte bu o güvenden dolayı sadece faiz yüksekliği olarak görülmemeli. Yani tamam, mevduat faizinin yüksekliği zaten her zaman borsa başta olmak üzere tüm yatırım enstrümanları açısından bir alternatif getiri sundu. Bir rakip oldu. Her zaman bu böyleydi. Ama an itibariyle bunun bu şekilde gelişmesi, yani bir dövize ya da farklı bir alana gitmemesi ağırlıklı olarak istikrar demek Türkiye için. Hani dedi ya S&P ve Fitch son değerlendirmelerinde, Türkiye için oluşan potansiyel fon sürecinden dolayı bir ekstra sistemsel risk öngörmüyoruz. Türkiye bu işi ayırdı. Kendi işleyen piyasasıyla, ki ağırlıklı taraf o, problemli alanı ayırdı. Oraya dair bir yönetim anlayışı belirlendi. O süreç takipte olacak ama bunun bir farklı alanlara sıçrama, bir güven ortamını bozacak şekilde ilerlemesini öngörmüyoruz dedi. İki kredi derecelendirme kuruluşu. Neden bunu söylüyor? Çünkü işte Sayın Başkan'ın duruşu da bunda önemli. Yani Merkez Bankası'nın, daha doğrusu temsil ettiği Merkez Bankası'nın duruşu bu noktada çok önemli. Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın duruşu çok önemli. Tüm bakanlıkların eş zamanlı uygulanan orta vadeli programa uyumu ve sadakati çok önemli. Tabii o programda revizeler olacak. Reel sektörün talepleri var. Onları da konuşmak lazım. Orada da haklı talepler var. Çünkü kaynağa ihtiyaç var. üretim motivasyonunu korumak adına. Şu anda tam da biz kaynağın arandığı bir noktada bir kaynak problemini konuşmak durumunda kalıyoruz. Aslında belki de en üzülmemiz gereken nokta bu.

0: oluşan büyük bir kaynak var. Ama bu kaynak farklı yerlerde pardon, motive olmuş. Bunu da konuşmamız lazım. Bu da önemli. Yani o motivasyonu terste çevirmek, bundan sonra bu alanı, piyasanın açık alanını, piyasanın işleyen alanını kaynak üretecek, reel sektörde kaynak üretecek bir anlayış içinde devamını sağlamak çok büyük önemli bir konu. Ve bunun sorumluluğuyla Sayın Başkan şu an açıklamalar yapıyor. Bence çok önemli. Ha, detaylara baktığımızda jeopolitik meselesine rağmen dezenflasyon süreci devam ediyor. İyi bir söylem. Yani ılımlı bir söylem. Bu Merkez Bankası'nın en azından piyasa biraz beklemeye başladı ya son iki toplantıda. Faiz indirimine dair bir beklenti var. 100 bas puan, hatta 100 bas puan daha indirip politika faizini 35'te. Çünkü 30'da altta enflasyon gelmeye başladıysa ve bu tam da en zor dönemde olduysa, yani Eylül çünkü baz etkisi sebebiyle katı kısmın en çok enflasyon üzerinde baskın olacağı zaman, Eylül-Ekim, işte özellikle eğitim olsun, sağlık da yavaş yavaş devreye giriyor. Kira, konut, gıda zaten hep faktör, de facto olarak gündemde. Buna rağmen bizim diğer alanlardaki kazanımları da ekleyerek enflasyonu en azından kontrol altında tutarak yüksek petrol maliyetini dengelememiz çok önemli. Ve buna bağlı olarak oluşan marjı da reel sektör için, üretim motivasyonu için Merkez Bankası'nın kullanabilme alanını bugün piyasa konuşuyor beklenti olarak. Bak bu da çok önemli. Piyasa bu beklentiye geldiyse sadece fon tarafında oluşabilecek likitte problemlerini aşmak için değil. Hem orada oluşabilecek likitte problemlerini dengelemek, evet o da var. Ama bir yandan da dediğim gibi reel sektörün ihtiyaçlarını da karşılayacak. Çünkü borsanın ana hikayesi nedir? Yani biz fona odaklandık ama, fon veya fon içindeki hisselere odaklandık ama büyük bir piyasadan bahsediyoruz. Yani çok uzun süredir işleyen, yaklaşık minimum bir 40 senelik geçmişi olan bir piyasa bizim için borsa. Ve onun dinamikleri. Ondan bahsettiğimiz zaman halka açık şirketler için de hikayesi, vizyonu, üretim kapasitesi, bundan sonra çok daha belirleyici olan çok hissemiz var. Önemli sektörlerimiz var. Önemli hisselerimiz var ama tabii şöyle bir ayrımı da yapmak gerekiyor. Biraz geniş anlatmaya çalışıyorum çünkü bunlar önemli konular. Yani biz ne diyoruz? Hangi sektör? Artık hem hangi sektör hem de o sektörün içindeki hangi hisse? Çünkü bir sektörün içinde de tüm hisseler eş zamanlı aynı performansı sergilemeyecek bundan sonra. İşler kademe kademe normalleştiğinde Fatma. Yani artık fabrika ayarlarına döndüğümüz bir döneme giriyoruz. Yatırımcılık açısından. Biraz daha mali tablolara, bilançoya, vizyona, hikayeye, geleceğe dair büyüme beklentilerine yatırım yapmanın önemi bir kez daha artık gündemde. Çok daha fazla gündemde olacak ve olmalı da zaten. O yüzden önümüzdeki dönem bunlar yapılırken Merkez Bankamızın bu duruşu ve bu duruşunu potansiyel faiz indirimleri desteklemesi önemli. Dediğim gibi şerhlerini de koyuyor. Fakat şöyle de bir cümle kullanıyor. Küresel enflasyon görünümünün daha da bozulma riski bulunuyor.
1: Yine dış şoklara burada bir hafta bulunuyor.
0: Şimdi burası önemli. Yani diyor ki Merkez Bankası biraz daha enflasyon yukarıda netleşebilir. Beklentilerden daha uzun vadede enflasyon görünümü iyileşme gösterebilir. Yani enflasyonda görünüm iyileşmesi uzayabilir. Ve biz buna da hazırlıklıyız diyor Merkez Bankası olarak. Bence bu da önemli. Ama bir marj var. O marjı da kullanma potansiyeli olan bir Merkez Bankası. Ekim'de yapma ihtimali var. O piyasada kademe kademe artık satın alınacaktır. Alınmaya da başlamıştır. Ama onu yaparken işte bu söylemlerden çıkan bir sonuç daha var. Reel getiriyi de enflasyon karşısında koruyarak yoluna devam eden. Hani ekstra adımlar, büyük adımlar, marjinal adımlar beklemeyeceğiz Merkez Bankamızda. Kontrollü, dikkatli ve proaktif bir süreç. Yani faizi belki getirecek ama öyle bir dengede tutmalı ki o faiz belli şeyleri dengelemeli diyelim. Burada söz sana veriyorum.
1: Evet. Şimdi grafiklerinize geçmeden önce bir de Adalet Bakanı Akın Gürlek açıklamaları vardı. Bugün çok kısa onu da bir aktarmış olalım. Daha sonra başlayalım içerideki

0: görünümle beraber şimdi bütün önleyici tedbirleri alıyoruz dedi. Fon İstikrar Kurulu kuruldu. Devletin tüm kurumlar istişare halinde ki geçen hafta zaten iki tane buradan Fon Koordinasyon Kurulu'ndan zirveleri takip ettik. Türk piyasası ve Türk ekonomisi çok güçlü mesajlarını verdi. Özellikle bu küçük bir kısımda gelen hadiseyi genele yaymamak gerekiyor. Zaten Sayın Şimşek de buradaki karantinaya aldık sorumlu bölgeyi. Kısmı da zaten siz az önce konuşmanızda bahsettiniz. Bulaşma riskinin önüne de geçilmişti. Başkan Erdoğan süreci takip ediyor. 17 Eylül itibariyle de tasfiye kararıyla birlikte soruşturma kapsamında önleyici tedbirler aldık dedi. Bir de fahiş kazançlara yönelik bir iade hesabı da açılmıştı. Yine buraya yönelik bir açıklaması var. 5 kişi gönüllülük esasıyla iade yapmış bu kanala. Bunlar da fon tasfiye sürecinde yatırımcıların zararının giderilmesi için de ödeme süreçlerinde kullanılacak. SPK da burayı netleştirmişti. Dolayısıyla bununla beraber isterseniz hemen başlayalım. İçeriden Türkiye gösterge tahvil faizlerinin görünümüyle buradaki yansımalar nasıl? Yine burayı da bir özetleyelim.
1: Oraya başlayalım. Gelmeden önce Sayın Bakanımızın söylemleri de önemli. Eş güdümden bahsediyor Sayın Bakan. Yani en üst noktada Sayın Cumhurbaşkanımızın iradesiyle birebir kendi iradesiyle takip ettiği bir dönem. Ve bu dönem içinde koordinasyon. Yani tüm yargı süreci dahil, regülatör kurumlar dahil, Adalet Bakanlığı başta olmak üzere tüm bakanlıklar konuya taraf olan dahil bir eş güdümle bu sorunun çözülmesi için çalışma halindeyiz diyor. Bence önemli. Hı hı. Çünkü içinde bulunduğumuz süreci çok konuşuldu. Daha da konuşulacak. Ama iyi ayırmak lazım. Yani sadece fonlara yatırım yapanlar mağdur olmadı. Onların mağduriyeti tabii ki önemli. Yani risk 2 bir fon aldıysa onun farklı yönetimle farklı bir noktaya evrilmesinin bir bedeli var. O bedeli mutlaka şu an devlet hani iyi ve düzgün bir şekilde oluşması için çaba sarf ediyor. Oradaki adımları takip ediyoruz. En azından asgari bir ücret ödeme netleşti ama tarih netleşecek. Hı hı. Bakacağız. Daha sonra orada şu anlaşılıyor süreç içinde oluşan tüm hatalı veya piyasa dışı piyasayı manipüle eden eylemler netleşecek. Onunla ilgili yargı süreci devam ederken onunla ilgili değerlendirmeye bağlı olarak fona aktarılacak belki bir alan olacak. Oradan işte az önce söylediğim gibi belli bir takım iadeler de başlamışsa. Çünkü
0: biraz olsun rahatlatacak aslında.
1: Tüm hesaplar takip edilecek. Yani orada tabii içinde hisse bulunduran fonların durumu biraz daha uzun vadeye yayılacak maalesef. Çünkü o fonlara belli bir noktadan alıcı gelmesi gerekiyor ki bir fiyatlama oluşsun. Bir fiyatlama netleşsin ki tasfiyede kullanılacak bir alana girelim fiyatlama açısından. Ama bir de açık olan taraftaki bir sorun var ve sorunlar var. Bunu da iyi anlamak lazım. Yani bundan sonra halka açık olmayı teşvik edecek, halka açılmayı özendirecek tedbirleri regülasyonlarla alıp halka açılmanın daha hani standartlarının biraz daha güçlendirildiği bir halka sürecine ilerlemek çok kıymetli. Yani şu ana kadar yapılanlar içinde zaten piyasa kendi fiyatlaması içinde ayrımını yapıyor ama bir fon içinde bunun nasıl işlediğini zaten defalarca konuşuldu. Biz de kendi ölçeğimizi anlatmaya çalıştık ama bundan sonra açık olan piyasayı da korumamız gerekiyor. Yani bugün kredili pozisyonlar da var sevgili Fatma. Yani özellikle konuyla alakası olmayan ama bir şekilde bu konudan etkilenen direkt endirek direkt veya dolaylı hisselerin yaşadığı geri çekilmenin getirdiği o kaybı da telafi etmeksi gereken bir piyasa dinamiği. Çünkü biz ne yapıyoruz zor dönemlerde? Açığa satışı yasaklıyoruz değil mi? Niye? Çünkü açığa satış baskısıyla piyasanın dengelerinin bozulmamasını amaçlıyoruz ve onu netleşiyoruz. Ama neticede halka açık bir işlem gören bir şirketin fiyatlamasına siz müdahale edemezsiniz. Ya tüm işlemleri belli bir süreliğine başka bir alanda yapacaksınız ya hisseleri belli alanda ayrıştırıp kendi içinde fiyatlanmasını sağlayacaksınız. Ya da mevcut durumda bu işi biraz daha hızlı regüle ederek ve çözerek mevcut fiyatlamanın yatırımcıyı da mevcut şu an değer yatırımcılığı da başta olmak üzere tüm yatırımcıları da koruyacak bir noktaya getirmemiz gerekiyor. Yani orada aracı kurumların tek problemi şu an özellikle etik çalışan, doğru çalışan aracı kurumlarımızın tek problemi bundan sonra hani fonları anlatmak, borsaya yatırım yapmayı anlatmak değil. Bir yandan da açılan pozisyonların sağlıklı bir şekilde devamını da sağlamak önemli. Çünkü bir şekilde şu an aşağı yönlü baskı yaşayan bir piyasada biz nereden nereye geldik endeks olarak, ama oraya gelirken takdir edersin birçok pozisyon maalesef özellikle long pozisyon, yukarı yönlü beklentileri olan birçok pozisyon ve kredi de açmışsa ne kadar profesyonel olursa olsun hece demez ki. Çünkü fiyat oluşmayan ortamda, taban olmuş bir ortamda siz fiyatlama da yapamıyorsunuz. Birçok önemli hissemizde de yaşandı bu. Bu konuya dahil olmayan hisselerimizde de oldu. Şimdi yavaş yavaş artık bir denge buluyoruz. Özellikle 1 Ekim'de endeks değişimleriyle de girilen süreçte bu dengenin korunması çok kıymetli. Bunun kazanılması önemli, korunması önemli. Bir de şu çok önemli, son olarak da grafiğe geçmeden önce çok net söyleyeyim. Bundan sonra Sayın Cumhurbaşkanımızın söylemi var. Olan olayı netleştirmek, nasıl oldu, ne şekilde oldu, kimler hatalı, kimler iyi niyetle bu işi yapmadı netleşecek. Yargı süreci içinde karşılığını bulacak. Ama bir yandan bu karantinaya alınmış bölge tasfiye edilirken diğer kısmın halka arzıyla, fon tarafıyla, hisse işlemleriyle devam eden tahvil dahil kısmın sağlıklı bir şekilde bundan sonra bir güven sorunu yaşamadan yoluna devam etmesi için alınacak önlemler de çok kıymetli. Yani biz etkin bir risk yönetimi içinde çok doğru önlemleri de alıyor olmamız gerekiyor. Eş zamanlı. Yani ikisini birbirinden ayıramayız. Bir yandan tasfiye süreci, bir yandan bundan sonra bu sürecin bir daha yaşanmaması adına ek önlemler. Çünkü biz geçmişe baktığımızda böylesi süreçleri pozitif tarafa çevirmiş bir piyasayla geldik bunca senedir. Yani takas bankın kurulması, işte bankacılık sisteminde oluşan hisselere karşı BBDK gibi bir önemli kurumun oluşması vesaire vesaire. Yani Türkiye doğru adımlar atarak sermaye piyasasını büyüttü. Toplam büyüklüğüne baktığınız zaman ekonominin toplam büyüklüğüne, sermaye piyasası içinde yer alan toplam büyüklüğe baktığınızda o zaman tamam fondaki miktar önemli ama orada çok daha önemli miktar var. Türkiye'nin geleceği var. İşte Türkiye'nin geleceğini yönlendirdiğiniz alanın bundan sonra, ki bu yönde çalışmalar da yapılıyor. Bir yandan fon koordinasyon kurulu fonun tasfiyesiyle uğraşırken mutlaka ilgili bakanlıklarda yapısal dönüşüm, yapısal reformları da işin içine katarak bu süreçten en minimum hasar ve maksimum ders ve doğruyla çıkıp işi sermaye piyasasını büyüterek bu işten çıkmak daha önce yaptığımız gibi çok önemli ve çok kıymetli olacak. Onu da net olarak belirtmiş olayım.
0: Evet. Burada hasar, önce bir hasar tespit yapmak, daha mutlaka sonra mevcut zararı temizleyip tekrarın yaşanmaması.
1: Ama eş zamanlı. Yani bunun eş zamanlı olması gerekiyor.
0: Zaten birçok kurum zaten şu an eş güdümlü çalışıyor.
1: Öteleme şansımız yok. Sayın Bakan da aslında onu söylüyor. Yani Sayın Cumhurbaşkanımızın iradesiyle bu eş zamanlı yapılıyor diyor. Tahvil niye önemli peki? İşte az önce Merkez Bankamızın konuşmasında, başkanımızın konuşmasında, detaylarında zaten bu aşağı gelişin sinyalleri var. Merkez Bankası'ndan şu an piyasa Ekim ayında toplantıda bir 100 bas puanlık indirim, 50-100 bas puanlık bir indirim noktasında bir konsensus var. Bu konsensus önemli ve kıymetli. Neden? Çünkü hem likidite sürecinde problem oluşmaması için, hem reel sektöründe biraz daha uygun kredi koşullarına ulaşması için. Çünkü bir de bizim konuşmamız gereken reel sektör. Az önce bir önceki yayında Sayın Başkan buradaydı. Sanayi odası üzerine, üretim üzerine, sanayi üzerine değerlendirmelerde bulundu. İşte tam da bu noktada o tarafı da işin içine katarak ilerlememiz gerekiyor. Ve şu bulunduğumuz bölge 39, yani 40'ın altında kalmak, kademe kademe aşağı gelmek mümkün oldukça iki şey olacak. Bir, piyasa biraz daha rahatlayacak. Özellikle borsa tarafında bankacılık önderliğinde, mali sektör önderliğinde biraz daha yukarı yönlü motivasyon imkanı olacak. Biraz daha yabancı yatırımcının bakışı Türkiye noktasında netleşecek. Ve likidite problemi oluşmayacağı için farklı alanlara ilerlemesi de engellenecek. Ama bunu yaparken bir ölçüsü olacak Merkez Bankamızın. O ölçü de bir yandan kurdaki stabilizasyonu korumak belli bir dengede. Aynı zamanda TL'den TL'ye, yani fondan mevduata geçişi motive etmeye, gayret etmeye devam edecek. Tekrar işler normalleşene kadar.

0: Ve bütün bunları bize gösterecek olan da benchmark bizim gösterge tahvilimiz olacak. 40'ın altında aşağı yönlü Merkez Bankamıza kadar ve Merkez Bankamızdan sonra yola devam etmek çok önemli. Mevcut şu anki borsa hareketleri açısından da oldukça kıymetli olacak.
1: Evet, buradan o zaman bakalım bir de borsadaki son hareketleri. Şimdi bu fon süreciyle beraber borsada da farklı seviyeleri takip etmeye başladık. 12.300, 12.200 aslında yeni destek seviyeler diye konuşuyoruz ama siz ne dersiniz buradaki teknik olarak hareketler nasıl yorumlanması?
0: Şimdi elimizden gelince kitabın ortasından bundan sonraki sürece dair yorumları yaptık. Bunu saatlerce de konuşabiliriz. Konuşulacak çok şey var aslında ama bir anlamda endeksi konuşmamız gerekiyor. Çünkü mevcut işlem yapanlar var. Hali hazırda pozisyon alanlar var. Pozisyon açmak için bekleyenler var. Mevcut değer yatırımcısının pozisyonunu koruyup korumama sorgusu var. Bunları bize gösterecek olan endeks. Çünkü endeks yavaş yavaş kendi özüne dönüyor. Yani BIST 30, BIST 50, BIST 100 üzerinden bir endeks mekaniği, matematiği biraz daha etkin hale gelecek bundan sonra. Özellikle son hani MSCI endeksinin uyarılarından sonraki sürece baktığımızda, son endeks düzenlemelerini de işin içine kattığımızda biraz daha kendi özüne, kendi özlerine, kendi hikayesine dönmüş bir Borsa İstanbul. Ve bak şu geldiğimiz nokta, yaklaşık 2023'ten beri defalarca geldiğimiz ve destek bulduğumuz alan. Ama biz genelde 377 günlük ortalamanın altında kalıcı sarkmamışız Fatma. Hı hı. Tam bir önemli seviyeyle kesişiyor. 12.300, 12.400 tam oralarda endeks. Kendini oralarda netleştirmeye çalışıyor. Çünkü bir alttaki hem ortalama hem FIBO seviyesi 11.500'lerde. Daha önce çünkü biz yukarı yönlü gidene kadar 2025'in sonuna kadar bu bölgedeydik zaten. Şimdi bir daha bu bölgeye gelmemek adına bak. Tam şu bölge. Şu bir ortalamayla ve bir FIBO bölgesine netleşen o desteği de bir altını çizerek belirtelim. 610 günlük ortalama o. 11.200'ler. Bu Borsa İstanbul'un bu işler çözülene kadar en altta kırılmaması gereken ana trend desteğidir. Madde 1. Madde 2. Bu bölgede alıcıların gelmesi artık yani 12.500, 13.000, 13.500 şu bölge içinde kalıp burada konsolide olabilmek çok önemlidir. Çünkü orada bak 89 günlük ortalama var, 200 günlük ortalama var, 144 günlük ortalama var, 55 günlük ortalama var, 21 günlük ortalama var. Tüm orta ve uzun vadeli ortalamalar burada kümelerde. Bu bölge içinde yani 12.000, 13.500 bandı içinde kalabilmek çok önemli. Global piyasalarda tabii bir kriz olmaması da şerhini koyalım. Yukarıya tekrar döndük diyebilmek için de 13.500, 14.000'lere doğru gidip oranın üzerinde kalabilmek önemli. Madde 3. Şimdi bu 3 ana kriter bizim için bu sürecin nasıl yöneteceğine dair önemli sinyaller veriyor. Burası aslında bir alım yeri. Özellikle hikayesi güçlü. Çünkü bundan sonra hikayesi güçlü olanlar, temeli sağlam olanlar daha fazla ilerleyecek, motive olacak. Endeks için konuşuyorum. Yani şu ana kadar hep eleştirdik ve şunu da gözlemleyelim. Yani deniyor ya çok hisse taban yedi vesaire. Bundan birçok endeks etkilendi. Birçok endeks hissesi, birçok sektör etkilendi. Tamam da ben birazdan bankacılığı konuşacağım. Bankacılık zaten etkilenmişti. Zaten endeksten kopuk bir bankacılık endeksimiz vardı. Ana endeks bu. Şimdi işler normalleşiyor ve normale dönüyor. Bak bunu da iyi anlamak lazım. Şimdi ikinci grafikte bir de bunu haftalık baza taşıyalım. Hı. Çünkü dolar bazlı ve gram altın bazlı da bakacağız. Hani farklı bakışı netleştirmek Hı. adına.
1: Bir de haftalık performans ekrana getirelim TL bazlı.
0: Orada da görüntü zaten çok Hı. net. Bak geldiğimiz noktayı görüyor musun? Çok önemli. Önemli destek seviyesine tutunma çabası. Bak şu alan... Şu bölgeye girmemek adına, çünkü bak burada hem daha önce rekor kırmışız hem konsolide olmuşuz. Ta ki 2026'da burayı kırmışız, şu bölgeyi. Yani neresi o bölge? Tam da seviyeyi söyleyeyim. 11.700'ler. Daha önce söylediğim seviye. 11.700, 12.300. Bak şurası. Buranın artık kırılmaması haftalık bazlı bakışta çok kıymetli. Burası kırılmamalı ki buraya dönmemeliyiz. Burası kırılmadan yukarı yönlü tepkilerde de 13, az önce söylediğim gibi, aynı günlükte söylediğim gibi 13.000, 13.500'e ulaşabilmek ve oranın üzerinde kalabilmek yatırımcı için rahatlama ve motivasyon demek. Eğer hızlı aksiyonlar alınır, hızlı kararlar alınır, özellikle tasfiye noktasında o birinci ödemeler başlar. Merkez Bankası da bir faiz indirimine sürece destek verir. Yapısal regülasyonlar da eş zamanlı yapılırsa biz bunları yaşayabiliriz, görürüz. Böyle bir umut var. Yeter ki şu bölgeye global bir problemle, yani dışarıdan bize bir etkili ya da kendi dinamimizde girmeyelim. Dolayısıyla şu an önemli destekleri test ediyor Borsa İstanbul. Günlük ve haftalık olarak bu bölgenin korunması çok önemli olacak.
1: Evet, şimdi TL'ye bazı aslında ucuzlayan bir piyasa diyoruz çok. Teknik anlamda.
0: Yani. Aslında asıl ucuzluğu şimdi dolar bazlı.
1: Evet, işte dolar bazlı tabii aynı ölçüde ucuzlayamayabiliyor. Çünkü kur riskini konuşuyoruz, piyasa likiditesini konuşuyoruz bir yandan. Burada yabancının gelmesi için ucuzluk da önemli ama değerleme tarafına bakmak lazım.
0: Mutlaka
1: değil mi?
0: Güzel ifade etti. Yani zaten yabancı ona bakıyor. Hı hı. Yani maalesef burada bir öz eleştiri yapalım. Bizim en az yaptığımız şeyi onlar en çok yapıyor. Değerleme. Yabancı, tamam bazı büyük fonların adı da geçti süreçte. Yani onlar nasıl bunu yaptı, o ayrı bir konu. Kendi içinde ayrıca konuşulması gereken bir şey ama yabancı kişiye bakıyor. Bir, parasına nominal getiri üzerinden baktığı için, reel getiri onun için çok uzun vadeli bir anlayış değil. Nominal getiriden kastım, enflasyon onun için sadece bir pivot. Enflasyona bağlı uygulanan politikalar onun için önemli. Yani ben kaçtan dolarımı bozdum, pozisyona girdim. Pozisyonu taşıdım. Çıkış zamanımda, giriş zamanımla çıkış zamanım arasındaki kur farkı benim karımın altındaysa ben kardayım diyor yabancı. Ve onu gördüğü zaman, o fırsatı gördüğü zaman mutlaka realize oluyor. Şimdi tam da aslında bak şu bölge son bak 2023'ten beri şu bölge hep defans olmuş. Yani aşağıda bir 2.30'lar var. 2.30-2.60 bandı içinde şu bölgede maksimum orada belki 2.25'leri konuşabiliriz şu bölge. Şu bölge içerisindeki 2.50'lerdeyiz şu an. Konsolide olacak bir Borsa İstanbul ki ben daha aşağılara geleceğini de beklemiyorum ama tabii atacağımız adımlar ve global piyasaların bir krize girmemesi ve yukarıda tekrar kademe kademe 2.60 üzerinde kuvvet kazanarak 2.80'ler devamlı 3 ve üzeri. 300 ve üzeri. Yani 3 dolar. Biz eski tabirle anlatırken 3 sent derdik. Borsada bilenler, eski olanlar bilir. Şimdi endeks olarak okuyorsak potansiyel aslında hedeflerimiz buralar en azından ve buralara baktığın zaman da ciddi bir kar potansiyeli de içeriyor. TL bazlı olduğu gibi. Mühim olan doğru kararlarla endeksi daha fazla dolar bazlı ucuzlatmamak. Ya şimdi bir de gram altın bazında bakalım mı?
1: Evet.
0: Farklı anlayış. Bak neden bunu söylüyorum? Altın geriledi. 5600'den gerileyen bir altın. Nerede? Ons altın şimdi 4200.
1: Yani 1500 dolarlık bir gerileme.
0: Aynen. Gram altın nereden geldi? 8000'lerden 6500'lere geldi. Ve bu arada şu grafik ne diyor biliyor musun? Gram altın cinsinden Borsa İstanbul grafiği altın yatırımcısının borsa yatırımcısına oranla çok daha kendini koruduğu, çok daha kazandığı bir dönemi söylüyor. Çok uzun bir zaman ama bak. Kaç senelik bir perspektiften bahsediyoruz. Arada tepkiler olmuş yani hisse senedi pozisyonu açılmış, altın pozisyonu azaltılmış. Ama şu an gelinen seviyelere bakar mısın? 2008 krizin dahil şu an böyle bir dip seviye yok. Özetle Borsa İstanbul'umuz altın tarafında parasını değerlendirip para kazanmışlar için de ciddi alternatifler içeriyor demek bu grafik bir yandan. Bir yandan da sadece dolar bazlı değil enflasyonla karşılaştıralım. Altın getirisiyle karşılaştıralım. Hangi getiriyle karşılaştırırsak karşılaştıralım. Ciddi bir ucuzluğu gösteriyor. Ama nerede? Doğru sektör, doğru sektör içindeki doğru hisselerde aramak kaydı şartıyla. Bizim her sektörümüz kıymetli ama her sektörün içindeki doğru şirketlere kanalize olmak her zamankinden önemli. Bu grafiği de böyle okuduğumuzda aslında hani artık çözümler geldiği noktada yavaş yavaş yukarı yönlü bir ihtimalin güçlendiğini de bize gösteren bir grafik ama hep hani şartımız olacak. Doğrular yapılmalı, global tarafta bir kriz ortamı oluşmamalı.
1: Evet, şimdi geçelim o zaman bankalar toparlanmadan BIST'teki yükseliş ne kadar geniş tabanlı olduğunu anlamak zor. Hep konuşuyoruz. Eğer Borsa İstanbul yükselecekse bankacılığın da eşlik etmesi gerekiyor. Sizler yayında altını çiziyorsunuz.
0: Valla TL bazlı şu bölgede konsolide olmaya devam ediyoruz. Bak 377 günlük de 610 günlük ortalama içinde destek buluyor. Şimdilik yani aşağıda 14.500'ü bir kere bankacılık endeksi 15.000 altında kaldıkça kırmamalı. Bunu öğrendik. Bir geldik oraya. Oradan tepki gösterdik. Ama yukarıda da kalabilmek için 16.500-17.000'i geçecek kuvvete ulaşmalı. Bankacılık endeksi ki işte o Merkez Bankası'na kadar ve Merkez Bankamızdan sonra biraz daha netleşecek. Fatma. Oradaki alımlarla bizim yukarı yönlü gitme ihtimalimiz endeks içinde ne yapacak? Daha yüksek bir endeks konuşmamızı sağlayacak ve daha yüksek bir endeksin biraz daha genele yayılması, artık taban taban giden şirketlerin azalması, tabanların azalarak belli bir fiyat dengesinin kurulması ve piyasanın kendi fabrika ayarlarına kademe kademe geri dönmesi anlamına gelecek. O zaman bizim karantinada olan bölgeyi de savunmamız ve çözmemiz daha kolay olacak. Onun için şu an endeksi konuşurken bankacılık endeksinin performansını özellikle ayrıca konuşmak gerekiyor. Güçlü bir bankacılık sadece kar motivasyonu değil artık. Güçlü bir bankacılığın göstereceği performans da Türkiye sermaye piyasaları için kıymetlidir an itibariyle. Bunu da iyi anlamak lazım.
1: Evet, bir de bu grafiğe dolar bazlı bakalım. Yine yabancı yatırımcı açısından da yorumlamak
0: için. Şimdi TL bazlı ucuzluk var değil mi? Hı hı. Gel bir de dolar bazlı bakalım. Ucuzluk var mı yok mu? Bak 2008 krizi öncesi ve sonrası neleri görmüş? Nerelerde? Ha buradaki iklim, koşullar, konjonktür çok farklı. Türkiye'nin hani o basılan ekstra para, ben Bernanke süreci vesaire, orada gelişen para piyasalarına hızlı akım, tamam. Ondan sonra yabancı yatırımcı zaten bizde devamlı pozisyon azalttı. En çok da banka hisselerinde. %67-%70'lerden geldi buralara. Neredeyse yarı yarıya pozisyonlarda azalış gördük yabancı tarafında. Onun birçok sebebi var. Ama şu an bulunan bölge artık dibe yakın ya da dip olması gereken bölge. Bak burası önemli. Dip diyemem. Çünkü yarından, bugünden yarına pardon veya öbür yarınlara doğru bir analiz yapmak sadece teknik bakarak mümkün değil ki. Haber geliyor, bambaşka bir süreç oluşuyor. Veya globalde bir gelişme olur, bambaşka şeyler yaşanabilir. Ama artık buraların destek olması ve kademe kademe yukarı gidişte bankacılık endeksinin performans kriteri endeksten daha yüksek. Farkındasın. Yani endekse oranla çok daha yüksek bir beklentisi olan bir bankacılık endeksimiz var. Hı hı. Buraya olan teveccüh borsanın devamı adına da oldukça kıymetli olacak.
1: Evet, çok kısa şimdi bir globale de giriş yapalım. Oradan yine grafikler devam edelim. Şimdi FED'den bağımsız yükselen bir uzun vadeli faizleri izliyoruz. Şimdi beklentinin 3 katı altında gelen zayıf bir tarım dışı istihdam verisi vardı. Bunlarla beraber şimdi Fed'in Ekim ayında faiz artırım ihtimali %70'leri görüyorduk. Bir anda %20'lere kadar geri çekildi. Aslında burada faiz artırım ihtimali biraz da aralığa kadar ötelendi Fed'de. Ama faizlere baktığımızda yine benzer bir tablo gözükmüyor. Şimdi kısa vadelilerde Fed daha sıkı olabilir, daha az sıkı olabilir diyor ama uzun vadelilere bakıyoruz. Ben o kadar kolay gevşemem diyen de bir uzun vadeli faizler var. 24 yılın zirvesini gören.
0: Şimdi birçok grafik var hızlıca. Hı hı. Globalde anlatalım grafiklerle. Zaten hikayenin önemli kriterlerini temel görünmüş ilk bölümde kısa bir şekilde anlattık. Hı hı. Elimizden gelince. Ya faizlerin geldiği yer belli artık yani. En yüksekler demeye gerek yok son 20 sene.
1: Yine 2008'lere gidiyoruz.
0: Yani 2008 krizi öncesine gidiyoruz. Şimdi kritik soru şu. Tamam mı? Devam mı? Yani faiz yükselmeye devam edecekse altılara doğru, Amerika'nın borcunun sorgulanması daha da yüksek sesle olur. Çünkü daha yüksek faize borcu rol ediyorsunuz ve ekstra borçlanmak mecburiyetinde kalıyorsunuz. Bu Amerika gibi devasa bir ekonominin bile karşılayabileceği bir kolayına bir yük değil. Çünkü bahsedilen rakamdan 35-40 trilyon dolardan bahsediyoruz ve bunun bir kısmı devamlı döngü içinde yenilenmek zorunda. Onun için tahvil tarafında sürece ABD hazinesi dahil oldu. Müdahil oldu. Alımlar yapıyor vesaire. Neredeyiz? Hala bir sonuç yok.
1: Çok kısa sadece tepkiler verdi değil mi? Yani, çok uzun vadeli.
0: Ve bu nereye etki ediyor? Az önce de söyledim. Mortgage kredilerini yükseltiyor başta. Sanayinin kredilerini, üretimin kredilerini yükseltecek. Hatta şu an piyasaları koruyan teknolojinin de yatırım maliyet faizini ve bedelini yükseltecek. Onun sonu

0: ne olacak? Bir düzeltme kaçınılmaz olacak bir noktadan sonra. Mızrak çuvala sığmayacağı gibi. Artı faizlerin geri çekilmesi düzeltme riskini bitirmeyecek. Nereye kadar çekildiği ve nasıl çekildiği de önemli olacak. Çünkü bak 2008 krizi öncesinde faizler gelmiş ama bir yere kadar. Sonra Fed'in müdahalesi ancak çok geri gelmiş. Ama kriz gene de çıkmış. Yani faizin geri gelmesi yetmiyor. Şurada oluşturduğu tahribat önemli. Ve o tahribatı biz dediğim gibi teknoloji haricindeki birçok hissede gözlemliyoruz. Yani bugün ben sana en az 10-12 tane önemli şirketin değerlemesini anlatsam ayrı bir yayında zaten teknoloji hissedilen ciddi bir kopukluk olduğunu göreceğiz. Gelelim ikinci önemli grafik, dolar endeksi. Önemli bir eşikte dedik. Evet, önemli bir eşikte. 102'lere geldik ve 102'lerin geçirmemesi çok önemli olacak önümüzdeki dönemde. Bir 102'nin üzerine test ettik. Haftalardır söylüyoruz bak 102'yi. Neden söylüyoruz? Çünkü önemli bir direnç orası. Bak oraya yakın. Şurada oluşan gücü görüyor musun? Birikimli bir güç var ve Euro'nun değer kaybı. Biz yenin üzerinden okuyorduk. Şimdi Euro'yu da ekledik mekanizmaya. Avrupa'daki sorunlar Euro'yu aşağı çektikçe tahvil tarafındaki ekonomistik sorunlar.
1: Euro zayıfladığı için dolar endeksi yükseliyor.
0: Aynen, %57'si çünkü Euro. Bir yandan da yani Amerika her şeyi doğru yapıyor, dolara yükseliyor değil. Oradaki para kayıpları. Ha bir de şu var. Piyasa nakde döndüğü zaman ilk nereye dönüyor? Rezerv para ne?
1: Dolara dönüyor.
0: Dolara dönüyor. Yani bütün dünyada böyle. Onun için 102'nin üzeri demek, 105 ve 110 demek kademe kademe değil, hızlı hareketlerle olmuş. Çünkü daha önce gördüğün gibi hızlı bir şekilde 105'e gidebiliyor. Hatta daha üstüne gidebiliyor. Çünkü ana kanala dönüyor. Şimdi alt kanal destek kanalından çıkmaya çalışıyor. Ana kanala döndüğü zaman hedefleri de farklı olacak ve bu Euro üzerinde baskı. Yen üzerinde baskı. Tüm para birimleri üzerinde baskı. Hatta gelişen ülke para birimleri üzerinde baskı. Bizim için, TL için de önemli olacaktır. Merkez Bankası da mutlaka ona bakıyordur.
1: Evet, o zaman şimdi buradan Euro dolara bakalım. Şimdi Fransa'nın mali görünümü bozuluyor dedik. İspanya erken seçime gidiyor. Avrupa'nın enerji maliyeti yüksek. Dolayısıyla Euro'da bir zayıflama var.
0: Yani işte önemli destek dediğimiz bölgede direniyor şimdilik. Yani 1.12, 50.
1: 1.11'leri dün gördü.
0: Gördü. 1.11'di. 80-90'ları gördü. Şöyle bak bir şey yaptı. Aşağı yönlü bir çubuk bıraktı ama şimdilik direniyor. 1.13 üzerinde kalıcılık Euro'yu rahatlatır. 1.13 üzerinde kalamadıkça 1.12 elinin altında kalmak 1.10. Devamında da 1.05'lere kadar bir alanı açar. Bu niye önemlidir? Avrupa bölgesi kaynaklı bir global problem adına değil. Bizim için de önemlidir. Çünkü bizim gelirimiz ağırlıklı Euro. Bunu geçen sefer de söyledim. Mutlaka buraya bakmalı reel sektörümüz. Özellikle ihracat tarafında Avrupa'ya konsantre olmuş firmalarımız. Buradaki süreci de iyi takip edip potansiyel bir aşağı hızlanmaya karşı kendilerini hedge etmelerinde fayda var. Çünkü bizim en az yaptığımız şey risk yönetimi. Şimdi tam da risk yönetimini konuştuğumuz bir dönemde Euro dolar paritesini bu şekilde yorumlamak bence oldukça önemli.
1: Evet, Euro biraz Avrupa'da aslında kendi riskini fiyatlıyor, evet, şu an için. O zaman Avrupa'nın enerji faturası demişken hemen karşılığı petrole bakalım. Yeniden 100 dolar altına kadar geriledi.
0: Yani yeni bir hikaye yok petrolde ama yani ortalama maliyet yüksek kalmaya devam ediyor. 100'ün altı olmuş, 100'ün üstü olmuş benim için önemli değil. 90 doların altına kalıcı gelmedikçe, 75-85 dolar bandına en azından kalıcı inmedikçe problem masada kalmaya devam ediyor. Enflasyon riskini arttırmaya devam ediyor tüm global için. Onun için petrolde henüz barış dışında bence bunu aşağı getirecek bir kuvvet yok. Hele Suudi Arabistan'la bu Suudi Arabistan'a karşı yapılan saldırılar falan, bölgede savaşın daha da genişleme riskleri. Orada Türkiye'nin de önemli bir rolü var. Bölgedeki sürdürülebilir barış için Türkiye'nin çok kuvvetli adımları var. Ve attığımızda bazı imzalar da var. O yüzden petrolün artık aşağı gelmesi çok kıymetli. Hani buralarda olması riski 150 dolarlara gitmiyor, 130 dolarlara gitmiyor, 110 dolarlara gitmiyor. Sevilerim diyemem ben. Neden? Çünkü maliyet zaten yüksek.
1: Evet. Burada zaten dün Aramco CEO'su da demişti ki Doğu Batı hattı eğer kapanırsa Brent petrol 200 doları bile görebilir
0: işte,
1: demişti.
0: O alternatif bir süreç açtılar kendilerine. Bence önemliydi. İşte Çin'in Irak'tan petrolü karşılıyor olması en azından şimdilik İran yerine önemliydi. O hatlar da kapanırsa yarın bir gün Allah muhafaza petrolün gideceği yer dünya ekonomisini daha da sarsar.

0: ana trend sorgusu başlamaz. Şu an hala 5600'den gelen düzeltmenin düzeltme kalıbı içinde ilerlediği ve yukarı yönlü ihtimallerin hala masada olduğu bir realite var. Bak, bu kadar yüksek faize, güçlenen dolara rağmen düşmeyen bir altın. Ha, belki dolar daha gider, faizler biraz daha yükselirse biraz daha baskılanabilir. Hatta biraz daha aşağıları, şuraları falan görebiliriz. İşte 4000'leri, 3800, 4000, 4050'leri bir kez daha görebiliriz. Ama orasının ben kırılacağını düşünmüyorum. Hatta oraya gelmeden önümüzdeki günlerde 4300, 4350 üzerinde 4400, 4500'e geçecek kuvvete ulaşırsa yıl sonuna kadar, hatta yılın ilk çeyreğinde, yeni yılın 2027'nin ilk çeyreğinde böyle bir 5000 senaryosu bile konuşmak için erken gündeme gelebilir. Risklere bağlı. Çünkü altın risklere karşı kriz çıktığında ilk etapta bir aşağı yönlü bir salınım yapıyor ama ondan sonra kriz fiyatlamasıyla yukarı gidebilen bir emtia olduğunu da ayrıca eklemek
1: istiyorum. Aslında biraz portföyünde sigortası diyebilir miyiz?
0: Mutlaka, yıllardır öyle oldu. Az önce borsaya karşı zaten performansını gördük. Nereden nereye taşımış yatırımcısını. Yani en azından portföyünde hisse dışında altında tutan daha az yara almıştır gibi kumak lazım.
1: Evet, o zaman hemen geçelim. Dijital altın, Bitcoin diyelim. Bir 86 bin dolar civarında ama 87 bin aşılmadan da yeni momentumdan bahsetmek de biraz zor.
0: Ama önemli bu hareket. Artık 75 bin, 80 bin kırılmadıkça hareket yukarıdır. 90 bin üzerinde, 100 bin ve üzerine doğru bir hareket. Gündem kripto lehine biraz değişti. Yani baskı biraz azaldı. Bu 3-4'lü kalıptan sonra yukarı yönlü ara düzeltmeler gelebilir. Uyarıcı olalım ama 75 bin, 80 bin altına bir daha inmedikçe yön yukarıdır ve kademe kademe Bitcoin'in daha yukarı hedefleri olacaktır. Bir 3 ay, 6 aylık perspektifte.
1: Evet,
0: bunu Trump da istiyor ama.
1: Günlük ve haftalık göstergelere de baktım. Hareketli ortamlarda hala pozitif olarak gözüküyordu. Yani, şu anki ortamda. Çok az bir vaktimiz kaldı Cüneyt Bey. O zaman son grafiğimiz DAX'a da bakalım. Şimdi Euro'ya da bakmışken bir de borsasına bakalım.
0: Yani S&P'ye bakmıyoruz. S&P'de zaten Nasdaq'tan dolayı bir gün bir şey gelirse hep beraber konuşacağız bolca. Ama ben buraya bakıyorum. Burası da tam yerden döndü. Bak, 200 günlük kırılmamalı demiştik seninle. Tam oradan döndük. Nedir 200 günlük ortalaması? 24.888. Yani 24.800, 25.000 kırılmamalı ki DAX'ın Avrupa borsalarını etkileyecek bir alana girip oradan da gelişen ülke borsalarına etkiyi, negatif etki yapmaması adına. Yani yukarı gidemiyor şimdilik ama en azından defansta kalması, hı hı. S&P'nin böylesi coşkulu günler yaşadığı bir ortamda DAX'ın defansta kalması bile çok kıymetli. Onu da belirtmek
1: evet,
0: isterim.
1: Burada da zaten bir yükseliş tabana da yayılmıyordu değil mi? S&P'de şimdi teknoloji konuşuyoruz.
0: Yok.
1: Burada da otomotiv ve havacılık mı demiştik?
0: Evet, birçok yani havacılık, beyaz eşya, otomotiv, birçok sektörde büyük firmaların bilanço artı fiyat performansına bak, mevcut durumda borsa daki endeksten kopuş var.
1: Hı hı. Burada ya aslında büyük şirketin omzunda yükselen yine S&P'ye benzer de bir tabloda var yani. Diyelim. Evet Cüneyt Bey, süremizin de sonuna geldik. Çok teşekkür ediyoruz hem değerli katkılarınız ve grafikleriniz için diyelim.
0: Ben teşekkür ederim. İnşallah haftaya daha iyi şeyler konuşacağımız bir hafta olur.
1: Evet, bakalım yine gündeme göre farklı yer başlıklarımız gelirse yine farklı grafiklerle tabii. De yine programa da devam ederiz. Stratejist Cüneyt Paksoy ile beraber değerlendirdik. Hem küresel piyasalardaki başlıkları hem de içerideki fon tasfiye sürecine ilişkin başlıklarla enflasyon beklentilerine değindik. Böylece biz ayrılan sürenin sonuna geldik. Analiz programını burada noktalıyoruz. Tekrar görüşünceye dek hoşçakalın.

0: İstanbul bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 21, en düşük sıcaklığı 15 derece. Kocaeli 20, Sakarya ve Bursa 21, Balıkesir 23. Ankara bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 20, en düşük sıcaklığı 9 derece. Konya ve Kayseri 20, Nevşehir 17, Sivas 18. İzmir bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 26, en düşük sıcaklığı 16 derece. Denizli 26, Aydın 30, Muğla 24, Manisa 25. Antalya bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 28, en düşük sıcaklığı 18 derece. Mersin 29, Adana 28, Kahramanmaraş 25, Hatay 26. Trabzon yağışlı. Günün en yüksek sıcaklığı 20, en düşük sıcaklığı 16 derece. Bolu 19, Karabük 21, Rize ve Samsun 20. Erzurum gök gürültülü yağışlı. Günün en yüksek sıcaklığı 16, en düşük sıcaklığı 2 derece. Malatya 20, Erzincan ve Van 19, Ardahan 15. Gaziantep gök gürültülü yağışlı. Günün en yüksek sıcaklığı 22, en düşük sıcaklığı 14 derece. Mardin ve Diyarbakır 24, Şanlıurfa 27, Siirt 25.
1: Türkiye'nin dönüştürücü gücü Beta Enerji sunar.

0: Türkiye'nin dönüştürücü gücü Beta Enerji sundu.
1: Bana çıkmaz hocam kredi ya.
2: Çıkar, çıkar da her gün dışarıdan kahve almayı hayatından bir çıkar. Hesap basit işte. Ödemelerini düzenli yap, kredi notunu çıkar. Gereksiz harcamamak için de bir alışveriş listesi çıkar. Sonra kredi için hesapta fırsat çıkar. Dene, sana da çıkar. Denemesi bedava. Ocağı çıkar.
3: Aracınızı satmak gözünüzde mi büyüyor? Otobit.com'a girin. Aracınızı açık artırmada gelen en yüksek teklife satalım.
4: Bir de böyle Otobit'te.
5: Halı, kumaş, seramik. Kapalı çarşıya bakmadan alınmaz. Altın, dolar, gümüş. Hadi'ye bakmadan alınmaz. Çok iyi kurlar için.

yapısal reform. Bir sistemin daha verimli çalışabilmesi ve şoklara karşı daha dayanıklı hale getirilebilmesi için o sistemin yeniden yapılandırılması olarak tanımlanabilir.

Ayasofya, Bizans İmparatoru 1. Justinianus tarafından 532-537 yılları arasında İstanbul'un tarihi yarımadasındaki eski şehir merkezine inşa ettirilmiş bazilika planlı bir patrik katedrali olup 1453 yılında İstanbul'un Osmanlılar tarafından fethedilmesinden sonra 2. Mehmet tarafından camiye dönüştürüldü. 1934 yılında yayımlanan Bakanlar Kurulu kararnamesiyle müzeye dönüştürülen Ayasofya, 2020 yılına kadar müze olarak hizmet vermiştir. 2020 yılında ise müze statüsü iptal edilerek tekrar cami statüsü verilmiştir.

Aslar B Ligi 1. grupta 4. maçların heyecanı yaşanıyor. 3'te 3 yaparak liderlik koltuğunda oturan Murat Yakın yönetimindeki İsviçre, ilk maçta 3-0 yendiği Kuzey Makedonya'yı konuk ediyor. İsviçre maçı kazanarak milli arayı 4'te 4 ile noktalamak, Kuzey Makedonya ise zorlu deplasmandan puan almayı hedefliyor. B Ligi 1. gruptaki İsviçre-Kuzey Makedonya Uluslar Ligi mücadelesi bu akşam 21.45

0: Apar ekranlarından herkese mutlu akşamlar. Saatlerimiz 18'i gösteriyor. Z raporuyla karşınızdayız. Günün öne çıkan gelişmeleriyle bültenimize hemen başlıyoruz. Cumhurbaşkanı yardımcısı Cevdet Yılmaz yarın Meclis Genel Kurulu'nda fon soruşturmasına ilişkin bilgilendirme yapacak. Bizler de takip edeceğiz. Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, Türkiye Büyük Millet Meclisi Plan ve Bütçe Komisyonu'nda bir sunum gerçekleştirdi. Yıl içinde öne çıkan jeopolitik gelişmelere bağlı belirsizliklerin dezenflasyon sürecini etkilediğini belirten Karahan, sıkı para politikası duruşu sayesinde iç talepteki yavaşlamanın belirginleştiğini söyledi. Arz yönlü şokların etkisiyle iyileşmenin manşet enflasyona yansımalarının sınırlı kaldığını aktaran Karahan, fiyat istikrarı hedefimiz doğrultusunda tüm araçlarımızı kararlılıkla kullanmaya devam edeceğiz dedi. Detaylarına birazdan bakacağız. Commerzbank, Eylül enflasyonunun %29,7'ye gerilemesinin Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın 22 Ekim toplantısında 100 bas puanlık faiz indirimi yapması için uygun zemin oluşturduğunu belirtti. Citi, Merkez Bankası'nın Ekim ayında politika faizini 100 bas puan indireceğini öngördü. BBVA Research, Türkiye'de enflasyon eğiliminin gerilediğine dikkat çekerek Ekim ayında faiz indirimi ihtimalinin arttığını belirtti. Yılın ilk 9 ayında küresel yatırım araçlarında sert ayrışma yaşandı. Dolar bazında Nasdaq 100 %19,42 ile en çok yükselen araç olurken gümüş %20,80 düşüşle en fazla kaybettiren yatırım aracı oldu. Altın ve Bitcoin de değer kaybetti. Günün öne çıkan gelişmelerini aktardık. Hemen verilere de bakalım. BIST 100 endeksiyle başlayalım. 12.358 seviyesinde yatay negatif seyrini sürdürüyor. Sektörlere bakalım. Bankacılık yatay pozitif, sanayi %1,24'lük bir düşüş var, turizm yatay pozitif, teknoloji yatay pozitif, gayrimenkul ve sporda yatay negatif. Bir sonraki sayfaya bakalım, sigortacılık %2,29'luk bir düşüş var, kimyada %2'nin üzerinde düşüş var, inşaatta yine aynı şekilde, bilişim yatay pozitif, madencilik yatay negatif ve BİS gıdada %1,3'lük bir yükseliş olduğunu görüyoruz. Sayın seyirciler, şimdi haberimize devam ediyoruz. Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, Türkiye Büyük Millet Meclisi Plan ve Bütçe Komisyonu'nda yaptığı sunumda dezenflasyon sürecine ilişkin önemli mesajlar verdi. Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu'nda Merkez Bankası'nın para politikası ve enflasyon görünümüne ilişkin kapsamlı bir sunum yaptı.
1: Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın temel amacı ve önceliği fiyat istikrarını sağlamaktır.
0: Karahan, jeopolitik gelişmelerin dezenflasyon sürecini yavaşlattığını ancak sürecin devam ettiğini söyledi. Sıkı para politikası sayesinde iç talepteki yavaşlamanın belirginleştiğini belirten Karahan, enflasyonun ana eğiliminde Temmuz ayından itibaren yeniden gerileme görüldüğünü ifade etti. Eylül ayında yıllık tüketici enflasyonunun %29,7 seviyesinde gerçekleştiğini hatırlatan Karahan, yıllıklandırılmış ana eğilimin ise %23,7'ye gerilediğini söyledi. Bu oranın mevcut yıllık enflasyonun yaklaşık 6 puan altında olduğuna dikkat çekti. Enflasyonun alt kalemlerinde de gerileme yaşandı. Hizmet enflasyonu %44,7'den %37,7'ye gerilerken gıda enflasyonu %27,6'ya, temel mal enflasyonu ise %15,9'a indi. Ancak enerji fiyatları dezenflasyon sürecinin önündeki önemli risklerden biri olmaya devam ediyor. Karahan, politik gelişmeler nedeniyle enerji fiyatlarının yüksek seyrini koruduğunu ve enerji grubundaki yıllık fiyat artışının %46,1 olduğunu belirtti. Akaryakıt fiyatlarındaysa Eşel Mobil Sistemi'nin etkisine dikkat çekildi. Karahan, küresel enerji şokunun akaryakıt fiyatlarına yansımasını sınırlayan sistem sayesinde yurt içi akaryakıt fiyatlarındaki artışın yaklaşık 16 puan daha düşük gerçekleştiğini söyledi. Akaryakıt fiyatlarındaki sert yükselişlerin ulaşım başta olmak üzere diğer fiyatlara ve enflasyon beklentilerine de yansıyabileceğini vurguladı.
2: Enflasyon beklentilerindeki iyileşmenin ise yılbaşında öngörülen ölçüde gerçekleşmediğini belirten Karahan, bunun dezenflasyon açısından risk olmaya devam ettiğini söyledi. Bu nedenle ihtiyatlı para politikası duruşunun sürdürülmesi gerektiğini ifade eden Karahan, politika faizinin %37 seviyesinde olduğunu hatırlattı. Sıkı para politikası duruşunun makro ihtiyati tedbirler ve likidite yönetimiyle desteklendiğini belirtti. Para politikasının iç talep üzerindeki etkisi de verilerle ortaya konuldu. Karahan, kredi büyümesinin yılbaşındaki %35 seviyesinden %25 civarına gerilediğini söyledi. Alınan tedbirlerin kredi kompozisyonunun iyileşmesine ve iç talebin dengelenmesine katkı verdiğini belirten Karahan, TL mevduatın toplam içindeki payının da %61'in üzerine çıktığını açıkladı. Son dönemde para piyasası ve benzeri fonlardan çıkan paranın büyük ölçüde mevduata yöneldiğini ifade etti. Rezervlerdeki toparlanmada sunumun başlıkları arasında yer aldı. Brüt rezervlerin 27 Şubat'ta 210 milyar dolar seviyesinde bulunduğunu belirten Karahan, savaşın etkisiyle 26 Haziran'da 149 milyar dolara gerileyen rezervlerin 25 Eylül itibarıyla 171 milyar dolara yükseldiğini açıkladı. Swap hariç net rezervlerin ise 25 Eylül itibarıyla 40 milyar dolar seviyesinde olduğunu söyledi. Karahan, jeopolitik gelişmelerin enflasyon açısından yukarı yönlü riskleri canlı tuttuğunu belirterek, fiyat istikrarı sağlanana kadar gerekli sıkı para politikası duruşunun kararlılıkla sürdürüleceğini vurguladı.
0: Adalet Bakanı Akın Güldek, fon soruşturmasına ilişkin son gelişmeleri açıkladı. Detaylara bakalım.
3: ...2025 yılında ben hatırladığım kadarıyla biz Şubat ayında özellikle bir kısım fonlarda ve hisselerde hareketlilik olduğunu fark etmiştik. Ağustos ayında yazdığımız müzakereye en son soruşturma izni verildi. Fon soruşturması bu şekilde başladı. Başsavcılık sadece soruşturma izni verildiği zaman bu suçlara bakabiliyor.
4: Adalet Bakanı Akın Gürlek, fon soruşturmasına ilişkin yürütülen çalışmalara dair önemli açıklamalarda bulundu. Gürlek, soruşturma kapsamında 85 şüphelinin tutuklandığını açıkladı.
3: 17 Eylül itibariyle SPK tarafından biliyorsunuz fonların tasfiyesine karar verildi. Karar verildiği an biz başsavcılık olarak verilen soruşturma izinleri kapsamında bütün önleyici tedbirleri aldık. Özellikle şu an itibariyle 85 şüpheli tutuklandı, 207 kişi hakkında işlem yapıldı ve birçok kişinin mal varlığı donduruldu. Aynı şekilde mal kaçırmasının önlenmesi için de arkadaşlarımız gerekli tedbirleri aldılar.
4: Gürlek, bazı şüphelilerin kısa sürede gerçekleştirdiği para transferlerine dikkat çekti. Özellikle kısa süre içerisinde fonlara girerek yüksek miktarda kar çıkışı yapan kişiler...

0: ödemelerle ilgili çalışma ve liste bulunduğunu söyledi. Yurt dışına çıkarıldığı belirtilen paralar için de adli süreç başlatıldı. Gürlek, İsviçre'ye gönderilen paraların Türkiye'ye getirilmesi amacıyla gerekli adımların atıldığını belirtti.
1: Başsavcılığımız, İstanbul Başsavcılığı bütün bu şahısların işte manipülatif hareket yapan, kısa sürede fahiş ya da olağan dışı kazan sağlayan kişilere karşı, bunlar tabii şirketler de var, normal kişiler de var, bunlarla ilgili tedbir kararları koydu, mal varlıklarını dondurdu, bunların bir kısmı tutuklandı, bir kısmı firari.
0: TMSF'deki iade hesabına da değinen Gürlek, gönüllü olarak zararını karşılamak isteyenler için hesap açıldığını hatırlattı. TMSF başkanıyla görüştüğünü söyleyen Gürlek, 5 kişinin söz konusu hesaplara iade yaptığını açıkladı.
1: SPK'dan ve Borsa İstanbul'dan gönderilen kayıtlara göre başsavcı arkadaşlarımız ve savcı arkadaşlarımız şunu tespit ettiler. Kısa sürede manipülatif hareketlerle inanılmaz ve mesela 2 ayda girilmiş çok yüksek miktarlarla çıkış yapmış. Yani bir kar çıkışı yapmış. Bunlarla ilgili bir çalışmamız var, listemiz var. Zaten bu kişiler tutuklandı, mal varlığına el koyduk.
0: Zararın 2 katının karşılanmasının etkin pişmanlık kapsamında değerlendirilebildiğini belirten Gürlek, bunun soruşturmanın ya da dosyanın kapanması anlamına gelmediğinin altını çizdi.
1: Sayın Cumhurbaşkanımızın da konuşmalarında çok açık ve net. Kesinlikle milletimizin cebine el uzatan, haksız kazanç sağlayan bu kişilerden biz hukuk çerçevesinde hakkımızı sonuna kadar arayacağız. Ve bu haksız kazançları da TMSF bünyesine kurulan fona devredeceğiz.
0: Fonların tasfiyesine 17 Eylül itibariyle karar verildiğini hatırlatan Gürlek, soruşturma izinleri kapsamında gerekli önleyici tedbirlerin alındığını söyledi.
2: Borsa kapanışına gidiyoruz şimdi, devam edeceğiz.

0: Malecón.
1: Evet, haftanın ikinci işlem gününü geride bıraktık. Borsa İstanbul'da BIST endeksi günü 12.374 puandan tamamladı. %0,56'lık düşüşle, yatay negatifle günü tamamladı. Hemen değerlendirme alacağız. Canlı yayın konuğum, finansal danışman Mustafa Aşkın bizimle birlikte. Mustafa Bey, hoş geldiniz.
2: Merhaba Ahmet Bey, iyi yayınlar, teşekkür ederim.
1: Teşekkür ederiz. Tabii nasıl değerlendirmek gerekir Borsa İstanbul'un BIST 100 endeksinin bugünkü performansını, dünkü kapanışa paralel bir seviyede kapattığını, paralel bir seviyede aslında kapattığını görüyoruz. Neler söylersiniz bu seviyeyle ilgili? 13.000 seviyesini kısa vadede görebilir miyiz?
2: Kısa vade için zor. Ne yazık ki borsada oldukça hacimsiz. Ve kendi içinde denge bulmaya çalışan bir çaba içinde. Dolayısıyla da baktığınızda giderek daralan hacmin sanki biraz teknik anlamda taban oluşumunu da destekler seviyesinde olduğuna dair bir izlenimimiz var ama özünde baktığınızda işte fon soruşturmaları, buradaki hisse senetleriyle ilgili satışlar, yine fonların, portföylerin, yatırımcıların kendi içinde az da olsa hisse senedi değiştirmeleri süreçleri yaşandığını rahatlıkla ifade edebiliriz ama sonraki aşamaya baktığınızda yönünü kestirmek için hem Türkiye'deki hem dünyadaki ekonomik, jeopolitik gelişmelere bakmak gerekiyor. Bu fonların yarattığı ortamın biraz yumuşaması, yatırımcının güven kazanması durumunda toparlanma biraz daha hızlı olabilecek ama kısa vade için biraz daha zamana ihtiyacımız varmış gibi görünüyor.
1: Peki, fon tavsiyesini de biraz konuşalım. Siz de değindiniz ki 1 milyon liranın altında parası olanları kapsayacak fonlarda kalan para ödenirken TFTÜFE oranları da dikkate alınacak bir teklif hazırlandı fon tavsiyesine ilişkin. Bu sürece dair neler söylersiniz? Hem SPK'nın geçtiğimiz günlerde attığı adımlara bakacak olursak hem de önümüzdeki dönemlerde atabileceği olası adımları da düşünecek olursak borsayı destekleyecek nitelikte olur mu bunlar ve hangi seviyeler kritik olabilir bu anlamda?
2: Tabii tavsiye sürecinde esasında çok paydaş var. Sadece orada yatırım yapanları düşünmemek gerekiyor. 455 bin kişi civarında o fonlarda yatırımcı var. Tekil anlamda SPK'nın açıkladığına göre. Ancak tabii bireysel emeklilikte doğrudan hisse senedi alan yatırımcıların da kendi içinde yaşadığı mutsuzluklar, zararlar söz konusu. Fonların tavsiyesine tabii enflasyon oranının ana paraya eklenecek olması en azından yatırımcılar açısından bir teselli. Fakat fonlarda yaşanan o fahiş karlılıklarla ilgili bir ödemenin yapılamayacağı veya son derece sınırlı olması gerektiği de diğer taraftan bir sosyal gerçek. Dolayısıyla nasıl bir çözüm bulunacağı konusunda ne yazık ki net bir açıklama da bugüne kadar duymadık. Dolayısıyla belki bu tasfiye ve yaşanan olaylarla ilgili süreçteki en önemli bence eksiklik finansal iletişim dalında oluyor. Yapılacak işlemlerle ilgili daha net, daha açıklayıcı, karar değiştirmeden veya karar değiştiriyorsa nedenini de net bir şekilde açıklayacak şekilde ilgili kurumların ve organizasyonların açıklama yapması çok daha yararlı olacak. Çünkü aksi takdirde spekülatif pek çok lüzumsuz habere de konu olmak durumunda oluyor. Zaten yatırımcı anlamında baktığınızda diken üstünde insanlar. Buna mahal vermemek için iletişimin çok daha sağlıklı bir şekilde yapılıyor olmasında yarar var. Umarım yatırımcılar minimum hasarla bu dönemi atlatırlar. Ardından ama tüm kurumlarımız ve piyasalardaki tüm paydaşlarımız için ciddi bir güven tazeleme süreci olacak. Bunun için de hakikaten gerek yasal düzenlemeler, gerek kurumların organizasyonu, gerekse diğer tüm paydaşların tekrar kendi işlerinde yapması gerekenler olarak yolumuzun biraz daha olduğunu rahatlıkla söyleyebilirim ama şunu da net bir şekilde ifade edeyim. Hani her şerde bir hayır vardır hikayesi gereği. Eğer biz bu süreci doğru adımlarla yönetilebilirsek ve uygulama anlamında da gerekli adımları atabilirsek, kurulması gereken bazı ihdas edilmesi gereken bazı organizasyonları kurar. Kanun yönetmelikleri buna göre düzenler. Hem düzenleyici hem organize hem de piyasanın diğer aktörleri içinde yapılması gereken düzenlemeleri de yapabilirsek önümüzdeki dönem Türk sermaye piyasaları, finans piyasaları için çok daha sağlıklı bir süreç yaşayabiliriz.
1: Peki yarın Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz da mecliste fonlarla ilgili bilgilendirme yapacak. Piyasa hangi başlıkları takip edecek? Şeffaflık ve denetim açısından baktığımızda yeni bir düzenleme gündeme gelebilir mi?
2: Olabilir. İşte az önce dediğim gibi ancak kulaktan dolma, basına yansıyan ufak tefek haberlerle kendimize yön bulmaya çalışıyoruz bizler de bize sorduklarında. Dolayısıyla Sayın Cevdet Yılmaz belki bu konuda biraz daha şeffaf ve açıklayıcı bir uslupla anlatımda, paylaşımda bulunursa biz de ne olabileceği konusunda daha net bir tahminde bulunabiliriz. Ama görünen şu, bazı yasal düzenlemeler yapılacak, bazı bununla ilgili çalışmalar yapılmakta. Kısa vadede acil kanamayı durdurmak için fonlarla ilgili düzenlemeler yapıldı ve yapılmakta. Ancak orta vade için dediğim gibi daha köklü reformlara ve dönüşüme ihtiyaç olduğu kesin. Belki bununla ilgili önümüzdeki açıklanacak toplantıda meclise galiba açıklayacak Cevdet Bey. Onunla ilgili neler yapılabileceğini de anlama fırsatına sahip olacağız diye düşünüyorum.
1: Peki bugün Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan da mecliste bir sunum gerçekleştirdi. Hem fonlara ilişkin hem de dezenflasyon sürecine ilişkin mesajlar verdi. Politika faizinin %37'de olduğunu vurgulayarak mevduat payındaki artışa aslında dikkat çekti. Önümüzdeki dönemlerde mevduat payının artması devam edecek midir sizce? Bu anlamda bu ay sonu aslında Merkez Bankası faiz kararını da açıklayacak. Fon krizinden önce aslında faizi indireceğine dair güçlü bir beklenti de vardı. Fon krizi Merkez Bankası'nın faiz indirim kararını bir kez daha erteler mi sizce?
2: Şimdilik o düzeyde makro boyutta erteleyeceği kanaatinde değilim. Jeopolitik riskler bence daha önemli. Özellikle Körfez'deki gelişmeler, Suudi Arabistan'daki durum, petrol fiyatları gibi kıssaslar genel sistemik anlamda daha çok rahatsız edebilir ülkeyi. Dolayısıyla fon kriziyle ilgili yaşananların Merkez Bankası'nın para politikası üzerine çok doğrudan bir etkisi olacağı kanaatinde değilim. Zaten daha çok Sayın Başkan da, Merkez Bankası Başkanı da bunu anlatmaya çalıştı gibi geldi bana. Önümüzdeki dönemde piyasalarımız biraz daha yatışacak, biraz daha dengelenecektir. Yine önümüzdeki gündem enflasyonu önleme politikalarımız olacak. Para politikası anlamında, diğer taraftan da işte petrol fiyatları, küresel riskler ve bunun Türkiye'yi etkileri gibi konularda ardışık olarak, sistemik olarak incelenmesi gereken risk unsurları. Buradan bakıldığında 22 Ekim'de yapılacak olan Merkez Bankası'nın para kurulu toplantısında şimdilik en azından faizlerle ilgili veya para politikası ile ilgili olumlu yönde, indirmesi yönünde değişikliğe aykırı bir durum tespit edemedim ben. Eğer şartlar biraz daha olgunlaşır ve iyi olursa makul ölçüde bir faiz indirimine Merkez Bankamızın marjı varmış gibi görünüyor.
1: Peki bütün bu gelişmeler, alınan tedbirler, yasal düzenlemeler yabancı yatırımcı açısından ne anlam ifade ediyor? CDS'e baktığımızda 250 bas puan civarında. Geçtiğimiz haftaki veri, yabancı yatırımcı 358,6 milyon dolar hisse almıştı. 410 milyon dolar tahvil satışı gerçekleştirmişti. Bu hafta yabancı tarafında nasıl bir tablo göreceğiz sizce?
2: Tabii yabancı yatırımcı açısından da işin biraz daha şeffaflaşması, yapay fiyat hareketlerinin azalması, afaki yükselişlerin durması çok önemli. Zaten belirli uyarıları da zaman zaman yapmışlardı. Dolayısıyla bu sürecin tamamlanması onlarına biraz daha olumlu olacaktır. Ancak şu sırada daha bazı konular netleşmeden ve dengelenme tam sağlamadan çok da aceleci olmayacakları kanaatindeyim. Dolayısıyla önümüzdeki günler için atılması gereken adımlar tam anlamıyla atılır ve bu anlatılabilirse hem yerli hem yabancı yatırımcı daha pozitif bir seyri izleyebiliriz borsamızda ve finansal piyasalarımızda. Şu an için temkinli olup kısa vadede fiyat hareketlerini kendine benimsemiş alsata meraklı ya da yabancı yatırımcıların girdiğini rahatlıkla söyleyebilirim. Biraz daha vadeli düşünen yabancı yatırımcı için biraz daha bu olayların yatışması yerinde olacaktır ki onlar da öyle düşünüyor diye konuştuğumuzda rahatlıkla ifade edebilirim.
1: Peki Mustafa Bey, çok teşekkür ediyoruz katkılarınız için.
2: İyi akşamlar, sağ olun.
1: Sağ olun. Finansal danışman Mustafa Aşkın bizimle birlikteydi. Sayın seyirciler, şimdi bültenimize şirket haberleriyle devam ediyoruz. Aselsan, savunma sanayindeki ihracat sözleşmelerine bir yenisini daha ekledi. Şirket, yurt dışındaki son kullanıcılarına yönelik farklı savunma teknolojilerinin ihracatını kapsayan toplam 157,9 milyon dolar tutarında satış sözleşmeleri imzaladı. Sözleşmeler kapsamında elektronik harp, elektrooptik, arayıcı başlık, keşif ve gözetleme, haberleşme ve silah sistemleri yer alıyor. Türkiye Sigorta'nın 2026 yılının ilk 9 ayındaki brüt prim üretimi geçen yılın aynı dönemine göre %28 artarak 134 milyar 557 milyon liraya yükseldi. Şirketin geçen yılın aynı dönemindeki prim üretimi 105 milyar 135 milyon lira seviyesindeydi. Arçelik, yurt içindeki nitelikli yatırımcılara satılmak üzere 1 milyar lira başlangıç tutarlı finansman bonosu ihracı için talep topluyor. 177 gün vadeli bonunun tutarı yatırımcı talebine göre artırılabilecek. İşlemin takasının 7 Ekim'de yapılması planlanıyor. Smart Güneş Teknolojileri, yurt içindeki büyük bir kurumsal müşteriyle 14 milyon dolarlık güneş enerjisi santrali projesi için sözleşme imzaladı. Anlaşma, güneş enerjisi santrali ve enerji nakil hattının anahtar teslim kurulumunun yanı sıra proje geliştirme ve malzeme tedarikini kapsıyor. Google, ABD'nin en büyük elektrik şebekesinde Constellation Enerji ile 3590 megawattlık elektrik tedarik anlaşması yaptı. Anlaşmanın yaklaşık dörtte biri nükleer enerjiden sağlanacak ve Constellation'ın nükleer santrallerine 4,3 milyar doların üzerinde yatırım yapılmasını sağlayacak. Anlaşma, yapay zeka ve veri merkezinin artan elektrik ihracatını karşılamaya yönelik teknoloji şirketlerinin enerji yatırımlarının büyüdüğünü gösteriyor.

0: SPK tarafından tavsiye edilen fonlar için belirlenen ara ödeme planı gündemdeki yerini koruyor. Roto Portföy Yönetimi Bölüm Müdürü Didem Maden, plan kapsamında alınan kararların fon piyasasına ve yatırımcı algısına etkilerini aparada değerlendirdi. İzliyoruz.
1: Birçok alınan tedbir var, hem mevzuat kapsamında hem alınan aksiyonlar anlamında olumlu gelişmeler var. Burada da yapılan açıklamalarda 1 milyon 6 yatırım tutarı, net yatırım tutarı, tabii ki tarifi de birazcık önemli. Bunun da netleştirilmesi belki gerekiyor. 1 milyonun altında olan yatırımcılar için ödenmesi, 1 milyonun üzerinde olan yatırımcılar için de öncelikle 1 milyon civarında bir ödeme ve kademeli bir şekilde geçiş yapılması, ödenmesi öngörülüyor. Burada tabii ki öncelikle de para piyasası fonları açısından bunların ödenmesi bekleniyor. Bunların hepsi likidite açısından hem bireysel yatırımcıları hem de kurumsal yatırımcıları rahatlatacak önlemler. Çünkü hem küçük yatırımcılar açısından tabii ki bir likidite sıkışıklığı yaratıyor. Bu fonların tasfiye sürecine girmesi ve yatırımcıların en azından ana paralarına ulaşamıyor olması. Kurumlar açısından da para piyasası fonlarındaki bu durum şöyle tarif etmek gerekiyor. Hani para piyasası fonları, kurumların yaptığı yatırımlar günlük likidite ihtiyaçlarına ulaşabilmelerine sağlamaları sebebiyle hani anlık orada tutulan bir paraydı. Bunun önünün kesilmesi tabii ki şirketlerin likidite akışları tarafında da bir kesintiye yol açıyor ve bu da tabii ki şirketleri de etkileyebilecektir. Özellikle küçük KOBİ tarafındaki şirketleri etkileyebilecektir. Bu anlamda paraların hızlıca ödenmesinin sağlanması tabii ki olumlu bir gelişme olacaktır piyasalar açısından. Bir de para piyasası fonları tabii ki normalde risk algısı yapısı açısından risk algısı düşük fonlardı ve bunların tabii ki likide edilmesi, tasfiye edilmesinin daha kolay olması görece bekleniyor. Tabii ki bunların içerisinde pay repo sebebiyle alınan hisseler ve teminat durumunda bu hisselerin de hani fiyatlarının düşmesi sebebiyle bir sıkışıklık olabilecektir. Ancak görece diğer fonlara nazaran likide edilmesi daha kolay olduğu için ve tabii ki risk algısı daha düşük ve küçük yatırımcılara hitap eden fonlar olduğu için hani SPK tarafından da bunlara öncelik verilmesi tabii ki hani bizce de doğru ve hani olumlu bir karar. Tabii ki nihai rakamında nasıl ödeneceğini, buradaki akışın ne kadar bir zaman alacağını tabii ki yatırımcı bilmek ister. Ancak en azından 1 milyonluk gibi bir rakama ulaşıyor olmak ve acil ihtiyaçların da giderilebilecek olması bence yatırımcılar açısından rahatlatıcı bir etki mutlaka yaratmıştır.
0: Net yatırım tutarı ne anlama geliyor? Fonlarda 16 Eylül'de emir verenlere ne olacak? Ahlatçı Yatırım Araştırma Müdür Yardımcısı Dinçer Kurt anlattı. İzliyoruz.
2: Açıklama alıyoruz. Bu açıklamalarla birlikte kafamız daha da çok karışıyor olabilir. Son aldığımız açıklama da net yatırım tutarı üzerinden konuşuluyor. Bu da net yatırım tutarı aslında nedir? Yani siz daha önce bir miktar para yatırdınız. Daha sonrasında bir kar çektiniz, çıktınız, tekrar geri geldiniz vesaire diye birçok işlem yapmış olabilirsiniz bir fonda. Ve sizin aslında yatırım yaptığınız net tutar hesaplandıktan sonra 1 milyona kadarını devlet diyor ki para piyasası fonu onları öncelikli olarak bu paralar ödensin yatırımcıya. Burada tabii bir de 16 Eylül konusu o daha da aslında işi karmaşıklaştırıyor. Bu da nedir? 16 Eylül saat 13.30 öncesinde işlem yapıp aslında burada PBLK dediğimiz hani bloke olmuş parası bekleyen kişiler var. Fon fiyat açıkladıysa tasfiye sürecinde ama fon temelde düşmüş değil diyelim. Buradakiler 16 Eylül 13.30'dan önce paralarını daha kolay bir şekilde alabilecekler. Belki tasfiye sürecine kalmadan. Fakat şöyle bir hatırladığım kadarıyla orada duyuruda bir konu vardı. 16 Eylül 13.30'dan önce ya da sonra fark etmeksizin tasfiye sürecine herkes dahil olacak. Fakat tebliğde bir madde var. O da şunu söylüyor. Eğer para bloke ise burada fonun alacaklısı olarak görünüyorsunuz. 16 Eylül 13.30'dan önce bir satış yaptınız diyelim ve alacaklısınız yani. Fonun size borcu var. Diyor ki önce bu fon borçlarını ödeyecek. Yani alacaklı olanlar parasını alacak. Daha sonra geri kalan fonun hala ortağı olan, satış yapmamış 16 Eylül 13.30'dan önce kimse bunlar. Onlar ortağı olarak fonun tasfiye sürecinin bitmesini bekleyecek diyor. Yani burada temerrüde düşen fonlar ve temerrüde düşmeyen fonlar için iki ayrı dağıtım yöntemi uygulanacak.

Burada en önemlisi aslında siz temelde düşmeyen bir fondaysanız ve 16 Eylül 13.30'dan önce satış yaptıysanız burada muhtemelen paranızı öncelikli olarak zaten alacaksınız. Bir sorun olmayabilir. Ama ben şurada takılıyorum. Yani bir para piyasası fonu olsa bile temelde düştüyse 16 Eylül 13.30'dan önce satış yaptıysam bile öncelikli alacaklıysam bile bu para piyasası fonundaki ters repo pay repordan kaynaklı hissesini de geri geliyorken gerçekten ana paramın hepsini alabilecek miyim alamayacak mıyım, bu bir soru işareti. Onun için hele şu yani son açıklanan aslında düzen en güzeli. Yani 1 milyon bir insanların ödeme burada gücünü yaratıp bu sıkışıklığı bir çözmek ve 1 milyona kadar burada da şöyle bir durum var. Mesela diyelim ki birkaç tane fonda paranız var. Bu fonların hepsinden 1 milyon alma hakkına sahip. Yani toplam 1 milyon değil, 3 fonda 1 milyonunuz daha fazla paranız varsa 3 milyon alabileceksiniz. Burada da zaman belli değil, ivedilikle kavramı var. Yani aslında çabucak olmasını istiyor herkes.

0: Kurumların yıl sonu enflasyon beklentilerinde %30 eşiği öne çıkıyor. Merkez Bankası %28'lik tahminini korurken piyasa katılımcılarının beklentisi %29,61 seviyesi. OECD ise enerji fiyatları ve maliyet baskılarının etkisiyle tahminini %31,5'e çıkardı. Enflasyonda yıl sonu senaryoları netleşiyor. 2026'nın son çeyreğine girilirken enflasyonun yıl sonunda hangi seviyede gerçekleşeceğine ilişkin beklentiler şekillenmeye devam ediyor. Merkez Bankası'nın son resmi tahmini %28 seviyesinde bulunuyor. Piyasa katılımcılarının Eylül ayı anketinde ise yıl sonu enflasyon beklentisi %29,43'ten %29,61'e yükseldi. 12 ay sonrası beklenti %23,70, 24 ay sonrası beklenti ise %18,32 oldu. Kurumların tahminlerinde ise %30 sınırı kritik eşik olarak öne çıkıyor. JP Morgan, yıl sonu enflasyonunun %29,5 olmasını bekliyor. Banka, temel enflasyon eğilimindeki yavaşlamanın faiz indirimlerine alan açabileceğini değerlendiriyor.
1: Bazı kurumların beklentileri, yani 29,5-30 civarındaki yıl sonu enflasyon beklentilerinde birçok kurumda böyle ufak küçük puanlarla da olsa aşağı yönlü revizeler gördük. Genel çerçevede bence 30'un altında artık rahatlıkla yılı tamamlayabileceğiz gibi duruyor.
0: Goldman Sachs ise daha önce %27,5 olan yıl sonu tahminini %29'a yükseltti. Kurum, enerji fiyatları ve Türk lirasındaki hareketlerin enflasyon görünümü açısından yukarı yönlü risk oluşturduğuna dikkat çekiyor. BBVA Research %30'luk yıl sonu tahminini koruyor. Kuruma göre yüksek enflasyon ataleti, enerji fiyatları ve beklentilerdeki bozulma yukarı yönlü riskleri canlı tutuyor.
2: Şu anda masanın üzerinde enflasyon tarafında baskılayıcı unsur hala enerji fiyatları diye gözüküyor. Bu açıdan önümüzdeki dönem için enflasyon seyri tarafında en önemli ve belirleyici unsurlardan birinin burası olacağını vurgulamak gerekiyor.
0: En yüksek tahminlerden biri ise OECD'den geldi. OECD, Türkiye'nin 2026 yıl sonu enflasyon tahminini %28,4'ten %31,5'e yükseltti. Kuruluş, enerji ve gübre maliyetlerinin enflasyon görünümünde önemli bir baskı unsuru olmaya devam ettiğini belirtiyor. Temel senaryoda yıl sonunda %28-30 bandı gündemde. Enflasyonun yıl sonunda %30'un altında mı yoksa üzerinde mi kalacağı konusunda enerji fiyatları, kur ve hizmet enflasyonunun seyri belirleyici olacak.
3: Fon krizi alternatif yatırım aracı arayışındaki yatırımcıların Türk lirası mevduata ilgisini tarihi zirveye taşıdı. Para piyasası fonlarından son 4 haftada 634 milyar lira çıkış olurken

0: Bu paranın büyük bir bölümü Türk lirası mevduata geçiş yaptı. Piyasalarda son dönemde yaşanan gelişmeler TL mevduata ilgiyi artırdı.
1: Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası verilerine göre para piyasası fonlarından son 4 haftada çıkan 634 milyar TL'nin önemli bir bölümü TL mevduata kaydı. TL mevduat hacmi 20.5 trilyon TL'nin üzerine çıkarak tarihi zirvesine ulaştı.
2: %5'i ila 10'u arasındaki ancak bir rakam mevduata dönmüştü. O da zaten fonun içindeki yatırım enstrümanlarının vadesi doldukça bankalar tarafında bir kısmının yine yatırım fonları yönetimi tarafından değerlendirilmesi. Yani bunlar bir kısmı değişik yatırım enstrümanları var biliyorsunuz. Devlet tahvilleri, kısa vadeli yine para piyasası araçları ve mevduat, özel sektör tahvilleri birçok burada yatırım fonları içinde yatırım enstrümanları var. Dolayısıyla o fonların doğal yönetimi çerçevesinde bir geçiş olabilir.
0: Para piyasası fonlarının büyüklüğü 4 haftada %27,5 azaldı. Yani fonda duran her 100 liranın yaklaşık 28 lirası bu süreçte fonlardan çıktı. Para piyasası fonlarında 28 Ağustos 4 Eylül haftasında 78 milyar liralık, 4-11 Eylül haftasında 88 milyar liralık çıkış oldu. Fonlardan en yoğun çıkış 456 milyar lirayla 11-18 Eylül haftasında gerçekleşti. 18-25 Eylül haftasında ise fonlardan 12 milyar lira çıkış oldu. Yatırımcıların alternatif arayışlarının hızlandığı son dönemde en çarpıcı büyüme TL mevduat tarafında yaşandı. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun günlük verilerine göre 4 Eylül'de 19 trilyon 466 milyar lira olan bankalardaki TL mevduat hacmi 25 Eylül itibarıyla 20 trilyon 81 milyar liraya çıktı.

0: Ticaret Bakanlığı, tüketicilerin ekonomik refahını korumak ve iç piyasadaki istikrarı sağlamak amacıyla denetimlerini sürdürüyor. Ocak-Eylül döneminde 360 bin firmayla 44 milyon ürün denetlenirken tespit edilen aykırılıklar nedeniyle 2,6 milyar lira idari para cezası uygulandı. Ticaret Bakanlığı yılın ilk 9 ayında piyasa denetimlerini sıkılaştırdı.
1: 2026 yılının ilk 9 ayında 360 bin firma ve 44 milyon ürün denetlendi. Toplamda yaklaşık 2,6 milyar lira idari para cezası uygulandı.
0: En yüksek cezalar fahiş fiyat, otomotiv, emlak ve kuyum sektörlerinde uygulandı. Tüketicinin korunmasına yönelik denetimlerde ise 984 milyon liralık ceza verildi. Ticaret il müdürlükleri de 81 ilde yaklaşık 260 bin firmayı denetledi. 52.786 işletmeye 917 milyon 600 bin lira ceza uygulandı.
2: Ticaret Bakanlığı Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu var. Bu noktada tüketiciler yeterli hassasiyeti gösterir. Ekran görüntülerini alıp Ticaret Bakanlığı'nın Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu'na internet üzerinden kolayca iletebilirler. Bunu yaptıkları takdirde hem çok ciddi yaptırımlar söz konusu hem de o fiyat arttıran aldatıcı ilanlarında önüne geçilmesi mümkün olacaktır.
0: Rekabet Kurumu'nun 9 aylık bilançosu da dikkat çekti. 255 firmaya toplam 20 milyar 500 milyon lira idari para cezası verildi. Bakanlık, piyasa denetimlerinin kararlılıkla sürdürüleceğini bildirdi. Güneş ve rüzgardan elektrik üretiminde tarihi rekor kırıldı. Ağustos ayında güneş ve rüzgar kaynaklı toplam elektrik üretimi 9,9 milyar kilowatt saate ulaşarak tüm zamanların en yüksek seviyesine çıktı. Yenilenebilir kaynakların toplam üretimdeki payı ise %56,4 oldu.
3: Türkiye'nin yenilenebilir enerjideki yükselişi Ağustos ayında yeni bir rekorla devam etti. Güneş ve rüzgar kaynaklı elektrik üretimi Ağustos'ta tüm zamanların en yüksek aylık seviyesine ulaştı. Güneş santrallerinden 5.16 milyar kilowatt saat, rüzgar santrallerinden ise 4.74 milyar kilowatt saat elektrik üretildi. Böylece iki kaynaktan sağlanan toplam üretim 9.9 milyar kWh'e çıkarak tarihi rekor kırdı. Ağustos ayında Türkiye'nin toplam elektrik üretimi 36.71 milyar kWh oldu. Üretimde en büyük pay ise 9.08 milyar kWh ile hidroelektrik kaynaklarının oldu. Yenilenebilir kaynakların toplam elektrik üretimindeki payı %56.4'e, yerli kaynakların payı ise %69.7'ye ulaştı. 2026'nın ilk 8 ayında da yenilenebilir enerjide güçlü tablo sürdü. Ocak-Ağustos döneminde hidroelektrikten 75.2 milyar, rüzgardan 30.4 milyar, güneşten ise 29.8 milyar kWh elektrik üretildi. Böylece yılın 8 ayında yenilenebilir kaynakların toplam üretimdeki payı %60.3 olurken yerli kaynakların payı %73.2 olarak kayıtlara geçti. Ağustos ayında ayrıca yılın en yüksek günlük elektrik üretimi de gerçekleşti. 13 Ağustos'ta günlük elektrik üretimi 1 milyon 241 bin 291 megawatt saatle 2026'nın en yüksek seviyesine çıktı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, güneş ve rüzgardaki yüksek potansiyelin teknolojiyle şebekeye entegre edilerek enerjide tam bağımsız Türkiye hedefine ilerlenmeye devam edeceğini belirtti.
0: Yabancı tatil ve konaklama platformları için Türkiye'de yeni bir dönem başlıyor. Meclis gündemindeki düzenlemeyle birlikte yurt dışı merkezli platformların belirli şartlarla Türkiye'de faaliyet göstermesinin önü açılacak. Türkiye'de yabancı tatil ve konaklama platformlarına yönelik yeni bir dönem başlıyor. Meclis gündemine gelen düzenlemeyle Booking gibi yurt dışı merkezi platformların belirli şartları yerine getirerek Türkiye'de faaliyet göstermesinin önü açılacak. Yeni düzenlemeye göre yabancı platformların Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan izin belgesi alması gerekecek. 2 yıl geçerli olacak belgenin bedeli 5 milyon lira olarak belirlendi. Ayrıca yabancı platformların Türkiye'de bir temsilci açması da zorunlu olacak. Düzenlemenin dikkat çeken başlıklarından biri de komisyon oranları. Platformların konaklama işletmelerinden alacağı komisyon %17'yi aşamayacak. İzin alan platformlar, otel ve turizm amaçlı kiralanan konutların yanı sıra uçak bileti satışına da aracılık edebilecek. Kurallara uymayan platformlara idari para cezası uygulanabilecek. İhlalin devam etmesi halinde ise erişim engeli gündemde olacak. Düzenlemeyle birlikte yabancı tatil platformlarının Türkiye'deki faaliyetleri belirli kurallara bağlanırken Türk turizminin uluslararası pazarlardaki erişiminin güçlenmesi ve artan rekabetle birlikte turizm gelirlerine olumlu katkı sağlanması bekleniyor. Tüketici elektroniği sektöründe hareketlilik sürüyor. Apar'ın sorularını cevaplayan MediaMarkt Türkiye CEO'su Hulusi Acar ilk 9 ayda enflasyonun üzerinde büyüdüklerini söyledi. 2027 için 5 mağaza planımız var dedi.
4: İlk 9 ayda adet bazında maalesef geçtiğimiz senelerin aksine bir büyüme görmedik bu sene. Tabii belli kategoriler büyüdü, belli kategoriler de küçüldü ama ortalamada tüketici elektroniğinde adet bazında düz geçtik diyebiliriz. Ortalama fiyatlar ve dönüşüm oranları trafikler açısından baktığımızda da bizim açımızdan ve pazar açısından değerlendirsem pazar enflasyonun birkaç dijit altında büyüdü. Enflasyondan biraz daha geride kaldı. Biz ise enflasyondan birkaç dijit yukarıda büyüdük. Pazar payı almaya devam ettik içinde bulunduğumuz endüstriden. Ekim ayından itibaren belki bir artış dönemine girebiliriz. Çünkü biliyorsunuz malum Kasım ayı, okula dönüşler, yeni yıl alışverişleri derken son kuartır bizim için hareketli geçecek diye umut ediyoruz.
1: Türkiye MediaMarkt'ın da en büyük ikinci pazarı. 2026 sonunda kaç mağazaya ulaşmayı hedefliyorsunuz ve Türkiye'ye bu yıl toplam ne kadarlık bir yatırım yapacaksınız?
4: Şimdi MediaMarkt'ın Almanya'dan sonra ikinci ülke olması son 3 senedir çok da gururla anlatıyoruz. Bunu birkaç şeyde bana da gurur veriyor, onu da söylemek istiyorum. Bir, böyle bir büyüme, böyle bir ekip burada yakalamış olmak, grubun içinde de yedincilikten ikinciliğe kadar çıkmak Almanların da Türkiye'ye bakışını değiştiriyor. Yönetim kurulu üyesinde Türkiye'yi çok iyi bilen yöneticiler var. Türkiye'de işler iyi gittiği sürece biz de her fırsat gördüğümüzde onlardan yatırım desteği istiyoruz. Bu sene yine 4 tane mağaza açtık. Bu 4 tane mağazanın en sonuncusu Düzce ve Sivas oldu. Düzce benim memleketim. Oraya da açtık. Sonra Sivas açtık. Şimdi İstanbul Finans Merkezi geliyor. İstanbul Finans Merkezi'ni önümüzdeki günlerde açılışımız var. Yine Avrupa yakasında bir mağaza daha açıyoruz. Bu sene sonuna kadar 2 tane daha açarız. Toplam 6'yı buluruz. Önümüzdeki sene içinde 5 mağazalık planımız var. Bir de şunu da söylemek istiyorum. MediaMarkt Türkiye'de tüketici elektroniğinde tabii mağazalarımızda son derece yüksek enerji kullanımı oluyor. Bu sene Almanlardan bir onay daha aldık. Yozgat'ta kendi elektrik santralimizi kurduk. Bu da benim için gurur verici.
1: Yani peki bu yıl hangi kategoride özellikle büyüme gördünüz? Yapay zeka özellikle bilgisayar ve telefonların satışlardaki payı ne kadar oldu?
4: Şimdi bunu birkaç sene geriye giderek bakalım. Pandemi döneminde özellikle de 2020-2021 yıllarında notebook satışları çok artmıştı. Notebookların ömrü de 5-6 yıl civarında bir kullanım ömrü var Türkiye genelinde. Dolayısıyla bunların yapay zekalı yeni versiyonlarıyla değiştirme dönemi aslında geldi. Şu anda önümüzdeki günlerde burada yapay zekayı kullanabildiğimiz, rahatlıkla kullanabildiğimiz kapasiteleri yüksek notebooklar önümüzdeki günlerde artabilir. Tabii dünyada bir de çip krizi meselesi olduğu için bunların fiyat dengeleri de önümüzdeki günlerde, haftalarda, belki aylarda oturacaktır. Dolayısıyla notebook pazarında bir patlama bekliyorum önümüzdeki dönemde. Ama ondan önce bu seneye bakarsanız tablet işi çok büyüdü. Notebook yavaş giderken tablet büyüdü. Cep telefonumuz daha düz kaldı. Ama yeni kategoriler girdi. Mesela hava temizleyiciler, artık insanlar evlerinde daha çok vakit geçiriyor. Havadaki virüsleri temizleyen diyelim ya da toz ve bakterileri temizleyen hava temizleyiciler çok iyi gidiyor. Otomatik kahve makineleri yine iyi gidiyor. Robot süpürgeler gene her eve giriyor. Bizim işimizin böyle bir güzelliği var. Bir kategori durunca öbür kategori hareket ediyor.
1: Yenilenmiş ve ikinci el cihazlara talep nasıl seyrediyor? Bu ürünlerin toplam satışlarınızdaki payı şu an yüzde kaça ulaştı?
4: Şimdi burada bu haberi izleyenlere de söylüyorum. Hepimiz yeni cep telefonu alıyoruz. Türkiye'de yaklaşık 10 ila 11 milyon civarında, bazen 12 milyona çıkan bir aralıkta yeni cep telefonu satılıyor. Ancak telefonların ömrü aslında bizim kullandığımızdan daha uzun. Yani biz 2 senede 3 senede bir telefon değiştirmeye niyetlenenler bu telefonları değerlendirmeleri gerekiyor. O yüzden biz mağazalarımızda mutlaka yeni telefon alanlara eski telefonunu değerlendirmek ister misin diye sormaya çalışıyoruz. Ve onları alıp gene lisanslı otoritenin lisans verdiği yenileme merkezleriyle bu cihazları yeniliyor, sıfırlıyor, tekrar satışa sunuyoruz. Biz ayda yaklaşık olarak 10-15 bin civarında yeni telefon, eski telefonu geri alıyoruz. Ve bizim toplam cep telefonu satışımızın içinde %5'i 6'da yenilenmiş telefon olmaya başladı.
0: Perakende sektöründe yapay zeka kullanımı hızla yaygınlaşıyor. Aparın'ın sorularını cevaplayan Zincir Mağazalar Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Serhan Tınaztepe, teknoloji kullanımının sektör üzerindeki etkilerini değerlendirdi. İzleyelim.
5: Açıkçası uzunca bir süredir yüksek faiz ortamında iç talebin gün geçtikçe daraldığı bir dönemden geçiyoruz. Yılın tamamı değil ama özellikle şu son birkaç haftadır daha da sertleşmiş bir iç talep daralmasıyla maalesef karşı karşıyayız. Perakende sektörü geçen yılın aynı dönemine göre adetsel bazda yaklaşık %4-5 civarında küçülüyor. Bunlar tabii kategoriler bazında çok değişiklik gösteriyor. Yani içinde kozmetik sektörü %10-15 civarında büyürken ayakkabı kategorisinde %15'lere varan bir küçülme gözlemliyoruz. Dolayısıyla her bir kategorinin farklı büyüme rakamları var ama bunların tamamını alıp bir potada erittiğinizde, bir ağırlıklı ortalama aldığınızda %5 civarında bir adetsel küçülmeden bahsedebiliriz.
1: Peki

0: tedbirlerden bir zarar görmemek adına önemli bir mücadele veriyor. Tabii bu mücadele neticesinde de tüketici davranışlarının da bu enflasyonla mücadele sürecinde olumsuz etkilendiğini görüyoruz. Finansmana erişim olanakları hem şirketler için hem de tüketici bacağında oldukça kısıtlanmış durumda. Bu da beraberinde bir iç talep daralması getiriyor. Tüketicinin davranışları değişiyor. Daha uygun fiyatlı ürünlere tüketici yöneliyor. Kampanya hassasiyeti artıyor.
1: 13.sünü düzenlediğiniz bu yılki konferansın temasında da yapay zeka var. Yapay zeka yatırımlarının perakendiği somut karşılığı ne? Kullanılan şirketlerde, maliyetlerde yüzde kaç düşüş ya da ne kadar bir verimlilik var?
0: Tabii biz giderlerimiz ölçüsünde fiyatlarımızı arttıramıyoruz. Yani şu andaki bu ekonomik daralma tüketicinin fiyat artışlarına hassasiyetini önemli ölçüde arttırmış durumda. Dolayısıyla bütün konsantrasyonumuzu masrafları azaltmak için biriktirmiş durumdayız. Masrafları azaltmak için de kullanabileceğimiz en önemli asetimiz elimizde teknoloji. Teknolojiyi kullandığınız zaman verimliliğiniz artıyor. Verimliliğiniz arttığı zaman maliyetleriniz azalıyor. Dolayısıyla fiyatlara zam yapma eğiliminiz de bununla beraberinde azalmış oluyor. Teknolojinin de şu anda teknolojiyi drive eden en önemli gelişim yapay zeka alanında yaşanıyor. Yani bundan birkaç yıl evvel böyle bizim konferansımızda sadece 20 dakika yarım saat değindiğimiz yapay zeka konusu şu an neredeyse günümüzün tamamını ona ayırdığımız bir parametre haline geldi. Bütün ticaret hayatını, ekonomiyi yatay keser bir vaziyette yapay zeka. Perakende sektörünü de oldukça değiştirip dönüştürecek bir noktada. Biz de bundan 6 ay sonra, 1 yıl sonra, birkaç yıl sonra yapay zeka perakende sektörünü nasıl değiştirecek konusunda perakendeci dostlarımızla bir beyin fırtınası gerçekleştiriyoruz. Bu konferansın da temel amacı yapay zekanın hayatımızı ve perakende dünyasını nasıl değiştireceği noktasında öngörüleri, içgörüleri paylaşmak.
2: Piyasa takvimine devam ediyoruz. Yarın Almanya sanayi üretimi, yurt içinde hazine nakit dengesi ve ABD tüketici enflasyon beklentilerini takip edeceğiz. Sayın seyirciler, piyasa takvimiyle Z raporunu noktalandırıyoruz. Görüşünceye dek hoşça kalın.

İstanbul bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 21, en düşük sıcaklığı 15 derece. Kocaeli 20, Sakarya ve Bursa 21, Balıkesir 23. Ankara bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 20, en düşük sıcaklığı 9 derece. Konya ve Kayseri 20, Nevşehir 17, Sivas 18. İzmir bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 26, en düşük sıcaklığı 16 derece. Denizli 26, Aydın 30, Muğla 24, Manisa 25.

Antalya bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 28, en düşük sıcaklığı 18 derece. Mersin 29, Adana 28, Kahramanmaraş 25, Hatay 26. Trabzon yağışlı. Günün en yüksek sıcaklığı 20, en düşük sıcaklığı 16 derece. Bolu 19, Karabük 21, Rize ve Samsun 20. Erzurum gök gürültülü yağışlı. Günün en yüksek sıcaklığı 16, en düşük sıcaklığı 2 derece. Malatya 20, Erzincan ve Van 19, Ardahan 15. Gaziantep gök gürültülü yağışlı. Günün en yüksek sıcaklığı 22, en düşük sıcaklığı 14 derece. Mardin ve Diyarbakır 24, Şanlıurfa 27, Siirt 25.

0: %20'ye varan spa ve alakart indirimlerini tüm otellerde değerlendirin. Ayrıcalıklarla dolu Kaya Club Rewards dünyasına siz de katılın.
1: Vakıf katılımla günün kazananı Mehmet Bey.
2: Dün bir ödeme geldi. Boşta durmasın dedim. Hop attım günlük hesaba. İyi ki de öyle yapmışım. Bugün toptancı ödemesi çıkmasın mı?
3: Peki ben ne yaptım? Çektim günlük hesaptan, hallettim. E vade de bozulmuyor.
4: Finansal özgürlük budur işte.
1: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.
5: Bu devirde hangi banka herkese %43 getiri veriyor?
6: Bankan hadi ise veriyor. Bana da 5 milyon lirası olan Ali Bey'e de 5 bin lirası olan Ayşe Hanım'a da. Hadi de herkes vadeli.

0: Halkın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız, Halkbank. Hazine dış borçlanması, yurt dışındaki kaynaklardan gönüllü yöntemlerle, belirli bir vadeyle ve belirli bir sabit ya da değişken faizle borçlanılması işlemi. Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız, Halkbank.
1: Arsa ve ev. Arsadan ev sahipliği nedir? Arsadan ev sahipliği, Türkiye'nin en değerli alanlarında yatırım ya da yaşama amacıyla çok avantajlı fiyatlarda ev sahibi olabilme imkanı sunar. Accor gibi dünyaca ünlü oteller zincirleri projelere dahil edilir. Bu sayede projeniz katma değer elde eder. Olası problemlere karşı yatırımınız finansal güvence altına alınır. Yatırımcılar proje sonunda arsa ve ev ayrıcalığıyla ev sahibi olur.
2: İyi Finans, Tasarruf Finansman Rehberini sunar.
3: Tasarruf finansman modelinde tapu veya ruhsat kimin adına olur?
4: Genellikle teslim anında ev veya araç doğrudan katılımcının adına alınır.
2: İyi Finans, Tasarruf Finansman Rehberini sundu.

0: CD Enerji ile 4 mevsim konfor tek dokunuşla hayatınızda. Kış sıcak huzurlu bir ev, yaz serin ferah bir ortam. CD Enerji.
1: Türkiye'nin dönüştürücü gücü Beta Enerji sunar.

0: Türkiye'nin dönüştürücü gücü Beta Enerji sundu.
1: Avantajlı fiyatlarla sigorta Sigortam.net'ten alınır.
2: Mevduat faizleri her an değişirken getirisi en yüksek olanı nasıl bulacağım diye soranlara cevap yine Handi Kredi. Handi Kredi'ye girin, farklı bankaların oranlarını karşılaştırın, faiz getirisini hesaplayın ve şubeye gitmeden hesabınızı açın.
3: Türkiye Sigorta'dan SGK emeklilerine büyük fırsat devam ediyor. Konut sigortasında %30 indirim, kaskoda %10, trafik sigortasında %5 indirim, tamamlayıcı sağlık sigortasındaysa %30'a varan indirim, vade farksız 12 taksit avantajıyla emeklilerimizi bekliyor. E-Devlet'ten emekli dijital kartınızı oluşturun, fırsatları kaçırmayın. Türkiye.

0: Efendim merhabalar. Evvel zaman içinde ile karşınızdayız. Evvel zaman içinde de bu hafta İslamiyet öncesi Türk tarihi diyeceğiz. Türkler tarih sahnesine ne zaman çıktılar? Coğrafya dediğimiz noktada hangi notlar ön plana çıkıyor? Ne yerlerdi, ne içerlerdi, nasıl giyinirlerdi? Günümüzde eğlencelerden bahsediyoruz. O dönemde eğlenceler nelerdi? Bayramlarda neler yapılırdı? Sosyal hayata dair hangi nüanslar ön plana çıkıyordu? Hepsini konuşacağız. Elbette ilk Türk devletleri de diyeceğiz. Malum bu konular oldu mu? Ünü ülkenin dışına çıkan önemli, değerli, kıymetli bir isim bizlerle birlikte hep oluyor. O da Profesör Doktor Ahmet Taşaral. Hocam hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk. Sağ olasın.
0: Sizi anlatırken heyecandan cümlelerim karıştı.
1: Evet. Yok, aslında teşekkür ederim tabii. Lütfettiniz.
0: Estağfurullah.
1: Biz elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz.
0: Bu alanın en iyisiniz hocam.
1: Ya, estağfurullah.
0: Gerçekten ününüz, birikiminiz ülkenin sınırları dışında artık. Uzun zamandır böyleydi. Efendim hocamız çalışmalarıyla Avrupa'da, Asya'da da birçok teveccüh, ilgi görüyor. Zaten ülkede de yakalayamıyoruz. Kazakistan'dasınız, Türkistan'dasınız, Moğolistan'dasınız. Sürekli sempozyumlarda, çalışmalarda, araştırmalarda, saha çalışmalarındasınız. Ayağınızın tozuyla geldiniz. Evet. Yine yurt dışındaydınız. Nasıl geçiyor bu çalışmalar?
1: Gayet güzel geçiyor. Yani benim sahada tanınmışlığım doğru. Onu da yani kendimi övmeyeyim ama esas olarak gerçekten de keyifli işler yapıyoruz. Özellikle Türk dünyasındaki bilim adamlarıyla olan ilişkilerimizde ve diğer faaliyetlerimiz iyi. Aynı zamanda yazın saha çalışmaları yaptım. Birçok yeni sonuca ulaştım. Bilimsel sonuç diyelim ya da aradığım şeyleri buldum diye övünebilirim. Ama bunları tabii bilimsel temele oturtmadan söylemek doğru değil. Onları oturttuğumuz zaman da çok keyifli olacağını düşünüyorum. Bütün mesele o. Ama tabii bizim altyapı olarak Çin kaynaklarından oradaki belgelerle işte arkeolojik diğer materyali karşılaştırarak güzel işler yapmak yani bizim hem Türkiye'ye hem Türk dünyasına yönelik çalışmalarımızın özünü oluşturuyor. İnşallah Allah ömür verdikçe bu konuda devam etmeye çalışacağız.
0: Daim olsun hocam.
1: Daim olsun.
0: Bizler inşallah sizleri takip ediyoruz.
1: İnşallah son nefesimize kadar
0: okuyoruz.
1: Bu çalışmaları sürdürelim. Bu anlamda çok memnunum. Sevdiğim işi yapıyorum ama yeni heyecan, yani hayallerin peşinde koşmak, yeni heyecanlarla böyle dolu olmak beni mutlu ediyor.
0: Sevgili izleyenler, Ahmet Hoca'ya özellikle programlarımızda Çince belge okuduğu anlardan da hatırlıyorsunuz. Canlı yayınlarda o belgeleri de sağ olsun zaman zaman bizlere okudu. Birçok eseri var. Masamızda da hocamızın kıymetli

0: çalışmaları var ama bu sadece dörtte biri desem herhalde yanılmış olmam. Birçok eseri var. 20'nin üzerinde oldu değil mi hocam artık?
1: 20 civarında oldu.
0: Hemen gösterelim bazılarını. Bozkır'ın Kağanlıkları, tarihteki derin izleriyle unutulmaz Türk Kağanlıkları, değerli hocamız kaleme aldı. Burada hayatlarını sürdürebilmek için tarih boyunca yer değiştirmekten asla Türklerin kaçınmadığını ifade ediyor ve Türkler bu coğrafyada önemli işlere imza attılar. Bizler de işte dilimiz döndüğünce, süremiz yettiğince o dönemlere gideceğiz. Sosyal hayatı konuşacağız ve önemli hususları ekranlarınıza getireceğiz. Sadece bu eser mi? Hayır. İlk Türkler, Bozkır'dan dünyaya yayılanlar. Profesör Doktor Ahmet Taşıyalı hocamız kaleme aldı. Kronik Yayın Evi'nden çıktı kitap. Okuyucusu bol olsun. Birçok eserinizde çok ciddi baskılara ulaştı. Normalde tarih camiası adına iki baskı bile çok önemliyken çift hanelere ulaşan baskılar da görüyoruz. Evet. Nasıl bir duygu hocam bu?
1: Yani tabii ki memnun ediyor. Esasında toplumun göstermiş olduğu ilgi, tarihçi olan olmayan herkesin kitaplarımıza karşı göstermiş olduğu ilgi bizi memnun ediyor. Önemli olan daha da bundan daha da böyle teşvik iştiyaka kapılarak yenilerini yazmak, yazmaya gayret etmek lazım.
0: Bir diğer önemli eser Türk Kağanlığı Bilge Kültür Sanat Yayın Evi'nden çıktı. Hocamızın kıymetli eseri, okuyucusu bol olsun. İfade ettiğim gibi hocamızın birçok eseri var. Türkler üzerine, İslamiyet öncesi Türk tarihi üzerine ve yeni hususlarda da çalışmalarını sürdürüyor. Hunlar belki bugün temas edeceğimiz başlıklar arasında da yer alacak. Hocamızın anlattığı anekdotlar arasında. Hun tarihi, Teoman, Metehan, bunların tarih sahnesinde varlığı ve kattıkları oldukça kıymetli. Yatsınamaz bir gerçek. Bunu da ifade etmiş olalım. Birçok eser var. Yeni programın ilerleyen dakikalarda bu eserlere de yer yer temas edeceğiz. Hocam, ilk Türkler diyorsunuz. Kitaplarınızda da yer yer bu isimleri görüyoruz. Tarih sahnesinde ne zaman görmeye başlıyoruz? Çok merak edilen, hep konuşulan ama hep de sorulan konu.
1: Bu çok doğal bir soru, normal bir soru. Çünkü tarihin başlangıcı ve Türklerin en erken devirlerinin merak edilmesi kadar normal bir şey yok bence. Ama şöyle diyelim, dünya tarihinin aydınlanmaya başladığı andan itibaren, ya öyle bir Avrasya bozkırları veya dünya ölçeğinde veya işte en çok Orta Doğu bilinir ya, Ön Asya diyelim, bunu aynı devirlerde Türklerin atalarının izlerinde görüyoruz. Yani 2700-3000'lerde doğru başlatmak mümkün. Ben Güney Sibirya diye söylüyordum. Uğur Bey, esasında son çalışmalarla birlikte ben Doğu Kazakistan'ın da önemli olduğunu, çünkü iki gün önce orada bir konferanstaydım, yani sempozyum dedim daha doğrusu. Doğu Kazakistan'ın o Altay dağlarıyla Tarbakatay dağların başladığı yerde olduğunu görüyorum. Bu şu bir gerçek. Bir de Türklerin medeniyet olarak çok yükselip sonradan indiğini, aşağıya doğru düşüş yaşadığında fark ediyoruz. Yani bu açılardan bakıldığı zaman dünya tarihinin başladığı, hani 3000'lerden itibaren Türklerin izlerini görüyoruz.
0: Milattan önce 3000'ler.
1: Tabii. Yani 5000 yıl. Bunun yanında şunu da kabul etmek lazım. Sürekli bilimsel çalışmalar yapılıyor. Her sene yeni bir keşif vesaire şeye baktığımız zaman yeni bu 5000 öncesine de gidebilir. Yani 3000'lerin öncesine de gidebilir. Gayet faydalı da olur. Esasında şimdi artık yazılı kaynaklar dışında kemik bilimi, astroloji, işte bitki bilimi, klimatoloji, iklim bilimi, paleontoloji, kalıntı vesaire farklı farklı alanlara doğru kaymaya başladı. Bu da aslında bir anlamda gençlere yol gösteriyor. Yani genç tarihçi adaylarının bu alanlarda bilgilerle donatılarak yeni ufuklara doğru gidebilirler. Hani bilinenlere yenilerini ilave etme anlamında. Gerçekten çok doğru bir soru. Türk tarihi ne zaman başlar konusu odur. Şimdi Avrasya coğrafyasında ne diyoruz? Macaristan, Mançurya, hatta Kuzey Kore. Bunun izleri var mı? Var. Ama hangi tarihlerde nereye gitti konusunu çok iyi açıklamak lazım. Bunu yapabilmek için gerekli bilgimiz var elimizde. Yani bence malzeme var ama

0: O sorunuzun ölçeğinde daha da derinleştirerek sağlam bir temele oturtmak gerekir. Bununla ilgili de ben yakın gelecekte başka çalışmalar olacağını düşünüyorum. Ben de yapacağım veya başka arkadaşlar da yapabilir. Esasında o sağlam bir kalıba oturabilir. Yani sadece göçebe olarak bilinen toplulukların. Yani ben bu sene sadece Göktürk dönemine ait 5 tane şehir kalıntısı gördüm. Literatürde bilinmeyen. Gerektiği zaman yerleşik
1: hocam,
0: olan.
1: Siz bize çok sık o coğrafyaya gidiyorsunuz. Evet. Buna rağmen hani her gittiğinizde de yeni bir şey buluyorsunuz.
0: Buluyorum, öğreniyorum. Önemlisi o. Mesela Hunlar da Lon Çin diye bir şey geçer Çin kaynaklarında. Bu sene onu görme fırsatım oldu.
1: Lon Çin.
0: Lon Çin, ejder şehri demek. Tam kelime anlamı ejder şehri. Çin, etrafı surlarla çevrili kale, şehir demek. O anlama geliyor eski Çince'de. Lon ejder demek mesela, buna benzer. Bu daha da geliştirilecek. Yani bunlarla kalacağını ben düşünmüyorum. Çünkü gerek Moğolistan'da, gerek Kazakistan'da, biraz da Kırgızistan'da arkeolojik anlamda çok iyi atılımlar var. Benim de üyesi olduğum veya zaman zaman davet edilip fikirlerime başvurulduğu çok güzel organizasyonlar var. Bunu bize gösteriyor. Ama belki ilginç nokta olarak bunu söylemeden geçemeyeceğim. Özellikle Özkemen Müzesi'nde sergilenen ya da oradaki müzenin depolarında bulunan altın eserler var. Bunlar da Türk tarihini ya da genel olarak Türk yaşayışını, sosyal hayatını, kültürünü çok farklı ufuklara doğru götürüyor. Bunlar önümüzdeki belki de Türk tarihinin başlangıcını yeniden yazacağız ya da birileri yazacak, yani ben olmasam bile birileri yazacak. Bu heyecan veriyor. O sağlam temelleri oturtmak istediği bir ifade kullandım. Bence o sağlam temellerde oturacaktır diye düşünüyorum.
1: Hocam, bazı bilim dallarına temas ettiniz. Hı hı. Mesela 100 sene önce belki de bu bilim dallarının birkaçından istifade edemiyorken, bu konuları araştırırken, şimdi yeni yeni farklı dallardan da bu alanlar araştırılması için buralardan istifade ediyor, yararlanılıyor. Tabii, bu bile önemli bir aşama.
0: Kesinlikle çok önemli. Genetik bilimi çok gelişti. Veya şöyle düşünelim, bir kemik bulundu diyelim. Bu insan kemiği de olabilir, bir hayvan kemiği, at kemiği de olabilir. Şimdi o atın ya da o insanın kemiğin tahlilinden nasıl beslendiğini dahi çıkarabiliyorlar. Söyleyeyim, hasta mıydı, değil miydi, neler yedi, nasıl beslendi, bu bile önemli. Dolayısıyla iklim hakkında, kıtlık veya bolluk, refah hakkında bazı sonuçlara varabiliriz. Hani nasıl yaşadılar sorusunu hep soruyoruz ya, o sorunun cevabını öğrenebiliriz. Bu çok çok önemli. Yani artık arkeolojinin de daha ilerisinde bence. Genetik tabii biraz şey, yani o tehlikeli boyutlara gidebilir. Ama bizim anladığımız anlamda bilgi birikimi açısından ben çok önemsiyorum. Yoksa biz ırkçı değiliz, yani öyle bir şeyimiz yok. Fakat şimdi başkaları bunu yapıyor ve bizim karşımıza bizi bölmek için, yani Türk toplumuna, Türk haklarına zarar vermek için uğraşacaksa bizim bu bilgiye sahip olup ona göre davranmamız lazım. Yoksa modern anlamda millet kavramı başkadır, biliyorsunuz. Bu tip çalışmalarda geri kalmamamız gerekiyor. Benim söylediğim o. Yani esasen tabii nasıl yaşadı sorusu, işte onun cevabını arama anlamında ya, arkeolojik değerlerde yine aynı şekilde atın evcilleştirilmesi konusu mesela. Artık Kuzey Kazakistan'da Botay bölgesinde ilk defa evcilleştirildiği doğru. Şimdi hala Avrupalılar, Hint Avrupalılar üretti, Hint Avrupalılara aittir ilk atın evcilleştirilmesi diye yazıyorlar. Buna rağmen. Şimdi bu çok önemli bir şeydir. Başka, madenin, demirin eritilmesi. Maden nasıl çıkarılırdı? Ben o, isterseniz anlatayım bir iki cümleyle. Tabii. Şimdi çok merak ediyordum. Şimdi.
1: Yalnız hepsi birbiriyle bağlantılı. Coğrafya, yaşayış, emtia diyorsunuz mesela.
0: Tabii.
1: Maden, demir. Tabii. Şimdi tek tek baktığında ya ne alaka dersin, ama aslında insan yaşayışı adına çok önemli bir hepsinin devrim. Gerekli olduğunu görüyoruz.
0: Şimdi insanlık tarihinde çok önemli bir devrim. Hunlardan kalma dökümhanelerinin olduğunu biliyoruz. Doğu Kazakistan ve şeyde buna benzer yine maden eritme ve dökümle ilgili. Peki madeni nasıl çıkarıyorlardı? Bazı yerlerde, özellikle Altay Dağları'nda biliyoruz ki toprak ya yakın demir madeni, hani Ergenekon destanında geçtiği gibi, üzerine yağmur şey yapınca madeni doğrudan filize ulaşıyorlar, hani Şimdi bazı yerler

0: Neyse, çok ilginç, onu anlatmadan geçemeyeceğim.
1: Buyurun.
0: Bir gün sana özel olarak görüntülerini çektim, onu da göstermek
1: tamam
0: isterim.
1: Tamam hocam.
0: Ağaç, çam ağaçlarını ya da ağaçları salıyorlar şeylerin içerisine. O ağaç dallarını merdiven gibi kullanarak işte kovalı diğer aletlerle yeryüzüne çıkarıyorlar. Böyle basamak gibi kullanarak müthiş bir görüntü şey var. Yani bu soruların cevabını bulabilmemiz lazım artık. Hani bilinen şeyleri tekrar etmek yerine. Bu anlamda senin programlarını çok önemsiyorum. Her seferinde biz yeni şeyler konuşmaya gayret ettik. Yeni bakış açılarıyla, yeni konseptle, bunda faydalı olduğunu düşünüyorum. Çünkü
1: eksik olmuyor hocam. En azından, sayenizde.
0: Yok olsun, siz de çok başarılı programlar yapıyorsunuz ama benim de bir akademisyen olarak kendimi yenilemem lazım. Bu açıdan bunları soruyorum. Yani bitki türleri de önemli. Şimdi dün uçakla gelirken camla Batı Kazakistan bozkırlarını seyrettim. Gerçekten çok zor yaşamak. Ama biz arkeolojik kayıtlardan orada yaşayan şeyler, 7 türlü ot var sadece bir hayvanın beslenebildiği. Şöyle biliyor musunuz? Yani o kadar şey, dolayısıyla Batı Kazakistan'dan Avrupa'ya her dönemde göç oluyor. Yani her dönemde derken 100 yılda büyük kitler halinde.
1: Hocam 5000 yıl öncesinden bahsediyoruz.
0: Evet.
1: Şimdi günümüzde dahi annelerimiz, babalarımız, ya sen çocukken Mayıs ayında kar yağıyordu, işte Haziran ayında soba yakıyorduk diye o dönemleri anlatıyorlar. O kadar sene önce, binlerce yıl öncesinde de bugünün şartlarıyla düşündüğümüzde doğru kanaate varabilir miyiz? Yani işte şu bugün gördüğümüz ot çeşitleri 5000 sene önce vardır demek bize kesin neticeyi verir mi? Ya da bugün bu coğrafyada iklim koşulları çok ağır. Hı hı. Bu da işte 4000 sene önce, 3000 sene önce, 5000 sene önce iklim koşullarının Kazakistan'da çok ağır olduğu anlamını taşıyor. Bu doğru bir saptama olur mu?
0: Şöyle bir genelleme yapılabilir ama tabii ki iklimin değiştiğini zaten yakın dönemde, şimdi bile dünya üzerinde iklimin değiştiğini görüyoruz. O zaman da bu bahsetmiş olduğum veriler arkeologların incelemesi, kalıntılara göre karar verdikleri için bunu söylüyorlar. Mesela Tanrı Dağları'nda işte yine çok fazla, Doğu Avrupa'da bir hayvanın yiyebileceği ot türü 2000. Hmm. Yani bugünkü Ukrayna topraklarında, Güney Rusya'da diyelim 2000, Anadolu'da da 2000'miş. Yani bu niye Türklerin Anadolu'ya göç ettiği konusuna da bir destek oluyor aslında.
1: Çeşitlilik var.
0: Ama genelleme, yani özelinde farklı da olabilir değil mi?
1: Tabii.
0: Bunu görüyoruz. Fakat dünyanın en zengin petrol yatakları da orada şimdi.
1: Doğru.
0: Hani Arap çölleri gibi bu şekilde. İlginçtir. Dünya gerçekten öyle. Mesela ormanlarda yaşayan Türkler çok kalabalık olamıyor. Çünkü ona imkan yok. Ormanlarda yaşadıkları için. Halbuki yiyecek bol. Et bol, ot bol. Esasına baktım, bitki de bu değişik ve o Güney Sibirya'da
1: avcılık yapıyor.
0: Avdan
1: tabii. Yiyeceği
0: kadar ve müthiş
1: ot şekilde, dediğiniz gibi sebzesi var.
0: İşte, o vitaminleri alıyor. Ben bu sene Gobi Çölü'nde gezerken harmık diyor. Bizde karamuk gibi bir şey vardı, küçük meyveler. Müthiş lezzetli ve
1: Gobi Çölü neresi hocam?
0: Moğolistan'ın güneyi. Ben onun Çin tarafını da gezmiştim. İç Moğolistan tarafı. Moğolistan'ın güneyi olarak görmemiz lazım. Dalın Zatkat diye bir şehir vardı. Oraya oradan gittik. Mesela orada büyük kömür yatakları var. Buna benzer olmak üzere. Şimdi şey görüyorsun ama Gobi Çölü'nde yağmur yağdı. Sel baskısı tehdidinde de yaşadım yani. Boğulma tehlikesi yaşadım diyorum da ilginç olsun diye esasen bu. Şimdi ama orada insanlar günümüzde de yaşıyor. 100 bin yıl önce de yaşıyordu. Böyle kayıtlar da var yani, insan kalıntıları var Gobi Çölü'nde.
1: Çok önemli bir bilgi.
0: Tabii. O da o zamanlar yani. Belki gelecekte dediğim gibi farklı metotlarla, farklı bilim dallarıyla bizim bütün bildiklerimiz değişebilir. Bu bilim sonuçta. Tabii. Değil mi?
1: Yani. Eklenebilir ya da evet. Daha önce doğru kabul edilen şeylerin noksanlığı ya da yanlışlığı yeni çalışmalarla ortaya konulabilir.
0: Tabii. Mesela Türk piramitleri var mı diyor. Yok diyorum ama bir gün biri bana ispat ederse niye kabul etmeyeyim? Ben ilim adamıyım yani.
1: Eldeki verilerle şu an yok.
0: Yok diyoruz ama biri ispat ederse, burada şu var diye ispat ederse niye kabul etmeliyim değil mi? Bunun gibi aynı şekilde böyle bakmak lazım. Kafkaslara çok özel şey demek lazım. Kafkaslarında mesela 118 8 farklı dil konuşuluyormuş. Tespit edilen şey o. Bazıları ölmüş bu vesaire. Ama hem Türk

0: Yani halkların hem orada, mesela Hint, Avrupa kökenli, İran vesaire birçok milletin yaşadığını görüyoruz. Ama Kafkasya'da yaşayanlar da uzun ömürlü. İki sebebi var diyorlar. Biri şey yoğurt, diğeri çay.
1: Çay.
0: Evet, o yüzden bir çay şey gerçekten.
1: Afiyet olsun.
0: Gerçekten de öyle. Yani bu şeye bakmak lazım. İşte Güney Çinliler yeşil çay içerler çünkü pirinçle beslenirler ama Kuzey Çinliler darıyla beslenirler. Dolayısıyla bizim içtiğimiz kırmızı kızıl çay da kara çay içerler gibi. Bu sadece Türkler için değil. Önce insanlık tarihi açısından da bakmak lazım. Dünyada sadece Türkler yaşamıyordu değil mi?
1: Doğru.
0: İlginç esasında budur. Benim odur. Ben bir şey daha çok böyle hayranlıkla hayran kalmışım.
1: Nedir hocam?
0: Bozkır halkları çok dış gelişmelere karşı çok açıktırlar. Asla tutucu değillerdir. Yani dışarıdan gelen yeniliklere kapılarını açarlar. Bu önemlidir.
1: Esnek bir davranış şekilleri var.
0: Kesinlikle
1: o zaman.
0: Kesinlikle öyle.
1: Bozkır altının.
0: Şöyle düşünelim. Siz her bütün buluşları tek bir toplum yapamaz dünyada değil mi? Farklı farklı toplumlar yapar. Burada bunu yapan başkaları iyi yaptıysa alacaksınız. Alırsınız güzel bir icat olursa. Ben o tarafı da hoşuma gider. O açık yönlülükleri. Ama ne olmuştur? Bakın az önce 5000 yıldan bahsettik. 5000 yıldır Türkler yok olmadan var. Bu çok önemli bir tespit. Niye var? İşte sosyal yapı. Nasıl? O zaman nasıl yaşadı da var olabildi sorusuna gitmek lazım. Ne oldu?
1: Neye ihtiyaç duydu? Ne yedi? Ne içti? Onun hayatını ne kolaylaştırdı?
0: Tabii,
1: İhtiyaçları nelerdi?
0: Ne götür vesaire odur.
1: Hepsi veya birbiriyle ilintili.
0: Kesinlikle ihtiyacı olan işte proteinleri, bütün fizyolojik ihtiyaçları nasıl giderdi? Suyu nereden buldu? Bazen mesela Moğolistan için söylüyorum. 15 gün yazın yağmur yağmazsa çok büyük kuraklık yaşanıyor. Çok ilginç bu bir şey. Yağmur yağıyor, su birikintileri, hayvanlar besleniyor vesaire.
1: Hocam bir programda birlikte yaptığımız bir programda şöyle bir şey demiştiniz yanılmıyorsam. Türklerin bu kadar başarılı olması, bu kadar ataklı olması, bu kadar çevik olması coğrafyaya bağlı.
0: Coğrafyayla uyumlarına da. Uyum sağlayan.
1: Etkisi var coğrafyanın.
0: Şimdi bir alanda ölçüyorlar, şu an tam aklımda değil. Bir alanda coğrafyayı kullanmak lazım ama şöyle bir alanda 12 aile besleniyor. Diyelim ki 13. aile ne oluyor? Büyüdü. Göç etmek zorunda. Yani mitoz bölünme gibi bölünerek etrafa yayılmış. Çünkü araziler buna müsait. Önemli olan hani survive yapabilmek, hayatta kalabilmek. Bütün insanların derdi. Bizim de öyle. İşte Afrika'daki Pigmelerin de öyle, Avrupa'daki insanların, bu Hunların da öyleydi, Hunların atalarının da öyleydi vesaire. Peki bunlar nasıl ayakta kaldılar?
1: Ama işte orada atıl kalacakları bir yerde olsalar o ayakta
0: tabii,
1: kalamazlar.
0: Tabii Uğur Bey orada
1: survivor yapamazlar.
0: Kesinlikle. Senin sorunun cevabı işte orada. Coğrafyayla uyum sağlayabildikleri için. Yani çevre imkanlarını, içinde bulundukları çevre imkanlarını iyi kullanabildikleri için daha dinamikler. Bol yiyecek yok. Çok sıcak değil. İşte eksi 50'lerden bahsediyoruz. Soğukta ayakta kalabilmek, yiyecek, silahı nasıl yapacak, hayvanları nasıl avlayacak, ailesine nasıl bakacak, bunun gibi bir hayat tarzını çok iyi anlamak lazım diye düşünüyorum. Bunda başarılılar ama kıtlıklar çok dem şey vuruyor mesela. Hunlar zamanında bunu görüyoruz. Yine sizin programınızı anlatmıştım. Milattan önce 80'lerden itibaren soğuk ve kuraklık başlıyor. Biraz daha devam edince bir ordu giderken Hunların %70'i soğuktan ölüyor. Düşünebiliyor musunuz bir toplum? O iklim değişiklikleri yani coğrafi sebepler toplumu doğrudan etkiliyor. Yani bir toplumun %70'ini kaybedip %30'unun devam etmesi, survive yapabilmesi çok çok önemli. O dönemlerde Çinleşen Hun sayısının 2 milyon civarında olduğu tahmin ediliyor. Çok büyük bir rakam eğer doğruysa. Yani milattan sonra 48 yılını baz alalım. İşte devam eden bir sürü Hun açlık yüzünden yiyecek bulamadığı için Kuzey Çin'e gidiyor. Orada yaşıyor vesaire. Şimdi bir süre sonra gerçi orada devletler, beylikler bir sürü şey kuruyorlar ama ne olursa olsun 2 milyon Hun yani Türk veya işte
1: Çinleşiyor.
0: Çinleşiyor. Bu çok önemli bir şeydir. Tianshui'de geziyordum.
1: Nerede hocam?
0: Tianshui.
1: Şimdi telaffuz edeceğim sizin

0: ve söyleyemeyeceğim yok, için hiç telaffuz etmiyorum.
1: Yani şey, gök suyu demek. Tanrı'nın suyu demek. O anlama gelir. Bu Çince bir ifade. Türkçe olduğu kesin. Şimdi oranın halkı kendilerine biz güzel insanlarız. Biz Türk'üz, Çinli değiliz demiş. Yani öyle bir şey de düşünmek lazım. Yani bura o bambaşka bir şey. Yani Türkler sadece batıya göç etmedi. Sadece Anadolu'ya gelmedi. Yani Doğu Avrupa Türk tarihi ders okutuyorum orada mesela. Her 100 yılda bir kitleler halinde Orta Asya'dan Orta Avrupa'ya kadar işte görüyoruz. Keltlerden başlayarak Keltler, Kimmeller, İskitler, Hunlar, sonra Hunlardan sonra Avarlar, Ogurlar, Bulgarlar, Peçenekler, en son Kuman Kıpçaklar'da final yapılıyor. Yani binli yıllarda diyelim yapılıyor. Moğolların şeyiyle birlikte. Yani Avrupa'da şimdi gezdiğimiz zaman Avrupa coğrafyasına çok fazla şey görüyoruz. Yani Türk izlerinin olmasının sebebi bu. Avrupa'nın içerisinde. Tabi Avrupa sadece Türkler yaşamıyordu. Onu diyenler de var, bu doğru değil. Yani başka işte Hint Avrupa, Germenler, Slavlar vesaire. Bütün bu coğrafya içerisinde o kompozisyonu oturtabilirsek anlatabilmemiz lazım insanlara. Şimdi ne dedim az önce? Kuzey Kore, Macaristan. Hatta Galler'e kadar gittiğinde söylüyoruz. Ama bunu dediğimiz zaman ispat edebilmem lazım.
0: Yani altını doldurabilmek lazım.
1: Kesinlikle öyle. Tarihi delillerle bunu destekleyebilmemiz lazım. Yani anlatmak istediğim o. Şeyde olarak bakarsak şeyden yani Kuzey Kore'de aynı böyle Türklerin yaptığı kare isimleri var. Kuzey Liaohai'da, Kuzey Kore ile Çin'in birleştiği yerde. Geldik yan batıya, Macaristan'da da var. İşte Romanya'da, Romanya Macaristan arasında sınırlarda. Bunun gibi. Anadolu'da da var. Yani o izleri bulabiliyorsak rahat rahat konuşabiliyoruz. Ben dediğim gibi çok o heyecanı taşıyorum.
2: Evet.
1: İnşallah gelecekte bunu başka bilim adamları daha gelişik değişik teknolojilerle birlikte çözecekler. Bir belgeselde görmüştüm. Vikinglerin İzlanda'da onların yerleşim için uydudan frekanslar göndererek tespit etmişler izler. Normalde hiçbir şey görmüyorsunuz. Şey olarak uydu sinyalleriyle. Belki öyle o tip teknolojilerle birlikte bunları görebiliriz. Ama maalesef işte tarih yani özellikle sömürgeci milletler tarafından son birkaç yüzyıldır kendi politikaları uğruna kullanılıyor. Bizim böyle kullanmaya ihtiyacımız yok. Kullanmamıza gerek de yok. Kullanmamamız da lazım. Ama şu var.
2: Bizim tarihimiz dolu çünkü.
1: Ki çok haklısın, dolu.
2: Çok iyidir.
1: İşte o dolu olduğunun farkına varmamız lazım. Bu ne? Bu niye bunu söylüyorum? Yani abartmayalım. Herkes Türk yapmanın gereği yok. Abartmayalım. Siyasete malzeme etmeyelim. Hani akademisyenler etmemesi lazım. Tabii ki halk, vatandaş istediğine inanır. Ama biz bir şey diyemeyiz. Ama ben şey olarak özellikle akademisyenlerin dikkat ederek sağlıklı, doğru kitaplar yazmalarını, üretmelerini bekliyorum. Bu açıdan. Yani yazılmış olan
0: büyük iş onlara düşüyor.
1: Kesinlikle öyle. Yazılmış olan şeyleri yazmadan ama daha doğru, daha araştırıcı, yeni böyle bakış farklı bakış açılarıyla bunları görmek lazım. İşte şimdi Ötüken'de geziyorum. Bak şimdi buradan Çin'e gitti bunlar. Çin'e sürekli gidip nereden gitti, nasıl gitti? Çünkü Hangay dağları bu dağları nasıl açtı? Geçit olması lazım. Bazı yerler çok yüksek. O geçitleri gezdim. Ben onu övünerek söyleyebilirim. Bu anlamda
0: çok kıymetli.
1: Tabii Kaptan Mustafa Can sağ olsun. Bunu destekleriyle diyelim. Yine arada. Ama bu şey geçebiliyor. Şimdi artık farklı farklı şeyde uğramak lazım. Ben Güney Sibirya'yı işte 2006-2007'lerde gezdim. 2008 şeyde bir daha gitmek istiyorum. En azından oralarda da. Orada biraz da etnografi çalışma daha doğru. Çünkü izole topluluklar, bunu Anadolu'daki tahtacılarda veya Alevi Türkmen topluluklarına böyle izole olan topluluklarda da görüyoruz. Acaba eski Türklerden hangi izleri yaşatıyorlardı? Türkiye'de şöyle bir hata yapılıyor. Şimdi bu Abdülkadir İnan'dan kaynaklanmış bence. Onun tarihi ve bugün Şamanizm kitabı var. Günümüzdeki Sibirya topluluklarının inanışlarına bakarak eski Türk inanışlarını yazmış. Bu doğru değil. Çünkü Bizim nasıl işte Moğolistan'dan Anadolu'yu ön Asya'ya kadar birçok kültürle temas ettiysek, araştırdık.

0: Sıfırdıysak ki değiştiysek, mesela değil mi, isimlerimize bakarsak Ahmet bir şey de orada kalanlar da eski kültürü şey yapmadılar, sürdürmediler. Budizm, Mançu, Çin, Tibet ve Moğol baskısı altında kaldı. Bu kültürlerin baskısı altında kaldı. Tuvacı'yı ele alalım. Tuvalılar Budist ama Tuvaca'da çok fazla şey var. Çince hatta Moğolca kelime var. Bunları bilmek gerekir. Şimdi ben mesela Kazak arkadaşlarla falan konuşurken işte bazı evvelki gün de aynı şey oldu. Anlatıyorum, bak bu kelime Çince diyorum. Çok şaşırıyorlar. Şın kelimesi Çince'de cın.
1: Neden yani, şaşırıyor?
0: Aklı şey yapıyor. Onun Kazakça ya Türkçe olduğunu, Öztürkçe olduğunu zannediyorlar. Hmm. Ama değil, Çince'den geçme. Bunu da kabul etmek lazım. Türkçeden Çin'e de aynı şekilde.
1: Muhalefet mi oluyorlar peki? Yani şaşırma
0: yok.
1: Kanaat getiriyorlar mı?
0: Muhalefet olmuyorlar ama çünkü yani bana bir güvenilirlik var. Yani Ahmet Hoca eski Çince konusunda işte iyi olduğu için söylüyorsa doğru söylüyordur anlamına geliyor. Ona sıkıntımız yok ama çok şaşırıyorlar. Kırgızca'da çon, o Çince'deki çan'dan geliyor, büyük demek. Yani bunu Kırgızlara söylediğimde çok şaşırmışlardı ama sonra kabul ettiler. Yani böyle. Bunu da kabul etmemiz lazım. Yani biz de şimdi Arapçadan birçok kelime almışız. Tabii. Farsçadan. Bu doğal bir şey. Bunda hani üzülecek
1: etkileşim
0: ya da kesinlikle öyle tepki gösterecek bir şey yok. Din değiştirdiğiniz zaman o şeyi de alıyorsunuz ister istemez. Latince nasıl bütün Avrupa dillerini etkilediyse aynı şeyi görüyoruz.
1: Peki hocam, Budizm dediniz, hı-hı, Şamanizm dediniz. İslamiyet öncesi dönemde Türkler Şamanizm'den, Budizm'den etkilendi mi? Hayatlarında ne kadar bu iki başlık vardı? Bir de günümüzdeki gelenek ve görenekleri de göz önünde bulunduracak olursak, Şamanizm'den ya da Budizm'den de günümüze kadar geldi denilecek hususlar var mı? Gelenek açısından.
0: Şöyle, günümüzde çok şey var. Şimdi ben köyde doğdum, büyüdüm diyelim. Çocukluğumdaki adetleri, köyde gelenekleri hatırladığım zaman doğrudan çok fazla olduğunu görüyorum. En azından bazı evlerde koç boynuzlarını asarlardı. Yani koçu kestikten sonra koç boynuzlarını, kaplumbağa veya böyle koruyucu şeyleri
1: evin girişine mi asarlardı?
0: Tabii girişine, kapının üzerine asarlardı korusun diye.
1: Yani bereket, o koç boynuzunu evi koruyacağına inanılır.
0: Tabii ve de bereket. Hmm. Buna benzer işte vesaire olurdu. Başka bir şey de anlatayım.
1: Tabii.
0: Güneş tutulduğu zaman havaya ok atarlarmış. İşte Göktürkler zamanında, Göktürk öncesinde vesaire. Anlatıyor kaynaklar açıkça. Anadolu'da da tüfekle havaya ateş ederler. Bakın. Hıdrellez, gerçek anlamıyla hıdrellez, tam bir Türk çevre bayramı yaşandı. Özellikle Alevi Türkmenler de bunun belgeselini de yapmıştık rahmetli Servet'le. Tam
1: Allah rahmet eylesin.
0: Allah rahmet eylesin. Tam bir şey olduğunu görüyoruz. Yani çevre bayramı ve orada o adetler aynı Göktürklerdeki gibi. Ben gözümle yani hem birikildim, hem hoşuma gitti, hem heyecanlandım ama...
1: O kadar çalışıp gördüğünüz, okuduğunuz kitaplarda geçen şeyleri
0: ve Türkiye'nin yaşıyoruz. Çanakkale'sinde bunun yaşanması. En batısında bir de. Yani şey olarak değil mi?
1: Nasıl Ege, bir Avrupa'ya nasıl bir geliş?
0: Tabii. Buna benzer çok örnekler gösterebiliriz. Ama en önemlisi dilimiz. En başta Türkçe yani. Yazıtlardan günümüze kadar çok fazla var Uğur Bey. Buna iyi bakmak lazım ama burada bütüncül bir yaklaşım geliştirmek derken ben bunu kastediyorum. Yani Türk göçlerini anlamamız lazım, ondan lezzet etmemiz lazım derken buna söz ediyorum. Oğuzlar Anadolu'ya nasıl geldi? Nerelere yerleşti? Hangi Oğuz bu? Nereye? Bunu bilmek lazım. Diğeri, peki o kadar uzun mesafe göç etti de niye kaybolmadı? Nasıl dağılmadı? Bu ailenin sağlamlığı. Rahmetli Kafesoğlu Hoca o Milli Kültür'de yazar. Türk toplumunun kaybı iki şey der. Ailenin sağlamlığı, ikincisi askeri yapı, ordu. Değil mi? Sonra ne diyor? Asker millet. Gerçekten de hani en çok taklit edilen Türk kurumu ordudur bu yabancılar tarafından. Bunu Doğu Roma, Batı Roma, yani en Bizans işte vesaire, Çin, İran, Hint, bütün komşu milletler, yani çok yerleşik, yüksek medeniyet sayılan devletler, imparatorluklar Türk ordusunu taklit etmiştir. Neyi taklit edersin? Sizden daha iyi olanı alırsın.

0: Tabii. Daha alt seviyede olanı niye alasınız?
1: Örnek alırsın.
0: Bunun gibi. Ama esas mesele aile. Yani Türk toplumunun o kendi arasındaki aile yapısının sağlamlığı. Ve Türkçedeki akrabalık adları başka milletlerde yok zengin olarak. İşte anne baba neyse eski şeydi falan. Eskiden kanmış sonra ata. Şimdi baba diye parçalanmıştı. Ve anne ök. Mesela öksüz deriz değil mi? Hı hı. Ama Göktürklerde de ök anne demek işte.
1: İşte sız eki olumsuzluk
0: şeyden vesaire. Mesela kansız diye küfür anlamında kullanıyoruz. Kan aslında eski Türkçe'de baba. Belki oradan geliyor olabilir yani. O buna benzer şeyler de vardır. Küfürler, insanlara söylenen hakaret kelimelerin, sözcüklerin çoğu Farsçadan geçmiştir Türkçe'ye. Yani tabi burada söylememiz mümkün değil.
1: Tabii.
0: Ama Farsçadan veya diğer dillerden geçmiştir. Çok gariptir yani. Ama aile şeyi o. Teyze, dayı, amca, bütün batı dillerinde aynıdır. Bir şey daha var, evlenmek. Bizde evlenmek anlamında ama İngilizce'de, bütün batı dillerinde, Rusça'da ne iki anlamda?
1: Birliktelik.
0: Yok, kocalanmak, kadınlanmak kelimesinde çıkıyor. To get married İngilizce veya şeyle. Rusça'da öyle. Genisa veya işte muş falan.
1: Erkeğin kadına sahip olması gibi. O şey, yani birken iki olmak.
0: Öyle o anlama geliyor. Ama Türkçe'de ne? Evlenmek.
1: Ya da tam tersi.
0: Türkçe'de ne? Ayrı bir ev açıyorsun. Ayrı bir aile. Sadece Türkçe'de var. Bu bile Türk sosyal yapısının ne kadar güçlü olduğunu gösterir bize.
1: Ne kadar bir de eski olduğunu.
0: Eski tabii. Tarihsel derinliği zaten biliyoruz. Ama o taşınan kültür kodları sağlamlığını açıkça ortaya koyuyor. Yani başka şeylerde yok. Bu aile mesela levratus sistemi çok tartışılıyor mesela. Ölen işte baba üvey anneyle evlenme veya işte yengeyle evlenme konusu bence çok faydalı yerinde. Günümüzde tabii gerek yok ama eskiden şöyle bak, Anadolu'da da bu var. Ailenin bütünlüğü sağlamı, kadın aç ve açıkta mı kalsın yani şey olarak. Ona bir anlamda sahip çıkılıyor. Yani o korunma amacı,
1: korumacı yönü mü ortaya tabii çıkıyor orada? Ailenin, koruma, ailenin kutsallığı belki de orada
0: kesinlikle anlaşılabilir. Kesinlikle öyle. Yani en azından işte kocası öldü, genç yaşta kadın çocuklarıyla beraber aç ve açıkta mı kalsın?
1: Bir
0: yani
1: de hocam günümüzün şartlarıyla düşünmemek lazım. Biz şimdi 21. yüzyıldayız. Tabii. Teknoloji had safhada. Yani farklı şeyleri, yapay zekayı konuşuyoruz. Tabii. Ama 5000 yıl öncesinden bahsediyorsunuz. Hı-hı. Yani bozkır, etrafı açık bir coğrafya, yani aynı coğrafyada kaç kişi ikamet ediyor, kaç çadır var, kaç aile var, yani korunaklı mı değil mi, o ailenin devamlılığını muhafaza edebilmenin önemi. Evet. Edebileceksin ki işte binlerce yıl sonrasına da bu kalıntılar gelebilsin.
0: Ya nüfus sayımı yapıyorlar. Türkler de yapıyor, Moğollar da yapıyor. Ne kadar önemli bir şey. Osmanlı ne zaman yaptı? 1826 yani. İkinci Mahmut döneminde. Hı hı. Keşke her dönemde yapsaydı. Halkın durumunu anlamak adına. Nüfus sayımı yaptığını biliyoruz. Düşünebiliyor musunuz? Tabii ne kadar vergi alırım hesabını da yapıyor haklı olarak. Ne kadar asker çıkar ona göre. O özellikle kurultaylarda, yani bu sonbahardaki kurultayda.
1: Meclisler.
0: Tabii. Yaz o toplantılarda, yaz bitiyor ya artık, kışa giriliyor ya, herkes bak ne kadar insan var, ne kadar yiyecek var, bunun hesabını yapmaları bile müthiş bir şey yani.
1: Hocam binlerce sene öncesinde olmasına rağmen isimler değişmiş ama işleyiş bugüne çok benziyor. Aile yapısı, askeri yapı, evet. İşte kurultay diyorsunuz, siyasi yapı.
0: Evet.
1: Mesela bu nüfus sayımına atıfta bulundunuz. Çok eski olmasına rağmen bu modernizenin örneklerinin de olduğunu görüyoruz.
0: Kesinlikle öyle çağdaş. Meclis olması mesela. İşte ya da iktidara geçen kişinin, gelecek kişinin, hükümdar olacak kişinin meclis tarafından onaylanması. İşte belirli yeteneklere sahip olması. Ama haksız yere işte savaş açmayacak. Toplumu koruyacak vesaire. Hep söylüyorum. Göktürklerin ilk reisi seçilirken iki önemli şey buluş yapıyor. Birincisi ateşe buluyor, insanları ısıtıyor. İkincisi ikincisi yiyecek buluyor, insanları besliyor.
1: Gıda.
0: Daha ne yapsın bir hükümdar esasında? Yani bu coğuşunun 50. bölümündeki kayıtlı bilgi ilk orada, daha sonra tekrar ediliyor ama o belge bence devrim niteliğinde. Çünkü bu söylemiş olduğum iki konu İnsanlık tarihinin önemli bir konusu. Ateşin bulunması çok önemli bir aşama değil mi?

0: Belki tabii. De diyorum o hafızadır şeyden, o insanların hafızasını ta ilk insanlardan beri gelen şey aktarıla göktürklere kadar geldi. Sonra uzun süre tahta kalma, işte milletine hesap verme, hani açları doyurma, tok vesaire, bunun birçok şey yazı bu hükümdarın görevleri arasında müthiş şeyler vardır. Yani ben çok önemli o açıdan bakarsak bazen böyle çok modern çağın ötesinden toplum gibi görülüyor. Seçim meselesi. Tam tersine bir durum düşünelim. Zorla iktidarı ele geçirse ne oluyor? Orada toplum şeyi istemeyenler pılısını pırtısını topluyor, alıyor, kaçıyor, gidiyor.
1: Yerleşim yerini değiştiriyor. Yani yine boyundurluk altında kalmıyorlar.
0: Kalmıyor. Uğur Bey, orada mesele şu. Boyun eğmiyor, başka bir noktaya giderek orada hayatını devam ettiriyor. Yani erkin bir şekilde, hür bir şekilde yaşamaya devam ediyor. Bunlar ilginç noktalardır. Yani böyle esasen baldım. Çünkü her zaman bütün sistemlerin iyi çalıştığını düşünemeyiz. Haksız yere savaş açıyor hükümdar. Annesi Çinli, Çinlerle işbirliği yapıyor. Tibetlilere, Tuyhunlu şeyle evet, onlara haksız yere savaş açıyor diyelim. Peki ne oluyor sonuçta? Halk isyan ediyor. Diyor ki ya bunlar bizim düşmanımız değil. Niye savaş edeceğiz? Şey yapalım biz boş yere. Ve isyan ediyorlar. Hükümdar tahtı bırakıp kaçmak zorunda kalıyor. Bakın. Bir savaşa bile, savaş için bile sebep lazım. Niye gidip masum insanlarla düşmanlık etmeyen insanlarla niye savaşalım?
1: Ve halkın düşüncesi de burada önemli.
0: Tabii o tepki göstermesi ve hükümdarın kaçmak zorunda kalması. Gidip içine sığınması. Buna benzer örnekler de var. Ama hainler de var. Onu da söyleyelim yani. Öyle herkes her güllük gülistanlık
1: değil. Türklerde de var mı hocam?
0: Çok. Mesela hükümdarın bir yeğeni var. Sonra tahta geçecek. Çimika şeyden şeye Çin'e giden ordunun sefer yollarını Çin'e rapor ediyor. Rangan, daha sonra Çimin Kaan olacak. Benim belgelerini yayınlamıştım Göktürkler kitabımda. Oradan onu gördü. Şimdi ne kadar ilginç. Başka bir şekilde yine böyle hanedandan gelen beyler devleti kılınca içine gidip Çin üniforması giyiyorlar. Hatta kendi milletine karşı savaşıyorlar. Bakın, ilginç değil mi? Ancak peki halk başsız kalınca ne yapıyor?
1: Yeni bir baş mı seçiyor?
0: O, yeniden örgütleniyorlar. O, büyük bir kurultay yapıp onlu sistem
1: geçiyor.
0: Peki onlu sistem ne yapıyor? İl Irmağı civarında 634 yılında bunu şeyde ne yapıyor peki? Onlu sistem içerisinde yeniden örgütleniyor ve bizim ön Asya'daki bütün Oğuzlar böyle ortaya çıkıyor. Yani daha önceden var. Bu yeni örgütlenme biçiminden
1: bizim
0: dolayı.
1: Bizim şu anki askeri sistemi de oraya bağlayabilir mi?
0: Bağlarız tabii. Kesinlikle iç içe zaten ama o örgütlenme biçiminden Oğuzlar ortaya çıktı. Oğuz Yabgu Devleti. Oğuz Yabgu Devleti'nden Büyük Selçuklu İmparatorluğu. Türkiye Selçukluları. Osmanlı İmparatorluğu. Türkiye Cumhuriyeti. Bu silsile günümüze kadar devam etti. Bunu anlatabilmemiz lazım gençlere.
1: Tarihi devamlılık.
0: Tabii. O sürekliliği anlatmamız lazım ama gençlere, yani evlatlarımıza vesaire bunu çok iyi bir şekilde açıklamamız lazım. Yani oradan günümüze kadar tarih süreklilik içerisinde o bütünlüğü çok detaya girmeden gençlerin kafasına sokarsak, anlatabilirsek gençlere Türk milletine karşı, devletlerine, milletlerine karşı olan bağlılıkları artar diye düşünüyorum.
1: Bu alanlar belki de bu yüzden daha da fazla anlatılması gerekiyor. Çünkü i̇şte bu ilintiyi, bu birlikteliği, evet, bu birlikteliğin gençler de, vatandaş da farkında.
0: Tabii.
1: Yani sık sık hangi coğrafyada Türkler vardı, ilk Türk kelimesi ne zaman görüldü, Türk adı nereden itibaren tarih sahnesinde varlığını sürdürdü, Mete Han kimdir, Teoman kimdir, Göktürklerin önemi nedir? Programlarda en fazla merak edilen ve en fazla sual olarak vatandaştan, seyirciden gelen başlıklar bunlar. Onlar da bu konulara ziyadesiyle ilgi gösteriyorlar.
0: Öyle, kesinlikle öyle ve bence yerinde. Şöyle diyelim, bunun içerisinde bu bütün mesele doğru anlatıldığı zaman o şeyi bir şeyle görmemiz lazım. Bakın 15 ve 16. yüzyıllar nedir? Osmanlı, Safevi, Hindistan'da Babürler,
1: İranlılarla
0: bir

0: Her yerde birçok Türk devleti var. Ama Batılılar bize ne diyor? Türk diyor hepimize. Türk asrı diyor. Türk Age dediğimiz, L'Age de Türk'ün Fransızıyla bunu söylüyor Batılı kaynaklar. Bu bile bence çok önemli bir Türk tarihindeki birlikteliğin sonucu. 1924 yılına kadar, yani komünizm, Sovyetler böyle demir yumrukalı hakim olana kadar Türk dünyasında müthiş bir kültürel birlik var. Tamam, farklı siyasi yapılar ama şeydir. Ne yapıyor? Türkistan'dan gelen hacılar İstanbul'a uğruyorlar. Buradan Mekke, Medine'ye gidiyorlar. Bu bile önemli. Ne kadar çok değer verdikleri anlamında. Osmanlı 1501 yılından sonra aşağı yukarı Türk dünyasında liderliği ele geçiriyor. Rus tehlikesini Osmanlı hissediyor yani. Artık şey olarak ondan dolayı Türk dünyasında bence psikolojik olarak liderliği devam etse bile şey yok. Çünkü artık Ruslarla iyi geçirin, bir şey yapamayın falan diye söylüyorlar.
1: Karlofça'dan itibaren başlıyor hocam o süreç.
0: Tabii zaten. Kesinlikle.
1: 1699.
0: O işte o büyük yenilgi aşama aşama
1: zaten
0: geliyor.
1: Zaten bu süre zarfı içerisinde bakıyoruz. Ruslara karşı bir savaş kazanamamışız.
0: Hiç. Kırım Savaşı'na kadar yok yani. Bir Kırım Savaşı'nda
1: 8-9-10 tane de bir tane falan tabii, yani. Bir tane tabii. De berabere kalıyor.
0: Yani onun gibi düşünmek lazım. Ta Birinci Dünya Savaşı'nda bile biliyorsun şey işgal ediyorlar. Ta şeye kadar gidiyor. Bu şey orada ama o işte 1501'den itibaren baktığımız zaman büyük bir yine kültürel birliktelik var Türk dünyasında. Yani dini inanç anlamında, kültürel anlamda, ilişki anlamda, bilimsel alışveriş anlamında müthiş bir duygu bağlantısını görüyoruz ki o Sokulu'nun Don Volga projesi gerçekleşmiş olsaydı belki çok farklı bir noktaya gidebilirdi. Yani deniz yoluyla bir bağlantı olsaydı Orta Asya'yla, Türkistan dediğimiz coğrafyayla Türk dünyası farklı bir noktaya da gidebilirdi. Ama tersi de olabilirdi tabii. Yorum yapmak o kadar çok doğru değil. Yani şey olarak hüküm vermek farklı farklı düşünebiliriz. Değerlendirme yapabiliriz. Ruslar 1552'de Kazan'ı işgal ettiler. 1556'da Astrahan'ı. Ama o dönemde mesela Padişah 2. Selim'e şey var. Rusların en büyük hükümdarının diyelim İvan Grozny'nin mektubu var. Ben diyor alttan alıyor. Ben diyor Müslümanlara iyi davranıyorum vesaire şeyleri güzel hareketleri var. Yani alttan alıyor. Osmanlı üstünlüğünü kabul ediyor o dönemde. Ama işe bakarsak aşama aşama bütün Türk dünyasını işgal ettiler. Bu çok sabırlı bir şekilde. Sibirya'yı 1582'den itibaren başlayarak şeye doğru 1600'lerde neredeyse tamamını bitiriyorlar. Hatta oradan da çok Kürt ticaretinden dolayı zenginleşiyorlar. Ama çok benim çok ilgimi çekmişti. Novokuznetsk şehrini Sibirya'da daha 1620'lerde kuruyorlar. Müthiş bir şey. Yani oraları insan naklederek bir şekilde sömürge haline getirip kendi topraklarına katmışlar. O göze bakmak lazım. Yani Rusların nasıl büyüdüğünü, Türk dünyasını. Peki Ruslar nereden geliyordu? İşte Vikinglerle, Slavlarla, biraz da Türk kökenli Finlerle ve karışımıyla oluşan bir millet. Ama sonuçta aşama aşama sabırla kendilerini yok olmadan, belki coğrafyayı da iyi kullanarak var olan bir devlet. İstanbul'un fethinden en iyi faydalanan bence Ruslardır. Çünkü ne yapıyor Ruslar? Hiçbir değeri yok. Son Bizans İmparatorluğu'nun yeğeni Sofya Paleolog ile Alexander Rusçarı evleniyor. Ondan sonra Avrupa'da 3. Roma fikri. Bizans sembollerini benimsiyor Ruslar. Bundan sonra Rusların bir şahlanışı söz konusu. Ne zaman? 1480'lere doğru. Yani 1453-1480'lere doğru birdenbire şey Rusların
1: 30 sene içerisinde
0: şahlanmaları, yani psikolojik veya şey tanınmışlık olarak o var. Yani bunlar tabii takip edebilirlerdi. Yapamadılar, edemediler diye düşünebiliriz. İşte 1500'den itibaren de Türkler az önce senin de söylediğin gibi zirveye çıktıkları anda kaybetmeye başlıyorlar.
1: Hocam bu konu çok geniş tabii ama hazır ilk Türkleri, İslamiyet öncesi Türkleri ve gündelik yaşamı konuşmuşken bugünlerde Bakü'de bir komisyon

0: uygulanabilecek mi? İşte bazı Özbekistan'da, Kazakistan'da, Kırgızistan'da, Türkiye'de ve Türkiye'de tabii bizim alfabemiz gelişmiş durumda, şey değildi ama o ülkelerde bunu siyasi irade uygulamaya koyacak. Önemli olan ona bakmak lazım. Bana da şu fikrim, tabii ki ben karşı değilim. Benim de hoşuma gidiyor. Ya aslında fena da değil. Yani kullanılabilir. Ses değerleri olarak da karşılıyor diye düşünüyorum. Bazı eleştiriler var ama hiç önemli değil. Kullanılabilir. Buna rağmen o bölge ülkelerde bunu siyasi irade uygulayabilir mi? O yüzden çok fazla heyecanlanmamak lazım.
1: Bunu birliktelik açısından nasıl değerlendirmek gerekir?
0: Duygusal olarak çok hoş. Yani böyle bir konunun gündeme gelinmesi ve kabul edilmesi bile çok çok değerli. Ama işte sonuç açısından uygulanabilirliğine bakmak lazım. Böyle zaman zaman çok duygusalız biz, özellikle Türkiye'de. Ama zaman zaman böyle bu tip olaylarda kararlar alınır ama bakarsınız hiçbir şey yapılmamıştır. Öyle olmasın. Uygulansın. Bunu görelim.
1: İnşallah yakın dönemde o zaman buna ilişkin, evet, başlıkları da, hı-hı, görürüz. Şimdi İnşallah. Son olarak şunu da merak ediyorum. Birçok başta temas ettik. Şimdi Osmanlı'ya bile değindik. 21. yüzyıla kadar savaşma tekniklerinin de sıklıkla değiştiğini gördük. Şimdi de teknoloji savaşları diyoruz. Ticaret savaşları diyoruz. Hı-hı. Peki 5000 yıl öncesinde mücadeleler ne üzerine gerçekleşiyordu?
0: Tabii ki bence paradigma aynıydı. Yani yiyecek, hakim olma, toprak kazanma hep aynı şekilde devam ediyordu. Bazen din savaşları. Yani şimdi Avrupa'da konu dağılıyor ama 30 yıl savaşlarında 5 milyon insan ölmüş. Büyük bir katliam ya o günkü şeylerde. İkinci Dünya Savaşı'nda 56 milyon bir vesaire. Dünyanın her zaman, her dönemde insanlar öldü savaşlarda. Bu böyle. O dönemde de savaşlar aynı şekilde çıkar diye bunu çok genelleştirmemek lazım. Bazı özel sebeplerle vesaire. Şimdi Çinliler diyor ki bizim imparatorumuz dünyanın Tanrı'nın oğlu, dünyada herkes ona bağlı olmak zorunda. Bana öyle bir şey yok, olamaz yani. Ne yapıyor? Türkler de tabii ki tabi olmuyorlar. Çin devlet anlayışına göre Çin imparatoru dünyanın kralı. Herkes ona... Bizde öyle bir şey yok. Bizde de gidelim hakim olalım, idare edelim insanları. Bunun gibi. Farklı bir devlet anlayışı var. İşte Rusya'da farklı falan. Bunlar geçmişte olduğu gibi günümüzde de olacak. Gelecekte de bir şekilde kendini gösterecek. Hep ne diyoruz? İşte insanlar barış halinde yaşasın. Yaşasın da İzin verirlerse yani mutlaka birilerinin çıkarları daha fazla.
1: Birileri çomak sokuyor.
0: Kesinlikle öyle. Bunu görüyorsun. Şimdi Filistin'de yaşanan olayları görüyoruz. Bunu bir insan olarak, geç onu Müslüman da Türk, onun dışında bir insan olarak
1: en kısa sürede bitmesini temenni ediyoruz.
0: Ama Batı'da, yani şu anki Batı kamuoyu ne diyor? İsrail tarafında. Maalesef.
1: Maalesef.
0: İnsan üzüyor yani. Üzen bu. Diğer taraftan da ona bakmak lazım. Ben yakın dönemde bu özellikle 92 yılında Azerbaycan Azerilerin Ermenilerle olan çatışmalarında Batılı medyaların nasıl taraf tuttuğunu ve olayları saptırdığını çok iyi biliyorum yani uluslararası basında. Şimdi bu böyle bir çağda bile bir taraf tutmak oluyorsa yapacak bir şey yok.
1: Siz son olarak Filistin'e temas ettiniz. Bizler de bu soykırımın
0: yani ikimiz
1: sonlanmasını istiyoruz.
0: Tabii.
1: Temenni ediyoruz. Bu vahşet bitsin. Buradan bu iyi temennilerimizi de söyleyelim. İçimizden öyle dediğiniz gibi. Hocam birçok konuyu da konuşamadık. Sizle sohbet hep akıyor gidiyor. Zaman nasıl geçiyor
0: anlamıyoruz. Yine çağırırsan yine geliriz.
1: Bizim kapımız size hep açık. Program sizin. İnşallah uygunluğunuza göre yakın dönemde yine yaparız. Çok teşekkür ediyoruz.
0: Ben de çok teşekkür ederim. Çok keyifli bir program oldu.
1: Sağ olun. Bizler için de. Efendim evvel zaman içinde de 5000 sene öncesine yaklaşık olarak gittik. Türkleri ve var oldukları coğrafyayı ağırlıklı olarak konuştuk. Önümüzdeki hafta yeni konu ve konukla sizlerle birlikte olacağız. Şimdilik hoşça kalın.

İstanbul bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 21, en düşük sıcaklığı 15 derece. Kocaeli 20, Sakarya ve Bursa 21, Balıkesir 23. Ankara bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 20, en düşük sıcaklığı 9 derece. Konya ve Kayseri 20, Nevşehir 17, Sivas 18. İzmir bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 26, en düşük sıcaklığı 16 derece. Denizli 26, Aydın 30, Muğla 24, Manisa 25. Antalya bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 28, en düşük sıcaklığı 18 derece. Mersin 29, Adana 28, Kahramanmaraş 25, Hatay 26. Trabzon yağışlı. Günün en yüksek sıcaklığı 20, en düşük sıcaklığı 16 derece. Bolu 19, Karabük 21, Rize ve Samsun 20.

0: günün kazananı Elif Hanım.
1: Birikim yapmak yetmiyor. Değerlendirmek de lazım. Piyasaları takip et. Bunu al, şunu sat. O tavan yapmış, bu tabandaymış. Bu kadar mesai harcayamam ben. Günlük hesapla kafam rahat. Günün sonunda hep kazançlı çıkıyorum.
0: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.

0: %20'ye varan spa ve alakart indirimlerini tüm otellerde değerlendirin. Ayrıcalıklarla dolu Kaya Club Rewards dünyasına siz de katılın.
1: Kasko, sigortam netten alınır. Artık daha da kolay. WhatsApp'tan ruhsatının fotoğrafını gönder, sigortam netle uygun kaskoyu kolayca seç. Benzer kaskoya çok daha fazla ödeme.
2: Kazancım net, sigortam net.
3: Türkiye'nin dönüştürücü gücü Beta Enerji sunar.

0: Türkiye'nin dönüştürücü gücü Beta Enerji sundu.
1: İyi Finans, tasarruf finansman rehberini sunar.
2: Tasarruf finansman modelinde tapu veya ruhsat kimin adına olur?
3: Genellikle teslim anında ev veya araç doğrudan katılımcının adına alınır.
1: İyi Finans, tasarruf finansman rehberini sundu.
4: Ağpara sosyal medyada da ekonominin nabzını tutuyor. Yay, Ağpara, X, Ağpara TV, Facebook Ağpara, Instagram Ağpara, YouTube Ağpara.

0: sokağın, hayatın, herkesin bir ritmi, her ritmin bir Subway'i var. Hayat seninle aksın, Subway söyle, ritim kaçmasın.
1: Biz bugün nereye gidecektik ya?
2: Spora.
1: Değil.
2: Çocuğun kursu.
1: Değil ya.
3: Maça.
1: Değil babacım.
2: Buldum. Petrol ofisi.
1: Petrol ofisi kampanyası. 2000 TL'lik yakıt alımına 250 TL'ye. 3000 TL'lik alıma 450 TL'ye. 6000 TL'lik yakıt alımına 900 TL'ye varan pozitif puan hediye.
4: Detaylar petrol ofisi uygulamasında.
5: Sen ne istersen o.
6: Genel izleyici için uygundur.

Muhteşem düetlere teknik olarak bir düet olmasa da hafızalarımızda derin izler bırakan ve umut dolu bir şarkıyla açılışı yapıyoruz. Sözlerini Emel İnci'nin, bestesini ise Doğan Canku'nun yaptığı şarkının çıkış yılı 1980.

0: savaş olmasa.
1: Ulusal ve uluslararası pek çok yarışmada ülkemizi temsil eden modern folk üçlüsünün diskografisinde 11 45'lik, 17 stüdyo albümü ve çok sayıda konser çalışması bulunuyor.

Selamlar size, katılın bize, çalıp söyleyelim neşeli şarkılar. Dünyadan müzikler kaynaştıran, başka ne var yaklaş

0: gidersin.
1: Sözleri Mehmet Teoman'a, bestesi ise Cenk Taşkan'a ait olan şarkıyı Nükhet Duru ilk olarak 1975 yılında 45'lik olarak yayınladı.
0: Sen

Şirket Duru'nun 2020 yılında yayımladığı Hikayesi Var albümü farklı kuşaklardan sevilen sanatçıları buluşturuyor. Şu anda dinlediğiniz şarkının düet formunun düzenlemesi Fevyo Taşel imzasını taşıyor. Beni Benimle Bırak, Türk pop müziğinin klasikleşmiş şarkılarından biri olarak kabul ediliyor.

Fatih Erkoç, Ahmet Baran. Ellerim bomboş. Çocuk yaşlarda başlayan Ahmet Baran, kanunu farklı müzik türleriyle buluşturmasıyla tanınıyor. Baran, geleneksel Türk müziğinin yanı sıra caz, pop, new age ve senfonik müzik alanlarında da çalışma yapan çok yönlü bir müzisyen.

Türk pop ve caz müziğinin kendine özgü ve çok yönlü sanatçılarından biri olan Fatih Erkoç, müzik dünyasında kalıcı bir iz bırakan, popüler müzikte caz arasında kendine özgü bir üslup oluşturan usta bir müzisyen.

0: sonundasın.
1: Ben Deniz 90'lı yıllarda Türk pop müziğinin öne çıkan isimlerinden biri olarak tanınırken Serkan Kaya, arabesk ve fantezi müzik çizgisindeki güçlü yorumuyla öne çıkan bir sanatçı. İki sanatçıyı bir araya getiren Biri Var düeti, Ben Deniz'in geçmişte Harun Kolçak'la seslendirdiği şarkının yeni bir yorumu olarak öne çıkıyor. Sen.

müziğinin önemli ve güçlü yorumcularından biri olan Zerrin Özer, rap müzikteki özgün üslubu ve sokak dilini yansıtan şarkılarıyla öne çıkan APO'yla ilk defa aynı projede buluşuyor. Farklı kuşakların müzikal anlayışını bir araya getiren çalışma 2025'te

0: yalancısın. Söz ve bestesinin İlhan Şeşen'e ait olduğu şarkı, Gündoğarken'in 1998 yılında yayımladığı Mest of Gündoğarken albümünde yer aldı.
1: Çok yorulmuşsun, bana esmeyi anlat, bana sevmeyi anlat.
0: Yunanca bölümünün sözlerini Vasiliki Papahiorgiou'nun yazdığı şarkının düzenlemesini ise Yunan müzisyen Nikiforos Metaxas yaptı.

Aziz Abacı, Zeki Müren, Biz Ayrılamayız. Muhteşem düetler tabirini sonuna kadar hak eden bir şarkı ve sanatçılar var şimdi sırada.

güneşi Zeki Müren'le sanat müziğinin efsane ismi Muazzez Abacı'nın şu anda dinlediğiniz düeti 1998'de mini albüm olarak yayımlandı.

Sözlerinin Turgut Yaşent'e, bestesinin ise Selahattin Altınbaş'a ait olduğu şarkı, Coşkun Demir'in 1996 yılında yayımlanan Eski Sevdalar albümünde yer alıyor.

olarak usta müzisyenler Gökçen Taşkıran, Ahmet Güvenç ve Kamil Özler'den oluşuyor. Grup sadece Coşkun Demir'in Eski Sevdalar albümü çalışması için bir araya geldi. Grubun başka bir çalışması bulunmuyor.

yarışmasıyla tanınan Güven Yüreği ilk tekli çalışması Sen Maşallah'ı 2017'de çıkardı. En büyük desteği Derya Uludan alan Yüreği 2018'de çıkardığı Kabuk ve Başka Bir isimli şarkılarıyla başarılı çıkışını sürdürüyor.

Orijinali Bulgarca olan şarkıyı Türkçe'ye adapte eden başarılı müzisyen Sinan Akçıl, Karar Bize Ait Meyra'nın 2009 yılında piyasaya çıkardığı 4 tenor albümünde yer alıyor.

90'lı yıllarda fırtına gibi esen Burak Kut, Türk pop müziğine damga vuran şarkıları ve kendine özgü yorumuyla dönemin unutulmaz isimleri arasında yer aldı.

dünyasında kendi tarzı ve yorumuyla dikkat çeken Meyra, bu şarkıda Burak Kut'la güçlü bir duygu ve enerji birlikteliği ortaya koyuyor. İkilinin vokal uyumu ve şarkının akılda kalan melodisi ise bütün dikkatleri üzerine çekiyor.

söz ve müziği Tan Taşçı'ya ait olan şarkı 2026'nın bahar aylarında yayımlandı. Türk müziğinin iki önemli müzisyeni ilk defa bu şarkıyla bir düet çalışmasında buluştular.

yıllardır müzik kariyerini başarıyla sürdüren Baha, kendine özgü yorumu ve unutulmaz şarkılarıyla Türk pop müziğinde önemli bir yere sahip. Tantaşçı ise güçlü vokali, sahne performansı ve besteciliğiyle en çok sevilen ve dinlenen sanatçıların başında geliyor.

0: hassas oldum.
1: Unuttum, iki sanatçının müzik dünyasındaki tecrübesini ve yorum gücünü bir araya getiren özel bir işbirliği olarak öne çıkıyor.

Platinum Plus Metal ve Reserve kartla her anınızı özel yaşayın. Yurt içi ve yurt dışındaki seçkin lounge alanlarından ücretsiz yararlanmanın keyfini çıkarın. Her harcamada daha çok kazanın. Biriken World puanlarınızı uçak bileti ve otel rezervasyonlarında 2,5 kata kadar değerli kullanın. Dünyanın her yerinde

0: şubelerini ziyaret edebilirsiniz. Vakıfbank daima seninle.
1: Taraftarın taraftarı Getir 90 dakika boyunca yanında. Siparişini şimdi ver, çıtır çıtır atıştırmalıklarla, buz gibi içeceklerle maç keyfine keyif kat.
2: Bankart Prestij kredi kartlarıyla yaptığınız alışverişlerden çok daha fazla jest lira kazanabilir. Seyahat ve konaklama harcamalarınızı jest liralarınızı ikiye katlayarak ödeyebilirsiniz. Yurt içi tüm restoranlarda %10'a, Prestij lezzet rotasına dahil olan restoranlarda %20'ye varan indirimlerden yararlanabilirsiniz. Havalimanlarında ücretsiz lounge'ın keyfini çıkarırken güvenlik ve pasaport kontrolünde sıra beklemeden uçağınıza gidebilirsiniz. Üstelik vale otopark, araç kiralama, VIP transfer hizmetlerini de size özel indirimlerle kullanabilirsiniz. Siz de bu ayrıcalıklı dünyanın bir parçası olmak için en prestijli kartı seçin. Yeni hayatınıza merhaba deyin.
3: Vakıf katılımla günün kazananı Gülşen Hanım.
4: Bugün maaş günü. Kredi kartı ödemem yarın. Bir gün bir gündür. Boşta duracağına günlük hesapta dursun dedim. Kısa günün kârı.
3: Siz de vakıf katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf katılım.
5: Herkes toplansın. Heh, toplandıysanız anlatıyorum. İdefix'ten çok yeni, alışılmadık bir alışveriş deneyimi. İdefix grup alışverişi. Grup alışverişi.

gecenin bu saatinde durmadan, yorulmadan mücadele eden biri varsa orada bir ışık vardır. Özveriyle çalışan, işine sıkı sıkı sarılan biri varsa orada bir ışık vardır. Başlarda birçok kişi dinlemese de sesini duyurabilen biri varsa orada bir ışık vardır. Herkes uyurken biri gözü gibi bakıyorsa, o dükkanı açıp ilmek ilmek işliyorsa, bir yerlerde kağıt ve kalemle kendi geleceğini yazan bir kız çocuğu varsa, orada daima bir ışık vardır. Biz Enerjisa olarak Türkiye'nin her yerinde bir ışık görüyoruz. Geçmişten aldığımız güç ve bugünkü enerjimizle daha iyi bir gelecek için durmadan çalışıyoruz. Çünkü nerede bir ışık varsa orada gelecek vardır. Enerjisa, daha iyi bir gelecek.

0: İzmir'i anlatmak için tek bir bakış yeter. Şimdi o bakışta ve yeni konak var. Vakıf GYO ve İlk İnşaat İşbirliği ile İzmir'in merkezinde yükselen ve yeni konak şehrin silüetinde yerini almaya hazırlanıyor. Çünkü hayata baktığınız yer yaşamınıza da yansır. Yaşamın, işin ve şehrin buluştuğu seçkin bir yaşam konsepti şimdi lansmana özel %5 peşinat, 48 aya varan vade ve 2027'de ödemeye başlama avantajlarıyla satışta. İlk bakışta İzmir. Her bakışta ve yeni konak.
1: Akbank ticari kartlarda bir ilk, KOBİ'lere kazandıran yenilik. Business Plus programıyla vergi ve SGK ödemelerinde 3 taksit, havalimanı ayrıcalıkları, akaryakıt ve restoran harcamalarında %15 indirimden yararlanmak için hemen Akbank Mobil'den ticari karta başvur, işletmenin gücüne güç kat.
2: Daha bebek bezi masrafını düşünürken üniversitesinde düşünmeyi baba olunca anlarsın. Allianz'la olunca çocuğunla büyüyen besin 1 yaşına kadar altın hediyesi ve her doğum gününde %5 Allianz katkısıyla rahatlarsın. Sen de çocuğunla büyüyen bese bugünden başla, çocuğunu da büyüt, birikimlerini de.

0: fırsatları kaçırmayın. Fırsatları hemen sevdiklerinizle paylaşın. Birlikte almanın keyfini yaşayın. Bu çok iyi. Acele edin, grup alışverişine başlayın. İdefix, alışılmadık alışveriş.
1: Sokağın, hayatın, herkesin bir ritmi, her ritmin bir Subway'i var. Hayat seninle aksın, Subway söyle, ritim kaçmasın.
2: Gecenin bu saatinde durmadan, yorulmadan mücadele eden biri varsa, orada bir ışık vardır. Herkes uyurken biri gözü gibi bakıyorsa, o dükkanı açıp ilmek ilmek işliyorsa, bir yerlerde kağıt ve kalemle kendi geleceğini yazan bir kız çocuğu varsa, orada daima bir ışık vardır. Biz Enerjisa olarak Türkiye'nin her yerinde bir ışık görüyoruz. Çünkü nerede bir ışık varsa orada gelecek vardır. Enerjisa, daha iyi bir gelecek.

0: Yıldızlar B Ligi 1. grupta 4. maçların heyecanı yaşanıyor. 3'te 3 yaparak liderlik koltuğunda oturan Murat Yakın yönetimindeki İsviçre ilk maçta 3-0 yendiği Kuzey Makedonya'yı konuk ediyor. İsviçre maçı kazanarak milli arayı 4'te 4 ile noktalamak, Kuzey Makedonya ise zorlu deplasmandan puan almayı hedefliyor. B Ligi 1. gruptaki İsviçre-Kuzey Makedonya Uluslar Ligi mücadelesi bu akşam 21.45'te A Para'da.
1: İzmir'i anlatmak için tek bir bakış yeter. Şimdi o bakışta ve yeni konak var. Vakıf GYO ve İlk İnşaat İşbirliği ile İzmir'in merkezinde yükselen ve yeni konak şehrin silüetinde yerini almaya hazırlanıyor. Çünkü hayata baktığınız yer yaşamınıza da yansır. Yaşamın, işin ve şehrin buluştuğu seçkin bir yaşam konsepti şimdi lansmana özel %5 peşinat, 48 aya varan vade ve 2027'de ödemeye başlama avantajlarıyla satışta. İlk bakışta İzmir. Her bakışta ve yeni konak.
2: Gecenin bu saatinde durmadan, yorulmadan mücadele eden biri varsa orada bir ışık vardır. Herkes uyurken biri gözü gibi bakıyorsa, o dükkanı açıp ilmek ilmek işliyorsa, bir yerlerde kağıt ve kalemle kendi geleceğini yazan bir kız çocuğu varsa orada daima bir ışık vardır. Biz Enerjisa olarak Türkiye'nin her yerinde bir ışık görüyoruz. Çünkü nerede bir ışık varsa orada gelecek vardır. Enerjisa, daha iyi bir gelecek.

Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu, güçlü saç derisi, kepeğe karşı %100 koruma, iki kat daha hacimli saçlar, Clearwell Ultra hacimli, hacim bir, kepek sıfır.

0: Genç'iz. Dijital platform indirimiyle asist yapar. Oyun alışverişlerine özel indirimle kontratağa geçer. Online alışveriş indirimiyle golü atar.
1: Paraf paraf dünyası, güzellikler dünyası.
2: Biz bugün nereye gidecektik ya?
3: Spora.
2: Değil.
3: Çocuğun kursu?
2: Değil ya.
3: Annem nereye mi?
4: Yarın o yavrum.
3: Sen emek dersin?
5: Maça.
2: Değil babacığım.
3: Oldu. Petrol ofisi.
2: Petrol ofisi kampanyası. Ben onu unutur muyum ya? 2000 TL'lik yakıt alımına 250 TL'ye, 3000 TL'lik alıma 450 TL'ye, 6000 TL'lik yakıt alımına 900 TL'ye varan pozitif puan hediye.
0: Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.
6: Engin Can.
7: Dedeciğim.
6: Yoksa sen de mi bonus oldun?
7: Bonus kıllı.
6: Ne?
7: Dede sen dedin ya hesabını benim cebine göre harca diye.
6: Ben böyle şeyleri ne zaman söyledim sana?
7: Nerede ne harcıyor bilim de dedim. Seni dinledik. Bonus kıllı oldum.
6: Yıkıldım şu an.
7: Bonus kıllı ekliyor dede.

Fransa ve Belçika milli takımımızın da yer aldığı Uluslar A Ligi Grup 1 mücadelesinde karşı karşıya geliyor. İlk düdükle birlikte Fransa-Belçika mücadelesine ev sahibi takım başladı. Mekele, Romeo Lavia,

0: Labia yerden oynadı savunma arkasına. Luke Bakio karşı karşıya. Luke Bakio ve top ağlarda. Luke Bakio atıyor. Belçika öne geçiyor. 35. dakikada Belçika Fransa deplasmanında üstünlüğü yakalıyor. Romeo Lavia'nın pası. Luke Bakio taşıdı topu. Çok soğukkanlı, çok net, çok güzel gol vuruşu Dodi Luke Bakio'dan. İyi sarktı savunma arkasına. Gerçekten muhteşem bir vuruş. Bradley Barcola. Neni Yoro. Dembele şimdi. Dembele gitti rakibin üstüne, sıyrıldı. İkinci rakibi geçti, çevirdi içeri. Le Pol ayak koydu. Kaleci Van de Voort başarılı. İşte Dembele böyle çevirdi içeri. Le Pol'in orada hamlesi var. Şerki topla buluştu. Maxence Lacroix tüm atlarıyla Belçika ceza alanı civarında. Fransa milli takımı Diouf. Şerki şut pozisyonu, Şerki vurdu. Kaleci Martin Van de Voort. Şerki iki oyuncunun arasında. Şerki ayakta kaldı. Verdi pasını Olise'ye. Seis karşıladı onu. Michael Olise girdi ceza alanına. Bıraktı. Barcola. Top dışarıda. İşte Olise. Onun pası. Bradley Barcola'nın şutu. Şerki. Kunde. Désiré Doué döndü. Désiré Doué vurdu. Topu ağlara gitti gol. Fransa Belçika karşısında 77. dakikada maça denge getiriyor. Az önce oyuna dahil olmuştu Bradley Barcola'nın yerine Désiré Doué. Onun golüyle Fransa eşitliği yakalıyor. Uluslar Ligi'ndeki ilk golü Désiré Doué'nin. Yoro. Olise. Çok klas yumuşattı topu. Girdi içeri. Çevirdi. Vuruş. Topu ağlarda gol. Ryan Şerki. Fransa öne geçiyor. Üst üste geliyor goller. Gol yeniden ekranda. Leni Yoro. Olise'yi topla buluşturdu. Olise Seis'ten sıyrıldı, içeri çevirdi. Şerki'nin vuruşu. Kaleci Van de Voort'un da müdahalesi var. Top bilelerde. Ryan Şerki'nin kutlaması ekranda Doué ile beraber. Götz müdahale savunmadan. Şerki'de kaldı top. Şerki döndü Olise'ye. Olise Seis'ine karşıladı onu. Olise Götz dokundu. Olise sekti top. Doué'de. Désiré Doué. Olise'ye. Michael. Olise. 3-1. Olise atıyor. Üst üste Fransa golleri devam ediyor. Dördüncü maçında üçüncü golü Michael Olise'nin. Olise çok küçük bir dokunuş. Top dilelerde. Özellikle Olise oyuna girdiğinde gerçekten tribünler son derece heyecanlanmıştı. O da insanlara heyecanlanmalarının karşılığını fazlasıyla verdi. Désiré Doué yerden oynadı. Olise! Olise yine atıyor. 4-1. Zinedine Zidane soğukkanlılığıyla, sakinliğiyle tanıdığımız Zidane bile gülümsemesini durduramıyor artık. Doué nefis bir kontrol. İçeri kat etti, böyle bıraktı. Olise kalecinin bacakları arasından fileleri buldu. Ve son düdük geliyor. Fransa Belçika'yı 4-1 mağlup ediyor.
1: Apara sosyal medyada da ekonominin nabzını tutuyor. Yay Apara. X Apara TV. Facebook Apara. Instagram Apara.

0: YouTube apără.
1: Yedi yaş ve üzeri için uygundur.

0: 2005 yapımı bir Çağanırmak filmi olan Babam ve Oğlum, Türk sinema tarihinin kültleşen yerli yapımlarından. Çetin Tekindor, Hümeyra, Fikret Kuşkan, Yetkin Dikinciler, Şerif Sezer ve Ege Tanman'ın oyunculuk performansı gösterdiği Babam ve Oğlum'u 3.839.883 kişi izledi. Seyircilerin çoğunun gözü yaşlı tamamladığı film tam 84 hafta gösterimde kaldı.
1: Burada duraydım böyle. Tam burada. Böyle gollerimi açaydım iki yani. Tutaydım onu. Tutaydım onu ve... Gitme diyeydim. Gitme Sadık. 15 sene evvelsi... Duraydım öyle Nuran. Tutaydım Sadık'ımı.
2: Hüseyin, indir kollağını. Hüseyin kurban ol.
1: Sarılaydım öyle evladıma. Gitme deyeydim.
3: Bak, herkes bize bakıyor.
2: Hüseyin topla kendini. Başımızda babamız, sen kaldın bir tek. Bak el kader torunumuz var. Yapma Hüseyin. Hüseyin topla kendini.
1: Gitmez idi o vakit. Kalırdı. Ağzım dilim lal olaydı. Git diyen dilim kopaydı. Benim yüzümden.

0: 안 돼!
1: 깜깜하네, 세금자!
0: 깜깜해, 뭐야! 깍! 유세인 에반드! 아, 저기 한 골라나! 아치 hiç kullanma!
2: Abla kız delirdin mi?
0: Kaçma sen! Yürü bakayım!
1: Neyse.
0: Yürü!
1: Baba!
0: Koş sahip! Yık geç babana! Yıkmazsan kafanı kırarım seni! Yık babana geç! Yoksa baban ömrü billah düzenli

0: içeceğim diyen adamın önünde daha olsa duramaz.
1: Yavaş yavaş. Burada bırakam arabayı. Burada dur. Dur burada. Bundan sonrasını yürüyeceğiz.
2: Niye yürüyormuşuz ya? Araba ne olacak?
1: Ablacığım, bu arabayla inilir mi oraya? Vurduruz altını. Yazık günah arabaya. Adamı yeri patikanın altında zaten bak görünüyor aşağıda. Bayır aşağı sallanacağız. Hadi yürü.
3: Ben arabada kalsam?
1: Sen bilirsin.
4: Ata Demirer, Demet Akbağ ve Özge Borak'ı bir araya getiren Eyvah Eyvah 3, 31 Ocak 2014'te vizyona girdi ve 3 milyon 414.212 izlenme rakamına ulaştı. Film 18 hafta gösterimde kaldı.
3: Hüseyin! Hüseyin! Hüseyin Firuzan Bey!

0: Mercedes!
1: Ay, Mercedes! Ay, Mercedes! İyi misin?
0: Ay, ay, ay, ay, ay, ay! Kocaman bir yılan çıktı.
1: Allah Allah! Ya buranın yılanı bir şey yapmaz gibi ablacığım, zehirsiz onlar. Boş boşuna parçalamış kendini.
2: Ya salak salak konuşmasana sen. Korkmuş işte kadın.
0: Galiba ayağım kırıldı.
2: Ay ne yapacağız? Hadi tut da kaldıralım kadını.
3: Biz kaldıramayız bunu be ya.
0: Terbiyesiz, sen kendine bak şişko. Senin o 3 tane adam çıkar.
3: Bu nasıl laf ya? Teessüf ederim Mercedes Hanım. Senin gibi Avrupa görmüş bir kadından böyle bir hakaret işitmek.
0: Kes. Ay.
3: Ne yapalım biliyor musun? Rasim'e gidelim. Yardım isteyelim, hadi yürü.
0: Ay yok yok yok, bir yere gitmeyin, beni bırakmayın. Çok korkuyorum, çekilim.
2: Ne yapacağız?
3: Ne bileyim, korkuyor. Dur dur, ben buldum ne yapacağımızı, dur.
4: Yavaş yavaş taşlama, devireceksin kadını.
2: Ya sus, sen sana da başlayacağım, taşına da başlayacağım şimdi. Ben de akıl ki senin ipinden kuyayım. Kaçırdı bu be. Sen de oradan hiç ağlama Mercedes Hanım, senin yüzünden. Yok jandarma bebeği buldu da yok bilmem ne de, al sana bebek.
0: Ay teessüf ederim Firuzan, aşk olsun yani.
1: Ne bağırıyorsun kadını, ne suçluyorsun kadını be. Allah razı olsun senin ismin Mercedes teyze. Senin sayende bir umudumuz oldu.
2: Ay. Şunlara bak. Zagorla Çiko. Allah'ım sen bana yardım et.
1: Yavaş yavaş, dikenlere yasladın kadını. Geldik zaten, aç bakalım kapıyı.
5: Başka bir yaşamda başka bir mutlu son. Biz bunu hak etmiştik. Hikayemiz orada bir yerde. Hep benimle duracak. Dayanabilmemin tek yolu bu çünkü. İnsanın kokusu hep aynı mı kalırmış? Şaşırdım. Sonra sana ait bir şey aldım yanıma. Bir küçük 45'lik plan.
6: Yine bir Çağınırmak filmi, Arbe Issız Adam var. Sinemamızın kült filmlerinden. 7 Kasım 2008'de vizyona giren Cemal Hünal ve Melis Birkan'ı buluşturan film, gösterimde kaldığı şunu 44 haftada tam 2.788.550 seyirci tarafından izlendi.
5: Ve gözlerimi kapattığımda kollarımda başka biri değil, sen varsın. Ve sen bunu bilmiyorsun.
7: Aha, saat 7 olmuş.
8: Evet, 7 seansı başladı. Hadi geç kalıyorsun.
7: Yok, ben gitmeyeceğim şimdi, çocuk filmi, sıkılırım ben. Başka planlarım var zaten, daha cazip geldi onlar şimdi.
8: Bekleyen biri mi var yoksa?
7: Evet, var.
8: Güzel, buna sevindim.
7: Yok, hiç kimse yok. Sana yalan söylüyorum.
5: Biliyorum sevgilim, hiç kimse yok. Olmayacak. Başkalarının çocuklarını, hayatlarını, bedenlerini ödünç alacaksın. Geri vermek üzere. Ve hep ıssız kalacaksın.
7: Ben müsaadeni isteyeyim o zaman.
8: Tamam. Hoşça kal.
7: Hoşça kal.
8: Aa, bu arada havuçlu tarçınlık ekin tarifini verecektim bana, hatırladın mı?
7: Tüh.
8: Ben buldum tarifi. Bir kitaptan yapıp yedik afiyetle. Seninki kadar güzel olmadı tabii ama olacak. Umut var.
7: Bravo.
8: Azmettim, başaracağım.
7: Şimdiden tebrik ederim.
8: Hoşça kal. Kendine iyi bak.

0: Sazım, sözüm halk için, kardeşlik için, insanlık için, garipler için, sevenler için, yeni bir dünya için. Batsın bu dünya.
1: Batsın bu dünya, bitsin bu rüya.
2: Kimilerine göre baba,
1: yazıklar olsun.
2: Kimilerine göre ise kral. Yakın çevresine göre ise kont. Kim hangi lakapta anarsa ansın, Orhan Gencebay, ilklere imza atan tarzı, müziği, yorumu ve vakur duruşuyla yaşayan bir efsane.
0: Sen de beni rahat eden bir şey olsun. Tertemiz yüzün mü, gülen gözlerin mi, çocuksuz saflığın mı bilemiyorum.

0: yaş oldu.
1: Onun bestelerinde çekilen çile var. Onun bestelerinde alından akan ter var, aşk var, kavuşamama var ve daha nice insani duygu. Kısaca herkesten bir parça var. Kedi deyimiyle tam bir gönül adamı o.
0: Geç kalmış olmayasın, karada dert eski, sen de bir gün duyarsın. Vaktinde gelse ki, geç kalmış olmayasın.
1: 1944 yılına rastlar efsanenin doğuşu. Yer Samsun, Kencebay ailesine bir oğul gelir, Orhan. Orhan Kencebay soyadını daha sonraları Gencebay olarak değiştirir.

Koyun tüccarı olan baba Kencebay, klasik Türk musikisi tutkunudur. Bu tutkusunu oğluna da aşılar. Küçük Kencebay, müziğe daha altısında Kırım göçmeni eski bir opera sanatçısı olan Emin Tarakçı Hoca'dan keman ve mandolin dersleri alarak başlar. Bir sene sonra, yani 7 yaşındaysa bu kez bağlama çalmaktadır.

0: bana bağlama zevkini aşılayan Allah rahmet eylesin büyük üstadlardan Bayram Aracı'dır.
1: Bayram Aracı.
0: İlk zevki aşılayan oydu. O istisna birisiydi, özel biriydi. Yani 7 yaşımda bağlamayı kucakladım. 12 yaşımda tamburla tanıştım. Babamın ısrarı teşvikiyle sanat müziğine ilgilendim. İşte beste 10 yaşımda yapmaya başladım.

0: acı sözler.
1: 13'ünde tambur eğitimine sıra gelmiştir. Kısaca bir enstrümandan bir enstrümana koşar. En çok ama en çok da Aşık Veysel'den etkilenir.

0: Orhan Gencebay'ın ilk profesyonel bestesi Ruhumda Titreyen Sonsuz Bir Alevsin'dir. Henüz 14'ündedir. Daha sonraları caz ve rock müziğiyle de ilgilenmeye başlayan ustanın aklı konservatuvardadır. Samsun'dan İstanbul'a gelir ve sınavlara girer. Ancak icra heyetinde 4 yıl görev yaptıktan sonra konservatuvardan ayrılıp TRT'ye geçer. Bu görevi de sadece 10 ay sürer.
1: Evine hoş geldin Seher.
2: Benim evim mi?
1: Evet, senin evin. Hadi gir içeri.
3: Hoş geldiniz, hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk baba.
3: Size yemek hazırlayayım dedim ama pek beceremedim galiba. Artık hanım kızım kusura bakmaz inşallah.
1: Beraber yeseydik yemeği baba.
3: Ameliler, işçiler motorda bekler. Hem benim biraz işim var zaten. Hadi, hadi eyvallah. Hadi, hadi, hadi.

0: Doğan Gencebay çalışmalarını bu kez dönemin en popüler yeri İstanbul Plakçılar Çarşısı'nda yoğunlaştırır. Fakat sesinden önce besteleri üne kavuşur. Sevemedim Karagözlüm, Koca Dünya, Sabır Taşı bunlardan bazılarıdır. Arif Sağ ile birlikte 1966-1968 arasında Muzaffer Akgün, Yıldız Tezcan, Ahmet Sezgin, Şükran Ay, Sabahat Akkiraz, Nuri Sesi Güzel gibi birçok sanatçıya bağlama çalar. O günlerde gazinolarda, sahnelerde isimsiz bir sanatçı olarak yer alır Gencebay.
1: Seni evine götüreyim.
2: Muhafızların mı?
1: Arkadaşlarım.
2: Güçlüsün, bu belli.
1: Değilim, çok zayıfım belki de.
2: İyisin ama çok iyisin. Yıllardır ilk kez bir dost elinin sıcaklığını sende duydum.
1: Yaşadığım sürece de duyacaksın, bu benim borcum.
2: Teşekkür ederim.
0: 1969 yılında çıkardığı Bir Teselli Ver Yorgun Gözler 45'li ise şöhrete açılan kapı olur. Artık bestekar ve enstrümanist kimliğinin yanı sıra yorumcu kimliğiyle de ön plana çıkmaya başlıyordu. Ben eski halimle daha mesuttum, Hor Görme Garibi, Severek Ayrılalım, Ümit Şarkısı, Sevenler Mesut Olmaz gibi plaklara

1972 yılında Yaşar Kekava ile birlikte Türkiye'nin ilk yerli sermayeli plak şirketi Kervan Plağı kurar Orhan Gencebay. Bünyesine Erkin Koray, Ajda Pekkan, Muazzez Abacı, Kamuran Akkor, Samime Sanay, Neşe Karaböcek, Vedi Akartürk, Nil Burak, Ferdi Özbeğen gibi starları alan Kervan Plak, piyasanın en güçlü şirketlerinden biri olur. Usta sanatçı 1978 yılında Ya Rabbim adlı plağını çıkarır. Plak yurt içinde ve dışında yaptığı

0: barıştık ve arkadaş olduk. Yuvayı dişi kuş yapar dedikleri doğru. Karın gelince...
1: Evli değilim.
0: Çok aptalım ben.
1: Neden?
0: Evlilik hazırlığı yaptığını anlayamadım. Bu çevrenin kızları çok güzeldir. Ama başlık paraları çok yüksektir.
1: Sevgi parayla satın alınmaz. Bunu çok iyi bilirim ben. Başlık parasıyla geç almayı hiç düşünmedim.
0: Evlenmeyecek misin yani?
1: Ancak seversen.
2: 1980'li yıllar müzikte bir milat noktasıdır. 70'li yıllarda piyasada çok sattığı, çok dinlendiği halde üvey evlat muamelesi yapılan arabesk müziğin çağı başlamıştır artık. Arabesk, alt sınıfların derin içlenmesinin ifadesidir. Köyden kente göçen tutunamayanların sesidir, nefesidir. O dönemler müzik sektöründe taç, arabesk müziğin başındadır. Ve tabii ki Orhan Gencebay'ın...
0: Ben seni çok iyi anladım Orhan. Keşke babamın düşmanı olmasaydın.
1: Ben değilim. Babam bana düşman.
0: Fark etmez. Ben senin dostunum. Hoşça kal Orhan. Gene geleceğim.

0: çeksin.
1: Sık sık eleştirilere maruz kalan Orhan Baba, en bilinen bestelerinden Batsın Bu Dünya için 70'li yıllar çok kötü yıllardı. Günde 100-150 kişi öldürülüyordu. 1975'te böyle bir Türkiye'de yaptım Batsın Bu Dünya'yı. O Türkiye'nin adıdır, ağlanacak parçasıdır der.

2010'lı yıllara gelindiğinde ise bu cümleleri hatırlatıldığında o dönem 5 kuruş para yoktu kimsede. Bugün çok şükür güzel, aydın bir ülke var. Sorunlar elbette olacak ama dünya sorunlarla boğuşuyor yanıtını verir.

0: İnsan aşık olunca yaşadığının farkına varıyor. Seni tanıyıncaya kadar sanki yaşamadı. Senden önce her şey bomboş, tatsız ve anlamsızdı.
1: Yaptığı müzik arabesk olarak adlandırılsa da Gencebay bunun eksik bir tanım olduğunu söyler her zaman. Ben Türk müziğinin devamıyım. Çağdaşlığın ve teknolojinin imkanlarını özgürce kullanarak ülkemin tüm değerlerini zenginleştirmeye çalışan bir Türk sanatçısıyım der. 36 sinema filminde başrol oynayan, 90'a yakın filmde müzik direktörlüğü yapan Orhan Baba'nın 1000'den fazla bestesi var. Yasal olarak 60 milyon plak ve kaset tirajı olan Orhan Gencebay'ın bir dönemki

Platinum Plus Metal ve Reserve kartla her anınızı özel yaşayın. Yurt içi ve yurt dışındaki seçkin lounge alanlarından ücretsiz yararlanmanın keyfini çıkarın. Her harcamada daha çok kazanın. Biriken World puanlarınızı uçak bileti ve otel rezervasyonlarında 2,5 kata kadar değerli kullanın. Dünyanın her yerinde

0: şubelerini ziyaret edebilirsiniz. Vakıf Bank, daima seninle.
1: Opet Ultra Force motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force.

0: günün kazananı Elif Hanım.
1: Birikim yapmak yetmiyor. Değerlendirmek de lazım. Piyasaları takip et. Bunu al, şunu sat. O tavan yapmış, bu tabandaymış. Bu kadar mesai harcayamam ben. Günlük hesapla kafam rahat. Günün sonunda hep kazançlı çıkıyorum.
0: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.
2: Sevgili seyirciler, maç heyecanını birlikte yaşarken alışverişte de birlikte olmanın avantajlarını keşfetmeye ne dersiniz? İdefix sizlere alışılmadık yeni nesil bir alışveriş deneyimi sunuyor. Bu deneyimin adı grup alışverişi. Birlikte alışveriş yapmanın, fırsatları paylaşmanın ve çok avantajlı fiyatlarla istediğiniz ürünlere sahip olmanın yeni yolu İdefix'te. Grup alışverişiyle belirli bir süre boyunca stoklarla sınırlı olan ürünlerde çok avantajlı fiyatlar sizi bekliyor. Hemen ürünleri inceleyin. Kampanyanın süresi bitmeden, stoklar tükenmeden avantajlı fiyatlardan yararlanın. Üstelik sevdiklerinizin, arkadaşlarınızın ve çevrenizdekilerin de bu avantajları kaçırmaması için ürün linklerini hemen onlarla paylaşın. Birlikte keşfedin, birlikte paylaşın ve birlikte kazanın. Sahada takım olmanın gücü, alışverişte birlikte almanın gücünü yakalayın. Ama unutmayın, kampanyalı fiyatlar stoklarla sınırlı. Acele edin, bu keyifli alışveriş deneyimine siz de ortak olun. İdefix, alışılmadık alışveriş.

0: güvence altına alan Yuvam sigortasıyla rahatlarsın. Sen de Allianz'dan Yuvam sigortanı yaptır. Çocuklar evde rahat oynasın. Allianz ailemle.
1: Bugünden yarına Allianz seninle.
2: Ya kalksana artık. Hep yatıyorsun. Ders çalışmıyorsun.
3: Muhabbet sarmadıysa Karamiyo'yla kendini akışa bırak. Enfes çikolatası ve akışkan karameliyle Karamiyo.
4: İzmir'i anlatmak için tek bir bakış yeter. Şimdi o bakışta ve yeni konak var. Vakıf GYO ve İlk İnşaat İşbirliği ile İzmir'in merkezinde yükselen ve yeni konak şehrin silüetinde yerini almaya hazırlanıyor. Çünkü hayata baktığınız yer yaşamınıza da yansır. Yaşamın, işin ve şehrin buluştuğu seçkin bir yaşam konsepti şimdi lansmana özel %5 peşinat, 48 aya varan vade ve 2027'de ödemeye başlama avantajlarıyla satışta. İlk bakışta İzmir. Her bakışta ve yeni konak.
5: Uluslar B Ligi 1. grupta 4. maçların heyecanı yaşanıyor. 3'te 3 yaparak liderlik koltuğunda oturan Murat Yakın yönetimindeki İsviçre ilk maçta 3-0 yendiği Kuzey Makedonya'yı konuk ediyor. İsviçre maçı kazanarak milli arayı 4'te 4 ile noktalamak, Kuzey Makedonya ise zorlu deplasmandan puan almayı hedefliyor. B Ligi 1. gruptaki İsviçre-Kuzey Makedonya Uluslar Ligi mücadelesi bu akşam 21.45

0: Fırsatları kaçırmayın. Fırsatları hemen sevdiklerinizle paylaşın. Birlikte almanın keyfini yaşayın. Bu çok iyi. Acele edin. Grup alışverişine başlayın. İdefix. Alışılmadık alışveriş.
1: Boyunun tutkusuyla vazgeçme dene. Çünkü denemeden sınırları aşamazsın. Omo Aktif Fresh Konsantre Deterjan. Her damlasında daha güçlü formülüyle en zorlu lekeleri ilk yıkamada çıkarır. Omo, oyuna devam. Milli Takımlar Temizlik Sponsoru.
2: Oğlum, el alemin oğluna bak. Ne kadar düzenli.
3: Anneciğim bunlar gerçek değil. AI.
4: Biz gerçeğiz ve dağınık sevenleriz. Dağınık sevenlere etin canlı.
3: Biz bugün nereye gidecektik ya?
5: Spora.
3: Değil.
5: Çocuğun kursu.
3: Değil ya.
5: Annem nereye mi?
6: Yarın o yavrum.
5: Seramik dersi.
7: Maça.
3: Değil babacığım.
5: Oldu. Petrol ofisi.
8: Petrol ofisi kampanyası.
3: Ben onu unutur muyum ya? 2000 TL'lik yakıt alımına 250 TL'ye.
9: 3000 TL'lik alıma 450 TL'ye. 6000 TL'lik yakıt alımına 900 TL'ye varan
3: pozitif puan hediye.
10: Detaylar petrol ofisi uygulamasında.
11: Bankart Prestij kredi kartlarıyla yaptığınız alışverişlerden çok daha fazla jest lira kazanabilir. Seyahat ve konaklama harcamalarınızı jest liralarınızı ikiye katlayarak ödeyebilirsiniz. Yurt içi tüm restoranlarda %10'a, Prestij lezzet rotasına dahil olan restoranlarda %20'ye varan indirimlerden yararlanabilirsiniz. Havalimanlarında ücretsiz lunch'ın keyfini çıkarırken güvenlik ve pasaport kontrolünde sıra beklemeden uçağınıza gidebilirsiniz. Üstelik vale otopark, araç kiralama, VIP transfer hizmetlerini de size özel indirimlerle kullanabilirsiniz. Siz de bu ayrıcalıklı dünyanın bir parçası olmak için en prestijli kartı seçin. Yeni hayatınıza merhaba deyin.
12: Bir rotadan daha fazlası. Türkiye boyunca 10 şarj. Rotanı oluştur, istasyonları keşfet. Geleceğin yolculuk deneyimi 10'da.
13: Türkcell sunar. 5G hızında reklamlar.
14: Sayın seyirciler, konu 5G hızı ve kalitesi ise onu kalabalıklara soracaksınız. O yüzden şimdi bu muazzam kalabalığa soruyorum. Muazzam kalabalık, sen Türkcell'li misin? Türkcell! Türkcell! Türkcell! Muazzam. Bu aralar yalnız. Ben dedim.
13: Türkcell gücünde 5G hızı kapsaması ve kapasitesiyle efsane. Türkcell 5G Türkiye'nin dört bir köşesinde. Peki sen Türkcell'li misin?
15: Türkcell'leri bağlan kalabalık.

Ruslar Ligi heyecanı Apara ekranlarında devam ediyor sevgili seyirciler. B Ligi'nde birinci grup mücadelesi için sizlerle birlikteyiz. İsviçre Kuzey Makedonya karşı karşıya gelecek. Luzern'de az sonra mücadele başlayacak. Termopan Arena'da oynanacak bu karşılaşma. Dördüncü hafta mücadelesi. Ev sahibi İsviçre yoluna kayıpsız devam ediyor ve bu akşam da buradan A Ligi'ne çıkma şansları çok fazla. Buradan olacaktır. 3 puan çok önemli. İşte İsviçre'nin 9 puanla grubun zirvesinde olduğu tablo ekranda. Slovenya ve İskoçya'nın 4'er puanı ve Kuzey Makedonya'nın son sırada yer alan Kuzey Makedonya'nın puanı bulunmuyor. Şimdi Slovenya, İskoçya'nın oynayacağı maçın da önemli olduğu gerçeği var. Birinci grupta B Ligi'nde yani oradan bu akşam bir beraberlik çıkarsa örneğin İsviçre'nin bugün A Ligi'ne direkt olarak yükselme şansı var. İsviçre 9 yaptı. Kuzey Makedonya'yı ilk hafta 3-0 mağlup ettiler deplasmanda. Sonrasında İskoçya'yı yine deplasmanda 3-0'la geçmeyi başardılar. Bir gol yediler Slovenya'dan. O maçta da 2-1 kazandı İsviçre. Ve 3-3'le Murat Yakın yönetiminde hakikaten müthiş bir çıkış yakalamış durumdalar. Sadece buradaki çıkıştan da bahsetmek çok doğru olmaz. Bu seninki Dünya Kupası performansları da ortada. Arjantin'e çeyrek finalde hatırlayacaksınız uzatmalarda kaybetmişlerdi 3-1'lik skorla. İsviçre Murat Yakın yönetiminde hiç kolay bir lokma değil. Neler yapabileceğini gösterdi. Dünya Kupası serüveni hayli iyiydi. Hani kaldıkları yerden devam ediyor dersek İsviçre takımı için son derece doğru bir ifade olur. Burada da 3-3'le iyi bir jenerasyonla, iyi bir teknik adamla tırmanışlarını sürdürüyorlar. İsviçre'de Murat Yakın takımıyla hakikaten bütünleşmiş durumda. Çok iyi işlere imza attı. Bugün de Kuzey Makedonya karşısında kabul edelim ki maçın net favorisi İsviçre. Buradan Kuzey Makedonya cephesine geçecek olursak onlar da İsviçre için övgü dolu ne kadar şeyi söylüyorsak eleştiri dolu birçok şey söyleyebiliriz Kuzey Makedonya takımı için. Ama elbette gücün ismetinde mücadelesini sürdüren bir ekip Kuzey Makedonya. Tabii çok da iki hikayeyi birbirine karıştırmamak da gerekiyor. Zira güçlü bir gruptalar. Onlar da zorlu bir gruptalar. Slovenya, İskoçya ve İsviçre'nin bulunduğu. Onlar da ellerinden geleni yapıyorlar diye düşünüyorum. Bugün de mücadele edecekler ama şu ana kadar 3 mücadelede gol dahi atamadılar. Dolayısıyla onlar için de kalan 3 maç tabii ki hedef maçı. Onlar da C'ye inmeme hedefinde olacaklar. Mücadeleyi bu yönde sürdürecekler ama kabul etmek gerekir ki İsviçre'nin artık A Ligi'ne çıkması çok çok olası görünüyor. Kalan 2 haftaya kalsa bile, yani bugün bitmese bile İsviçre şu an itibarıyla şu 3'er maçlar değerlendirildiğinde, şu 3 maç periyot değerlendirildiğinde en yakın rakibine 5 puan fark atmış durumda. Bu ciddi bir fark tabii. Şüphesiz bu rakipler yine oynayacak. Slovenya ile oynayacak İsviçre, İskoçya ile oynayacak. Daha serüven sürüyor. Ama İsviçre'nin artık buradan hani yükselme playoff'u deriz belki, hani bir ikincilik ihtimali olur mu? O bile şüpheli. Bence İsviçre buradan zirvede çıkacaktır. Bu görüntüsüyle, bu performansıyla diye tahmin ediyorum. Futbol severlerin büyük bir kısmı da benim gibi düşünüyor. İki takım oyun alanına doğru yavaş yavaş ilerliyor değerli futbol severler. Az sonra Apara ekranlarında bu

programı sizlerle birlikte yaşayacağız. Hakim Edgars Malcevs Letonya'dan bugün Swifts ve Sevchenko'da yardımcıları. Bugün dördüncü hakim Anfrivs olacak. Alexander Anfrivs yine Letonya Futbol Federasyonu'ndan maçın dördüncü hakemi. Var odasında Tomas Kwiatkowski görev yapacak. Asistan var olarak da Andreas Glovs görevli bugün. İşte iki teknik adam aynı karede görüntüye geliyor. Murat Yakın İsviçre'nin Türk asıllı teknik direktörü. İki takımın ulusal maçlarına geçiliyor yavaş yavaş. Ulusal maçları dinleyeceğiz. Sonrasında maçın heyecanıyla birlikte olacağız.

0: dakika boyunca yanında. Siparişini şimdi ver. Çıtır çıtır atıştırmalıklarla, buz gibi içeceklerle maç keyfine keyif kat.
1: Abi toplamışsın aileyi.
2: Aile çok önemli.
3: Hadi ben kaçarım. Arkadaşlarla buluşacağız.
4: Paran var mı?
3: Öyle gideceğim.
4: Nerede harcayacağım?
2: Darladın ama çocuğu.
3: Ama ben nereden bileyim parası yetecek mi?
2: Mobilde ailem var. Çocuğuna ek kart çıkartıyorsun. Harcamalarını kontrol edebiliyorsun.
1: Hesabını tek bir yerden yönetebiliyorsun, o da var.

Tekrar birlikteyiz değerli futbol severler. İsviçre Kuzey Makedonya mücadelesi az sonra başlayacak. Bahçemiz maçın hakemi Letonyalı iki kaptanla birlikte Letonya Futbol Federasyonu'ndan görev yapacak bugünkü mücadelede Edgar Bahçemiz. Hakan Jüri.

Enis Parti de Ali Karade görüntüye geldi. İşte Kuzey Makedonya'nın da kadrosu ekrana yansıyor değerli futbol severler. Biraz önce İsviçre'nin kadrosu da yine ekrandaydı. Yedek kulübesinde bilhassa birçok oyuncunun karşısının da olduğu dikkat çekiyor. Kuzey Makedonya takımında Envogo kalede, İsviçre'de Besegi, Elvedi Akanji, Rodriguez, Froiler, Ciro, Rieder, Sol, Engdoy ve Andoni. Bugün ilk 11'e oluşturan isimler. Murat Yakın böyle bir kadro tercih etti. Ve Goce Sedlovski'nin kadrosuna, Kuzey Makedonya'sına bakalım. Dimitrievski kalede, Stoyevski, Zaykov, Mustio, Alionski, Elif Elman, Spardi, Elizi. Maç başlıyor bu arada. İsviçre'de Luzern'de güzel, keyifli bir karşılaşma olmasını temenni ediyoruz. Her zaman olduğu gibi Popovina'nın dışında Sol, Alionski'nin müdahalesi. Hem ülkemizden yolu geçen hem hala kariyerini Türkiye'de devam ettiren isimler var. Onlardan bahsedeceğiz. Ki biri de Bardi biliyorsunuz. Enes Dimitrovski, Rasto Der, Doriev. Yarım kalmıştı kadroyu bitirmek gerekirse. Biraz önce ekrana da yansıdı Kuzey Makedonya takımının kadrosu. İsviçre sol kanadı kullanma çabasında. Top oynanın dışında. Kornere gidiyor top. Andoni görüntüde. Ve sonrasında Murat Yakın. Gerçekten İsviçre'de harika işlere imza atıyor. Dünya Kupası performansı. Sonrasında Uluslar Ligi'nde 3'te 3. Murat Yakın ve ekibi belli bir düzeni, anlayışı takımına aşılamış, yerleştirmiş durumda. Cibril son korneri kullanma hazırlığında İsviçre. Sol topun gerisinde. Korneri kullandı kale alanında. Savunma şimdi uzaklaştırdı topu. Enis Bardi ile. En geriye kadar gelen top. Birsegi kaleci Envogo. İkinci dakika içindeyiz. Uzun mesafeli bir top. Savunmanın müdahalesiyle top oyun alanının dışında. Bugün tabii puan almak için büyük bir mücadele ortaya koymak zorunda Kuzey Makedonya. Henüz puan da alamadılar, gol de bulamadılar. Bu talihsiz görüntüyü elbette değiştirmek hedef Kuzey Makedonya takımında. İsviçre'de de yayın öncesinde konuşurken bahsettiğim gibi artık grubun zirvesinde olmayı garantileme günü. Buradan alacak bir 3 puan diğer maçın sonucuna göre, İskoçya-Slovenya maçının sonucuna göre, ki berabere bittiği takdirde yüksek ihtimalle gerçekleşecek. Eğer burada İsviçre tabii ki golü ya da golleri bulup kazanırsa, bu hafta olmasa bile 5. 6. hafta kabul etmek gerekir ki İsviçre'nin 3'te 3 yapmasıyla yakaladığı büyük bir avantaj var. Ve bu avantajı da kullanmak isteyeceklerdir. Çünkü şu anki tabloda bunların hepsini ilerleyen dakikalarda da konuşuruz. Çünkü İsviçre'nin A grubuna yükselme durumu söz konusu. Eğer Slovenya-İskoçya maçı berabere biter, burada da İsviçre kazanırsa, bu matematik olarak da kesinleşmiş olacak. Az önce de belirttiğim gibi

yine ilk 11'de olan isimlerden Elif Elmas, yine eski bir Fenerbahçeli, takımın tabii en değerli oyuncularından biri konumunda. Yine Alioski'den bahsetmek gerekirse, o da bir sezon Fenerbahçe forması giydi 2022-23 sezonunda. O da deneyimli bir oyuncu. Top oyun alanının dışında korneri kullanacak. Förler görüntüye geldi. İşte kalecinin kaleden uzaklaşması kimi zaman böyle riskleri beraberinde getirebiliyor. Föller bu pozisyonda şanslıydı. Köşe vuruşunu kullanacak şimdi. Kuzey Makedonya sağ kanattan. 6. dakika mücadelede. Alioski bıraktı. Orta geliyor ceza sahasına. Savunmanın müdahalesi var. Elinski takip etti. Dimitrievski. Elinski bir kez daha. Var tespit etti. Martins maçın hakemi. Andoni görüntüdeydi. Karar serbest vuruş. Bir de sakatlık var. Bu pozisyon sonrasında Stoyevski şimdi kalktı yavaş yavaş. Devam edebilecek durumda. Alionski'nin bulunduğu nokta, Alionski'nin pası. Vesegi ayakta kaldı, topu kontrolünü sağlıyor. Sonrasında oyun alanını terk eden top. Elif Elmas müdahaleyi yapan futbolcuydu. Vesegi taç atışını kullanma hazırlığı yapıyor. Son Mustion Dimitrievski. Yüksek bir tempoda başlamadığı karşılaşma. Akashi. Oynalını terk ediyor. Taç atışını kullanacak. Ev sahibi İsviçre. Rodriguez taç atışını kullandı sonrasında. Bir faul düdüğü var. Serbest vuruşu kullanacak. Ev sahibi ekip 9. dakika. Faul pozisyonu Mitrovski'nin hareketi oyun kuralları dışında. Serbest vuruşu kullandı bu arada. Öyle anlaşılıyor. İsviçre takımı oyun alanı terk ediyor top. Ricardo Rodriguez görüntüye geldi. Kuzey Makedonya taç atışını kullanacak taraf. Yerinden diyor hakem. 9. dakika. Lider Rodriguez bıraktı. Sierra'nın pası geriye doğru. Topu kontrolü ev sahibi ekipte İsviçre'de, özellikle bu bölümde kaleci Evago Elvedi.

Libri son. Sol taşıdığı top Andoni. Andoni geriye doğru oynatacaklar. Siero. Akanji bıraktı. Sol kanada hızlı bir top Rodriguez. Hareketlenmişti ama top hızlı. Kale vuruşunu kullanacak Dimitrievski ile Kuzey Makedonya. Dimitrievski uzun mesafeli gönderdiği top Ervin Mustion. Şimdi bir hata savunmada, pas bir plasa ve kalecinin üstüne Endoy. Dimitrievski topu sahibi. İlk ciddi sayılabilecek hücum İsviçre'den. Dimitrievski topu sahibi oluyor bu pozisyonda. Uzun mesafeli gelen top, kalecinin çabası Envogo son anda arkadaşına kazandırdı. Vestigi uzaklaştırma çabasında. Mustio faul düdüğü var. Az önceki pozisyon. Kanada doğru gönderme çabası. Top oynandı bir kez daha terk ediyor. Vestigi taç atışını kullanma hazırlığında. Biraz daha geriden dedi hakim. Elders Malcems. Letonya'da hakim. Gibrison. Rodriguez rakibinden kurtarma çabası başarılı, atak tehlikeli gelişiyor. İsviçre adına pas, savunma çok kalabalık döndü Kuzey Makedonya'da ve topu sahip oldular. Sonrasında faul, serbest vuruşu kullanacak Kuzey Makedonya takımı Musio yerde. Az önce bir hızlı atak şansı, bir geçiş şansı vardı, bunu iyi kullanamadı İsviçreli futbolcular. Kaleci Dimitrievski. Rodriguez. Envogo. Elvedi. Envogo riskli bölge, son anda savunmanın karşıladığı top. Alyomski top oynanın dışında. Envogo'dan üst üste riskli hareketler. Mardin'in baskısı. Elfemaz. Mazi'nin savunma arkasına doğru gönderme çabasında. Son anda bir müdahale var. Vestigi. Envogo. Siero. İsviçre takımında Zakaria'nın sakatlığı nedeniyle olmadığını hatırlatalım. Monaco forması giyen önemli bir silah.
Alioski. Mahdi. Foylers. Pasim ceza sahasına bir an gözler hakeme döndü. Bir beklenti var. İsviçre cephesinde Andoni yerde oyun sürdü. Dimitrievski'nin kontrolünde top.

Stanley Souche. Siro yerde kalmıştı. Martin'in bir itirazı oldu. Hakem çaldı düdüğünü. Mardi dokundu topa, tam Akanji serbest vuruşu kullanacakken, öyle anlaşılıyor. Şimdi gördük zaten. Mardi'nin Akanji'nin tepkisi, sonrasında düdüğünü gösterdi hakem. Oyun yeniden hareketleniyor. Serbest vuruş kararı daha. Bu kez Kuzey Makedonya serbest vuruşu kullandı. 18. dakika. Tempo oldukça düşük gerçekten. Şu dakikaya kadar İsviçre'de çok yüksek bir arzuyla, bir tempoyla oyuna girmedi. Onlar da çok zorlamadılar şu ana kadar Kuzey Makedonya'yı. Biraz nasıl olsa golleri bulurum havası var İsviçre'de. Ajovski. Bastion. Roland kalan serbest vuruş. Mustion. Dimitrievski. Mustion. Doriyev'e doğru. Mustion. Zaykon. Dmitrievski. 19. dakikada yavaş yavaş geride kalıyor Luzern'de. Uzun mesafeli bir pas, savunma arkasına doğru Doriyev. Bektepe'den çevirdi ve savunma kademeli Akanji katta karşıladı topu. Kuzey Makedonya'nın aradığı şanslardan biriydi doğrusu. Önemli bir fırsat yakaladılar. İsviçre kalesinde Aljovski korneri kullanma hazırlığında, paslaşarak kullandılar. Bardi dışarı doğru oynadı. Elif Elmas orta, etkili kafa, top üstten dışarı gidiyor. 20. dakika, Kuzey Makedonya'nın golü çok yaklaştığı dakika oldu. İyi bir organizasyon, bu son dokunuş. Elif Elmas'tan etkili bir orta. Bir savunmacı Stoyevski vurdu üst ağlardan. Kuzey Makedonya'nın golü yaklaştı an. Envogon. Bardi faul beklentisi içinde. Oyun devam etti. Şimdi faul düdüğü. İsviçre lehine Fabian Rieder yerde. Kanar serbest vuruş. Mustion faul yapan futbolcu. Stoyevski. Zaykov. Andoni.
Elvini. Messi gönderdi. Geriye doğru pas. Asıl paslarını sabırlı bir biçimde yapıyor İsviçre. Faul beklentisi. Oyun devam etti. Dimitrievski. Elvedi. Fauller. Endoy ceza sahasına doğru koşuyor, devam etti. Yerde buldu kendini, oyun sürüyor. Fröler. Akanji. Şimdi orta ceza sahasına, savunmadan dönen top dışarı gitti. Kale vuruşunu kullanacak Kuzey Makedonya. Şu Dimitrievski görüntüde. Valencia forması giyiyor Dimitrievski. Dimitrievski 32 yaşında, deneyimli bir isim.

sobe. Top konuk ekibin kontrolünde derken bir elle oynama tespit etti hakim. Serbest vuruşu İsviçre kullanacak. Freuler. Sol. Şimdi sol kanada doğru pas. Pasta isabet yok. Sol baskıya devam etti. Top arkadaşına kazandırdı. Amdouni ama. Amdouni. Onun da etrafı kalabalıktı. Top kaybı. Barzi şimdi. Enis Barzi. Alyonski. Barzi. Kuzey Makedonya serbest vuruşu kullanacak sol görüntüde. Üçüncü dakika kaptan Barzi.

kancı getirdi. Yine hazırlık paslarıyla başladı İsviçre. Pas ceza sahasında etkili nokta. Şut kaleci Dimitrievski. Offside bayrağına kalkıyor. Son pozisyonu için

Şimdi Elif Elmas hareketlendi. Kapandı İsviçre savunması. Uzun mesafeli bir top. Anthony. Anedoy. Endoy yerden sağ kanada sola doğru istediği pası veremedi. Top kaybı İsviçre'den. Alyonski. Dmitrievski. Sol kanadı kullandı Kuzey Makedonya. Etkili geldiler yine. Savunma yerini alma gayretinde Alyonski istediği ortaya yapamadı. Sonrasında topu kaptırdı. Besegi uzaklaştı futbolcu. Topu söktü aldı rakibinden lider. Bıraktığı nokta şimdi sol kanada oyuna genişlik kazandırıyor İsviçre takımı. Endoy. Endoy ceza sahasına sokuldu. Endoy. Endoy istediği hareketi yapamadı. Van Endoy topu iyi kullanamadı. Kaleci Dmitrievski topun sahibi. Uzun mesafeli. Akaji yıkandı dokunamadı topa. %58'e 42 topla oynamada durum. İsviçre'nin biraz üstünlüğü var. Ama şu ana kadar net pozisyon üretme noktasında iyi bir görüntü sergilemedi İsviçre. Geriye doğru çıkarılan top şimdi. Şut pozisyonu yerden dışarıya. Asfaltta dışarıya giden top. Siero, Ensan Siero. Şansını deniyor ama... Yandan dışarı gitti top. İşte Murat Yakın'ın tepkisi. Yarım saatlik dilimi birazdan dolduracağız. 0-0'lık eşitlik var. Dmitrievski. Alyonski. Doriev. Bazi. Geriye doğru oynadı. Elif Elmas. Bostio. Elif Elmas'ın pası isabetli olmadı ve İsviçre için bir karşı atak şansı. Kontrata dönüşü şimdi pas yerden ceza sahasına bir plasif savunma. Dokunamadı bu topa ama Dmitrievski müdahalesiyle tehlikeyi önlüyor. Hata devam ediyor İsviçre'nin bir şut daha. Bu kez skorlar. Van Endoy.

Az önce işte böyle başladı atak. Andoni. Sonrasında Rieder, sonuç alamayan futbolcu Fabian Rieder. Şimdi Sol korneri kullanma hazırlığında. Sol korneri kullandı. Kaleci Dimitrievski. Dönen top, atak devam ediyor. Sert bir vuruş ama isabetli değil. Bissigin top oyunun dışında. Maçtaki en önemli fırsat diyebiliriz. Stoyevski'nin Kuzey Makedonya adına yakaladığı pozisyonla birlikte, o da Felmas'ın ortasında etkili bir kafa vuruşu yapmıştı. Az farklı dışarı gitmişti top, hatırlarsınız. Yine biraz önce uzaktan İsviçre'nin kaleyi yakaladığı bir pozisyon vardı. Maç çok yüksek tempo ile başlamadı ama kayda geçebilecek, önemli diyebileceğimiz fırsatlar var aslında. Bas şimdi. Kuzey Makedonya geliyor. Sağ tarafı düşünse. Mitrovski, tehlike büyüyecek ama omurmayı tercih etti. Rastorer görüntüde uygun pozisyondaydı. Imago. Andoni görüntüde top oynanın dışında. Elif Elmas. Elizi uzun mesafeli bir top gönderdi. Vastorer. Elif Elmas. Alyonski. Enis Bardi bıraktı. Alyonski ceza sahasına, top dışarıda.

Et vous encore un?

Ici, qui? Quelle heure folle? Olionski, folle, il a pas pour le jour. Stoyevski? Estigi orta yaptı. Top oynadığının dışında alt karar var. Fabian Rieder korner bekledi. Karar out. ...35. dakika... ...golsüz eşitlik sürüyor... ...Müzen'de... ...İsviçre... ...Kuzey Makedonya mücadelesinde... ...şimdi sol kanadı kullanma düşüncesi Bardi'nin... Bari bekletmeden ortaladı uzak noktaya ama topun gelişine etkili bir vuruş gelse tehlike büyüyecekti. Mitrovski vuramıyor. Kuzey Makedonya'nın yakaladığı önemli şanslardan biri daha bu. Mitrovski sonuç alamıyor.

0: Kaleci Dimitrievski istediği gibi uzaklaştıramadı. Freuler. Stoyinski, kaleci Emoro'ya kadar gelen top. Stoyinski. Böller karar faul. Elisi faul yapan sporcu. Sarı kart görüyor. Bu hareket sonrasında Elisi maçtaki ilk sarı kart bu. Akanji. Ciro. Endoy. Kanal servis vuruş. Hemen kullandı Endoy. Manuel Akanji. Ciro. Raymond Föller biraz kalabalığa doğru bir pas oldu. Bir geçiş şansı daha aradı Kuzey Makedonya. Başarılı olamadılar. Föller. Akanji. Ciro. Akanji geriye doğru Emogo. Pas şimdi derinlemesine isabeti değil Dimitrievski. Sıram yedekler iki takımda da. Dimitrievski. Alioski. Faul yaptı. Sportmence elini uzattı. Sol. Kaldırdı rakibini. Musio. Zaykon. Dakika 40 ilk yarıda son 5 dakikalık dilim oynanacak. 0-0'lık beraberlik sürüyor şu İsviçre Kuzey Makedonya mücadelesinde. Top oynanını kalmadı. Kaldı mı diye baktım. Evet kaldı. Şimdi çıkıyor. Bir an için çıktı zannettim ben de. Irvedi yerde. Sedlovski. Kuzey Makedonya'nın teknik direktörü görüntüdeydi. Akanji. Dimitrievski'de kaldı top. Son 5 dakika mücadelede o 5 dakikalık dilimin içindeyiz. Golsüz beraberlik sürüyor. Şu ana kadar çok net diyebileceğimiz fırsat olmasa da iki takımın da kayda değer bir iki şansı oldu. Dostoyevski'nin kafa vuruşu hatırlarsınız. İyi bir şanstı, iyi bir fırsattı. Fabian Rieder ceza alanında bir şans buldu. Dostoyevski için zor bir top olmadı. Alyoski. Elif Elmas. Uzun mesafeli bir top attı sağ kanada. Şimdi orta şansı orta, uzak noktaya doğru açılan top ceza sahasında. Tehlike büyümeden Pastore'nin indirdiği topu karşıladı yıkanda savunma. Atak devam ediyor. Elif Elmas. Mustio. Alyoski'ye doğru pans, pozisyon offside. Vakon. Alyoski'nin kontrolünde top. Şimdi Alyoski topun çıkamayacağını anladı, bıraktı. Pas yanlış yere, büyük bir tehlike ve top ağlara gidiyor, gol. Savunmanın çok büyük hatasını Fabian Rieder affetmiyor. İsviçre Kuzey Makedonya karşısında devre sonunda 1-0 önde. Alyoski ile başlayan hatalar zinciri, burada baskı, Amdoni, bu baskı sonuç verdi. Savunmanın inanılmaz hatası, Mustio, hata yapan futbolcu, Dimitrievski kalesini korudu, hemen pozisyonunu aldı ama geçti artık ve Rieder topu ağlarla buluşturdu. 1-0. İsviçre Kuzey Makedonya karşısında 1-0 önde. Fabian Rieder'in golüyle. Dimitrievski. Vesigi. Sol şimdi Alyoski ile sol sık sık karşı karşıya geldi. Sol yerde bu kez. Solda bir problem var. Sağlık görevlilerini oyun alanına çağırıyor şimdi. Karşılaşmanın hakemi. Alyoski'nin bu müdahalesi. Sol şimdi kenara geldi. Alyoski de gitti. Özür diledi rakibinden. Artı bir oynanacak. 45 artı bir. O bir dakikalık dilimin içindeyiz. Devre sonunda buldu golü İsviçre. Vesigi. Endoy. Endoy. Siero. Siero. Evin. Föller. Top oynadığın dışında. Ve Sevgi top bir kez daha dışarı gidiyor. İlk yarı bitiyor mücadelede. İsviçre 1, Kuzey Makedonya 0 ilk yarı skoru.
1: Sunar. 5G hızında reklamlar.
2: Turkcell 5G hızı ve kalitesiyle hiç durmadan Türkiye'nin dört bir yanını kapsamaya devam ediyor.
3: Diyeceksiniz ki bunu ne desene anlatıyorsun?
2: Çünkü neden? Çobansız kapsama reklamı olmaz.
3: Olur mu Selim? Olmaz abi. Türk reklamcılığında bu bir gelenektir.
2: Bana soruyorlar. Sen Turkcell'li misin diyorlar.
3: Ya ne olacak abi?
2: Çünkü Turkcell demek Turkcell hızı demek. Turkcell hızı demek Turkcell kalitesi demek. Kalite demek çoban demek. Doğru mu?
3: Me almış reklamın ruhunu. Aferin.
4: Sayın seyirciler, konu 5G hızı ve kalitesi ise onu kalabalıklara soracaksınız. Muazzam kalabalık. Sen Turkcell'li misin? Türkçe!
2: Türkçe!
4: Muazzam!
2: Türkçe hızı ve kalitesiyle 5G'de fenomen. Bakalım gençlere nasıl yazsın? Dans, dizi, fitçek, oyun, ASMR, edebiyat. Güzel! Sen ne yapıyorsun?
5: Ben bir şey yapmıyorum abi.
2: Sen Turkcell'li misin?
5: Ben 18 yaşına yeni girdim. Kendi Turkcell hattımı yeni alacağım.
2: Anlaşıldı. Hemen Turkcell'li ol ama hızlı ol. Turkcell 5G hızında şak diye ol. Dış ses gir buradan.
1: Turkcell gücünde 5G hızı kapsaması ve kapasitesiyle efsane. Turkcell 5G Türkiye'nin dörtlü köşesinde. Peki sen Turkcell'li misin?
6: Turkcell'leri bağlan hayata.
7: Engincan.
8: Dedeciğim.
7: Yoksa sen de mi bonus doldun?
8: Bonus kıllı.
7: Ne?
8: Dede sen dedin ya hesabını benim cebine göre harca diye.
7: Ben böyle şeyleri ne zaman söyledim sana?
9: Nerede ne harcıyor bilim de dedim.
8: Seni dinledik. Bonus kıllı oldum.
7: Yıkıldım şu an.
8: Bonus kıllı da yıkılıyor dede.

0: Genç'iz. Dijital platform indirimiyle asist yapar. Oyun alışverişlerine özel indirimle kontratağa geçer. Online alışveriş indirimiyle golü atar.
1: Paraf paraf dünyası, güzellikler dünyası.
2: Opet Ultra Force motoru

0: 8'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Vakıf katılımla günün kazananı Ahmet Bey.
1: Çok şükür kira gelirimiz var. Geldiği gibi atarım günlük hesaba.
2: Her gün kazandırır. Lazım olduğunda hemen çekerim.

0: pasif geliri aktife çeviriyorum yani. Kazanç üstüne kazanç gibi.
1: Siz de Vakıf Katıl'ın mobil şubeyi indirin, günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katıl'ım.
2: Sevgili seyirciler, maç heyecanını birlikte yaşarken alışverişte de birlikte olmanın avantajlarını keşfetmeye ne dersiniz? İdefix sizlere alışılmadık yeni nesil bir alışveriş deneyimi sunuyor. Bu deneyimin adı grup alışverişi. Birlikte alışveriş yapmanın, fırsatları paylaşmanın ve çok avantajlı fiyatlarla istediğiniz ürünlere sahip olmanın yeni yolu İdefix'te. Grup alışverişiyle belirli bir süre boyunca stoklarla sınırlı olan ürünlerde çok avantajlı fiyatlar sizi bekliyor. Hemen ürünleri inceleyin, kampanyanın süresi bitmeden, stoklar tükenmeden avantajlı fiyatlardan yararlanın. Üstelik sevdiklerinizin, arkadaşlarınızın ve çevrenizdekilerin de bu avantajları kaçırmaması için ürün linklerini hemen onlarla paylaşın. Birlikte keşfedin, birlikte paylaşın ve birlikte kazanın. Sahada takım olmanın gücü, alışverişte birlikte almanın gücünü yakalayın ama unutmayın. Kampanyalı fiyatlar stoklarla sınırlı. Acele edin, bu keyifli alışveriş deneyimine siz de ortak olun. İdefix, alışılmadık alışveriş.
3: Bu Perşembe A101'de aldın aldın. 5 litre orkide omega 3 bitkisel sıvı yağ 469 lira. Ariel toz deterjan 499 lira.
4: Unuttum abi.
5: Neyi unuttun ya?
4: Çadırı. Canı sağ olsun.
5: Ya birazdan akşam olacak zaten. Ayı izleriz.
6: O da bizi izler.
7: İzmir'i anlatmak için tek bir bakış yeter. Şimdi o bakışta ve yeni konak var. Vakıf GYO ve İlk İnşaat İşbirliği ile İzmir'in merkezinde yükselen ve yeni konak şehrin silüetinde yerini almaya hazırlanıyor. Çünkü hayata baktığınız yer yaşamınıza da yansır. Yaşamın, işin ve şehrin buluştuğu seçkin bir yaşam konsepti şimdi lansmana özel %5 peşinat, 48 aya varan vade ve 2027'de ödemeye başlama avantajlarıyla satışta. İlk bakışta İzmir. Her bakışta ve yeni konak.
8: Akses'in 25. yılı için ilk Akses bizi TOSİP'lettirdi.
9: Neydi ya?
8: 25 bin TL çip para yazan alevli çemberin içinden
9: yok artık.
8: Abla ve gerçek Akses bizi kampanyayı duyurur. Sen de cüzdandan kampanyalara katıl. Akses'in 25. yılına özel 25 bin TL'ye varan çip para kazan.
10: Akses 25 yaşında.
8: Kampanya yanıyor. Yanmıyor mu?
10: Gecenin bu saatinde durmadan, yorulmadan mücadele eden biri varsa orada bir ışık vardır. Herkes uyurken biri gözü gibi bakıyorsa, o dükkanı açıp ilmek ilmek işliyorsa, bir yerlerde kağıt ve kalemle kendi geleceğini yazan bir kız çocuğu varsa orada daima bir ışık vardır. Biz Enerjisa olarak Türkiye'nin her yerinde bir ışık görüyoruz. Çünkü nerede bir ışık varsa orada gelecek vardır. Enerjisa, daha iyi bir gelecek.
11: Yıldızı Barafly. Yurt dışı çıkış harcını karşılayıp golü atar. Konaklama indirimiyle farkı açar. Baraf para fırsatıyla tribünü coşturur. Barafly'la uç uçabildiğin kadar.
12: Baraf dünyası, güzellikler dünyası.

0: İzmir'i anlatmak için tek bir bakış yeter. Şimdi o bakışta ve yeni konak var. Vakıf GYO ve İlk İnşaat İşbirliği ile İzmir'in merkezinde yükselen ve yeni konak şehrin silüetinde yerini almaya hazırlanıyor. Çünkü hayata baktığınız yer yaşamınıza da yansır. Yaşamın, işin ve şehrin buluştuğu seçkin bir yaşam konsepti şimdi lansmana özel %5 peşinat, 48 aya varan vade ve 2027'de ödemeye başlama avantajlarıyla satışta. İlk bakışta İzmir. Her bakışta ve yeni konak.
1: Herkes toplansın. Heh.

0: ihtimalim var.
1: Oyunun tutkusuyla vazgeçme, dene. Çünkü denemeden sınırları aşamazsın. Omo Aktif Fresh Konsantre Deterjan. Her damlasında daha güçlü formülüyle en zorlu lekeleri ilk yıkamada çıkarır. Omo, oyuna devam. Milli Takımlar Temizlik Sponsoru.

0: pis çikolata kaplamasını, yumuşacık marshmallow'u seven sen değil misin?
1: Ama sen benim o dermisin, benim de benim o yermisin.
2: Bankart Prestij kredi kartlarıyla yaptığınız alışverişlerden çok daha fazla jest lira kazanabilir. Seyahat ve konaklama harcamalarınızı jest liralarınızı ikiye katlayarak ödeyebilirsiniz. Yurt içi tüm restoranlarda %10'a, Prestij lezzet rotasına dahil olan restoranlarda %20'ye varan indirimlerden yararlanabilirsiniz. Havalimanlarında ücretsiz lounge'ın keyfini çıkarırken güvenlik ve pasaport kontrolünde sıra beklemeden uçağınıza gidebilirsiniz. Üstelik vale otopark, araç kiralama, VIP transfer hizmetlerini de size özel indirimlerle kullanabilirsiniz. Siz de bu ayrıcalıklı dünyanın bir parçası olmak için en prestijli kartı seçin. Yeni hayatınıza merhaba deyin.
3: Biz bugün nereye gidecektik ya?
4: Spora.
3: Değil.
4: Çocuğun kursu?
3: Değil ya.
4: Annem nereye mi?
5: Yarın o yavrum.
4: Seramik dersi?
6: Maça.
3: Değil babacığım.
4: Buldum. Petrol ofisi.
3: Petrol ofisi kampanyası. Ben onu unutur muyum ya? 2000 TL'lik yakıt alımına 250 TL'ye, 3000 TL'lik alıma 450 TL'ye, 6000 TL'lik yakıt alımına 900 TL'ye varan pozitif puan hediye.
7: Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.

0: Türkiye'nin kalkınmasına destek olan, hayal kuran, yarını tasarlayan kim varsa bizim için değerlidir. Üreten gücüyle kadınlar, teknolojiyle sınırları aşan gençler, yarını kalkındıran girişimciler için buradayız. Yeşil dönüşümle geleceğe yön verenlerin yanındayız. Üretimi büyüterek dünyaya ulaşan gücün, ihracatçının her adımındayız. Türkiye'ye değer diyerek yeniden kalkınan bölgelerde hayatı ve ekonomiyi inşa edenlerin yolundayız. Çünkü biz kalkınma odaklı değer bankacılığı ile sadece finanse etmiyor, uluslararası kalkınma finansmanı kaynaklarımızla Türkiye'ye güç katıyoruz. Vakıfbank, daima seninle.
1: Arkadaşım, elindeki telefon, yanındaki tablet, akıllı saatin, masadaki bilgisayar, o başından kalkmadığın oyun konsolu, tabii ki akıllı televizyonun. Yani arkadaşım, bu kadar cihaz internete bağlıyken senin ihtiyacın olan şu anki hızın mıdır acaba?
2: Hızımızı yükseltmemiz lazım diyorsunuz.
1: Arkadaşım, Türk Telekom'un yapay zeka destekli uygulaması doğru hız kullanımı için seni yönlendiriyor. Gir hemen uygulamaya, bak bakalım ne diyor.
3: Hocam, 1000 megabit diyor.
1: Hemen yükselt paketini. 1000 megabit hızın keyfini doyasıya yaşa.
3: Hocam, hızlının da hızlısı varmış.
1: Ya gelsin o zaman slogan.
4: Türk Telekom, değerli hissettirir.

Tekrar birlikteyiz sevgili seyirciler. Avrupa ekranlarına bir kez daha hoş geldiniz. Uluslar Ligi'nde B grubunda birinci grupta, B Ligi'nde birinci grupta İsviçre Kuzey Makedonya mücadelesinde ikinci yarı biraz sonra başlayacak. İlk yarıda tek gol var. Fabian Rieder'in golüyle devre sonu yaklaşırken öne geçti ev sahibi İsviçre. İkinci yarı için yavaş yavaş iki takım da oyun alanına doğru ilerliyor. Murat Yakın ekibiyle ikinci yarının başı öncesinde son konuşmalarını yapıyor o da. Yaşari oyuna girecek 14 numaralı formasıyla. Solveig Sierro. Manzambi de yine oyunda. Yaşari ile birlikte. Son ilk yarının sonunda bir problem yaşamıştı. Yaşari görüntüde. Solveig Sierro oyundan çıkan oyuncular. Mal James ikinci yarıda ilk düdüğünü çaldı ve konuk ekip ikinci yarıya başlayan taraf. 1-0'lık üstünlüğü İsviçre'nin Kuzey Makedonya karşısında. Akanji uzun oynadı savunma derinliğinde. Dimitrievski şimdi. Yaşari. Manzambi. Yaşari. Akanji. Rodriguez bıraktı. Aldı top tekrar Rodriguez. Uzun mesafeli Endoy ceza sahasında. Endoy'un pası yerden savunma karşılıyor topu. Manzambi. Dan Endoy. Manzambi bir kez daha. Rodriguez. Yaşari. Galici in fuoco. Manuela Kanshi. Walt Higgins. Sami'nin pası isabetli olmadı. Akanji kaptı topu. Walt Higgins. Akanji'den pas. Endoy. Endoy rakibinin üstüne gitme düşüncesinde. Taç atışını Kuzey Makedonya kullanacak. Stoyevski.

Kaminsky, Inspardi, Mustio, Paniowski, Karici, Dimitrievski. Enis'i bıraktı. Enis'i yeniden. Dimitrievski. Akashi. Yaşari. Kaptan Akanji. Enfogo. Mazambi. Yaşari. Rodriguez. Rodriguez'in pası yerden savunmanın müdahalesi var. Atak devam etme eğiliminde İsviçre adına. Pas yerden son anda bir müdahale savunmadan ve korner. Rieder'e gol şansı vermiyor. Zanko bu müdahalesi kritik ve korner.

Köşe vuruşu kullanıldı. Uzak noktaya doğru. Lan Endoy. Endoy kurtardı rakibinden. Endoy ceza sahasında. Endoy bir çalım daha attı. Pas yerden kale alanına savunmanın müdahalesi. Süsve'nin ikinci gole yaklaştığı dakika. Baskı kurdu İsviçre. İkinci yarıda 5 dakika geride kalırken Yaşari. Enfoko. Masami. Enfoko. Top oyun alanında kaldı mı diye baktım, evet. Enfoko. Akanshi. Masami. Föller. Banzambi. Banzambi. Ceza sahasına gönderdi. Şut, kaleci kurtardı. Niko Elvedi. İsviçre adına ikinci gole yaklaşan oyuncu. Dimitrievski ve Koller. Bir savunmacıyla İsviçre ikinci gole çok yaklaştı. Korneri kullandı ev sahibi ekip. Yaşari. Vesegi dışarı gidiyor top. Sasha Vesegi'nin vuruşundan son.

Et lui dit... Top oynadığını düşündü Taç. Van Zampi ve Yaşari ikinci yarıda İsviçre takımında

Yani iki hamle, iki değişiklik. Tempoyu daha da yukarıya taşıyan isimler. Özellikle Manzi abi. Malinovski uzun mesafeli gönderdi top kaleci. Envogo faul beklentisi var, onu sürdü. Rodriguez görüntüde. Mitrovski yerde kalmıştı. Pas şimdi savunma arkasına doğru hareketlendi Yaşari. Ceza sahasında karşı karşıya bıraktığı nokta. Arkadaşının biraz gerisine gitti top. Atak devam etme eliminde. Andoni vuruyor yerden ama etkili değil. Dimitrievski. Muhammed Andoni. İşte bu dokunuş. Fabian Rieder'den klas bir dokunuş. Yaşari'nin pası. Bir adım gerisinde Andoni'nin. Hamleler Kuzey Makedonya'dan gelecek biraz sonra. Mardin. Faulü tespit etti hakem. Kuzey Makedonya serbest vuruşu kullanacak. Kuzey Makedonya'da değişiklikler olacak az sonra. 56. dakikada yavaş yavaş geride kalıyor mücadelede. Malinovski. Elif Elmas. Zaykov denilmesine oynama düşüncesinde kaleci Vogo. ...17 numaralı formasıyla. Oyuna girme hazırlığında bu arada 22 numaralı formasıyla hazırlanan bir başka isim vardı kenarda. Kuzey Makedonya takımında. Ömer Akey oyuna girmek için hazırlanıyor. Konuk ekipte. Mazambi. Rodriguez. Mazambi. Mazambi. Bir çalım daha atma düşüncesine faul verdi hakim. Firki kullanacak İsviçre. Mazambi ve Yaşari. İsviçre'ye ikinci yarıda büyük hareket getiren iki isim. O iki isimden biri. Manzan bir yerde. Firki kullanacak. Kastarov da hazırlık yapıyor. O da oyuna dahil olacak. Mastoder. Oyundan çıkan futbolcu 19 numaralı formasıyla Doriyev oyuna giriyor. Astarov.

aynı olduğu ve merakı yine oyunda. İşaret geldi şimdi, Rodriguez dışarıya. Alta gitti top. Lütinski kale vuruşunu kullanma hazırlığında. 60. dakika maçta. Vesigi. Bazen bir dokundu. Bazen bir yeniden buluştu toplar. Baskıyla topu sahibi oldu Kuzey Makedonya. Hızlı gelmek istediler. Pas sol kanada şimdi. Orta düşeceğiz, savunmanın müdahalesi ve korner. Alyoski görüntüde korneri kullanacak Kuzey Makedonya. Elvedi'nin müdahalesi, top dışarıda.

Martin korneri kullanma hazırlığına yakın direğe doğru. Manzambi karşılayan futbolcu. Dutinski. Endoy karşıladı. Şimdi buluşu topla Endoy. Yaşari hücuma destek verdi Endoy. Manzambi'nin bulunduğu nokta Manzambi. Bir anda kalabalığın arasında buldu kendini ve top kaybı. Rodriguez. Manzambi rakibinin üstüne gitti, bir çalıp attı. Manzambi pası yerden, vuruş isabetli değil. Darindon top dışarıda.

0: Regie?
1: Hey,
0: Walk on.

Lasciari. Todd Higgins. Mazambi kendini gösterdi. Bu yıl Aston Villa'ya transfer oldu. O da Freiburg'dan. 183 boyunda, 2005 doğumlu. Cenevri doğumlu. Oyuncu. Ceza sahası içinde tehlike ve top savunmanın müdahalesiyle oynanılmanın dışına gitti Rieder. Maçtaki tek golün sahibi Fabian Rieder. Ön alandaki bu baskıyla topu kazandı İsviçre. Sonrasında vuruş. Muslio ayak koydu son anda. Korner. Köşe vuruşunu kullandı İsviçre kaleci Dimitrievski daha.

topu sahibi. Vagon Akanji. Mazambi. Mitrovski. Stoyevski de kaldı top.

And walk on. Hala bıraksın. Bazen bir geriye kadar geliyor, kendini gösteriyor, boş alanlar yaratıyor ve hep pas açısında. Bazen bir aldı topu. Dripling'e başladı yine Van Zambi. Gidiyor, bıraktı nokta ama iyi bir kontrol gelmedi. Sonrasında son bir dokunuş. Korner. Avdoni istediği gibi kontrol edemedi. Önünde alamadı topu. Çok etkili gerçekten Van Zambi. Rieder korneri kullanma hazırlığında. Rieder savunmanın müdahalesi ve top oynanın dışında 67. dakika. Enis Bardia'da kalan faul. Kolikotik kullanacak serbest vuruşu. Eşitlik hazırlıkları İsviçre'de. Biraz sonra iki hamle daha gelecek gibi görünüyor. Hazırlık var.

Solkara'da şimdi etkili bir noktaya. Enis Bardi bıraktı. Rus savunmanın müdahalesi Elif Elmas ve top oynanın dışında. Orada bir offside kararı var. Botelli 19 numaralı formasıyla hazırlanıyor. Atakame de yine 16 numaralı formasıyla kenarda, onu da gördüm. İsviçre'de iki hamle daha gelecek biraz sonra. Invoco. Faul yaptı Musion. Evet, Makedonya cephesinde de bir oyuncu değişikliği. Bu arada çıkan oyuncular Rodriguez ve Anduni. Atek Kame ve Motel oyuna dahil olan isimler. 70. dakika. İki hamlede Makedonya'dan gelecek. Elisi kenara geldi. Kostadinov oyunda. Evet, bir değişiklik şu an itibarıyla. Elisi çıktı, Kostadinov oyunda. Sol kanada doğru hamleyi yaptı. Birisi bir top oyun alanı terk ediyor. Yetmiş birinci dakika başta. İsviçre korneri kullanacak. Jebon Freuler topun gerisinde. Bu ceza alanında hakemin uyarıları olacak. İşaret geldi. Korner kullanıldı. Atakame. İkinci yarı bilhassa tamamen ev sahibinin kontrolünde oynanıyor. Remo Föller. Invoco. Manuel Akanji. Freuler. Akanji'ye bir kez daha. Nico Elvin. Aşari. Mazambi kendini gösterdiğine aldı topu. Remo Freuler. Vesigi bıraktı. Mazambi. Föler. Föler'in pası Elvedi. Jean
Raymond Freulich. Endoin. Boşluk arıyor İsviçre. Endoin. Zambiye bıraktı. Kaleyi düşürüyor ve gol. Kaleci Dimitrievski'nin büyük hatası. Banzambi durumu 2-0 yaptı. 73. dakika. Dimitrievski çok büyük bir talihsizlik elbette. Kendi ve takımı adına. Burada yumruklamak istedi Dimitrievski ama topu ağlarında gördü. İsviçre iki farklı üstünlüğü yakaladı.

Banzambi ikinci yarıda oynadı aynı oldu. 46. dakikada iyi oyununu golle süslüyor.

İsviçre 2, Kuzey Makedonya 0. Freiburg'dan Aston Villa'nın yolunu tuttu bu sezon. ...2005 doğumlu Van Zambi. İsviçre milli takımı formasıyla 13 maçta 5 gollük katkısı vardı. Bu 6. golü oldu. Premier Lig'de de bu sezon 3 maçta 1 gol, 1 asistlik performansı var Aston Villa formasıyla. Son dönemin dikkat çekici isimlerinden biri Van Zambi. Anadolu. Stavol. Son 15 dakikanın içindeyiz. Litovski. Ömer Akiç. Faul kararı var. Kuzey Makedonya serbest vuruşu kullanacak. Emogon topun sahibi. İlk yarıda Stoyevski'nin bir kafa vuruşu dışında İsviçre kalesini hemen hemen hiç zorlayamadı Kuzey Makedonya. Şu ana kadar gol sevinci dahi yaşayamadılar. Uluslar Ligi'ndeki ilk bölümde şimdi derinlemesine isabetli değil Eldoy'dan. İsviçre adım adım A Ligi'ne yaklaşıyor. Bugün de oynadılar. Oynadıkları tüm maçları kazandılar. Elif Elmas şimdi. Elif Elmas geldi. Bıraktığı nokta pas yerden ceza alanına. Dokunuşu yaptı Ömer Ergiç ama. Savunmanın uzaklaştırdığı top. Musio. Elif Elmas. Stoyevski hücum bölgesinde. Stoyevski'nin pası Mitrovski. Uzak noktaya doğru düşündü. Pasta isabet yok. Van Zambi. Van Zambi aldı topu. Derinlemesine oradan savunma arkasına nefis bir pas. Bir final pası düşüncesi daha ama top Motelli'ye gelmiyor. Savunmanın müdahalesi. İsviçre'nin 3. gole yaklaştığı pozisyondu. Eindhoven. Maç başından beri hiç panik yapmadan, hiç zorlamadan, zaman zaman hep rahat, hep oyunun kontrolünü elinde tutarak kaldı İsviçre. Golleri de buldular. Bugün rahat bir galibiyete uzanmak üzere ev sahibi İsviçre. Azam Bey nefis paslaşmalar yine ceza sahası. Maçın hakemi dikkatli takip etti pozisyonu. Karar devam. Azam Bey vitesi bir anda yükseltiyor. Bir anda tempoyu arttırıyor bu pozisyonda. Edgars. Mal James. Letonyalı hakem. Devam kararında oldukça haklı. Pozisyon ekrana geldikten sonra hep beraber gördük.

Zykov. Slavinsky. Dimitrievski. Musil. Malijovski.

Zaykov. Mazi'den uzun mesafeli bir pas, zor bir pas. Anyovski kontrol edemedi. Top oynanın dışında. İşte Banzambi takımını iki farklı üstünlüğe taşıdı bu golle. Son 10 dakikalık dilim düzende. Zambi baskı yaptı. Bu baskı sonuç veriyor. Ve toparlandı 3. gol. Darindoy. İsviçre Kuzey Makedonya karşısında farka koşuyor 3. gol. Darindoy da 4. maçında 2. golüne ulaşıyor. Bu ön alan baskısı golde Manzambi'nin katkısı da çok büyük. Yaptığı baskı Gastarov'un hatası. Darindoy'un golü. İsviçre 3, Kuzey Makedonya 0. Stankowski oyunda, Mitrovski 9 numaralı formasıyla. Stankowski ...21 numaralı formasıyla oyunda. Ve 9 numaralı formasıyla Nyonski oyuna dahil oluyor. Hakem oyunu durdurdu. Serbest vuruşu kullanacak. Ev sahibi İsviçre. Banzambi.

Jan Vidas ve Foylas topun başında İsviçre'de. İşaret geldi orta kale alanına. Dimitrievski. Balenoy bu hatayı affetmedi. Takımını 3 farklı üstünlüğe taşıdı.

Zwaevski, dus het chocolade. Kostadinov. Freulich. Budali yapıyor. Taç atışını kullanacak Kuzey Makedonya. Stoyevski. Stoyevski. Mazambi. Starkowski. Enifel Mas bıraktı. Top üstalarda. Ev sahibi ekipi son bir değişiklik. Yeniş rolünü sonrasıyla Sanchez oyuna girme hazırlığı yapıyor. Endoy oyundan çıkan futbolcu. Endoy 3. golünü kaydetti İsviçre adına. Yaşari. Invoco. Akanji. Sanchez ilk kez buluştu topla. Yaşari. Oteli bıraktı. Mazambi sağ kanada doğru genişlik kazandırdı oyuna. Atak şekillendi. Şimdi orta savunmanın müdahalesi var. Stankowski. Stankowski sakladı topu. İsviçre taç atışını kullanacak. Vesegi

Ostion. Aliowski bıraktı. Ostion. Sanchez. Yaşari'yi bıraktı. Elvedi. Nico Elvedi. Besigi. Besigi. Mansambi bıraktı. Mansambi aldı topu tekrar. Mansambi'nin ortası etkili ama dokunuş gelmedi. Botini. Top oynanın dışında. Mansambi çok çok etkili bir ikinci devre oynadı İsviçre milli takımında. Botini hazırladı pozisyonu ama Botini dokunamadı.

马上批。Ceza sahası Makedonya savunması kalabalık. Zambiye doğru pas tekrar. 90. dakika. Emogon. Akanji. Dörtte dörtte yoluna devam ediyor İsviçre bu sonuçla. Vesigi. Kaçta başarı yok. Yeniden topu kazandılar. Pas ceza sahasına. Sankiz. Savunmaya çarpan top korner. Sankiz pas yerine kaleyi düşünse... Bir büyük fırsattı. Savunmanın son andaki müdahalesi Muslio'yla ve Koner. Artı 3 oynanacak. 90 artı 3'teyiz. Köşe vuruşu şimdi kullanıldı yakın direğe doğru. Atak devam etme eğiliminde. Savunma vurdurmadı. Besigi. Sanchez. Manzambi yine kurtardı rakibinden. Manzambi. Erkaç'ta başarı yok dar alanda. İstediği hücumu gerçekleştirmedi. İsviçre faul. Dmitrievski. Son artı ikinci dakikaya girdik. Üç farklı üstünlüğü İsviçre'nin Kuzey Makedonya karşısında. Stoyevski kullandı. Hareket faul Yaşari. Aliovski topun gerisinde. Aliovski kullandı. Kaleci Envogo. Artık topu sahibi. Sanchez'e doğru. Aliovski. Zaykov.

Son andan artık mücadelede UEFA Uluslar Ligi 1. grupta B liginde artık adım adım A ligine doğru ilerliyor. İsviçre 4-4 ile yola devam ediyor. İsviçre 3, Kuzey Makedonya 0 maç sonucu. Matyakı'nın takımı İsviçre, Kuzey Makedonya engelini de geçmeyi başarıyor. Bu grupta 4-4 ile yola devam ediyor. Ev sahibi İsviçre, Kuzey Makedonya bu maçta da gol atamamış oldu.

0: gol dahi atamadan 4 maçta da kaybettiler. İsviçre sadece bir gol yedi şu ana kadar. Manzambi ikinci yarının yıldızıydı. Müthiş bir performans ortaya koydu. İkinci yarıda 46. dakikada oyuna giren Manzambi. İsviçre çok zorlamadan rahat bir galibiyet alıyor. Kuzey Makedonya karşısında değerli futbol severler. A Para ekranlarından yayınımızın sonuna geliyoruz böylece. Yayında emeği geçen tüm arkadaşlarımla birlikte ben Mustafa İyi, hepinize mutlu akşamlar, mutlu yarınlar diyorum. Hoşça kalın.
1: Türkcell sunar. 5G hızında reklamlar.
2: Sayın seyirciler, konu 5G hızı ve kalitesi ise onu kalabalıklara soracaksınız.
3: O yüzden şimdi bu muazzam kalabalığa soruyorum. Muazzam kalabalık, sen Türkcell'li misin? Türkcell!
2: Muazzam! Gol olur yalnız. Ben dedim.
1: Türkcell gücünde 5G hızlı kapsaması ve kapasitesiyle efsane. Türkcell 5G Türkiye'nin dört bir köşesinde. Peki sen Türkcell'li misin?
4: Türkcell'leri bağlan hayata.
5: Abi toplamışsın Ali.
6: Aile çok önemli.
7: Hadi ben kaçar. Aha. Arkadaşlarla buluşacağız.
8: Paran var mı?
7: Neyle gideceğim?
8: Nerede harcayacağım?
6: Darladın ama çocuğu.
8: Ama ben nereden bileyim parası yetecek mi?
6: Mobilde ailem var. Çocuğuna ek kart çıkartıyorsun. Harcamalarını kontrol edebiliyorsun.
5: Hesabını tek bir yerden yönetebiliyorsun. O da var.
6: Biraz rahat olun kızım.
9: Biz bugün nereye gidecektik ya?
10: Spora.
9: Değil.
10: Çocuğun kursu?
9: Değil ya.
10: Annem nereye mi?
11: Yarın o yavrum.
10: Seramik dersi?
11: Maça.
9: Değil babacığım.
10: Oldu. Petrol ofisi.
9: Petrol ofisi kampanyası. Ben onu unutur muyum ya? 2000 TL'lik yakıt alımına 250 TL'ye. 3000 TL'lik alıma 450 TL'ye. 6000 TL'lik yakıt alımına 900 TL'ye varan pozitif puan hediye.
12: Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında. Ne ister
13: ister o. Bankart Prestij kredi kartlarıyla yaptığınız alışverişlerden çok daha fazla jest lira kazanabilir. Seyahat ve konaklama harcamalarınızı jest liralarınızı ikiye katlayarak ödeyebilirsiniz. Yurt içi tüm restoranlarda %10'a, Prestij lezzet rotasına dahil olan restoranlarda %20'ye varan indirimlerden yararlanabilirsiniz. Havalimanlarında ücretsiz lounge'ın keyfini çıkarırken güvenlik ve pasaport kontrolünde sıra beklemeden uçağınıza gidebilirsiniz. Üstelik vale otopark, araç kiralama, VIP transfer hizmetlerini de size özel indirimlerle kullanabilirsiniz. Siz de bu ayrıcalıklı dünyanın bir parçası olmak için en prestijli

0: Türkiye'nin kalkınmasına destek olan, hayal kuran, yarını tasarlayan kim varsa bizim için değerlidir. Üreten gücüyle kadınlar, teknolojiyle sınırları aşan gençler, yarını kalkındıran girişimciler için buradayız. Yeşil dönüşümle geleceğe yön verenlerin yanındayız. Üretimi büyüterek dünyaya ulaşan gücün, ihracatçının her adımındayız. Türkiye'ye değer diyerek yeniden kalkınan bölgelerde hayatı ve ekonomiyi inşa edenlerin yolundayız. Çünkü biz kalkınma odaklı değer bankacılığı ile sadece finanse etmiyor, uluslararası kalkınma finansmanı kaynaklarımızla Türkiye'ye güç katıyoruz. Vakıfbank, daima seninle.
1: Opet Ultra Force motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force.
2: Paraf'ın genç yıldızı Paraf Gençiz. Dijital platform indirimiyle asist yapar. Oyun alışverişlerine özel indirimle kontratağa geçer. Online alışveriş indirimiyle golü atar.
3: Paraf, Paraf dünyası, güzellikler dünyası.
4: Vakıf katılımla gönül kazananı Harun Bey.
5: Bizim kız üniversitede. Acil ihtiyacı olmuş geçen.
6: Yoksa sorun değil.
5: Dedim kızım, halleder baban. Maaşa daha vardı ama... Günlük hesap ne güne duruyor? Çekilir. Yani dert değil. Vade bozulmuyor nasılsa. Çektim gönderdim. Kazandım yine bizim kızın kalbini.
4: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.
7: O ilk bakıştan buraya nasıl mı geldik?
8: Yok biz daha canlı buradayız. Evet. Canlı buradayız lütfen.
7: İlk çıtırtıda aşk dedikleri bu olsa gerek. %28 yer fıstığı çıtır çıtır gofreti ve enfes çikolatasıyla eti canga gofret. Gofreti de dağınık sevenlere.
9: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu. Güçlü saç derisi. Kepeğe karşı %100 koruma. İki kat daha hacimli saçlar. Clearwell Ultra Hacimli. Hacim 1, Kepek 0.
10: Murat Bey, peynirin dayanılmaz cazibesi.

İzmir'i anlatmak için tek bir bakış yeter. Şimdi o bakışta ve yeni konak var. Vakıf GYO ve İlk İnşaat İşbirliği ile İzmir'in merkezinde yükselen ve yeni konak şehrin silüetinde yerini almaya hazırlanıyor. Çünkü hayata baktığınız yer yaşamınıza da yansır. Yaşamın, işin ve şehrin buluştuğu seçkin bir yaşam konsepti şimdi lansmana özel %5 peşinat, 48 aya varan vade ve 2027'de ödemeye başlama avantajlarıyla satışta. İlk bakışta İzmir. Her bakışta ve yeni konak.

0: fırsatları kaçırmayın. Fırsatları hemen sevdiklerinizle paylaşın. Birlikte almanın keyfini yaşayın. Bu çok iyi. Acele edin, grup alışverişine başlayın. İdefix, alışılmadık alışveriş.
1: Vay be, Word 35 yaşında demek. Dile kolay.
2: Kolay mı?
3: Nasıl kolay?
1: Aa!
2: Sabah hayasında işbaşı yapan Vadam için kolay mı?
4: Sen Vadam.
2: Tatil uğruna yanık gezen Vadam. Her özel günü neşeyle dolduran koca yürekli Vadam. Dile kolay. 35 yıl. Mendil var mı?
1: Gel buraya, gel.
0: Vadalarla gelecek yıllar nice güzelliklere aday. Ama bizim aklımızda yetiştim, tek bir soru yetiştim. Var. Daha ne var? Vada.

0: Apara sosyal medyada da ekonominin nabzını tutuyor. Yay Apara, X Apara TV, Facebook Apara, Instagram Apara, YouTube Apara.
1: Genel izleyici için uygundur.

Ekranlarından herkese mutlu akşamlar. Başarının anahtarıyla karşınızdayız sayın seyirciler. Bu hafta okul seçimi, ahlaki değerler ve kaliteli eğitim üzerine konuşacağız. Eğitimci Burak Kılanç ve eğitimci Celil Vardar bizlerle birlikte olacak.

0: Celil Hocam, Burak Hocam hoş geldiniz. Nasılsınız?
1: Hoş bulduk. Teşekkürler. Sağ olun.
0: Şimdi Celil Hocam sizinle başlayalım. Tabii kaliteli eğitimi konuşmadan önce eğitim hiç şüphesiz ki her programda bunu tekrarlıyoruz. Ailede başlar. Ve bu şu anlama gelir aslında, eğitim sadece öğretmenleri ilgilendiren bir kavram, bir mefhum değildir. Bu anlamda vicdan sahibi, merhametli, kısacası iyi bir insan, iyi bir çocuk yetiştirmek için ailenin ne yapması gerekir?
1: Hep üzüldüğümüz şeyler yaşıyoruz ne yazık ki. İstanbul'da 2004 Mayıs'ında da bir yönetici arkadaşımızı görev başındayken yine bir öğrencisi silahla katletmişti. Ona da bu vesileyle, her iki arkadaşımıza da Allah'tan rahmet diliyorum. Tabii bunlar sonuç. Ama bu sonucu gelinceye kadar bu çocuklar nereden geliyorlar o okula? Hı hı. Bir evden geliyorlar. O evlerde neler oluyor? Aslında işin doğrusunu söylemek gerekirse çocuk yetiştirmek muhteşem bir sanat. Ana babalar da bu sanatı icra eden sanatkar aslında. Fakat çok iyi biliyoruz ki her insanın eğitimi doğumuyla birlikte aile içinde başlıyor. Çocuğun ilk okulu, ailesi, ilk öğretmenleri de annesiyle babası. Dolayısıyla aile içindeki davranışlar, değerler çocuk için model oluyor. Anne babanın birbirine davranışı, anne babanın başkalarının davranışları çocuk için model oluyor. Ve aile içindeki değerler de süreç içerisinde çocuğun değerleri haline geliyor. Bu bakımdan anne baba çocuk annesinden babasından neyi görürse, nasıl görürse öyle yetişiyor. Şimdi çocuğu suçluyoruz, çocuğa işte lanetler okuyoruz ama o çocuğu o şekilde okula gönderen, o halde okula gönderen anne baba hiç mi suçlu değil? Bu konuda şimdi eğer oturup doğru konuşalım. Lise çağına gelen bir çocuğun o yaşa gelmeden önce birçok şeyi öğrenmiş olması gerekiyor. Aslında ilkokula başlarken birçok ülkede çocukların kazanması gereken bir takım davranışları kazanıp kazanmadığı deniyor. Ondan sonra çocuk okula kabul ediliyor. Ne zaman konuşacağını, ne zaman susacağını, ne zaman dinleyeceğini, ne zaman nasıl konuşacağını, kime saygı gösterilmesi gerektiğini, ne zaman nasıl saygı gösterilmesi gerektiğini, dersi nasıl dinlemesi gerektiğini, arkadaşlarla nasıl ilişkiler kurulması gerektiğini bilerek yola çıkıyor çocuk, oraya gelmesi gerekiyor. Evet. Ama ne yazık ki anlayabildiğimiz kadarıyla arkadaşlarla ilişkileri iyi olmayan, ne bileyim işte derslere karşı ilgisi olmayan çocuklar çıkıyor karşımıza. Ve bunlar da ne yazık ki böyle kriminal vakalar biçimde yaşıyoruz. Bunun için ben anne babaların daha titiz, daha dikkatli olmalarını tavsiye ediyorum. Çünkü bu çocuklar benim gözleyebildiğim kadarıyla büyürken kendilerine hiç hayır denilmeyen çocuklar. Her şeylerine evet deniyor. Sanki böyle bu jenerasyon, bu çocukların anne babaları gençlik yıllarından sonra evlendiklerinde bir büyük meydana toplanmışlar. Bu meydanda biri taşın üstüne çıkmış. Demiş ki, arkadaşlar biz çocuklukta, gençlik yıllarımızda çok sıkıntılar çektik. Evet. Ama çocuklarımıza çektirmeyelim. Böyle bir karar almışlar. Ve çocuk el bebe gül bebe büyüyor. Ona dur demek gerektiği yerde dur demiyorlar. Sus demek

0: bizim anne babaları eğitmek gibi bir derdimiz var. Esas problem bu. Bence bunun devlet düzeyinde ele alınması ve bir aile eğitim programı bir televizyon kanalında mı olur bu iş? Bir şekilde bir zamanlar vardı bildiğim kadarıyla. Bir şekilde anne babalara bu şekilde ulaşacak, onların hatalı davranışlarını değiştirecek, düzeltecek, davranışlarını değiştirecek bir politika geliştirmek gerekir diye düşünüyorum.
1: Evet, Burak Hocam, tabii Celil Hocam bahsetti biraz ama size de aynı soruyu soracağım. Aileler nerede hata yapıyor?
2: Şimdi tabii öncelikle hani Fatma Nur Çelik hanımefendiye, öğretmenimize Allah'tan rahmet diliyoruz. Hani sevenlerine sabır diliyoruz. Eğitim camiasına sabır diliyoruz. Tabii ciğerimiz yandı. Böyle şeylerin olmaması gerekiyor. Tabii dünya üzerinde de böyle şeyler oluyor. Ama hani bu coğrafyada olması bizi açıkçası daha fazla üzüyor. Çünkü biz manevi değerleri açıkçası daha önem verdiği beklenen bir coğrafyayız diye açıkçası ben şahsen düşünüyorum. Şimdi bakın, eğitim bilim her zaman bir şeyi söyler. Der ki bir çocuğun gelişimi, başarısı, hayattaki başarısı, hayattaki sürdürülebilir başarısı ve mutluluğu için üç saç ayağı vardır eğitim süreci boyunca. Öğrencinin kendisi, okul, öğretmen ve aile. Yani bu üçünün çok iyi bir etkileşim içinde, birlikte işbirliği içinde çalışması sonunda o çocuk gelecekte başarılı ve mutlu olacak şekilde yetişir. Ya bu tartışılmaz bir gerçek.
0: Elbette.
2: Bakın hani yaklaşık bir ay kadar önce Antalya'daki eğitim sempozyumunda geleneksel Selçuk Şirin Hoca çok güzel bir sunum yaptı ve orada dedi ki öğrencinin gelişimindeki payları da hatta hani yapılan bilimsel çalışmalarla ortaya koymuşlar. %50 okul dışı hocam. Yani hani okul dışında %50. Şimdi hal böyle olunca ister istemez aile karşımıza çıkıyor. Bu bağlamda tabii ki hani ailenin eğitimiyle ilgili Milli Eğitim Bakanlığı'nın öncülüğünde bazı şeyler yapılması gerekir ki bence yapılıyor. Şu anda hani e-okul üzerinden EBA TV'deki bir takım programlar ve kaynaklar bu anlamda oldukça zengin olmaya başladı. Ama biz anne baba olarak açıkçası anne babalar olarak çok da taşın altına el koymamaya çalışıyoruz. Hele özel okul anne babaları çocuğu bir şekilde okula atıp arkalarını dönüp böyle her şeyi okulun yapmasını istiyor. Böyle bir şey söz konusu değil. Ancak işbirliğiyle. Tabii şimdi hani özel okul boyutunda düşünecek olursak işbirliği dediğimiz
0: zaman özel okullarda değil hocam. Hocam devletlerde de tabii aynı şekilde.
2: Hayır, ama
0: yani
2: şimdi hocam özel okulu şöyle söyleyeyim dedim.
0: Anne babaların jenerasyonuyla anne babaların çocuklarının jenerasyonu sanki bu dönemlerde böyle enteresan bir şekilde buluşmuş vaziyette. Devlet okullarında durum aynı, özel okullarda durum aynı.
2: Hocam şimdi tabii yani günün sonunda işbirliği içinde o çocuğu ortak payda olan, ortak kesişim noktası olan ve geleceğimiz olan çocukları, öğrencileri yetiştirmek durumunda okullar, aileler işbirliği içinde. Ancak maalesef işte rol çatışmaları içinde de böyle bazı sürtüşmeler olabiliyor. Bu noktada da hani işbirliği rol çatışması demek değildir. Yani aile okulun işine çok da karışmamalıdır. Çünkü okulun uzmanlığı eğitim öğretimdir. Aileden beklenen başka bir şeydir. Ama anne baba eğer okula, öğretmene çok müdahale etmeye kalkarsa, özel okuldan kastım oydu hocam. Gerçekten evet, orada biraz hani sınırlar aşılabiliyor. Bu ortak paydayla ilgili hani işbirliği modeli zarar almaya başlıyor. Şimdi hocam şunu da söylemek istiyorum.
0: Bu şeyle
2: şimdi
0: ilgili tabii ki ailelerin yetişme tarzları, kendi yetişme tarzları ile ilgili, çocukların yetişme tarzları ile ilgili. Şimdi öyle anne babalar var ki okul müdürüne müdürlük öğretmeye kalkıyor. Öğretmen öğretmenlik öğretmeye kalkıyor. Evet. İlle de kendi dediği olacak. Böyle bir şey yok ki yani. Çocuk eğer orada bir takım yeni davranışlar kazanacaksa anne babanın onun arkasında durması lazım. Onu pekiştirmesi lazım. Öğretmene destek olması lazım. Okula destek olması lazım. Aksi halde çocuk geldiği gibi gider. Yani şimdi çocuğu alıyorsunuz. Bir gün boyunca tertemiz yıkayıp paklayıp gönderiyorsunuz. Ertesi gün aynı şekilde geliyor.
2: Doğru söylüyorsunuz. Haklısınız. Yani okulda tamir ediyorsunuz. Eve gidiyor. Evde evet, bir şekilde tırnak içinde bozuluyor. Şimdi bakın rehberlik servislerini hani burada yıllardan beri ara ara programlar yaparız. Evet. Hep bu programlar

0: Hocam da çok ortak programlarımız vardır. Dönüp dolaşıp esasında deriz ki ya çocuk matematiği işte fiziği, kimyayı, sosyali, Türkçeyi artık kaynaklarda çoğaldığı için bir şekilde öğrenebilir ama okullara özellikle eğitim ortamlarını birbirinden farklılaştıracak olan orada öğrenciye verilen rehberlik hizmetleridir, destek hizmetleridir diye. Bu noktada esasında hani bugün hani acısını yaşadığımız, hissettiğimiz bu elim olaydan yola çıkarak öğrencilerin açıkçası bu anlamdaki takibinin de rehberlik servisleri tarafından çok beceriyle yapılabiliyor olması lazım. Bu anlamda okullardaki rehberlik servislerinin ne kadar önemli olduğunun altını bir kez daha vurgulayalım. Bu gerçekten çok önemli. Bakın başka bir şey daha söyleyeceğim. Yayın öncesinde hocamla konuştuk. 2019 senesinde Tebliğler Dergisi'nde, Milli Eğitim Bakanlığı'nda bir yönerge çıkmış. Bu yönerge diyor ki hemen söylüyorum ismini, psikososyal koruma, önleme ve krize müdahale hizmetleri yönergesi. Şimdi bu yönergeye göre bir yönerge ekibi, yönergeye göre bu konuda bir ekip oluşturulması gerekiyor ve bu ekip ne gibi zamanlarda görev alacak? Şimdi niye bunu söylüyorum? Çünkü bu hani cinayetin işlenmiş olduğu öğrencinin öğretmeninin canına kastettiği cinayetin işlendiği okulda acaba gerçekten okul psikososyal koruma, önleme ve krize müdahale ekibi var mıydı, yok muydu? Bu ekibin görevlerinden bir tanesi mesela şudur. Yani hem her eğitim öğretim yılının başında hem de belli aralıklarla bir risk haritası çıkartmak. Yani evet. Okul bazında, kişi bazında. Ve görev alanları, bu ekip mesela ne gibi zamanlarda devreye giriyor direkt olarak? Bir öğrencinin veya eğitim çalışanının yaralanması, kazalar, bir öğrencinin veya çalışanın ölümü, bir öğrencinin çalışanın intiharı veya intihar girişimi, bir öğrenci, eğitimci, çalışanda ani fiziksel veya ani psikolojik bir hastalığın olması, okulda öğrenci ve diğer personele yönelik fiziksel duygusal şiddet, duygusal, fiziksel, cinsel ihmal ve istismar ve doğal afetler.
1: Evet.
0: Şimdi bakın çoğunlukla medyaya yansıyan, nefretle karşılanan konularla ilgili
1: evet.
0: Ki bunlar vardır tüm Türkiye'de. Bu ekiplerin kurulması gerektiğiyle ilgili Milli Eğitim Bakanlığımız çok net bir önerge çıkartmış. Ama Türkiye maalesef okullarda her şeyin okullar değil, pek çok kurumda maalesef mış gibi yapıldığı bir yer olduğundan dolayı bu ekipler risk yönetimi ve önleyici yaklaşım çerçevesinde okullarda bir düzen kurmuyorlar. Öyle olunca da bu gibi olaylar karşımıza çıkıyor. Buradan evet. Açıkçası benim vermek istediğim mesaj şudur. Okullarımız özellikle rehberlik servislerinin faaliyetlerini daha etkin bir şekilde yürütmek durumundalar. Milli Eğitim Bakanlığı'nın işaret etmiş olduğu doğruları işaret eden uygulamaları göstermelik olarak değil gerçekten yapmalılar. Pek çok şey, bakın inanın bu camianın içinde olan kişiler olarak cesurca söylemek zorundayız.
1: Evet.
0: Çünkü görev aldığımız yerlerde şahsen bizler işin doğrusunu yapmaya çalışıyoruz ama pek çok şey mış gibi yapılıyor. Denetimlermiş gibi yapılıyor. Evet. Ekiplermiş gibi kuruluyor. Öyle olunca da ah vah diyoruz. Eğer siz ödevinizi yapmazsanız sınıfta kaldığınızda ya da duvara çarptığınızda üzülürsünüz. Şu anda buna üzülüyoruz.
1: Evet.
0: Bir tarafa bırakalım. Ahmet Bey, evet. Şunu da söyleyeceğim size. Açıkçası okullarda çocukların çantasını, dolabını, üstünü aramayla ilgili biraz cesur davranacak olursanız bir okul yöneticisi olarak sıkıntıya girebilirsiniz. Bir veli karşınıza gelip siz benim işte çocuğumun özel eşyalarıyla ilgili nasıl döktüğünüzde baktığınızda falan gibilerinden sizi şikayet edebilir. Oraya buraya şuraya şikayet edebilir. Ve siz okul müdürü olarak okuldaki tüm öğrencilerin hayrına yapmış olduğunuz bu uygulamayla ilgili aşırı fazla zaman kaybedersiniz, enerji kaybedersiniz. Öyle olunca da böyle bir mesela kontrol yapmaktan imtina edebilirsiniz. Bu çerçevede de bizlerin açıkçası baktığımızda sapla sabanı birbirinden ayırmamız, disiplin sağlamayla ilgili cesur davranacak, tabii ölçü kaçmadan cesur davranacak, basiretli davranacak olan yöneticilerimizin de arkasında durabilmemiz gerekiyor. İstanbul Erkek Lisesi, benim de mezun olduğum lise, biliyorsunuz gündeme geldi. Çok can sıkıcı olaylarla ilgili. Yönetici değişikliği oldu. Yaklaşık bir 10 gün kadar evvel ziyarete gittim. Kapıdan, yani bahçe kapısından girer girmez dedim ki ya bu okul ne kadar sessiz, sakin, düzenli bir hale gelmiş. Bir de eğri oturalım, doğru konuşalım. Disiplin okulun yönetiminden kaynaklanır. Yani okul, evet, yönetimi, müdür, müdür yardımcıları ne kadar işlerini ciddiye alıyorlarsa ve ne kadar yaptıkları uygulamalarla ilgili arkalarında Milli Eğitim Teşkilatı'nı hissediyorlarsa disiplin açıkçası o kadar öyle sağlanabilir okullarda. Aksi takdirde bu rol çatışması dediğimiz olay devlette de olsa, özelde de olsa karşımıza çıkıyor. Velinin çok fazla okula müdahale etmesi açıkçası okullardaki disiplin iklimini, ortamını ortadan kaldırabiliyor.
1: Evet.
0: Bir denge olayıdır. Hani biraz doğruları konuşmak gerektiğini düşündüğüm için, kesinlikle, bunları açıkçası söylemek istedim. Çünkü gerçekten içimiz yanıyor. Okulda, evet, bir cinayet işlendi. Net.
1: Evet, maalesef. Yani, evet, bu aslında elim hadise, sizin de bahsettiğiniz gibi bu değerlerin, etik ve ahlaki değerlerin ne kadar çok önemli olduğunu da bize gösteriyor aslında. Hep böyle akademik eğitimi falan konuşuyoruz ama bunları daha çok konuşmak gerekiyor. Çünkü iyi bir akademik eğitim insanı iyi yapan bir şey değildir kesinlikle. Bu arada şunu da söylemekte fayda var. Burada siz tabii ki o niyetle söylemediniz ama belki farklı anlaşılabilir diye söylüyorum. Tümüyle okulu sorumlu tutuyormuş gibi de görünmeyelim. Burada suçlu aranacaksa bence velilerde, velilerin suçlu olduğunu söylemek gerekiyor. Anne babanın suçlu olduğunu söylemek gerekiyor ki
0: hocam, burada ortak
1: birçok öğretmen de veliye, velilere bir, çok tepkili.
0: Şimdi evet, bakın hani okulların bir görevi de şudur Ahmet Bey. Bak hani şimdi bunları da izleyicilerimiz bilsinler. Şimdi sonuçta hocam beni düzeltir eğer bir hatam varsa, çok daha tecrübeli ama K12 seviyesinde, ben üniversitede çok uzun yıllar yöneticilik yaptım. Üniversitede bireylerle uğraştım. 18 yaşını aşmış bireyler. Ama K12 seviyesinde okul öncesi, ilkokul, ortaokul, lisede, hadi lisede belki 18 yaşanlar olabilir az da olsa ama siz reşit olmayan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları da bir şekilde emanet alırsınız.
1: Evet,
0: ailelerinden,
1: evet,
0: emanet alırsınız ve bunlar Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin bireyleridir. Hı. Bu anlamda onları bir şekilde devlet adına da korumak durumundasınızdır.
1: Evet.
0: Hatta okul öyle bir pozisyondadır ki öğrencisini, eğer varsa, ailesine karşı da korumak durumundadır. Eğer rehberlik servisi öğrencinin evinde şiddet gördüğünü görüyorsa, fark ediyorsa, biraz evvel işaret etmiş olduğum o ekip bir şekilde rehberlik servisiyle, müdürle birlikte müdahale etmek durumundadır. Bu bir mecburiyettir. Bunları bilmemiz gerekiyor. Açıkçası biz bazen eğitim kurumlarının, eğitim sisteminin de nasıl işlediğiyle ilgili bilinçli vatandaşlar olarak da bilgi sahibi olmadığımızdan dolayı yanlış yorumlarda da bulunabiliyoruz.
1: Yani keşke sadece bunları konuşsak. Emanet edilen çocuktan öğretmen kendisini nasıl korur? En son konuşacağımız konu olsa keşke.
2: Bence de. Şimdi, burada tabii ben de bir şey eklemek, evet, istiyorum. Tabii. Burada doğrudan doğruya anne suçlu, baba suçlu, aile suçlu yerine ben şöyle bir üslubu daha doğru buluyorum. Çünkü doğrusu da bu galiba. Yani anne baba, evet, bilse çocuğunun hayata atıldığında, okula gittiğinde, arkadaşlar ilişkiye girdiğinde bu tür işler yapacağını, onu öyle yetiştirir mi? Farkında değil, bilmiyorlar.
1: İşte bilmemeleri
2: temel
1: bir sorun
2: problem
1: bu. Aslında.
2: Bilmemek eğer bir suçsa, evet, o tamam. Ama evet, yani gitti, şunu vur, şuna öldür, şuna şunu yap demez hiçbir anne baba.
1: Evet.
2: Ama anne babaların küçük ihmallerinin, hı-hı, ufak tefek böyle hoşgörülü gibi algılanan davranışlarının ileride çocuğun sokağa çıktığında, başka insanlarla ilişki içine girdiğinde ona sorunlar yaşatacak durumlara sebep olacağının farkında olmalı.
1: Evet.
2: Yani ben bugün bunu böyle yapıyorum ama bu çocuk yarın hayata attığında ne yapacak? Arkadaşlar arasına gittiğinde ne yapacak? Bunu düşünmeleri lazım. Evet. Diyebilirsiniz ki yani ya onların anne babaları, işte biz de anne baba olduk. Bizim annelerimiz, babalarımız bu eğitimi biliyorlar mıydı? Geleneksel eğitimle anne baba olmanın okulu yok ki bizde.
1: Evet.
2: Dolayısıyla anne babalık gelenekten geliyor. O annesinden babasından nasıl görmüşse öyle anlamlılık yapmaya çalışıyor. Öyle bile olsa bizim toplumumuzun kültürünün annelik konusunda, babalık konusunda çok güzel, çok hoş, çok hoşgörülü, çok kabul

0: gören bir takım tutumları da davranışları da var. Yani evde yetişen çocuk, anne baba denetiminde yetişen çocuk, gerçekten de pırıl pırıl çocuklar da var. Onu da biliyoruz. Evet. Ama ne yazık ki böyle kötü örneklerle de karşılaşıyoruz. Günlerce der ki bu kötü örnekleri evde tolere ederek anne babaların çocukların bu şekilde karşı çıkmasına engel
1: aslında
0: olsun.
1: Aslında ben de şunu kastettim. Yani bu kötü örnekler özelinde eğer illa bir suçlu aranacaksa öğretmen değil, okul yönetimi
0: elbette
1: değil.
0: Yani, elbette.
1: Kesinlikle anne babadır veya belki çok sert olacak suçlu ama sorumlu demek belki daha doğru.
0: Evet, sorumlu demek daha doğru. Evet.
1: Şimdi kaliteli eğitime geçelim isterseniz. Evet. Kaliteli, sizle devam edelim isterseniz. Kaliteli eğitimin kriterleri nelerdir? Tabii daha çok okulu ilgilendiren kriterler hangileri? Buyurun.
2: Şimdi tabii hani kalite kavramı sadece eğitim sektöründe değil, hani bütün sektörlerde kalite kavramı var. Hani bu konuda işte yüksek lisanslar, doktoralar, tezler, standartlar, uluslararası akreditasyonlar, belgelendirmeler, kalite konusu önemli bir konu. Pek çok da tanım var. Şimdi hani kalitenin hani benim en çok beğendiğim tariflerinden bir tanesi, kalite yaptığın işi ilk seferinde doğru şekilde yapmak.
1: Hatasız.
2: Ama tabii eğitim bir süreç olduğu için, yani eğitim işte 4 yaşta 5 yaşta başlıyor. Yaşam boyu sürüyor.
0: Evet.
2: Ama hani müfredat bazında düşünecek olursak hani üniversitenin sonuna kadar belki master doktora. Hı hı. Bu ne demektir? Şu demektir. Böyle bir süreçte siz attığınız her adımda ilk seferinde en doğrusunu yapma gayreti içinde olacaksınız.
1: Evet.
2: Hani şu anda futbol teknik direktörlerinin pek çoğunda bir söylem var ya, hani maç maç düşünüyoruz, her maç. Yani siz her adımınızı en kaliteli şekilde yapmak durumundasınız ki şampiyon olabilirsiniz ya da hedefinize ulaşabilirsiniz şeklinde. Şimdi kaliteli eğitim dediğimizde tabii ki pek çok boyut var. Bunlardan bir tanesi yani eğitim dünya üzerinde biliyorsunuz kademe kademe ayrılmıştır. Okul öncesi, ilkokul, ortaokul, lise, üniversite gidiyor. İş dünyasına atlıyorsunuz. İş dünyasında da ilerlemeye çalışıyorsunuz. Tabii her kademede bir sonraki kademeye hazırlık noktasında gerekleri yerine getirmeniz gerekiyor. Şimdi kaliteli eğitim en basit tarifiyle şudur. Bir sonraki kademe için eksiksiz bir şekilde hazırlandıysanız, hazırsanız bu durumda kaliteli bir eğitim sağlamış durumdasınız. Tabii bu sadece akademik anlamda, mesleki anlamda, teknik anlamda kendinizi geliştirmeniz, olması gereken minimum şartları sağlamanız, üzerine çıkmanız değil, duygusal anlamda da gelişmiş olmanız, beklentileri karşılayacak şekilde, sosyal olarak da karşılamış olmanız. Ha, buradan şuna bağlamak istiyorum. Kaliteli eğitimi alacağınız okulunda açıkçası öğrencilere bunu vermeyle ilgili bir ciddi gayret içinde olması gerekir.
1: Evet.
2: Çünkü hani kaliteli eğitimin ardından gelecek soru hep şu oluyor. Biliyoruz ki işte hani nasıl okul seçilmeli? Hangi okul kaliteli eğitim verir? Her yaşın, her kademenin kazandırması gereken becerileri, kazanımları eksiksiz bir şekilde akademik anlamda, non-akademik anlamda öğrenciye verme için gayret içinde olan okul, kaliteli eğitimin alınabileceği bir okuldur diye kabaca söyleyebiliriz.
1: Evet. Hocam siz neler söylersiniz? Kaliteli eğitimi nasıl tanımlarsınız ve kaliteli okul seçerken
0: neye dikkat kaliteli eğitim konusunda enteresan bir başka açıdan bakayım ben.
1: Evet.
0: 1948 yılında Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda İnsan Hakları ve Evrensel Beyannamesi kabul ediliyor. İnsan Hakları ve Evrensel Beyannamesi'nde ırk, cinsiyet, dil, din farkı gözetilmeksizin herkesin sahip olduğu en temel insan haklarından birisi olarak geçiyor kaliteli eğitim.
1: Evet.
0: Daha sonra da sürdürülebilir kalkınma hedefleri çerçevesinde, 17 tane hedef içerisinde, dördüncü hedefte kaliteli eğitim. Ya bu Birleşmiş Milletler'in bütün dünya, Birleşmiş Milletler üye bütün ülkelere tavsiye ettiği, bu kriterlere uyulduğunda hem toplumun hem bu toplumlardan meydana gelen dünyanın daha nitelikli, daha kaliteli bir ilişkiler ağı içine gireceği bir öneri kaliteli eğitim. Şimdi biz de kaliteli eğitim deyince ne anlıyoruz? İlkokul, anaokulu, ilkokul, ortaokulda bizde şu andaki sistemde okul seçimi yok. Oturduğunuz bölgeye göre Milli Eğitim Bakanlığı otomatik bir adresten sizin hangi okula gideceğinizi belirliyor ve otomatik kayıt yaptırılıyor. Okul seçimi ne zaman gündeme geliyor? Eğer özel okula gitmiyorsa

0: liseye geçişte gündeme geliyor. Genel olarak baktığımız zaman kaliteli okul seçimi ile ilgili veli tavrı liseye geçişte gündeme geliyor. Liseye geçişte ne var? Liseye geçişte geliyor doğru bir bakalım. OKS'ler oldu, SBS'ler oldu, LGS'ler oldu, TEOG'lar oldu değil mi?
1: TEOG'lar oldu evet.
0: Şu anda yani işte bir ara 6-7-8'de yapıldı, 3 tane sınav yapıldı. Sonra sadece 8'e gelindi. Şimdi LGS olarak uyguluyoruz bunu. Ne oluyor bu sınav? Önce herkes giriyordu, mecburdu çocuklar. Şimdi artık isteyenler girebiliyor. Aşağı yukarı 40-50 bin kişilik bir grup sınava başvurmuyor, girmiyor. İddiası yok çünkü çocuğun. Sınavla öğrenci alan okulların kontenjanı ne kadar? 190 bin kişi, 200 bin kişilik diyelim. Evet. 1 milyon civarında öğrencimiz var. 200 bin kişi bunun %20'si yapıyor. Dolayısıyla sınavla öğrenci alan okullar, hani nitelikli okullar, bir zamanlar Sayın Bakanlarımızdan birisi de aynı ifadeyi kullanmıştı. Nitelikli okul, niteliksiz okul kavramı tartışması yapılmıştı o dönemde. Yani sınavla öğrenci alan okullara yerleştirilen, akademik olarak belli bir seviyenin üstünde olan öğrencileri istihdam eden okullara nitelikli okul deniyor. Bunların içinde kim var? Fen liseleri var. Sosyal bilimler liseleri var, Anadolu liseleri var, Anadolu İmam Hatip liseleri var, efendim mesleki teknik Anadolu liseleri var. Bunlar sınavla öğrenci alıyorlar ama bizde şimdi iki tür Anadolu lisesi var. Sınavla öğrenci alan Anadolu lisesi var, sınavla öğrenci almayan Anadolu lisesi var. Bunların yarıştırması nasıl gerçekleşiyor? Sınavla öğrenci alan okulları tercih eden çocuklarımız aldıkları puana göre, tercihlerine göre sınavla öğrenci alan okullara yerleştiriliyor. Ama bunlara yerleşemeyenler yerel yerleştirme adını verdiğimiz bir yöntemle evet. Okul başarılarına göre, kabaca söylemek gerekirse, ve belirlenen işte eğitim bölgelerine göre, kayıt bölgelerine göre okullara yerleştiriliyorlar. Yani bir sınavla aldığı puanla bir yerleşen öğrenciler var. Bir de okul başarısına göre adresine yakın olan okullara yerleştiren çocuklar var. Şimdi burada hepsinin adı Adana Anadolu Lisesi. İnsanlar bu anlamda işte benim çocuğum Anadolu Lisesi'ne gidiyor diyor. Büyük çapta baktığı zaman şeye, mesele insanlar böyle bakıyorlar. Ama birinde %1'lik dilime giren öğrenciler var. Birinde %99 dilime giren öğrenciler var. Dolayısıyla eğitimin kalitesinin ortaya çıkabilmesi için öğrencinin de biraz kaliteli olması gerekmiyor mu? Öğrencinin akademik olarak biraz kaliteli olması gerekmiyor mu? Aksi halde patinaj yaparsınız okulda. Siz kendinizi parçalarsınız. Ha, diyebilirsiniz ki efendim artık işte şimdi bir yeni ritüel konuşma söz konusu şimdi. Özellikle vakıf üniversitelerinde duymuştum bunu. Efendim çocuğun nasıl girdiği önemli değil, nasıl çıktığı önemli diyorlar. Girdiler de çıktılar önemli. Eyvallah. Ama yani siz bu çocuğun belirli bir formasyona gelebilmesi için sahip olması gereken ön hazırlıklara sahip olup olmadığını nasıl değerlendireceksiniz?
1: Hocam çok güzel söylediniz. Şimdi ben iyi bir öğrenciydim. Yani iyi bir Anadolu Lisesi'nden mezun oldum. İstanbul Erkek Lisesi. Sonra Boğaziçi Üniversitesi'nde mühendislik okuduk yani. Öyle olunca yine iyi öğrenciliğin ne olduğunu biliriz. Süzgeçlerden süzülüp geçmeyi de bir şekilde tecrübe ettik, biliriz ederiz. Tabii bu yarış ortamı gitgide azalmaya başladı. Şu anda özellikle yüksek öğretime geçiş noktasında hocamın da söylediği gibi artık şöyle bir tabloyla karşı karşıyayız. Türkiye'de artık üniversiteli olmak eğer biraz cebinizde paranız varsa çok zor değil. Yani izleyen şimdi velilerimize söyleyeyim. Evet. Eğer aile bütçesinden biraz vakıf üniversitesinde eğitim öğretim ücretlerine yıllık para ayırmayla ilgili şeyiniz varsa, bir gücünüz varsa, çocuğunuz temel yeterlilik testinin yapıldığı cumartesi günü sınava girdi. Bir tane doğru yanıt yaptı. Bir tane soru yanıt.
0: Yarım.
1: Yarım da hocam, bir diyelim hocam. Bir tane yarım.
0: Bir yani. Doğru iki yanlış.
1: Bir doğru iki yanlış. Bir doğru iki. Bir tane doğru yanıtladı. Evet. Herhangi bir testten. Türkçe testinden yanıtladı.
0: 120 sorudan bir tanesinde.
1: Evet. Evet. Sonra pazar günü girdi. Bir soru yanıtladı. Sonra uluslararası ilişkiler bölümünde bir vakıf üniversitesinde.
0: Hem de %50 burslu
1: girdi. %50 burslu olarak girdi. Bakın YÖK Atlas'a girsin izleyicilerimiz. YÖK Atlas Türkiye'deki en cesur veri açıklama platformu.
0: Evet.
1: Baktığımızda. Girsinler. Hani bir veli

0: Velinin 12. sınıftan çocuğunu mezun etmiş velinin yaz tatilinde bir arkadaşına şöyle hava atabileceğini düşünebilirsiniz. Bizim çocuk Türkiye'de ilk bine girdi ama sondan bine girdi. Bir vakıf üniversitesinde %50 olarak
1: kazandı.
0: Yerleşti.
2: Ne yazık ki öyle.
0: Yani şunu söyleyelim. Şu anda yüksek öğretime geçiş sınavı açıkçası bir formaliteye dönmüştür. Öyle olduğu için vakıf üniversitelerine, devlet üniversitelerine, sadece vakıf üniversiteleriyle ilgili yanlış bir algı da oluşmasın. Pek çok devlet üniversitesinin de kontenjanında olmayan bölümleri
2: çok,
0: vardır.
2: Çok.
0: Oralara maalesef sınavda başarı göstermemiş öğrenciler, evet, girebilirler. Bu çok büyük bir risktir ve çok büyük bir sorumluluktur. Kim için? Üniversite için, üniversiteki hocalar için.
2: Çünkü, bana göre ülke için bir sorumluluk. Bana göre devlet için bir sorumluluk.
0: O bölümün akademik namus şerefini temsil eden akademisyenler oradan mezun etmek için o öğrenciyi o kadar vasat bir yerden alacaklar. Mezuniyette kazandırılması gereken becerilere kadar, beceri noktasına kadar yetiştirecekler. Kolay bir iş değildir. Eskiden 4 senede yetiştiriyorduk. Artık 3 senede de hani çocuklar mezun olsun diye bir düşüncemiz var. Karşı değilim. Hodri meydan. Hayır, çalışkan şey, öğrenci hocam, yapabiliyorsa hocam, yapsın.
2: Bizim zamanımızda 3 senede mezun olmak vardı.
0: Vardı.
2: 3 senede
0: vardı.
2: Mezun oluyordu ama
0: diploma alamıyordunuz.
2: Bir sene bekliyordun.
0: Evet. Şimdi günün sonunda şimdi baktığımızda hocam hani söylediğiniz gibi yani şimdi eğitim konusunda biz hani vardı ya incinmişsin diye böyle bir sosyal medyada. Biz çocuklarımız incinmesin diye her şeyi çok kolay hale getirdik.
1: Evet.
0: Ben öğrenciyken 35 kişilik sınıfta 10 kişi teşekkür alırdı. 2 kişi falan da takdir alırdı. Şimdi hocam takdir teşekkür almayan öğrenci ile ilgili bir problem var mı diye düşünüyoruz. Her şey çok ucuzladı. Bir şey çoğalırsa değeri düşer.
1: Değeri düşer.
0: Derece ve diploma hiperenflasyon diye uluslararası eğitim bilim literatüründe bir kavram vardır. Hiperenflasyon diye. Hiperenflasyon değeri düşürür. Öyle olsun hani açıkçası bazı şeylerin de kolay elde edilmesiyle ilgili bir güzellik yapmak öğrenciye faydadan çok zarar getirebiliyor.
1: Kalitesizlik enflasyonu.
0: Aynen öyle. Evet.
2: Yani şimdi YÖK'ün yüksek öğretimde niteliği yükseltme konusunda bir takım tedbirler aldığını ve uyguladığını biliyoruz.
0: Orası öyle, evet.
2: Yani işte örneğin tıp fakültesini tercih edecek öğrencinin, adayın başarı sırasının 50 bin üzerinde olması gerekiyor. Evet. 50 binin altındaki de tercih bile edemiyorlar. Aynı şekilde diş hekimliğinde, eczacılıkta, mühendislikte, mimarlıkta, birçok alanda öğretmenlikte başarı sırası uygulaması getirildi. Eyvallah. Ama şimdi bunun dışındaki bölümlerden örneğin fen bilimlerinden, işte temel bilimlerden, matematik bölümünden, fizik bölümünden, kimya bölümünden, biyoloji bölümünden mezun olan bir adayı düşünelim. Şimdi ben bakıyorum aynı programın öğretmenlik bölümüne girmek için 300 bin ve üstü evet, olman gerekiyor. Ama diğer alanda 1.671.000 adam girmiş matematik bölümüne. Bu arkadaşlara biz son sınıfa geldiklerinde bir formasyon aldık kardeşim, gel sen öğretmen yapalım diyoruz. Ne anladık o zaman bu işte?
1: Evet.
2: Yani bu konuda yani daha dürüst, daha gerçekçi ve geleceği düşünerek bence çok ciddi tedbirler alması gerekiyor. Yani bu ülkeye bana göre yazık oluyor.
1: Evet hocam, sınav çok önemli bir başarı ölçütü. Başarı ölçütlerinden bir tanesi.
2: Bir tanesi
1: aslında.
2: Evet.
1: Ancak başarıyı ölçerken odak noktamıza sadece sınavı almak da doğru değil. Bu anlamda okullarda veya işte üniversitelerde başarı ölçütü olarak sınavı tam olarak nerede konumlandırmak gerekir?
2: Yani keşke yapabilsek öğrencilerin o meşhur ne portfolyo meselesi var. Bunu uygulayabilsek keşke.
1: Evet.
2: Ama işte bizde şimdi öğretmen yetiştiren kurumlarla ilgili sorunumuz var bizim. Öğretmenin yetiştirilme süreciyle ilgili sorunumuz var. İşte öğretmenin ne bileyim işte notuna güvenmeme sorunu var. Okulların notlarını şişirmesiyle ilgili ne de o işte
0: hormon notlar
2: hikayesi var. Yani biz eğitimde gerçekten çok ciddi bir karar almak ve uygulamak zorundayız. Yoksa memleketin 10 sene sonra 15 sene sonraki halime tahammül edebiliyorum. Yazık oluyor bu ülkeye.
0: Hocam şimdi hani dönüp dolaşıp daha belki yayınlarda

0: hep konuşmuştuk. Bizim ülkemiz OECD'nin yapmış olduğu çalışmalarda, diğer hani dünya üzerinde yapılan bir takım çalışmalarda güven endeksi olarak insanların birbirine ve sisteme güvenme ile ilgili göstergelerde sonlarda yer alıyoruz. Yani biz maalesef ülke olarak birbirimize, sisteme, kurumlara güvenmeyen bir durumdayız. Bunu biz kendi kendimize yarattık.
1: Maalesef.
0: Bir defa bizim hani kurumlarımıza özellikle güvenle ilgili bir rehabilitasyon sürecinden geçme mecburiyetimiz var. Bakın bu güvensizlik bizim öğrencilerimizin ve vatandaşlarımızın çoğunlukla Türkiye'den ayrılıp gitmesine de esasında bir anlamda sebep oluyor.
1: Sözünüzü unutmayın. Bu geçen senenin İstanbul Erkek Lisesi'nin, Galatasaray'ın, efendim işte Alman Lisesi'nin, Fransız Liselerinin mezunların kaçı Türkiye'de kalmış, kaçı gitmiş, baktım.
0: Evet.
1: Kurudum kaldım yani, yazıktır
0: bununla,
1: ya.
0: Bununla ilgili tabii hani çeşitli spekülasyonlar var. Hani bazen kamuoyuna yansıdığı kadar da doğru değil ama büyük bir çoğunluk gidiyor. Hocam şimdi benim de yöneticisi olduğum okulda Profesör Doktor Acar Baltaş'ı bir konuk etmiştik. Orada da konu dönüp dolaşıp bir şekilde işte bu beyin göçüne geldi. Biz orada akran nezaketini konuşmuştuk ama günün sonunda tabii hani çocukları yetiştirirken anne babalara şunu söyledi. Dedi ki çocuklarınızın yanında bu ülkeyi kötülemeyin dedi. Yani siz çocuklarınızın yanında dedik ya aile hani çok önemlidir diye. Eğer anne baba ülke hakkında kötü konuşuyorsa o çocuk öyle ya da böyle bir şekilde
1: ülke hani, hakkında kötü konuşuyorlar ya da çocuğun yanında öğretmen hakkında kötü konuşuyorlar, hani, okul hakkında kötü konuşuyorlar. Yani
0: öyle olunca evet. Hani çocuk açıkçası hani
1: gerçimiz de şimdi kötü konuşmuş oluyoruz ama derdimiz var, yüreğimiz yanık.
0: Şu anda hani biz ama evet. Hocam biz düzelmesiyle ilgili evet. Konuşuyoruz. Bakın hani bir takım iyi şeylerle ilgili değil. Hani daha doğrusu ısmarlama anlamda kötü şeyler konuşmuyoruz. Biz eğitimci olarak düzeltelim bu bence, çocuklarımızı evet. Daha iyi bir şekilde eğitelim diye konuşuyoruz, bahsediyoruz. Kaldı ki uygulanan güzel şeyler de var. Yani şimdi mesela bakın bu biliyorsunuz yaklaşık 2 sene kadar önceydi yanlış hatırlamıyorsam. Hadi 2,5 sene de oldu galiba. Bu işte yeni müfredatımızla ilgili gündeme geldiğinde ne kadar ciddi tartışmalar oldu. Olay siyasi platforma çekilmeye çalışıldı, konuşuldu, edildi vesaire. Ama şu anda benim gözlemlediğim eğitim camiası büyük oranda bizim Türkiye Yüzyılı Marif modelinin iyi bir model olduğu noktasında birleşmiş durumda. Ha, uygulamada bir takım sıkıntılar olduğu, öğretmenlerin buna adaptasyon noktasında sıkıntılar olduğu, öğretmen eğitimlerini mutlaka daha verimli bir şekilde yapılması gerektiğiyle ilgili. Tabii en büyük sıkıntı da marif modelinin beceri temelli yeni yaklaşımını öğretmenin uygulayabilmesi için bir zorluk var. Çünkü kendisi farklı bir evet. Şekilde yetişti. Yani evet, evet. Hani kendisi
1: temel sıkıntı orada zaten.
0: Kendisi soldan direksiyonunu kullanmayı öğrendi, sağdan direksiyonunu kullandı diyoruz şu anda ya da sağdan direksiyonlu araba kullanmayız öğret gibi bir şey söylüyoruz. Yani evet. Bu anlamda öğretmenlerimiz zorluk çekiyorlar ama öğretmenlerimizle biz bu savaşı, bu mücadeleyi kazanacağız ve galip geleceğiz. Öyle olduğu için hani öyle ya da böyle ama yine de mesela yayınımıza başlarken işte bu talihsiz cinayet olayıyla ilgili dedik ki değerler çok önemlidir. Biz robot yetiştirmiyoruz. İnsani değerleri de çocuklarımıza kazandırmak durumundayız. Ancak böyle yaparsak böyle kötü olaylar yaşanmayacak vesaireden bahsettik. İşte yine hani siyasi olarak çok eleştirilen böyle alerji duyulan ifadelerden bir tanesi değerler eğitimidir ama değerler eğitiminin düzgün bir şekilde verildiği okullarda bu gibi olayların açıkçası karşımıza çıkma ihtimalinin daha az olmasını bekleriz. Çünkü önleyicilik önemlidir. Yani şimdi disiplin dedik konuşurken de. Elimizde bir sopayla disiplin sağlamaya çalışacak olursak da bu da doğru bir pedagojik yaklaşım değil. Kesinlikle. Önemli olan çocuklara öz disiplini kazandırabilmek. Öz hani vicdani olarak değerler çerçevesinde doğru düşünebilmeyi yani hani anne baba olarak bizim hedefimiz nedir? Biz çocukları bir şekilde yetiştirmeye çalışırız ki biz olmadığımızda ayaklarının üzerinde dursunlar. Bunun için de o çocukların o değerlerle hem ailede hem de okulda yetişmesi gerekiyor ki öğretmenin yokluğunda, velinin yokluğunda o çocuk kendi içinde doğru bir şekilde olayı analiz edebilsin ve davranabilsin.
1: Yani son zamanlarda birçok uzmanın, birçok eğitimcilerin üzerinde birleştiği bir genel doğru var. Okullarımızda biz öğrencilerimizin sosyal duygusal becerilerini geliştirmeden, onlara sosyal duygusal beceriler üzerinden bir takım yeni davranışlar kazandırmayacak.

0: adam. İşte o etik değerleri de, ne bileyim işte akademik başarıları da, ne bileyim görme konusunda biraz sıkıntı yaşayacağız gibi görünüyor. O bakımdan bizim müfredatlarımıza, bizim programlarımıza artık sosyal duygusal öğrenme konusu girmiş olması lazım. Çünkü dünya aldı başını gidiyor. Şimdi bakın işte bu dijital öğrenme teknoloji falan filan diyoruz ya, şimdi 15-20 sene önce Finlandiya bu konuda, İsveç bu konuda en öndeydi. Doğru. Okulları bilgisayarlara doldurdular, tabletlere doldurdular. Şimdi karar almışlar, geri dönüyorlar.
1: Hocam şimdi doğru söylüyorsunuz. Mesela bu da, mesela burada da ailelerin bir şekilde güçlendirilmesi lazım dedik ya. Bir başarı elde edeceksek ailenin de topa girmesi gerekiyor. Taşın altına el koyması gerekiyor. Hadi bakalım kolaysa anne babalar evde çocuklarına tablet yasak, bilgisayar yasak. Yasak demeyelim. Tableti, bilgisayarı, telefonu akıllıca kullanman lazım. Dengeli kullanman lazım. Ölçülü kullanman lazım. Çok fazla kullandın. Hadi gel bir sohbet edelim desinler. Kolay mı? Kolay değil ama bunun arkasından gitmek lazım. Arkasından gidebilmek için de onların desteklenmesi gerekiyor. İşte bahsetmiş
0: Destekleme konusunda mesela şu da geçmişte yapılan şeylerdi. Bütün televizyon kanallarında eğitici programlar vardı. Ne bileyim eğitici dramalar vardı. Ben hatırlıyorum mesela aşı kampanyalarında işte çocukların aşıya götürülmesiyle ilgili Metin Akpınar, Zeki Alasya'nın hala benim aklımdadır o.
1: Doğrudur.
0: Çocukların yerine ben gittim aşı oldum meselesi.
1: Evet, doğrudur.
0: Dolayısıyla ana babaların ve çocukların evlerin içinde otururken televizyonlar aracılığıyla eğitilmeleri mümkün. Bu konuda bir seferberlik ilan edip en önce bu işe el atmak lazım diye düşünüyorum.
1: Hocam şunu söyleyeceğim bir defa, hani TÖDER'e başarının anahtarı anlamında da çok teşekkür etmek gerekiyor. Hani baktığımızda eğitimi odağına alan, advertorial olmayan, editorial anlamda baktığımız herhalde tek eğitim programı budur yıl boyunca süren. Şimdi şunu çok net bir şekilde kabul edelim. Türkiye'de ne zaman ki eğitim programı sayısı magazin programı sayısından fazla olur, o zaman Türkiye trafikte de problem yaşamaz.
0: Evet, o da,
1: okulcularda da yaşamaz.
0: Ama bu da bir ölçü tabii.
1: Her anlamda
0: bir
1: değil.
0: Güzel bir ölçü.
1: Yani bir de tabii hani dünya konjonktürüne baktığımızda şu anda siyaset, savaş, ekonomi bunlar fazlasıyla gündem olmaya başladı. Öyle olduğu için de eğitim çok fazla konuşulmuyor. Biz ne zaman eğitimi ne olursa olsun,
0: evet,
1: ne olursa olsun birinci gündem maddesi, ikinci gündem maddesi olarak tutmayı becerebilirsek her anlamda, işte o zaman aile, birey olarak da, aile olarak da, ülke olarak da ileriye gideriz. Gazi Mustafa Kemal Hocam, Atatürk, Kurtuluş Savaşı sırasında öğretmenleri toplayıp
0: savaştan geldi.
1: Hayır, savaştan geldi. Tabii hocam, cepheden geldikten sonra hocam, yani şeyin içinde, hani Kurtuluş Savaşı'nın içinde yani o dönemin lideri, etrafındaki insanlar bunu önemsemişler. Yani savaşın içinde. Yani gerçekten şöyle bir bakalım televizyon kanallarına, kaç tane eğitim programı var şu anda? Cumartesi pazar günleri saat 10'da 11'de aile sofrasında bir şeyler yerken, Ramazan dışındaki dönemlerde tabii öyle söyleyeyim çoğunlukla. Hani magazin programı görüyoruz biz. Eğitim programı görmüyoruz. 15 sene önce bizim bir eğitim programımız vardı. Pazar günleri saat 11-12 arasında ya da 10-11 arasında. Evet. Ama hocam o zamanlar geçti. Eğitim, evet, eğitim, her şeyin başı eğitim diyoruz. Eğitim çok önemli diyoruz. Ama, evet, eğitim,
0: ama eğitimin asıl kaynağını, yani aileyi eğitmezsek,
1: evet,
0: o eğitimsiz çocuksun.
2: Biz A para olarak üzerimize düşeni yapıyoruz ama.
0: Bence de.
1: Teşekkür ediyoruz.
0: Bu konuda evet, mesela geçen programlarımızdan birisinde de gündem olmuştu bu. Evet. Her şeye rağmen kararlı olmak, vazgeçmemek konusu. Hani Norveç'te bir atasözünden bahsetmiştik, hatırlarsınız. Norveç'te gençlere herhangi bir sıkıntıyla karşı karşıya kaldıklarında yetişkinler de varmış. Git Atatürk gibi düşün. Git Atatürk gibi düşünün anlamı ne? Şimdi düşün, şimdi Kurtuluş Savaşı, yani Kurtuluş Savaşı'nın başlangıcı, süreci, devamı, yeni Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşu süreci. Koşuşturmalar sırasında Yaver Paşa'ya soruyor, Gazi Paşa'ya. Ya paşa, diyor, ne olacak bu iş? Bir tek sen varsın, diyor, ortalıkta dolaşan. Nasıl olacak bu iş?
1: Evet.
0: Çok zor, diyor. Evet, biliyorum diyor, çok zor. Zor ama diyor, ben bir yolu var, o yolu bulacağım.
2: Evet.
0: Kararlılık. İşte bizim de bu konuda bir kararlılık içinde. Gerçekten de ana baba eğitimine özellikle. Çocuğun geldiği mekanı düzeltmemiz gerekiyor.
2: Peki bu şekilde noktalandıralım. Süremiz bitti maalesef.
0: Bitti mi?
2: Celil Hocam, Burak Hocam, katkılarınızı anlayın. Çok teşekkür ederiz.
0: Biz teşekkür ederiz.
2: Sayın seyirciler, Başarının Anahtarının sonuna geldik. Eğitimci Celil Vardar ve eğitimci Burak Kılanç'la birlikteydik bu bölümümüzde.

0: Gündemdeki gelişmeleri değerlendireceğiz. Farklı alanlarda konuklarımız olacak. Ekonomiye yansımalarını farklı sektörlerinde değerlendirme şansı bulacağız.
1: Paranın yönünü belirleyen duraklardan canlı bağlantılarla güne damgasını vuran haberler uzman isimlerle değerlendiriliyor.
2: Diğer ürünlere göre hem risksiz hem garanti para.
0: Geçen yıl yerinden kımıldamayan borsa bu yıl büyük bir coşkuyla başladı.
3: Sadece bilinen markalar yok sektörde.
4: Sezonun başında zorlu bir dönemle başladık.
0: O ilk enflasyon raporunda bir revizyonla karşılaşır mıyız?
1: Piyasaların, reel sektörün nabzı tutuluyor, parasına yön vermek isteyenlere yol tarifi yapılıyor.
0: Farklı alanlarda konuklarımız olacak ve ekonominin farklı cephelerine de bakma şansımız olacak.
1: Paranın yönü hafta içi her gün 15'te A-Para'da.
5: Genel izleyici için uygundur.

İki takım oynanına doğru yavaş yavaş ilerliyor değerli futbol severler. Bu heyecanı sizlerle birlikte yaşayacağız. Hakim Edgars Malcevs Letonya'dan bugün. Swift ve Sevchenko'da yardımcıları. Bugün dördüncü hakim Anufriyevs olacak. Alexander Anufriyevs yine Letonya Futbol Federasyonu'ndan maçın dördüncü hakemi. İki teknik adam aynı karede görüntüye geliyor. Murat Yakın İsviçre'nin Türk asıllı teknik direktörü. Envogo kalede İsviçre'de. Birsegi, Elvedi Akanji, Rodriguez, Freuler, Ciro, Rieder, Sov, Engdoy ve Andoni. Bugün ilk 11'e oluşturan isimler. Murat Yakın böyle bir kadro tercih etti. Ve Goce Sedlovski'nin kadrosuna, Kuzey Makedonya'sına bakalım. Dimitrievski kalede, Stoyevski, Zaykov, Mustio, Alionski, Elif Elman, Spardi, Elizi. Maç başlıyor bu arada. İsviçre'den üzerinde güzel, keyifli bir karşılaşma olmasını temenni ediyoruz. Her zaman olduğu gibi top oynanının dışında Sol, Alionski'nin müdahalesi. Hem ülkemizden yolu geçen hem hala kariyerini Türkiye'de devam ettiren isimler var. Onlardan bahsedeceğiz. Ki biri de Bardi biliyorsunuz. Elezi Mitrovski, Rasto Der, Doriev. Yarım kalmıştı kadroyu bitirmek gerekirse. Biraz önce ekrana da yansıdı Kuzey Makedonya takımının kadrosu. İsviçre sol kanadı kullanma çabasında. Top oynanın dışında. Kornere gidiyor top. Pardoni görüntüde. Ve sonrasında Murat Yakın. Gerçekten İsviçre'de harika işlere imza atıyor. Dünya Kupası performansı. Sonrasında Uluslar Ligi'nde 3-3. Murat Yakın ve ekibi belli bir düzeni, anlayışı takımına aşılamış, yerleştirmiş durumda. Cibrin son korneri kullanma hazırlığında.

Switché. Son topun gerisinde. Korneri kullandı kale alanında. Savunma şimdi uzaklaştırdı topu. Enis Bardi ile. En geriye kadar gelen top. Bir sevgi kaleci Mbogo. İkinci dakika içindeyiz. Uzun mesafeli bir top. Savunmanın müdahalesiyle top oyun alanının içinde. Bugün tabii puan almak için büyük bir mücadele ortaya koymak zorunda Kuzey Makedonya. Henüz puan da alamadılar, gol de bulamadılar. Bu talihsiz görüntüyü elbette değiştirmek hedef Kuzey Makedonya takımında. İsviçre'de de yayın öncesinde konuşurken bahsettiğim gibi artık grubun zirvesinde olmayı garantileme günü. Burada alınacak bir 3 puan diğer maçın sonucuna göre, İskoçya-Slovenya maçının sonucuna göre ki berabere bittiği takdirde yüksek ihtimalle gerçekleşecek. Eğer burada İsviçre tabii ki golü ya da golleri bulup kazanırsa, bu hafta olmasa bile 5. 6. hafta kabul etmek gerekir ki İsviçre'nin 3-3 yapmasıyla yakaladığı büyük bir avantaj var. Ve bu avantajı da kullanmak isteyeceklerdir. Çünkü şu anki tabloda bunların hepsini ilerleyen dakikalarda da konuşuruz. Çünkü İsviçre'nin A grubuna yükselme durumu söz konusu. Eğer Slovenya-İskoçya maçı berabere biter, burada da İsviçre kazanırsa, bu matematik olarak da kesinleşmiş olacak. Az önce de belirttiğim gibi

Spor forması giyen Bardi'nin kaptanlık pozu vardı. Kolunda takımının kaptanı. Bizi hem Trabzonspor hem Bodrum formaları giymişti. Şimdi Konyaspor'un başarısı için mücadele ediyor. Enis Bardi. Sedlowski. Görüntüye geldi. Kuzey Makedonya'nın teknik direktörü. Bugün yine ilk 11'de olan isimlerden Elif Elmas, yine eski bir Fenerbahçeli, takımın tabii en değerli oyuncularından biri konumunda. Yine Alioski'den bahsetmek gerekirse, o da bir sezon Fenerbahçe forması giydi 2022-23 sezonunda. O da deneyimli bir oyuncu. Top oyun alanının dışında. Korneri kullanacak. Föller görüntüye geldi. İşte kalecinin kaleden uzaklaşması kimi zaman böyle riskleri beraberinde getirebiliyor. Föller bu pozisyonda şanslıydı. Köşe vuruşunu kullanacak şimdi. Kuzey Makedonya sağ kanattan 6. dakika mücadelede. Alioski bıraktı. Orta geliyor ceza sahasına. Savunmanın müdahalesi var. Elinski takip etti. Dimitrievski. Elisi bir kez daha. Var tespit ettim. Martins maçın hakemi.

Ali görüntüdeydi. Karar serbest vuruş. Bir de sakat var. Bu pozisyon sonrasında Stoyevski şimdi kalktı yavaş yavaş. Devam edebilecek durumda. Alyonski'nin bulunduğu nokta, Alyonski'nin pası. Vesegi ayakta kaldı, topu kontrolünü sağlıyor. Sonrasında oyun alanı terk eden top. Elif Elbas müdahaleyi yapan futbolcuydu. Vesegi taç atışını kullanma hazırlığı yapıyor. Son Bostian Dmitrievski yüksek bir tempoda başlamadı karşılaşma. Akanji oynalını terk ediyor. Taç atışını kullanacak. Ev sahibi İsviçre. Rodriguez taç atışını kullandı sonrasında. Bir faul düdüğü var. Serbest vuruşu kullanacak. Ev sahibi ekip 9. dakika. Faul pozisyonu Mitrovski'nin hareketi oyun kuralları dışında. Serbest vuruşu kullandı bu arada. Öyle anlaşılıyor. İsviçre takımı oyun alanı terk ediyor top. Ricardo Rodriguez görüntüye geldi. Kuzey Makedonya taç atışını kullanacak taraf. Yerinden diyor hakem. 9. dakika. Lider Rodriguez bıraktı. Sierra'nın pası geriye doğru. Topu kontrolü ev sahibi ekipte İsviçre'de, özellikle bu bölümde kaleci Evago Evedi. Gibrison solun taşıdığı top Andoni geriye doğru oynadı tekrar. Sierra Akanji bıraktı sol kanada, hızlı bir top. Rodriguez hareketlenmişti ama top hızlı. Kale vuruşunu kullanacak Dmitrievski ile Kuzey Makedonya. Dmitrievski uzun mesafeli gönderdiği top. Elvedi Bustion şimdi bir hata savunmada, pas bir plasa ve kalecinin üstüne. Endoy Dmitrievski topu sahibi. İlk ciddi sayılabilecek hücum İsviçre'den. Dmitrievski topu sahibi oluyor bu pozisyonda. Uzun mesafeli gelen top. Kalecinin çabası Envogo son anda arkadaşına kazandırdı. Vestigi uzaklaştırma çabasından

Dus de enfant du Duroc. Als een jukje. Position. Son kanadı doğru gönderme çabası. Top oynandı bir kez daha terk ediyor. Ve Sevi taç atışını kullanma hazırlığında. Biraz daha geriden de Dakin. Edgar Mal James. Ve Tonya Dakin. Cibri Sol. Rodriguez. Rakibinden kurtarma çabası başarılı. Atak tehlikeli gelişiyor. İsviçre adına pas. Savunma çok kalabalık döndü. Kuzey Makedonya'da ve topu sahibi oldular. Sonrasında faul. Serbest vuruşu kullanacak Kuzey Makedonya takımı Musio yerde. Az önce bir hızlı atak şansı, bir geçiş şansı vardı. Bunu iyi kullanamadı İsviçreli futbolcular. Galici, Dimitrievski. Rodriguez. Imogo. Elvedi. Enfogo riskli bölge son anda. Savunmanın karşıladığı top. Alyomski top oynanın dışında. Enfogo'dan üst üste riskli hareketler. Mardin'in baskısı. Elif Elmas. Mazi. Savunma arkasına doğru gönderme çabasında. Son anda bir müdahale var. Vesevi. Envogo. Siero. Süsçe takımında Zakaria'nın sakatlığı nedeniyle olmadığını hatırlatalım. Monaco forması giyen önemli bir silah. Alyovski. Mardi. Fornaç. Şimdi ceza sahasına bir an gözler hakeme döndü. Bir beklenti var. İsviçre cephesinde Andoni yerde oyun sürdü. Dimitrievski'nin kontrolünde top.

Καλώς τα μισούς. Sivri o yerde kalmıştı. Martin'in bir itirazı oldu. Hakem çaldı düdüğünü. Bardi dokundu topa tam Akanji.

şu kararı daha bu kez Kuzey Makedonya serbest vuruşu kullandı. 18. dakika, tempo oldukça düşük gerçekten. Şu dakikaya kadar İsviçre'de çok yüksek bir arzuyla, bir tempoyla oyuna girmedi. Onlar da çok zorlamadılar şu ana kadar Kuzey Makedonya'yı. Biraz nasıl olsa golleri bulurum havası var İsviçre'de. Aljovski. Bastion. Faylanç kalan serbest sürüş. Mustion. Dimitrievski. Mustion. Doriyev'e doğru. Mustion. Zaykon. Dmitrievski. 19. dakikada yavaş yavaş geride kalıyor Luzern'de. Uzun mesafeli bir pas, savunma arkasına doğru Doriyev. Bekletmeden çevirdi ve savunma kademeyle Akanji katta karşıladı topu. Kuzey Makedonya'nın aradığı şanslardan biriydi doğrusu. Önemli bir fırsat yakaladılar. İsviçre kalesinde Aljovski korneri kullanma hazırlığında, paslaşarak kullandılar. Bardi dışarı doğru oynadı. Elif Elmas orta, etkili kafa, top üstten dışarı gidiyor. 20. dakika, Kuzey Makedonya'nın golü çok yaklaştığı dakika oldu. İyi bir organizasyon, bu son dokunuş. Elif Elmas'tan etkili bir orta. Bir savunmacı Stoyevski vurdu üst ağlardan. Kuzey Makedonya'nın golü yaklaştı an. Envokon. Bardi faul beklentisi içinde. Oyun devam etti. Faul düdüğü İsviçre lehine. Fabian Riller yerde. Kanar serbest vuruş. Mustion faul yapan futbolcu. Stoyevski. Zaykov. Antoni. Ervini. Messi yöndeydi. Geriye doğru pas. Asıl paslarını sabırlı bir biçimde yapıyor İsviçre. Faul beklentisi, oyun devam etti. Dmitrievski. Elvedi. Foylar.

Endoin ceza sahasına doğru koşuyor, devam etti. Yerde buldu kendini, oyun sürüyor. Freuler, Akanji, şimdi orta ceza sahasına, savunmadan dönen top dışarı gitti. Kale vuruşunu kullanacak Kuzey Makedonya. Berişi Dimitrievski görüntüde. Valencia forması giyiyor Dimitrievski. Yaşında deneyimli bir isim.

Sobe. Top kulüp ekibin kontrolünde derken bir elle oynama tespit etti hakem. Serbest vuruşu İsviçre kullanacak. Freuler. Sol. Şimdi sol kanada rol pas. Pasta isabet yok. Sol baskıya devam etti. Top arkadaşına kazandırdı. Amdouni ama. Amdouni. Onun da etrafı kalabalıktı. Top kaybı. Barzi şimdi. Enis Barzi. Alyonski, Bardi, Kuzey Makedonya serbest vuruşu kullanacak sol görüntüde. Üçüncü dakika, kaptan Barzi. Akanji getirdi. Yine hazırlık paslarıyla başladı İsviçre. Pas cezası aslında etkili nokta. Şut kaleci Dimitrievski. Offside bayrağı da kalkıyor. Son pozisyonu için

Şimdi Elif Elmas hareketlendi. Kapandı İsviçre savunması. Uzun mesafeli bir top. Anthony. Anedoy. Endoy yerden sağ kanada sola doğru istediği pası veremedi. Top kaybı İsviçre'den. Alyonski. Dmitrievski. Sol kanadı kullandı Kuzey Makedonya. Etkili geldiler yine. Savunma yerini alma gayretinde Alyonski istediği ortaya yapamadı. Sonrasında topu kaptırdı. Vesigi uzaklaştıran futbolcu. Topu söktü aldı rakibinden lider. Bıraktığı nokta şimdi sol kanada oyuna genişlik kazandırıyor İsviçre takımı. Endoy. Endoy ceza sahasına sokuldu. Endoy. Endoy istediği hareketi yapamadı. Van Endoy topu iyi kullanamadı. Kaleci Dmitrievski topun sahibi. Uzun mesafeli. Akraci iyi kaldı. Dokunamadı topa. %58'e 42 topla oynamada durum. İsviçre'nin biraz üstünlüğü var. Ama şu ana kadar net pozisyon üretme noktasında iyi bir görüntü sergilemedi İsviçre. Geriye doğru çıkarılan top şimdi. Şut pozisyonu yerden dışarıya. Asfaltta dışarıya giden top. Siero. Ensan Siero. Şansını deniyor ama yandan dışarı gitti top. İşte Murat Yıkın'ın tepkisi. Yarım saatlik dilimi birazdan dolduracağız. 0-0 eşitlik var. Dmitrievski. Alyonski. Doriev. Bazi. Geriye doğru oynadı. Elif Elmas. Bostio. Elif Elmas'ın pası isabetli olmadı ve İsviçre için bir karşı atak şansı. Kontrata dönüştü şimdi pas yerden ceza sahasına. Bir plasif savunma. Dokunamadı bu topa ama Dmitrievski müdahalesiyle tehlikeyi önlüyor. Hata devam ediyor İsviçre'nin. Bir şut daha. Bu kez korner. Danin Doy. Az önce böyle başladı atak. Andoni. Sonrasında Rieder, sonuç alamayan futbolcu Fabian Rieder. Jimmy Sol korneri kullanma hazırlığında. Sol korneri kullandı. Kaleci Dmitrievski. Dönen top. Atak devam ediyor. Sert bir vuruş ama isabetli değil. Brissigi top oyunun dışında. Maçtaki en önemli fırsat diyebiliriz. Stoyevski'nin Kuzey Makedonya adına yakaladığı pozisyonla birlikte o da Elif Elmas'ın ortasında etkili bir kafa vuruşu yapmıştı. Az farklı dışarı gitmişti top, hatırlarsınız. Yine biraz önce uzaktan İsviçre'nin
kaleyi yakaladığı bir pozisyon vardı. Maç çok yüksek tempo ile başlamadı ama kayda geçebilecek, önemli diyebileceğimiz fırsatlar var aslında. Bas şimdi. Kuzey Makedonya geliyor. Sağ tarafı düşünse. Mitrovski tehlike büyüyecek ama omurmayı tercih etti. Rastorer görüntüde uygun pozisyondaydı. Imago. Andoni görüntüde top oynanın dışında. Elif Elmas. Elizi uzun mesafeli bir top gönderdi. Vastoner. Elif Elmas. Alyonski. Enis Bardi bıraktı. Alyonski ceza sahasına, top dışarıda.

Et voir encore.

Et c'est qui qui a la foul? Alianski, foul, il passe pour le jeu. Stoyski. Estigi orta yaptı. Top oynadığının dışında alt karar var. Fabian Rieder korner bekledi. Karar out. ...35. dakika... ...golsüz eşitlik sürüyor... ...Rüzen'de... ...İsviçre... ...Kuzey Makedonya mücadelesinde... ...şimdi sol kanadı kullanma düşüncesi Bardi'nin... Bardi bekletmeden ortalığı uzak nokta ama topun gelişine etkili bir vuruş gelse tehlike büyüyecekti. Mitrovski vuramıyor. Kuzey Makedonya'nın yakaladığı önemli şanslardan biri daha bu. Mitrovski sonuç alamıyor.

Kaleci Dimitrievski istediği gibi uzaklaştıramadı. Freuler. Stoyinski, kaleci Emogo'ya kadar gelen top. Stoyinski. Böyler karar faul. Elisi faul yapan futbolcu. Sarı kart görüyor. Bu hareket sonrasında Elisi maçtaki sarı kart bu. Akanji.

Cero. Endoy, kanal serbest vuruş. Hemen kullandı Endoy. Manuel Akanji. Cero. Fremont Föller. Biraz kalabalığa doğru bir pas oldu. Bir geçiş şansı daha aradı Kuzey Makedonya. Başarılı olamadılar. Föller. Akanji. Cero. Akanji geriye doğru. Mbogo. Pas şimdi derinlemesine isabetli değil. Dimitrievski. Yedekler iki takımda da Dimitrievski. Alioski faul yaptı. Sportmence elini uzattı. Sol kaldırdı rakibini. Musyon. Zaykon. Dakika 40 ilk yarıda son 5 dakikalık dilim oynanacak. 0-0'lık beraberlik sürüyor şu İsviçre Kuzey Makedonya mücadelesinde. Top oynalını kalmadı. Kaldı mı diye baktım. Evet kaldı. Şimdi çıkıyor. Bir an için çıktı zannettim ben de. Ilvedi yerde. Hoca Sedlovski. Kuzey Makedonya'nın teknik direktörü görüntüdeydi. Akanji. Dimitrievski'de kaldı top. Son 5 dakika mücadelede o 5 dakikalık dilimin içindeyiz. Golsüz beraberlik sürüyor. Şu ana kadar çok net diyebileceğimiz fırsat olmasa da iki takımın da kayda değer bir iki şansı olduğunu. Stoyevski'nin kafa vuruşu hatırlarsınız. İyi bir şanslı, iyi bir fırsattı. Fabian Rieder cezalığında bir şans buldu Dimitrievski için. Zor bir top olmadı. Alioski. Elif Elmas. Uzun mesafeli bir top attı sağ kanadan. Şimdi orta şansı orta, uzak noktaya doğru açılan top ceza sahasında. Tehlike büyümeden Pastore elini indirdiği topu karşıladı. Yıkağında savunma, atak devam ediyor. Elif Elmas. Mustio. Alioski'ye doğru pas. Pozisyon offside.

In what goal? Alyanski'nin kontrolünde top. Şimdi Alyanski topun çıkamayacağını anladı, bıraktı. Pas yanlış yere, büyük bir tehlike ve top ağlara gidiyor. Gol! Savunmanın çok büyük hatasını Fabian Reiner affetmiyor. İsviçre Kuzey Makedonya karşısında devre sonunda 1-0 önde. İşte Alyanski ile başlayan hatalar zinciri, burada baskı, Amdoni bu baskı sonuç verdi ve savunmanın inanılmaz hatası, Mustio hata yapan futbolcu, Dimitrievski kalesini korudu, hemen pozisyonunu aldı ama geçti artık ve Rieder topu ağlarla buluşturdu. 1-0. İsviçre Kuzey Makedonya karşısında 1-0 önde. Fabian Rieder'in golüyle. Dimitrievski. Vesigi. Sol şimdi Alyanski ile sol sık sık karşı karşıya geldi. Sol yerde bu kez. Solda bir problem var. Sağlık görevlilerini oyun alanına çağırıyor şimdi. Karşılaşmanın hakemi. Alyanski'nin bu müdahalesi. Sol şimdi kenara geldi. Alyanski de gitti. Özür diledi rakibinden. Artı bir oynanacak. 45 artı bir. O bir dakikalık dilimin içindeyiz. Devre sonunda buldu golü İsviçre. Vesigi. Endoy. Endoy. Siero. Elvedi. Föller. Top oynadığının dışında. Vesigi. Top bir kez daha dışarı gidiyor. İlk yarı bitiyor mücadelede. İsviçre 1, Kuzey Makedonya 0. İlk yarı skoru.

James ikinci yarıda ilk düdüğünü çaldı ve konuk ekip ikinci yarıya başlayan taraf. 1-0'lık üstünlüğü İsviçre'nin Kuzey Makedonya karşısında. Akanji uzun oynadı savunma derinliğinde. Dimitrievski şimdi. Yaşari. Manzambi.

shotty. Nakashi. Rodriguez bıraktı. Aldı top tekrar Rodriguez. Uzun mesafeli Endoy ceza sahasında. Endoy'un pası yerden savunma karşılıyor topu. Mazambi. Dan Endoy. Mazambi bir kez daha. Rodriguez. Yaşari. Galici in fuoco. Manala Kanshi. Rodriguez. Mazambi'nin pası isabetli olmadı. Akanji kaptı topu. Rodriguez. Akanji'den pas. Endoy. Endoy rakibinin üstüne gitme düşüncesinde. Taç atışını Kuzey Makedonya kullanacak. Stoyevski. Oylar bir kez daha oyun alanı terk etti top. Stoyevski. Enis Pardi. Mustio. Aliovski. Galici Dimitrievski. Enis'i bıraktı. Enis yeniden. Dimitrievski. Akanji.

Nashari. Kaptan Akanji. In Vogo. Mazambi. Yashari. Walt Higgins. Walt Higgins'in pası yerden savunmanın müdahalesi var. Atak devam etmeye eliminde İsviçre adına. Pas yerden son anda bir müdahale savunmadan ve korner. Rieder'e gol şansı vermiyor. Zanko bu müdahalesi kritik ve korner.

Köşe vuruşu kullanıldı. Uzak noktaya doğru. Lan Endoy. Endoy kurtardı rakibinden. Endoy ceza sahasında. Endoy bir çalım daha attı. Pas yerden kale alanına, savunmanın müdahalesi. İsviçre'nin ikinci golüne yaklaştığı dakika. Baskı kurdu İsviçre. İkinci yarıda 5 dakika geride kalırken Yaşari. Enfoko. Basami. Enfoko. Top oyun alanında kaldı mı diye baktım, evet. Enfoko. Akanji. Basambi. Föler. Basambi. Basambi. Ceza sahasına gönderdi. Şut, kaleci kurtardı. Niko Elvedi. İsviçre adına ikinci gole yaklaşan oyuncu. Dimitrievski ve Koller. Bir savunmacıyla İsviçre ikinci gole çok yaklaştı. Korneri kullandı ev sahibi ekip. Yaşari. Vesigli dışarı gidiyor top. Sasha Brice'ye gelin vuruşundan sonuç geldi.

Hey, weet je? Top oynadığını dışında Taç. Bazen bir Yaşari ikinci yarıda İsviçre takımında iki hamle, iki değişiklik. Tempoyu daha da yukarıya taşıyan isimler. Özellikle Manza abi. Malinovski uzun mesafeli gönderdi top kaleci. Envogo faul beklentisi var, onu sürdü. Rodriguez görüntüde. Mitrovski yerde kalmıştı. Pas şimdi savunma arkasına doğru hareketlendi Yaşari. Ceza sahasında karşı karşıya bıraktığı nokta. Arkadaşının biraz gerisine gitti top. Atak devam etme eliminde. Hamdoni vuruyor yerden ama etkili değil. Dimitrievski. Muhammed Hamdoni. İşte bu dokunuş. Fabian Rieder'den klas bir dokunuş. Yaşari'nin pası. Bir adım gerisinde Hamdoni'nin. Hamleler Kuzey Makedonya'dan gelecek biraz sonra. Mardin. Faul tespit etti hakem. Kuzey Makedonya serbest vuruşu kullanacak. Kuzey Makedonya'da değişiklikler olacak az sonra. 56. dakikada yavaş yavaş geride kalıyor mücadeleni. Elif Elmas. Zaykov denilmesine oynama düşüncesinde kaleci Vogo. ...17 numaralı formasıyla... ...oyuna girme hazırlığında... ...bu arada... ...22 numaralı formasıyla hazırlanan bir başka isim vardı... ...kenarda... ...Kuzey Makedonya takımından... Ömeraki oyuna girmek için hazırlanıyor. Konuk ekipte. Manzambi. Rodriguez Manzambi. Manzambi. Bir çalım daha atma düşüncesine faul verdi hakim. Firki'yi kullanacak İsviçre. Manzambi ve Yaşari. İsviçre'ye ikinci yarıda büyük hareket getiren iki isim. O iki isimden biri Mansan bir yerde Firki kullanacak. Kastarov da hazırlık yapıyor. O da oyuna dahil olacak. Masporev. Oyundan çıkan futbolcu 19 numaralı formasıyla Doriyev oyuna giriyor.
İşaret geldi şimdi Roti giz dışarıya. Auto gitti top. Lütinski kale vuruşunu kullanma hazırlığında. 60. dakika maçta.

Is Higgy? Manzambi dokundu. Manzambi yeniden buluştu toplar. Baskıyla topu sahibi oldu Kuzey Makedonya. Hızlı gelmek istediler. Pas sol kanada şimdi. Orta düşeceğiz, savunmalı müdahalesi ve korner. Alioski görüntüde, korneri kullanacak Kuzey Makedonya. Elvedi'nin müdahalesi, top dışarıda.

Martin korneri kullanma hazırlığında yakın direğe doğru. Manzambi karşılayan futbolcu. Dmitrievski. Endoy karşıladı. Şimdi buluşu topla Endoy. Yaşari hücuma destek verdi Endoy. Manzambi'nin bulunduğu noktaya Manzambi. Bir anda kalabalığın arasında buldu kendini ve top kaybı. Rodriguez. Manzambi rakibinin üstüne gitti, bir çalım attı. Manzambi pası yerden, vuruş isabetli değil. Darindon top dışarıda.

Bianchi. And walk on.

Lasciari. Paul Higgins. Mazambi kendini gösterdi. Bu yıl Aston Villa'ya transfer oldu. O da Freiburg'dan. 183 boyunda, 2005 doğumlu. Cenevri doğumlu. Oyuncu. Ceza sahası içinde tehlike ve top savunmanın müdahalesiyle oyunun dışına gitti Rieder. Maçtaki tek golün sahibi Fabian Rieder. Ön alandaki bu baskıyla topu kazandı İsviçre. Sonrasında vuruş. Muslio ayak koydu son anda. Korner. Köşe vuruşunu kullandı İsviçre kaleci. Dimitrievski rahat. Topun sahibi. Bakan Akanji. Mazambi. Mitrovski. Stojevski de kaldı top.

Les wagons. Royal Blacks'ın Mazambi geriye kadar geliyor, kendini gösteriyor, boş alanlar yaratıyor ve hep pas açısında Mazambi Mazambi aldı topu. Dripling'e başladı yine Van Zambi. Gidiyor, bıraktı nokta ama iyi bir kontrol gelmedi. Sonrasında son bir dokunuş. Korner. Avdoni istediği gibi kontrol edemedi. Önünde alamadı topu. Çok etkili gerçekten Van Zambi. Lider korneri kullanma hazırlığında. Lider savunmanın müdahalesi ve top oynanın dışında 67. dakika. Enis Bardia'da kalan faul. Kolikoti kullanacak serbest vuruşu. Eşitlik hazırlıkları İsviçre'de biraz sonra iki hamle daha gelecek gibi görünüyor. Hazırlık var.

Solkara da şimdi etkili bir noktaya. Enis Bardi bıraktı. Bu savunmanın müdahalesi Elif Elmas ve top oynanın dışında. Orada bir offside kararı var. Botelli 19 numaralı formasıyla hazırlanıyor. Atekame de yine 16 numaralı formasıyla kenarda, onu da gördüm. İsviçre'de iki hamle daha gelecek biraz sonra. Invoco. Faul yaptı Musion. Evet, Makedonya cephesinde de bir oyuncu değişikliği. Bu arada çıkan oyuncular Rodriguez ve Andoni. Atek Kame ve Motelli oyuna dahil olan isimler. 70. dakika. İki hamlede Makedonya'dan gelecek. Elisi kenara geldi. Kostahinov oyunda. Evet, bir değişiklik şu an itibarıyla. Elisi çıktı, Kostahinov oyunda. Son kanada doğru hamleyi yaptı. Birisi bir top oyun alanı terk ediyor. Yetmiş birinci dakika maçta. İsviçre korneri kullanacak. Jebon Froyler topun gerisinde. Yani ceza alanında hakemin uyarıları olacak. İşaret geldi. Korner kullanıldı. Atekami. İkinci yarı bilhassa tamamen ev sahibinin kontrolünde oynanıyor. Remo Föller. Invoco. Manuel Akanji. Froyler. Akanji bir kez daha. Nico Elvin. Aşari. Mazambi kendini gösterdiğine aldı topu. Fimo Froyler. Vesigi bıraktı. Mazambi. Föler. Föler'in pası Elvedi.
Remo Freulich. Endoin. Boşluk arıyor İsviçre. Endoin. Zambiye bıraktı. Kaleyi düşürüyor ve gol. Kaleci Dimitrievski'nin büyük hatası. Banzambi durumu 2-0 yaptı. 73. dakika. Dimitrievski çok büyük bir talihsizlik elbette. Kendi ve takımı adına. Burada yumruklamak istedi Dimitrievski ama topu ağlarında gördü. İsviçre iki farklı üstünlüğü yakaladı.

Vanzambi ikinci yarıda oynadı aynı oldu. 46. dakikada iyi oyununu golle süslüyor. İsviçre 2, Kuzey Makedonya 0. Freiburg'dan Aston Villa'nın yolunu tuttu bu sezon. ...2005 doğumlu Vanzambi. İsviçre milli takımı formasıyla 13 maçta 5 gollük katkısı vardı. Bu 6. golü oldu.

Son 15 dakikanın içindeyiz. Litovski. Ömer Akiç. Faul kararı var. Kuzey Makedonya serbest vuruşu kullanacak. Emogon topun sahibi. İlk yarıda Stoyevski'nin bir kafa vuruşu dışında İsviçre kalesini hemen hemen hiç zorlayamadı Kuzey Makedonya. Şu ana kadar gol sevinci dahi yaşayamadılar. Uluslar Ligi'ndeki ilk bölümde şimdi derinlemesine isabetli değil Eldoy'dan. İsviçre adım adım A Ligi'ne yaklaşıyor. Bugün de oynadılar. Oynadıkları tüm maçları kazandılar. Elif Elmas şimdi. Elif Elmas geldi. Bıraktığı nokta pas yerden ceza alanına. Konuşu yaptı Ömer Ergiç ama savunmanın uzaklaştırdığı top. Muslio. Elif Elmas. Stoyevski hücum bölgesinde. Stoyevski'nin pası Mitrovski. Uzak noktaya doğru düşündü. Pasta isabet yok. Van Zambi aldı topu. Derinlemesine oynadı. Savunma arkasına nefis bir pas. Bir final pası düşüncesi daha ama top Motelli'ye gelmiyor. Savunmanın müdahalesi. İsviçre'nin 3. gole yaklaştığı pozisyondu. Eindhoven. Maç başından beri hiç panik yapmadan, hiç zorlamadan, zaman zaman hep rahat, hep oyunun kontrolünü elinde tutarak kaldı İsviçre. Golleri de buldular. Bugün rahat bir galibiyete uzanmak üzere ev sahibi İsviçre. Azam bir nefis paslaşmalar yine ceza sahası. Maçın hakemi dikkatli takip etti pozisyonu. Karar devam. Vansambi vitesi bir anda yükseltiyor. Bir anda tempoyu arttırıyor bu pozisyonda. Edgars. Malvins. Letonyalı hakim. Devam kararında oldukça haklı. Pozisyon ekrana geldikten sonra hep beraber gördük. Zaykov. Stoyevski. Dimitrievski. Mustio. Aliovski.

Zaykov. Barzi'den uzun mesafeli bir pas, zor bir pas. Alyonski kontrol edemedi. Top oynanın dışında. İşte Manzambi takımını iki farklı üstünlüğe taşıdı bu golle.

Son 10 dakikalık dilim düzenle. Zambi baskı yaptı. Bu baskı sonuç veriyor. Ve toparlandı 3. gol. Danendoy. İsviçre Kuzey Makedonya karşısında farka koşuyor 3. gol. Danendoy da 4. maçında 2. golüne ulaşıyor. Bu ön alan baskısı golde Manzambi'nin katkısı da çok büyük. Yaptığı baskı Gastarov'un hatası. Danendoy'un golü. İsviçre 3, Kuzey Makedonya 0. Stankowski oyunda, Mitrovski 9 numaralı formasıyla. Stankowski 21 numaralı formasıyla oyunda. Ve 9 numaralı formasıyla Mionski oyuna dahil oluyor. Hakem oyunu durdurdu. Serbest vuruşu kullanacak. Ev sahibi İsviçre. Manzambi.

Jan Vidas ve Foylas topun başındayız. Süşre'de İşaret geldi. Orta kale alanına Dimitrievski. Alain Roy bu hatayı affetmedi. Takımını 3 farklı üstünlüğe taşıdı. Zalewski, baş atışı kullanıldı. Gostan Hinov. Freuler. Müdahaleyi yapıyor. Taç atışını kullanacak Kuzey Makedonya. Zalewski. Zalewski. Mazambi. Kastanov. Stankowski. Enife'yi bas bıraktı. Top üst ağlarda.

ev sahibi ekibi son bir değişiklik. Yeni şu üniformasıyla Sanchez oyuna girme hazırlığı yapıyor. Endoy oyundan çıkan futbolcu. Endoy 3. golünü kaydetti İsviçre adına. Yaşari. Invoco. Akanji. Sanchez ilk kez buluştu topla. Yaşari. Otelini bıraktı. Nzambi sağ kanada doğru genişlik kazandırdı oyuna. Atak şekillendi. Şimdi orta savunmanın müdahalesi var. Stankowski. Stankowski sakladı topu. İsviçre taç atışını kullanacak. Vesigi. Sanchez. Hakeme çarpan top.

Moest hij, jong. Maljovski raakt de moest, jong. Sanchez. Yaşari bıraktı. Elvedi. Nico Elvedi. Besigi. Besigi. Mansambi bıraktı. Mansambi aldı topu tekrar. Mansambi'nin ortası etkili ama dokunuş gelmedi. Botelli. Top oynanın dışında. Mansambi çok çok etkili bir ikinci devre oynadı İsviçre milli takımında. Botelli hazırladı pozisyonu ama Botelli dokunamadı.

上屁。Ceza sahası Makedonya savunması kalabalık. Bazami'ye doğru pas tekrar. 90. dakika. Emogon. Akanji. Dörtte yoluna devam ediyor İsviçre bu sonuçla. Vesigi. Kaç savaşır yok. Yeniden topu kazandılar. Pas ceza sahasına. Sanchez. Savunmaya çarpan top korner. Sanchez pas yerine kaleyi düşünse... Bir büyük fırsattı. Savunmanın son andaki müdahalesi Muslio'yla

ve korner. Artı 3 oynanacak. 90 artı 3'teyiz. Köşe vuruşu şimdi kullanıldı. Yakın direğe doğru. Atak devam etmeyi eliminde. Savunma vurdurmadı. Besigi. Sanchez. Manzambi yine kurtardı rakibinden. Manzambi. Erkaç'ta başarı yok. Dar alanda. İstediği hücumu gerçekleştirmedi. İsviçre faul. Dmitrievski. Son artı ikinci dakikaya girdik. Üç farklı üstünlüğü İsviçre'nin Kuzey Makedonya karşısında. Stoyevski kullandı. Hareket faul Yaşari. Alyovski topun gerisinde. Alyovski kullandı. Kaleci Envogo. Artıklı topu sahibi. Sanchez'e doğru. Alyovski. Zaykov.

Son anlar artık mücadelede. UEFA Uluslar Ligi 1. grupta B liginde artık adım adım A ligine doğru ilerliyor. İsviçre 4'te 4 ile yola devam ediyor. İsviçre 3, Kuzey Makedonya 0 maç sonucu.

Hoş geldiniz efendim. Kaybedenin olmadığı yarışma Sır Küpü'nün yeni bölümünde beraberiz. Kaybedenin olmadığı diyoruz. Peki bunu nasıl yapıyoruz? 3 etapta yarışıyoruz. 1. etap her doğru yanıt 5 puan değerinde. 2. etap 120 saniyede 10 doğru yanıt arıyoruz. 3. etapta butonlar devreye giriyor. Her yanıtımız 10 puan üstünden değerlendiriliyor. Toplamda

gizlediğimiz şifre cümleyi en yüksek puan alarak kazanan yarışmacımızın temsil ettiği okula da hediyelerimizi gönderiyoruz. Peki hediyelerimiz gidiyor mu? Sır Küpü Ağpara ailesi olarak miniklerimizin eline hediye setleri ve kitaplar ulaşmaya başladı. Onlar da bize görüntülerini göndermeye başladı. Gönülden teşekkür ediyoruz. Tüm katkısı olan arkadaşlarımıza, yarışmacılarımıza, ekip arkadaşlarımıza teşekkürlerimizi sunuyoruz. Hemen görüntülerimizi izlemeye geçiyoruz.

üzere düzenleniyor. İlk kitaplar sahiplerine ulaştı. Malatya Orduzu Nadire Dernek Ortaokulu'nda okuyan pırıl pırıl çocuklarımız kitaplarına kavuştular.

0: Evet efendim, kaybeden olmadığı yarışma sır küpündeyiz. İki yeni yarışmacımız var. Hemen dönüyorum yarışmacılarımızı tanımaya. Atakan Bey hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk.
0: Murat Bey hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk.
0: Murat Bey hemen sizi tanıyalım.
2: Merhaba, ben Murat Bora. 45 yaşındayım. Güvenlik görevlisiyim. Evliyim, bir oğlum var. Tamam. Umarım güzel bir yarışma çıkartırız.
0: Umarım. Var mıdır bulmaca ile ilginiz, kelimelerle nasıl? Sever
2: evet,
0: misiniz?
2: Evet, takip ediyorum. Bulmaca çözmeyi severim. Neyse. Kelime oyunları çözmeyi severim.
0: Hobileriniz arasında?
2: Evet.
0: Peki. Hemen dönüyorum. Atakan Bey, hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk.
0: Sizi tanıyalım.
1: Tanıyalım. 22 yaşındayım. Kadir Has Üniversitesi'nde yönetim bilişim sistemleri okuyorum. 3. sınıfım.
0: Yönetim bilişim sistemleri.
1: Aynen. Bilgisayar ekonomi karışık diyebiliriz.
0: Harika.
1: Basketbol oynuyorum 10 yıldır. Üniversitemde takım kaptanıyım. Çok dışarıda iyi. Okulun yanında çalışıyorum. Üniversiteye destek olmak için.
0: Eğitiminize destek olsun diyor.
1: Aynen o tarz.
0: Harika.
1: Genelde bilgi yarışmalarıyla aram iyidir. Problem çözmeyi severim.
0: Çok iyi. Kelimeleri seviyorsunuz.
1: Aynen, aram iyidir.
0: Bulmaca da seviyorsunuz. Peki neyi yaptınız, geldiniz?
1: Teşekkür ederiz.
0: Destek oluyorsunuz okullarımıza. Hemen Türkiye haritasını açalım o zaman. Ve Türkiye haritasından birer il belirleyelim. Evet. Murat Bey, bir kere butona basmanızı rica ediyorum. Kırşehir, Bayburt dedi, Şanlıurfa, Bingöl, Van, Giresun. Giresun'da bir okulumuza gidiyoruz. Şevin Karahisar İmam Hatip Ortaokulu'na gidiyoruz. Hı hı. Giresun adına yarışıyor olacaksınız. Evet. Hemen Türkiye haritamızı tekrar açıyoruz ve Atakan Bey, butona bir kere basmanızı rica ediyorum. Bakalım hangi il gelecek ve hangi okulu temsil edeceğiz. Evet, Sivas geldi. Sivas'ta Güneşşehit Uzman Çavuş Saadettin Yazıcı İlk Ortaokulu'nu temsil ediyoruz bu bölümde. Evet, o zaman sır küpünün hazırsak birinci etabını başlatalım mı?
1: Başlatalım.
2: Başlayalım.
0: Efendim, her doğru yanıtın 5 puan olduğu birinci etaba geçiyoruz.

0: Sırköpü'ndeyiz. Birinci etabı başlatıyoruz. Her doğru yanıtımız 5 puan değerinde olacak. 1'den 25'e kadar ilk 25 soru üstünden yarışacağız. Hemen tablomuzu açıyoruz. Bakalım kaç soru, kaç sorudan oluşan bir tablomuz var. 55 soru üstünden yarışacağız. Bütün çengel bulmaca süresince, fakat ilk etabı 1 ile 25 arasında tamamlayacağız. Hazır mıyız?
1: Hazırız.
0: Murat Bey, sizinle başlıyoruz. Kaç numaralı soruyu açarak başlayalım?
1: 1 ile başlayalım.
0: 1 ile başlayalım. Direkt gelsin 1 numaralı sorumuz. Sorunuz geliyor, okuyorum. Bir durum veya olayın gerçekleşmesini ummak. Süreniz başladı.

0: İstemek, dilemek istiyorum ama onlar sığmıyor galiba.
1: İstemek, dilemek de olabilir ama burada istemek, dilemek dışında bir durumdayız biz. Nasıl bir durumdayız? Bir harf açalım. B ile başlıyor. Süreyi Atakan Bey sizin için başlatıyoruz ve başlattık. Bir durum bu.
2: Beklenti.
1: Beklenti doğru yanıt. Tebrik ediyorum. Orada saydınız ama değil mi? Oturdun mu diye ufak beklenti. Küçük harikasınız. Çok iyi bir düzenleme sağlamasını yaptınız. Sizle devam edelim. Kaç tane soruyu açalım?
2: 10 numarayı açalım.
1: 10 numarayı açalım bakalım. Güzel. Birazcık da destek alalım. İkinci harfini kullanalım. Devletin varlığını sürdürmesi, toprak bütünlüğünü koruması, tehditlere karşı ayakta kalmasını arıyoruz. Sürenizi başlattık. Ne olabilir? Devletin
2: varlığını sürdürmesi,
1: toprak denir?
2: Bütünlüğünü koruması. Beka mıdır?
1: Bekadır tabii ki. Devletin bekasını sürdürmesi bu dönemde de çok önemsediğimiz, çok önem verdiğimiz bir durum devlet bekasıydı. Saklı olan kelimemiz. Sizle devam ediyoruz. Kaç tane soruyu açalım?
2: 18.
1: 18'e gidiyoruz. Çok güzel bir 4 harfli sorumuz geliyor. Hemen açıyoruz. Bitkilerden sızan, hava ile temas edince yapıştırma özelliğine sahip olan bir maddeyi soruyoruz. Ne olabilir? Süre başladı.
2: Ya sanki aklında bir kelime var ama buraya uymuyor.
1: Biraz kırpalım.
2: Kırpalım mı? Vallahi buraya uyduramadık maalesef.
1: Zaten süremizi bitirdik.
2: Aynen.
1: Biz o zaman bir harf açalım. Murat Bey, sizin için süreyi başlatacağım. Hazır mıyız?
0: Hazırım.
1: Harfimizi açtık, süreyi başlattık. Atakan Bey, yaklaştı mı aklınızdaki kelime?
0: Zamk diyeceğim.
1: Zamk doğru yanıttı.
2: Bravo.
1: Siz ne düşünmüştünüz?
2: Ben reçine ilk aklıma gelmişti.
1: Reçine.
2: Ağaçlar akan.
1: Bitkisel deyince reçine de daha doğru. Çünkü zamk yapıştırıcı çok bitki deyince biraz akla gelmiyor ama harikasınız. Çok doğru düşünmüşsünüz. Size devam edelim Murat Bey. Kaç tane soruyu açalım?
0: Kaç olsun? 12.
1: 12. Açılmış yerlerden destek alın. Peki geliyor 12 numaralı soru. Denizlerle çevrili çevresindeki adalara göre asıl daha büyük olan kara kütlesi. Süre başladı. İpucu vereyim. Burası bir karaymış belli.
0: Anakara.
1: Anakara tabii ki doğru. Bir kara dedik. Denizlerle çevrili. Diğer bölgelere göre de asıl büyük olan kara parçası Anakara'ydı. Sizinle devam ediyoruz. Kaç tane soruyu açalım?
0: 4 olsun.
1: 4 numaralı soruya gidiyoruz. Bakalım 4 numara. İlginç bir soru gelecek. Suratsız, çirkin, yüzünde nur olmayan, süreyi başlattık.
0: Aklıma bir şey gelmiyor ama.
1: Atakan Bey bakıyor oradan, ben buldum. Bana gelin der gibi. Biz bir harf açalım. Atakan Bey rahat bulursunuz bunu. Hani ya bu çok yakışıklıdır biraz. Bir de süreyi başlatalım, öyle alalım yanıtınızı. Ne siz?
2: Biraz tipsiz bir soru
1: tipsiz
2: oldu bu ya.
1: Tipsiz değil mi? Doğru, evet. Sizin de tam tersi geldi galiba değil mi? Bir de dereceniz var.
2: Bir noktada ufak bir derece var.
1: Bir noktada? Hangi noktada bu derece?
2: 2025'te bir Türkiye ikinciliğim var.
1: Harika. Devam ettiriyor musunuz bunu? Bu modellikte mi? Bir tam detayını
2: evet,
1: alalım.
2: Evet aslında modellik. 2025 Türkiye Top Model yarışmasında ikinci olduk. Şu anlık devam ettirmiyorum ama her an bir sürpriz olabilir yani.
1: Ve o tarafta da küçük bir açılım düşünüyorsunuz.
2: Bir sürpriz olabilir.
1: Peki. Güzel olsun diyoruz.
2: Teşekkür ederim.
1: Sizin karşılığında bu detayı da aldık. Sizle devam ediyoruz. Kaç tane soruyu açalım?
2: 3'ü açalım. Nasıl bir şey açacağız 3'te acaba?
1: 3'te nasıl bir şey açacağız? Çok kısa bir kelime. Hazırsa sorunuz geliyor. Bilekten parmak ucuna kadar olan kısım. Süreyi başlattık.
2: El.
1: El doğru yanıttı. Bir 5 puan daha yazdık. Bir de harf açtık. L harfini açtınız.
2: Süper.
1: Sizle devam ediyoruz. Kaç tane soruyu açalım?
2: 17.
1: 17'ye gidiyoruz. Bakalım. Soldan sağa. 3, 4, 5. Bu bir foto soru. Çok tatlı bir keseli hayvanımız var. Görelim bakalım nasıl bir hayvan geliyor. Tüylü, ağaçlarda yaşayan ve okaliptus düşkünü
2: evet
1: bir hayvanımız var. Evet, o zaman ne yapalım? Süreyi

0: Başlatalım ve yanıtınızı alalım.
1: Koala.
0: Koala doğru yanıttı. Bu Avustralya'ya özgü ağaçta yaşayan okaliptus düşkünü keseli hayvanımızdan sonra. Sizle devam ediyoruz. Kaç tane soru açalım?
1: 11.
0: 11'e gidiyoruz. 11. İki şey arasındaki bağ, ilişki veya ilgi. Süre başladı.
1: Alaka.
0: Alaka göstermek, ilgilenmek, alakadar olmaktan geliyor alaka. Harika. İki şey arasındaki bağdı. Sizle devam ediyoruz. Kaç dolu soruyu açalım?
1: 23'ü açalım.
0: 23'e gidiyorum. Bakalım. Kişi, kimse anlamına gelir. Kebapçılarda döner ustalarına seslenirken de kullanılır demişiz. Sürenizi başlattık.
1: Ya sesli harf olabilir. Ben kas diyeyim.
0: Kas. Kas buraya çok uymadı işin açıkçası. Doğru düşündünüz. Bir sesli harf ama böyle lokantalarda filan da ustaya seslenirler ya. Usta, çek bir süreyi sizin için başlatayım Murat Bey. Ne olabilir?
2: Kes.
0: Kes. Doğru. Özellikle döner isterken kes usta oradan bir porsiyon derlerdi. Sizle devam edelim. Aynı zamanda da tabii kişi, kimse anlamına geliyor. Kes yanıtımız. Sizle devam ediyoruz.
2: 29.
0: 29 gelsin.
2: Olmuyor galiba.
0: Evet, onu açamıyoruz ama.
2: Pardon.
0: Başka sorularımız var. Tamam. Açılmış yerlerden destek alabilirsiniz.
2: Tamam, 22 olsun.
0: 22 numaralı soruya gidiyorum. Bakalım, hemen 22 geldi. Ortak bir özelliği, amacı veya mesleği olan kişilerin oluşturduğu topluluk. Sürenizi başlattık. Kutsal mekanlarımızda da adı içer diye bir ipucu vereyim dedim ama tam olmadı. Sizinle devam edeceğim. Atakan Bey, bir de harf açtık. Süreyi sizin için başlattık.
1: Bilemedim.
0: Gazetelerde çok fazla yazar, futbol kulüpleriyle ilgili, taraftarlarla ilgili. Böyle ca ile başlar. Süreyi sizin için başlatıyorum Murat Bey.
2: Camia.
0: Camia olacaktı. Evet, doğru. Bir ipucu vermeye çalıştım. Kutsal mekanlarımız diyerek belki adım satır diye ama.
1: Evet.
0: C'yi açtıktan sonra Murat Bey hemen kelimemizi yakaladı. Sizle devam ediyoruz. Kaç tane soruyu açalım? 5 sorumuz kaldı birinci etabın tamamlanmasına. Aramızdaki fark da çok yakın diyeyim. Bu ipucundan sonra kaç numara soruyla devam edelim? Efendim?
2: 2.
0: 2 numaralı soruya gidiyorum hemen. Spor veya etkinliklerde bir sezon boyunca tüm etkinliklere girme hakkı sağlayan bilet diyeyim. Sürenizi başlatayım.
2: Kombine.
0: Doğru yanıt, kombineyi de alalım. Bir de harf açalım.
1: Bravo.
0: Şifre kelimeden E harfini açtık. Siz de devam ediyoruz Murat Bey. Kaç numaralı soruyla devam ediyoruz?
2: 5 olsun.
0: 5 numaralı soru. Gidiyoruz hemen. Mücadele, savaş veya iş konusunda başarılı sonuç. Eski bir söz diyeyim, eski bir kelime. Süreyi başlattım.
2: Çok mu eski? Yani zaferden eski.
0: Zafer değil, zaferden eski. Eski dilde savaş sonrası kazanan tarafa da söylenir diyeyim. Çok da ipucu vermeyeyim. Atakan Bey bilecek galiba. G harfini zaten arkadaşlarımız açtı. Süreyi sizin için başlattık.
1: Galip.
0: Galip de değil.
1: Şaka.
0: Evet. Ama çok doğru, güzel bir tahminde bulundunuz ama galip değil. Hatta böyle överler, derler ki Osmanlı'da da. Süreyi sizin için başlatayım Murat Bey. Ne olabilir? G ile başlıyor. Hatta mübarek olsun denir. Da süreniz doldu. Bir harf daha açalım. Atakan Bey oradan baktı, bakalım bulabilecek mi? Süreyi sizin için başlattım.
1: Gazamız mübarek olsun.
0: Gaza.
1: Gaza.
0: Gaza, bir de ne harfi koy? Hangi harfi koyuyorsunuz? Ne?
1: Gaza.
0: Gazaya bir harf daha koymanız gerekiyor. Süreyi Murat Bey sizin için başlatıyorum. Gaza kısmını doğru bildiniz. Tek harf ihtiyacımız var. Başladı süreniz.
2: Gazap.
0: Değil.
2: Gazan.
0: Gazan, evet, doğru. Gazan. Burada aradığımız Gazan mübarek olsun.
1: Gazan.
0: Gazanız mübarek olsun. Eski kelime geliyor. Önceden savaş döneminde kazanan tarafa söylenen kelimeydi. Gazanız mübarek olsun. 3 sorumuz kaldı. Sizle devam ediyoruz Murat Bey. Siz açıyorsunuz.
2: 3 sorumuz kaldı. 25 var değil mi?
0: 25'imiz var. 25'imiz var. Çok da güzel bir foto soru seçtiniz. Önce bir fotoğrafımız var. Daha doğrusu bir videomuz var. Bir görselimiz var. Gelsin.

0: Gerçekten altındaki müzik kadar estetik ve güzel yüzüyor. Denizci ahtapotu olarak bilinen kağıtlı Nautilus türü diyorum. Ve acaba bu ahtapotun adını bulabilecek miyiz? Süremizi başlattık.
1: Hiçbir fikrim yok.
0: Böyle hani uzaya gidenlere denir ya astronot diye. Bu da tam terse gidiyor. Acaba ne olabilir? Uzaya gitmiş, astronot olmuş. Acaba denizin altına gitmiş, ne olmuş bu ahtapotun adı? Sürenizi sizin için başlatalım. Atakan Bey, ne olabilir? Astronot değil. Ama astronot...
2: Algropot falan mı? Algropot.
0: Algropot da değil. Bakın. Astronot değil. Ne olabilir? Bir harf daha açtık. Murat Bey, sizin için süreyi başlattık. İki harf koyacağız. Astronot değil. G var. Bu...
1: Askorot.
0: Askorot değil. Astronot değil.
1: Anladım. Tamam, şimdi anladım.
0: Süreyi sizin için başlattım. Atakan Bey.
2: Argonot.
0: Argonot doğru yanıt.
1: Tamam.
0: Duymuş muydunuz bu sevimli hayvanın adını?
1: Hayır.
0: Duymadınız değil mi? Biz de araştırırken çok sevdik kendisini. Denizci ahtapotu olarak da geçiyormuş. Argonot. Diplerde yaşayan denizci bir ahtapot türü. Evet. Üzerindeki zardan dolayı da kağıtlı Nautilus olarak geçiyor. O zaman son iki soru kaldı. Atakan Bey, sizdeyiz. Kaç nolu soruya?
2: 19 olsun.
0: 19 nolu soruya gidiyoruz. Gelsin 19. Pamuktan üretilen içi yumuşak tüylü, dışı düz dokunmuş kumaş türü. Sürenizi başlattık.
2: Pezat. Pezat.
0: Pezat değil. Çok böyle bir kumaşla da ilginiz yok ama... Ben şöyle diyeyim, böyle alacalı, çiçekli filan da olur. Süreyi Murat Bey sizin için başlattım. Ne olabilir?
1: Pazen.
0: Pazen doğru yanıtını aldık. Harikasınız. Son sorumuz, siz açıyorsunuz. Kaç numara soruya açalım?
1: 6.
0: 6'ya gidiyoruz. Gelsin bakalım. 6. Kare, dikdörtgen, etrafı iplerle çevrili dövüş spor alanını soruyoruz size. Neresi olabilir? Süreyi başlattık.
1: Ring.
0: Ring doğru yanıttı ve sır küpünün birinci etabı burada bitti. Hemen kaçar doğru yanıt verdik. Onlara bir bakalım ve gelsin puan tablomuz. Atakan Bey, çok güzel geldi. Son dakika, iki soru da geriye düştü ve 7 doğru yanıt verdiniz birinci etapta. Murat Bey, Murat Bora artı bir fazlamız var. 8 doğru yanıtınız var ve birinci etabı 5 puan üstünden 40 puanla tamamladınız. 40'a 35. İkinci etapta ve üçüncü etapta her doğru yanıt 10 puan değerinde. Onun için bu farkı hiç önemsemeyin diyorum. Hazır mıyız ikinci etaba?
1: Hazırız.
0: O zaman sır küpünde ikinci etaba geçiyoruz efendim.

0: Sır Küp'ün ikinci etabındayız. 120 saniyede 10 doğru yanıt arıyoruz. Her yanıtımız da 10 puan değerinde. Hemen yarışmacılarımıza dönüyoruz. Murat Bey bir soru fazlayla birinci etabı önde bitiren yarışmacımız oldu. Dolayısıyla da 120 saniyede 10 doğru yanıt aradığımız ilk bölüme siz başlayacaksınız. Hazır mısınız Murat Bey?
1: Hazırım.
0: 120 saniyeniz var. Soruları sorduktan, ben okuduktan sonra istediğiniz kadar pas deme hakkı

0: Var. Sesli ve video sorularımız var. Orada sürenizi durduracağız. İstediğiniz kadar dediğim gibi pas deyip başa dönebiliriz. Hazırsanız 120 saniyeyi kuruyorum. Kurayım mı?
1: Tabii.
0: Peki o zaman sürenizi başlattım. Reşat Nuri'nin Yaprak Dökümü romanında baba karakterinin adı nedir?
1: Pas.
0: Bir beydi. Kastamonu, Çorum, Samsun ve Karadeniz'de çevrili ilimiz neresidir?
1: Sinop.
0: Harikasınız Sinop. Hemen bir sesli soru geliyor. Önce dinliyoruz, sonra da yanıtlayacağız. Süremizi durdurduk.

0: Dinlediğiniz Heal the World isimli şarkı. Pas mı diyoruz? Pas. Peki geçtik. Futbolda topun kaleye girmesi.
1: Gol.
0: Gol. Harika. İpsala sınır kapısı hangi ilimizde? İpsala.
1: Edirne.
0: Harikasınız. Hemen bir video sorumuz var. Önce izliyoruz, sonra yanıt arayacağız.
2: İstediğin bu muydu? Sakallı mıydı?
3: Evet. Devam, evet, devam et.
2: Vuruyor.
3: Devam et.
2: Sen de vur.
3: Bana bak.
2: Vur. Ben de vuruyorum.
3: Kafama.
2: Çok iyi.
3: Kafana vuruyor.
2: Çok iyi.
3: Ha, Allah Allah. Demir.
2: Ben de vuruyorum. Sen de vur.
3: Sen vurma. Koş, ben vuruyorum.
2: Oh. Dur.
3: Ha.
2: Ha. Kafama.
3: Kafama. Kafana vuruyor.
2: Oh. Oh. Oh. Rahatladım ya.
0: Şark Bülbülü filminde gazine patronunun sayıkladığı isim.
1: Mazlum.
0: Mazlumu getirin bana dedik ve doğru bildik. Bir kişinin yaşamını ayrıntılı bir biçimde açıklayan edebiyat türü.
1: Biyografi.
0: Biyografi. Bir doğru yanıt daha. Hemen sesli sorumuz var, dinliyoruz.

0: dinlediğiniz türkünün adını soruyoruz.
1: Çok iyi biliyorum da şu an hatırlamıyorum. Pas.
0: Peki. Aydınlık kelimesinin zıt anlamlısı.
1: Karanlık.
0: Karanlık. Taşları yere çizilen karelerden tek ayak üstünde geçirme oyunu.
1: Seksek.
0: Seksekti. Hemen başa dönüyorum. Reşat Nuri'nin Yaprak Dökümü romanında
1: Ali Rıza Bey.
0: Ali Rıza Bey, harikasınız. Bir sesimiz vardı. Dinleyelim isterseniz. Süremiz de var. Çok bilindik bir isim.
1: Ya ben yabancı hiç bilmiyorum. Maalesef.
0: Kesinlikle bileceksiniz. Dinlediğiniz türkünün adı nedir diyeyim.
1: Ya bunu da bilmiyorum.
0: Dinlediğiniz parça için, dinlediğiniz türkü için yanıtımıza geleceğiz. Ama önce Heal the World isimli şarkı size Michael Jackson desem. Moonwalk ve tamam, Heal the World kesinlikle doğru biliyordunuz. 120 saniyeden. Diğer dinlediğimiz Türkiye'de Hekimoğlu desem.
1: Şimdi aklıma geldi.
0: Değil mi Hekimoğlu? Biraz ipucu verecektim ama güzel bir yarışma çıkarttınız. İki soru bilemediğiniz için çok ipucu vermek istemedim. Daha az bilseydiniz destek olurdum ama bu sefer Atakan Bey'e haksızlık olacaktı. Hazır mıyız Atakan
2: Bey? Hazırız.
0: Peki. Biraz fikrimiz oldu nasıl yarıştığımızla ilgili. İstediğiniz kadar pas diyebilirsiniz. Hı hı. Süreyi durdururuz, dinleriz, tekrar başa döneriz. Verimi kullanabilirsiniz. Hazırsanız sürenizi kuruyorum.
2: Hadi kurun bakalım.
0: Kurduk. Peki, o zaman sürenizi başlattık. Halit Ziya'nın Aşk-ı Memnun romanında baba karakteri kimdir?
2: Pas.
0: Ah demeseydiniz. Peki, dinliyoruz bakalım. Bir sesli sorumuz var. Bu değişik sahne performanslarıyla da adından çok farklı.

0: Aydın, Balıkesir ve Ege Denizi bulunan ilimiz.
1: Aydın. Pas diyelim.
0: Manisa. Peki. Spor müsabakalarında maçı
1: hakem.
0: Yöneten
1: hakem.
0: Hakem. Doğru yanıt. Hemen bir videomuz var. İzliyoruz.
2: Arkadaşlar, Almanya'ya hoş gelmişsiniz.
3: Şükür kavuşturanı.
4: Almanya'dayız.
2: Ben biliyorum. Aman estağfurullah. Biz vazifemizi yaptık. Kardeşler, sabaha kadar bekleyip şehre öyle girin. Yalnız birer ikişer girin. Heh, adres kağıtlarınızı verin. Al oğlum.
3: Sağ ol.
2: Evet. Al bakayım.
0: İzlediğiniz filmin adını soruyoruz.
1: Ya vallahi buna biraz yaşım yetmedi sanki ama.
0: Ama kült olmuş bir film ama. Belki açıklayınca bileceksinizdir. Devam edeyim mi?
1: Pas diyelim ona şimdi.
0: Peki. Sarp sınır kapısı hangi ilimizdedir diyoruz?
1: Evet.
0: Sarp sınır kapısı.
1: Bu da pas.
0: Peki, pas dedik. Yazarın kendi yaşam öyküsünü anlattığı edebiyat
1: türü. Otobiyografi.
0: Otobiyografi, harikasınız. Doktor kelimesinin eş anlamlısını soruyoruz.
1: Hekim.
0: Hekim. Hemen bir sesli soru geliyor. Dinliyoruz.

0: Kamil Sönmez'den dinlediğiniz türkünün adını soruyoruz.
1: Bir göreyim yüzünü.
0: Değil. Bir göreyim yüzünü diyor zaten. Onu da vermeyelim. Ama bir göreyim yüzünü dedikten sonra bir yerden diyor.
1: Karadenizli bir şeyler.
0: Değil. Geçeyim mi?
1: Bunu da paslayalım aynen.
0: Peki. Topla karşı takım oyuncusunu vurma amaçlı bir çocuk oyunu.
1: Yakar top.
0: Yakan top. Doğru. Hemen başa dönüyorum. Halit Ziya'nın Aşk-ı Memnu romanında baba karakterini bir şey bey ne bey?
1: Ya ben Aşk-ı Memnu'yu hiç sevmem ya.
0: Aşk-ı

0: Peki devam edelim mi?
1: Karakteri çok anladık da pas diyelim.
0: Evet, pas dedik zaten, süremiz de geçti. Peki, geliyorum. Halit Ziya'nın Aşk-ı Memnu romanında baba karakteri kimdi? Adnan Bey olacaktı. Çok da konuşulur, Adnan Bey'di. Hemen gidiyorum. Çevresinde Manisa, Aydın, Balıkesir ve Ege Denizi bulunan İzlimez. Çok yaklaştınız. İzmir.
1: Vallahi bu dilin ucundaydı.
0: Olacaktı. Ve izlediğimiz filmin adı Banker Bilo olacaktı. Sarp sınır kapısı hangi ilimizdedir? Artvin doğru yanıtını arıyorduk. Ve Kamil Sönmez'den dinlediğimiz türkü de Çay Elinden Öteye olacaktı.
1: Hadi ya.
0: Harika bir 120 saniyede siz çıkarttınız. Tebrik ediyoruz. Hemen puan durumuna bakıyoruz. Bakalım ikinci etabın sonunda nasıl bir puan tablosuyla karşılaşacağız. Gelelim hemen. Murat Bora ve Atakan Aksu yarışıyorlar. Atakan Bey 85 puanda şu anda. Murat Bey 120 puanda. Bu yaklaşık 3 soruya denk gelir bu fark. Yani bir arada fark varmış gibi, büyük bir fark varmış gibi görünmesin. Hazır mıyız?
2: Hazırız.
0: Butonların devreye girdiği 3. etaba geçiyoruz. Okay. Atakan Bey, hazır mıyız? Geçelim mi 3. etaba?
1: Geçelim.
0: Peki. Murat Bey. Hı hı. Efendim, butonların devreye girdiği 3. etaba geçiyoruz.

0: Zır küpün düşünce etabındayız. Çok çekişmeli bir mücadele seyrediyoruz. Her doğru yanıtımız 10 puan ve butonların devreye girdiği etaptayız. Seçen değil, butona en önce basan kazanacak bu bölümde. Hazırsanız sizinle başlıyorum. Murat Bey, hazır mıyız?
1: Hazırım.
0: Siz seçeceksiniz ama butonlar karar verecek. Aynen. Seçtiğiniz soru değil, butonun karar verdiği kişi önemli burada. Kaç numaralı soruyla başlayalım? Buyurun.
1: 14.
0: 14 numaralı soruya gidiyorum ve okuyorum sorunuzu. Açtık. Şartlar ve koşullar yerine getirilmesi gereken temel kurallar nedir? Sürenizi başlattık. Buyurun Atakan Bey. Şeyle başlayan bir kelime diyebiliriz buraya. Şeyle başlıyoruz.
2: Şarap.
0: Peki, biz bir harf açıyoruz, eller butonda, kaçırmayın. Şer kısmını da bulduk, süreyi başlattık. Buyurun Murat Bey. Şer...
1: Şerkin diyeceğim ama yanlış
0: Şerkin
1: mı?
0: Şerkin değil. Yine eller butonda, kaybetmediniz, şer kısmı çıktı. Şartlar ve koşullar. Sürenizi başlattım. Kim basacak? Buyurun Atakan Bey.
2: Şertin.
0: Şertin de.

0: bir sonunda bulmak var. Tek harf açıyoruz. Bir harf daha açtık. Tek harf koyacaksınız. 10 saniye başlattım. Kim? Buyurun Murat Bey. Tek harf.
1: Şerait.
0: Şerait. Şerait doğru yanıttı.
2: Allah.
0: Sizle devam ediyoruz. Kaç nolu soruyu açalım.
1: 7 olsun.
0: 7 numaralı soru geliyor. 7 numara. Nakış el işlerinde kumaşı gergin tutmak için kullanılan ahşap süre başladı. Buyurun Murat Bey.
1: Kasnak.
0: Kasnak doğru yanıt. Sizle devam ediyoruz. Siz seçiyorsunuz. Butonlar karar veriyor. Butonu iyi kullanan karar yakalıyor.
1: 8.
0: 8 nolu sorunuz geliyor. Bakalım ne var? 8'de.

0: İkinci büyük şehri eski başkentidir diyoruz. Acaba neresi burası? Süreyi başlattım. Atakan Bey.
1: Rio.
0: Rio doğru. Sizle devam ediyoruz.
1: 27.
0: 27'yi açıyoruz. Bakalım bir de şifre harf buldunuz. Hemen onu hatırlatıyorum. 27'nin o sarıyı açıyoruz. Tarih konuşmalarda sık rastladığımız gelecek istikbal anlamına gelen kelimedir. Süreyi başlattık. Buyurun Atakan Bey. Atakan Bey zaten bilir. İyi de var.
1: Tayi.
0: Tayi değil. Bir harf açalım. Önce basan hak kazanacak. Süreyi başlattım. Bir harf. Buyurun Murat Bey.
2: Ben harfleri değiştireyim. Ati.
0: Ati doğru yanıtımızdı. Tarihi konuşmalarda sık rastladığımız.
1: Ati.
0: Şimdi Ati. Ati.
2: Yani, Ati biraz uzattım.
0: Buyurun. Siz de devam edelim.
2: 13.
0: 13 numaralı soruya gidiyoruz. Hemen gelsin. Açıkça belli bir şekilde gizlemeden anlamına gelen Fasça kökenli kelime. Süreyi başlattık. Buyurun Murat Bey.
2: Aşikare.
0: Aşikare doğru yanıttı. Fasça kökenli eski bir kelimeydi aşikare. Sizinle devam ediyoruz. Kaç nolu soruyu açalım.
2: 20 olsun.
0: 20 olsun. Gelsin 20 numaralı sorumuz. Niyetini gizleyen, alttan iş çeviren kişi. Süreyi başlattık. Kim basacak? Buyurun Atakan Bey.
1: Sinsi.
0: Harikasınız. Sinsi tabii ki.
1: 43.
0: Sizinle gidiyoruz. Bakın 21 öneriyorum. 24 öneriyorum.
1: Vallahi siz öneriyorsanız 21 olsun.
0: 21 olsun. Peki. Ama bana güvenmeyin.
1: Öneriye uyduk şimdi.
0: Peki. Açıyoruz o zaman sorumuzu. Geliyor 21 nolu soru. Rahat bileceksiniz. Kim basacak? Hakkı kim kazanacak? Otizm spektrum bozukluğu olan bireyler için kullanılan sosyal terimdir. Süreniz başladı. Buyurun Murat Bey.
2: Otistik.
0: Otistik doğru yanıttı. Tebrik ediyorum. Bir 10 puan daha yazdığınız hanenize bir de harf buldunuz. Kaç nolu soruyla devam edelim? Tablomuzda nereye açalım?
2: 44.
0: 44 numaralı yanıta gidiyoruz. Bakalım. Gelsin sorumuz 44. Bir kültürün evreni, doğayı ve insanlığı anlattığı efsane öyküler diyoruz. Sürenizi de başlatıyoruz. Buyurun Atakan Bey. Mitoloji bu anlatıları inceleyen bir bilim diyelim. Mitolojiye çok yakın.
1: Destan.
0: Mitolojiye çok yakın. Süreyi tekrar bir harf açacağım. Ve sürenizi başlatacağım. Buyurun Atakan. Şey pardon Murat Bey.
2: Ben değil mi? Mitos.
0: Mitos doğru yanıt.
1: Evet. Allah Allah ya.
0: Pardon ben yanlış isim söyledim. Az kalsın yanıltıyordum. Buyurun.
2: 24.
0: 24 numaraya gidiyorum. Hemen 24 nolu soruyu açıyorum. Bir foto soru bu. Fotoğrafımız var. Önce görelim. Fotoğrafımız gelsin. Evet gördüğünüz baharat. Maydanozgiller ailesinden. Bir baharatın tohumu. Otsu bir bitki. Ve sorumuzu okuyorum. Maydanozgiller ailesinden tohumları baharat olarak kullanılan otsu bir bitki. Buyurun Murat Bey.
2: Kimyon.
0: Kimyon Allah Allah. Doğru yanıt. Mutfakta da bol bol kullanırız. Bir de harf buldunuz. Y harfini açtık. Sizinle devam ediyoruz. Kaç nolu soruyu açalım. 46'yı öneriyorum. 53'ü öneriyorum.
2: 42 diyeceğim ben.
0: 42 diyeceksiniz. Peki önerinize uymayacağım diyeceksiniz. Ama güzel bir yer buldunuz yine. Tebrik ediyorum. Hemen gidiyorum 42'ye. Yoksullara, kimsesizlere ücretsiz sıcak yemek dağıtılan yer. Süreyi başlattım. Buyurun Murat Bey.
2: Aşevi.
0: Aşevi doğru yanıt. Tebrik ediyorum. Sizle devam edelim. Kaç nolu soruyu açalım. Biliyorsunuz hedefimiz aşağıdaki kelimeyi doğru harfleri bularak açığa çıkartmak. Dolayısıyla gizlediğimiz şifre harfler konusunda destek olmaya çalışıyorum.
2: 47.
0: Harf bulmanız gerekiyor. 47. Evet. Peki gelsin 47 no'lu sorumuz. İki seçenekten birinin yeterli olduğunu belirten bir bağlaç. Süre başladı. Buyurun Atakan Bey.
1: Veya.
0: Veya. Doğru yanıt. Harikasınız. Bir 10 puan daha yazdınız. Sizle devam ediyorum. Kaç no soruyu açalım?
1: 43'ü açalım.
0: 43'e gidiyorum. Geliyor 43. Ekonomi ve ticaret dilinde sermaye. Süre başladı. Kim? Buyurun Murat Bey.
2: Ana mal.
0: Ana mal doğru. Sermaye ana maldı. Buranın gizli kelimesi. Bir yer daha açacağız. Kaç nolu soruyu açalım. Öneriyorum 49. Öneriyorum 26. Öneriyorum 46. Öneriyorum 9.
2: İlk önerdiğinizi söylüyorum. 49.
0: 49. Peki gelsin 49. Hop okuyoruz. Ağrıları dindirmek veya bir bölgeyi ısıtmak için cilde yapıştırılan bez diyelim. Sürenizi başlatalım. Kim basacak? Basacak. Buyurun Atakan Bey. Böyle delik delik olur. Hadi Atakan Bey.
1: Bant, pansuman.
0: Bir şey olur, bir şey yapıştırırlar.
1: Bant.
0: Bant da o bandın bir adı var.
2: Ya.
0: Bir harf açalım. Önce butonu bırakmayın lütfen. Süreyi başlattım. I ile bitiyor. Buyurun Murat Bey.
2: Yakı.
0: Yakı olacaktı. Spor yapar mısınız Atakan Bey?
1: Valla.
0: Böyle ağrılar falan olur mu hiç? Kullanır mısınız Murat Bey?
1: Sıra.
2: Yok fazla kullanmadınız.
0: Ama böyle kronik ağrılar olanlar bilirler. Böyle
2: sanki. Eskiden mi kaldı sanki?
0: Hala var ha. Ve
2: eskiden daha şey tamam.
1: Daha kronikler başlamadı Allah'a şükür.
0: Ama başlamasın. Size devam ediyoruz Murat Bey. Kaç dolu soruyu açalım?
2: 31.
0: 30.
2: 1 olur.
0: 31. Tabii ki geliyor. Bir videomuz var. Önce videomuzu seyrediyoruz. Arkasından sorumuz geliyor.

0: Kırmızı kazaklı grubun lideri, şarkı söyleyen sevimli sincabın adını soruyoruz. Süreniz başladı. Buyurun Murat Bey.
1: Alvin.
0: Alvin. Evet. Harikasınız. Sever misiniz animasyonları bu tip?
1: Yok, fazla değil.
0: Ama sadece uzaktan takip ediyorsunuz.
1: Görmüştüm, evet, hatırlıyorum.
0: Peki, o zaman harika bir yanıt aldık sizden. Sizle devam ediyoruz. Kaç nolu sorumuzu açalım?
1: 37.
0: 37 numaralı soruya gidiyorum. Alınan bir şeyin geri verilmesi. Süre başladı. Buyurun Murat Bey.
2: Allah Allah.
1: İade.
0: İade, doğru yanıt. Bir 10 puan daha aldık. Sizle devam ediyoruz. Kaç nolu soruyu açacağız?
1: 52.
0: 52. Evet. Önce butona basın, sonra düşünün. Önerim o yönde. 52 geliyor. Bağlantı, ilişki veya tamlama anlamına gelen. Süreyi başlattık. Buyurun Atakan Bey.
2: İttifak.
0: İttifak değil. Ne olabilir? Biz bir

0: 46'yı öneriyorum.
1: Peki 46.
0: Peki 46 geliyor, hazırsak. Batı Anadolu'da haksızlıklara karşı duran kahramanlara verilen bir isim bu. Süre başladı. Kim basacak? Buyurun Murat Bey.
1: Efe.
0: Efe doğru yanıtını aldık. Ve son soruyu açıyoruz. 9 olabilir, 26 olabilir.
1: 9 olsun.
0: 9. Peki gelsin 9 numaralı sorumuzu açalım. Bakalım neymiş 9 son sorumuz.
2: Büyük ihtimalle.
0: Spor terimi olarak bilinen yardım etmek veya desteklemektir. Süre başladı. Ne yapar? Bir oyuncu diğer oyuncu ne yapar? Buyurun Murat Bey.
1: Ya itici diyeceğim ama itici güç olmaz.
0: Biz bir harf açalım. Süreyi başlatalım. Atakan Bey yok mu bir yorumunuz? Bir oyuncu diğer oyuncu ne yapar?
3: Asist.
0: Asist. Asist eder. Tabii ki doğru kelimemiz asistti. Evet. Süremiz ve sorularımız doldu. Üçüncü etabı da burada tamamladık. Hemen gidiyoruz puan tablomuza bir bakalım. Kaç soruda tamamladık? Üçüncü etabı ve kaçar doğru yanıt bildik. Bu bölümde Atakan Bey biraz butonların azizliğine uğradı diyelim. Bir 4 soru buldu burada ve Murat Bey 14 soruyla bu etabı tamamladı ve birinci tahmin hakkı daha çok doğru yanıt verdiğiniz için size geldi. Burada şunu hatırlatmak istiyorum. Kelimemize bir seferde doğru harfi bulmak durumundasınız. Tek hakkınız var. Doğru harfi bulamazsanız hak Atakan Bey'e geçecek. Onun için lütfen iyi düşünün. Var mı kelimeyle ilgili bir fikriniz?
1: Yani uyan kartezyenlik gibi geliyor bana ama kartezyen.
0: Ki. Hakkınızı kullanmak isterseniz, net bir şekilde telaffuz ederseniz.
1: Kartezyenlik diyorum.
0: Kartezyenlik. K harfini koyuyoruz. K harfiyle beraber. Kartezyenlik. Bakalım sır küpünün bu bölümünde sakladığımız şifre kelimesi mi diyorum. Kelimeyle ilgili bir fikriniz var mı?
1: Yani kartezyen yani net bilmiyorum ama duymuşluğum var ama anlamını şu an çıkartamadım.
0: Peki o zaman biz diyelim ki kartezyenlik tahmininiz tabii ki doğru yanıtı verdiniz. Matematik, analitik ve geometri alanında kullanılan bir kelime saklamıştık. Kartezyenlikti. Bu bölümün şifre kelimesi. Tebrik ediyoruz ve kapanışa geçiyoruz.

0: Tır küpünde 3 etabı da bitirdik. Kartezyenlik bu bölümde sakladığımız şifre kelimemizdi. Çok güzel bir mücadele seyrettik. Birinci etapta Atakan Bey bayağı bir yaklaştı. Murat Bey'i geçti. Arkasından ikinci etapta ve üçüncü etapta Murat Bey butonu da iyi kullanarak ve şifre kelimemizi, gizlediğimiz kelimeyi bularak yarışmamızı finale taşıdı. Bakalım ödülümüz hangi okulumuza gidiyor? Giresun'dayız. Şebin Karahisar İmam Hatip Ortaokulu'na ödüllerimiz ve hediyelerimiz gitti. Evet, tebrik ediyoruz. Birer değerlendirme alalım. Atakan Bey nasıl geçti?
1: Vallahi çok iyiydi. Murat Bey turbolu sonradan açıldı biraz. Sonlarda perişan etti ama vallahi tebrik ederim. Gerçekten çok iyiydi yani.
0: Murat Bey biraz olsun. İlgili olduğu için kelimelerle, değil mi?
2: Evet.
0: Butonu da iyi kullandı. Siz ısrarla birkaç soruda basmadınız ama ben gördüm, böyle bir tedirgin oldunuz.
1: Aynen.
0: Değil mi? Seçmediniz. Murat Bey, sizden bir değerlendirme alalım. Nasıldı yarışmamız?
2: Güzel yarışmaydı. Arkadaşım da iyi yarıştı. Kısmet banaymış. Çocukları sevindirebilirsek ne mutlu bize.
0: Çok teşekkür ediyoruz. Bugünün anısına birer küçük hediyemiz var. Okuduğunuzda bizi hatırlamanız dilekleriyle Apara Kütüphanesi'nden iyi günlerde okuyun.
2: Çok teşekkür ederim.
0: Buyurun. Birer kitap
1: çok
0: hediyemiz.
1: Çok teşekkür ederiz.
0: Evet efendim, geldik bir yarışmanın daha sonuna. Siz de bu keyifli

deneyimi bizimle beraber yaşamak isterseniz lütfen bize ulaşın. sırküpü@apara.com.tr adresinden yazın. Sizleri de burada misafir edelim. Bu keyifli deneyimi beraber yaşayalım. Yeni bölümde tekrar görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.

0: gündemdeki gelişmeleri değerlendireceğiz. Farklı alanlarda konuklarımız olacak. Ekonomiye yansımalarını farklı sektörlerinde değerlendirme şansı bulacağız.
1: Paranın yönünü belirleyen duraklardan canlı bağlantılarla güne damgasını vuran haberler uzman isimlerle değerlendiriliyor.
2: Diğer ürünlere göre hem risksiz hem garanti para.
0: Geçen yıl yerinden kımıldamayan borsa bu yıl büyük bir coşkuyla başladı.
3: Sadece bilinen markalar yok sektörde.
4: Sezonun başında zorlu bir dönemle başladık.
0: O ilk enflasyon raporunda bir revizyonla karşılaşır mıyız?
1: Piyasaların, reel sektörün nabzı tutuluyor, parasına yön vermek isteyenlere yol tarifi yapılıyor.
0: Farklı alanlarda konuklarımız olacak ve ekonominin farklı cephelerine de bakma şansımız olacak.
1: Paranın Günü hafta içi her gün 15'te A-Para'da.
5: Genel izleyici için uygundur.

Herkese mutlu akşamlar. Başarının anahtarıyla karşınızdayız sayın seyirciler. Bu hafta okul seçimi, ahlaki değerler ve kaliteli eğitim üzerine konuşacağız. Eğitimci Burak Kılanç ve eğitimci Celil Vardar bizlerle birlikte olacak.

0: Celil Hocam, Burak Hocam hoş geldiniz. Nasılsınız?
1: Hoş bulduk. Teşekkürler. Sağ olun.
0: Şimdi Celil Hocam sizinle başlayalım. Tabii kaliteli eğitimi konuşmadan önce eğitim hiç şüphesiz ki her programda bunu tekrarlıyoruz. Ailede başlar. Ve bu şu anlama gelir aslında, eğitim sadece öğretmenleri ilgilendiren bir kavram, bir mefhum değildir. Bu anlamda vicdan sahibi, merhametli, kısacası iyi bir insan, iyi bir çocuk yetiştirmek için ailenin ne yapması gerekir?
1: Hep üzüldüğümüz şeyler yaşıyoruz ne yazık ki. İstanbul'da 2004 Mayıs'ında da bir yönetici arkadaşımızı görev başındayken yine bir öğrencisi silahla katletmişti. Ona da bu vesileyle, her iki arkadaşımıza da Allah'tan rahmet diliyorum. Tabii bunlar sonuç. Ama bu sonuca gelinceye kadar bu çocuklar nereden geliyorlar o okula? Hı hı. Bir evden geliyorlar. O evlerde neler oluyor? Aslında işin doğrusunu söylemek gerekirse çocuk yetiştirmek muhteşem bir sanat. Ana babalar da bu sanatı icra eden sanatkar aslında. Fakat çok iyi biliyoruz ki her insanın eğitimi doğumuyla birlikte aile içinde başlıyor. Çocuğun ilk okulu, ailesi, ilk öğretmenleri de annesiyle babası. Dolayısıyla aile içindeki davranışlar, değerler çocuk için model oluyor. Anne babanın birbirine davranışı, anne babanın başkalarının davranışları çocuk için model oluyor. Ve aile içindeki değerler de süreç içerisinde çocuğun değerler haline geliyor. Bu bakımdan anne baba çocuk annesinden babasından neyi görürse, nasıl görürse öyle yetişiyor. Şimdi çocuğu suçluyoruz, çocuğa işte lanetler okuyoruz ama o çocuğu o şekilde okula gönderen